veriyoruz. Daha ligin 5. haftasındayız. Biraz ayağımızı yere mi bassak acaba diye yazmış. Hani bir Beşiktaşlı olarak mı yazıyorsun bunu? O zaman alnından öperim. Ama bunu bir Galatasaraylı, bir Fenerbahçeli olarak yapıyorsan eyvah, bir tedirginlik olarak da hissedebilirim. Ali Cemal. Öyle bir bakıyorum yani. 55 Samsun, 57 Sinop abi de 56'yı bilmiyorum demiş. 56 Siirt diye hatırlıyorum. Ben de yanlış hatırlıyor olabilirim tabii canım. Her şeyi doğru söyleyecek diye bir kaydımız yok ama bilmiyorum ya. Günaydın Doğan Bey. Evren ben, harika girdin yine yayına. Eskiden kahvehaneye girmek için yaşımızın büyümesini beklerdik. Şimdi önünüzden geçiyoruz ama içeri bile girmek istemiyoruz demiş, kahveye girerken diye. Fenerbahçe taraftarıyım. Beşiktaş canı gönülden başarılar diliyorum. Asensio gerçekten sakat mı yoksa İsmail Hoca ile problemi var? Asensio'nun bir rahatsızlığı var ama bu fiziki değil. Hani öyle söyleyeyim ben size. Hani hasta ama kafadan falan gibi şey yapmayacağım. Yani öyle bir hastalık, bir rahatsızlığı var ama sadece fiziki değil diyeyim ben size. Yani bir kariyer abidesi, ihtiyaç anında camı kırınız modundaki bir adamın yaşadıklarıyla alakalı bizim maalesef işte, hani hocam hani yanlış adama denk geldiğin durumu vardır ya. Sistemi gerçekten etkileyebilecek. Hani o adamın yerini doldurabilir. Yani yanlış adama denk gelmek şundan dolayı söylüyorum mesela. Evet, oynatmayabilirsin de elinde başka bir kozun vardır. Yerlidir. Sonra da derler ki adama, evet ya, olmasa bile aratmadı Asensio'yu. Onun kadar değil ama yine de bir Asensio değil ama fena da değil hani dersin. Bunu İrfan Can için söylüyorum, bunu Mert Hakan için söylüyorum. Bak, şöyle bir örnek vereceğim size. Burada hemen bir göklere çıkartma veya bir kayırma durumu da değil bu. Beni bilen biliyor, tanıyan tanıyor zaten. Dün bir haber okudum. Bunu Ali Naci de söyledi. Bunu ilerleyen dakikalarda programın son bölümünde Digifutbol'da Ali Naci'nin Galatasaray'la ilgili yaptığı yorumları, saha zemini, oyuncular, bundan sonraki süreçte kadro planlaması, Osimhen'in ne kadar olmayacağı falan, bunların hepsinin cevabını veriyor. Ben de bildiğim kadarıyla zaten aralara sıkıştırırım ama bunları bir de Ali Naci'nin ağzından duymak var. Camiayı yakından takip eden, ben inanmıyorum diyen de var, sevmiyorum diyen de var. Kimse kimseyi sevmek ya da kimse kimseye inanmak zorunda değil arkadaşlar. O yüzden söylüyorum. Yani. Ama ben camiadaki ilişkilerini yöneticilerle, teknik adamla, futbolcuyla, eski isimlerle, oradan ayrılmış kişilerle, mesela ben hani Kocaeli Spor'u gönülden destekleyen biri olarak söyleyeyim, o tribünlerde büyümüş olarak birini söyleyeyim, bir dönem saha içi anonslarını yapan biri olarak söyleyeyim, futbolcularıyla beraber o dönem abi dediğim insanlarla bugün aynı masalarda oturduğum, kardeşim dediğim insanların o formaları giydiği, bir dönem hani altyapısına sokulmaya çalışılan biri olarak söylüyorum. Ben hani sen iyi de futbol oynuyorsun. Sen niye işte Güvenç Kurtar bir taraftan, akrabalık seviyesinde bir yakınlığımız var bizim. Mesela o bile derdim, alayım pafa aldırayım seni bilmem ne falan. Ben basketbolu tercih eden biri oldum. Yani salon sporları benim için her zaman daha farklı geldi. Futbol, evet, oynadığımız, keyif aldığımız, onun sonrasında öyle hani mahalle kültürüyle büyüdüğümüz için söylüyorum, vazgeçemediğimiz bir branştı. Ama hani basketbolu olan tutkum ve aşkım çok daha ağır bastığı için onu tercih ettim. Sonra işte bağlı olduğum, lisanslı olduğum kulübün satılması, Ülker satın almıştı. Ülker işte bir sene, bir buçuk sene devam etti. Sonra Fenerbahçe ile ortaklaşa yollarına devam ettiler falan. Biz de NASAŞ dediğimiz bir alüminyum fabrikasının kulübüydük. Yani Kocaeli bölgesinde zaten hep destek fabrikalardan çıkar. Seka Kağıt, Birisa, Petkim, işte ne bileyim Pakmaya, bir Kentsa, Orsa, Bursa, Yunsa falan, Kılsa falan. Yani ne varsa onlar vardır yani. Hepsi vardı. Onların böyle camiaları. Bir de işte Yarımca, Gölcük, Köseköy falan gibi böyle semtlerin, ilçelerin de takımları vardı. Oralardan çok değerler, çok güzel isimler de yetişti yani. Hem orada medya sektörüne girdim. Radyoculuk anlamında başladım 92 yılında. Hem de o dönemlerde spor da yapıyordum. Lisanslı oyuncu, basketbolda oynuyordum falan. İşte Mersin istedi.
İdman yurdu o dönem basketbolda yükseliş içerisindeydi. İşte transfer etmek istedi bizim takımdan 4-5 kişiyi benimle beraber. Kabul etmedik. Yerelde kaldık. Orada işte öyle veya böyle vakit geçirmeye başladık artık. Onu bir elimizden imkanlar alınınca ne yapalım başka bir yola sapalım artık falan deyip. Hani okumayınca sanayiye verilen çocuk gibi. Hani öyle bir şey olduk biz de yani. Ne? Sportif anlamda ama ekip çalışmasını, hocayla, koçla ilişkiyi, profesyonelliği, hakem ne diyorluğu, hakemin hatalarına karşı reaksiyonu, bir oyuncunun neler yapması gerektiğini, bazen sayı atmanın ya da gol atmanın attırmak da çok keyifli bir şey olduğunu, atmak kadar attırmanın da ne kadar zevkli bir şey olduğunu falan konuştuk falan ama zaman zaman bunları dile getiriyorduk, söylüyorduk. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Eleştiri dozajını çok abartan bir halimiz var. Yani biz daha iyisini yapabilecekmişiz gibi hissediyoruz. Yıllardır o sabırsızlığın getirmiş olduğu bir şey var. Fenerbahçe için çok daha ayrı bir parantez açmak lazım bu konuda. Çünkü uzun yıllardır o başarısızlığın getirmiş olduğu iyi bir isyan da söz konusu. Orada hak vermemek elde değil. Hani Galatasaray bunu 4 sene 5 sene üst üste yaşasa nasıl bir reaksiyon gösterir? Onu yaşayınca görmek lazım. İşte Beşiktaşlı olarak 5 yılda bir şampiyonluk bizde sanki hani bu sene o seneymiş gibi gözüküyor. İyi de gidiyor işler. O havaya girmek güzel ama ayağını yere daha sağlam basmak, biraz bulutların üzerinde uçmak falan gibi yorumlar. Hani onlara çok katılmam. Çünkü buna ihtiyaç vardır. Şöyle düşünürsün yani abi, tadını çıkartayım abi, yani bozulursa bozulur da ben bu anda şimdi şu güzellik yaşanırken şey mi yapayım, kenara çekilip dur bir dakika sevinmeyin arkadaşlar daha ne olacağı belli değil ligin 5. haftası mı diyeyim yani. Şimdi 5 hafta millet böyle abi hani tribünlerde coşku olmasın, onun sonrasında futbolcu oynamaya devam etsin o demez mi mesela? Ya bizi niye kimse desteklemiyor abi? Camia çok tedirgin, hani biraz ayakları yere sağlam basan bir camia burası, o yüzden hemen sevinmiyor. Ligin 30. haftasına doğru mutlaka coşkuyu göstereceklerdi, size mi desinler ya? Saçma bir şey abi, anlık yaşayın ya. Ya Ömer Hayyam gibi işte, yani dünya bir gündür, o günde bugündür, tadını çıkartın. Biraz fazla mı havaya girdiniz? İtalyano biraz böyle mi? Orkun sanki çok iyi topçu da, o Vlahovic'i de amma abarttınız da falan. Ya yapmayın ya, bunlar yapılacak şeyler değil. Hani ben mesela bu sene şey mi diyeyim? Osimhen de ne oldu, sakat aslında ama vay efendim 2 maç 3 maç yok diyorlar. Abi adam parasını alamıyormuş falan gibi böyle şeyleri, böyle fitne fesat mı yapalım yani? Asensio ile ilgili İsmail Hoca'nın yumruk yumruğa girdiğini biliyor muydunuz falan gibi böyle uydurmalar mı yapayım yani? Ha öyle isteniyor mesela, bu bir bilgi var, sağlam bir kaynaktan geldi. Öyle bir şey olması lazım, anladın mı? Biz biraz jenerasyon anlamında o 70'lerde doğan, işte 80'lerin sonlarına doğru o aynı jenerasyon içerisinde biraz daha itidalliyiz. Hani bütün her şeyi biz mi yaşadık, ne kadar olumsuzluklar var falan dediğinde 60 kuşağı der ki ya sen darbe görmedin, işte 60'ları 80'leri yaşamadın sen. Bir de 12 Şubatlar bilmem neler, siyasetlerin sıkışık olduğu dönemler, solcuların sağcıların falanları filanları. Şimdi mesela sol sağ falan durumu söz konusu değil. Hani bu jenerasyonun solla sağ ile ilgili konuştuğu tek şey bekler. Sağ kanatta kim olsun, sol kanatta kim olsun, babacığım onu sola koyacaksın, bunu sağa koyacaksın falan diye. Hani şey gibi düşün, Süleyman Soylu'yu sağdan sola geçirip öbür taraftan ne bileyim ben yani Hakan Fidan'ı soldan sağa geçirmek falan gibi, öyle bir şey yok kafalarında, anladın mı? O dönemde onlar oluyormuş mesela. Tamamen siyaset hakim olduğu için hayatın geneline ekonomik bir problem çok fazla yok. Hani yağ sıraları, ekmek kuyrukları, karneler bilmem neler falan, o dönemleri geçtikten sonra söylüyorum yani. Ya bir dönem bak bu sanata şeye de yansıyor yani. Mesela dedem benim sinemanın en arkasına gidermiş. Ağlayabilmek için Türk filmlerinde falan diye böyle hani iki gözyaşı dökeyim falan diye, hani böyle eğer ağlarsam kimse görmesin diye, yani ayıp olmasın lan, Mustafa da ağlıyor demesinler diye, Hamza da ağlıyor demesinler diye. O dönem annem anlatıyor mesela. Hep diyor şey vardı diyor, hüzündü filmler diyor. Çünkü insanlar mutluydu, ihtiyaç duyduğu şey hüzündü diyor. Sonra bir dönem bakın hep böyle komedi, hatta şu dönem bakın eğlence programları ağırlıklıdır. Çünkü dışarıda bir hüzün var, insanlar eğlenebilecek ve onları unutabilecek şeylere ihtiyaç duyuyorlar. Onlardan bir tanesi de spor.
Yani spor tutundukları bir dal, sığındıkları bir liman diye söylüyorum her defasında yani. Çünkü bu var. O yüzden Fenerbahçeli şunu söylüyor: ben dışarıda da mutsuzken, bazı şeylerden dolayı sıkıntı yaşarken bir de Fenerbahçeliyim üzerine diyor yani. O yüzden ona hak veriyorum. Şimdi adam diyor ki baba diyor iş yeri diyor maaşlar yattı mı diyor ya. Mesela bakıyor ayın kaçı oldu bugün, abi 16'sı diyor ya. Abi maaş ne zaman yatacak mı söyledin mi Mehmet Bey'e? Sen söylesene abi diyor. Ben söylemeyeyim, bu söyleyemiyor da biri kimse gidip böyle. Müdürüm ne zaman yatacak maaşlar ona göre falan diye. Kendi aralarında çözmeye çalışıyor. Ahmet bir 2 lira at bana da diyor, maaş atınca vereyim ben sana. Oğlum bende de yok, ben de Mehmet'ten aldım zaten diyor. Mehmet diyor ki Hasan sende var mı diyor, ötekisi bilmem ne diyor. Kendi içinde döndürmeye çalışıyor çarkı yani. Ondan sonra müdüre çıkılıyor. Bir kişi en sonunda diyor ki buraya geliyor. Buraya geldi diyor artık, buraya. Ondan sonra müdür bey ne olacak bizim işler diyor. Çocuklar merak etmeyin, 23 en geç 24'ü yatacakmış diyor. Konuştum ben de patronla diyor. Öyle bir beklentiye giriyor yani. Orada bir sıkıntısı var. Onu bir şey yapmıyor. Ama akşam mesela Galatasaray'ın maçı var. Sanki o para yokmuş gibi cebinde. Hani öyle bir şey sıkıntısı yokmuş gibi. Cepte para varmış gibi öyle davranıyor mesela. Diyor ki Galatasaray, oh diyor, nasıl diyor, çaklık diyor, helal olsun diyor, işte diyor, çocukluk aşkım sen diye başlıyor yani mesela. Onu unutturabiliyor ona. O da unutmak için gidiyor Fenerbahçeli'de, anladın mı? Çubuklu formalarla falan diye başlıyor yani. Babam tuttu elimden götürdü maçlara falan diye yani devam ediyor. Ondan sonra skora bir bakıyor 0-0. İsmail Kartal diyor ki istifa ettim ben diyor. Allah diyor ya, ben ne yapıyorum diyor ya, ben zaten sıkıntılıydım diyor ya. Gel mesajlara. Peki, Maltepe'den Bayram Zeki Doğan, o dönemlerde bu arabesklerle hüzünlerle insanları uyuşturdular, toplum mimarını oluştu. He, o dönemde temeli atıldı diyor arabesk, o babalar dönemi diyor işte, Müslüm Baba, Orhan Baba, Ferdi Baba dönemleri. İyi yayınlar Emre Bey. Real Madrid'de en iyi oynayan Emre Bey mi? Dodo, şimdikilerin bildiği sağ sol geri, sağ sol geri diye de var. Yani öyle sağ sağcısı solcu, radikal mesela, hani öyle ne bileyim çok şey gibi. Hani mesela desem ki mesela bu Z kuşağından bir çocuğa sorun bak mesela. Sağcı deyin, mesela solcu deyin. Biraz bir şey vardır mesela. İyi günler. Adın ne? İşte Buğracan falan. Buğracan bir şey sorma. Liberal ne demektir diye bir sorun bakayım. Liberal ne demektir diye. Mertcan'a falan bir sorun bakayım bunu böyle şeye. Sude Gül'e falan bir sorun bakayım yani kızlara, herkese. Liberal ne demektir diye. Liberal şey ya. Liberal neydi? Liberal ne sağ ne sol işte falan yani. Arada kalm, arafta olan siyasetçi falan. Arafta olan siyasetçi. Ya. Dodo vallahi şu hayatta yüzümü güldüren tek adamsın ya. Allah ömrünü uzun eder. Teşekkür ederim ya. Ne güzel bir duadır bu. Allah seni çoluğuna çocuğuna bağışlasın demiş. Eksik olmayın inşallah. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size bin katına versin ya. Tamam abi, günümüzde spor, özellikle futbol, ülkenin gerçeklerinden insanlaştırı uzaklaştırmak için verilen bir narkozdur. Ve ülkede bu narkozu alamayan kişi sayısı sınırlıdır. Ben de alanlardanım. Yarın baygınım abi, biliyor musun diye yazmış. Yarı baygın diye öyle devam edebilirsin yani. Beşiktaşlar o kadar korkmuş ki Kasım'dan önce nazar değer diye ağızlarından iyi bir şey çıkarmak istemiyorlar da olabilir. Yunus Can'dan. Güzel tespit. Şu Kasım'ı bir geçelim, ondan sonra bak ben Kasım'ın ortası, Aralık başı gibi bak nasıl coşuyorum, seyret. Abi ben 96'lıyım. Ortaokulda Genelkurmay Başkanı'na kadar tüm kabineyi sayabiliyordum demiş. Evet. Ya biz de biliyorduk. Mesela şu an bana de ki İçişleri Bakanı kim? Ali Bey'den sonra İçişleri Bakanı kim oldu ya diye, hani öyle öyle giderim yani, yok çünkü ona da biraz falan şu an bilmiyorum mesela. İşte Orman Bakanımız kim falan, biz bakanları niye ezberliyorduk, biz onu anlamadık ya. Ezberleyecek bir şey mi yoktu acaba etrafımızda, o kadar mı şeydik yani, hepsini biliyorduk. Plakaları ezberleyebiliyorduk, bak az önce onu söyledik. Bakanlarını ezberleyebiliyorduk. Mesela askere gitmeden hani işte yüzbaşı, çavuş, onbaşı bilmem ne falan diye var. Rütbeler konusunda askere giden hava yapardı mesela, biri şaşırdığında. Teğmen, üst teğmen, alt, yüzbaşı, onbaşı. Kaçlısın sen falan diye hemen böyle şey. Askere gitmedin değil mi Zazen? Gidince
öğrenirsin. Hani yürü falan diye. Hemen oraya dönerdi konuya. Bunlar hayatın gerçekleri arkadaşlar. Biz bu gerçekleri söyleyince de ondan sonra çok biliyorsun Doğancıma dönüyor konu. Çok bildiğimden değil ya, ben yaşadığımı sadece paylaşmak istiyorum yani, bildiğimden değil. Hepimizin bildiği bir şey aslında bu. Görmek istemediğiniz şeyler bunlar aslında yani. Emrecan, Mertcan, Kaan, Uğurcan gibi isimler ileride dede olacaklar. Bu isimlerle yaşlı insanlara hiç yakışmayacak. Onun da farkındalar değil mi demiş. Yemin ederim süper tespit Doğan Öncan. Galatasaray'ın maçı olduğum gün tüm dertlerimi erteliyorum. Büyük bir maçsa bir de, hele eşimle kavgalıysam bir de, kafaya bile takmıyorum bazı şeyleri demiş.

onun yeşil reçeteyle falan verilme durumu olabilir. Yayında bunu söyledim falan. Nedir? Bilmiyorum. İsim olarak geçiyormuş. Alp Temoçin diye geçiyor. Alp Temoçin diye yazınca ben de hani böyle ağrı kesici falan gibi zannettim, biliyor musun? O yüzden okunca ilaç ismi gibi geldi. Yani Alp Temoçin İgner. 50'lik bir Alp Temoçin alabilir miyim deyip ben böyle. Hayırdır, ne ağrınız mı var falan deyip. Evet, böbreklerde biraz sıkıntı var. Buz kopan gibi düşün yani. Hani Alp Temoçin falan deyip. O Alp Temoçin yiğitlik simgesi olan Alp Temoçin ya da Temoçin diye de lanse ediliyormuş. Alp'le demirci manasında o Timuçin adlarının bir bütünü olarak gözüküyormuş. Onu biliyor musun diye sormuşlar da öğrendim. Kaptan 35 İzmir'den iyi yayınlar. Faruk Eczanesi'ne benzedi. Liberal neydi? Liberal. Selamünaleyküm. Muhterem, hoş geldin, hoş gördük. Thomas Rice, Trabzonspor hayırlı olsun. En azından ülkemizi, takımları tanıyan ben Thomas Rice'ın nereye geleceğini iddia edenlerdendim. Beşiktaş'a bile gelebilir ihtimallerini yazanlardan biriydim. Bir Türk takımında işte Samsun'daki başarısı ve futbol öngörüsü açısından takdir ettiğim isimlerden biriydi. Yani elindeki imkanlar, kadroyu kullanabilme, istediği oyunu yansıtabilme, rakibi iyi analiz edebilme, bunlar çok önemli şeyler teknik adamlar için. O yüzden Thomas Rice neden düşünülmüyor ki diye, hatta Trabzon için bile ilk aklıma gelen isimlerden biri olmuştu daha öncesinde. Daha Fatih Tekke dönemi yeni çıkıyor, Şenol Güneş mi falan derken, ya yerli olmasın orada sıkıntı olur diyenlerden biriyimdir. Yani bunu Aksal Yavuz'a da, bunu Uğurcan Çakır'a da falan hani böyle hepsini anlattım. Yani abi Trabzon'da çok dostumuz var. Etrafta hep paylaşıyordum yani. Diyordum ki bak kardeşim, yerli de sıkıntı oluyor sizde. Yani yabancı hiç olmasa daha kalıcı olabilir. Çünkü diyalog kurma, oradaki eleştiriler ve reaksiyon gösterme çok kısa sürede oluyor. Kendi kendini imha edebilen kulüpler, işte Trabzon, Fenerbahçe gibi, öyle içlerde hani her ayrılanda şunu söyler: düşmanı dışarıda aramaya gerek yok, her şey içeride oluyor falan deyip öyle sinirlenip konuşa gider yani. Ya Dodo, İsmail Kartal Afrikalı olsaydı nereli olur? Abi bunu mu düşünüyorsun ya? Hiç mi derdin tasan yok senin gerçekten ya? Ha Selim, benim kız üniversite bitirdi, mühendis oldu, çalışıyor. Lakin Türkiye Cumhurbaşkanları'nın sırasıyla bile sayamıyor demiş. Ahmet Özeren yazmış. Yani üniversitede ise şu an zaten iki tanesine denk gelmiş olması lazım. Şu an herkesin ezbere bildiği bakan Kültür ve Turizm Bakanı olmuş diye yazmış. O zamanlar bilgiye ulaşmak bu kadar kolay değildi. Her şeyi ezberliyorduk. Köyün telefon rehberi gibiydik. Numaraları bile ezberliyorduk demiş. Tabii ya. Doğum günlerini falan biliyorduk. Yayın kaçı bugün ya? Bugün bak bunun doğum günü diyorduk. Şimdi Facebook olmasa kimse kimsenin doğum gününü hatırlamayacak. Hani X'te de yazmıyor, şeyde de yazmıyor, Instagram'da da yazmıyorlar. Kimse doğum günü belli olmasın, tarihini yazmıyor. Öte bir taraftan doğum gününü yazmıyor falan. Eskiden mesela bir Facebook'ta kaldı o. Onu yazmak zorunda mıydın da öyle kaldı acaba? Ya da o hatırlatıyor bugün onun doğum günü falan diye. Balonlar malonlar çıkıyor, bir şeyler oluyor falan. Aa diyorsun, bugün bunun doğum günüymüş. Yarın Beşiktaş'ın maçı var. Nihayet geçebildiğim televizyon karşısına açacağım TRT1'i, giyeceğim formamı, dizi izleyecek diğer aile fertlerini odalarına yollayacağım deyip. Yarın öyle bir güç olma durumu var Beşiktaşlılarda falan deyip. Aç bakayım hatun şu televizyonu falan diye. Öyle bir havaya, bir de kendi de açmaz. Abi başka birini açtırma. Demledik mi çayımızı? Aç bakalım bir televizyon hatun be. Bir yayılalım şöyle bir. Getir bakayım kumandayı oğlum. Oradan diye kızım. Bir çay koy babana falan diye. Ondan sonra. Aa Osman, benim dizim var falan dedi. Ne git komşuya mı gideceksin, annene mi gideceksin? Beşiktaş'ın maçı var be hatun falan diye. O, nasıl olsa yeneceğiz gibi böyle bir.

0: beklenti ya da iyi bir maç olacak. Yani mücadeleyi göreceğim. O Kasım'da havluyu attık. Ya kaldır banyodan havluları falan diye yani onu orada dönecek konu yani. Bundan sonra sırf peştemal falan diye havlu mavlu yok. Kağıt havlu bile yok falan diye yani. Mutfaktan da kaldırın. Aynen. Ne diyor? Yarın Beşiktaş'ın maçı var. Nihayet geçebileceğim televizyon karşısına. Açacağım TRT1'i, giyeceğim formamı, diziyi izleyecek diğer aile fertlerini odalarında izleyin diyeceğim. Kredi kartı borcumu onu da cuma düşüneceğim falan diye. Onları da yazmış ya. Dodo iyi yayınlar. Türkiye'ye gelmeyi çok düşünüyorum. Kesin dönüş yapmak istiyorum ama kurulu düzenimiz olduğundan bir türlü ilk adımı atamıyorum. Almanya'dan Ferit ben demiş. İhmal etme. Öyle illa dönmenin de bir anlamı yok. Burası çok kalabalık zaten. Yer yok. Hani arkadaşlar safları sıklaştırın. Ferit de gelecekmiş desem böyle hani anca bir kişilik falan yer buluruz. O yüzden diyorum ya. Ama sıraya yazdım seni. Madem doğum günü konu oldu. Üstadım bugün değerli eşim can yoldaşım Kutsiye Dane Hanım'ın doğum günü. Güneş gibi gözlerinle ışık saçtığın o gün seni sevdiğimi bir kez daha anladı. Ne güzel hayatıma girdin ve benimle bu yolu, hayat yolunu birlikte yürümeyi seçtin. İyi ki doğdun eşim diye yazmış. Allah kimin doğum günü ise, kimin evlilik yıl dönümü ise tebrik ediyorum arkadaşlar. Hani Allah onu bildiği gibi yapsın diye öyle bir tonlama oldu. Bugün de kimin doğum günüyse Allah da onu inşallah mutlu eder, güzel haberlerdir falan diye öyle geçmiş ya. Dodo televizyon programını tesadüfen izledim. Bundan sonra da izlemeye devam edeceğim ama yorumcularından Allah sana sabır versin, kolaylıklar demiş. Bak daha yeni şey yapanlardan, bana acıyanlardan. Bugün de bana acıyan birine gördüm. O kadroyla sen nasıl devam ediyor? 51-85. Sen ne diyor musun ki o kadro benden çekinmiyor? Ya. Kapalı çarşıda görevli bir abimiz vardı. Her sabah ayran içerdi ve her gün derdi ki bugün benim doğum günüm. Onu herkes tanır bilir diyenler de çıkar şimdi. Ne içiyorsa bana da verin diyeceğim, ayranmış konusu. Ben de isterim çünkü mesela bugün de benim doğum günüm diye. Ömer ayyamdır, bayram değildir o ya. Öyle biri yok Doğan henüz demiş. Nasıl biri yok ya? Kim biliyor hangisinden bahsettik. Abi bugün programı sadece böyle yapsana demiş. Bugün de böyle. Erik Pinero falan diye pazarcı gibi. Bu ne ya? Bugün de böyle, bugün de böyle yapsana diye. Bugün de böyle olsun. Hadi bakalım. Ablam eniştenin paralarını harcamaya geldik. Diye pazarcıların var ya bağıran. Doğan abi Allah ömrüne bereket versin. Severek dinliyoruz seni abim demiş. İyi yayınlar. Beşiktaş'ın Marsilya maçı çok önemli bence. Beşiktaş'ın test maçı bence. Italiano burada göstermesine gerek kendini. Topluyorum, Türkçeleştiriyorum. Şota'nın tercümanı gibi oldum. Onu ben yayında da yapıyorum bazen. Ahmet Ercanlar sinirlenince konuştuğu anlaşılmıyor. Rejiye söylüyorum altyazı verebiliyor muyuz diye. Ya da ben arkadaşlar Ahmet az önce şuna sinirlendi deyip Şota'nın tercümanı gibi Türkçeyi Türkçeye çeviriyorum. Öyle bir şeyler oluyor. Bazen yapıyorum bunu yani. İtalyano'nun burada kendini göstermesi gerekiyor. İşte o maç bu maç diyor. Beşiktaş Marsilya maçının öneminden bahsediyor arkadaşım. Dodo, kurtaracağım seni, çekip alacağım bu hayattan. İbrahim Tatlıses altı mesaj onu yapmış. Ben kurtardım seni onların elinden. Doğan abi günaydın. İsmail abi geçen sana ses kaydı atmıştım. Benim çocuk, benim oğlan televizyondan gösterdim seni. Yanaklarından öptü, sonra elinden öptü. Tontuş amca dedi sana diyor. Tontuş amca. Tontuş diye. Ya televizyon biraz böyle kilolu gösteriyor. Yoksa ben bir deri bir kemik bir adamım. Senin televizyondaki programda bir günlüğüne Ahmet Konanç katılsa ne hissedersin demiş. Ahmet Konanç o programda vardı ya, Sabri Ugan döneminde editördü. Arka tarafta kamera arkasındaki en kıymetli isimlerden bir tanesiydi Ahmet. TGRT bünyesinde İhlas Haber Ajansı bünyesinde çalıştı. Ben senin ismin arkasından da soyad öyle zannettim ya. Doğan abi kolay gelsin. Sabah denk geldim. Öğrenci servisleri lastikler kabak rampada pati çekiyor. Yazık, günah değil mi abi? O öğrencilerin başına bir iş gelse bunların hesabını kim verecek? Bunları kim denetliyor diye. Ya işte denetçiler de onlar da bunlar da geçenlerde işte bu gemi kazalarının fazla olmasıyla alakalı işte o Girne Lefkoşa işte seferini yapan işte feribotla alakalı böyle haberler verildi ya, öbür taraftan işte Karadeniz açıklarında bir geminin çarpışması şilepme falan diyor öyle şeyler. Böyle kaptanlık bürevesi dediğiniz şey bir dönem o kadar böyle online veriliyordu ki hani sen de alsana, sen de alsana, sen de alsana. Benim de öyle 4,5 böyle metrelik bir teknemiz vardı, fiber. İşte arkasında da işte 40'lık 60'lık motorlarımız falan var. Kendi halimizde biraz açılıp balık tutabildiğimiz, yandaki koylara gidebildiğimiz, işte o Dikili taraflarından Ayvalık'a kadar gelip oradan işte ne bileyim hani Altınova, öbür taraftan işte Sarımsaklı'ya kadar, Uca kadar gidip falan öyle. Dikili'den öbür taraftan Çandarlı'ya, Çandarlı'dan Hanımın Koyuna, Kalemadası'na falan doğru böyle bır bır bır bır bır kendi kendimize gidip böyle 3 kişiden sonrasını almadığımız, ağırlık yapar taşımaz falan diye öyle güzel dalgalı bugün çıkmayalım dediğimiz, kendi kendimize bildiğimiz şeyler vardı. Durumlar vardı yani. Sonra dediler ki abi artık sahil güvenlik denetliyor, kaptan bürevesi alman lazım. Nasıl alacağız bu işi? Çok basit be abi, kayıt olacaksın, derse bile gitmene gerek yok. Online veriyorlar herkese, durumu oldu. Sonra ben herkesin bindiğinde asla bir daha binmeyeceğim dediği, sadece ekonomik ya da zorunluluk hallerinde Mersin'den Kıbrıs'a doğru deniz yolculuğunu tercih etmesi ve o deniz yolculuğundan sonra ben bir kere istifra etmeyen birini görmedim diye duyduğum bu ulaşıma bir de kaptan olmayan birinin başına geçmesini falan duyunca dedim ki yani liyakat dediğimiz konu, ondan sonra işte o kaptanlık bilmem ne, herkes ya denetim menetim, işte bunlar biraz havada kalıyor arkadaşlar. Beni de konuşturmuyor hani son bugün de arkadaş al bunu yalan deyip böyle iyi günler Doğan Öncel'le ters kelepçe devam ediyor falan yani öyle bir şey olacak gibi. Abi ben de bunu anlamıyorum. Türkiye Kupası finalisti İlhan Palut büyük takımlara yakışmıyor da Thomas Reis nasıl yakışıyor? Bırakalım bu yabancı seviciliğini diyor. Bak burada bir es vereceğim. Sana katılmadığım bir nokta. Ben de burada şimdi hani yerli ve milli, milliyetçilik duygularımız, damarımız, bilmem neyimiz falan hani kabarmayan yerimiz kalmadı falan kısmına girmeyeceğim. İlhan Palut'un Beşiktaş'a gelmesini ister misin denildiğinde hani Sergen Yalçın gelebiliyorsa, ne kadar istiyorsa İlhan Palut da o kadar gelebilmeli diyen biri olarak söylüyorum sana. İlhan Palut hocanın şey karnelerine bakın. Oynattığı oyun, aldığı skor, takımı taşıdığı yer, alkış. Büyük maçlardaki reaksiyonlarına bak. Rize dönemlerinde de, Konya dönemlerinde de farklı mağlubiyetler vardır. Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a işte 4-0, 3-0, 5-1, 6-2 falan. Hani böyle şeyler vardır. Açık futbol oynar ama bazen de nasıl oynaması gerektiği konusunda bu kadar da cesaretli olmanın bir anlamı yok. Hani abartmasak mı hocam, haddimizi mi bilsek falan diye düşündüğüm çok şey de oldu. Bunu her hoca yaptı. Bunu mesela çok aferin dediğimiz ama şu an ortalarda gözükmeyen bir Çağdaş Atan mıydı? Çağdaş Atan'dı galiba. Çağdaş da vardı mesela. Soru yok mu bana falan diye böyle tavırlar sergileyen. Burak Yılmaz abi, Burak Yılmaz iyi hoca olacak bak diyenler de vardı. Ne oldu? Şu an arkasında durabileceğim sadece Kocaeli Spor'da olduğu için falan da değil. Selçuk İnan'ın oyun anlayışının elindekileri kullanabilme durumunun diğerlerinden bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum. Bu Fatih Tekke'nin de önündeydi. Çünkü Selçuk Hoca'nın bir kere insan ilişkileri de iyi. Ya abi 4,5 metre yatım varmış, lüks yatı vardı diyorlar falan. Ama kulaktan kulağa o şeye gider. Abramovich'in yanaşanı aslında Doğan'ın diyorlar falana kadar gider o yani. İki tane biliyorsunuz Abramovich'in, bir tane Marmaris'te, bir tane Bodrum'da evi durur, apartmanı daha doğrusu sitesi. Hani orada denizin ortasında iki tane yatı vardır. Yani yat da diyor onun başka bir şey var artık. Gemisi vardır o, gemi diyelim onu. Hani gemicik de diyor, gemi ya, gemisi vardır iki tane. Niye burada durur diye soranlara, işte o yaşadığı işte Rusya'daki ambargolardan, işte o el koymalardan dolayı bu kara sularda bulunmasına müsaade edildi. Hani Akdeniz'i açsa gitse, çıksa dışarıya hemen el konulacak olmasından kaynaklı Marmaris'te ve Bodrum'da duruyor diye biliyorum ben. Yani bendeki bilgi bu. Yanlış da olabilir ama hep böyle abi bu niye burada ya? Yani her sene geliyorum ben mesela, orada görüyorum niye burada? İşte bundan dolayı diye cevap verdikleri için söylüyorum yani. Yoksa 4,5 dediğiniz fiber şeyin benim aldığımda fiyatı 30-35 civarı falandı yani. Ya. Bir de biz 3 kişi beraber almıştık. Yani onlar 12'ler, 13, 11, 11,5 mu ne tutmuştu, öyle bir şey tutmuştu yani. Motoruna ayrı bir para vermiştik, ayrı bir konu işte, atmıştık falan. Güzel. Johnson dediğimiz bir motorumuz. Yani Johnson dediğimiz anlamında, marka anlamında söylemiyorum yani. Yani oğlum sen var ya, Johnson dediğimiz bir motorumuz vardı. Öyle motor. Ondan sonra abi Ahmet Ercanlar sakin konuşunca da anlamıyorum ben. Sen nasıl anlıyorsun demiş. O yüzden beni seçtiler arkadaşlar zaten. Moderatör olarak. Kaptan 35, Doğan ver oğlum müziği oradan eski günlerdeki gibi, Best FM tadında, Doğan'ın kanunları gibi şahanesin demiş. Hakiki Cem Arslan'ın da kulakları çınlasın. Yan yana geldiğinizde ne programlar yapardınız diyor. Gazoz ağacı. Cem Arslan ya. Gerçekten hani 60'lık motordan daha cansın dediğim adamlardan biridir ya. Bir günde çok şükür bayağı pirzola yedik Doda Yençek. Allah iyiliğini versin inşallah cümlemizin demiş. Thomas Rice'ın Condoleezza Rice'la akrabalığı var mı acaba diye yazmış. Bak akıl nereye gidiyor hemen. Ulan babanın yakınıysa ne yapacağız, tanıştıracak mı bizi ya? Selamünaleyküm Doğan abi. Her sene Galatasaray şampiyon oluyor. Her yerde başarı Galatasaray'dan geliyor. Türkiye'nin Bayern'i mi oldu? Bu sene Beşiktaş son verebilir mi bu hükümdarlığa, saygılar diye yazmış Soner Taylan. Seni düşündürmesi bile güzel bir şey değil mi ya Soner'cim? Böyle bir şey akla getirmesi. Mesela şey oluyor mesela, ligin 5. haftası. Her şeyi bu kadar da abartmanın bir anlamı yok. Daha ne oldu ki durumu var ya. Oradan dönüyor konu. Mesela Fenerbahçeliler karalar bağlama, işte bitti abi bu iş falan deyip böyle kepengi indiren oldu mu sizce yani Fenerbahçe'de? Var mı böyle bir şey? Bence yok. Yani bir kesim, hani komple anlamdan söylüyorum yani %10'luk %20'lik kesim zaten futboldan soğumuş olan, abi yok artık ya falan. Şampiyonluğa kadar ben maça gitmem diyen de tanıyorum. Her sene seneye abi kesin yokum deyip ilk kombineyi alan da biliyorum. Abi bu ayrı bir şey ya deyip, bu Fenerbahçelik böyle bir şey abi zaten ya. Biz hani ben bunu Beşiktaş'ta mesela şeyde yani felsefe anlamında çok kabul görmüyordum. Hani semt bizim, ev kira, sevmek için sevmedik ki falan, sevinmek için sevmedik ki falan. Hani ne için sevdik abi, hani yani acı çekmek için, hani mazoşist miyiz biz yani? Öyle şeyleri düşünüyorum bazen. Hani Beşiktaşlılık öyle bir şey mesela. Beşiktaş amblemi koyup altına şey mazoşist falan yazmak lazım yani. Anladın mı? Hani acı çekmeyi seven falan. Öyle bir şey mi olmak durum değil. Abi, oynanan oyun, oradaki sevda, tutku, türbündeki heyecan falan, bunlar sebepler arasında yer alıyor. Hani stadın bile öyle güzel bir konumda ki, dünyanın belki de en iyi 3 stadından bir tanesi. Coğrafi konum anlamında söylüyorum, hani içerisi mi içerisi, kapasitesi, işte akustiği falan ayrı konu, tartışılır da. Ama konum anlamında abi, bir çıkıyorsun Boğaz manzaralı, önde işte Dolmabahçe Sarayı, arka tarafı Nişantaşı bilmem ne falan, hani oralara gidiyor. Yan tarafın ev, Cihangir, işte Kabataş, set üstü oradan çık, Ak Yol yukarı çık, Cihangir falan. Ev de yakın, yürüye yürüye 10 dakika. Benim için cillop yani. Kral ayıp olmazsa Cem Arslan ne yapıyor ya, bir radyoda çıkıyor mu acaba demiş Musa Erdoğan. Arkadaşlar biz eskiden böyle o nerede, hangi radyoda, bu nerede, hangi radyoda acaba dediğimiz dönemleri hatırlıyor musun? O zaman sosyal medya falan yoktu yani. Şimdi yaz Instagram'a yani cama yazsan Cem Arslan diye, altına frekansını yazarlar yani nerede diye. Kafa Radyo'da 12-2 mi yapıyor? 12-2 yapıyor galiba her gün. Öyle hatırlıyorum. Sevgiler olsun. Bir selam yollasanıza ya. Bugün Doğan senden bahsetti diye. ben yazmayayım şimdi. Öyle şeyler daha hoşuna gider falan yani. Vay be kardeşim falan. Abi motorin 100 lirayı aşacakmış. Öyle. Hani tam tutuşmadı, üzerine bir dökelim diye mi düşünüyorlar falan benim için öyle hani. Abi selam, seni hatırlıyorum Best FM'deki günlerinden, ne güzeldi ya. Besteler mesteler yapardın, komik şarkılar yapardın. Hoşaplı moşaplı şeyler diye. Hatta Apache'ler vardı, hatırlıyor musunuz? Of, Ramazan'da Apache müziği işte, o neler neler ya. Manilerden şarkılar yapardık. Benim mesajları niye okumuyorsun? Gelelim. Geçen sene dolmuşa bindim. Şoför Mozart 100 lira oldu dedi. Mozart. Ben de bir şey mi, Fenerbahçeliyim dedim. Adam sustu diyor. Mozart değildir o ya. Mazot'tur o. Mazot 100 lira oldu dedim. O da bir şey mi, ben de Fenerbahçeliyim dedim. Adam sustu diyor. Doğan abi, senin dediğini şöyle açıklayabilirim. Ben Fenerbahçeliyim ve ne zaman Fenerbahçe özellikle kendi stadımızda puan kaybetse, o herkesin sessiz sedasız metrobüse binip kendini yetersiz, takımın yetersiz hissetmesi berbat bir şey abi demiş. Bunu Fenerbahçeli olarak yazmış. Doğan abi, iyi yayınlar, seni seviyoruz. Sane bana gidecek gibi geliyor. He, sane bana gidecek gibi geliyor. Sana nasıl geliyor falan diye. Ya sana keşke Beşiktaş'a gelse. Kendiden rahatsız mıyım? Tabii ki değilim. Daha iyisi olabilir mi? Olabilir. Herkesin daha iyisi var. Ama çok beğenilmeyen bir sahne var ya, hemen bir anda. Mesela Galatasaray'ın sevdiğim taraflarından bir tanesi şu. Bak, Kaan Ayhan'dan kaptanlığı aldı, Torreira'ya verdi. Gerekli mi? Burada Kaan Ayhan'ı yemiş mi oldu? Kaan Ayhan'ı yemiş oluyor. Dedi ki yani hani bu arada işte birlikteliğimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımızın adına Ocak'ta ayrılır Kaan Ayhan. Şimdi Kaan Ayhan'ın ayrılacağı takım bile bellidir. Yani nereye gitmiş olabilir Kaan Ayhan? Kaan Ayhan Çorum olabilir. Kaan Ayhan Samsun'u toparlayabilir. Kaan Ayhan Konya'ya gidebilir. Kaan Ayhan gidip Adil Demirbağ gelebilir falan. Hani bir şeyler düşünüyorum kafamda. Yükselmek isteyen, yükselip de ortalarda kalan biraz daha Kaan Ayhan Kocaeli Spor'a gidebilir. Selçuk İnan'la diyalog kurulabilir. Neden olmasın, kısmına gelebilir. Kaan Ayhan orada öyle bir performans sergiler ki oynadıkça tecrübesini de sahaya kattıkça arka direk kahen olarak gol katkısı bile verebilir. Hani stoper mi istiyorsun, sağ bek mi istiyorsun? Kayhan'a o Ayhan olabilir. Yani yapabilir mi? Yapabilir. Ama Galatasaray'da olur mu? Olmaz. Tıpkı Mert Hakan'ın, tıpkı İrfan Can Kahveci'nin ve biraz daha o statüde olan, artık ayrılması gereken diye düşünülen oyuncuların olduğu gibi. Bilmiyorum mesaj alındı mı? Bizde de yok muydu? Salih Uçan'a verilen kredi Necip'e verilmedi. Sonrasında bir özür af durumu, yanlıştan dönmek gene o da bir erdemliktir kısmına gelindi ama kimse kusura bakmasın yani. Bak, Gökhan Sazdağ elden çıkarıldı. Gökhan Sazdağ için şu denilebilir miydi? Abi Jaloy olmamıştı Sergen Yalçın döneminde ama bak İtalyan'a nasıl dokundu çocuğa. Gökhan Sazdağ da dokunabilir miydi acaba falan? Olur muydu belki? Yani onu düşünmek, o riske big futbolcuyla girersin. Her futbolcuyu da bakalım hoca ona da dokunacak mı falan diye. Bu ne ya? Dokunmatik mi hoca yani? Böyle dokunmatik hoca mı olur ya? Sürekli. Analog herif. Analog herif diye. Böyle otomatik mi olur, dokunmatik mi olur ya her şey? Cem Arslan da dertli değil mi, Fenerbahçe'li değil mi demiş. Ya o çok belli etmez. Ama hani ona dokunduğun an susmayabilir o konuda yani. Zaten susmuyor da. Hani o konuda susmayabilir. Onun ince çizgilerinden bir tanesi. Galiba çok uzun yıllar sonrasında Fenerbahçe TV'de de programlara başlıyor diye öyle bir duydum. Ya benim bir Cem Aslan'ım gelmiş benim. Ben bir görüşeyim ya. Benim, o bayağı oldu. Bir reklama gideyim de. Ondan sonra döneyim, telefon hattımızı açalım. Sizlerle bir konuşalım. Gerçekten artık takımlar üzerinden biraz son bir saati öyle yorumlayalım. Bakalım ne var ne yok, ne gidiyor. Neler yazılmış, neler çizilmiş. Yarınki maçla ilgili düşünceler nedir? Biraz oralara göz gezdirmek lazım. Ayrılmayın, az sonra mutlu sabahlar, günaydın bir kez daha. 11.08 yaptık saatleri. Bereketli bir gün İstanbul'da. yağmur belli noktalarda etkili, belli noktalarda çiseleme durumunda, belli noktalarda yağdı yağacak kıvamında hareket ediyor. Güzel bir şey. Biraz havanın da toparlanması, hafif o uyuyabileceğimiz serinliklere ulaşması gerekiyor. O da güzel. Bundan da keyif almak durumundayız arkadaşlar. Severim böyle havaları. Beni bu havalar mahvetti kıvamında da o da olur. Sonra yarın da zaten güneşlik, günlük güneşlik bir hava. Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi ilk haftasında yarın 22'de Marsilya'yı konuk edecek. Sahneye çıkıyoruz. Kıyafetimiz hazır. Oyunumuz hazır. Onun sonra yönetmenimiz hazır. Seyircimiz hazır. Her şeyiyle. Rakibimiz hazır. Değil. Rakibimiz hazır değil. Mesela o konuyla ilgili olarak hemen şöyle bir var. Beşiktaş maçı öncesi Marsilya'da ortalık karıştı. Bunlar da tam böyle Türk medyasının camiayı gaza getirme manşetleridir. Hani Marsilya, Marsilya'dır. Anladın mı? Hani Liverpool eski Liverpool değil. İşte Roma, hani Roma çok iyiydi. Fenerbahçe karşısında. Hangi Fenerbahçe karşısında? O Fenerbahçe karşısında duramadı. Hani 30 şut çekiyordu, 40 şut çekiyordu. 8 tane şut çekebildi. Sonuç işte ortada. 4 atar, 5 atarcılar bir anda ortadan kayboldu. Öyle var ya hani metro girişlerinde iki yağmur çiselediğinde hemen şemsiye, şemsiye, şemsiye diye bir anda ortadan çıkarlar, mantar gibi bir anda biterler falan. Öleciler vardı mesela, 4 atar, Fenerbahçe 3 yer falan gibi. Bu Marsilya'ya da biz 3 atarız, 5 atarız kıvamına gelmemek gerekiyor. Yani Fransızlara göre son 3 maçını kaybeden Bruno Genesio, Beşiktaş ve Paris Saint Germain'e karşı da aynı şekilde başarısız olursa koltuğu sallanıyor. Hani onu alyan malyan sıkabilecek vida tork mork böyle bir şeyler de yok yani, o koltuk sallanıyor. Kulüp yönetimi ise ayrılıkla ilgili bilgileri henüz doğrulamadı ama camiada çatlama çatırdama sesleri geliyor. 3 maçlık bir yenilgi serisinden çok kadro planlamasıyla teknik direktör beklentileri arasındaki o uyumsuzluğun çok fazla dile getirildiği bir döneme denk geldi Marsilya. Bu bir avantaj olarak gözüküyor. Yani Genesio'nun görevde kalması için bir şeyleri düzgün yapması gerekiyor. Önce Avrupa'da hiç olmazsa dedirtmesi gerekiyor. Sonra bir dakika da Paris Saint Germain derbisi öncesinde de o yetersiz transferlerin sonuçlara yansıması yönetim üzerindeki baskıyı da arttıracaktır. Taraftarın %55'lik kısmı erken ayrılıktan endişe duyması krizin yalnızca saha sonuçlarıyla sınırlı olmadığını da ortaya koyuyor. Anket yapmışlar Marsilya'da, bu teknik adamla mı devam edelim, işte bu yönetim de gitmeli mi falan diye. %55'lerde bence her şeyin değişmesi gerektiğine dair oy kullanılmış Marsilya taraftarı kendi arasında. Strasbourg galibiyetiyle başlamıştı belki sezonu ama ardından Monaco, Rennes, Paris FC'ye mağlup oldular ve büyük krize girdi Marsilya'da. Bakalım ne olacak, hayırlısı olsun. Hani böyle yakaladığında da işte dün bir programlarını seyrettim ben, Mustafa Müjdat'ın, Özkan Öztürk'ün ve Gökhan Abdi'nin. Şey düşünüyorlar mesela, Beşiktaş'ın 2-0 3-0 kazanabilme ihtimalini daha yüksek görüyorlar mesela. Onların düşünceleri de bu yönde. Biz de telefon hattımızı açalım. Bakalım dinleyicilerimizin düşünceleri veya kendi takımlarıyla ilgili fikirleri hangi yönde. 16.39 ile başlamışız. Duyabiliyorsa bizi merhaba diyelim kendisine.
1: Merhaba.
0: Hoş geldiniz, buyursunlar.
1: Doğan Bey, iyi yayınlar.
0: Hepimize inşallah, buyurun.
1: Yarın da işte ya Marsilya'ma okumlu başarılar diliyorum. Galatasaraylı olarak.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ya ben şimdi hakemlerle ilgili biraz şey yapacağım ama ben bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ta 55 yaşındayım, ismim Hakan Özürek. Her sezon başlıyoruz Doğan Bey. Mesela hakemler. Ben bir Galatasaraylı, ilk önce Okan hocama Tamam, Galatasaray 4 sene şampiyon yaptı. Doğru mu? Ama yani Okan Hoca, başta Okan Hoca mı? Bu itiraz, itiraz. Tam hakemlerimiz hata yapıyor, yapmıyor değil. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Şey değil. Ama yani bu Okan Hoca, bak bir Galatasaraylı olarak diyorum ben. Bu kadar baskı iş yaptığı yerde yani ne olacak bu? Nasıl bu işin sonunu şey yapacağız? Yine Çakırları beğenmiyorduk. Fırat Aydınus seni beğenmiyor. Şimdi bütün herkes Fırat Aydınus'un pozisyona penaltı. Tamam, doğru. Ya arkadaş, 10 sene önce Fırat Aydınus'u yerden yere vuruyorduk.
0: Doğru.
1: Doğru değil mi?
0: Doğru.
1: Yani ama bu, bak ben şimdi mesela o konu hocama soruyorum. Galatasaray'a Göztepe maçına verilen penaltı aynısı Galatasaray'a verirse ne yapacaktı? Doğru mu? Hı-hı. Bak penaltı değil, tartışırız, şey yaparız. Ama bu, ben bunu dile getiren Fenerbahçe, bak siz sağlıklı bir Beşiktaşçısınız, objektif. Mesela sizin bir pozisyonu yorumladığınız iyi bir sağlıklı Galatasaray aleyhine de deseniz bir şey demez. Ama niye objektif bakıyoruz, şey bakıyoruz, doğru mu?
0: Doğru. Yani ben öyle düşünüyorum, yani sizin bu, gibi o da.
1: Yani bunun için hakemleri bırakalım. Geçen sene belki takip ediyorsun, City Arsenal maç oyunu, öyle bir hata yapıldı ki maçta. Tamam, hatırlamıyorum. Maç bir dakika itiraz edilmedi ya.
0: Mesela ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Madem konu öyle açıldı. Galatasaray'ın benzetildiği takım üst üste şampiyonlukları yaşayan Bayern Münih. Biz de Bayern Münih olacağız bu ligin falan gibi 10 sene 11 12 ya. Sene şampiyon oldu ya. Mesela Bayern Münih şu an baktım ligde 4. sırada 3 hafta sonrasında 7 puan alabilmiş, evet. Bir beraberliği var. Freiburg 9 puan almış. Borussia Dortmund 9 almış. Bayern Münih taraftarı bu hakemler bu sene bizi yakacak diye yazıyor mudur acaba?
1: Ya bak, şampiyon olduğunuz zaman, tamam bak, şampiyon olduğunuz zaman,
0: ya da Dortmund mesela, taraftarı bu Bayern'i 12 sene bu hakemler şampiyon yaptı diyor mudur?
1: He 4 sene Galatasaray şampiyon. Ama şimdi burada beni Galatasaraylılar eleştirecek. Şimdi sen nasıl Galatasaraylısın falan. Ama sağlıklı bakacaksın şampiyon. Ama burada Fenerbahçe lehine, aksın lehine şampiyon. Sağlıklı Fenerbahçeli de çıkacak. Beşiktaş diyecek ki böyle böyle diyecek kardeşim. Böyle böyle ortayı bulup futbola odaklanmamız lazım. Bak dikkat ediyorsanız iyice Türkiye'de birbirimizi yeniyoruz ediyoruz, ayrı konu. Ama Avrupa'da kalitemiz düştü. Düştü ya. Yani artık 3. turları oynuyoruz falan filan. Yani ve şu kadrolar, ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kadrolu 300-350 milyon eurolardan bahsediliyor.
0: Valla 18 doğru yıl değil. Sonra mı, 20 küsür yıl sonra mı, iki takımımız da Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, düşünün yani.
1: Tamam, ne güzel, ne güzel. İşte bunun tadını çıkarıp bunu daha iyi şey yaparız.
0: Yani şunu demek isterdim ben. 3 yıl sonra tekrar böyle bir şey oldu. 4 yıl sonra tekrar iki takımımız Şampiyonlar Ligi'nde falan demek isterim yani ben. O istikrarımız olması lazım.
1: Bu kendimizi futbola vererek, futbolumuzu geliştirerek, kaliteli transferlere bak. Bak Aziz Yıldırım'ı daha sevmem. Aziz Yıldırım'ı severiz, sevmeyiz. Ama Aziz Yıldırım'ın olduğu yerde kalite. Aziz Yıldırım bak geldi, daha kafadan elini Greenwood yaptı. Ondan sonra belki Lukaku doğrudur, değildir falan. Daha da belki transfer. Bak böyle kaliteli transferler yapmamız lazım. Son 20 yılda alınan bir futbolcuları inan ki ülke ekonomisini etkiler ya. Milyar eurolar gitti ya.
0: Ya şöyle söyleyeceğim size.
1: Ama neredeyiz?
0: Bak bu bir riskti. Bu bir riskti. Her şeyi çok güzeldi şuraya kadar. Lukaku'ya kadar her şey güzeldi. Lukaku transferi bence biraz zorunluluktan mı oldu acaba? Mesela Vlahovic Fenerbahçe'ye olabilir miydi? Öyle imkanlar. Leao'yu Fenerbahçe alabilir miydi mesela? Biraz o açılardan da bakmak lazım. Evet.
1: Yani bak,
0: Kante'yi almak zorunda mıydı o dönem falan gibi. Evet, bir sürü şey söyleyebilirim.
1: Belki ironi yapıyorum. Gitti hemen Serdar Adalı mesela, ya da şey yaptı. Beşiktaş ne yaptı? Şeyi getirdi. Bloğuç'u getirdi. Galatasaray Leo'yu getirdi. Ne oldu? Kaliteyi getiriyor Doğan Bey.
0: Doğru tabii canım. Sen yaptıkça ben yapmak zorunda kalıyorum. Aslında biraz ekonomik anlamda daha sıkıntılı. Atın ölümü arpadan olsuna dönüyor ama o da biraz yanlış.
1: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Kemal Güneş'in, neydi Bozan Başkan, şimdi unuttum adını, vizyonlu bir başkanımız vardı. Şanlı Güneş o şampiyonluğunda eleme yenilmeden şeye çıktı ya.
0: Fikret Orman.
1: O Gomis'lerin. Ha, Fikret Orman. Vizyonlu bak. O zaman hep bunlar kaliteye getiriyordu. O zaman Schneider'ler, Drogba'lar falan. Ama şimdi bakıyorsun yani hiç ağzını tutulmamız adamlara 10'ar milyon euro. Bunlar yani bizim aramıza, kulüplerimizin parasına yazık. O kulübe siz daha iyi bilirsiniz, taraftarı daha iyi bilirsiniz. O insanlar inanır mısın? Tribüne gelen insanlar belki yemeğinden, çocuğun şeyinden kesip gelmemesi lazım bana göre, ama adam ona bir şey anlatamazsın. Oraya gelip maç seyrediyor. Beşiktaş kulübüne, Galatasaray kulübüne, Fener kulübüne gelir olsun diye şey yapıp kombine alıyor, şey yapıyor.
2: Peki, çok telefon var. Yani, teşekkür ediyorum. Tamam. Aynı konular üzerinde kusura konuşuyoruz. Sağ olun. Estağfurullah.
1: İyi yayınlar.
2: Ne kusur ne.
1: İyi yayınlar. Hoş olsun. Bey.
2: Eyvallah.
1: İyi
2: sağ yayınlar. Olun. Sizlerle iyi yayınlar oluyor. Tamam. Güzel oluyor. Daha güzel oluyor. Tamam. 40-63. Tamam. Sana da günaydın.
3: Günaydın Doğan Bey.
2: Hoş geldiniz.
3: Ben sizi aradım bir Fenerbahçeli olarak. Sizin daha böyle objektif bakacağınızı düşünerek aradım. Şimdi Fenerbahçe'nin başına...
2: Bu arada araç da şeritten çıkınca markası da belli oluyor çıkardığı sesten dolayı.
3: Anladım, reklam almıyoruz. Şimdi Aziz Yıldırım Başkan geldiğinde ilk teknik direktör adayı Aykut Kocaman'ken İsmail Kartal'ı getirmesi... Zaten yanlış anlamayın, Teşvik Kartı almaz. Birazcık bana istetme gibi geldi. Hadi istetmeyi de kabul ettik, gönlümüze bağrımıza bastık bizden dedi. Kendisi de çıktı. Dedi ki benim 99 puanlık bir başarım var dedi. Bu başarı inkar edilemez, benim şampiyonluk elimden alındı dedi. Buna da inandık. Hatta inanmaya da devam ettik. Bu sefer lig başladı. 5 haftada 8 puan kaybı var. Ben dönüp diyorum ki bu sefer... Sayın İsmail Kartal, siz 99 puanla şampiyon olmadınız mı sizin? Bayağı iyi donanımınız olması lazım. O zaman İsmail Kartal'ın bana şunu demesi lazım. Bugünkü kadroyla bugünkü kadro aynı değil. Ha, edinecek öyle Tadiş zamanında yapıyorsan, o zaman demek ki antrenör olarak iyi değilsin. Kadro iyiymiş. Bu sefer kadro yapılanman yanlış. Her iki halükarda ipin ucu sana gelip bağlanıyor. Şimdi sen kalkıp da ikide birde ben İşte istifa ediyorum falan değil. Zaten eline koz da geçti. Şimdi kim ne diyebilir ona? Yarın gidip başkanına da desek İsmail Bünal. Ya ben zaten bırakıp gittim, beni zorla getirdin diyecek. Oradan da kurtuluşumuz yok. Şimdi ben kendim 65 yaşındayım. 30-35 sene futbol oynadım. Hala da seyrediyorum. Ben şimdi bir maçta benim Ederson dünyanın en iyi kalecisi. En çok duyduğum isim Ederson, Skriniar, Ake. Ben bunlarla mı oynayacağım? Kante'yi seyredin ya, açın televizyonu bir, İsmail Kartal da seyretsin. Kante 4-3 pozisyonda giderken geri döndü. Geri dönüşü kendisinden değil, ona verilen bir talimat var. Biz olgun atak yapalım, oyunu sete döndürelim, top bizde kalsın. Böyle bir mantık mı var ya? Greenwood artık oynamıyor adam. Eli belinde, Allah'ım diyor, ben nereden düştüm buraya diyor. Biz nereden nereye geldik? Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla hakemler falan hiç gitmeye gerek yok. Öncelik bunları bir önümüze koyup bakalım. Bunların içinden nereye çıkacağız onu bir görelim. Maçta benim geri dörtlüm en az 500 kere ismi telaffuz ediliyor. Vedat Muriç'e, Greenwood'a 5 tane 3 tane ya top geliyor ya gelmiyor. Zaten Kerem Allah'lık vermesen daha iyi. Ben halı saha maçına davet etmem. Adam her hafta oynuyor. Milliyetçilik var. Bilemiyorum. Bekleyenlerin de fazla vaktini almak istemiyorum. Sizlere iyi günler diliyorum.
2: Estağfurullah. Gidiyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ettim size. Diğer telefonları hızlı geçiyorum. 35-06. Sana da günaydın.
4: Oğlum merhaba, nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Seni sormalı.
4: Teşekkür ederim. Bizler deyiz abi. İşimizde gücümüzdeyiz. Abi İstanbul'dan arıyorum ben. Galatasaray taraftarıyım.
2: Hoş geldin.
4: Severek dinliyorum. Abi senin öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani konuyla alakası yok ama. Yani bu Cem Yılmaz tavrım var ya, inanılmaz hoşuma gidiyor esprilerin falan.
2: Eyvallah. Sağ ol.
4: Şimdi abi şöyle söyleyeyim. Şimdi Galatasaray taraftarı olarak hep şunu söylüyorum. Okan hocayı herkes eleştiriyor. İşte şöyle yaptı, böyle yaptı. Yani bu adam daha ne yapabilir? Aklım almıyor. Yani öyle söyleyeyim abi. Yani günün sonunda bu adamlar bir bütçe ayarlıyor. Bunu veriyor insanlara. Günün sonunda da bir futbolcular geliyor. Burada bir hepimiz bunları izliyoruz, seyrediyoruz. Günün sonunda şimdi Leroy Sané. Mesela örnek veriyorum abi. İzliyorum. Abi beni çıldırtıyor. Normal şartlarda bu adam yani Arabistan Ligi'ne gelmiş gibi. Yani parayı alıyor, yatıyor bunlar. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Şimdi buna ne yapsın? Bir para verilmiş. Bu kovsa kovamaz. Dikkat edin abi. Fenerbahçe'de de Greenwood. Ne bileyim ilerleyen dönemlerde inşallah şey öyle olmaz. Portekiz'de gelen futbolcunun adı neydi onu unuttum.
2: Leo mu, kim?
4: Leo, evet. Yani inşallah öyle olmaz. Yani biz bir Arabistan Ligi değiliz abi. Yani bu Türkiye'nin verilen bu paralar hepsi milli servet yani baktığın zaman.
2: Ama Osimhen niye öyle yani olmuyor? Osimhen niye öyle olmuyor?
4: Abi Osimhen yani dünya üzeri bir karakter bana sorarsan. Yani bunu hepimiz görüyoruz zaten.
2: Hani parantez içinde söyleyeyim mi sana ben? Osimhen rahatsız biraz değil mi?
4: Abi kesinlikle. Adam,
2: ya bir adam Eskişehir yani, maçında da aynı performans sergiliyor. Rakip Juventus olunca da aynı performans sergiliyor yani.
4: Kesinlikle abi. Yani adam başka bir karakter. Yani böyle hani şey deriz ya, biz inancımız gereği bir tam böyle işimi yapacağım. Müslüman adamım, düzgün adamım, karakterliyim. Tam öyle bir durum yani, öyle söyleyeyim. Mesela yıllar önce de Hoydonk diye bir adam vardı. Yani o da öyleydi biliyorsun abi. Yani
2: ben kayıt için de aynısını söylerim Fenerbahçe'de. Bu arada Mario Gomez kesinlikle için de aynısını abi söylerim. Ya da ne bileyim.
4: Kesinlikle.
2: Vegos için bile söylerim.
4: Abi zaten yani işim gereği ben de yurt dışına gidip geliyorum. Yani ihracatla uğraşıyorum. Şöyle söyleyeyim abi. Oradaki insanlar öncelikle işine saygı duyuyor. Kendine saygı duyuyor. Ama bizim ülkemizde maalesef sürekli bir kargaşa, kaos isteniyor. Yani gariptir. Bize artık bu yapışmış abi, öyle söyleyeyim. Yani biz mutluluğun içinde bile ulan nasıl huzursuz oluruz dayız yani, öyle söyleyeyim. Ya garip mi abi bilmiyorum ama evet, seni dinlemekten keyif alıyorum abi.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
4: İşin gücü rast gelsin abi, insanların da vaktini almayın.
2: Hepimiz için
4: abi,
2: sağ olun, eksik olmayın. 87-32 günaydın.
5: Günaydın. Sevgili Doğan'ınca iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederim.
5: Benim de birkaç söyleyeceğim bir şey var ama beni söylediklerinin sonunda beni onaylarsanız ben çok mutlu olacağım. Duygularım kapanacak böyle.
2: Şimdi sen istedin diye onaylayamayacağım ama eğer kafamız eserse şey yaparız. Uygun gelirse bize onaylarız.
5: Şuna istinaden söylüyorum. Bizim buradaki söyleyeceklerim bizim memnuniyetsiz Galatasaray taraftarına yönelik. Siz de beni onaylarsanız çok sevinirim. İşin esprisi. Okan Buruk 4 sene bu ligde üst üste şampiyon oldu mu? Oldu. Okan Buruk yönetilmesi güç olan yıldızları 4 senedir yönetiyor mu? Evet. Yönetiyor. Yani bunun örneği Icardi'dir. Icardi gibi sorunlu oyuncunun Türkiye'ye gelmiş, yani sanmıyorum o kariyerde sorunlu oyuncu. Adam izin veriyor Okan Hoca, gidiyor şeye, Arjantin'e, şuraya buraya geziyor, geliyor gollerini atıyor. 2 sene gol kralı oldu.
2: Evet.
5: 2 sene Galatasaray'ın direkt şampiyonluğunda direkt etkisi
2: süreci
5: oldu.
2: Süreci biliyoruz, Icardi demeniz yeterli zaten orada hepsini.
5: Bu yıldızları yönetme kabiliyetidir. Şimdi bizim Türkiye'ye gelen futbolcuların genelde yıldızlardan bahsediyorum. Egoları çok yüksek. Egoların çok yüksek olduğu için bunları gerçekten yönetmek bir meziyet.
2: Bu arada her isim için söyleyemem. Mesela Salah'ın egosunun olduğunu düşünmüyorum. Kante'nin egosu olduğunu düşünmüyorum mesela. Yıldız oyuncu bazında. Genel anlamda söylersen katılırım.
5: Aha, genel söylüyorum ben.
2: Ama şu an sorunları olan futbolcular ya. Hani Trabzon'da bir Salah problemi varmış gibi gözüküyor ama bu Salah'tan kaynaklanmıyor. Yani kişisel anlamda değil. Kante'nin de problemi olabilir. Gendouzi ile oynarken işte 3 kişiyle 4 kişiyle savunmada bilmem ne falan. Bu kişiliğiyle değil. O yüzden söylüyorum.
5: Tabii ki istifalar kaydı bozmaz.
2: Belki Greenwood desem bir ihtimal diyebilirim mesela acaba. Aha, öyle mi diye.
5: Ya John Duran'ı geçen sene Fenerbahçe'yi yönetemedi. Doğru mudur?
2: Evet. En-Nesri aynı şekilde diyebilirsin mesela buna. Evet.
5: Keza El-Nesri diyebiliriz. Keza Beşiktaş'a geçiyor. Rafa Silva, Sergen Yalçın.
2: Sen Ziyech Zaha diyebilirsin bir Galatasaraylıysan.
5: Diyelim ama şimdi verim, şöyle bir artımız var. Verim alamadığımız zaman tak yolluyoruz. Paket yapıp hemen iadetli tarzı.
2: Beğenmediğin ürün 20 gün içerisinde iade durumu oluyor. Evet.
5: Şimdi ben buradan bizim Galatasaray taraftarına soruyorum. 4 senedir bu adam şampiyon oluyor. 4 senedir kırmadığı rekor kalmadı. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalin kapısından döndük. Ya aynı pozisyonda aynı hoca Fenerbahçe veya Beşiktaş'ın başında olsaydı o hocaya Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı nasıl değer verirdi? Bizim çok bilmiş taraftar grubumuz.
2: Ya bu sadece Galatasaray'ın içinde bir problem gibi bakmayalım. Bak bu Fenerbahçe'de olsaydı heykeli dikilirdi kısmına da katılmıyorum. Şundan dolayı söylüyorum bunu. Başarısızlığı, ya daha doğrusu başarıyı da hazmedemeyen var camialarda. Şöyle bakıyor. Ben niye bu takımın başında değilim? Bu kadro niye ben yönetemedim? Ben niye burada yönetici değilim? Bu başkana denk gelmemeliydi bu. Anlatabiliyor muyum? Net örneklerini verdim size yani.
5: Şimdi bu sizin saydıklarınız dışarıda kalanlar. Bizler izleyici olarak dışarıda kalanlarla bizim işimiz yok. Dışarıda kalan yönetici, dışarıda kalan teknik direktör, diyebilir ki ben neden yönetimde diyebilirim. Bu beni ilgilendirmiyor. Dışarıda kalan teknik direktör diyebilir ki ya keşke şu Galatasaray kadrosu bende olsaydı. Bu yine beni ilgilendirmiyor. Okan Buruk başarısız olur. Hocam teşekkür ederiz. Arda Hocam gel hemen buraya deriz başlarız. Şimdi biz Galatasaray taraftarı ne istiyorsa anlamadık. Şaşkınlıkla bizim taraftarı izliyorum ben. Tamam Dursun Başkan'ın son dönem itibariyle transferde yavaş kaldı. Elinin çok zayıf kaldı. Leo olmasıyla ortalık yangın yeriydi. Eyvallah ama sonuç olarak işler yaptım bu adam yaptı. Devam ediyor mu? Ediyor. Ya bekledim arkadaş. Beşinci hafta ligde bir puanla lideriz. Tamam. Ya neyi istiyorsun? Neyi istiyorsun? Yani ben bizim taraftarı sözmekte çok pislik çekiyorum. Fenerbahçe taraftarının yerinde olsam bilmiyorum herhalde hastaneler, psikologlar dolup taşardı biz de Galatasaray taraftarıyla. Anlamıyorum ya. Sitenin bu yönde beni de onayladınız.
2: Ha onayladım ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Sizde de şöyle hani camianın içinde de biraz böyle geri planda kalmış, gücünü kaybetmiş ya da daha önce çok güçlü olan bazı yöneticilerin de belli medya mensupları üzerinde etkileri var. Onların yazmaları, çizmeleri de camiada taraftarın bir kısmını etkiliyor.
5: Ya etkiliyor mutlaka.
2: Yani takip ettiğin, izlediğin YouTube kanalının etkisi altında çok fazla kalıyorsun diyebilirim ben burada belli taraftarlara.
5: Kesinlikle ben de kalıyorum. Bak ben sağduyulu yaklaşmama rağmen ben de kalıyorum. Örnek sizin program konunuz aynı zamanda Ali Naci Bey. Ya dedi John Duran dedi Galatasaray'ın kapısında yatıyor. Gel dedi mi gelecek. 4 milyon imza atacağız. Şurada verdi gazı bize. Günün sonunda ya işte o John Duran sorumluydu. Okan Buruk John Duran'ı istemedi falan gibi. Ben bunu yemedim yani. Ali Naci Bey'e ateş tutuldum ben ya. Kardeşim ya bir şey atıyorsanız ortaya.
2: Sebebi beni tatmin etmeli diyorsun yani.
5: Kesinlikle. John Duran mesela tamam sorunlu ama kardeşim biz tedavi veriyoruz. Tedavi diyoruz. John Duran'dan çok güzel verim alabilirdik şeyin arkasında. Osimhen'in arkasında baktığın zaman. Bitiricilik, adam hırslı, adam kendini motive ettikten sonra biz ondan çok çok verim alabilirdik. Adamı önce güzelleme yaptılar. Yağlama, yıkama, cilalama, boya. Sonra tukaka yaptılar. Ben buna karşıyım. Bu bilgiye karşıyım ben ya. Kusura bakmayın. Konumuza da pazar günü bunu aynen dinleyici böyle diyor. İletirseniz sevinirim yani. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Eksik olmayın. 53-31 sana da günaydın.
6: Günaydın Doğan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun.
6: Size bu şansı verdiğiniz için de teşekkür ederim.
2: Estağfurullah.
6: Ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe'nin daha önce de yayınımıza bağlanmıştım. Fenerbahçe'nin sezona İsmail'le başlaması büyük bir hataydı. İsmail'in de İsmail Kartal'ın da İsmail Hoca'nın da görevi kabul etmesi bir o kadar büyük hataydı. Çünkü kararlarını yani ben alacağı kararlara da çok inanmıyorum. İyi hoca olduğunu da düşünmüyorum. Buna rağmen alacağı yanlış da olsa kararları yönetim müdahalesi olacaktı. Yönetimin müdahalesi olacak. Sesim geliyor mu?
2: Geliyor. Dinliyoruz sizi. Buyurun.
6: Yönetimin müdahalesi olacaktı. Yönetim de burada çok egolu davrandı. Yani her şeye ben müdahale ederim diye. Benim için Fenerbahçe'nin bütün damarlarını, bütün karakterini, Türkiye Ligi'nin bütün oynanan futbolundan veyahut da mücadelesinin gerçekten damarlarına kadar bilen Aykut Hoca'nın gelmesi. Yani şöyle düşünüyorum, Aykut Hoca gelseydi Fenerbahçe şu 5 maçtan 4 galibiyet alsaydı, 1 beraberlik alsaydı bugün taraftarlarımız ya kardeşim biz sıkıcı futbol istemiyoruz, iyi futbol istiyoruz. Fenerbahçe'nin ihtiyacı bir şampiyonluk, Fenerbahçe'nin sezona başlaması. Buradan eleştiri olacaktı. İkincisi ben Talişka'nın geçen seneden itibaren zaten Fenerbahçe'den gitmesini istiyordum. Çünkü takımı 10 kişi oynatıyordu. Gerçekten kolay maçlarda gol attığını düşünüyorum. Oyunun içinde hiç olmadığını. Bugün de Talişka neden gitti? Sorun Talişka değil ki. Talişka gitmeseydi de Fenerbahçe bu sıkıntıyı yaşayacaktı. Sorun Fenerbahçe'nin uyumlu, güçlü kadro yaratamaması. Fenerbahçe'nin kopuk kopuk oynaması. Fenerbahçe'nin şu mantıktan kurtulması lazım. Hücum futbolu diye bir saçmalık var. Böyle bir şey yok. Biz bunu İspanya Dünya Kupası'nda gördük. İspanya'ya hücumcu takım diyemeyiz. Savunmacı takım da diyemeyiz. İkisini bir arada yapan takım. Topu kaptırdığı anda 6 saniyede 8 saniyede alıp pas oyunuyla.
2: Aa, aynı Beşiktaş'tan hemen bahsediyorsunuz. Böyle gaza geldim ben de bir an.
6: Efendim, anlamadım.
2: Aynı Beşiktaş'tan bahsediyorsunuz dedim. Gaza geldim bir an dedim.
6: Ya Beşiktaş da şu anda 8 saniyede topu kapıyor. Beşiktaş da hücumcu takım değil. Yani bizim Fenerbahçe taraftarları kadar. Vilhovic
2: geldikten sonra hücumcu takım oldu canım.
6: Şöyle.
2: Stoperleri orta sahada takım falan duruyor artık yani.
6: Tabii ki o da savunma oluyor. Rakipten topu kapıyorlar. Yani. Orta sahada olduğu zaman rakipten oradan topu kapıyorlar. Bu da bir nevi savunma olur. Hmm. Ondan sonra hücuma geçerler. İleride de savunma yaparlar. Rakipten topu kaparlar. Yani bu bizde şöyle bir şey var. 5-6 tane hücum oyuncusu koy. Beşiktaş doğru yapılanma yaptı. 5-6 tane hücum oyuncusuyla başla. Hücum oyuncusu hücum oynayalım. Böyle bir şey yok. Bunu şöyle söyleyeyim. Dış etkenlerden çok ben büyük çoğunluğunu Fenerbahçe taraftarının özellikle sosyal medyada ve tribünde Fenerbahçe'ye inanılmaz zarar verdiğini düşünüyorum. Yani bugün Talişka güzellemesi yapılıyor. Talişka da olsa fark etmeyecek. Yani Talişka olsa Fenerbahçe 10 kişi oynayacak. El Nesli'yi yerden yere vurduk. Gerçekten El Nesli'yle de 10 kişi oynuyorduk.
2: Ya Talişka olsaydı bence şöyle olacaktı. Şimdi müşlerle ilerliyoruz ama Talişka kalsaydı, evet, bu evet. Skorlar olsaydı baba Lukaku varken Talişka'yı niye oynatıyorsun olacaktı. Ondan sonra Talişka evet. Oynamayınca Lukaku, abi Talişka'yı niye oynatmıyorsun? Yani bir şeyden mutlu olunmayacaktı. Başarı olunmayınca eleştiri birine kayabiliyor çünkü.
6: Gençler Birliği maçında Talişka ile başladık. Bir gol atmıştı ama sahanın içinde hiç yoktu. O da Fenerbahçe Kulübü Gençler Birliği ile oynuyor. Tabii ki pozisyona girecektin. Boş bir pozisyonda vurdu ama onun içinde hiçbir, yani 2'ye 1 var. Sadece 90 dakika bekliyoruz. Onun bir top gelsin vursun. Fenerbahçe'de bu lükse sahip. Fenerbahçe'de bu lüksü kimse yaşayamaz. Yani Fenerbahçe'nin taraftarlarının ben Fenerbahçe'ye inanılmaz son 10-12 yıldır Fenerbahçe'ye inanılmaz zarar verdiğini, büyük taraftarlar hani büyük çoğunluğunun inanılmaz zarar verdiğini düşünüyorum. Çünkü her sezon başı ya Tedesco'dan bahsettik. Tedesco'yu alkışladık. Tedesco giderken İtalya'da mağlubiyet almaları benim umurumda değil, olabilir. Ama geçen sene Tedesco Fenerbahçe şampiyonluğu bir numaralı kaçırtan adamdır. Kasımpaşa maçı bugün Tedesco'yu konuşanlar Aykut'un konuşmaktan yani bir ön yargı var. Aykut'u konuşamıyor. Tedesco geçen sene Kasımpaşa'ya, Karagümrük'e, Antalya'ya kaybettiğimiz puanlara bakın, hep Tedesco'nun hatası ve şampiyonluğu vermemizin en büyük nedenlerinden biri. Bu seneye de dönüyorum. İsmail Kartal gerçekten bana göre Türkiye Ligi'nde 18 takım var. 18 takımda bana göre en yetersiz hoca. Yani bunu bütün Anadolu takımlarının hocalarına da katabilirim. En yetersiz hoca, çünkü güven vermiyor. Panik halinde, istifa etmesinin nedeni de oydu. Bu kadar zayıf hocanın da hani sezon başında başkan beni aradı geldi. Ya böyle bir şey yok. Geldiysen doğru karar alamazsın. Aldırtmazlar. Ben gene tekrar söylüyorum, yetersiz hoca, alacağı kararlara da çok inanmıyorum. Fenerbahçe 99 puan toplarken de zaten lig fazla maç oynanmıştı. Normalde 3 takım mı fazla vardı Süper Lig'de? Yani 5-6 maç fazla oynanmıştı diye hatırlıyorum. O sene de Dzeko gibi bizim tarihimize gelmiş geçmiş en iyi santraforlardan biri oynuyordu. Tadic gibi, onları da tukaka ettik ve onları bir plaket vermeden adamları çay ocağından gönderdik. Ve o gün futbola gerçekçi bakan Aykut hocamız da bunlar gittikten sonra değeri anlaşılacak demişti. Yani futbol öngörüsü budur. Futbol gerçekçiliği budur. Fenerbahçe 5 maç oynasaydı Aykut hoca olsaydı 1-0 son maçımızda berabere bitseydi Beşiktaş maçımız, gene yerden yere vurulacağını düşünüyordum.
2: Peki. Fenerbahçe'nin çok telefonumuz var. Hemen
6: son
2: toparlayalım.
6: Şunu söyleyeyim. Evet. Fenerbahçe'nin ihtiyacı galibiyet almaktır. 1-0, 2-1 veyahut da 3-1 bir şampiyonluktur. Kaldı ki Aykut Hoca'nın çalıştırdığı takım da rakiplerinden fazla gol atmıştı. Ben buna da anlamıyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: Sağ olun. Size de iyi günler diliyorum. Eksik olmayın. 83-83 günaydın.
7: Günaydın.
2: Hoş geldiniz. Buyurun.
7: Merhaba. Ben Galatasaray taraftarıyım ve aşırı mutsuzum. Mutsuz olmamın da sebebi şu: Fenerbahçeliler bir uyanış içerisinde. Normalde böyle olmuyordu. Sürekli hakemi suçluyorlardı, federasyonu suçluyorlardı. Ama şimdi kendi işlerinde İsmail Kartal'ı eleştirmeye başladılar. Aziz Yıldırım'ın transfer politikalarını eleştirmeye başladılar. Ve bu konudan gerçekten aşırı mutsuzum. Gerçek Fenerbahçeli İsmail Kartal'ı sonuna kadar destekliyorum. Çünkü saha zemininden ve hakemlerden başka bir şey konuşmadığı için gerçek Fenerbahçeli odur. Gerçek Fenerbahçeli böyle olmalıdır bence. Yıllardır kadroları kötü. Galatasaray'la yarışamıyorlar. Ondan dolayı aslında kaybediyorlar ama tabii bunu hiç göz önünde bulundurmadıkları için biz çok rahattık. Gerçekten bu uyanıştan aşırı rahatsızım, onu dile getirmek istedim.
2: Peki, adınızın ironi olduğunu düşünüyorum yapmış olduğunuz konuşmalardan dolayı. Size Bay İroni diyorum.
7: Yani. Gerçekten Okan Buruk'a da tam destek vermesi lazım bütün Galatasaraylıların. Böyle baskın oyun ve böylesine 4 sene üst üste bu psikolojiyi kaldırabilecek.
2: Peki, sen bir Galatasaraylısın. Okan Buruk'a destek sonuna evet. kadar diyorsun da Okan Hoca'nın şimdi bir dokunuşları var. Mesela örnek veriyorum sana. Singo ile galiba yollar ayrıldı. Ayrılmak üzere. Tamamen gözden çıkarılmış evet. gibi gözüküyor. Sane ile ve Barış'la birebir görüşme yapacak. Sen bir Galatasaraylı olarak sağ kanatta kimi görmek istiyorsun?
7: Ben maç değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani tamamen Sane oynamalı veya tamamen Barış oynamalı demiyorum ama kilitlenen maçlarda Barış'ın artık sağa çekip çizgi inecek ve eğer sağ kanatta oynarsa veya solda oynarsa sağına çekip şut çekmeye çalışacağını herkes biliyor. Hı hı. Ondan dolayı da çok rahat önlem alıyorlar. Sane daha sürpriz bir hareketler yapıyor. Ondan dolayı savunmanın dinamiğini bozabiliyor
2: rakip takımın. Şimdi Deniz de var bir taraftan. Deniz'i düşününce mesela artık Barış'ı biraz kızağa çekmek durumunda ve yedek kulübesinde oturtmak döneminin geldiğini kabul ediyor musun?
7: Ben kabul ediyorum çünkü ya şöyle, Barış gerçekten inanılmaz katkılar verdi. Son 3-4 şampiyonluğumuzda da çok iyi oynadı. Ama Barış'ın tabii fiziksel gücüyle oynayan bir oyuncu ve her sene 50 maç oynadığı için artık bir yorgunluk seziliyor, hı hı. bence. Ya ben seziyorum oynadığında. Yanlış kararlar alabiliyor son dokunuşlarında, son hareketlerde. Ondan dolayı Barış'ın aslında bir rotasyon oyuncusu olsa bir süre en azından, 60'tan sonra yorulan rakibe karşı çok daha etkili olacağını düşünüyorum ben.
2: Peki. Teşekkür ettim. Sağ olun size de. Senin gibi düşünen Galatasaraylılar da adam doğru konuşuyor demiştir. Ya da hadi o da sen de Galatasaraylı mısın diye de eleştiren bile çıkabilir yani. Çünkü kimseyi mutlu etmek
7: mümkün değil. Tabii ki bu zaten yani. Bizim hep futbol iklimimizin doğasında var. Yani her şeyi eleştireceğiz. Okan Buruk 4 sene şampiyon oluyor, eleştiriliyor. Fatih Terim'i bile kaç kere kovduk işte biz.
2: Düşün yani.
7: Yani düşünün.
2: Öyle.
7: Böyle peki. bir iklimde yaşıyoruz.
2: Sağ olun. Görüşmek üzere. 32-36 size de günaydın.
8: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Doğan Bey.
2: Hoş geldiniz, buyurun.
8: Hoş bulduk. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım ve biz Fenerbahçeli olarak ne zaman gerçekle yüzleşeceğiz? İnanın bunu çok merak ediyorum.
2: Az önce söyledi Galatasaraylı yıllardır. Arkadaş, ben biraz tedirgin oluyorum dedi. Bak, İsmail Kartal'da hata olduğunu, kadroda yanlışlıklar olduğunu, transfer politikasının tam anlamıyla yapılamadığını Fenerbahçe öğrendi. Ben bir Galatasaraylı olarak bundan rahatsız oluyorum dedi az önceki arkadaş.
8: Yok abi, o arkadaş kendince Fenerbahçe ile takılıyor, makara yapmaya çalışıyor. Hı hı. Konunun ben bu eksende olduğunu düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe'ye bakıyorsun, yıllardır bir Galatasaray'la terminolojik anlamda söylüyorum, bir it dalaşı içerisinde gidiyor bunu. Hakemlerle bağlantılı bir şekilde Galatasaray hakem ekseninde yıllardır bocalayıp duruyor. Yani kardeşim, bir kendine ne baktın ya? Galatasaray'la niye uğraşıyorsun? Hakem, tamam, hakem faktörü olabilir. Sadece 99 puanlık senenin dışında, ona da geçmişe mazi diyorlar. Hakem faktörünün bu kadar belirleyici olduğunu ben düşünmüyorum. Ya yani Galatasaray'a bakıyorum, onun maçlarını izliyorum. İnanın kötü oynadığı, mağlup olduğu maçta dahi karşı rakipleri öyle domine ediyor, öyle oyunu yiyor, ezilmiyor ya. Ezildiğini, ben Galatasaray'ın ezile ezile bir puan kaybettiğini öyle çok hatırlamıyorum. Tamam, Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, bir oyun yok. Abi ben bir oyun görmüyorum ya. Yemin ederim Kapızoğlu'yla maç izliyorum. Bu şekilde bu oyunla maç kazansan ne olur, kaybetsen ne olur? Yıllardır yıllardır aynı şekilde aynı şekilde geliyoruz. Bir oyun ortaya koyduğumuz son 8 senede 9 senede oyunumuz yok. Peki. Hala tutturmuşuz. İşte Gençler Birliği maçındaki verilmeyen penaltı, ondan sonra diğer maçta verilmeyen kırmızı kart, şu bu. Gençler Birliği maçında penaltı verilseydi ne olacaktı? Oyun mu düzelecekti? Antep'teki direkler, son dakika Greenwood'un vurduğu şut, serbest vuruştan gol olsa ne olacaktı? Sorunlarımız yok mu olacaktı? Ya da oyunumuz mükemmel mi hale gelecekti?
9: Değişen çok fazla bir şey olmayacaktı aslında.

0: alınca bir yerde tıkalı kalıyor. Biz hani öylesine kendi aramızda konuşuyormuşuz gibi oluyor ama bunları tabii oynayan isimlerden, bu işi yapan isimlerden duyunca, dinleyince, aa bak benim gibi düşünüyor dediğimizde daha çok keyif alıyoruz. Onlardan bir tanesi yanımda İbrahim Yavuz, çok yorumlarına hayran olduğum isimlerden bir tanesidir. İbo hoş geldin. Şimdi şöyle bir gerçek var ki az önce dinleyicimiz de söylüyor. Okan Hoca'nın istifasına anlam veremiyorum diyenler, sorun İsmail Hoca'da değil diyenler, bunun bir artık tamamen kronik bir rahatsızlık haline geldiğini düşünenler var. Bir şeyden mutsuz olmamak adına bir suçlu arama durumu. Yani çok mutlu olunca da bizde şey var ya, hani başımıza kesin bir şey gelecekti. Yani Galatasaray'da da şöyle bir şey var abi. 4 yıl olduk ya, acaba olamayacağız, değişmesi lazım bir şeyin durumu, anladın mı? Ondan sonra olabiliriz gibi bir hastalık var. Bu arada teşekkür ediyorum size. En son kimle görüşüyorduk? 32-36 ile. Sağ olun.
1: Rica ederim. Ne demek? İbrahim Bey'i de ben çok canım sıkılarak dinlediğimi de belirtmek istiyorum. Çünkü gerçekleri söylüyor. Dost. Ben de bir Galatasaraylı olmasına rağmen Fenerbahçe'nin bir dostu olduğunu düşünüyorum. Dost olarak acı söylüyor. Doğruyu söylüyor. Sürekli olarak oyun diyor. Oyuncuya takılmayın diyor. Talisca, Tedesco, bunlara takılmayın. Ortaya bir oyun koyun diyor. Ama biz hala gidiyoruz. Farklı noktalarda sorunu aradığımız için bir adım ileri gidemiyoruz. Dönüp dolaşıp İbrahim Yavuz'u suçluyoruz.
0: Peki. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Buradan da selamlarımı iletiyorum.
0: Sağ olun. İbo, şöyle bir şey var şimdi. Az önce altyazı geçti. Cüneyt Şen ve Ulaş Özdemir, sen de o bünyede yorum yapıyorsun. Ertuğrul Doğan'ı konuk edecekler saat 12'de canlı yayında Trabzonspor Kulübü'nde, yeni teknik adam Thomas Reis'in gelişiyle ilgili. Ben gerçekten elindeki kadroyu, bir de Alman disiplini mantığıyla bakarsan severim, Alman hoca severim yani. Hani o, çünkü profesyonellik deyince eşittir Almanya şeklinde yorumlayabilirim. Bir turnuva takımı, maç maç bakabilen, rakibi iyi analiz edebilen hocalar deyince Alman hocalar benim gözümde daha ön planda şimdi. Bir Portekizli gibi paraya ön veren, şey, yön veren de değil yani, anladın mı? Oradan bakıyorum şimdi. Doğru bir karar mı sana göre?
2: Ya şöyle abi, bir kere net plansız bir durum olduğu için doğruyu yanlışı çok tartışacak bir durum olduğuna açıkçası inanmıyorum.
0: Hoca da mı böyle biraz...
2: Çünkü, evet abi, yani Trabzonspor
0: akşam pazarı gibi mi, elde kalan bu var elimizdeki.
2: Bana öyle geliyor bu davranış. Çünkü hoca da Ludogorets'in teknik direktörüydü. Oradan buraya geldim. Trabzonspor aslında sezon başı teknik direktörle bir önceki sene önce şahane bir şey inşa etmişti. Şey de anlaşılabilir bir durum. Yani gençlerin gelişimine dokunup...
0: Fatih Tekke ve sisteminden bahsediyor.
2: Fatih Tekke ve sistemi gayet sağlıklıydı. Ama bir teknik direktörün değişim ve gelişimle alakalı değil mi? Bir planlaması olması lazım. Aslında
0: Sane gelmeseydi o devam eder miydi?
2: Ederdi diye düşünüyorum. Hı, abi. Tamam. Yani Salah'tan bahsediyorsun. Salah gelmeseydi. Ya yani yüksek ihtimal olurdu ama işte teknik direktör de aslında buna hazır değilmiş. Daha geldiği gün eğer bu oyuncular hoca gönderir diye ifade kullanıyorsan, burada aslında gelişimle ilgili kendi eksiklerini de ortaya koyuyorsun ki en büyük problem aslında Trabzonspor'un Frankfurt maçı ile ilgili bir hazırlık maçı vardı. O gün de o maçı izledim. Maç sonu da hocanın şöyle bir açıklaması oldu. Bugün tamamen takımdan savunma yapmayı talep ettim dedi. Aslında bizim en büyük eksikliğimiz, hatta dedi, Avrupa'da sert maçlarda buna ihtiyacımız olacak. Bunu görmek istedim dedi. Anlaşılabilir bir teknik direktörün sezon başı planlaması açısından. Ama esas tehlike şeydeydi. Devamında söylediklerindeydi. 3-0 mağlup oldular. Maçın tamamını izledim. Bu kadar kötü savunma yapan bir takım uzun zamandır izlememiştim. Hemen hemen her pozisyonda bloklar arası mesafeyi, savunmayı çok rahat kırdı Frankfurt. Hı hı. Ama hoca dedi ki şahane bir savunmaydı dedi. Çok da memnun oldum dedi. Bu bizi geliştirir dedi. İşte teknik direktör analizin ne kadar önemli olduğunu anlatan. O gün belki hazırlık maçı olduğu için insanlar çok fazla bununla ilgilenmedi. Çünkü Trabzonspor'un geçtiğimiz sezondan da temel sorunlarından biri işin savunma kısmıydı. Evet, hücumda Trabzonspor Salah yokken de şahane organizasyonlar çıkartıyordu. Ama işin takım savunması kısmı problemliydi. Trabzonspor bence orayı iyi analizledi. Devamında Salah gelince de bu sefer başka bir oyuna gitti. Tamamen oyuncuya teslim olan bir oyuna gitti. Salah varsa oyunu onun üzerinden kurarım. O da sağlıklı bir hadise.
0: Lider diyeyim. Bir oyuncuyu seviyor teknik adam olarak. Hatta Holse onun liderleri arasında yer alıyordu Samsun Spor'dayken. Muadil Maggi ön plana çıkan oyuncuları, gol kralı olmuştu galiba kendi takımı içerisinde de en fazla gol atan. Emre Kılınç gibi de bir ismi güzel kullanıyordu. Joker

0: her anlamda. Evet. O da rahat hissediyordu kendini. Burada Trabzonspor'u da tabii düşününce Salah üzerinden oyun kurmak zorunda kalacak mı sence o da?
1: Yüksek ihtimal onun üzerinden inşa etmeye çalışacak. Çok anormal bir durum değil ama orada da problem şu. Şimdi yani bu tarz teknik direkt ben mesela şeyin garanti ediyorum abi. Hoca Thomas Reis İnsani anlamda maç önü, maç sonu şahane şeyler katacak Trabzonlulara. Yani hiç hakemden şikayet etmeyecek, oyuncu eksikliğinden şikayet etmeyecek.
0: Yerel hatta basını dinlemeyecek.
1: Hiç kimseyle uğraşmayacak. Eleştiriyle ilgilenmeyecek. Bir şey anlatmaya çalışacak. Trabzonlular bunun ne kadarını
0: alır. İşine bakacak.
1: Alır. Evet, işine bakacak. Yani bu bence çok önemlidir yani. Ha ondan sonraki süreçte o da kariyerinde ilk defa
0: ya ben Salah... bir futbolcu olarak mesela ne hissederdim mi çok bilmediğim için senden o yüzden destek
1: ilgilenir.
0: İstedim.
1: Evet, oyuncu şununla ilgilenir abi. Oyuncu Thomas Salah üzerinde değerlendirelim. Thomas Reis diye biri var. O onun bilgisiyle ilgilenir abi. Hani bizde hep şeydir ya işte teknik direktör onun işte futbolculuk yeteneklerine bakar.
0: Kariyerine bakmayabilir belki Salah kariyerindeki kişiliğindeki bir adam da ilk antrenmanda mı çözer ne çalıştırıyor diye.
1: Ya antrenmanına bakar senin yani. Antrenmanda yaptıkların çok değerlidir. Sonra birebir oturduğumuzda anlattıkların çok değerlidir. Şimdi abi oyun değişti artık antrenörlük tek başına teknik taktik bilgi yetmiyor. Hayat değişti.
0: Yanındaki
1: yani.
0: Ekibinle
1: abi
0: beraber
1: entelektüel bir ekibin olacak. Şimdi evet. Salah'la oturduğunda atıyorum işte o Arap tarihine coğrafyasına dair bir şey anlatman lazım adama. Ya da İngiltere'de yaşadığın bir şeyle alakalı. Yani herifin bakış açısını değiştirmen lazım. Dinlemez o senin işte mesela Fatih Tekke'nin Zenit'te ben UEFA Kupası finali oynadım kupayı aldım. Dinlemez ilgilenmezler. Farklı şeyler söylemen lazım. Bizim bence teknik direktörlerin temel problemi o. O bu konuda çok ciddi olarak donanımlı bir insan olduğunu
0: sen oyuncu olarak bana dokunsun istersin diyorsun.
1: Kesin.
0: Ya da bir de bu arada kendini ona ispat etmek isteyen de bir oyuncu profili çıkacak ortaya.
1: Öyledir zaten. Yeni oyuncular biliyorsun hele dışarıda kalan oyuncular için yeni teknik direktör
0: bir
1: yeniden
0: şanstır.
1: Bir şanstır. Tabii o işin içine atmaya çalışacak. Ama oyuncu şununla ilgilenir abi. Çok önemlidir. Hani liderlik üzerine çok fazla konuşuluyor. Hazır İsmail Kartal gündemi varken. Oyuncu söylediğinle ilgilenir abi. Mesela içeri girersin teknik direktör olarak. Dersin ki geridesindir. Arkadaşlar bu maçı çeviriyoruz dersin tamam mı? Planlamayı anlatırsın. Ondan sonra sahada olan hadiseye bakar oyuncu. Bir daha döndüğünde yani o olayın sonunda yaşadıkları tecrübeden oyuncu bir daha içeri girip arkadaşlar bu maçı çeviriyoruz dediğinde o bir önceki deneyimi üzerinden değerlendirir. Şimdi bizde şey vardır ya mesela Ali Koç döneminde ne dedi Ali Koç? 7 sene boyunca her lig sonuna yaklaştığında Fenerbahçe şampiyon olacak dedi değil mi? Sürekli bunu dile getirdi. Bir yerden sonra inandırıcılığını kaybetti değil mi? Çünkü çok fazla aynı şeyi kullandın. Şimdi burada ben Thomas Reis'in ciddi anlamda oyunculara o durumdan katkısı olacağını düşünüyorum. Yani
0: ben mesela bek hastasıyımdır. Senin de mevkin sağ bekti. Evet, ben mesela sol bek hastasıyımdır. Yani oyunun kaderini belirleyebilecek olan mevki olarak görüyorum. Çünkü çok sağ bek seyrettik iyi. Ama iyi bir sol bek seyredince tadından yenmiyor.
1: Onlar daha sol ayaklı oyuncular daha
0: klas oluyorlar ya şimdi sollar. Ki Trossar seyrederken mutlu oluyorum. Evet. Arkasından Rıdvan bile onunla daha güzel hale gelebiliyor diyorum. Çünkü evet. Tamamlayıcı faktörler. Leao'nun arkasında Eren'i seyrettiğimde daha mutlu olabiliyorum. Yerli bir oyuncu diye. Trabzon'da da Mustafa Melih mesela mutlu edenlerden bir tanesi.
1: Bence
0: ben çok başarılı buluyorum ama Mustafa böyle düğünlerde şuursuzca koşturan çocuklar vardı ya nereye koştuğu belli olmayan o moda geçmeye başladı. Thomas Hoca sence
1: düzeltir.
0: Dokunur mu?
1: Bence düzeltir abi. Hatta hemen Zeki Yavru'dan örnek vereyim. Şimdi söyleyince evet. Aklıma geldi. Zeki Yavru Samsun Spor'a gittiğinde aslında futbolculuk kariyerinde dibi görmüş. Başka bir antrenör.
0: O Sivas'taki havası kalmadı falan.
1: Tamamen Gençler Birliği falan derken yani artık senin Süper Lig'le ilgili bir şey yapma şansın ortadan kalktı ve geldin oraya deniyordu. O transfer yasağı olan Samsun Spor'a geldi.
0: Evet dedi. Tahta kapalıydı.
1: Evet kapalı olduğu tahtadan aldı. Çok önemli bir oyuncu haline getirdi değil mi Zeki Yavru'yu? Yani sıradan bir oyuncuydu ve Zeki Yavru Samsun Spor'da aranan önemli oyuncu oldu. Hı hı. Şimdi bu önemlidir. Bu teknik direktör dokunuşudur. Öğretmiş ona. Gitmemesi gereken yerleri öğretmiş. Gitmesi gereken yerleri öğretmiş.
0: Çünkü orada disiplini ben mesela Engin Verel'den şunu duymuştum. İlk Almanya'ya transfer olduğunda Fenerbahçe'de yıkıp evet. Geçiyor. Çok güçlü. Adam aldı mı vuruyor, ediyor, çırpıyor, yıkıyor. Evet. Güzeldi. Diyor ki ilk maça çıktım diyor. asisti yaptım diyor, golü attım diyor, 20 dakika sonrasında oraya koşuyorum, buraya koşuyorum, bir oyuncu değişikliği oldu diyor, ben çıkıyorum. Nasıl çıkıyorum? Hocam her şeyi yaptım, senden her şeyi istemedik ki, mevkini yap sadece dedim diyor.
1: Ya onunla ilgili çok güzel bir Mehmet Topal'ın anlattığı Valencia'da bir hikaye vardı. Mehmet Topal dedi ki ya bir gün işte Valencia'da dedi sağ bekin dedi sürekli kademesine gidiyorum falan dedi, oraya gidiyorum buraya gidiyorum diyor. Bir baktım diyor devre arası sağ bek gelmiş demiş ki, benim arkama gelip durma demiş, tamam mı? Bu da böyle
0: oğlum hani, ne oldu, destek veriyorsun
1: lan hani, ben sana yardım ediyorum falan. Dönmüş hemen bir arkadaşı ona çeviri yaparken demiş ki bak, teknik direktörü gelmiş, bak demiş, senden istediğimiz bölgeni boşaltmamak. Sen bırak sağ bekin arkasına gitmek, sen iyi bir şey yaptığını zannediyorsun ama sen gitmemen gereken yerlere gidiyorsun, onun eksiğini açığını kapattığını düşünüyorsun ama oyunun bütününde yanlış yapıyorsun, kendi bölgeni boşaltıyorsun. Çünkü burada bize öyle öğrettiler ya abi, ne dediler bize mesela, bizim futbolcularımızda
0: biz ne iş olsa yaparız,
1: koşmanın kötüsü olmaz dediler. Tabii, bize mesela
0: koş.
1: Ya koşmanın kötüsü olmaz mı? Ha işte İsmail Kartal koşmanın kötüsü, şu potansiyelde bir adam bir adım ileri gidemedi. Öğretemedin ona durması gereken
0: yükseklikten
1: yeri.
0: Yüksekten bahsediyorsun.
1: Çünkü böyle İsmail Yüksek'ten.
0: Heh, Kartal dedin.
1: Kartal mı?
0: Evet.
1: O kadar, o kadar çok İsmail bahsettik.
0: İsmail Kartal'ı getiriyorsun. Tahmin ettim
1: İsmail
0: ama
1: İsmail Yüksek. Yüksek. İsmail Kartal da koşmanın bence yani düşünce anlamında kötü.
0: Herkes koşsun istiyor.
1: Ya o da sonuçta
0: herkes Şimanski'ye
1: oraya yönlendiriyor. Yani çok önemlidir teknik direktör davranışı. Öğreti çok önemlidir. Burada bizim talebimiz, ben de aynı fikirdeyim.
0: Ben
1: çok,
0: bir oyuncu gözüyle bakıyorum.
1: Çok beğeniyorum
0: çünkü
1: Mustafa Eskellaç'ı. Bir de şeydir abi yani geçmiş.
0: Çok soğukkanlı bir de.
1: Geçmişte
0: yani
1: yaptıkların önemlidir. Ben burada bir Kasımpaşa Samsun maçına gittim. Tam kulübenin arkasındaydım. Merak da ediyordum. Thomas Rice'ı da seviyordum maç önü maç sonu açıklamaları. Dedim ki lan kulübenin arkasına gideceğim. Biraz bakayım ne oluyor oyunun içerisinde. Hmm. Ne diyor yardımcılarıyla falan. Bak şahane kulübe disiplini gördüm. Bu aralar ben çok rahatsız oluyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun abi. Düdük çaldığın dikkat et. İki kulübe birden neredeyse sahanın içine giriyor.
0: Evet.
1: Ve yani çok çirkin gözüküyor. Şurada bir Sarıyer maçı izledim, Bandırma maçı. Ya çok ayıp yani. Her düdükten sonra ya bütün futbolcular, kulübenin oyuncular, evet, sahanın içine geliyor. Bir de bu dördüncü hakemler görevi şey değil ya, ikide bir sizi kulübenin içine sokmak değil. Onlar, evet, hakemlere yardımcı olmak için var ama o işini yapamıyorlar. Ya Thomas Rice'ın kulübesinde Allah'ın kulu sahanın içinde yok, sahanın çizgilerin dışına çıkmış.
0: O otoriter bir hoca.
1: Bak şahane bir şey abi. O ara Kasımpaşa önde. Kasımpaşa'da her düdükten sonra bütün takım sahanın içine. O bizde şöyle tırnak içinde inanıyor, istiyor, coşkuyor. Biz severiz ya o işleri mesela.
0: Ama bu arada gittiği yer Trabzon. Yani fevrilik şimdi, deyince akla gelen bir yer işte ya orada.
1: Onları da o konuda törpler ki sakinlik burada belirler. Yani sakin zihin burada çok belirleyici olur antrenör olarak, çünkü duygularına yenildiğinde şimdi heyecanla şeyi karıştırıyoruz biz, o telaş panik hadisesini. Şimdi
0: şeyde işte itiraz da istenen bir şey ya,
1: işte sanki haklarını
0: abi takım olarak gideceksin, desteğini vereceksin, baskı altına alacaksın
1: abi, işte o ne zaman ikna eder biliyor musun? Bak o gün 1-0 gerideydi, ortalık yıkılıyordu diğer kulübede 1-0 önde olmasına rağmen, çünkü herkes çok telaşlıydı, bir tane orada sağlıklı düşünecek biri yoktu, oyunu okuyamıyordu, bu çok sakindi. Hatta bir pozisyon döndü dördüncü hakeme, kaleci oyunu yavaş başlattı, saatini gösterdi. Ya biraz dedi lütfen söyler misin acele etsin diye. O Samsun Spor oyunu oradan çevirdi. Yani sonunda o söylediğine nasıl ikna oluyor insanlar biliyor musun abi? Diyor ki ya hoca haklarımızı savunsun, savunsun, savunsun. Bakıyor adam sakin duruyor duruyor. Ama o sakinliğin bir karşılığını görüyor oyunda. Ha demek ki lan bu böyle oluyormuş. Tıpkı Beşiktaş'ta bugün olduğu gibi değil mi?
0: Doğru.
1: Senin Rıdvan'ın, Çern'in, Emirhan'ın, hatta Olaytan'ın. Ben Serkan Reçber'den Olaytan röportajı dinledim. Biz Olaytan'ı ikinci adam aldık dedi değil mi?
0: Tabii.
1: Bak ikinci adam alan, getiren, orada bulunan, diğeri de o organizasyonun hiç içinde olmayıp senin ikinci dediğin adamı ligin en güçlü orta saha oyuncusu haline getirmiş. Yani ikna etmiş İtalyano. Var mı İtalyano'ya bugün itiraz? Diyorlar mesela kalk İtalyano haklarımızı ara, hakemden bahset. Değil mi? Hiç demiyor.
0: Yok.
1: Niye insanlar şeye ikna oldu? Abi bu adam bir şey yapıyor ve karşılığında sahada bir
0: ve yaptığı var. Her şeye saygı duyuyor.
1: Böyledir.
0: Yani bir şey biliyor bu adam diye
1: i̇kna
0: düşünüyor.
1: İkna etmen lazım, evet, beni lider olarak. Senin anlattıkların önemlidir ama karşılığı yoksa oyuncu bir yerden sonra ya vazgeçer.
0: İstemediğin esami listesinde bir kadrodaki ismi gördüğünde de bir şey biliyordur, bir şey düşünmüştür, evet, bu hoca dedi.
1: Şimdi yani Beşiktaş'ta şimdi o durumdasın değil, evet, mi abi? Mesela Beşiktaşlılar şu an, evet, değil mi? Hiçbir şeye itiraz
0: ya şu an NDD'yle çıksa da ben derim ki adam bir şey görmüş gibi
1: ya, son maçta bak Fenerbahçeliler tartışıyor. Zaman var mı bilmiyorum ama bak Fenerbahçeliler tartışıyor. Çok kısa anlatayım. Kadro yetersizliği üzerinden bir şey anlatıyor. Beşiktaş'ta son maçta oyuna girenlere bak abi. Taylan, İlhan,
0: evet,
1: Kartal, Endidi.
0: Endidi.
1: Bak al bunu götür Galatasaray, Fenerbahçe'ye bırak şeye, antrenmana bu arkadaşları getiriyorsan burada oralarda falan çok gerisinde derler. Bak derdi. O oyuncularla yarışıyor.
0: İlhan için belki bir sen
1: hadi ama İlhan olur. Burada gördükten tabii. Sonra diyoruz. Evet. Şimdi İlhan'ı sezon başı alıp Galatasaray ya da Fenerbahçe kullanır mıydı?
0: Başkan da yavaş yavaş evet, hazırlıklarını yapıyor. Eyvallah. İbo teşekkür ediyorum ben sana. İbrahim Yavuz da bizimle beraberdi. Son bölümde eksik olmasın çünkü onun programına da sarkacak. Cüneyt ve aynı zamanda Ulaş'ın soruları Ertuğrul Doğan'a. Karadeniz fırtınası tekrar esmek istiyor. Konuğu da Ertuğrul Doğan başkan şeyle ilgili olarak Thomas Reis ile ilgili olarak bakalım ne açıklamalar yapacak. Reklamlardan sonra sizinle.
2: Taraftar Kulübü sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, oyuncu şey değil mi, böyle zihninizde canlanma şekli, çizgiden içeriye hızlı bir şekilde dalabilen, ceza sahasını dolduran, kafa vuruşu yapabilen, çok iyi şekilde dribling yapan, inanılmaz hızlı, boyuna rağmen inanılmaz hızlı bir oyuncu geliyor. Ama sadece geçen sezonki performansını da izlerseniz şunu net bir şekilde görürsünüz, aslında daha fazlası da var. Ama bunu yapacak, yapmayacak, odaklanacak gibi sorunlar var ki oluyor. Yani oyuncu hakkında taradığımız biz onun üzerinde analiz var. Onların hepsinde odaklanma konusu, istikrar konusu dile getiriliyor. Ondan birazdan bahsederiz. Ama bir rakamları konuşalım önce. Çünkü Leao değerlendirirken hangi Leao'dan bahsettiğimizi de bilmemiz lazım. Ha, burada değil, şurada. 2022-23 sezonu, oyuncunun tabii kariyer zirvesi, 48 maç, 16 gol, 11 asist. Her iki kulvarda da baskın, dengeli, sürdürülebilir bir üretim var. O dönem zaten Milano derbisinde bir maçta iki gol bir asist atmıştı. Theo Hernandez'le sol koridorda oluşturduğu kimya Serie A'nın en üretken kanat çifti olarak anılıyordu işte. Çalım kabiliyeti, hız, alan kullanımı, sağa çıkardığı ince paslar, bunların tamamı bir arada görülüyordu ve bu bir bütündü. 24-25 sezonuna geldiğimizde tablo biraz değişmeye başladı. 25-26'da ise kırılma biraz daha belirginleşti. Son sezon 29 maçta asist düşük 3, gol 9. Yani geçmiş yıllarda karşılaştırıldığında golde de asiste de ciddi bir düşüş var. Savunma tarafındaki metrikler ise daha net konuşuyor. Who Scored'da ve AI Scored'da veriler var. Maç başına 0-10'da 2 top kapıyor, 0-10'da 2 müdahale yapıyor, 0-10'da 2 uzaklaştırma kaydediyor. Bunlar hücum kanat oyuncuları için zaten ortalama altı kabul edilen değerler. Ama Leao bu kategoride de alt dilimde yer alıyor. Yani Who Scored'un oyuncu profili defansif özellikler başlığında bir açık zayıflık işareti var. Bu sebeple ne olacak? Arkasındaki oyuncu çok önemli. Onu söyleyelim. Milan'daki çöküşe gelelim. Allegri ve kan uyuşmazlığı diyoruz biz de. Recep Reis'le birlikte. Bu düşüş çünkü sadece bireysel bir formsuzlukla açıklanamaz. Yani onu söyle, meselenin yapısal bir boyutu da var. Massimiliano Allegri Milan'a geldiğinde Leao ile sistemi arasında ciddi bir sürtüşme yaşandı. Allegri kurgusu, Leao'nun en güçlü olduğu yer ne dedik? Hız dedik, çalım dedik. Onlardan beslenmek yerine onu daha böyle kısıtlı bir koridor içinde tuttu. O yüzden o birincil silahları da biraz dumura uğradı. Doğal reflekslerini uygulamadığı pozisyonlarda da dedik ya, tutarlılıkla ilgili sorunu var zaten. Keyfilikle ilgili bir sorumluluk var. O verimliliğe de yansıdı. Ama şunu da belirtmemek haksızlık olur. Onu da söyleyelim, yani Allegri de uğraşmadı değil. Oyuncuyu kazanma adına çok deneme yaptı. Ne de olsa Leao'dan bahsediyoruz. Kimse hemen kaybetmek istemez. Neticede ikisinin de Milan'dan kopuşunu izledik, gördük. Sezon sonunda Allegri'nin görevine son verilmesi, yönetimin tamamen değişmesiyle birlikte Amorim geldi. O takım içi öncelikleri yeniden belirledi. 19 yaşındaki Sisse'yi entegre etti. Leao'yu gitgide böyle dışarı doğru itti. Ekonomi de lazım dediler. Para da lazım dediler. Zaten üçlü sistemde verebilecekleri de sınırlıydı. Onu da söyleyelim. Hikaye buraya geldi. Burada tabii şu iç eleştiri yapmak lazım. Yani Leao gibi bir ismi. Bundan bir ay önce de bu maliyeti indirirdin. Demek ki fiyat indiremedin. Yani Eylül'e geldi dayandı iş. Sonuç yine bonuslarla 45 milyonluk bir maliyet var ve gözden düşerek takımdan ayrılan bir oyuncu için yani bence yüksek para, onu söyleyeyim. Hadi diyelim bonservis verilir. Maaş kısmı ayrı bir tartışma. Yani Haziran'da o transfer eleştirilerine ne diyorlardı? Biz her şeyi inceleyip sık dokuyoruz dediler. Sonra menajer önerisi transferi gibi iş yaptılar. Onu da söyleyeyim. Neyse, oraya da geleceğim. Ama şuradan devam edeyim. Prime dönemi nasıldı? Pioli dönemi diyebiliriz herhalde. Solda oynuyordu dedik, yani Theo Hernandez'le arasıydı. Yani hafızamda iyi kaldığı zamanlarda güzel adam geçtiği için kaldı. İyi top taşıdığı için kaldı. Vurucu, yıkıcı adam diye kaldı. Theo bindirecek, iç koridora geçecek bu. Santafor rakiple boğuşurken bu da boşluklara sızacak. Fonseca bölümü hatırımda kalmamış mesela. Bizim Recep de dedi ki abi ön alan baskısı yeterli görülmedi. Çatıştılar bir hocayla. İnsanlar bir deşti oraları, bir şeyler oldu galiba o zamanlar dedi. 3 maç üst üste yedek bırakıyor. Galiba ne dedi Recep, pres şiddetinde takım ortalamasının en az %30 galiba gerisinde kalmış. Orada sıkıntı oluyor. Sonraki hocası takım için oyna biraz diyor. Allegri de savunma katkısı istiyor, onlar yok. O yüzden de elit tarafı zor yani. E sakatlıklar da var. Yoksa adam şeyde gördüm. Runners World kaydetmiş. 2025-26'da 36,5 maksimum sürate ulaşıyor. He, kasık sorunu devam ediyordur. O onu keser, orasını bilmiyorum. Şimdi yalan olmasın ama Leo'nun bu tip şeyleri var. Özel yapan, onu özel kılan kısımlar çalım kapasitesi abi. Hala Avrupa'nın üst diliminde. Dar alanda top tutabilmesi, birebir gidebilmesi. Fiziksel çerçeve bizimlik için düşündüğümüzde son derece avantajlı. 1.90'a yakın bir boyu var, sağlam yapısı var. E hızlı oyuncu dedik ya. Hem Süper Lig'den de açık oyunlarda Şampiyonlar Ligi'nde ciddi tehditler oluşturabilir. Tabii Süper Lig için konuşacak olursak belki de ikinci forvet olarak konumlanıp arka direklerde etkinlik gösterebilir. Çünkü Galatasaray'ın ceza sahası içerisinde çoğunluk sağlaması lazım artık. Şimdi Sané top getirdiğinde bitiricilik sorunlarını çözebilecek bir isim Leo. Onun toplu koşularını topsuz da takip edebilir. Bu mühim. Asist birincil özelliği değil. Haklı bir tespit bu. Ama oyuncunun hatlar arasını gördüğü anlar var. Ya bunlar da küçümsenecek paslar değil. Son Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçında Ramos'un kafasına kondurduğu top var mesela. Onu da söyleyeyim. Hele ki şimdi kafa topu demişken bunlara yükselecek bir Osimhen var. Yani Leo zaman zaman ince işler de yapabilen bir oyuncu. Bunun yanında şutu da var, boyu da var, sezgisi de var. Çizgiye bastırıldığında orta atabilecek bir teknik donanımı var. Özellikle Milan'da Şampiyonlar Ligi maçlarında bunu izledik. Ha, Galatasaray'da ne yapar? Şimdi Galatasaray'ın top seviye hücumcular oldu. Osimhen, Sané, Barış Alper. Koç başıdır abi Barış Alper. Şimdi buraya Leo ekliyorsun. Kağıt üzerinde Yunus, Barış, Osimhen, Leo ve Sané bir hücum rotasyonu oluşturuyor. Bu rotasyon tartışmasız parçalayıcı. Ama şimdi burada konumlandırma meselesi kritik. Şimdi dedik ya Milan'da sol kanat diye. Zaman zaman çizgiye bastırılıyor diye. Aynı kurguda Galatasaray'da kullanmak bence oyuncunun katkısını da sistemin dengesini de sınırlar. O yüzden dedim önerim şu. Leo zaman zaman da olsa ikinci bir forvet olarak yani Osimhen'in yanında ya da kısmen gerisine konumlansa, oraya da adam bulunamadığı için söylüyorum. Arka direkteki varlığı, ceza sahasındaki kalabalık ve boy avantajı somut olarak bir gol tehdidi üretemez mi? Şimdi Osimhen'in derinlik koşuları var. Aslında Osimhen iyi koşucu, iyi geliyor oralar, onu söyleyeyim yani. Leo'nun yarı alan ve ceza sahası içindeki pozisyonlanması var. Bunlar birbirini besleyebilir. Ve bu kombinasyon Galatasaray'ın iyi kurgulanmış setlerle maçlara iki gol önde başladığını gösterebilir bize. İyi kurgulanmadan kastım ne? Osimhen'in rakipleri taşımasından yararlanabilir. Sané topla içeri girerken Osimhen'in sağ çapraza yalancı koşullarıyla stoperi kaydırırken Leo da içe kat edip Sané'den veya Yunus'tan top aldığını görmek mesela. Oyuncuya o alanı açarsanız sol böyle alta şöyle göstereyim plasesini çok rahat bir şekilde görürsünüz. Onu söyleyeyim. Ha, zor tarafı var. Çünkü Leo transfer olduğunda bir isim değil, bir denge dönüşümü gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden savunma vurgusu yapmıştık ya. Bu ön tarafı. Ama maç başına ne dedik? Yani top kapması, müdahalesi zayıf bir oyuncu. Savunma katkısı yok denecek kadar az. E bunu Sané'nin de benzer profiliyle yan yana koyduğumuzda ki Sané koşullarıyla bence savunmaya yardımcı olan bir oyuncu. O yüzden çok da yan yana getirmiyorum. Ama bir savunma boşluğu ya da bir dengesizlik yaratabilir mi? Yaratabilir. Sol bek bu tarafta hem hücum desteği hem savunma kapama görevini üstlenmek zorunda. Bu hiçbir şey olmasa sakatlık yaratabilir. Ki Jakobs olduğu için söyledim bunu. Buna müsait bir oyuncu. Hayır yani zaten sezon başlangıcı da kötü oldu savunmanın. Gördünüz işte bayağı sağlam sıkıntısı var orada Galatasaray'ın. Abdülkerim Göztepe karşısında o kadar kötü bir savunma disipliniyle oynadı ki Galatasaray'ın yediği kontrolların hepsinde şey görüyoruz. Onun kademesine giren bir Davinson izliyoruz. O oyuncunun da hata yapmasına sebebiyet veriyor. Çorum Spor maçını hatırlayın. Yine Abdülkerim'in kademesindeydi o sırada da Davinson. Abdülkerim hani geriye dönüşleri hiçbir zaman iyi bir futbolcu değildi ama madem geriye dönüşleri iyi değil o zaman ilerideki o gol isteğinden bir vazgeç. Ona göre bir plan çiz çünkü buraya geri dönemiyorsun. Buraya geri dönemediğin zaman Galatasaray savunması sorun yaşıyor. Bir de şimdi şey çıktı, duran top karşılama çıktı diyebilirsiniz. Aslında bence o geçen sene de vardı. Onu söyleyeyim. Sadece Göztepe çok iyi yaptığı için bu işi üst üste göstermiş oldu. Duran top çok kıymetli iş abi. Çok kıymetli. Bakın Aston Villa artık temsilcilerimizin rakibi Şampiyonlar Ligi'nde. Adamlar duran top hocalarını bizim Chelsea'ye kaptırdılar. 29 tane duran top gol gelince Yani bir baktılar, işler böyle, hemen aldılar. Çünkü dünya buralara gitti. Mesela La Gazette bir analiz yapmış. Şimdi biliyorsunuz Serie A'da kornerlerden atılan gollerde ön direkte aşırtma oranı %15'lere kadar geriledi. Ama bilinçli perdeleme ve blok setleriyle atılan goller %40'ın üzerine çıktı. Analiz onu söylüyor. Ve işte Atalanta'dan biraz bahsetmişler zamanında. İşte Fiorentina'dan biraz bahsetmişlerdir. Bizde de Göztepe bu duran top, taç atışı, korner falan bayağı sağlam iş yapıyorlar. Ve Galatasaray'a bir kusur gösteriyorlar aslında. Makyajını döküyorlar. Tabii Dursun Özbek yönetimi bunları bilmez. Son dakika transferi yaptığı için övünen dünyadaki tek yönetim olduğu için. Savunma kötü işte. Ocak'ta Paris'le oynamadan ben şimdi söyleyeyim. Çünkü hani Şampiyonlar Ligi'ne meseleyi çekince derinleşiyor zaten. Singo, Jakobs pozisyon olarak ideal durabilir. Ama oyun kurma becerisi yok. Geriden çıkış sırasında oluşan aksaklık. Ne yapacaksın? Az topla dikine hücum oynuyorsun. Topa basılması gereken anlarda süpürücü ve topla mesafe kat eden bir orta saha. Bu anlarda Leao ileride top kaptırdı, sektirdi. Çözüm üretecek mekanizma. İşte şu sorun doğuyor o zaman. Orta sahanın taşıyamayacağı ağırlık. Galatasaray'ın orta sahası sence 3 kulvarda bu yükü taşıyabilir mi? Bence kesinlikle hayır. Batrakov, Sara, Torreira veya Lemina, Leslie. Direnç anlamında yetersiz. Yani topla mesafe katan, fiziksel katman ekleyen, süpürücü görev üstlenen oyuncu yok denecek kadar az. Torreira'nın form düşüklüğü ortada. Topa gitmiyor çoğu zaman. Lemina zaten istikrar anlamında sorun var, yoksa eyvallah. Bir sene daha yaşlı artık. Üçünü birlikte yapan bir isim tamamen yok. Yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakip orta saha hattını düşündüğünde bu tablo kaygı verici duruyor. Mesela Sar falan konuşulmuştu, aslında uygun bir profil olarak öne çıkıyor ama bilmiyorum alacaklar mı? O yüzden söylüyorum, bu bir tenkit cümlesi zaten. Bilinen şu, Ndiaye ya da Jetson Fernandez tarzı anlaşılsın diye söylüyorum. O box to box diyorlar ya, şart. Aldım pas verdim değil, aldım mesafe kattım verdim yapabilen bir oyuncu lazım. Bu oyuncu sisteme girdin hem orta saha dengesi hem de takımın savunma çizgisini bütünüyle değiştirir. Ve o zaman sen Leao'yu farklı yorumlayabilirsin çünkü efektif kullanırsın. Çünkü Leao yanındaki tamamlayıcı ürünlere ihtiyaç duyuyor. Tek başına sistemi taşımamalı da. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin mesela en iyisinin dahi hücum hattıyla kıyasladığında Galatasaray'la başa baş çıkartırsın. Hadi zorlarsın, biraz iyimserlik de koyarsın. Ama bazı rakipler zaten önünde. Ama orta saha sıkıntı. Dinamik, top ilişkileri yüksek orta sahalar, yani bilmiyorum. O yüzden Batrakov'un göstereceği performans çok önemli. Onun öndeki üçlüyle bağlanması, ki bunu yapabilecek potansiyeli olduğunu söylemiştik. O zaman seviye değişebilir. Okey. Çünkü bir bağlantı sorunu var Galatasaray'da. Yani Yunus Osimhen'e büyük hayran olduğu için de olabilir. Bir şekilde bağlanıyor. Mesela Erzurum maçı örnek. Ama diğer oyuncular için o işin içine giremiyorlar. Leao varken de benzer bir durum yaşanmasın diye söylüyorum. Orta saha, orta saha, orta saha. O yüzden dedik ki biz, Leao büyük bir domino taşı. Bu domino rakibi mi devirir, Galatasaray'ı mı, zaman gösterir. Çünkü yapabileceklerini biliyorsunuz, anlattık. Galatasaray'ın ileriye kanatlardan ve merkezden top taşıması da önemli. Çünkü geriden oyun kurmada sorun varsa, ceza sahası etkinliği falan zaten söyledik. Ama esas beklentiyi söylemeden geçemiyor. Hep neydi? 4 sene üst üste şampiyon olmuş takım. O zaman yapılanacaksın. Miadı dolmuş yerlerden çıkılması, bir tadilat, bir tamirat beklentim vardı. Bu 4 senenin 3 senesinde size şampiyonluk getiren iskelete bir bak. Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Torreira, Mertens, Icardi. Yani merkezin derler hep iskeletini yolacak. Bu oyuncuların 3'ü Galatasaray'dan ayrıldı. Icardi yerine zaten dünyada bugün para verip alamayacağın bir santrafora sahipsin maşallah. Ama geriye kalan mevkiler çok güçlü yedekleme, yani rekabet yedeklemesi diyeyim, ya da direkt olarak hamle gerektiriyordu. Yani Mertens sonrası o keskinliğe sahip, hata lüksü olmayan bir 10 numaraya sahip olması lazımdı. Mertens'in emekliliğinden bir sene sonra gidilen profil, Rusya'dan potansiyel vaat eden, gelişmesi gereken bir oyuncu oldu. Galatasaray'ın Lemina, Torreira yerinde oynayacak iyi bir orta sahaya ihtiyacı vardı. Onun yerine bu oyuncular profilinde ama tecrübe olarak bunların gerisinde bir hamle gerçekleşti. Galatasaray'ın acilinden bir yedek santrafor ihtiyacı vardı. Bak, Osimhen 3 kişilik futbol oynuyor. Barış'ın yerine de oynuyor. Kendi olarak da oynuyor. Bir de yedek santrafor için oynuyor. Olmayan yedek santrafor için. Ya senin böyle bir santraforun olmasa demek ki ne yapacaksın? Savunmacıların yedeklenememesinden veya direkt olarak buraya oynayacak oyuncu alınamamasından bahsetmiyorum. Galatasaray şu an işte sol stoper genç yedekleyebilecek bir oyuncu bakıyor. Ya bana göre Galatasaray'ın sol stopere direkt gelip oynayacak oyuncu ihtiyacı var. Çünkü savunma hattı doldurdum ya adını. Galatasaray'ın ikinci şampiyonluğuna bakın. Bu 4 senelik serüvende. 2 sene iyi performans göstermiş Nelson yerine Davinson. Tamam. Ha, Abdülkerim'in raf ömrünü uzatmıştır bu. Ama aradan 2 sene daha geçti. Aynı savunma hattı devam ediyor. Davinson 3. yılında, Abdülkerim 4. yılında, kimse kendini kandırmasın. Bizler böyle oyuncuları diri tutabilen takımlara da sahip değiliz Türkiye'de. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi için söylüyorum. Dolayısıyla ya oraya oyuncu yetiştireceksiniz ya da oraya oyuncu bulacaksınız. Ez cümle. Galatasaray Lea ile birlikte hücum gücünü arttıracak mı? Arttıracak. Yani Osimhen'le bağlantı gücü çok yüksek olacak. Yani o kesin. Sadece Osimhen'e pas atmasından bahsetmiyorum. Osimhen biliyorsunuz üzerine 2-3 stoper çekebilen bir oyuncu. Bu anlarda Lea'ya açılacak koridorlardan bahsediyorum. Ya Galatasaray kontralarında biliyorsunuz zaman zaman Osimhen ikili mücadelede topu alıyor dönüyor ama destek gelmiyordu. Leao Osi topu aldığında fırlayıp topu alıp driplingle götürebilecek bir oyuncu. İçeriye atılan ortalarda çok fazla olmuyor ama Osimhen ıska geçerse tamamlayacak isim. Ama yeterli değil. Ve bu oyuncuyla oynamak bazı sorunları beraberinde götürüyor. Bu oyuncuyla alakalı bir şey değil. Yani Galatasaray benzer profille farklı bir oyuncu almış olsaydı da aynı şeyi söyleyecektim. Bu Galatasaray'ın yapısıyla alakalı bir durum. Yani mevcut oyuncu grubu ve bu oyuncu grubunun oynayabileceği oyunlarla alakalı. Kısacası Galatasaray'ın bütün problemlerini çözecek kurtarıcı değil Leo. Kurtarıcı misyonu da yüklemesin kimse. Zaten Galatasaray'ın şu an bir kurtarıcısı var abi. Osimhen. Bunu herkesin, takımdaki herkesin kabul etmesi lazım. Yani Sara'nın atması gereken topu Osimhen atıyor. Offside gerekçesiyle, çok ince offside gerekçesiyle iptal olan o kafa golüne bir bakın. Abi ben dedim bir an Napoli'deki rekorunu kırdı galiba. Biliyorsunuz sıçrama meselesi onun elinde. Nasıl yükseliş? Nasıl kafa vuruşu? Kusursuz yani kafa vuruşu. Kusursuz. Neyse. Leo iyi transfer. Tanıdığımız oyuncu, bildiğimiz bir oyuncu. Osimhen iyi oyuncu değil, süper oyuncu. Yani tanıdığımız bildiğimizden de fazlası. O nedenle bu ikili hayal ettirir. Anlıyorum. Ben sadece son bir örnekle şu kızgınlığımı ifade etmeye çalıştım. Hatırlayın geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 2 kere yendi. Juventus'a karşı galibiyet kazandı. Atletico Madrid maçı önemliydi. Dünya kamuoyu dedi ki Galatasaray'ın ön depresi şahane. Taraftarını konuştular, ön depresini konuştular, ambiyansı konuştular, yetenekli oyuncularını konuştular. Ve o zaman dedik ki şunu not düşmüştük. Yani süper özellikler, upgrade edin, kalıcılığı arttırın. Demek istediğim şu yani Galatasaray bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayacaktı. Ama bir son 16'da, bir çeyrek final belki. Yani bunlardan da uzak değildi doğru ve zamanında takviyelerle. Bugün gelinen noktada yüksek ölçekli bonservis ödenen iki transfere rağmen takviyelerle yeterli mi? Ben buna laf ediyorum. Ve yönetime şu veciz sözlerle sistemimi edeyim, bitireyim. Liderlik fonksiyonunun üstün yeteneği geleceğe ilişkin basit, kolay, açıkça arzulanabilir ve insanlara enerji veren bir vizyon yerleştirmektir. Tamam. Ha, lider demişken 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun millet. Millet kalın ha. Millet olun. Millet. Ne demek millet? Aralarında dil, tarih, kültür, ülkü birliği olan demek. O zaman zafer senindir. Ama yine de işin ustasına bırakayım sözü. Zafer getiren en büyük lider Mustafa Kemal ne diyor? Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için gerçek amaç neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin. Önüne sonsuz engeller de yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf ve araçsız hiç sayarak kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse bunu söyleyenlere güleceksin.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yavuz'la birebir başlıyor.
2: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la beraber olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar. Ben Cihan Dişli. İbrahim abiye de bir merhaba diyelim öncelikle.
3: Can, selamlar, merhabalar. Bugün nasıl? Erken geldim yayına ama başkanın konuşmasına da
2: geldim. Tabii, şimdi başkan A-Spor'a özel olarak konuk olduğu için biz de hepsini yayınlayamadık ama yine bir 25-30 dakikalık kısmını yayınladık. Rica minnet.
3: Ay, şu yüzden söylüyorum. Ben dün Kireçburnu'ndaydım. Arabayı, çok trafik vardı. Arabayı kanalın oraya park ettim. Şimdi Gazi Osman Paşa'da olduğum için Gazi Osman Paşa'dan buraya gelebilmek için de biraz geç kalmama adına erken kalkayım dedim. Bayağı da stresten erken kalktım, geç kalmamak
2: Doğan
3: için.
2: Doğan Öncel de senin etinden sütünden faydalandı.
3: Neyse, iyi oldu. Doğan abiyle de böyle bir son dakika beraber yayın yaptık.
2: Yapabildiniz mi ya? Sen bir şey diyordun, Doğan abi araya giriyordu falan.
3: Evet, yaptık yani. Doğan abi aslında beni biraz sorduğu sorunun içine çekti. Ben şimdi Doğan abi bana Thomas Rice'ın gelişiyle oyuncular ne düşünür dedi. Ben biraz daha başa girip hani bütününden anlatayım dedim. Zamanın da farkında değildim. Doğan abi beni yavaş yavaş hani daha kısa bu işi cevaplaya çekti. Şöyle şimdi baktığın zaman yani Trabzonspor'la devam edelim mi?
2: Edelim abi. Ben bir satır başlıklarını okuyayım. Tabii. Sana sorayım. İşte Thomas Rice de hızlı oldu görüşmemiz dedi. Bir B planımız yoktu. Bizim öyle hoca arayışımız yoktu. Bir anda gerçekleşti dedi. Fatih Tekke ile alakalı olarak işte ilk istifasını haberim yoktu, uçakta öğrendim. Yine Ahmet Spor maçından sonra istifa etmiş. Bundan sonrası işte ben hani daha işi bitirdim dedi. İşte genelde böyle Fatih Tekke'nin üzerine oynuyormuş gibi Sayın Başkan. İşte Fatih Tekke bu kadro hoca kovduracak kadro diye ifade etmişti. Ama bana göre bu kadro şampiyon yapacak kadro ifadelerini kullandı. Federasyondan memnun olduğunu ve Merkez Hakem Kurulu'ndan memnun olmadığını dile getirdi ve hakem performanslarını eleştirmeye devam ediyor an itibariyle.
3: Yani Fatih Hoca ile ilgili anlattığı bence orada en dikkat çekici şey, özellikle takımın fiziksel olarak eksik olduğu ile ilgili bir şey söylüyor. Yani bu önemlidir, takımın iyi çalışmadığı üzerinde. Yani ben bunun tek başına başkanın kendi yorumu olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen Hüseyin Cimşir'le beraber istişareyle yapılmış yorumdur. Yani sonuçta Hüseyin Cimşir oraya geldi, değil mi? O takımla zaman geçiriyor. En yakın oyunculara temas eden kişi o. Teknik donanıma, bilgiye sahip. Muhakkak başkanla bir araya geldiklerinde Hüseyin Cimşir'le beraber verilen ortak kararın, düşüncenin bu olduğuna inanıyorum. Bu da bir takım için son derece tehlikeli bir durumdur. Yani Fatih Tekke'nin bu takım hoca kovdurur düşüncesi, ki başkana %100 katılıyorum, tam tersi. Bu takım hocayı alır, şampiyon teknik direktör yapar. Eğer doğru antrene edilirse, bak doğru antrene edilmemiş.
2: Ama
3: anlatı o.
2: Thomas Rice, yani Hüseyin Cimşir'le alakalı olarak kesin onay vermemiş. Ergin Keleş kesin kalacak diyor. Thomas Rice Hüseyin Cimşir'le bir görüşme yapacak diyor. Yani hocanın kalıp kalacak mı sana göre?
3: Yani Hüseyin Cimşir'in durumu biraz farklı. Çünkü o yani teknik direktör. Sonuçta Trabzonspor'da teknik direktörlük yaptıktan sonra yardımcı antrenör, teknik direktör Erzurum'da yanlış hatırlamıyorsam yine teknik direktör olarak devam etti. Şimdi böyle bir durumda ben de teknik direktör olsam, ben de o camianın içinden yetişmiş ve teknik direktörlük yapan birinin o işin içinde olmasına pek sıcak bakmam. Çünkü bizim buralarda Cihan o iş çok tutmuyor. Hemen yakın tarihte Tedesco ile Gökhan Gönül, değil mi? Olmadı. Çok kısa sürede yollar ayrıldı. Çünkü orada yani düşünce ne oluyor? Mesela niye biz oraya Türk teknik direktör gönderiyoruz idareci olarak? Neden mesela? Çünkü içeride bilgimiz olsun. Ne oluyor, ne bitiyor? Antrenman, hoca, oyuncular arası düşünce. Seviyoruz çünkü biz içeriden bu şekilde bilgiler almayı. Bence hiç bir faydası olmaz. Çok da gerek yok. Yani eğer sen bir teknik direktör oraya göreve getirirken yeterli analizden, süzgeçten geçirdiysen hiç gerek yok içeride bir Türk'ün içeride ne olup bittiğini sana söylemesinin. Ben Sayın Doğan böyle yapıyor diye söylemiyorum ama genelde geçmişten bugüne hep bu şekilde yabancı teknik direktörün yanına o camianın içinden yetişmiş birini veriyorlar. O işten de çok sağlıklı bir durum ortaya çıkmıyor diye düşünüyorum ben. MHK konusunda bir şey söyledi, hakemler konusunda bir şey söyledi. Ya bunun ben hani tek başına Trabzon'un sorunu olduğunu düşünmüyorum. Niye Trabzon'a karşı böyleler diyor? Var mı ülkede şu an hakem yönetiminden şikayet etmeyen bir kulüp? Değil mi? Herkes aslında bence eksiklik üzerinde. Demek ki tek başına Trabzon'un değilmiş yani. Hani benzer sorunu diğerleri de yaşıyor. Bir şey daha söylüyor, o da önemli. Diyor ki bak bu kadar diyor yatırımlar boşa çıkıyor bu hakem yönetimlerinden diyor. Ona çok katılmam. Çünkü bak devamında da hazırlığımız yok diyor. Aslında sizin hazırlığınızın olmaması, sizin bir önceki teknik direktörün oyuncuları yeterli antrene edememesi bu kadar önemli yatırımları biraz kullanılabilirlik konusunda eksik bırakıyor.
2: Orası çok önemli ya. Hazır değil takım diyor.
3: Hazır
2: Fatih
3: değil.
2: Tekin'in çalışmadığını söylüyor aslında.
3: Şimdi merak ediyorsun ama senin getirdiğin oyuncuları iyi antrenör edersen verim alabilirsin. Senin bir önceki antrenörün etmediğini düşünüyorsun. Etmiyorsa orada zararı veriyor. Şeyden daha fazla veriyor. MHK'den daha fazla veriyor. Bence işin o tarafı daha önemli. Hazırlığımız yok. Hazırlığınız olmak zorunda. Hazırlığımız yok diye bir şey olmaz. Yani Fatih Tekke ile biz başarılı bir sezon geçirdik, böyle yok ki. Var mı bunun garantisi? Yarın Thomas Rice ile ilgili de öyle. Bir kulübün sürekli aslında orada bir futbol aklı olması gerekiyor. Eğer Hüseyin Cimşir böyle bir görev için oraya getirildiyse bence yönetimler değişse bile o kişi orada kalmalı. Yani bu geçişlerde teknik direktörle yolların ayrıldığında orada bir data, bir bilgi olması lazım, anladın mı? Mesela Hüseyin Cimşir sezon başı kampında olsa orada, değil mi? Ne antrenman yapıldığını bilecek. En azından.
2: Evet.
3: Değil mi? Hani böyle hastaya teşhis, tedavi durumu var ya. Şimdi bileceksin orada, sen orada bir teşhis koydun, tedavi sürecini. Şimdi teşhisi ben koydum, sen tedaviye geldin oraya hastaya. Değil mi? O yani böyle dediler ama sen o yani gördük orada problemi görmedin. Sen benim yorumum üzerine gittin oraya. Şimdi Hüseyin Cimşir eğer bundan sonra kulübün bir parçası olacaksa bence bu görev için gayet de uygun, eğer sağlıklı bir şekilde müsaade ederlerse bu önemlidir. Yani kulüpler, hangi kulüp olursa olsun, bir futbol aklı olmak zorunda. Teknik bilgi donanıma sahip lisansı olan birine ihtiyacı var o kulüplerin. Yani o geçişlerde, değişimlerde tek başına antrenör değil, aynı zamanda kulüp başkanı da değişse, yeni gelecek kulüp başkanına sunum yapma, gelecek teknik direktöre sunum yapma konusunda kulüplerin işini kolaylaştırır.
2: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Thomas Rice, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü. Thomas Rice demişken buradan bağlayacağım. Samsunspor'un eski hocası olduğu için Yunanistan Ligi'nde 15 Eylül'de transfer sezonu kapanıyordu. Ve Samsunspor santraforu Muadil Maci'yi de Olympiakos'a sattı. 9 milyon euroya, iyi para aslında. Bütün kadroyu Samsunspor aslında satıyor.
3: Müthiş, kar etti.
2: Kar etti ama işler iyi gitmiyor. Satarken i̇şte, de herhalde iyi planlama yapamamışlar.
3: Ama şöyle abi, o geçiş sancılı olur zaten. Yani şu olmaz yani. Hani bu en iyi kulüplerde bile böyle olmuyor. Güçlü bir oyun, güçlü oyuncularla oynanmış ve o oyuncularda değerini bulmuş, satıyorsun. Aslında düşünce şahane bir düşünce. Geçiş sancılı olabilir. Burada önemli olan o süreci nasıl idare edeceksin? Samsunspor'un şu an bence problemi o. Kulübün başkanı bu süreci pek psikolojik anlamda sağlıklı idare etmiyor.
2: Evet abi, Karadeniz turunu yaptık.
3: Evet,
2: ve şimdi buradan şimdi Tedesco'ya bağlayacağım.
3: Tedesco
2: istisnasız gittiği yer takımdan amiyane tabirle teneke bağlanarak kovuldu. Yani genelde kovularak gitti ama Fenerbahçe'den ayrılırken havalimanında gözyaşları sel olmuştu, hatırlıyorsun hocam, gitme bizi bırakma falan diye. Ve Bologna'dan da kovuldu. 4 maç 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik. Türkiye yolu düşer mi sence tekrar?
3: Kesin, %100. Yani bence Tedesco, yani şu görüşmeden önce olmuş olsaydı bugün Trabzonspor'un teknik direktörü yüksek ihtimal Tedesco olabilirdi yani.
2: Hmm.
3: Çünkü bizim sarıldığımız şey ne? Yani geçmişte buralarda bir de mağdur adı altında, onu da anlamış değilim, giderken bildiğin Tedesco'nun mağdur olduğuna ikna olan büyük bir kalabalık vardı. Ki Fenerbahçe'nin aslında biraz da içinde bulunduğu durumu anlatıyor. Neden bu kadar uzun zamandır Fenerbahçe bir türlü doğru idare edilemiyor? Temel sebebi biraz da bu. Fenerbahçe hala Talişka'yı arıyor. Bak ben bugün bir mesaj aldım. Bak, inanamazsın. Bugün bana ben hani Talişka ile ilgili düşüncelerimi biliyorsun. Geçtiğimiz sezondan bu zamana.
2: Evet.
3: Oyun Talişka gibi oyunculara yer vermiyor. Talişka gibi oyuncularla oynadığın oyun seni hedefe götürmez. Yok, olmuyor. Galatasaray Icardi ile 16 gol atmasına rağmen halledemedi o problemi. Bir mesaj veriyor. Oyun değişti. Atletizm beceri, tek başına beceriyle olmuyor. Ama Fenerbahçeliler bir türlü çıkamıyorlar o Talişka hayranlığından.
2: Mesaj ne?
3: Küçük maçların büyük oyuncusu Talişka'dan vazgeçemiyor Fenerbahçeliler. Bana attığı mesaj ne?
2: Gitti 3 maçta kazanamıyoruz.
3: Evet kazanıp gitti oraya gitti 3 maçta da kazanamıyor. Gir bak Araplarda 3 maçı da kazanamamış Talişka ile oynadı. Ne şimdi öyle mi yorumlayacağız? Öyle bir yorum olabilir mi sence yani? Mantıklı mı bu yorum yani? Şey diyormuş Cihan abi yok üçünde kazanmış diyormuş. Ben yanlış bir takıma bakmışım.
2: Cezire bilmiyorum ben.
3: Çok sen de şimdi bakma bizi burada.
2: ona bakmıyoruz.
3: Hayır yok hiç şaka yapıyorum. Ayrıca eğer öyle bir durum varsa da lütfen beni ters köşe yap. Şundan bahsediyorum. Yani yanlış bakış açısı olduğu için söylüyorum. Yani 3'te 3 ya da 3'te 0 olması da aslında bir şey ifade etmez. Yani Talişka'nın bugün Fenerbahçe'den ayrılmış olması Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum sebebi değil asla, hiç alakası bile yok. Bak yine bugün bir yorum okudum Gündüz'ü ile ilgili. Bir arkadaşımız dedi ki ya Gündüz'ünün neyini beğeniyorsunuz gibi bir yorum yaptı. Bak Gündüz'ü ya gerçekten hani hafıza konusunda ciddi problemliyiz yani. Kimi nereye getirdiğimizi veya gelinen noktadaki oyunu bilmiyoruz. Gündüz'ü Lazio, Marsilya, Arsenal, değil mi mesela? Bak kariyere bakar mısın? Lazio, Marsilya, Arsenal, üzerine Fransa milli takımı. Yani Lazio'dakiler, yani İtalya, Fransa, İngiltere. Hani bu işin en tepesindeki 3 ülke. 3 ülke değil mi? Yani Almanları koyarsın, oraya İspanyolları koyarsın. 5 ülkeden 3'ü. Ve buralarda ne oynamış biliyor musun? Yine girdim merak ettim. Hani bir şey söylerken de bir şeyimiz olsun, argümanımız olsun. Oyuncu merkez orta saha ve 10 numara oynamış. O bahsettiğim kulüplerde ön libero da oynamış. Ve 10 numara pozisyonunda en fazla istatistiği yakalamış. Bak 10 numara pozisyonunda en fazla gol istatistiğini 10 numara pozisyonunda yanlış hatırlamıyorsam Marsilya'da yakalamış olabilir. Şimdi kulübü karıştırıyor olabilirim. Ama şimdi senin 6 numara 6 numara 6 numara diye ortalığı yıktığın Gündüz'ü aslında bir organizasyonda 10 numara oynayıp en fazla golü en fazla asisti yapmış. Yani oyuncu 6 numara değil. Sen Fenerbahçe olarak 6 numarasın. Senin oyunun 6 numara. Oyuncuda bir sorun yok. Oyuncu 10 numarayı oynamış. Ama sen takım olarak yıllardır 10 numarayı oynayamıyorsun. Yani sorun takımda. Takım 10 numara oynamamış ki. Takım şu an 6 numara. Oyuncu gitmiş bir yer 10 numaraları görmüş. Ama sen takım olarak, organizasyon olarak 10 numarayı oynamamışsın. Sen oynayamadığın için problemin onda olduğunu zannediyorsun. Problem onda değil. O halletmiş. Sen problemi kendin ortadan kaldırman gerekiyor. O tarafla ilgilenmiyorsun. Takılmışsın Talişka'nın peşinden gitmeye çalışıyorsun. Ya git ama faydası olmayacak sana.
2: Şimdi Gündüz'e bağlayacağım. Sen de futbolcusun. Böyle yani şimdi çok absürt bir argüman da. Genelde bu saçlar çok rahatsız eder insanı. Önüne düşer futbol oynarken falan. Hatta Ozan Tufan'ın bir pozisyonda milli takımda gol yedirdiğinde saçlarını falan düzeltiyor diye bayağı bir eleştirmiştik. İşte Arsenal'da oyuna giren oyuncu bütün vaksı saçına sürüyor. Öyle arkaya yapıştırıyor falan. Yani Gündüz'ü maç esnasında saçını falan toplamıyor. Kaçırdığı gol görüş alanını falan etkilemiş olabilir mi? Yoksa ya alakası yok Cihan falan mı dersin de. Öyle Cihan, bir aklıma geldi yani, bilemedim yani.
3: Kariyeri boyunca böyle bildiğim var
2: hep,
3: mı daha önce?
2: Yok yani hep böyle.
3: Kısaydı da burada uzatmadı.
2: Yok hep böyle.
3: Tamam. Yani geçmişte böyle gidiyorsa onunla alakası yoktur yani. Ya bak en üst seviyede oyuncu da bomboş kale atar topu dışarı yani. Hani bunlar olur. Ama bu tek başına işte Fenerbahçe'nin sorunu buradan okuması gerekiyor. Tek başına oyuncu üzerinden okuyor. Bak Kerem'in bugün içinde bulunduğu durum tek başına Kerem olma şansı yok. Ya bu kadar Kerem kariyerinde aşağıyı görmedi. Bak Kerem şu an tanınmaz halde ya. Yani altyapıdan acemi bir oyuncuyu çıkarsan şu an Kerem'den daha kötü bir performans sergilemez diye düşünüyorum. Her şey ama yok, oyunun bütünü yok Fenerbahçe'de. Ama bunun da sebepleri var. Fenerbahçe şu an İsmail Kartal'a oyunu teslim etti. Şimdi bak şey çok önemlidir. Çok iyi de bir sözdür. Hani öğrenmeyi bırakırsan ölmeye başlarsın diyor değil mi?
2: Aa çok iyiymiş.
3: Yani, bu çok. Senin teknik direktörün öğrenmeyi bırakmış zaten. Öğrendiğini düşünüyor. Geçmişten ders almamış. Öz eleştiri yok. Şimdi sen bu düşünceye oyunu teslim ettin. Yani bu düşünce dediğim insan bir önceki dönemlerde şampiyon olamamış. Ama biri ona işte şeyde Kavak'ta oturuyordu hoca değil mi? Çok zamanı orada geçirdiği için oradan örnek veriyorum. Bu da yanlış anlaşılmasın yani. Çünkü hoca hep Kavak'ta ailesiyle arkadaş. Bence değerlidir de yani. Doğduğu büyüdüğü mahallede eşi dostu arkadaşıyla zaman geçirmesi. Bu aşağılanacak küçümsenecek bir şey de
2: çok
3: değildir.
2: Çok da keyifli bir yer Kavak. Güzel
3: hiç
2: bir yer.
3: Yani bunda anormallik yok yani. Orada Muhtemelen etrafındaki insanlar 99 puan aldığı sezon hocanın şampiyon olduğunu söylemiş. Yani aslında hoca şampiyon olduğunu düşünüyor. Şimdi düşün, ya inanabiliyor musun? Yani ben seni göreve getiriyorum, yapamadığın iki organizasyonu sen yaptığını düşünüyorsun ve ilk kanalın kulübün televizyonunda ilk açıklaman şu. İki şampiyonluğun var diyorsun. Çalındı diyorsun yani. Mesela biri söylemiş ve sen ikna olmuşsun. O dönem hiç eleştiri yapmamışsın. Yani ben 99 puanla şampiyon olamadım. Çünkü ben ligin sonlarına doğru Dzeko ile bir münakaşaya girdim. Hiç girmemem gereken bir münakaşaya girdim. Aramızda olumsuz bir diyalog geçti Dzeko ile. Ben orada oyuncu idaresi konusunda hata yaptım demedi. Sonra yine en güçlü olduğunda ya biz Galatasaray'la kupa finaline gitmedik. Benim oyun olarak en güçlü, fiziksel olarak en güçlü olduğum dönemde gitmedik. Sivas Spor maçı oynayacaktım. Konferans Ligi olası şampiyonluğunu rotasyona giderek Olympiakos maçında kaybettim demedi. Şimdi hocam sen hiçbir şekilde bir öz eleştiri yapmamışsın. Bak öz eleştiri yapacağında bir sürü olay da varmış. Bak oyuncu iletişiminde varmış, oyunda varmış, rotasyonda varmış. Problemle giden yine problemi kucağında bulur. Kaybetmedi mi Fenerbahçe Gençler Birliği'ne ki o gün rotasyon üzerinden çok şey anlatılmadı mı? Bak bir öncekinde de sağlıksız rotasyon yapmışsın, kaybetmişsin, dönmüşsün. Yine bir rotasyonla yine kaybetmişsin. Ve daha problemlisi öz eleştiri yapmıyorsun. Yani Fenerbahçelilerin yine bence temel sorunu ki burada idari sorundur. Yani ben Aziz Yıldırım'ın yanında görevli biri olsam sportif direktör bana İsmail Kartal dense şu yorumu yaparım. Başkanım İsmail Kartal şampiyon olduğunu düşünüyor. Yani orayla ilgili hiçbir öz eleştiri yapmadı. Ve olamamasının yani resmi olarak şampiyon olamamasının çalındığını iddia ediyor. Değil mi? Şampiyonluğunun çalındığını evet. iddia ediyor. Şimdi kim çaldırır? Ben eğer teknik anlamda antrenör olarak her şeyi yapıyorsam ve sahanın dışında bazı hadiseler gelişiyorsa kim halleder onu? İdareci olarak. Yani normal olarak değil mi? Başkanı yapamadı diyor. Şimdi çaldırmak ne demek? Ben teknik olarak her şeyi yaptım. Sen masa başında kaybettirdin bana. O günkü başkanı hedef alıyor. Bugün Aziz Yıldırım'a derim ki yani yarın işler kötü gittiğinde sizce şöyle bir yorum yapabilir mi İsmail Kartal? Yüksek ihtimal yapar. Konunun benimle bir ilgisi yok. Dedi mi verilen soruya sorulan soruya basın toplantısında Gençler Birliği maçı 2 penaltı, Beşiktaş maçı 1 penaltı, bugünkü maçta da uzatma ne yapabiliriz dedi. Yani ne dedi? Konunun benimle bir ilgisi yok abi dedi. Sağ dışında oluyor dedi. Yani hala İsmail Kartal Fenerbahçe'nin göreve geldiği günden beri bir kere bile güçlü bir oyun olmamasını kendi eksikliği üzerinden yorumlamıyor. 2 tane maç var ya Fenerbahçe'nin. Roma'nın ikinci yarısı, Lyon'un ilk yarısı. Bak 2 tane maç var. Roma maçının ilk yarısı Fenerbahçe iyi bir oyun mu oynadı? Yok. Kötü bir Fenerbahçe. Bayağı kötü Fenerbahçe vardı. Gel Lyon maçının ikinci yarısına. Kötü bir Fenerbahçe vardı. Ama sen hep o gün işini gören skorlar olduğu için pozitif taraftan baktın. Bak pozitif taraftan da ama bütününde eksiksin. Şimdi eğer sen teknik ve taktik olarak Şampiyonlar Ligi'ne bir de oradan da sığınacak bir liman buldular. Oraya konsantre oluyormuş. Ne güzel iş mesela. Kazandığına konsantre oluyorsun, kaybedildiğine olamıyorsun. Yani biz burada eksik geçirdiğimiz bir yayında, enerjimiz düşük, çok kötü bir yayında ne diyoruz? Konsantre olamadık. İyi geçene konsantre olduk. Ne güzel iş abi. Yani biz o zaman biz hep başarılıyız abi. Şampiyon oluyoruz biz hep yani. Öyle olmaz. Otur bakalım bir öz eleştiri yap teknik direktör olarak. Yani Fenerbahçe'nin temel sorunu Fenerbahçe kimi göreve getireceğini, kime oyunu teslim edeceğini bence maalesef iyi analiz edemiyor. Çıkın artık şu evlat hikayesinden ya, bu aklımın mantığımın almadığı. Bir de üzerine daha da üzücü olan ben bu kulübün evladıyım diyor. Yani sen o kulübün evladı olduğun her gün, her dakika para kazandın. Bedavadan olmadın. O kulübün evladı kimdir biliyor musun? Taraftardır. Her gün sana para veriyor. Bak zamanından ayırıyor değil mi? Ailesinden para veriyor bir de.
2: Tabii canım.
3: Yani oysa evlat, sahip, baba, kimse senin artık orada atfettiğin değer neyse odur. Sen para alıyorsun ya. Sen profesyonelsin. Sen evlat değilsin.
2: Peki kendisinin evlatçılık yaptığını düşünüyor musun? Yoksa zaruri olarak ya mecburen mesela İrfan Can Kahveci oynatıyor. Oradaki, o çocuk kesik yedi.
3: Oradaki temel sebep
2: Kasımpaşa'da iyi bir performans sergileyemedi ama İsmail Hoca yine 11'in neredeyse vazgeçilmezi gibi oynatıyor. Evet sonradan aldığı da oluyor ama
3: oradaki temel sebebin şu olduğunu düşünüyorum. İsmail Kartal'ın yeni söyleyecek sözü yok. derdi ya işte dün de kaldı, düne ait ne varsa yeni şeyler söylemek lazım değil mi? Hoca da yok yeni söyleyecek bir şey. O yüzden basın toplantısının sonunda çalındı çalındı çalındı. Ne diyor sonda? Benim söyleyecek başka bir sözüm yok. Yok çünkü. Söyleyecek yeni sözün olabilmesi için biraz bir öz eleştiri yapman lazım değil mi yani? Eksiklik araman lazım. Şimdi yeni sözü Asensio'ya söylemek zorundasın. Kante'ye, Genduzi'ye, Lukaku'ya, Ederson'a, onlara yeni söz. İrfan'a 99'u anlatırsan karşılık bulursun. Mert Hakan'a 99'u anlatırsan karşılık bulursun. O yüzden onları yanında istiyor. Diğerlerini şu an sıcak bakmamasının temel sebebi o. Çünkü 99 puanı Fred alır mesela. O da oradaydı. Onun işine gelir 99 puan. Yerli oyuncuların işine gelir. Ama yabancıya yeni bir şey anlatman lazım. Senin iyi bir teknik direktör olduğunu anca davranışınla anlayabilir Asensio. Ama siz mesela orada biraz küçük eleştiri de Oğuz Çetin'e yapacağım yani. Oğuz Hoca benim daha önce çalıştığım kanalda beraber program da yaptığım, hani zaten futbolculuk kariyeri şahane.
2: Oğuz abi hiç yok ortalarda.
3: Çok da hani beraber zaman geçirdiğimde yeni tanınmış olmamı çok sevdiğim bir insandı. Çok kibar bir insan. Ama şöyle bir eksiklik var. Hocam siz bu işi bu seviyede yapabilecek en önemli isimlerden birisiniz. Hatta sayılacak en tepede isimlerden birisiniz. Sizin o gün Aziz Yıldırım'a bir şeyler anlatmanız gerekiyor. Bu planlama yapılırken. Şimdi İsmail Kartal Lukaku'ya ne dedi? Henüz hazır değilsin dedi. Ondan önce Oğuz Hoca basın toplantısında 4 ile 6 haftayı işaret etti Lukaku ile ilgili değil mi? Ve oyuncu ikisine de itiraz etti. Ben hazırım dedi. Şimdi sen düşün, oyuncusun, Lukaku'sun. Gelmişsin bir yere, bir ay önce de Dünya Kupası'nda sonradan moradan 3 tane gol atmışsın. Ya bir de kimse kusura bakmasın, Türkiye Ligi öyle zor falan bir ligde değil yani. Herkes aynı şeyi söyleyip duruyor da. Türkiye Ligi çok zor. Değil abi. Ne zor? Zordan kastınız şu: bir plan yok, program yok. O yüzden zor diyorsun. Ya zor olsa sence Icardi geçen sene yürüyerek 16 tane atar mı? Ya da Talisca şu haliyle bu kadar gol atabilir miydi sana? Niye atamıyorlar bunlar Avrupa'nın ortalama takımlarına bu söylediğiniz golleri? Ya atamıyor, attırır mı sen orada o golleri ya? O yüzden zor değil. Şimdi sen orada analizi yapamamışsın. Sen Oğuz Çetin olarak orada yapacaktın analizi. Lukaku'yu oraya götürüyorsan o sözü kullanmayacaksın.
2: Ya bir de şöyle bir durum var İbrahim abi. İbrahim Yavuz'la beraberiz. Oğuz Çetin'in Fenerbahçe'ye geldiği o işte 2003-2004 galiba Fenerbahçe'nin alt sıralarda bitirdiği dönem. Yani faciaydı. Fener, yaşı büyük olanlar daha iyi hatırlayacaktır. Yani
3: biz de yendik o Fenerbahçe'yi. Ben de futbolcuydum o dönem.
2: Tırnak içinde söylüyorum yani. Hangi akla hizmet hocaya bu sorumluluk veriliyor? Yoksa hani arkadaşlık, dostluğa binaen mi veriliyor? Yoksa hani başka bir başarısı var mı benim hatırlayamadığım?
3: Çok güzel, şahane bir soru. Bence Aziz Yıldırım'ın yine en temel hatalarından biri oydu. Bütün camianın efsanelerini bir araya getireceğiz. Yani camianın efsanelerin hepsini bir odanın içine tıksan ne olur ya? Eğer o konuda yani bilgi vardır muhakkak ama o da çok güzel bir sözdü. Dur şimdi unutma, onu bir toparlamam lazım. Diyor ki bilgi kafanın içine giren değil diyor. Kafanın içine girdikten sonraki davranıştır bilgi. Yani bir şeyi okursun değil mi? Öğrenirsin ama o öğrendiğini aktarabilmek, uygulayabilmektir değil mi aslında? Yoksa hepimiz bir şey okuyoruz, dinliyoruz. Bizi diğerlerinden ayıran, mesela çok zeki insanlar ayıran temel özelliği ne olduğunu düşünüyorum. O da aslında 3 aşağı 5 yukarı bizim gibi okuyor. Ama okuduğunu anlama ve daha sonra onu uygulama konusunda ön plana çıktığında fark yaratıyor. Şimdi yok mu Oğuz Çetin'in bilgisi? Var. Muhakkak %100 var yani en üst. Ama uygulama, işte verdiğin örnekler, yapamamış ya. O bilgiyi kullanamamış. Şimdi sen camianın bütün evlatlarını bir araya getirsen olmuyor. Yani senin bu işi en üst seviyede deneyimlemiş evladımı, evladı olsun, bir sorunum yok. Bak, Bülent Uygun'la ilgili bir şey anlatacağım. Deneyimim olduğu için söylüyorum. Ben Bülent Hoca'yla, Bülent Hoca'nın Sivasspor'da olduğu dönem sezon başı kampında beraberdim. O ara Ankara Gücü'nden ayrılmıştım. Sivasspor'a gittim. Sezon başı kampında onlarla beraber zaman geçirdim. Ve normalde Sivasspor takımı o dönem ortalama oyunculardan kurulu bir takımdı. Sezon başı kampını geçirdiğim takım, bir kere iletişim konusunda şahane bir oyuncu teknik direktör iletişimi gördüm. Ve daha önemlisi, çok önemsediğim şey, İnanılmaz sezon başı kampı geçirdim. Müthiş bir sezon başı kampı geçirdim. Ve o takım o senenin sonunda ikinci bitirdi. Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Şimdi bunun bir karşılığı var. Yani o gün Bülent Hoca'nın sezon başı, bunu deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Bak gördüm diyorum ya, yaşadım. Onun tesadüf olmadığını orada gördüm. Ha Bülent Hoca'nın kariyeri ondan sonra başka, o başka bir hadis, ama deneyimlemiş birini gördüm o gün, değil mi? Bak denemiş, o kulübün evladı ise evladı, gol kralı olmuş. Deneyimlemiş birini gördüm. Yani söylemek istediğim şu: birilerini göreve getirirken elinizde bir şey olacak, altını doldurmak zorundasınız. Tek başına o kulübün efsanesi olması bir şey ifade etmiyor.

0: Erbil'in olmamış, değil mi? Olmamış yani. Şimdi teknik direktörlük başka bir şey ya. Hani o bahsettiğim bilgiyi sunabilmek, değil mi? Başka bir şey ya o da. Yapamamış. Şimdi Maldini Milan'da değil mi? Teknik direktör mü Maldini? Değil mi? Sportif direktör, futbol aklı neyse. Takım elbisesini giyiyor, şahane. Mesela Volkan Demirel giydirirsin takım elbiseyi, şahane. Eğer o tarafta kullanmak istiyorsan, illa camianın içinde kullanmak istiyorsan. Yani Fenerbahçe'nin temel sebeplerinden, temel sorunlarından biri senin biraz önce söylediğin. Camianın evladı olsun. İsmail Kartal'ın bu anlamda donanımı, bilgisi, birikimi, gelişimi hiçbirini yapamamış ki hoca. Yapamamış hoca, iletişim kuramıyor. Bak antrenman konusunda da bir hayli eksik olduğu çıktı ortaya. Şimdi biz şimdi bu neyle anlatacağız? Bak ifade de edemiyor, krizi de yönetemiyor. Bak bir su şişesi atılmış sahaya. Kime atıldığı da belli değil. Belki oyuncuya attı, önündeki Romalı. Hani doğru olduğu için söylemiyorum ama yanlış anlaşılmasın. Kimseye hiçbir şey atılmasın da. Hani bu şey değil mi? Attı. Belki de o tam İsmail Hoca'nın önündeki o Romalı oyuncuya kızdı. Bak yine söyleyeyim, bu sözlerimiz yanlış. Kimseye hiçbir şey atılmaz. Romalı oyuncuya atarken geldi senin sırtına. Ve sen bu antrenörlüğü bırakıyorsun ya.
1: O su şişesi bence işin ya, farklı
0: abi,
1: boyutu ya.
0: Ben anlamam. Niyet okumuyorum. Ben senin söylediğinle ilgilenirim Cihan. Sen bana dedin ki ben su şişesinden dolayı bıraktım dedin. Ben bilmem arkada ne olduğunu. Eğer niyet okumaya girersen ben daha fazla şeyler de söylerim. Gidenler, kalanlar, değil mi? Mert Müldür, Semedo. Şimdi ben senin söylediğine inanıyorum. Senin söylediğinle hareket ediyorum. Sen dedin ki su şişesi. Ben dedim ki su şişesiyle bırakıyorsan küçücük bir krizi idare edemiyorsan bu kriz bile değildir de. Ki doğrusu şu değil mi? Yani 50 bin kişinin 40 bin kişinin olduğu yerde bir kişi hata yapıyorsa biz 50 bin kişiyi mi cezalandıracağız? Bir kişiyi düzeltme yoluna gitmemiz lazım, değil mi? Yani kalabalıkta şimdi burada biz hepimiz oturuyoruz. Birimiz hata yaptı da şimdi herkesin yanmaması lazım, değil mi? O hata yapanı düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi ne yapacağız mesela burada? Dört kişinin olduğu yerde bir kişi hata yaptı, gönderin hepsini birden. Ya da küstük mü? Öyle olmaz. Şimdi bu konuda yanılmış, diğeri yönetememiş. Mesela Oğuz Çetin'im ben, sen de düşün, biz seninle burada bir program yapıyoruz. Sen gelmiyorsun programa. Bana da hiç haber vermiyorsun. Şimdi Allah korusun, özel bir durumunda yok. Şimdi ben seninle ister istemez bir şeye girmez miyim? Ya da şey aynı şey benim için de geçerli. Senin telefonuna cevap vermemiş, keyfi gelmemiş.
1: Bir de orada yani 50 milyonu ilgilendiren bir durum var.
0: Ondan bahsediyorum.
1: Buradaki şeyden daha büyük bir şey yani. Sadece tabii ki. İkinizin arasında bir şey, taraftar bekliyor, başkan bekliyor, insanlar merak ediyor.
0: Şimdi, değil mi? Şimdi, olur mu yani hani? Sen bunu idare edememişsin. Bak ekibimle beraber en yakındaki adamla siz şimdi Oğuz Çetin ve İsmail Kartal olarak bundan sonraki süreci nasıl idare edeceksin? Mesela baş başa kaldık odada. Ya arkadaş sen nasıl bırakırsın ya bana haber vermeden demez mi Oğuz Çetin ya?
1: Cihan Kamer de odada olur. Baş başa
0: o da olur. Aslında. Cihan Kamer de var. Hadi ki onlar 87'den beri arkadaşız falan dediği için oradan örnek veriyorum yani. Şimdi bu Fenerbahçe takımı bugün problem yaşıyor ve daha problemlisi. Ya bunda bir anormallik yok. İstifasına da böyle alınıyor, güceniyor birileri. Ya arkadaşlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Bunlar böyledir. Bunlar şampiyonluğa takım kuran, hedefi her zaman o olan takımlarda ligin ilk 5 maçın 3'ünü kazanamazsanız, ikisini kaybederseniz, biri de Beşiktaş olursa abi gönderiliyorsunuz. Bu böyledir yani. Yapamıyorsunuz. Hani bu, ne yapacağız şimdi? Biz sen evlatsın diye devam mı edelim seninle yani? Yapamamışsın ya. Sen aslında gerçekten, bak bu böyledir zaten. Bir yeri gerçekten seviyorsan, oraya olan aidiyetinle ilgili de bir bağlılık, bir durum varsa sen aslında sezonun başında bunu Aziz Yıldırım'a telefonda söylemen lazım. Başkanım ben duygusal bir insanım. Bir önceki sene de benim şampiyonluğumu çaldılar. Ben Fenerbahçe'yi bu şekilde hani çok sevdiğim için yönetirim. Ben şampiyon yapacağımı biliyorum ama bunlar çalarlar. Ya bana müsaade edin. Ya orayı yıkmak için gerçekten o donanımın varsa gel. Gel ki biz de böyle her maç sonu böyle ağzımız açık dinleyelim yani. Ya hakikaten Maestro diye bir hoca vardı Göztepe'nin. Dün yayında Burçin Hoca anlattı. Çok güzel yani. Hani bak buralardan biri gelmiş gitmiş bir teknik direktör olarak. Bence Okan Buruk için de geçerli de. Şampiyonluk tabii ki çok önemli ama ya öyle şeyler söyleyin ve öyle davranışlar içerisinde bulunun ki bir sürü insana örnek olun ve yıllar sonra söylediğim bir tane söz, Beşiktaş maçıydı herhalde. Hayat oyunu savunmanın önünde oynayacak kadar kısa değil mi? Maestro bak yaz, çok güzel bir söz. Maestro'nun
1: Farioli'nin de öyle sözleri vardı. Bak
0: O da olabilir. Yani bir hayat, yani hani savunma yapacak kadar şey değil.

0: değil, kısa bir şey yani söyledim, unuttum. Ha, o kadar güzel bir şey ki bak, adam buradan geçmiş, hani başarılı başarısız onu bir tarafa.
1: Hayat savunmayı geride kurmak için çok kısa demiş.
0: Ya çok kısa demiş ya, saldır abi eğlen demiş ya, eğlen demiş adam, bu kadar insan geliyor, bu da bir gösteri ya, şov ya, stadyum niye geliyor? Selçuk İnan'a geleyim oradan, bak şimdi onu söyledin. Ya diyor ki ben memnunum oyunculara girdim. Neyden memnunsun ya? Birileri bilet aldı. Bilet gösteri için bilet aldı. Sadece bir tarafı izlediler. Karşı tarafı izlemediler ya. Galatasaray'ı izlediler ya. Bu gösteri ya. Sen de bir katkı sağlayacaksın o gösteriye. Herkesin bir alanı var değil mi? Mesela tribün seyircilerin alanı. Sahanın içi oyuncuların alanı. Sahanın kenarı teknik direktörlerin alanı. Değil mi? Herkesin bak gösteride bir payı olacak. Herkes o işin bir parçası. Sen yoktun Kocaeli Spor olarak son Galatasaray maçında. Bir kişinin gösterisini izledik biz. Diğerinin hiç oyuna katılmadığı bir gösteri. Ve daha üzücü olan memnun olduğunu söyledin. E nasıl gelişecek şimdi senin antrenörlüğün ya da o takımın oyunu? Mümkün değil. Bak Maestro ne demiş? Kısa demiş hayat. Öyle ben yaslanmam arkadaş demiş. Ha sen dersin ki abi kaybetti gitti. Bence kaybetmedi. Bak burada bir şey bıraktı. Kaç sene geçmiş. Dün televizyonda, bugün radyoda bunu konuşuyoruz yani.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. 0212 273 10 WhatsApp hattımıza dinleyenlerimizin mesajları var. Az sonra ileteceğim sana ama bir de Serdar Dursun'u sorayım. Çünkü ikinci bölümde biraz daha işte Galatasaray Beşiktaş yapacağız. Trabzonspor'u konuştuk zaten. Maç sonu röportajında senin gibi işte diğer televizyon kanallarındaki yorumcular gibi, bizler gibi adeta Fenerbahçe hakkında yorum yaptı abi Serdar.
0: Ya onu da yanlış yaptı. Serdar benim takım arkadaşım, tamam mı?
1: Ama ben şunu özür diliyorum. Ben hemen bu sözü sana bırakıyorum. Ben şu yüzden olduğunu düşündüm. Zamanında Aziz Yıldırım demiştik ya Ali Bey'e, ya sen Ali Koç'sun, Serdar Dursun gibi topçuları mı alıyorsun demişti. Bence intikam alma duygusuyla yaptığını düşünüyorum. Ya da sana göre gerçekten böyle bir kişiliği mi var?
0: Ya yüksek ihtimal oradan yaptı. Şöyle bak, ben Serdar Dursun'la ilgili bir anımı anlatayım. Ama biz barıştık. Geçen Kalamış'ta gördüm fitness'ta sezon başı. Biraz sohbet ettik. Küsmüştü bana. Çıkardı beni Instagram'dan falan arkadaşlıktan. Ya o da Aydın Cingöz sebep oldu. Orada da Aydın Cingöz. O zaman bir program yapıyoruz radyoda.
1: Ha, Serdar'a mı sağladın?
0: Ben Serdar Dursun'la Şanlıurfa Spor'da oynarken bir anımı anlattım. Serdar Dursun bize Eskişehir Spor'dan geldi kiralık. Biz de Şanlıurfa Spor'dayız ama böyle... Buca maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle stat dolu, bir acayip kalabalık var. Raş Çetiner de hoca. Raş Çetiner Serdar Dursun'u oyuna aldı. Ama kadroda böyle Serdar Özkan falan var. İyi bir Urfa Spor kadrosu. Serdar Dursun bak orta sahayı biraz daha geç rakip kaleye. Oradan arkası dönük rovoşata yaptı. Bak.
1: Sever öyle şeyleri.
0: Rovoşata yaptı oradan. Tabii yıkıldı stat. Yani acayip tepki falan. Neyse bir döndük, izin vardı. İzinden kazanamadık o gün, kaybettik. Böyle bayağı bir problemli dönemdi. Bir döndük, Serdar Dursun yok. Geri göndermiş Raşit Hoca. Kiralık geldiği için Eskişehir Spor'a. Ben de öyle bir anım anladım. Küsmüş. Yani hemen çıkarmış. Hatta sonra bir kuzenim uzeni mesaj atmış bana. Böyle bir olay yaşanmamıştır. Yalan söylüyor İbrahim.
1: Ya kötü bir şey mi ya?
0: Ya şey işte hani ama sanki onu şey yapıyoruz diye. Işte. Neyse. Şimdi Serdar Dursun'u tanırım o dönemden. Yani Serdar Dursun hadi senin dediğin gibi olsun. Yorumculuk yapıyor. Yorumculuğu da yanlış olmuş o. Yorumu çok doğru bir yorum değil. Eğer Fenerbahçe kadro yetersizliği Fenerbahçe'de konuşulacaksa bence kendi oynadığı dönem üzerinden konuşulur. Yani Fenerbahçe Serdar Dursun'u arıyorsa orada kadro yetersizliği vardır. Lukaku ile Muriç'in olduğu, Greenwood'un olduğu, Kante Gendouzi'nin olduğu, Ake Şikrinyer'in olduğu, Ederson'un olduğu takım kadro kalitesi konusunda asla hiç öyle bir şey söylemesin. Eksik bir, yani yanlış bir yorum olmuş yani.
1: İsmail Kartal'ı kollamak için de yapmış olabilir mi?
0: Ya İsmail Özel'in zaten kolu iletişimdeler. Bağlanıyor. Bir kere onu net söyleyeyim. Bu yorum net İsmail Kartal'la da iletişimi olduğunu bize gösteriyor. Yani İsmail Kartal'la net bir bağlantıları var. Aziz Yıldırım'ın o ifadesinin üzerine hazır Fenerbahçe berabere kalmışken orada bir eksik anlatması. Hoş bence hiç bu işlere girmeye. Siz bir camiaya temsil ediyorsunuz, oradan para kazanıyorsunuz. Şimdi sen Antepli biri olarak rahatsız olursun o durumdan. Sana ne Fenerbahçe'nin kadro yeterliliğinden, kadro yetersizliğinden?
1: Evet, kendi zamanına bakıyorum da ben iki kez geldi ya, 2021-2022'de işte Gustavo'lar, Zayt'lar, Crespo'larla oynamış.
0: Şimdi Zayt, Crespo, Gustavo yetersiz.
1: Berişalar falan var.
0: Berişalar yeterli, özür dilerim. Bunlar yeterli. Ake, Greenwood yani bunlar yetersiz miymiş? Ya? Analiz yanlış bir kere yani. Yani yorumculuk analizi bence yanlış. Serdar yorumculuğa geçecek olursa Bence bu tarafı iyi analiz etsin yani yorumculukta başına inşallah.
1: Siz bir daha küsebilirsiniz bence. Ben buradan bir paraşütle şey yapacağım.
0: Benim bu yorumlarımın onda samimi olduğunu bilir, küsmez bana yani.
1: İyi, paraşütle şeyi de soracağım. Daha İspanya'ya falan da geçeceğim. Mourinho, Arda Güler çıktıktan sonra falan basın toplantısında işte vazgeçilmez midir diye soruldu. Hiçbir oyuncu vazgeçilmez değildir dedi ama Arda'yı çıkardıktan sonra 2-0'dan 2-2'ye geldi maç. Onu da ikinci bölümde konuşuruz. Mesajlar var. Biraz onlara geleyim. Tabii. İbrahim abi, ardından reklama gideceğim. Serdar Dursun sizce forvet mi diyor Adri Bulari?
0: Forvet ne?
1: Yani forvet oldum. İbrahim Bey'in bence futbolun içinde olması gerekiyor. Herhangi bir takımda, altyapıda, federasyondan, milli takımda böyle insanları içeride tutmamız lazım demiş. İçeride misin? İçerideyim. İçerideyim ben. İyi yayınlar, kolay gelsin diye bir mesaj var. Hemen şöyle hızlıca geçeceğim. Alp'ten sağ ol. Türk futbolunun dramasını bir demiş Netflix okuyabiliriz, sorun yok. Netflix'te yapsalar dünya izler, lig maçlarından fazla satacağı kesin diyor. Sergin Hoca'ya atılan su şişesi bence Beşiktaş'ın vizyonunu değiştirdi demiş.
0: Yok, o yanlış olur ya oradan, yani olumlu bir şey anlatmaya çalışmış herhalde vizyonun değişimini, ama yani o su şişesi olayının üzerinden öyle bir değişim olumlu bir şeymiş gibi anlatılmaz. O yanlış olur yani. Vizyon, evet, o konuda %100 aynı fikirdeyim ama o su şişesiyle olmaz. O birilerinin onu öngörmesi gerekiyordu. Sergen Yalçın'ın teknik direktör olarak eksiklerini öngörmesi gerekiyordu.
1: Sivaslı İlhami Sivas Spor'la ilgili söylediklerin için ağzım bal yesin demiş. Ahmet der ya Fenerbahçeliyim. Ali Koç ilk başkan seçildiğinde Aykut Kocaman'la çalışmaya devam etmedi ve Koku'yu takımın başına getirdi. Sizce Aykut Kocaman'ı düşünmemesi hata mıydı? Onunla devam etse farklı olur muydu demiş.
0: %100 yani Ali Koç da o döneme gelse benzer yorumu da Ali Koç yapar. Orada hata yapmışım. Aykut Kocaman'la devam etmem gerekiyor. Çünkü tekrardır ya belirleyici olan. Aykut Kocaman'la devam etmiş olsan Aykut Kocaman senin o Koku'yla yaşadığın o keskin değişime müsaade etmezdi. Yani Ali Koç'un da yorumu bu olur bugün diye düşünüyorum.
1: Fenerbahçe için camianın tüm değerlerini bir araya getirince sana yanlış diyecek kimse, dışarıda kimse kalmayacak demiş Bayram Bayık. Ama anlamadım. Ve sen yaptıklarının doğru olduğunu düşüneceksin. Böyle işte, olabilir mi demiş.
0: Bayram Bey mi bu? Aslında evet. Tam bizim söylediğimiz Bayram Bey. Yani evet, o içeri hepsini getirmende bir problem yok. Ama işte o dediğim olay, o konudaki donanım ve sana itiraz edecek insanlar. Şey değil ama, yani itiraz etmiş olmak için değil. Altını doldurup itiraz edecek. Yani sen Aziz Yıldırım olarak İsmail Kartal'ı getiriyoruz dediğinde Oğuz Çetin'le itiraz edip sana altını dolduracağı konuları karşına getirmesi lazım. Seni ikna etmesi lazım. Ya da işte gelecek ve gidecek oyuncularda hangisi gelecek hangisi gidecek. Teknik donanıma sen sahipsin. Sen kulüp başkanını ikna edeceksin. Ama orada da maalesef arkadaşımıza katılıyorum çünkü gördüğümüz olay tam olarak bugün anlattı. Hemen hemen başkanın her söylediği onaylanmış yani.
1: Fenerbahçe'nin eksiği orta saha oyuncularının olmaması demiş. Eski dönemdeki gibi Alex Okocha gibi oyuncuları yok diyor.
0: Eski dönemdeki Alex Okocha oyunlarını bugün kabul etmiyor. Yani Alex Okocha oyunları dünyanın hiçbir yerinde yok maalesef, kalmadı, bitti. Yani şimdi bugün en çok tartışılan şey ne? Fenerbahçe 3 tane 6 numarayla oynuyor. Ben de sana söyledim, bak girin bakın. Hani bu benim şeyim değil. Kafamdan uydurduğum bir yorum değil. Girin Transfermarkt'tan bakın, Genduzi'nin Lazio, Marsilya, Arsenal kariyerlerine bakın. Attığı gollere, oynadığı mevkilere lütfen bakın. En çok golü 8 ve 10 numara oynadığı kariyerinde maçlarda atmış. Oynamış, Arsenal'da oynamış, Lazio'da oynamış, Marsilya'da oynamış. Yani lütfen burada gördüğünüz üzerinden yorum yapmayın. Buradaki senin sorunun, seninle alakalı bir durum yani.
1: Genduzi'nin neyini beğeniyorsunuz diyen arkadaş, sezon başında da İsmail Kartal kutsaması yapıyordu. Hollanda biber serasından selamlar demiş. Güzel de bir fotoğraf atmış bize, teşekkür edelim.
0: Selamlar.
1: İbrahim Yavuz'u selam olsun. Dün Aspor'da dinledik, şimdi sıra Radyo Gol'de, seni de seviyoruz demiş. Sağ ol Mirzacığım, teşekkür ediyorum. Trabzonspor maçı nasıl sonuçlanır demiş. İkinci bölümde soracağız Soner onları detaylı. Zeki Yavru Sivas'ta oynamadı galiba, yanlış hatırlamıyorsam diyor Turan. Sen de emin olamadın orada zaten. Thomas Rice Fenerbahçe için çok iyi olabilirdi. Fenerbahçe bu fırsatı da tepti diyor Remzi Kaya. İyi yayınlar. Bu Galatasaraylılar Fenerbahçe istediği zaman kendi hakkında yorum yapıyorlar demiş. Fenerbahçe hakkında neden yorum yapıyorsunuz ki diyor. Vallahi bütün takımlar hakkında yapıyoruz. Az sonra Galatasaray'a da geçeceğiz. Beşiktaş'a da geçeceğiz Burhanettin, merak etme. Şöyle devam edelim. Ben Alanya maçından sonra hakkı olmasına rağmen hakem konuşmayan İtalyan hocamdan memnunum diyor Erkan. Olası bir Trabzon maçının ardından artı Barcelona mağlubiyeti Okan hocayı sallar mı demiş. Serdar Dursun tam modifiye sanayi çıkışı Tofaş Araç gibi diyor. Saçlar Pedro, gol sevinci Ronaldo, kaşlar farklı bir şey demiş. Fiziksel görüntüsü hakkında şey yapmayalım.
0: Evet, olmaz fiziksel.
1: Evet. Su şişesi atıldı, milyon euro alan kişinin psikolojisi bozuluyor. 12 sene cebinden bir ton para harcayan taraftarın psikolojisi nasıl olacak? Bunu da sorgulayalım demiş.
0: Doğru.
1: Kısa bir ara. Hemen geliyoruz. İkinci bölüm Galatasaray Beşiktaş, biraz Avrupa. Hemen buradayız. Ormanda spor yaparken alt adaleyi yırtan İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor.
0: Geç kaldım.
1: Çünkü
0: yavaş yürüyerek geldim buraya.
1: Geçmiş olsun diyelim. Ben de şimdi fark ettim. Reklam arasında sordum.
0: Ya ben futbolculuğumda da böyle. Aslında futbolu
1: kronik
0: yaşında, evet, 32 evet yaşında diyor. Bırakma sebebim buydu yani. Çok fazla alt adelem sakatlanıyor. Yani tam iyileşiyorum. Bak bir daha sakatlanıyor. İşte o da hep bizim altyapılarda maalesef hocalarımızın da kulaklarını çınlatalım. Küçücük yaşta planlı plansız sen ağırlığın altına sokarsan oyuncuyu, yanlış antrenmanlarla iyi beslenmeden yüklenirsen oyuncuya, işte bir yerden sonra ya belinden sakatlandı bizim jenerasyon ya adalesinden sakatlandı. Maalesef sen hala de devam ediyor. Yani bak 44-45'e gidiyorum. Şurada ormanda koşu yaparken adale yırtıyoruz yani. Olacak iş değil yani.
1: Evet, çok geçmiş olsun bu arada. Yani gülüyoruz, eğleniyoruz ama
0: acıyor,
1: rahatsız edici bir şeydir evet. Tabii. Evet abi, Trabzon Galatasaray maçıyla devam edeceğim. Öncesinde Marsilya Beşiktaş mücadelesi var. Daha doğrusu Beşiktaş Marsilya mücadelesi var ama az önce hala da konuşuyor bu arada Sayın Başkan Ertuğrul Doğan. Bayağı yani 12'de başladı, saat 13.20 Aspor'da açıklamalarını devam ediyor. Çok fazla veremedik tabii özel röportajı olduğu için ama önemli gelişmeler olursa sizlere buradan aktarmaya çalışacağız. Galatasaray'ı yeneriz dedi başkan. Kadroya güveniyorum dedi. Ve Galatasaray Trabzonspor maçının ardından bir milli ara olacak mı, ona bir bakayım. Ondan sonra bir maç daha var mıydı? Evet, oradan sonra bir milli ara oluyor. Ardından işte Kasımpaşa, Barcelona derken böyle maçlar devam edecek. Thomas Reis gelir gelmez zaten takım evet dokunamayacak. Yani, senin düşüncen bu yönde zaten.
0: Zaten yani o işin mümkün olmadığını biliyoruz.
1: Bugün de ilk antrenmanına çıkıyor.
0: Şöyle ya, kadro kalitesi olarak bir kere net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Yani Trabzonspor'un oyuncu kalitesi bugün oynanan oyunun çok daha fazlasını vaat ediyor. Ki geçtiğimiz sezonda aslında bir oyun olarak alışkanlıkları vardı. Şimdi onlar tabii biraz oraya hazırlıksız yakalandıkları için bugün o sorunu yaşıyorlar. Ama şunu da biliyoruz. Teknik direktör değişimleri dedim. Hep bir pozitif katkı sağlıyor takımlara bu değişim. Şimdi maç da çok uygun bir maç. Galatasaray'ın özellikle kazanmış olmasına rağmen bütününe baktığında hala oyun anlamında insanları tatmin etmeyen bir sürü şey var. Hele hele Osimhen yoksa, değil mi? Tanınmaz hale gelen bir oyun var. Hepsini bir araya getirdiğinde ben Trabzonspor'un Galatasaray'ı yenebileceğini düşünmüyorum ama kaybedeceğini de düşünmüyorum. Bana beraberlik, tam beraberlik maçı gibi geliyor. Çünkü belki Trabzonspor'u beraberlik çok işine yaramayabilir ama Galatasaray'a karşı kaybetmemek de onlar için şu an içinde bulundukları durum açısından kıymetli olabilir. Galatasaray tarafı için de bence Trabzon deplasmanda kaybetmemek kötü bir skor olacağını düşünmüyorum. O yüzden yani iki takımın içinde bulunduğu durum, kadro kalitesi, teknik direktör dokunuşları hepsini bir araya getirdiğimde bana beraberliğe daha yakın bir karşılaşma gibi geliyor.
1: Evet, tekrar buraya bağlayacağım. Evet. Okan Buruk'un Kocaeli Spor maçı sonrası maç sonu röportajından sana bir kuble soracağım. Tabii biraz sert bir soru olacak ama hoca sipariş soru almış olabilir mi? Çünkü çok fazla yani bu kadar 4 yıldır başarılı olmasına rağmen, işte şampiyon olmasına rağmen, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmasına rağmen eleştiriler oluyor ve Serdar Kelleci de hocanın istatistiklerini falan verdi. İşte en çok puan toplayan yerli hoca, rekorları alt üst eden hoca şeklinde. Okan Hoca da dedi ki ya işte biz bunları yapıyoruz ama hala görmezden geliniyor tarzı açıklamalarda bulundu. Yani hoca burada bir PR çalışması mı yapmaya çalışıyor yoksa gerek var mı PR çalışması yapmasına?
0: Ya zaten bence yok, ispat etmiş. Yapmadığını düşünüyorum, yapmadığına inanmak istiyorum. Orada tamamen eksikliği soruyu soran arkadaşımız üzerinden değerlendiriyorum. Çünkü ya gazetecilik çok önemli bir görev değil mi? Önemli bir mesele. Yani insanları doğru bilgilendirmek önemlidir. Eksik olan soruları sormak çok kıymetlidir. Ben mesela bu konularda basın toplantılarında sorulan sorular konusunda bir kişi var benim hafızamda. Çok beğeniyorum sorularını. Beril Böke var Fenerbahçe'de. Ya Beril'in sorular şahane mesela. Şahane. Kulüp başkanına da, teknik direktöre de tam anlamıyla neden o eksikliği ortaya çıkarma konusunda, yani ifade etme konusunda aslında şahane pas atıyor teknik direktörlere de, kulüp başkanlarına da. Şimdi Serdar Kelleci'nin orada soru yok zaten orada. Tamamen bir güzelleme mi diyorlar ona, övgü, yani? Övgü. Övgü var. Şimdi birincisi, evet, istatistik konusunda kimsenin bir itirazı yok ama içini doldurma konusunda itiraz edilecek çok şey var. Mesela Serdar Kelleci'den orada şey beklerdim. Hocam, şahane bir istatistiğiniz var. Müthiş bir istatistik yakalamışsınız ve her gün bu rekorları yeniliyorsunuz. Çok kıymetlidir. Ama Galatasaray neden bir oyuncuya bu kadar mahkum oluyor? Bir teknik direktör olarak bu sizi rahatsız etmiyor mu? Mesela ben onu sorardım. İkinci sorum şu olurdu. Hocam, siz yerli oyuncuların itibarsızlaştırıldığını, yerli teknik direktörlerin itibarsızlaştırıldığını söylediniz. Ama burada da federasyon size bir fırsat verdi. Yabancı kuralından, değil mi? Yabancı oyuncu sınırlaması getirdi. Aslında yerli oyuncuyu daha değerli hale getirmek için federasyonun, değil mi, sana bir fırsat tanıyor. Diyor ki, yabancı da sınır getiriyorum, daha fazla Türk oyuncuyu oynat diyor. Şimdi ben teknik direktör olarak yerli oyuncuların itibarsızlaştırıldığını söylesem, orada yabancı sınırına itiraz etmem. Derim ki, benim için bu fırsat, ben kendi evladımı, kendi oyuncumu, tıpkı geçmişte birilerinin bana verdiği, beni geliştirdiği gibi, ben o şansı verip o oyuncuları geliştireceğim demeniz gerekmiyor mu? Siz benim hatırladığım bu yabancı konusunda sınırsız olmasını talep ettiniz. Bunu bize bir anlatabilir misiniz? Hangi Okan Buruk davranışının peşinden gideceğiz biz? Gazetecilik budur yani. Yoksa yani bak, şey de yapıyorlar. İsmail Kartal'da da bir örnek vereyim mesela. Diyor ki işte Lyon ve Roma maçında diyor, işte Gasperini ile diyor Fonseca'yı mat etti diyor İsmail Kartal. Teknik olarak, taktik olarak diyor. Ya Allah aşkına, bir kere bir şeyin analizini yaparken bir sağlıklı analiz yapın. Yani bir maç üzerinden, 45 dakika üzerinden analiz yapılmaz. Göreve geldiği bugünden, bence geçmişe de gitmek lazım da, yani Archie Brown'un attığı golü hatırlayalım. Bak, oraya çok kısa değineyim. Hatta bence Barış Yurduseven'e de biraz ayıp ettiler. Yani çok fazla Barış Yurduseven'in, biliyorsun, kendi yayınında, programda Archie Brown'un orada ne işi var dedi atılan gole. İzledim mi o videoyu bilmiyorum. Aslında o videoda Barış abinin anlatmak istediği, evet, o ifade, evet, doğru bir ifade değildi. Yani Archie Brown'un orada ne işi var denmez. Aslında temelde anlatmak istediği geriye gelme konusunda. Yani planlı Archie Brown'un orada ne işi var? İşte plansız Archie Brown'un orada ne işi var denir. Planlı Archie Brown oraya gitse kimsenin bir itirazı olmaz. Ama ülkenin büyük bir çoğunluğu, biliyorsun, analiz konusunda herkes uzman ülkede. Var mı analiz yapamayan biri? Benim yok etrafımda. Senin var mı? Herkes şey, yani ulema bu konuda. Hatta bir adım ileri gidiyorlar. Yapmadığı şeyleri de yaptı gibi söylüyorlar. Geçen sene senle burada programda Tedesco'nun su şişesiyle Alanya deplasmanında gol attırdığı yazılıyordu. Hatta sana dedim ki, bir video izledim buraya gelirken. 1 milyondan fazla izlenmiş çok kısa sürede ve binlerce beğeni almış. Tedesco'nun su şişesiyle gol attırdığını söylüyor arkadaş. Teknik taktik analiz yapıyor. Hatta onu çize çize anlatıyor. Tedesco'nun önce Asensio ile konuştuğunu, devamında Fenerbahçe'nin o golü nasıl anlatıyor, çize çize böyle.
1: Sonra sordurmuştuk.
0: Ben de rica ettim. İrfan 25'e sordurur musun dedim sana. Sordu, sen de olsun. Sordun. Tedesco ne dedi?
1: Hiç alakası yok dedi.
0: Şimdi aynı senin bugün Fonseca ile Gasperini'yi mat etti dediğin, yani Barış abiye yapılan bence orada haksızlık. Plansız giden oyuncu oraya gitmez. %100 Barış abiyle aynı fikirdeyim ki, geriye dönme konusunda Fenerbahçe Gaziantep maçında iki tane Archie Brown'un arkasına atılan topta gol yiyordu. İki tane. %100 pozisyon. Aslında Barış abinin orada anlatmak istediği oydu. Planla giderse kıymetlidir. Ama sen İsmail Kartal'dan hiç planla Archie Brown'un attığı gole benzer Fenerbahçe kanat bek hücum organizasyonu izledin mi? Planla oraya geldi mi hiç? Gelmedi. Plansız yapılıyorsa bu doğru değildir. O gün işini görebilir ama gelecek adına problemli davranıştır. Ve İnsanların yapmadığı şeyi sırf ben teknik taktik analiz biliyorum, farklı bakış açısıyla yorumluyorum diye anlatmayın. Çünkü o insanlar o söylediğiniz şeyi yapmadı. Yapmadı. Şimdi bizim temel sorunlarımızdan biri de o. Yani soruyu soran Serdar Kelleci için de o ifadeyi kullanabilirim. Keşke o biraz önce söylediğim şeyleri söz. Onun bize bir faydası olur. Diğerinin kimseye bir faydası yok. Şöyle faydası olur size. Okan Buruk'la daha samimi olursun. 2-3 kahve içersin herhalde. Yani o sana
1: mesajlarına cevap verebilir.
0: Cevap verir, bir bilgi alırsın. Eyvallah, bir gazeteci olarak o da önemli olabilir. Bilmiyorum ama ben Okan Buruk'la tanışıyorum mesela. Bak, ben Okan Buruk'la tanışıyorum. Aynı menajerle çalışıyorduk bir dönem. Şimdi ben Okan Buruk'u teknik anlamda eleştiriyorum, değil mi? Normalde baktığında sanki Okan Buruk, hani öyle mesajlar geliyor ya, Okan Buruk düşmanlığı yapıyormuşum gibi konuşuyorum ama mesela tamamen teknik olarak yorum yapıyorum. Ben Okan Buruk'u yarın bir yerde görsem bu konuda eleştirimi yapabilirim tabii. Teknik bir şey söylüyorum yani. Bu kişiselleştirilmez. Yani şeyi ayırt etmemek lazım. Ayırt etmek lazım. Yani benim Cihan'la aram iyi. Şimdi ben de yani Cihan'a aramı bozmayayım, Cihan'ı da biraz öveyim ki yarın Cihan'da bir işim öyle olmaz. İnsanları doğru yönlendireceğiz. Gazeteciyiz, yorumcuyuz. Kimseyi ayırmadan öyle ya bir şeyler söyleyeyim de yarın öbür gün bu bana, o olmaz. O ayıp olur. Bak, bu kadar insanı da yanlış yönlendirmiş oluruz. O yüzden o analizi yapan arkadaşlar, arayın İsmail Kartal. O söylediğiniz analizi İsmail Kartal size gelsin, anlatsın. Siz de yayınlayın o videoyu. Ben de çıkacağım burada, özür dileyeceğim. Sizin anlattığınız İsmail Kartal yaptı mı yapmadı mı? Bak, git İsmail Kartal'a aç videoyu. Senin anlattığın analizi İsmail Kartal sana anlatamaz. Çünkü öyle bir analiz yok. Onu sen belirliyorsun kafanda.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikte elimiz devam ediyor. Okan Buruk'un basın toplantısı üzerinden devam edeceğim abi. Osimhen ve Lemina da soruldu kendisine. Yani Osimhen dedi, sahada olunca kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Ama Osimhen yokken de güçlü bir oyunumuz var dedi. Ve işte Osimhen'in de ağırları azalması durumunda Trabzonspor maçında forma giymesini bekliyoruz. Yani Okan Buruk'a iletmiş, oynamak istiyorum demiş. Okan Buruk da bakacak duruma.
0: Ama çok tehlikeli bir şeydir. Bak, kas sakatlığa işte ben görüyorum.
1: Yani bir tekrar edelim.
0: Devam ediyor. Çok tehlikelidir. Bak, kaç yaşına geldim hala aynı sorunu yaşıyorum.
1: Bence oynatmayacak ama.
0: Oynatmaması bence Galatasaray'ın geleceği adına önemlidir. Bak, oynatırsın, nüksederse gittin, sezonu kaybettirirsin oyuncuya. Tamam. Onu yer yapar. Bırak, yatırımın da heba olur. Bak, sen 75 milyon euro yatırdın. Verdiklerini de söylemiyorum. Yani 5. yılın sonunda değil mi 200 milyon euro falan gibi bir para ödemiş olacak Galatasaray totalde. Değil mi? Yani oyuncuya verdiği, kulübe verdiği bonuslar, şusu busu. Senin öyle bir ekonomi yok. Sen Osimhen'i tekrar minimum aldığının üstüne, değil mi, ya da aldığına vermen lazım zarar etmeme açısından. Yani sen eğer Osimhen'i 75 artıya vermezsen gittin, zarar etti. Batar o ekonomi yani. O yüzden sağlık her zaman önemlidir. Daha önce de örnek verdim, yine vereyim. Sakatlığım vardı, yine kas sakatlığım vardı. Hoca Saffet Suç'ta Ankara Gücü'nde oynuyordum. Sordular, ya hocam 15 yok kardeşim dedi. Ya tam %100 bana verin oyuncuyu, ben onu riske edemem. Bir maç oynatırım, sakatlarım, 5 haftayı kaybedersiniz. Oyuncuya da yazık edersiniz. O yüzden bence Okan Buruk'un ki öyle yapacağını düşünüyorum. Küçücük bile riski, içinde barındıran riski almaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, çünkü önünde Şampiyonlar Ligi mücadeleleri, zaten milli ara vesaire.
0: Milli ara sonrası çok, yani her takım için geçerli. Esas bence lig orada başlıyor. Milli ara sonrası başlıyor. Hem Şampiyonlar Ligi hem lig, aynı şekilde Beşiktaş için de geçerli. UEFA, Trabzon Konferans Ligi falan derken çok sert bir fikstür geliyor.
1: Evet abi, diğer taraftan bir de Beşiktaş var. Yarın Marsilya ile oynayacak. Tabii Sergen Yalçın'ın da tekrar ne diyeyim yayıncılık tarafına geri dönüşünü biliyoruz ama her yayınında ekstra bir artık falso mu diyelim, ne diyelim ona, bir hata mı diyelim ya da insanların ilgisini çeken cümleler mi kuruyor diyelim, ne diyelim bilmiyorum ama farklı cümleleri var. Sergen Hoca'ya geçmeden önce bir Beşiktaş Marsilya maçını da alabiliriz senden. Beşiktaş böyle bir şey girdi mi, şimdi havalar serinledi ya abi, bundan bir hafta önce sıcaklardan böyle yanıyorduk, of pişiyorduk falan, bir anda böyle hava serinleyince oh diyorduk, sonra sıcaklar tekrar gelince böyle bir şey oluyorsun ya, yine mi geldi bu sıcaklar diye. Beşiktaş bu 2-3 yıldır böyleydi, böyle işte Rafa geliyordu, 3-4 hafta adam muazzam, daha Beşiktaş kendine mi geldi falan derken yine havlu atıyordu Eylül ayında, ama bu sene sanki başka bir Beşiktaş izleyeceğiz gibi duruyor. Daha sağlam, daha diri bir Beşiktaş görüyoruz hocasıyla beraber.
0: Evet abi, son söylediğin çok değerli. Hocasıyla beraber. Yani biz ülkede son zamanlarda hoca varlığını iyice yok saymaya başladık. Hani Okan Hoca'nın Osimhen'le başka oynuyoruz dediği gibi, evet kabul ediyorum ama o biraz teknik direktörün dışına çıkan bir oyuna gitti. O iyi bir şey değildir. Beşiktaş'ın şu an rakiplerine göre en büyük avantajının teknik direktör dokunuşuyla bugüne geldiği olduğunu düşünüyorum ki bu çok önemlidir. Çünkü Beşiktaş oyuncularla problemi halletmedi. Beşiktaş önce teknik direktör davranışı ilerledi. Yani Sergen Yalçın'ın düne kadar bunlarla olmaz dediği oyuncularla Beşiktaş bugün o güçlü oyunu inşa etti. Temelini orada attı. Ne olur bilmiyorum. Zaten şöyle yorumluyorum ben. İki şey belirleyici olacak. Galatasaray oyuncu kalitesi anlamında en iyi kulüp şu an ve oyuncu tekrarı anlamında. Bak oyuncu kalitesi, oyuncu tekrarı. Galatasaray şu an ülkedeki en iyi takım. Teknik direktör davranışı olarak da ülkedeki en iyi takım. Teknik direktör takımı olarak da en iyi takım Beşiktaş. Burada Fenerbahçe'yi şu an o yarışın içine dahi koyamıyorum. Çünkü bugün ne teknik direktör, ne oyuncu tekrarı, ne oynanan oyun. Yani o yarışın içine bugün Fenerbahçe'yi koyamıyorum. Çünkü bu geçirdiğimiz süreçte Fenerbahçe, bu bahsettiğim kavramların çok dışında kaldı. Beşiktaş'ta Fenerbahçe Galatasaray'ın arasında geçecek gözüküyor. Çok erken tabii bu yorum yapmak için ama bugün için söylüyorum. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte. Teknik direktör dokunuşuyla güçlenen oyun mu, oyuncu kalitesi ve oyun tekrarıyla güçlenen oyun mu? Hangisi belirleyici olacak, hangisi şampiyon olacak onu bilmiyorum ama Italiano bugüne kadar çok şey öğretti. Bak son karşılaşmada da oyuncusu üzerinden anlattı. Kendi örnek verdi değil mi? Görülen kart üzerinden. Hakem de aramadı problemi. Sarı kart vermedi demedi yani. İkaz etti. Bak eksik bırakırsın bizi dedi. Orkun'a söyledi yanlış hatırlamıyorsam. İşte Alanya'da kıyamet koparken hiç problemi dışarıda aramadı. O yüzden ben Italiano'da Beşiktaş'ın uzun vadede bir sorun yaşayacağını düşünüyorum.
1: Emsal oldu mu sana göre? Şey diyorlardı yani, yabancı hoca ligi tanıyana kadar vesaire, bu tarz genelde cümleler olurdu. Tabii. İtalyano herhalde emsal oldu. Yabancı hoca geldi oynatıyor takır takır.
0: Ya yok ligi migi bir şey tanımaya gerek yok ya. Ya
1: futbol
0: ne abi,
1: yerde
0: top
1: futbol
0: aynı,
1: değil mi?
0: Top işte yuvarlak, ne abi yani, antrenman bilimi aynı, oyuncu performans, neyi tanıyacağız kimi? Ki bence Türkiye'de ligi tanımazsan senin adına daha hayırlı. Ligi tanırsan gittin. Çünkü biliyorsun Türkiye'de ligi tanırsan sen tanınmaz hale gelirsin. Çünkü her hafta değişen performans. Şimdi Antep'i izliyorum mesela bir hafta. Müthiş. İkinci hafta bir izliyorum başka. Eğer ben ligi tanırsam ben de dağılırım. Bence tanımamasında fayda var. Yani kendi planlaması çok daha sağlıklı. O yüzden Italiano bence birçok şeyi kırdı. Mesela bahanelerin arkasına sığınan Sergen Yalçın ve onun yönettiği şeyi, ekibi yıktı mesela. Şu an Sergen Yalçın'ın inandırıcılığının bugün çok fazla düşmesinin temel sebebi Italiano. Çünkü olmaz denilenleri bugün Italiano yaptı. Gitti düştü, senin bütün tezin, bütün anlattıkların çöktü. Biri geldi çökertti senin şeyini. Çünkü sen Çerni'li olmaz dedin, Olaytan ikinci adam dedin. Emirhan dedin, Rıdvan dedin. Bak bunların hepsi bugün orada. Kim girdi Beşiktaş'ta son maçta oyuna? Söyleyeyim mi sana? Taylan, Kartal, Rıdvan, yanlış hatırlıyorum Rıdvan da vardı galiba. İlhan Fakıllı. Bak bu dört oyuncuyu getir Galatasaray'a, Kemerburgaz'a, getir Fenerbahçe'ye, Samandıra'ya. Sezon başı de ki bunları getiriyoruz bu kulübe. İki kulübün başkanı da kulüpten içeri sokmaz. Ya bunların çok üstünde oyuncular var bizde der. Bak o onlarla yarışıyor. Bugün oraya gitmez dediğin kalitede oyuncu yarışıyor. O yüzden eğer bozmazlarsa, umarım bozmaz, işin idari tarafından dokunmazlar. Şu ana kadar Beşiktaş bu anlamda, bak Marsilya'ya kaybetse de bir şey değişmez bu düşüncemde. Çünkü ben teknik direktör davranışından bahsediyorum. Çünkü bu aralar çok şey duyuyorum. Beşiktaş daha sert maç oynamadı. Sert maç oynamadı diyorsun. Fenerbahçe ile deplasmanda oynadı yani. Nasıl sert maç oynamamış oluyor ya? Şey mi diyeceğiz? Fenerbahçe çok kötüydü. Öyle yorumlarsak olmaz. Fenerbahçe'yi o oyuna iten biraz da senin oyunun değil mi ya? Orayı da yok sayma. Onun planlaması. Trossard'ın Rıdvan'a attırdığı gol tesadüf olabilir mi? Bir bekin oraya koşması, Greenwood'un ona yetişememesi. Sence bu bir analiz olabilir mi? Bence %100 analiz. O eksikliği görüyor. Greenwood'un beki takip etmediğini iyi analiz etmişler. Oradan bir şey deniyorlar.
1: Az önce senin söylediğine istinaden dedi yani, ikinci yarıda giren oyuncular Taylan, Endidi falan, İlhan, bunları Galatasaray Beşiktaş'a koy, Galatasaray Fenerbahçe'ye koysan kimse almaz diye. Sen konuşurken baktım yani, Beşiktaş şu an 16-17 kişilik bir ana rotasyonla oynuyor. Evet. Nübel, Rıdvan, Otara, Emirhan, Jalo, Agbadu, Murillo, Taylan, Salih, Orkun, Olaytan, Endidi, Trossard, İlhan, Çerni, Oh, Vilovic. Yani bu isimlerin Sen konuşurken baktım tam 11 tanesi abi geçen seneki kadrodan.
0: Yani olmaz denilen
1: yani Nübel, yani. Salih, Trossard ve Vlahovic yeni eklenen isimler.
0: 3 oyuncu ya. Ya
1: bunlar çöp deniliyordu.
0: Ya olmaz deni ya. Bunla ben ne yapayım için. Dedi ya ya. Ve üzerine bir de hakemi de koydu Sergen Yalçın. Bu hakemlerle de olmaz dedi. Bu adam o hakemlere rağmen bak yapıyor. Onu da hiç dile de bile getirmiyor yani. Ve o adama da hakikaten Alanya'da haksızlık yaptılar. Bak Erzurum'da da istersen oradan da konuşabilirsin. Hiçbirini konuşmadı. Ne anlatıyoruz biz ya? Bizim kime ihtiyacımız var yani? Beşiktaş'ın efsanesi futbolcuyken eyvallah. Trabzonspor'un efsanesi futbolcuyken eyvallah. Antrenörlük?
1: Yok.
0: Olmaz. Olmaz abi, olmaz olmaz. Bize bir faydası yok. Onlara olur ama bize bir faydası yok. Sen İtalyano gibi adamların sayısını çıkartacaksın. Arttırmak zorundasın. Onların sana faydası var. Onların senin burada çocukların gelişimine faydası var. Diğerinin yok. Çünkü diğeri kendinde bir eksiklik görmüyor. Görmüyor İsmail Kartal, görmüyor Sergen Yalçın, görmüyor Okan Buruk. Ama sen diyorsun ki yap benim güzellememi, yap da bir faydası olmayacak. Senin anlattığın hadise bir gazeteci olarak gerçekten istatistikler yerle bir olsa, sence Avrupa'dan, İtalya'dan, İspanya'dan, İngiltere'den bir teklifin gelmeme şansı olabilir mi?
1: Evet İbrahim abi, mesajlara döneceğim ama şimdi İsmail Ucu'ya da haksızlık etmek istemiyorum ama kulislerde konuşulan ve kulağımıza gelen birkaç söylem var. İşte Sergen Yalçın'la görüşüldüğü yönünde Fenerbahçe'nin, hani olası bir kötü gidişatın devam etmesi durumunda İsmail Kartal'la yollara ayrılırsa Sergen Yalçın'ın gelebileceği çok yüksek sesle konuşuluyor. Hata mıdır?
0: Büyük
1: bana
0: hata
1: göre.
0: Ya abi ya. Hata mıdır? Büyük hata yani hani. Şimdi yapamamış ya, neyi teslim edeceğim? Burada bırak davranışı, zihnen yapamamış biri. Yani onun İsmail Kartal'dan çok bir fark olmaz Sergen Yalçın'ın. Yani şey farklı olur biraz daha. Onun ifadesi İsmail Kartal'a kadar daha vurucu olur, farkı o olur yani. Onun dışında bir şey olmaz, hiçbir fark olmaz. Ya Beşiktaş'ın bugün içinde bulunduğu durum normalde Sergen Yalçın'ın büyük takımda bir daha çalışmaması gerektiğini ortaya çıkartıyor yani. Yani aslında o defoyu ortaya çıkardı İtalyano. Ben nasıl vereyim Sergen Yalçın'a Fenerbahçe organizasyonunu yani? Mümkün değil. Ne anlatacak Sergen Yalçın? Şeye, kendi ağzıyla demiyor mu? Ben geliştiremem. Kendi demedi mi? Ben öğretemem gol atmayı. Ben kanat oyuncusuna bunu öğretemem dedi. Öğretiyor işte, bak İtalyano geliyor öğretiyor. Senin öğretemem dediğin oyunculara öğretiyor.
1: Ama yani Sergen Hoca'nın kalması gereken yer sanki böyle Candaş Tolga Işık'la yayınlar gibi. Yani sabah kalkmak yok, çalışmak yok, analiz yapmak yok. Bence daha tatlı da duruyor.
0: Ya yani mutludur da diye düşünüyorum.
1: Bence de güzel yani. İzleniyor da yani.
0: Ya şöyle bir durum var ama. Ben onu çok duydum. Sahanın içinde kalma durumu, kopamıyorlar. Yani normal olarak tabii ona alışmış, onu seven bir insan yorumculuk çok kesmez onları yani. Sergen Yalçın. Sahanın içinde olmak ister. Sergen Yalçın'ı da kesmez.
1: Hiç oynadın mı Sergen Yalçın'la?
0: Karşılıklı oynadım.
1: Sormuşlar da oynadım.
0: Oynadım oynadım. Fotoğrafım da var ya, bir tane gösteririm. Şimdi Adana Spor'da oynarken bir birebir şeyim vardı. Eşleşmem.
1: Sergen Yalçın'ı eleştir tamam ama oyuncular hakkında da çok sert eleştiriler yapmıyor musunuz demiş. Şeye kızmış herhalde. Sen dedin ya işte Taylan'ı, Endidi'yi falan Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye tesislerden içeri almazlar tarzı.
0: O oyuncu değersizleştirme
1: benzetme
0: değil.
1: Yaptın kadro. Hayır, kalitesi olarak.
0: O oyuncu değersizleştirme değil. Almama sebebi onların problemi, onu anlatmak istedim. Çocukların, oyuncuların değersiz olduğunu anlatmıyorum. Onları yönetenler onları değersizleştiriyor. Yoksa oyuncu değersizleştirmiyorum ben. Tam tersi, bak bunlar değerliymiş. Bize biri onların değerli olduğunu gösterdi. Onu söylüyorum, yoksa oyuncu niye değersizleştireyim?
1: Fenerbahçe'de kadro kalitesizliği konuşuluyor ama demiş Emin. Geçen sene de bu kadro vardı. Tedesco hata yapmasa takım belki de şampiyon olurdu. Kartal takıma göre taktik yapacağına, kendi taktiğini takıma oynatmaya çalıştığı için bir türlü istediği oyunu oynatamıyor demiş.
0: Mesela orada da yine söylediğim şey neydi onun adı? Kadro yeterliliği, yetersizliği üzerinden. Yine İtalyano örnek. Şimdi Beşiktaş kadrosu sence Fenerbahçe kadrosundan daha mı yetersiz ya? Nasıl bunu, yani burada gözümüzün önünde iki örnek varken problemin ne olduğunu niye göremiyoruz yani? Problem teknik direktör. Bak ikisi de farklı takımları çalıştırıyor. Kadro kalitesine bak, derinliğine bak. Beşiktaş'ın daha mı derin, daha mı güçlü kadrosu? Değil. Fatih Terim diyor ya, işte Beşiktaş'ta var. Hocam var ama siz bugün o değişimi gördükten sonra var diyorsunuz. Sergen Yalçın'daki Murillo aynı Murillo mu? Rıdvan aynı Rıdvan mı? Bir de o taraftan mı baksak acaba oyuncuyu o teknik direktör geliştirmiş olamaz mı? Bence doğrusu oradan bakmak lazım.
1: Abi Sergen hocam haftanın 11'ine Cengiz'i koymuş diyor. Aa, fotoğraf güzel bakabilir miyim?
0: Fotoğrafa bak.
1: Kaç kaç bitti bu maçı hatırlıyor musun Sergen?
0: Yendiler, şampiyon oldu Beşiktaş o sene. 100. yıl dönemi Beşiktaş'ın.
1: Evet, birebir desin.
0: Cengiz Ünder'in kadroya mı almış Sergen hocam?
1: 11'e koymuş. 11'e koymuş. Fofana, Murillo, Emirhan, Abdülkerim, Masuaku, Cengiz, Orkun, Diomande, Trossard, Orban ve Ramirez 11'i yapmış.
0: İşte o Cengiz olayı biraz hocada şey yani yanılmadım. Ya ısrarla yanılmadığını ispatlamaya çalışıyor hoca. Yani mesela Muçi bugün kötü başladı değil mi Trabzon'da? Şimdi geçtiğimiz sezonki Muçi performansı unutuldu. Bak Sergen Yalçın haklıymış deniyor. Sergen Yalçın haklı değil. Haklı ya, öyle antrenör yorumu olmaz bir de. Muçi bende yok değil. Muçi niye sende yok? Ya da sende olmayan oyuncu nasıl bu duruma geldi? Ya da bugün niye bu duruma geldi? Bu zaten bu değişim biraz ülkenin durumunu da anlatıyor bize yani. Neden oyunun bu kadar teknik direktörlerden koptuğunu da anlatıyor.
1: Okan Buruk'un eleştirilecek yerleri tabii ki var. Ama ben şu cümleye anlam veremiyorum. Osimhen olmazsa ne demek? Adam Raşitsa, Berkan, Oliveira ile de şampiyon oldu. Osimhen'i alabildi. Icardi'yi de oynattı. Bak kimse almıyor bile. Bu bir meziyet değil Icardi, midir
0: dur,
1: diyor.
0: Dur.
1: Mertens 35 yaşında eyvah 3 sene eyvah çok verimli kullandı. Eyvah Guardiola eyvah. Messi elindeyken tanındı. City'de Haaland vardı kadrosunda. Olmasaydı o zaman.
0: Guardiola'yı sakın Messi ile falan anlatma.
1: Yok şey demek istiyor yani. Bu ya, Guardiola'nın elinde bak, işte.
0: Guardiola
1: bak. Ve onların elinde de iyi oyuncular var. Ya, demek istemiş.
0: Oyuncuyu geç. Guardiola antrenörlüğün çok ötesinde bir şeyden bahsediyor. Ya adam.
1: İsmi ne? Ferhat Gürses. Bak,
0: Guardiola hani senin doymuşluk diyoruz ya biz mesela. Galatasaray'da doymuşluk. Mental yorgunluk. Değil mi mesela? Ne kadar sığ ifade anlatı. Çok basit. Doymuşluk. Mental yorgunluk. Bu ne ya? Adam onu nasıl anlatıyor oyuncusuna? Diyor ki bak ben dünyanın en güzel kadınından ayrıldım diyor. Ben onu çok seviyorum, o beni çok seviyor. Ama diyor tutkumuzu kaybettik diyor. Siz tutkunuzu kaybettiniz diyor. Şimdi bana Guardiola, Okan Buruk aman ha yani bak yan yana falan getirme. Ya bunu teknik taktikle anlatamazsın. Bak iki tane benzer durumu yaşayan teknik direktörün bir tanesinin davranışına bak, diğerinin davranışına bak. Yani krize bak. Bak oyuncusuna ne diyor biliyor musun Guardiola? O Walker'da herhalde sağ bek. Çocuk kızıyor diyor ki ya diyor soyunma odası görüntüsü ha bu. Hani bizde hep olumlu servis ediliyor ya. Onu oraya vereceğiz, bunu oraya. Yok saldırın diyor, o videolar servis ediliyor. Kaybeden hiç görmedik daha. Kazandın eyvallah da bir de kaybettiğini görelim. Nasıl kaybediyorsunuz siz? Öğreneceğiz ya biz de bu iş. Guardiola kaybettiği bir videoyu koyuyor ve oyuncusunun tartıştığı videoyu koyuyorlar değil mi? Hiç adamın öyle bir derdi yok yani. Şey demiyor baba bunu ayıkla, kazandığımı koy. İyi de PR yaparız demiyor. Oyuncusuna diyor ki bak, oyuncu diyor ki benim adımı sürekli olumsuz yerde geçiriyorsun diyor. Bütün problem bende mi diyor. O diyor ki çok üzüldüm diyor. Ben seninle 10 sene geçirdim diyor. 10 senenin sonunda beni bununla diyor suçluyorsan diyor bu galibiyetin mağlubiyetin çok ötesinde bir durumdur diyor. Ben çok kırıldım diyor ya. Ya düşünebiliyor musun o altında yatan duyguyu? Sen bana diyorsun ki yok 3'te oynamış 4'te oynamış. Okan Hoca ile ilgili söyleyeyim. Icardi'yi Okan Hoca kazandı diyorsun değil mi? Icardi'yi kim kaybettirdi Galatasaray'da? Icardi'yi nasıl kaybetti Galatasaray? Bugün Galatasaray'ın Icardi'den faydalanması gerekmiyor muydu? Düşünelim beraber, sesli düşünelim. Icardi sakatlandığında ne yaptı?
1: İtalya'ya gitti.
0: Bak benim... Uçtu.
1: Vandalara kaybettirdi
0: bak,
1: bence.
0: Televizyonda...
1: Hocaya gelmeyeceğim ben bile.
0: Televizyonda... arşiv çok önemlidir. Dün söylediklerim bugün karşına gelir. Önemlidir yani. Dün söylediklerim televizyonda arşivde durduğu için söylüyorum. Icardi'nin birinci ayından sonra bir programda dedim ki geçmiş olsun Galatasaray Icardi'den artık faydalanamaz dedim. O gün tabii ne yorumlar yani. Hani. Bunun sorumlusunun da tamamen Okan Buruk olduğunu söyledim. Çünkü evet ben çapraz bağ sakatlığı geçirmedim ama geçiren arkadaşlarımla da konuştum. Ve çapraz bağ sakatlığında en önemli olan şey nedir biliyor musun kardeşim? Tabii ki operasyon çok önemli. Operasyon sonrası iyi bir rehabilitasyon, iyi antrenman, iyi dinlenme, iyi beslenme. Bu Icardi bu süreci nerelerde geçirdi? Milano, Arjantin, İstanbul, Madrid. Biz Icardi'yi bu süreçte nerelerde gördük? Özel uçaklarda. O gün sen Okan Buruk olarak çapraz bağ sakatlığı yaşayan oyuncunun bu kadar seyahatinden sağlıklı bir geri bildirim olmayacağını biliyor olman lazım. Yani Icardi sağlıklı olarak geri gelmediyse önce antrenör olarak sorumlusu sensin. Çünkü müsaade ettin. O tanıdığın özgürlük bak oyuncuyu da yok etti. Şimdi sen o tarafından bakıyorsun. Bu tarafından niye bakmıyorsun ya? Kime faydası oldu bu tanıdığın özgürlüğün? Olmadı kimseye. Bak Liverpool maçı atamadın oyuncuyu. Ve iyi idare ediyor, çok seviyor seni dediğin Icardi gelip 5 milyon euroya sana imza atmadı. Bak futbolu bırakma pahasına gelip sana 5 milyon euro imza atmadı. Ortalık yıkılıyordu, Icardi bize tapıyor. Okan Hoca müthiş idare ediyor muymuş Okan Hoca Icardi'yi? İdare ediyor muymuş? Icardi seviyor muymuş Galatasaray'ı? Bir paylaşımını gördün mü Icardi'nin Galatasaray'la ilgili?
1: Bence sevdiği için yapmıyor.
0: Asla.
1: Çünkü biliyor ki yönetimi şey altına atacak. Yani bir paylaşım yaparsa şimdi herkes Icardi'yi destekleyebilir. Yani hala eleştiren var. Mesela ben de gitmiş taraftarıydım bu arada. Yani gerçekten artık Galatasaray'a fayda sağlayamayacak noktaya gelmişti. Ama hala bir Icardi sevgisi var. Ya kardeşim bu adamı alın, yedek kalsın. Şubat'ta.
0: Kararı sen verdin. Galatasaray yönetim vermedi ki. Sana bak Allah'ın kulu çıkartıp 5 milyon, 1 milyon euro vermediler sana.
1: Yönetimin verdiği de söyleniyor biliyor musun?
0: Neyi?
1: Yani şey diyor yönetim hani 5 milyonu bir kere teklif etmiş. Bir daha işte hiç cevap
0: ne yapacak? 10 kere mi teklif edecek? 5'i teklif etmiş.
1: Hani ısrarcı olmamış.
0: Olmaz diye ben sana 5 diyorum. Daha ne vereyim? Zaten sen 5 etmiyorsun ya. Sen zaten 5 etmiyorsun, ben 5 vermişim.
1: Şimdi Lazio 3 veriyordu, o da istemedi.
0: Ya vermez bak, vermez, verir mi 3 falan vermez Lazio. Kim diyorsa hayatta inanmam ya. Nereye 3 veriyor Lazio? Yürüyecek hali olmayan adama verir mi ya? Şimdi bu durumda ne dersin? Çok teşekkür ederim. Bana hiçbir kulübün vermediği parayı siz vermediniz. Hayatımda verdiniz. Hayatımda görmediğim saygıyı bu camiada gördüm. Şahane. 3 sene geçirdim. Şampiyonluklar var. Sizin verdiğiniz rakam da şu an benim için uygun değil. Ama her zaman gönlümde Galatasaray, Okan Buruk neyse bir paylaşım yaparsın.
1: Açıklama yaparsın.
0: Yaparsın abi. Sevgi böyle bir şeydir. O yüzden Vandanara'nın söyledikleri bana doğru geliyor. Sevmiyordu sizi dedi. Mantıklı geliyor çünkü o Icardi davranışına bugün baktığımda burayı çok seven. Geldin mi bir daha buralara Icardi? Gördün mü sen hiç İstanbul'da falan? Ölüyordu ya bizim için İstanbul için.
1: Geçenlerde bir paylaşım yapmıştı uzun bir aradan sonra.
0: Bakayım ben nereden. Görmedim buralarda. Yani şimdi kandırmış sizi. Yani senin biraz önce arkadaşımızın söylediği Icardi edememiş Icardi'yi. Yok idare falan edememiş ya. Icardi sizi idare etmiş. Almış paranızı.
1: Yapma ya.
0: Gitmiş.
1: Yüzüme vurma. Moral keyfimi kaçırıyorsun şu an. Ya sevgilimden darbeymişim gibi hissediyorum. Seni sevmemiş falan diye gibi moralimi bozdun ya. Sevmiştir ya. Biraz da olsa sevmiştir. %30 falan yok
0: bizim
1: mu?
0: Bizim zaten genel anlamda en büyük problemimiz o ya.
1: Ya bu kadar yüzüme vurmasaydın. Hiç, sizi hiç sevmemiş falan diye.
0: Öyle ben davranışa bakarım yani.
1: Ama şimdi bakıyorum evet yani.
0: Ölüyordu bizim için ya.
1: 21 Haziran'dan sonra ilk defa dün bir paylaşım yaptı. Yine Galatasaray içermiyor. Ama bilekliğinde sarı kırmızı var. Kurtarmaz mı İbrahim abi?
0: Peki. Hadi oradan bir şey veriyorum. Hala Galatasaray aşkı devam ediyor. Onu da muhtemelen sevgilisi almıştır. O yüzden çıkarmıyorlar.
1: Olabilir. Olabilir ama yani evet yine farklı noktalarda Icardi kafasından futbolu silmiş gibi görünüyor.
0: Şimdi o yüzden o da yanlış analiz yani. O gün Okan Buruk'ta ara problem. Ben o gün aradım. Bak ben bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. O gün hatta o günkü programda pro lisanslı bir teknik direktör vardı. O da beni eleştirdi o gün. Olur mu hocam dedi, bu söyledin çok erken bir yorum dedi. Ya ben alıyorum o sorumluluğu dedim. Ben görüyorum davranışı dedim. Bundan bir şey olmayacak artık belli.
1: Ya katıldığım programda yanında pro lisanslı hocamız vardı. İsim vermeye gerek yok. Tamam.
0: İsim vermeyeyim ayıp tamam, olur evet. Şimdi. Hani o şeyde duruyor zaten. ET Spor'un arşivinde duruyor. O gün o destekledi, olabilir bunlar dedi bir teknik direktör olarak. Ben olmayacağını düşündüm. Devamında da bu problemin olacağını düşündüm. Bugün gelinen nokta, şimdi bu iyi bir idarecilik mi? Bence değil. Yani şahane bir potansiyeli kullanamamışsın. Tanıdığın özgürlük bak ona da faydası olmadı, sana da olmadı. Şimdi Icardi gibi oyuncu var mı daha şimdi Avrupa'da? Ya Icardi dediğin oyuncu ya şu an Galatasaray'da olsa fena olur mu ya? Şahane değil mi? İyi bir Icardi'den bahsediyorum. Icardi sana fit geldi. Senden sonra aşağı indi. Icardi sana Paris Saint Germain'den yağlarıyla gelmedi. Sen buradan hala yağ yakmaya çalışıyoruz dedin. Yapmayın bunu yani. Bu da iyi bir şeymiş gibi anlatmayın. Keşke Serdar Kelleci orada bu Icardi bir senede yağlarını yakamadı hocam. Siz burada nasıl bir antrenman yaptırıyorsunuz? Belki de sizin Avrupa'ya gidememizin temel sebebi bu Icardi gibi oyunculara verdiğiniz özgürlük olabilir mi? Öyle bakın abi yani şimdi.
1: Hop, akreditasyon iptali, hayırlı olsun o sorudan sonra ya. Yok yani, bir tek Okan Buruk için demiyorum.
0: Hepsi için.
1: Genelde geçerli. Soramıyorlar yani.
0: Yani herkese sorun. Bak Beril soruyor. Vallahi soruyor. Ben Beril'de duyduğum için söylüyorum. Beril Aziz Yıldırım'a da soruyor. İsmail Kartal'a da soruyor. Tedesco'ya da soruyor. Soruyor valla. Müthiş, tam böyle nokta atışı sorular. Kimseden çekinmeden teknik sorar. İnsanları bilgilendirir. Gazetecilik böyle bir şeydir.
1: Okay abi az çektirmedi Play Spor'da. Öyle dikine bir kızdır yani, sorar.
0: Ama öyledir yani.
1: Gerçekten diyor, konuğunuzu severek dinliyorum. Gerçekten güzel tespitleri var ama şu Talişka konusuna hala takılıyorum demiş. Dünya üzerinde
0: beraber şey yapalım.
1: Dünya üzerinde demiş. 75 maçta 44-45 gol, 13-14 asist yapan bir futbolcuyu gönderdik. Fenerbahçe olarak zoruma gidiyor. Demiş.
0: Peki ne arkadaşımızın ismi?
1: Söyle bakalım, yazmamış. Stalklayalım. Abdullah Kurt.
0: Abdullah Bey şöyle diyelim. O zaman Elnesi'yi niye gönderdiniz mesela? Penaltı atmadan 30 tane gol atan oyuncuyu niye aramıyorsunuz bugün?
1: Ya da mesela
0: dünyanın ya da Valencia. Mesela dünyanın neresinde penaltı hariç 30 gol atmış bir santrafor bu ülkeden ya bu oyuncu falan değil diye gönderildi? Mesela ben de bu bakış açısıyla size soru soruyorum. Mesela o açmadı mı seninki? Bak penaltısız yapmış bir de. Ben sana Talişka'nın neden olmayacağını, günümüz futbolunda böyle oyunculara neden yer olmadığını belgeledim bir de. Bak altını doldurarak tek tek geldim. Dedim ki geçtiğimiz sezon Galatasaray maçlarında Talişka ne yaptı? Beraber sesli düşünelim Cihan. Var mı iki Galatasaray maçında? Yok. Yok. Fenerbahçe'nin bir tane kupası var bu süreçte. Galatasaray'ı yendi Süper Kupa'da. Oynadı mı Talişka? Yok. Tamam bak, yine bir kupa almışsın, yine yok. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Rangers maçları çok önemliydi. Ne yaptı Talişka? Yok. Fenerbahçe'nin Benfica maçları çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi'ne gidecekti geçtiğimiz sezon. Ne yaptı Talişka? Yok. E şimdi bu kadar beni hedefe götürecek kritik maçların hiçbirinde olmayan bir oyuncunun Beyoğlu Yeni Çarşı'ya Gaziantep'e attığı gollerle yakaladığı istatistiği bana söyleme. Ben öyle olmayacağını görmüşüm ya gözlerimle. Gitmemiş bir yere. Gitmemiş bir yere. Sen şimdi bir çaresizlik var, bir başarısızlık var. Sen diyorsun ki ama o en azından onu yapıyordu. Ya onda da yapamamışsın ya. Niye sen şimdi mahkum ediyorsun koca camiayı ikinciliğe? Talişka seni ikinci yapar. Şimdi bu üçüncü yapar diye korkuyorsun. İkincilik iyiydi, ikinci olalım bari diyorsun. Niye ikinciliğin peşinden gidiyorsun? Ben sana diyorum ki sen şampiyon olabilirsin. Yok diyorsun. Şey yazsın, merak ediyorum yani. Elnesi'deki itirazı neydi? Muhtemelen o da itiraz. 30 tane golü penaltı hariç atmış bir oyuncu nasıl gönderilir ya?
1: Elnesi'yi biz göndermedik. Yanlış biliyor demiş de başkan da biz yolladık. Kim gönderdi? Saadettin Saran.
0: Biz derken kimden bahsediyor?
1: Yani Fenerbahçe yollamamış diyor.
0: Kim yollamış?
1: Şey mi? Ama başkan söyledi ya, Saadettin Bey istediler diyor, yolladık diyor. Hani şimdi Elnesi'nin gitmesini
0: ya
1: istediler.
0: Elnesi oynuyor diye kıyameti kopardınız. Yapmayın lütfen ya. Elnesi'nin Fenerbahçe'de
1: Fenerbahçe
0: ne işi var?
1: Yolladı ya.
0: Futbolcu değilmişsiniz dedi. Ya camia Elnesi'yi istedi ve öyle oldu. Ya yapmayın yani, hani Elnesi'yi biz göndermedik.
1: Hatta olaylı falan ayrıldı, hatırla
0: Elnesi ya. Nasıl gittiğini Kocaeli maçından sonra ben biliyorum ya, izledim ben, hani Fenerbahçe Sansürsüz'de Fenerbahçe programı yapıyorum. Çok iyi bildiğim bir konu yani. Neyi göndermediniz yani? Sen şimdi bunu seni üçüncü yapacağını gördün ya. Ulan ikincilik iyiydi, bari o dursun diyorsun bu istatistikte. Bak istatistiğin altını doldur diyorum ya. Avrupa Ligi'nde attığı gollere bak. Brana 3 tane atmış herhalde. Yine Aston Villa maçları yok. Nottingham maçları yok. Sert maçlarda yine yok Talişka. Yok.
1: Trabzonspor'da baskı yönetmek kolay değil diyor. Son bölüme doğru gidiyoruz bu arada. Hani böyle pat diye Trabzon'a geçince dinleyenlerimiz ne oluyor demesin. Mesajları eritmeye çalışıyorum. Fakat eldeki yüksek tavanlı isimleri doğru bir sistem disipline sokabilirse Thomas Reis beklenenden daha hızlı bir reaksiyon alabilir diyor. Medi yazmış.
0: Ya benim çok beğendiğim teknik direktör. Hoş şimdi Samsunspor'da bir şey gördük. Kolay değildir. Ya kariyerinde de öyle bu kadar yani hedefi yüksek takımları yönetme konusunda, bu kadar sabırsız takımları yönetme konusunda, ya o da bunu deneyimleyecek. Nasıl cevap verecek bilmiyorum. Ama problemi dışarıda aramayacak. Bir kere net onu biliyorum yani. Hakem üzerinden bir şey anlatmayacak. Onu da biliyorum.
1: Bence de.
0: Yani o önemlidir. En azından sahanın içinde kalmaya çalışacak. Bu oyuncularla sahanın içinde kalırsan ve o fiziksel durum dediğimiz hadise ortadan kalkarsa Ben çok ümitliyim.
1: Acaba özgürlük verme görüntüsü altında bir pasif agresif yaklaşımla gitmesine çanak tutmak için buna müsamaha göstermiş olabilir
0: yok,
1: mi?
0: Yok, o daha Burası? Tehlikeli bir şey.
1: Şeytanın avukatlığını yapıyor. Şey,
0: yapma, Liverpool maçı atamadın. Sen Julen maçı eleniyordun az daha. 24'e giremiyordun. Oynadı onlar da. Aman
1: Neslihan Hanım. Neslihan Tuğba Pürsün.
0: Neslihan Hanım. Aman yani.
1: Kimseyle ters düşmeden akan suya yol açmak gibi diyor.
0: Yok ama ona bir faydası yok. Yaparsın onu da. Yani seni bak şeyin dışına atıyordu az daha o düşünce. Şampiyonlar Ligi sen Julen maçına mağlup oldun. Liverpool maçını hatırla orada. Yani 8-0 bilen bitse kimse itiraz edemez değil mi? Atamadın, gönderemedin sahaya oyuncuyu.
1: İltu Göztepe ve Galatasaray maçında 2 penaltı kaçırdı Talişka. Fenerbahçe'ye şampiyonluğa mal oldu demiş. Fenerbahçe'ye şampiyonluğa mal oldu diyor.
0: O da bir, ya ben doğru bulmam da o da bir bakış açısı. Ona bakarsan atsa Galatasaray maçındaki penaltıyı Fenerbahçe şampiyon olacak. Atamamış. Ben de sana oradan bak, iyi arkadaşımız, ben doğru bulmam da hadi bir bakış açısı sunmuş. Biraz da Fenerliler oradan baksın.
1: Sana salvo yapmış abi. Diyor ki abi bu Göztepe niye düştü bu kadar diyor. Sen bunların yönetimini beğeniyordun diyor.
0: Evet.
1: Bir problem mi var, sana göre sorun ne demiş?
0: Hiçbir problem yok. Yani sonuçta bu bahsettiğin oyunlar oyuncu değişimiyle beraber bir sarsılabilir. Bunda hiçbir anormallik yok. Göztepe de aynı sorunu yaşıyor değil mi? Bunlar olabilir. Ama onlar şeyle ilgilenmiyorlar. Oradan şeye bak. Geçtiğimiz sezonda, pardon, bir önceki sene 11 maç kazanamadı Göztepe. Bak 11 maç. Türkiye'de 11 maç bir takım kazanmasın, bak o teknik direktör orada kalıyor mu?
1: Şubat,
0: göndermediler.
1: Şubat 8'den beri, evet.
0: Doğru. Göndermediler şeyi. Stoylov'u göndermediler. Bir önceki seneden bahsediyorum. Yani oradaki düşünce önemli. Göztepe küme düşse dahi benim hiçbir fikrim değişmez. Planlamada otururlar, analizlerini yaparlar. O analiz, o planlama onları tekrar Süper Lig'e çıkar. Yani büyük resme baktığında onlar yine bu işten kar etmiş olurlar. Sen zarar etmiş olursun. Sen o taraftan bak.
1: Abi Talişka yorumuna katılıyorum ama yani mevcut takım durumu içinde değerlendirmek sanki daha doğru olmaz mı? Yani şöyle
0: değerlendirelim, tamam.
1: Lukaku Talişka mı, Semedo Talişka mı diye düşünsek ya da Müzmin
0: Semedo Sakan... Talişka diye düşünme olmaz. Bir kere onu ortadan kaldıralım. Semedo sağ bek, Talişka forvet arkası. Yani iki tane söylediğim farklı pozisyon. Takım planlamalarında şöyle olur. Bence Oğuz Hoca'nın bunu anlatması lazımdı. İsmail Hoca'nın insanlara anlatması lazımdı. Onlar yabancı sayısı üzerinden anlatıyor ama şöyle anlatması lazımdı. Arkadaşlar, Semedo ile Talişka'dan birinden vazgeçmek zorundayız ama Semedo sağ bek. Şimdi sağ bek rotasyonunda elimizde Mert Müldür var. Bütün sezonu Mert Müldür'le oynamak riskli. Semedo ve Mert Müldür'le oynayabilirsin. O yüzden Talişka'nın olduğu yerde Asensio var. Şimdi Asensio mu Talişka mı, birinden vazgeçeceğiz. Ya da Lukaku mu? Şu olsa bir yine bir itirazım olmaz. Fenerbahçe Muric'in dışında bir santrafor almasa, Lukaku'yu almasa yine anlarım. Derim ki Fenerbahçe kadro planlamasında Muric, Talişka, Asensio, ön taraftan bahsediyorum. İşte Greenwood, Kerem, neyse bunlarla bir rotasyon sayısal anlamda. Ona bir itirazım olmaz. Ama öteki türlü o bahsettiğin mevcut kadro içinde Semedo mu Talişka mı sorusu bir kere yanlış bir soru yani. Soru doğru bir soru değil ki. Ne cevabı bekliyoruz oradan biz? Bence öyle bakalım oraya yani.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la beraberiz. Son böyle 2-3 dakikalık bölüme giriyoruz. Bu arada abi Türkiye Kupası'nda da birinci tur mücadeleleri.
0: Evet.
1: Yani şu benim biraz zoruma gidiyor mesela. 14, 14, 14, 14, 10, yani 8, 9, 10 tane maç saat 14'te.
0: 14'te.
1: Ya yani birini 14'e alsak ama, 15'e alsak 16'ya 17'ye.
0: Ama yayıncı kuruluş A-Spor'a şimdi burada maçları veriyor.
1: Hepsini veremeyecek zaten.
0: İşte bence orada 14'ten sonra vardır.
1: Var. He. 14'ten sonra da var ya, bir 8 tanesi falan 14'te
0: ya
1: falan.
0: Ya oradaki yani. Amaç şu, o 8'inden birini seçmek zorunda canlı vermek için. Belki dönüşümlü de veriyor olabilir 14'ü,
1: hani
0: bilmiyorum.
1: Dijitalde falan da ne bileyim, hani oradan bir kanal açıp oradan da
0: çok fazla maç olduğu için o yine anlaşılabilir. Yani şu olmasa haklısın. 14'te her şeyi bitirseler derim ya,
1: yok,
0: yayın
1: var.
0: Bunu derim.
1: 15'te 3 yani. Tane var. 17'de bir tane, 19'da bir tane, 20'de bir tane.
0: Yaymış yani, aslında yayıncı olarak yaymış. Bak bu kupalar çok değerlidir Cihan.
1: Ve ben çok seviyorum izlemeyi.
0: Bak
1: ya.
0: Çok değerlidir. Bugün bu izlediğimiz oyuncular için o kadar önemli ki. Bugün burada birileri bu çocukları izliyor. Hiç haberi olmadığı bir oyuncunun gelişimine buradan biri hızlıca dokunabilir. Yani onların kariyeri açısından da önemli. Burada bir tane kardeşimiz herkesin ilgisini, dikkatini çekebilir. Bak hiç görülmeyecek oyuncular bir anda burada fark edilebilir. O yüzden bu çok değerlidir yani.
1: Tabii canım, yani şu an işte Karaman Futbol Kulübü, Kepes Spor, Adana Spor, Yeni Malatya, Bayburt, Borçka Spor, Ben mesela Borçka'yı nerede izleyeceğim abi ya Allah aşkına?
0: Çok önemli. Bak oradaki stadyumlara gidiyoruz. Aslında şeyi de bize gösteriyor bu. Hani ülkenin sadece Süper Lig'den ibaret olmadığı, alt liglerde de neler olduğunu görüyoruz. Zeminleri, stadyumları, değil mi? Bize onu da gösteriyor. Aslında ülke olarak onlara da itiraz etmemiz lazım. Bugünkü şahane. Bugün zeminde, stadyumda şahane. O yüzden buna bir itirazım yok. Yani şu an canlı verilen maça hiçbir itirazım yok. Burada gayet stadyumda şeyde gayet güzel yani.
1: Evet, son mesajları hızlıca yorumsuz okuyacağım. Ziraat Türkiye Kupası'nda Sinop Spor'a başarılar.
0: Sinop demiş. Pardon, özür dilerim. Sinop stadından bahsediyoruz. Evet. Sinop stadında gayet güzel. Zemin de güzel, stadyum da güzel.
1: Sayın abim, sağ bekte Mert Müldür var diyorsun. Tek Mimović var.
0: Ya o ne Mimović'i? Bak,
1: Oğuz Aydın'ı kullanabilirsin.
0: Kullanamazsın demiş. Oğuz Aydın'ı. Kullanmamışsın ya. Bilmiyor, oynamamış oyuncu. Şimdi o belirsizliğin üzerine kadro mu kurulur ya?
1: Tolga yazmış.
0: Ya ona bakarsan ben de derim ki ya Talişka'nın olmadığı yerde o var, bu var. Öyle planlama olur mu? Bu nasıl bir düşünce?

0: İbrahim Yavuz Göztepe'yi örnek gösteriyor ama kaç senedir Avrupa'da bile yoklar demiş.
1: Ya konu o değil ya. Göztepe onlar yokken Avrupa'da mı vardı ya? Alt liglerde geziniyordu ya bu insanlar yokken. Göztepe'yi bu insanlar TFF birincilikte aldılar ya. Hangi Avrupa'dan bahsediyorsun? Süper Lig'de yoktu bu insanlar varken ya.
0: Abi akşam Aspor'da mısın diye bir soru var.
1: Yok, dün akşam vardı. Yani.
0: Başka bir yer var mı bugün dijitalde?
1: Bugün şey var, Sports Dijital var. Murat Aşık, Aydın Cingöz'le beraber saat 10'da.
0: Allah yardımcın olsun senin. Gerçi Aydın Cingöz Galatasaraylı galiba. Fenerbahçe yorumları yapıyor ama Aydın abiyi tam çözemedim. Yıllarca çalıştık kendisiyle. Çok bir fanatizmi yok. Onun işi Aydın genelde federasyonla.
1: Ya Aydın yok, yani o, benim tanıdığım
0: bence de hiç değil.
1: Taraf değil. Bir camia, öyle bir aidiyet yok. Fenerbahçe tarafını şöyle anlayabilirim. Orada özel bir durumu var çünkü. Bu 3 Temmuz sürecinde Aydın Cingöz Fenerbahçe'nin yanında oldu.
0: Evet.
1: Yani o FETÖ'cülerin kumpası üzerinde o işin mağdurlarından biri olduğu için insanlar biraz o konuda ayıp ediyorlar. Yani Aziz Yıldırım'a, Fenerbahçe'ye şikeci denildiği dönemde Aydın Cingöz Fenerbahçe'nin yanındaydı. Şimdi biraz ayıp ederler yani bugün Aziz Yıldırım'ın Aydın Cingöz'de olan yakınlığını
0: oradan
1: biraz...
0: Oradan geliyor yani. Ya
1: olmaz ama orada da kimler durdu? Yani bugün onu eleştiren... gazetecilerin büyük bir çoğunluğu Fenerbahçe aklansın diyordu değil mi?
0: Aydın bak, Cingöz o zaman
1: Aydın onun peşinden gidiyordu. Kumpas yapılıyor diyordu. Şimdi sen nasıl gidip bugün Aydın Cingöz'ün o Fenerbahçelilikle alakalı bir durum değil ki. O gün Fenerbahçe'ye yapılan operasyona itiraz eden birine sen niye bugün Fenerbahçelilik üzerinden eleştiri yapıyorsun? Ne alakası var bunun? Aydın şey mi diyor? Fenerbahçeliyim mi diyor? Ya da Galatasaraylıyım mı diyor? Ben de şimdi Fenerbahçeli miyim? Ben 10 numara dijitalde Galatasaray yorumluyorum. Bak 10 numara dijitalde Galatasaray maç sonu yorum yapıyorum.
0: Sansürsüz
1: de Fenerbahçe maç yorum. Ama ben iki tarafla ilgili bir aidiyetim yok ki, ben teknik bir yorum yapıyorum.
0: Radyo, şimdi, radyoda hepsi var.
1: Şimdi ben neyim abi? Şey miyim ben yani? Ne alakası var ya? Ben teknik bir yorum yapıyorum. Benim için Galatasaray'ın varlığı da, Beşiktaş'ın da, Trabzon hepsinin kıymetli. Niye illa bir yere, hatta şöyle bir durum var. Şey dedi. 10 numaraya şimdi yorumları görüyoruz ya, mesela sansürsüz de yorum yapıyorum, diyor ki bu Galatasaraylıyı neden Fenerbahçe yorumlatıyorsun? Öteki taraftan diyor ki bu Fenerbahçeliye niye Galatasaray? Orada da bir şey var yani.
0: İbrahim Yavuz, İbrahim abi ağzına sağlık. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ediyorum. Yani, dinleyenlerimize de teşekkürlerimizi iletelim. Sağ olsunlar, bize sürekli destek oluyor. Mesaj atıyorlar. Hiç yalnız bırakmıyorlar.
1: Ben de çok teşekkür edeyim. Mesajlar var. Bayram Olcay abinin sana da çok selamı var.
0: Sağ olsun.
1: Teşekkür ediyorum. Bakayım birkaç mesaj var.
0: Sen onları de okuyabilirsin.
1: İbrahim nasılsın?
0: Saçmalama İbrahim
1: yok,
0: falan.
1: Güzel. Kim? Mehmet Bey sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel yorum yapmış. Düşünceleri için de teşekkür ediyorum. Selamlar. Yine söyleyeyim. Mehmet Bey, Mehmet Ünal Bey. Bu biraz kızmış bize, işte kabak tadı verdiniz hakikaten, sürekli şikayet adam Türk futbolcuyu oynatmıyorsa, parlatmıyorsa demek ki futbolcular yetersiz, onun da sorumluluğu Okan Hoca değil. Doğru, onun sorumluluğu benim. Yani mesela genç oyuncunun Galatasaray'da oynatılmamasının sorumluluğu Cihan'la biziz yani. Ya Mehmet Bey şöyle söyleyeyim o zaman size, Okan Buruk Galatasaray altyapısından yetişti değil mi? Yani o dönem Galatasaray'ı yabancı antrenör yönetiyordu. Mesela onlar da şunu diyebilirlerdi. Ya ne işimiz var altyapıda, yetişmiyor. Yabancı oyuncularla biz bu işi halledelim. İşte Fatih Hoca da benzer yorum yapabilirdi. Ben ne uğraşacağım Okan Buruk'la ya da Emre Belezoğlu'yla değil mi? Birileri onları gelmiş oraya getirmiş. Yani sakın şöyle düşünmeyin. Okan Buruk bugünkü genç oyuncuların çok önünde oyuncu değildi. Bak değildi. Bugünküler de çok değerli. Aradaki fark ne biliyor musun? Bugünkülere öğretecek zamanları yok. Öğretecek, anlatacak sözleri yok. Var senin Galatasaray'ında Okan Buruk gibi oyuncu var. Emre Belözoğlu gibi oyuncu var. Bülent Korkmaz gibi oyuncu var. Var ama oraları yok saydınız. Yok saymasının temel sebebi işte sizin gibi kalabalığın ikna olduğu konu. Galatasaray'ın altyapısında oyuncu yok. Nerede yetişti Zeki yavru? Nerede? Bursa'da gitti yetişti. Çağlarlar nerelerden gittiler Avrupa'nın önemli takımlarında? Arda Güler nerede yetişti? Bu ülkede yetişmedi mi? Nasıl senin ülkende genç oyuncu yok? Çünkü senin teknik direktörün yabancı ile bu problemi hallettiği için talip olmuyor gencin gelişimine. Sen buna itiraz etmen gerekirken bana itiraz ediyorsun. Bana niye itiraz ediyorsun? Ben diyorum ki aynı Okan Buruk'ta o zaman şu ifadeyi kullanmasın. Yerli oyuncular itibarsızlaştırıyor. Sen şimdi yerli oyuncu itibarsızlaştırmadın mı bu yorumunla? Değil mi? Bak ne diyor? Parlatamıyorsa futbolcular yetersiz diyor.

0: E sen şimdi yetersiz dediğin bir oyuncunun yabancı birinin itibarsızlaştırdığını niye söylüyorsun? Bak sen de diyorsun. Ve daha devam ediyor. Başka emelleriniz varsa sürekli eleştiri halindesiniz. Biraz kendinize gelin.
1: Olabilir ya. Herkesten iyi yorum almak
0: zaten imkansız. Bir şey demiyorum. Bak konu iyi yorum kötü yorum değil. Bunu okuma sebebim şu. Yanlış yönlendirilmişsiniz. Bence bu bakış açısıyla anlatın. Kendi evladını oynatsın diyorum. Sen diyorsun ki hayır oynatmasın. Sen rahatsız değil misin Yelert'e verilen paradan, Niega'ya verilen paradan, Matias Ros'a verilen paradan, Cuesta'dan rahatsız değil misin? Yok mu bu Cuesta kadar, Yelert kadar senin altyapında oynayacak oyuncu yok mu? Buna niye itiraz etmiyorsun? Ben diyorum sana buna itiraz et. Çünkü senin geleceğin, kurtuluşun altyapı akademin. Teşekkür ediyorum. Herkese selamlar.
1: Sağ olasın. Bu arada Arıt Kaya dibi Sinop karşısında 30. saniyede öne geçti. Baktım hangi ilimizin takımı diye. Bartın ilimizin takımıymış. Nefis. Bence Sinop'u üçleyecekler gibi
0: 2024'te...
1: duruyor. Sinoplu arkadaşlarım kusura bakmasın. Hiç yok Sinop sahada. 4 dakikada evet, evet. Ya belki daha izleyince ortaya çıkar. 2000 ne dedin abi?
0: 2024'te kurulmuş o takım. O şeyi gördüm, amblemi gördüm. Doğru mu gördüm bilmiyorum ama.
1: Olabilir, doğrudur.
0: 24 gördüm çünkü ilk defa ismini duyduğum için.
1: Ben de ilk defa duydum.
0: Ama çok güzel başladı. Bu arada yani zamanı olanlar açıp maçı izleyebilir. Çok keyifli başladı.
1: Keyifli. İbrahim Yavuz ağzına sağlık. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: abi.
0: Ederim.
1: Dinleyenlerimize de selam olsun. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Hoşçakalın.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.

0: Kim ne dedi?
1: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın abi?
2: İyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Canlı yayındayız. İzleyen herkese hoş geldiniz diyelim. Asensio ile başlayacağım. Sıcak gündem. Artık beklenen Asensio ne zaman dönecek? Asensio nerede sorularına bir iletişim yapıldı ve Eyüpspor maçında kadroda olması bekleniyor. İstersen orayla başlayalım. Bu sakatlık sürecinde Asensio'nun geri dönüş süreci nasıl geçti? Hazır hale geliyor mu? Gelecek mi? İstersen buradan bir başlayalım abi.
2: Şimdi artık Asensio maç oynayabilecek fiziksel duruma ulaştı. Zaten bir kontrol amaçlı bir MR da çekildi oyuncuyla ilgili. Herhangi bir sıkıntı yok. Gerekli tetkikler ve sağlık değerlendirmeler sonucu da artık takımla birlikte kontrollü olarak çalışmalara başlaması kararı alındı. Şimdi maç Fenerbahçe'nin hafta sonu oynanacak. Dolayısıyla yarın Perşembe, Cuma, yani bu iki antrenmanda kontrollü olarak çalışmalar sürdürecek. Tabii hemen maç oynayabilecek fiziksel kapasiteye ulaştı ama hani sakatlığı tamamen atlattı. Ancak şu değil. Yani Eyüpspor maçında Asensio 11 oynayacak, 11 başlayacak değil. Eyüpspor maçının kadrosunda yer alacaktır. İlerleyen dakikalarda maçın gidişatına göre teknik heyet tarafından sahaya sürülecektir. Belki maçın gidişatı Fenerbahçe'den çok rahat olur. Asensio yani hiç
1: gerek kalmaz.
2: Oyuna dahil olmaz ve milli aradan sonra da %100 hazır hale gelir. Aslında Asensio ile ilgili ameliyat olacak söylentilerini ortaya atanlar, iddia edenler sürecinde zaten ben onunla ilgili sosyal medyada...
1: Direkt sen hemen tweet atmıştın, yalanlamıştın.
2: İlk yalanlayanlardan bir tanesiyim, öyle söyleyeyim. Kül diyen yalan demişim. Çünkü oyuncunun tedavisi devam ediyordu. Sadece hafif ağrıları vardı. Diz bölgesindeki yaşadığı sakatlığı da bu şu anki sakatlar arasında aynı bölge değil. Sadece adale sakatlığıydı ve burada da tam olarak iyi ve oyuncunun şikayetlerinin tamamen geçmesi beklendi. Şu aşamada dediğim gibi oyuncunun şikayetleri geçti ve artık oynayabilecek duruma geldi. O süreç içerisinde de onun zaten yani ameliyat olacağı söylentilerin ortaya atılmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de Fenerbahçe'nin o süreçte transfer döneminin son günüydü. İşte orta saha transferi yapılmadı. O gün orada çok büyük bir sosyal medya algı yapılmıştı. Ve Asensio'da ameliyat olacak, işte 3 ay sahalardan uzak kalacak denilerek yönetimi biraz daha yıpratmak amacıyla yapılan bir algıydı bu.
1: Şimdi tabii Asensio'nun yokluğunda Fenerbahçe'de işler çok da yolunda gitmedi. Puan kayıpları ardı arkasına geldi. Asensio'nun dönüşüyle beraber Fenerbahçe'nin oyununun da yükselmesi bütün taraftarların temennisi.
2: Ya şöyle söyleyeyim, bir oyuncuya bağlı olarak oyun okumamak lazım. Yani Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maçlarına bakıyorsunuz. 7 maç oynamış. Bu maçların hiçbir tanesinde yenilmemiş Fenerbahçe. 4

0: galibiyet almış, 3 beraberlikle sahadan ayrılmış ve 2 tane çok önemli, Avrupa'nın önemli takımlarıyla oynamış. Lyon ve Roma karşısında. Bunlarla karşısında beraber yenilgi almamış bir takımdan bahsediyoruz. Lige geliyoruz. Ligde ise tam tersi bir görüntü sergiliyor Fenerbahçe. Aslında şimdi hep kadro işte eksikliği var. İşte o yüzden Fenerbahçe bu şekilde oldu. Yani şimdi bir futbolcu üzerinden okumanın ne kadar yani şey değil. Yani Fenerbahçe'de Asensio da olmasa, Talisca da olmasa Fenerbahçe'nin şu anki ligdeki durumunu açacak bir şey değil. Yani durum değil bunlar. Yani söz konusu değil. Burada biraz da teknik yetin hem oyuncu tercihleri, hem oyuna müdahalesi, oyun içerisinde yaptığı müdahaleler bence bugün alınan, yani ligde alınan şu anki tablonun en önemli şeyi, yani en önemli göstergesi. Şimdi bakıyorsun, ligde Fenerbahçe 5 maç oynamış. 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, bir beraberliği var. Yani Fenerbahçe'nin yani şu aşamada bu tablo aslında baktığın zaman çok başarısız bir tablo Fenerbahçe adına. Tabii burada şimdi ligdeki oyun anlayışına bakıyorsunuz Fenerbahçe'nin. Çok yavaş oynuyor Fenerbahçe, onu söyleyeyim. Hız anlamında sıkıntı var. Temposuz bir Fenerbahçe var. Şimdi teknik direktör İsmail Kartal da oyun şablonunda hiçbir şekilde değişikliğe gitmiyor. Ezber değişiklikler yapıyor yani. Bakıyorsunuz sağ kanat giriyor, sağ kanat çıkıyor. İşte forvet giriyor, forvet çıkıyor. Orta saha giriyor, orta saha çıkıyor. Bek giriyor, bek çıkıyor. Yani gole ihtiyacı, mesela Gaziantep mücadelesi üzerinde konuşursak gole ihtiyacın olduğu dakikada yani bir oyun şablonunda bir değişiklik yap. Yani tamam Lukaku'yu yani belki çift forvete dön. Greenwood 10 numara mevkiine çek. Yani o da çünkü oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeden önceki takımında oynadığı mevkilere baktığın zaman 10 numara mevkiinde de oynamış. Yani 10 maçın üzerinde 10 numara mevkiinde oynamış yani oyuncu. Forvet mevkiinde de oynamış. Değiş hücum hattının hücum mevkiinde sağ kanat, sol kanat 10 numara forvet arkası mevkilerinde oynayabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Greenwood 10 numaraya çekip Nene'yi oyuna atabilirsin. Ya şimdi Nene geçen sezonun 47 maç forma giymiş, 12 gol, 10 asist yapmış. Bu gollerin birçoğunu ceza sahasının da o hem hızıyla ceza sahasında işte buluştuğu toplarda kaydetmiş. Ya şimdi bu oyuncuyu mesela denemiyorsun. Şimdi bu oyuncuyu 5 maçta mı ne süre almış? Hepsinde de son 15 dakika 20 dakika oyuna dahil etmişsin. En fazla herhalde forma giydiği maç 20 son 20 dakika mıydı herhalde Beşiktaş derbisinde almışsın. Orada da çok fazla varlık göstermiş. Ama elinde Nene var. Nene'yi değerlendirmiyorsun. Ya yani geçen sezon 12 gol 10 asist yapmış. Yani 22 gole katkı sağlamış
1: bence
0: bir
1: de
0: oyuncu.
1: Çok çabuk gözden çıkarıldığını
0: Şimdi
1: düşünüyorum.
0: Bartu Elmas şimdi 87 dakikada gole ihtiyacın var. Yani İsmail çünkü Bartu alıyorsunuz yani bu aslında hocanın biraz risk almaktan çekindiğinin net göstergesi bir yani çift forvete dön Lukaku'yu çıkar tabii Lukaku Vedat yap veya ben arada Mourinho'nun bir maçıydı Avrupa maçıydı maçındaydı yanılmıyorsam Mourinho Fenerbahçe skora ihtiyacı vardı stoper çıkarmıştı mesela stoper çıkardı forvet hattını işte hücum bölgesine adam almıştı skoru bulduktan sonra da tekrar stoper alarak eski oyun sistemine dönmüştü. Yani böyle yapabilirsin aslında yani bunu hiç mesela hoca aynı oyun şablonuyla devam ediyor. Rakibe göre bir oyun sistemi belirlemiyor ve oyun içerisinde de bu sistemi hiçbir şekilde değiştirmiyor. Yani benzer değişiklikler yapılıyor. Yani senin gole ihtiyacın olduğu dakikada bir orta saha oyuncusunu çıkartıp orta saha oyuncunu alman bence hiçbir şeyi yok. Ya gole ihtiyacın var çünkü bir 70. dakikadan sonra Gaziantep tamamen kendi ara sahasına oyunu kabul eden bir anlayış içerisinde. Ya şimdi İrfan Can Kahveci'ye şans tanıyorsun evet şans tanıması taraftarıyım tam inanıyorsun güveniyorsun ama İrfan Can Kahveci'ye verdiğin şans kadar bir neneye de şans
1: Abi bir de
0: tanı.
1: yani İrfan Can Kahve tabii ki yani oyunculara kazanmak önemlidir, şans vermek önemlidir ama hani bence İsmail Hoca İrfan Can'a gerektiğinden fazla şans verdi. Yani bir maç oynatırsın, iki maç oynatırsın, oyuncuda bir parıldama vardır, bir ışık vardır, hadi üstüne düşersin. Yani İrfan Can Kahveci'nin ben kesinlikle ve kesinlikle yani kusura bakmasın artık Fenerbahçe'de bir yeri
0: Ya
1: olduğunu
0: şöyle söyleyeyim.
1: inanmıyorum.
0: Yani fiziksel olarak hiç hazır değil. Onu görüyoruz.
1: Net bir şekilde
0: Yani
1: görüyorum.
0: İrfan Can Kahveci harbi yani futbol anlamında tamamen performans anlamında geriye gidiyor. Yani şu anki performansıyla Fenerbahçe'de oynayabilecek seviyede de değil. Ama şimdi bakıyorsunuz dediğim gibi nereye mesela şans tanıman lazım? Veya şimdi oyuncu tercihleri anlamında gelirsek şimdi Semedo iyi performans sergilerken bir anda Semedo'yu kestin. Tamam Mert Müdür Roma maçında iyi oynadı. Çünkü Mert Müdür savunma yönü daha güçlü. Ama senin Hücum anlamında takıma destek sağlayacak Semedo gibi bir ismi var. Yani Portekiz milli takımının sağ beki bu adam ya. Dünya şampiyonasında Portekiz milli takımının tüm maçlarında forma giymiş bir isimden bahsediyor.
1: Orada ben bir Aziz Yıldırım etkisi
0: abi,
1: olduğunu
0: Aziz
1: düşünüyorum.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım etkisi bu tercihi tamamen, Mert Müdür tercihini tamamen İsmail Kartal yaptı.
1: Ama yani tam hani Aziz Bey'in söylediğinin üstüne oldu ya, bu o yüzden
0: Aziz Yıldırım'ın müdahalesi değil bu da. Burada İsmail Semedo'yu tercih etmesi yani. Bu da Mert Müdür tercih etmesi. Mert Müdür Roma maçında iyi performans sergiledi. Sonra değiştirmeyeyim diye düşündü. Ama şu var şimdi. Roma karşısında oynadığın oyun anlayışıyla ligde Gaziantep karşısında oynayacağın oyun anlayışı arasında fark var. Yani sonuçta Semedo iyi formdayken bu oyuncuyu neden değerlendirmiyorsun? Ondan sonra Oğuz Aydın. Kerem kötü bir performans sergiliyor. Yani Kerem ısrarı, aslında hocanın Kerem ısrarı Kerem'e de zarar veriyor. Ya çünkü Kerem de yani o da iyi performans, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama yani oyuncu kötü bir performans. Çok fazla hücum bölgesinde çok fazla pas hatası yapıyor. Çok fazla top kaybı yapıyor Kerem. Ya şimdi sen bu oyuncu Oğuz Aydın onun yerine oynadığı iki maçta iyi performans sergilemişken Oğuz Aydın'la devam et. Yani Oğuz Aydın'ı da oynatmıyorsun. Yani sonradan oyuna dahil ediyorsun. Şimdi Fenerbahçe'de Gaziantep maçı özelinde baktığımızda Gaziantep'in şimdi hoca maç sonrası ne açıklama yaptı? Dedi ki zemin dedi. 3 dakika dedi uzatma dedi. Tamam 3 dakika uzatma doğru. 8 dakikalık duraklama var. Hakem 3 dakika uzatma vermiş. Ama sen o 3 dakikaya gelene kadar Fenerbahçe ne yaptı mesela?
1: Doğru soru bu.
0: Son 70 dakikada son 20 dakikada Fenerbahçe'nin herhalde Greenwood'un bir direkten dönen serbest vuruşu var. Ondan sonra çok ciddi bir pozisyon yok Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe'nin zaten konuşulması gereken bugüne kadar oynanan tüm resmi maçlarda Fenerbahçe 66. dakikadan sonra golü yok Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe temposuz oynuyor, yavaş oynuyor. Ya şimdi Beşiktaş derbisi sonrası kim çıktı açıklama yaptı? Şikrinyar değil mi? Şikrinyar çıktı ne dedi? Hem ofansif hem defansif anlamda çok daha iyi olmamız lazım. Geliştirmemiz gereken yönler var dedi. Ake Gaziantep maçından sonra ne dedi? Daha hızlı oynamalıyız dedi. Yani takımın iki tane tecrübeli ismi. Ya bunlar bu iki isim de Avrupa'nın en önemli kulüplerinde forma giymiş stoperler. Ve bunlar hocanın yani takımdaki eksiklikleri vurguluyorlar. Kamuoyunda vurguluyorlar. Yani Fenerbahçe'de iyi gitmeyen bazı şeyler var. Ve bunlar da artık futbolcular da dile getiriyor. Şimdi takımın iki tane tecrübeli ismi Şikrinyar Ake. Şimdi bazı söylemler var. Hani hocanın özellikle İsmail Kartal'ın Şikrinyar Ake ikilisinin nedeniyle istediği oyunu oynatamadığı yönünde iddialar
1: ortada. Şikrinyar ve Ake'den dolayı.
0: Çünkü onlar iki tane, ikisi de ağır işte orada önde baskılı oyun oynatamıyorum şeklinde. İyi de hani hocam yani bu transferler yapılırken ya zaten hani Ake transferinde sen takımın başındaydın transfer yapılmadan önce. Yani o zaman ona kendi oyun anlayışına, oynatmak istediğin oyun anlayışına göre bir oyuncu tercih ediyorum deseydin. Niye bunu söylemedin? Şimdi her şeyi mesela Talisca üzerinden okuyan bir kesim var. Talisca gitmeseydi. İşte bir tanesi birileri diyor ki Şerif'i işte Lukaku alınmasaydı Şerif işte Vedat Talisca üçlüsüyle devam etseydi Fenerbahçe. Şerif gitti takımda şu anda Kovacic'te hiç forma giymiyor. Yani bir maçta son 30 dakikada forma giydi. Golü yok. Adam daha henüz yani gittiği takımda da çok fazla varlık gösteremedi. Yani o gün Şerif gitmesin diyenler eğer Şerif kalmış olsaydı bugün Fenerbahçe niye 9 numara transferi yapmadı? Sadece Vedat ve Şerif'le sezona devam edilir mi? Bu riski nasıl aldın algısı yapacaklardı. Çünkü geçen sezon Şerif'le ilgili neler söylediklerini biliyoruz. Yani Şerif'i de Fenerbahçe çok iyi bir bonservis bedeline sattı arkadaşlar. Yani onu net bir şekilde söyleyeyim. Yani 25 milyon euro. Çünkü geçen sezon çok fazla forma şansı vermediğim bir oyuncuyu 25 milyon euro gibi bir bedelle sattı Fenerbahçe. Bu satış da hani öyle yani bu Fenerbahçe'nin aslında konuşulması yönetimin bir başarısı. Ya bu satış şeyde de yani Fenerbahçe dediğim gibi eski Fenerbahçe idare menajeri Hasan Çetinkaya'nın da önemli bir pay olduğunu söyleyebilirim. Bunu da vurgulayalım. Ama işte Talisca yok. İşte Talisca'nın olmadığı için Fenerbahçe orta sahada işte üretkenlik sorunu yaşıyor. Talisca'nın olduğu maçlarda da Fenerbahçe sıkıntı yaşadı. Geçen sezon ilk 5 haftada Talisca için söylenenleri ne çabuk unuttunuz yani.
1: Tabii.
0: Yani şimdi şunu gördüğünde var. Yani hoca kendi elindeki teknik yetin zaten şeyi buradan çıkar. Yani öneme. Elindeki kadroya göre en uygun oyun sistemini belirlemek zorundasın. Ve o oyunculardan maksimum verim almak zorundasın. Şimdi Fenerbahçe'de işin kötü tarafı oyuncuların fiziksel durumlarının da çok iyi olmadığını görüyoruz. Ve sezona formda başlayan oyuncuların da fiziksel olarak geriye gittiğini de görüyoruz. Yani Kante Fenerbahçe'ye dünya şampiyonası sonrası geldikten sonraki süreçte yavaş yavaş Kante'de de performans düşüklüğü başlıyor.
1: Yani çünkü yani tempo ortada bir oyun yoksa zaten bir oyuncu üzerinde ne yapabilirsin ki abi? Şimdi Kante'nin performansına bakıyorsun.
0: Ama demek ki takım anlamında yani fiziksel anlamda iyi çalışmıyor yani.
1: Bir de şu var, bence takım artık hani puan kaybettikçe ve kötü oynamaya başladıkça her geçen gün başka bir oyuncunun performansı aşağı doğru gider. Yani ne yapabilir ki yani? Mesela bir süre sonra Greenwood da düşer oyun böyle.
0: Abi Greenwood'u zaten bu şekilde oynatırsan Greenwood'dan da zaten çok fazla verim alamaz. Yani Greenwood'un nerede oynatacaksın Greenwood'u? Yani Greenwood'un en tehlikeli olduğu bölge ceza sahası çevresinde topla, o ceza sahasına yakın bölgede topla buluştuğu anlarda. Ama Greenwood ne yapıyor? Kendisine top gelmez ama orta sahaya kadar gelerek top almaya çalışıyor. Yani çok geniş bir alanda oynuyor. Hem oyuncunun belli bir süre sonra o fiziksel anlamda yoruluyor oyuncu.
1: Evet.
0: Zaten savunma anlamında yani Greenwood'u mesela dediğim gibi 10 numara mevkiinde değerlendirebilirdin. Niye değerlendirmiyor? Yani bir tercih yap hocam, yani bir dene yani. Gaziantep maçında bir 10 numara çek, 10 numara ya, illaki kanat girip kanat çıkmasın yani. Ya bir değişiklik yap. Üçlüye dön, üçlü savunmaya dön. Üçlü savunmadan işte üçlü savunmaya döndüğün zaman Archie Brown'un da sol kanat bek olarak oynadı. Aslında üçlü savunmada iyi performansla sevgili Archie Brown.
1: Evet.
0: Ya Semedo da aynı şekilde sağ kanatta değerlendirsin. Yani aslında elindeki kadroda farklı dizilişlerle, farklı opsiyonlarla çözüm üretebilirsin. Ama burada önemli olan, burada bunu çözüm üretecek olan kim? Teknik heyet. Şimdi Fenerbahçe topa sahip olduğu bölümlerde yavaş oynuyor. Yani sürekli geriye yana pas yapıyor Fenerbahçe. İleriye gidiyor, bir bakıyorsun tekrar stopere dönüyorlar oyuncular. Ondan sonra da rakip savunma zaten yerleşiyor. Ya sen hızlı çıkmadığın zaman, hızlı hücum yapmadığın, hızlı paslaşmadığın zaman, hızlı düşünmediğin zaman rakip savunmada yerleşiyor ve sen ondan sonra da o savunmayı açmaya çalışıyorsun. Yani pas tercihlerini, hücum aksiyonlarının uygulanmasında yaşanan gecikmeyle beraber Fenerbahçe'de de tabii rakip savunma çok rahat yerleşiyor ve Fenerbahçe'ye pozisyon vermiyor.
1: Evet.
0: Bir de Fenerbahçe'nin maçlarda organize atak anlamında, yani kaç tane organize atağı var Fenerbahçe? Kaç tane maçlarda attığı gollerin kaç tanesi organize atakla gerçekleşti? Yani bu da bir şey. Şimdi duran top, Fenerbahçe kaç golü var? Yani birçok pozisyonda duran toplardan gol attı. Yani organize atak gerçekleşti. Çok az organize atakla golü var Fenerbahçe. Hı hı. Ya bunları söyleyince de tabii insanlar tepki gösteriyor. Biliyorsun Asensio konusunda topuk yaylası tesislerinde kamp sürecinde.
1: Evet.
0: Yani mutsuz gibi demiştim ben Asensio için. Yani nasıl tepki gördüm? Artı yine ben bir geçmiş yayınlarda İsmail Kartal'ın oyun sisteminde Asensio'yu kendisine oyun sistemine uygun olmadığını, Fred ve Talisca'nın daha uygun olduğunu düşündüğünü ve dolayısıyla Asensio'nun satılabilir raporu verdiğini de, satabiliyorsanız Asensio'yu satın diye raporu verdiğini de söyledik. O zaman da tepki gördük. O takımı karıştırıyorsun, takımı karıştırmak istiyorsun diye. Şimdi gelinen noktada, şimdi insanlar Talisca'yı ayırdıktan sonra bunları söylemeye başladılar. Ama o gün Talisca değil de, yani o gün, bugün Talisca kalsaydı, Asensio ayrılmış olsaydı, aynı kişiler bu sefer diyeceklerdi ki Asensio'yu niye takımda tutmadın, Talisca'yı takımda tuttun diye yönetimi eleştireceklerdi. Çünkü amaç farklı. Amaç bağcıyı dövmek. Yani bunu yapanların amacı çok farklı olduğunu düşünüyorum. Yani şu anki mevcut kadroda neredeyse her mevkinin alternatifi var Fenerbahçe'de.
1: Hı hı.
0: Şimdi bir 99 puanlık sezonda mesela o zaman da Fred'in de yine eksik mevkiler yok muydu? Vardı. Ya ona göre oyun sistemi geliştirdin mi? Geliştirdin. Yani bunda da aynısını yapabilirsin. Farklı dizilişler, bazı oyunculara farklı mevkilerde oynatarak çözümler üretebilirsin. Ama hoca çözüm üretemiyor. Biz 99 puanlık sezonda ne diyorduk İsmail Kartal için? A planı çok güzel işliyor diye. Ama B planı yok diye eleştiriliyordu o zaman. Biz de hep şunu diyorduk. A planı çok güzel işlediği için B planına gerek yok diye İsmail Hoca'yı savunuyordu. Hı hı. Ama bu kez Fenerbahçe'nin A planı da yok. Yani bırak B planı, A planı işlemiyor Fenerbahçe'de. Yani onu oluşturamadı daha Fenerbahçe.
1: Peki bu süreç sence nereye gidecek abi? Yani milli ara da geliyor tabii. Burada milli ara Fenerbahçe için rahatlatıcı olacaktır muhakkak. Yani en azından krizin bitmesi. Tabii maçı da çok önemli de. Bu işin sonu nereye gidecek yani, ne düşünüyorsun?
0: Valla bu ilişki çok sağlıklı yürümez ya. Onu söyleyeyim yani. Bir kere o orada bir kopma yaşandı. Yani özellikle Samandıra'da oyuncularla teknik yardımcı arasında bir iletişim sorunu var.

0: hatta yabancı oyuncularla teknik heyetler arasında bir iletişim sorunu var. Bunu nasıl çözülecek? Yani milli arada gerekli uyarılar belki yapılır. Teknik heyetin de oyuncularla konuşup belli noktada belli soruları, bu krizi çözmek de zaten görevi aslında teknik heyetin.
1: Evet.
0: Ya sorun Samandıra'da, yani biz geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaştığı sezonlarda da teknik heyetle futbolcular arasında tartışmalar yaşandı. Ama bir noktada sonra teknik heyetle bunlar çözüme kavuşturuldu. Teknik heyet oyuncuyla konuştu, işte oyuncuyla belki yönetim konuştu. Ama Fenerbahçe'de evet milli araya Eyüp maçını umarım kazanarak devam girer. Ve ondan sonraki süreçte uzun bir milli ara var. Oradaki süreçte de bu yaralar sarılır. Ama ben bu ilişkinin çok sağlıklı yürüyeceğini düşünmüyorum, açık söyleyeyim. Yani
1: Neden böyle düşünüyorsun
0: teknik
1: abi?
0: heyetle, çünkü yani oyuncularla teknik heyetler arasındaki bağın koptuğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bazı oyuncular üzerinde mesela. Yani şimdi
1: Kim mesela bu oyuncular?
0: genelde yabancı oyuncular, onu söyleyeyim.
1: Yani zaten yerliler sorun yaşamaz. Niye yaşasın ki? Ben yerli oyuncu
0: Bence
1: olsam
0: yerli
1: İsmail
0: oyuncularda da bazı oyuncularda sorun var
1: Hoca'yla
0: orada.
1: çalışmak isterim. Çünkü şans veriyor.
0: Ya şimdi ama dediğim gibi yani bu noktada bunun çözülmesi gerekiyor. Yani Samandıra'da bir sorun var mı? Var. Bence Samandıra'da sorun var. Zaten oradaki sorunu çözüldüğü takdirde bu saha sonuçlarına da olumlu şekilde yansıyacaktır. Ama Sayın İsmail Kartal istifa ettikten sonra tekrar geri döndü. Bence o süreçte bence inanırlığı, kendi oyuncular üzerinde inanırlığını da kaybetti. Çünkü Roma maçında iyi performans sergilemişsin. Galibiyeti kaçıran tarafsın. Ondan sonra oyuncuların da hiçbir şekilde konuşma yapmışsın. Oyuncular istifa haberini duyunca şok oluyorlar. Beklemiyorlar çünkü. Ve insanlar Roma maçından sonra galibiyeti konuşamadı. Ya işte galibiyeti diyorum, yani iyi oyunu konuşamadı mesela. Sen o konuşma, yani insanların Roma maçında sergilenen futbolu, işte oradaki taktik anlayışın doğru olduğunu ve bu taktik anlayışın Roma'ya üstün geldiğini mesela anlatamadı, konuşamadı. Neyi konuştu insanlar? İşte istifayı konuştu. Ve o psikolojiyle, o mentalle Fenerbahçe Gaziantep maçına çıktı. Bir gün antrenmana gelmediniz. Ondan sonra ertesi gün antrenmana geldi. Oyuncuların üzerindeki, bence oyuncular üzerindeki inancı şeyini de kaybetti. Güvenilirliğini de kaybetti İsmail Hoca.
1: Yani orada da bir problem olduğunu
0: Ben
1: düşünüyorsun
0: öyle
1: ama
0: düşünüyorum.
1: işte tabii şöyle de bir durum var. Şunu da konuşmak gerekiyor. Günün sonunda İsmail Hoca da bunların farkında olacak ki istifasını verdi. Ondan sonrasında Sayın Başkan Aziz Yıldırım adeta İsmail Kartal'ın önünde kalkan oldu ve ben olduğum sürece İsmail Kartal burada kalacak dedi. Yani bu saatten sonra alınacak sonuçlar İsmail Kartal'a yazdığı kadar bence Sayın Aziz Yıldırım'a ve yönetimin de etkileyecekti. Sonuçta bu kararı verenler de onlar oldu.
0: Sayın Aziz Yıldırım bu süreç içerisinde, yani kendi başkanlığı döneminde sezon devam ederken teknik direktör hiçbir zaman değiştirmemiş. Yani bu bir şey. Sayın Aziz Yıldırım da yani ciddi bir destek verdi. Ama bu süreçten sonra ya bu ciddi desteğin ardından ne beklersin? Bir reaksiyon beklersin değil mi Gaziantep maçında? Yani ne teknik heyette bir reaksiyon görebildik, ne oyuncularda bir reaksiyon görebildik. Yani burada, yani oyun anlamında bir gelişim göstermiyor Fenerbahçe. Aksine oyun anlamında geriye de gidiyor Fenerbahçe. Yani işin hiç kötü tarafı, gelecek adına umut vermiyor. Şimdi bu böyle devam ettiği takdirde her şeyin bir iyi ki vardır. Yani ilerleyen dönemde bir değişiklik olursa da çok şaşırmam ben, açık ve net söyleyeyim yani.
1: Yani mesela İsmail Hoca dedi ya geri döndüğünde ben dedi biraz bu konuda duygusal davrandım diye. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın da duygusal davrandığını düşünüyor musun o akşam için?
0: Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben sadece zaten o şişe atılmasına bağlamıyorum olayı. Yani o bir şey oldu. Çünkü daha önce alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş derbisi sonrası ve Roma maçındaki skora göre veya işte Roma maçının sonucu ne olursa olsun istifa edecekti diye düşünüyorum. Şişe atılması bir şeydi. Yani ne diyeyim? Sadece hani bunu bir şey olarak ek bir şey olduğunu üzerine. Çünkü daha önce ben bu kararın alındığını düşünüyorum. Çünkü artık bize de bilgiler gelmişti istifa edebileceği yönünde. Yani istifa edebileceği yönünde bilgiler de Roma maçında istifa edebileceği yönünde bilgiler gelmişti. Ama şimdi duygusal davrandın mı?
1: Bence biraz öyle.
0: Çünkü şöyle söyleyeyim, basın toplantısında Sayın İsmail Kartal şişeden bahsetmiyor. Madem orada bir şey olsa şişe nedeniyle istifa ettiyse, o zaman bunu net şekilde söylersin. Taraftara bir tepki göstermiyor. Taraftara teşekkür ediyor. Orada teşekkür etmediği kim var?
1: Yönetim.
0: Yönetim var, başkan var, Oğuz Çetin var. Üç kişiye teşekkür etmiyor. Taraftara teşekkür ediyor. Mesela şişe atan kim? Taraftar değil mi? Hatta taraftarda, bazı taraftarda tepki gösteriyordu maç içerisinde İsmail Kartal'a. Yani o yüzden sadece şişeye bağlayarak bir istifa kararı aldığını, yani duygusal davrandığını ben düşünüyorum. Ben orada daha önce alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum bu sürecin.
1: Tamam, İsmail Hoca tarafını ama anladım sayı, ama
0: Aziz Yıldırım'da, beklenmedik bir karardı onun adına. Çünkü böyle bir şey beklemiyordu. Sayın Aziz Yıldırım zaten protokol tribünde oturuyordu. İstifa kararı alınca aşağıya indi ve kendisiyle konuştu. Abi duygusal davranıyor. Sayın Aziz Yıldırım sonuna kadar destek veriyor, arkasındayım diyor. Yani bence orada önemli bir liderlik de yaptı. İleride oluşabilecek sorunların da önüne geçmiş oldu aslında.
1: Ama ne açıdan söylüyorsun
0: bu, bu şu değil ama mesela şöyle söyleyeyim. Ha şimdi bunu söyledi Sayın Aziz Yıldırım. Ama sonuç ne olursa olsun sezon sonuna kadar bu şekilde, yani eğer kötü sonuçlar alınmaya devam ederse ve Fenerbahçe'nin oyununda bir gelişme görülmezse, yani İsmail Kartal sonuna kadar devam edecek diye bakmamak lazım. Yani orada bir değişiklik de yapabilir herhalde. Yani bir değişiklik söz konusu olabilir. Ama sayın şu andaki Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim? İsmail Kartal. Sayın Aziz Yıldırım ne dedi? Ben olduğum sürece bu İsmail Kartal bugün görevinin başındadır dedi. Şimdi İsmail Kartal'ın yapması gereken de Fenerbahçe'nin oyununu geliştirmek olmalıdır. Hı hı. Ha bunu nasıl yapacak? Bunu bir şekilde yapmak zorunda. Yani oyuncularla arada sorun mu var? Bu sorunu çözmek zorunda. Gerekirse o 99 puanlık sezonda takımın lider isimleri Tadiç ve Ceko'yla sezonun başlarında hep konuşuyordu. Gerekirse onların görüşlerini alıyordu. Daha fazla iletişim kurmak zorunda o zaman. Yani bu sorunları çözmek zorunda. Çünkü Samandıra'da yaşanan sorun saha içine de yansıyor. Yani bunu da görüyoruz yani. Oyuncuların yüz ifadelerinden görüyoruz. Oyuncular sahadan dışarı çıkarken bunları görüyoruz. Mesela Asensio krizini iyi yönetemediler.
1: Zaten sezona giriş offside'dı. Yani direkt ligin ilk başında hemen Asensio ve İsmail Kartal kriziyle biz yayınlarda konuşmaya başladık. Ortada bir kriz yok, siz uyduruyorsunuz. İşte neden böyle haberler yapıyorsunuz, neden böyle yayınlar yapıyorsunuz dendi ama ortada bir kriz oldu, sonrasında ortaya çıktı mı? Çıktı. Yani bunu saklamanın anlamı yok ki kimseden.
0: Şöyle söyleyeyim, sonuçta ne oldu? Şimdi Millet Özel Haber diye veriyor.
1: Şimdi ortaya çıkınca özel haber
0: diye veriliyor değil mi şu anda? O zaman zaten aslında ilk başta sorun vardı. Yani zaten bir şey vardı. Asensio ile Sayın İsmail Kartal arasında. Hatta İsmail Kartal Asensio'nun kendi oyun sistemine uygun olmadığını da düşünüyordu. Biz hep ne demiştik? 99 puanlık sezonundaki o kadroya şey yapın. Kim vardı 10 numara pozisyonda? Szymański vardı. Arkada Fred 8 numaradaydı. Yani 6 numarada. Yani burada Szymański gibi bir 10 numara istiyor aslında. Onun oyun kafasında o. İleride baskı yapmak için. Ama elinde Asensio var. Ya o zaman Asensio varsa Asensio'ya uygun bir oyun sistemi kurmak zorundasın. Ona uygun bir oyun anlayışı kurmak zorundasın. Greenwood var. Şimdi bunu da mı söyleyeyim? Yani Greenwood da belki hocanın tercihleri arasında değildi. Bunu söylersek de şey
1: vallahi
0: mi olacak?
1: Valla ben söyleyeyim.
0: Yani,
1: hocanın Malcolm'u istediğini biliyorum.
0: Evet, yani hoca Greenwood yani
1: çünkü şu sebeple Malcolm'un daha fazla
0: savunmaya yardımcı olduğu için. Yani Greenwood bunu söylesek yine söyleyecek. Yani şimdi bu da var.
1: Öyleydi ama gerçek bu. O bu gün söylemedik de. Yani şu anda Greenwood alındığı için bence rahatlıkla söylenebilir bu. Ben de biliyorum onu. Hocaya Malcolm'u
0: yani önceki tercih değildi en azından.
1: Önceki tercih değilmiş. Malcolm'u tercih etmiş Greenwood'u.
0: Yani şimdi baktığında o zaman teknik heyeti nasıl, yani teknik heyeti düşen önemli göre elindeki kadrodan maksimum verim alabilmektir. Daha eksik kadrolarla mücadele ederken bile Fenerbahçe daha iyi sonuçlar aldığını da görüyoruz. Yani yoksa bir oyuncunun gönderilmesiyle Gençler Birliği mağlubiyetini, işte Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyeti, Gaziantep maçında alınan beraberliğini buna bağlayamazsınız. Gençler Birliği maçında mesela şimdi öyle bir şey ki Beşiktaş mücadelesinde iki savunma şeyle oynuyorsun. Tamam mı? Orada Kerem'i orta sahaya atıyorsun. Hı hı. Yani biraz da ofansif. Ama Gaziantep maçında Gendouzi, Kante, İsmail üçlüsüyle oynuyorsun hocam yani. Yani Beşiktaş maçında oynaman gereken bir, aslında o üçlüyü Beşiktaş maçında İsmail'i koymuş olsan belki berabere kalacaksın. Belki de sonucu alacaksın. Yani galibiyetle sahadan ayrılacaksın. Onu yapmıyorsun. Yani hoca da aslında biraz saha içerisinden koptuğunu net göstergesi bu.
1: Katılıyorum. Peki şu görüşlere katılıyor musun? İşte Fenerbahçe havlu attı.
0: Yo, ben havlu atla görüşüne katılmıyorum.
1: Ama
0: Daha ligin
1: oyunun
0: başı.
1: gelişmesi şart
0: Daha ligin
1: mesela.
0: başı. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Beşiktaş Ahmet maçı var değil mi bu hafta?
1: Evet, o puan kaybederse bu puan kaybederse mi
0: Ama
1: geçiyor?
0: şöyle söyleyeyim. Bu olacak. Galatasaray Trabzon
1: Peki,
0: maçı var.
1: buyurun.
0: Galatasaray Trabzon maçı var değil mi?
1: Evet.
0: İkisinin de berabere kaldığını düşünüyorum. Hani mağlup falan değil. Birisiyle 4 puana düşüyor. Birisiyle puan farkı 3'e düşüyor. Ve daha ligin 6. hafta 6 maç geride kalmış. Bu bak, bu puan farkı kapanır. İnsanlar umutsuzluğa sevk eden Fenerbahçe'nin oyun anlayışı. Yani gelecek adına umut vermiyor Fenerbahçe. Oynadığı
1: O
0: oyun umut
1: zaten
0: vermiyor. Hız
1: zaten
0: oyun,
1: problem.
0: yani oyunda çok yavaş oynuyor Fenerbahçe. Hızlı paslaşması gereken yavaş paslaşıyor. Yani ofansif anlamda sıkıntılar var. Ya şimdi az önce bahsettik. Şimdi Lukaku'yu oyuna alıyor. Şimdi herkes Lukaku'ya eleştiriyor. Lukaku'yu eleştiriyor. Lukaku niye alındı diye. Ya bak Lukaku bu şey Gaziantep maçında aslında çok geniş şeyde kaldı. Top indiriyor topu tam stoperlerle. Çevresinde kimse yok. Yani çevresinde yakınında bir insan şey olsa pozisyon hazırlayacak. Birkaç tane pozisyon hazırladı Lukaku. Roma maçında da biliyorsun girdikten sonra Oğuz Aydın'a verdi. Gaziantep mücadelesinde de birkaç tane pozisyon tehlikeli pozisyon hazırladığını gördük. Yani şimdi bu oyuncu üzerinden algı yapmaya başladılar. Şimdi Fenerbahçe'de bir kesim hani işin başarı kısmında değil yani başarısız olsun biz yönetime vuralım. İşte geçmiş hesapları ortaya dökelim şeklinde algı yürütüyorlar.
1: Peki, süper chatler var. Onları da okuyacağım. Sonra da yavaş yavaş toparlayacağım. Hemen ekrana getireyim. Yaşar Köksal demiş ki itiraf ediyorum zamanı Denizli ve Lorant'ı lig devam ederken değiştiren benim. Demiş.
0: Lig Denizli sezon sonunda gönderdi. Lorant'ı değiştirdi herhalde. Doğru, Lorant gittiydi diye hatırlıyorum. Ama uzun son dönemde teknik adam değiştirmedi o şey, Sayın Aziz Yıldırım.
1: Peki bir tane daha var. Onu da getirelim. Umut Soraer giderse batarız diyen Ali Bey klanı benzeri Aziz Bey her şeyi herkesten iyi bilircilerin başkasınınmış gibi antrenörü eleştirip adresleme tutarsızlığı demiş.
0: Ben antrenörü eleştiriyorum çünkü burada sorun teknik heyette. Yani şimdi elin bir şey söyleyeceğim %100 her mevkide yani %100'lük bir transfer başarısı olmadı. Tamam eksikler var mı? Var. Ama bir tane transfer yapılmadı işte bir U23 orta saha oyuncusu transfer edilmedi diye de yani bu alınan teknik heyet ligde alınan sonuçları sadece buna bağlayamazsınız. Elindeki kadrodan maksimum değeri almak zorunda Fenerbahçe. Geçtiğimiz sezonun eksiği yok muydu Fenerbahçe'nin?
1: Evet.
0: Vardı Tedesco döneminde. Ama Tedesco da eleştirilen Tedesco bile daha fazla verim aldı bazı oyunculardan. Şimdi Semedo'yu şimdi bakıyorsun Semedo üzerinden yapıyorlar. Semedo gönderilseydi işte taş kalsaydı. Ya Semedo sezona çok iyi başladı. Formdaydı adam. Formda.
1: Evet.
0: Şimdi Mert Müldür'ü eleştirmiyor musunuz Gaziantep maçındaki performansı nedeniyle? Şimdi Semedo gitsin diyenler Mert Müdür Oğuz Aydın'da devam edelim düşüncesindeydi veya Mimoviç gelsin dedi. Mimoviç'i harbiden yani Mimoviç'i kaç maç izleyebildiniz ya? Kaç maç izlediniz?
1: Tabii.
0: Ya yani Mimoviç oynatsa teknik heyet diyelim ki ve hata yapsa bu sefer diyecekler ki sağ bekte Mimoviç'le devam edelim mi? Semedo'yu niye gönderdiniz? Fenerbahçe'nin en önemli sorunu zaten sezon başında 20 tane yabancı oyuncusu olmasıydı. Bu Fenerbahçe'nin elini transfer sürecinde oldukça kısıtladı. 10 artı 4 kuralı da Fenerbahçe'yi kısıtlayan en önemli nedenlerden bir tanesiydi. Yabancı kuralı değişsin dediler hatırlarsan. Sayın
1: Evet.
0: Aziz Yıldırım 10 artı 4 kuralı değişsin. Hani Fenerbahçe yönetimi değiştirmek istiyor diye. Orada bile inanılmaz algı yaptılar. Bunun için mi geldiniz? 10 artı 4 kuralını işte kalmalı. Rakiplerin güçsüzleşecek. Ama orada senin bak senin aksine senin elini kolunu bağladı transfer döneminde.
1: Tabii. Peki. Abi var mı eklemek istediğin?
0: Şimdi önümüzde Eyüpspor maçı var.
1: Hı.

0: Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı dışarı çıktı.

0: Reklam bitti.
1: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
2: Gol pozisyonu. Vurana. Gol. Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah, bir top, bir kare. Top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre gol olsun. Oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Emre Tilevli uyandırma servisi başlıyor.

0: Efendim günaydınlar, mutlu sabahlar. Saatler 7.03'ü gösteriyor. Tarihler 17 Eylül'de, Eylül'ü de yemeye hazırlanırken, hani Alpay'ın şarkıda söylediği gibi, Eylül'de gel, Eylül'de. Biz Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da, Ocak'ta, Şubat'ta, Ağustos'ta hep buradayız ve hattımızda bizi hiç yalnız bırakmayan, 4 yıldır bizimle birlikte olan çok değerli bir isim. Doçent Doktor Sayın Engin Büyüköksüz Hocam var, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Hocam günaydın.
1: Günaydın Emre Bey. Dinleyicilerimize de buradan selamlar olsun.
0: Hocam havalar soğudu ya.
1: Çok güzel oldu ya. Ben bu havayı çok severim. Bir Karadenizli olarak tam Karadeniz havası bu İstanbul'da yaşadığımız. Günün üşüten, gece böyle üstüne yorgan aldıran güzel tatlı bir hava. O yüzden ben seviyorum. Sevenler için deyip kendi adıma. Çok güzel bir sabaha uyandığımız gibi tertemiz bir havaydı. Böyle yürürken o kadar temiz, oksijeni çekerken oh ne güzel yani tertemiz bir hava diyerek geldim. O yüzden güzel bir İstanbul sabahına benziyor.
0: Evet, oksijeni böyle derinliklerine, hücrelerine kadar çekmek çok güzeldi. Ben daha sıcak adamıyım yani böyle. Ya, mesela ben Mekke'de, Medine'de falan yaşamalıymışım.
1: Keşke diyoruz. Ama bugünün, şimdi bu taze havanın güzelliği çok iyi değil mi yani? Gerçekten çok taze bir hava var. Taze bir böyle nefes alıyorsunuz. Oh, güneş hissetmek isterdim ama bu taze havayı bana daha iyi hissettirdiğini düşünüyorum. Yani güneş kadar iyi hissettiriyor yani taze hava.
0: Evet, ben de çok severim ama ben tabii şu anda İzmir'deyim. Bu arada İzmir'de Haziran sonunda, Temmuz başında başlayan yayınlarımızın sonuncusunu yapıyorum. Allah izin verirse bu yayının hemen sonrasında annemi de emin ellere teslim edip dönüyorum. Bu bağlamda da buradan İzmir'den son yayınımı gerçekleştiriyorum. Ve bugünün kritik sorusunu soruyorum. Beşiktaş-Marsilya. Nasıl bir maç bekliyorsun canım hocam?
1: Şimdi ben dün akşam biraz Marsilya'ya çalıştım.
0: Herkesi futbol manyağı yapan program. Uyandırma servisi.
1: Dün gece Avrupa Kupası maçlarını seyrederken Marsilya'nın da şeydeki maçlarını seyrettim. Böyle kısa özetlerine baktım. Google aracılığıyla ligde 13. pozisyonda.
0: ChatGPT de size bedava değil mi? Uzantınızda çünkü şey var.
1: yok hiç. Ya ben ChatGPT'den faydalanmayı hiç sevmiyorum ya. Gerçekten o konuda.
0: Ben faydalanıyorum hocam ya. Biliyorum iyi oldum ben. Bir sürü de para ödüyorum.
1: Sosyal medya üzerinden de böyle kendi fikrimin şimdi burada sizinle paylaşırken kendi fikrimizin olması ya da kendi bakış açımızın olmasını çok önemsediğim için o da genele yönelik bir bakış verdiği için beni etkileyeceğini ve insanlara böyle tek tip yorum vereceğini düşündüğüm için genel olarak onlara bakmayı tercih ediyorum. Böyle sizinle konuşmanın benim için çok önemli bir yeri var. Buradan birilerine ulaşmak, birilerine bilgi vermenin çok kıymetli bir yeri var. Bunu ChatGPT'den alacaksan benim diye dinliyorlardı. Şimdi için genellikle bu şey yapmıyorum. Genellikle dediğim asla yapmıyorum diyebilecek kadar katıyım ama yaşlandıkça artık elimize geliyoruz. Üretkenliğimiz bittikçe yardım alabiliriz. O zaman için söz vermiyorum.
0: Şunun için söyledim. Mesela ben salı çarşamba maçı anlattım. Şimdi maçı anlatırken böyle oyuncularla ilgili işte Transfermarkt'a girersiniz. Oraya Sofasakır'a girersiniz. Bisakır'a girersiniz. Buralardan böyle notlar çıkartırsınız. Ben yeni keşfettim onu. Şeyin esame listeleri vardır ya, maç listeleri hocam.
1: Evet.
0: Onun
1: evet.
0: Fotoğrafını çektim, koydum ChatGPT'ye. Dedim ki oyuncularla ilgili tek tek detaylı, bir de işte İngilizce frontlarını yazdım. Bunları istiyorum dedim. Hocam ben boşuna uğraşmışım yıllardır. ya ben öyle bilgim ve öyle enteresan bilgiler falan ki sonra aşağı indim. Teknik direktörlerin yanına, işte basın danışmanından bunları gösterdim. Dedim bunlar doğru mu? Doğru vallahi hocam dedi.
1: Ya ne diyelim evet, bu güzellikleri var, bilgiyi sunma açısından çok önemli. Ama ben Beşiktaş'ın şimdi geçen hafta burada Fenerbahçe ile ilgili yorum yaparken gol yesiniz de umursamayın zaten atarsınız demiştik yani. Gerçekten ben bu akşamın favori görmekle ilgili şöyle defans hatları ve kaleci ile ilgili süreçlerinin çok yani onlar açısından çok dezavantajlı pozisyonda, bizim için çok avantajlı bir pozisyonda olduğunu gördüm. Yani Beşiktaş'ın oynadığı oyun Avrupa Ligi'nin içerisinde de buraya kadar çok güzel bir yol getirdi Beşiktaş. Hücum hattını çok iyi kullandıkları için ya da geçiş oyunu denen o kanatlara geçiş oyununu çok güzel yaptıkları için defansın buna çok uygun olduğunu gördüm. Ama defans gömülmediği sürece eğer defans gömülürse ona da yapacak bir şey yok diyeyim. Beşiktaş'ın oynadığı atak oyununa çok rahat oynayabilecek ve rahat gol yiyen bir takım. Çünkü defansları organize olamıyor. Bir sol kanattaki bekleri gerçekten iyi gibi duruyor. Çok iyi pozisyon alıyor. Yani adam adamayı falan da çok güzel yapıyor. O yüzden ona bir şey diyemem. Ama onların en tehlikeli oyuncusu forvetleri. Gerçekten çok tehlikeli bir forvetleri var. Bir tane hızlı gol atıp çekildikleri zaman oyunu sıkıntıya sokabilir. Ama ben maçlarını izlediğim, özetlerini üzerinden yorum yaptığımda Beşiktaş'ın oyunuyla Marsilya'nın oyunu arasında fark var. Beşiktaş bu oyununu, ligdeki oyununu ve Avrupa'daki oyununu koyarsa çok güzel bir skor alırız. Avrupa Ligi'ne de çok iyi başlarız. Beşiktaş'ın bu arkasına aldığı rüzgarda da güzel bir yolculuk olur. Çünkü Beşiktaş'ın özellikle defanstan çıkarken ki iki kanadı da organizasyon olarak kanat değiştirerek de çok iyi oynamasının onlar için çok büyük bir dezavantaj oluşturacağını düşünüyorum. Bu çok güzel. Çünkü Beşiktaş onu gerçekten çok iyi yapıyor, çok güzel yapıyor. Soldan sağa, sağdan sola topu çok hızlı taşıyor. Ve tersi açıktaki adamı çok iyi gördükleri için oynadıkları oyun hem coşkulu, hem skorer, hem de ne yaptığını biliyor ya. Top bir oradan oraya geçmiyor yani. Ya rastgele bir oyun değil. Bir mantıkla gittiği için çok güzel görünüyor. Ben bu oyunu oynayabileceğini düşündüğüm için ya da onların defansının bunu oynatmaya izin vereceğini düşünerek söylüyorum. Orta saha ya da defans çok büyük bir motivasyon kaynağı olarak Avrupa Ligi'ne yani Beşiktaş'ın bu yılki serüveni, bu yılki yapmış olduğu oynama becerisinin o serüvenin motivasyonunu arttıracak bir süreç. Sonuçta da buraya gelmiş.

0: için Beşiktaş geçen yıl mucizelerle buraya geldi gerçekten. Avrupa Ligi'ne gelmesi çok tesadüfüydü. Nereden nereye ne oldu yani. Bunun da güzel bir yolculuğu olacağını düşündüğüm için güzel görünüyor. Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. Ben maçın heyecanını şimdiden hissediyorum. Sonuçta geçen haftaki maçlarda yani Galatasaray yenilse de bu ligde buralarda takımlarımızı gördükçe ve oyunlarını seyrettikçe çok hoşumuza gidiyor. Avrupa Ligi'nin içerisinde oyunun kalitesi daha görünür bir kısımda yani ligin dışında çok daha motivasyonel olarak güzel bir oyun izliyoruz. O güzel oyunun Türkiye futbolunu geliştirmesi yani güzel oyun izlediklerim güzel oyunun güzel seyri oluyor yapacak bir şey yok diyoruz yani.
1: Engin Büyüköksüz hocamla birlikteyiz, doçent doktor İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Hocam özellikle Aziz Yıldırım ve Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını dinlemişsinizdir. Düne damgasını vurdu ve Ertuğrul Doğan Fatih Tekke'ye kırgın olduğunu söyledi. Keza Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la ilgili değerlendirmeleri yaparken de şaşkın olduğunu söyledi. Başkanlardan bağımsız alınan bu kararları nasıl yorumluyorsunuz?
0: Şimdi ya ben Fatih Tekke'nin kararı için gerçek anlamda ben de çok şaşkınım. Yani çünkü ben Fatih Hoca'nın gelecek vaat eden teknik direktörler içerisinde şimdi Okan Hoca grubu yani bu genç jenerasyon içerisinde Nuri Hoca, Arda Hoca bunlar Okan Buruk, Selçuk bunlar 10 yılın içerisinde damga vuracak hocalar. Yani milli takımın içerisinde de olabilecek ya da büyük takımlarımızı çalıştıracak hocalar bunlar. Görünen bu. Şu an için tecrübeleri de böyle duruyor. Yabancı teknik direktör gelmedi. Onları da yabancı teknik direktöre dönüştürmediğimiz sürece Türk futbolundaki yöneticileri bunlar görünüyor. Şimdi baktığınızda Fatih Tekke'nin açıklamaları 4 yıllık projeler vardı. Defterlerle gelmişti. Böyle konuştu. O yüzden de defterlerle geldim. Bir projem var. Bir sürecin bir parçasıyım derken de özellikle mantığının uzun soluklu olacağını düşündüm. Uzun soluklu olacaksa da başarısızlık bu işin bir parçası. Ben Türk futbolunun neden başarısızlığa çalışılmadığını anlamıyorum. Yani sen güzellik için yapabilirsin ama başarısız olduğunda da istifa bir mercidir diye geçmiş haftalardır. Ama mesela istifanın bir merci olması değil. Bu futbolun içerisinde kötü skorlar senin teknik direktörlüğünü sorgulatabilir. Ama senin buradan çıkman gerekiyor ya, asıl hikaye güzellikle ya bütün başarılarla gidecekse öyle oluşmuyor ya. Sonuçta başarısızlıklardan da öğreniyoruz ya. Burası niye işlemiyor mesela? Fatih Hoca'nın başarısızlıkların niye işlemediğini, başarısızlıkların süreç olarak da neden onun teknik direktörlük sürecine katkı sağlamadığını ve ya da bu sağlayan katkının yani teknik direktörlüğün gelişim sürecindeki sağlayan katkının neden kendi hikayesinde defterin başka bir sayfasını işlemiyor acaba? Nerede kaybettik? Hatamız nerede? Oyuncu niçin çalıştıramadık? Ya da bu takımın içerisindeki eksik ne? Organizasyon ne? Uzun soluklu 4 yıllık 5 yıllık anlaşmalarla geliyorsunuz. Yani şey değil ki 1 yıllık değil sizinle imzalanan sözleşmenin ne kadar uzun süreli ve ne kadar kulübün size güvendiğini gösteriyor. İsmail Kartal da böyle. Arkadaş siz başarı üzerinden bu takımı yapmaya çalışıyorsunuz. Hep kazanmak üzerine yapıyorsunuz. İyi de başaramadığımız zaman ne olacak? Ya da istediğimiz zaman iş gitmediğinde ne oluyor? Hem Fatih Tekke üzerinde hem de İsmail Kartal üzerinden düşünmesi gerekiyor. Şimdi medyadaki İsmail Kartal yorumlarının, televizyondaki İsmail Kartal yorumlarının, bu yorumcuların ağza alınmayacak sözler var yani. Çok çok insan onurunu kıran, inciten sözler var. O yüzden de bunlardan etkileniyorsa buraya da bakacak. Yani sahanın içerisindeki süreç mi, oyuncuların kendi performansını ortaya koyamaması mı, yoksa medyanın gücüyle ya da taraftarın medyadan aldığı güçle çıkarttığı sorun mu? Neresinin eksi olduğunu görmesi gerekiyor. Teknik direktörler neden bir işi başaramadıklarında ya da neden bu başarı hikayesinin bir parçası olamadığında Duygusal karar alıyorlar ya da bu duygusal kararı nasıl alabilirsiniz? Yani medyanın önünde nasıl alabilirsiniz? Yani Fatih Tekke'nin de istifa ettiğini, teknik direktör istifa ediyor, başkanın haberi yok. İsmail Hoca da istifa ediyor, başkanın haberi yok. Arkadaş, siz nasıl bir iletişim becerisine sahipsiniz? Yani takımların ya da bu organizasyonun içerisinde iki büyük yönetici var. Birisi de teknik direktör, diğerisi kulüp başkanı. En büyük organizasyon olacak ya da arada bir merciye mi ihtiyaç var yani biz bilmediğimiz için? Siz birbirinden habersiz bir şey oluyor. Yani ya da şuna şahit olmuyor musunuz? O oyuncu niye oynamadı diye basından haber dinliyoruz. Ya şimdi bunlar Türk futbolunun problemi mi, kulüplerin problemi mi bilmiyorum. Ama baktığınızda çok dağınık bir görüntüye sebebiyet veriyor. Maçın içindeki kırılganlıklarınızla da yaptığınız kararlar kulüplerin hayatlarını etkiliyor. Şimdi Trabzonspor bir sürü organizasyon parçası olarak bir iş yaptı. Fenerbahçe milyon dolarlar harcadı. Ama geldiğimiz noktada ben gidiyorum. İyi de bu kadar parayı kime harcadık biz? Kimse niye hesap vermiyor? Bu kadar basit mi gitmek? Bu basit gitmenin bir faturası. Yani bence bundan sonraki süreçte bu faturayı bağlayacaksak bir sonuç da olmalı, çıkarım da olmalı. Ya arkadaş, paramdan vazgeçiyorum. Mesele paramdan vazgeçmen değil ki. Ben sana güvenerek, inanarak neler yaptım? Kulübün içerisinde yapmış olduğum oyuncu transferleri, her şeyi sen istemedin mi? Şimdi gittim, ben ne yapacağım? İki kulüp başkanı, kulübün içerisindeki bunlar şeffaf olarak konuşulmadığı için çok büyük problem. Türk futbolu için değil. Yani kulüpleri batıran bir şey. Yani şu an pazartesi ya da salı günkü sabah, salı sabahki yayınınızda ekonomiyle ilgili arkadaşı dinliyordum. Yani bu paralar neydi diyordu. Gerçekten duyduğumda öyle bir şaşırıyorum ki Türk futbolunun harcadığı bu parayı. Dört büyük kulübün. Bunlar nereden geliyor? Nasıl gidiyor yani? Ve kimse bunlar için hesap vermiyor. Ya biz beş kuruş harcasak hanıma hesap vermekten bir hale geliyoruz yani. Bunlar milyonlar dolarca harcıyorlar. Mali kongrede onaylandı, bitti. Bu kadar mı? Bu kadar basit mi? Ya bu para nereye gittiğinin bir hikayesi yok mu? Teknik direktörlerin de başkanların da burada bir sorumluluk sahibi olması gerekiyor. Yoksa bizim gerçekten kulüp içerisindeki etkili iletişimin yokluğu, iletişim eksikliği değil, iletişim yokluğu bu. Bu iletişim yokluğunun da kulüpler içerisinde herkes kırgınlıklarını söylüyor. Başkanların ikisinin de kırgınlıklarında haklılar. Teknik direktörlerin bu tavrı medya önünde yapılamaz. Bu işin bir saygın kısmı var ya, medya ne bu sürecin içerisinde? Biz bunu değerlendireceğiz. Bir cümlesi bile değerlendireceğiz ya, bakacağız. Ama gidersin, oturursun, konuşursun. Ben başkanım, medyadan teknik direktör istifa ettiğini duyuyorum. Antrenmana çıkmadığını duyuyorum. Arkadaş, ne yapıyorsun sen ya? Bu iş böyle çocuk oyuncağı bir şey değil ki. Sana emanet ettiğimiz kurum öyle bir kurum değil ki. Siz bu kurumun nasıl bir kimliğine taşıdığınızı görmeniz lazım. Öptüğünüz Arma'nın öyle her sıkıştığınızda, her canınız sıkıldığında, her problem yaşadığınızda gidebileceğiniz bir yer değil. Sorumluluğu üstleneceksiniz yani. Bu yüzden de teknik direktörlerin buradaki yaptıkları tavrı doğru bulmuyorum. İki teknik direktörü de bu. Yani şu an İsmail Hoca çok zor durumda bıraktı. Dünkü başkan açıklaması daha zor durumda bıraktı. Biz Fenerbahçe'yi başarısıyla konuşmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin bu sürecin içerisinde yılın sonunda başarı ya da başarısızlıkla bırakacağım. Ya bir yıllık bu kaosa niye soktun o zaman ya bu kadar süreci? Geçiş süreci derdik, bir şey derdik yani. Şimdi hem taraftarın hem şeyin, oradan çıkıyorsun, Şampiyonlar Ligi'ndeki takıma güveniyorum. Ligde? Ligde ne olacak yani? Başkanın bu açıklamaları bence işte çelişki doğuruyor. Ve taraftar kitlelerini yanlış yönlendiriyor. Siz kamuoyu yönetiyorsunuz. Aldığınız bir karar ya da yaptığınız bir yorum gerçek anlamda milyonlara ulaşıyor. Milyonlarla ilgili yorum çıkartıyor yani. Siz şey değilsiniz ki hani evdeki üç kişiye yorum yaptım da tamam ya üçüyle konuşurum düzeltirim diye ki. Bunların sorumluluklarının nasıl olacağını vallahi anlayamıyorum bazen. Ya da bu kişilerin yönetme ehliyetleriyle ilgili süreçlerinin nasıl yönetilir ya bu bilmiyorum ya, mantığım almıyor. Bu kadar büyük organizasyon yaşayınca bu kulüp başkanları ya da bu teknik direktörü böylesi basit kararlar, basit tavırlarını anlamlandıramıyorum.
1: Evet, mükemmel yorumlar. Gerçekten her fikrinizin her kelimesine değil harfine damga vurabileceğim ifadelerdi bunlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sabahın ilk ışıklarıyla bizlerle birlikte oldunuz. Son bir cümle

0: Zamanım doldu ama okullar başladı. Siz çok değerli bir yönlendiricisiniz, bir mentorsunuz. Bu anlamda okula yeni başlayanlara, okula gidenlere, üniversiteye kayıt yaptıranlara bir cümle neler söylersiniz?
1: Şimdi ilk öğretim, orta öğretim grubuna cümlemiz olsun. Onlar ilk haftalarından dolayı akademik yıllarda

0: lazım. Akademik olarak zorlanmak ayrı bir şey. Hayatın çok önemli parçalarını okul içerisinde öğreniyoruz. Ve ben genel olarak şöyle söyleyeyim. Okulun içindeki öğrenme, örtük öğrenme. Genel olarak örtük öğrenmedir. Bu yılın çok önemli kısmı, geçen yaşadığımız acıları da dikkate alarak söylüyorum. Biz sevgi ve nezaketi oluşturmak zorundayız. Bizim için en önemli parça bu. Toplumsal devamlılığımızın en büyük kısmı bu. Öğrencilerimize bunu nasihat ederek diyelim. Bizim için çok önemli olduklarını ve toplumsal değişimi onların yapacağına inanarak söylüyorum. Hayatlarında başarılar diliyorum.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Üniversitelilere bir notunuz var mı?
0: Üniversitelilere gelecek hafta söyleyeyim. Şimdi bu hafta başladılar onlar ama asıl süreç gerçekten İstanbul'daki akademik süreçle ilgili
1: Avrupa oyunları var. O yüzden 12 haftada bitecek.
0: çok iyi çalışmaları lazım. 2 haftanın eksikliği büyük eksiklik, öyle küçük eksikliktir. Onlara düşüyor. Sistemsel bu sorunu öğrencilerimiz halletmek zorunda. Onların bu yüzden büyük sorumluluğu var İstanbul'dakilerin.
1: Evet, Emrecan'ı uyandırayım mı, söyleyeyim mi bunları?
0: Evet, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Kolay gelsin efendim. Çok teşekkürler. Efendim, doçent doktor Engin Büyüköksüz hocam bizlerle birlikteydi İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Çok değerli yorumlarıyla renk kattı.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tüm şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim çok özel bir isimle sabahın ilk bölümünde yayınımız devam ediyor ve drive time'dayız. Herkes, sürücüler artık yollarda, okullarda açıldı. Trafik felaket, aman dikkat, dikkatli sürelim, birbirimize karşı öfkemizi kontrol edelim diyelim ve Bahadır Çokişler Hocam'a gidelim. Tavır Gazetesi'nin çok değerli spor müdürü. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Herkese iyi bir gün diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. İsterseniz dünkü açıklamaları okuyarak başlayalım. Aziz Yıldırım ve Ertuğrul Doğan, iki başkan da değerlendirmelerde bulundu. Feridun Nidelioğlu'na konuştu sevgili Aziz Yıldırım. Diğer tarafta da Ertuğrul Doğan, A-Spor'un kanalı olan, YouTube kanalı olan Libero'da açıklamalar yaptı. Nasıl değerlendirirsiniz bu iki açıklamayı? Az önce bir psikoloğa da sordum bunu. Spor bilimleri konusunda da önemli isimlerden biri. Doçent Doktor Engin Büyüköksü'ye de sordum. Sizin yorumunuz nedir bir gazeteci olarak?
1: Ben Trabzon'dan başlayayım en iyisi. Ertuğrul Doğan'dan başlayayım. Açıklamalarını gayet samimi yapıyor. İşten yapıyor, candan yapıyor. Ama yine teknik direktörünü küçük düşürücü bir ifadede bulundu orada. Kendisi ısrar etti. Öyle aldık falan işte, daha ucuz

0: mal ettik. Ne bileyim, böylesine yüksek vizyonlu bir iyi bir takımın başına getirdiğin hoca için böyle söylenmesi hoş olmadı açıkçası bana göre. Ama yine de ben Fink'in faydalı olacağını düşünüyorum Trabzon'a. Tam hani Beşiktaş'taki o Aaron Hakan İtalyan oyuyor. Yani sanki Fink de Trabzon için iyi bir isim olduğunu düşünüyorum yani.
1: Bir de Alman ekolü her zaman çok etkilidir. Yani ben mesela Samsun Spor'dayken de Thomas Rice'ı izlediğimde şöyle diyordum. Ya bu adam hakikaten iyi toparlıyor takımı, iyi hareket ediyor diyordum. Burada da yine aynı şekilde. Bu arada dün Thomas Rice Salah'la da bir araya gelmiş.
0: Tabii şimdi zaten o gelir gelmez bir brief almıştır muhtemelen takımla ilgili. Çünkü bizim yani dışarıdan görünenle işin içine girmek farklı şeyler. Muhtemelen Thomas Reis de bunları Hüseyin'cim şöyle de konuşmuştur. Onun için Hüseyin Hoca'mız için de zor değil. Akademide görev alacağı söyleniyor. Başkan öyle açıkladı çünkü. Bilemiyorum Reis'in bence Trabzon için iyi bir isim olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli eskiye dön, sürekli hani nöbetçi bir hoca gibi sanki hemen eskiye dön. Şenol Güneş gelsin, o gelsin, bu gelsin. Ama benim duyduğum farklı şeyler var tabii. Bir de mesela Burak Yılmaz'ın çok istediği Trabzon'un başına geçmeyi. Ancak orada da çekinceler var biliyorsunuz. Taraftarlar arası biraz sıkıntılıyız Burak Yılmaz'ın Trabzon taraflarıyla. İşte oraya da Şenol Güneş formülü devreye girmişti. Şenol Güneş'le birlikte işte o futbolun başında olacak Şenol Güneş. O da teknik direktör olacak gibi düşünüyordu. Ama demek ki yabancı da karar kılındı. Çünkü Trabzon'da biliyorsunuz herkes futbolu çok iyi biliyor. Bilmiyorum diyen yok yani. 7'den 70'e kadın erkeği hiç fark etmiyor. Herkes şehirde çok iyi futbol biliyor. O yüzden bence eşini sağlama alıp yabancı hoca getirdi. Bir de ligimizi tanıyan bir hoca getirdi. Ertuğrul Doğan.
1: Peki Aziz Yıldırım.
0: Vallahi ben Aziz Yıldırım'ı senden dinlemek istiyorum. Senin fikrin
1: Ya ben özellikle şimdi Aziz Başkan'ın İsmail Kartal'ın istifasını sonradan öğrenmiş olması, keza
0: önemli.
1: bu kadronun sadece ve sadece Şampiyonlar Ligi üzerinden okuyor olması ve bir deadline vermesi. Yani biz ne zaman gideceğiz? Bak Şampiyonlar Ligi'ne takımı bıraktım ifadeleri ve ben başarısız olduğum anda gideceğim yaklaşımı. Hatta Ocak ayında daha da önemli transferler yapabiliriz yorumları. Enteresandı. Ben şeye takılıyorum. Özellikle Fenerbahçe'nin internet sitesinden ki Yunus Balyer de yazmış bunu değerli dinleyenlerimizden biri. Diyor ki dört şey duyuyoruz. Sakatlık yalanlaması, transfer yalanlaması, istifa yalanlaması, YouTuberlarla sürekli bir kavga. Yani iletişim bu mu olmalı Fenerbahçe'de? Ya da ne bileyim Feridun Niğdelioğlu'na konuşurken sevgili Aziz Yıldırım bazı konulara daha detaylı açıklık getirebilir miydi sorusu da aklımda kalmadı değil.
0: Ben özellikle ben senden duymak istedim fikirlerini. Çünkü Fenerbahçe'nin sadece Fenerbahçe'nin değil genelde kulüplerin en büyük kanayan yarası iletişim. Eskiden biz muhabirlik yaptığım dönemlerde yani 90'lı yıllarda bu işler çok iyiydi. Biz her antrenmana açık olan her antrenmana zaten açıktı bütün antrenmanlar. Antrenmanlara gidip futbolcularla direkt konuşma imkanı buluyorduk. Yönetim kurullarının toplantılarına gidip çıkışta başkanla birebir muhatap olup haberi kaynağından öğreniyorduk. Şimdi gelinen noktada kendi YouTube kanalları, kendi internet siteleri, kendi iletişim araçları vasıtasıyla bu tür şeyleri haberleştiriyorlar ve açıkçası bir de YouTuberlar üzerinden Sosyal medya üzerinden gazetecilik yapanlarla ilişkileri sıcak tutuyorlar. Onları daha kendilerine yakın hissediyorlar. Çünkü onlar gazeteciler gibi değil. Haber almak için çok taviz veriyorlar. Bir de tarafkirler, çok tarafkirler tabii. Ne yazık ki yeni dönemin en büyük sıkıntılı işi, yani gazeteciliği o konuda ne yazık ki bitirdiler, yani bitirme noktasına geldiler. Yani Aziz Yıldırım'a dönecek olursak, tabii ki Aziz Yıldırım geçmişten de bizim bildiğimiz her zaman doğru olduğu. Ama işte o da yeni çağa ayak uydurdu diye düşünüyorum. O da işte demin bahsettiğim YouTuber'lar ve sosyal medyada işte güçlü olan isimler üzerinden önce sindirip ondan sonra yanına çekiyor işte. Feridun'la ben çok eski arkadaşlığım, dostluğum var. Feridun büyük iş yapmış yani Aziz Yıldırım. İşte ana akım medya üzerinden mesaj değil, Feridun üzerinden vermiş. Ki Feridun biliyorsun geçmişte bir bıçaklanma olayı olmuş, hatırlarsın belki sen de. En güçlü olduğu dönemde, muhabirlik yaptığı dönemde bu tür sorunlarla karşılaşmıştı. Şimdi artık sosyal medyada gazetecilik yapmaya çalışıyor sevgili arkadaşım. Ama iyi bir iş yaptı. Aziz Yıldırım'ı konuşturmak bu dönemde her zaman prim yapar diye değerlendiriyorum.
1: Dursun Özbek'in bütün çabamız Galatasaray'ın eksiklerini en iyi şekilde tamamlayacak transferleri yapmak. Finansal olarak Galatasaray'ı zora sokmayacak bir yapının içinde olmak. Aynı transferleri Temmuz ayında yapsaydık, hani eleştiriliyor ya Temmuz'da niye
0: ...50
1: yapmadık diye.
0: milyon fark var.
1: Evet. Ne dersiniz?
0: Yani şimdi ben hatırlarsan o dönemde de programına katılmıştım. O zaman da söylemiştim, satmadan almam şeklinde açıklaması vardı Sayın Dursun Özbey'in. Çünkü biliyor ki mecbur kaldığı zaman yabancı oyuncuyu satmak gibi bir zararına satmak şeklinde gerçekleşiyor o olay. O da öyle bir yol seçmişti. Hani eleştirildi ya, işte geç yapıldı transferlere, işte eksik yapıldı, o oldu bu oldu. Şimdi Fenerbahçe'ye dönecek olursak Talisca neden satıldı? Acaba ya da neden gönderildi diyelim. Çünkü bir bedel, çok büyük bir bedel aldığını düşünmüyor Fenerbahçe'nin. İşte kontenjanla yer açmak, ya Talisca mı gönderilir diye insanın aklına geliyor. Biliyorsun. Sen de takdir edersin değil mi? Yani Talisca bir oyuncu satılır mı? Seni Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan bir oyuncu. İşte Dursun Özbek de bu tür hataları yapmamak adına biraz geç transfer yaptı. Bir de bence asıl takımdan gönderilmesi, teknik ekip tarafından gönderilmesi istenen isimleri pazarlayamadılar. Yani sadece Dursun Özbeklik değil bu iş. Bu tür futbolun aslında sorunu. Bunu aslında irdelemek lazım bir programında. Takımların kadrolarındaki yabancı oyuncular. Hani al ama satmaya gelince satamıyorsun. Çünkü alırken yüksek bedellerle alıyorsun ya da sezon sözleşmesi devam etmesine rağmen bir anda sözleşmesini uzatmak için tavizler veriyorsun. İki maçta iyi oynuyor gibi vesaire vesaire sevgili Emre Hocam.
1: Peki, bugün Beşiktaş Marsilya mücadelesi var. Saat 22'de Tüpraş Stadında TRT1'den yayınlanacak. İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek mücadeleyi. Beşiktaş'ta eksik yok. Erzurumspor maçında Dušan Vlahović yoktu. Geri dönüyor. Ve nasıl bir maç bekliyor? Sayın
0: Şimdi
1: Tavır Gazetesi
0: sen
1: Spor Müdürü Bahadır Çokişler'le birlikteyiz.
0: Hocam bizim yaşımız müsait. Ben işte ilk muhabirle Beşiktaş'ta başlamıştım. O zaman rahmetli Süleyman Seba başkandı. Şevket Belgin abimiz vardı rahmetli. Gayet iyi bir takım vardı. Neydi o? İşte Metin Ali Feyyaz dönem. İşte Kadir abi vardı. Ulvi vardı. Gökhan vardı. Belki sen hatırlarsın, yine tip olarak şeye çok benziyordu. İlhan Fakılı'ya çok benziyordu. Halim vardı.
1: Tabii.
0: Yani var o, yani o kadar, bak şu anda hani bir çırpıda sayabildiğim isimleri düşünebiliyor musun? Kolej takımı gibi bir takım vardı. İşte Ali ayrı
1: O
0: düşünmüş
1: küçücük
0: yani.
1: odada böyle sobanın başında değil mi? Arada bir melemen falan yapılırdı. Şan, şimdiki Şanökten tesisleri efendim.
0: Şimdiki tabii mesela bir gün hep bunu anlatırım. Gordon Miller'in kazları vardı. Bir sabah bir geldik antrenmana, saha bembeyaz, Allah Allah, kar mı yağdı diyoruz, yok, bir baktık meğerse gece köpekler gelmiş
1: Yazık.
0: parçalamış kazları. Yani gerçekten Beşiktaş Kolej takımı gibi oldu. Hani aradığı hoca ve bu kadar bir kan uyumu inanılmaz oldu bence. Süper bir takım da kurdular. Yani bu kadar değişimi bu kadar kısa sürede ve bu kadar uyumlu bir şekilde yapılması, açıkçası İtalya'nın istediği oyuncuların alınması biraz da tabii şans diyelim. Ayrıca tabii burada yine kendisini övmeden geçemeyeceğim. Önder Özen faktörünü de göz ardı etmeyelim. Çünkü Önder Özen bu işleri organize ediyor. İtalya'nın ülkemize uyumu, herhalde her şeyi o anlaşılır yani ülkemizle ilgili.
1: Bir de çok güzel geride kalmıyor mu Bahadır hocam? Yani hiç öne atmıyor kendini.
0: İşte aslında bizim ülkemizdeki beklenen profesyonellik anlayışı bu olmalı. Yani gerçekten adam hem Türk futbolunu çok iyi biliyor, hem Türk futbolcusunu iyi tanıyor ve gelecek olan yabancının da buraya uyum sağlayıp sağlayamayacağı noktasında çok bilgili ve düzgün bir kişilik yani. Bilmiyorum, işte Önder Özen gibi aslında profesyonellere ihtiyacımız var. Hani çıkıp yalan konuşmayan, duruma göre hareket etmeyen, hani yorumculuğunda olduğu gibi bence sportif futbol direktörlüğü noktasında da çok başarılı olduğunu ve olacağını düşünüyorum. Tabii bizde ülkemizde biliyorsun başarı şeyle alakalı, yani dereceyle alakalı. Aldığım kupalarla ya da şampiyonluklarla bağdaştırılıyor. Bir de tabii başkanların iktidarda kalmasıyla alakalı. Şimdi bu iş ekibi için başkan değiştiği zaman sen ne kadar başarılı olursan ol, işte sen de o akıma kapılıp biliyorsun. Herkes kendi kadrolarıyla çalışıyor. Önder Özen de hiç ön plana çıkmıyor. Çünkü biliyor ki ön plana çıksa bir başarısızlık halinde onlar sosyal medyadan hemen önüne servis edilecek.
1: Peki, şimdi tabii bir başka mevzuda Pazartesi günü oynanacak derbiler, İl Güvenlik Kurulu kararı gereği. Bu konu taraftarlar arasında da çok tartışıldı. Hatta 21 ve 21.30 saatleri söz konusu. Bu konudaki fikri nedir Bahadır Çavuşçuların?
0: Ben şimdi geçen Premier Lig maçı izliyoruz, gündüz maçı. Oğlumla beraber izledim. O da onunla da konuşuyor. Dedi, gündüz maçlarına yüz oluyor. Bizim işte, ben dedim ona yetiştim dedim. Gazeteciyle başladığım ilk dönem işte gece maçları yoktu, gündüz oynuyordu. O gün biz Anadolu kulüplerinde olan maçlara gittiğimiz zaman Galatasaray'la gündüz 12'de maç oynuyordu. Öyle, çünkü öğleden sonra hemen uçakta geri dönebilsin diye falan. Hani o zamanki şartlarda tabii. Şimdi herkes sponsor Türk Havaları maça göre ayarlıyor ya da özel uçuş yapıyor biliyorsunuz. Bu tür şeyler var. Yani gündüz maçı güzeldir ya. Yani hep gece insanlar bıktı artık. Yani bir ailesini, çoluk çocuğunu alan gitsin maçı gündüz gözüyle bir maç izlesin, değil mi? Ne kadar güzel. Ama yok. Yayıncı kuruluş öyle istedi. İşte efendim bilmem ne, gece geç saat, gece yarısı eve gel. Şimdi Avrupa maçları, şimdi bugün maç onda. İyi de kardeşim, yani bilmiyorum yani, saat ayarlamaları da sıkıntılı. Geçen sene 11'de maç vardı biliyorsun.
1: Evet, gece 2'de falan evde
0: Yani
1: oluyorduk.
0: tamam, coğrafya kadardır. Eyvallah, ama yani en azından şu Süper Lig maçları ya herkesi etkiliyor biliyor musun? Yani şimdi adam işe gidecek. Saat 9.30'da maç. 11.30'da bitse iyi ihtimalle. 12'de çıksa 1'de 2'de gelecek, yatacak, sabah işe gidecek. Bu bir de herkesi etkiliyor yani emniyetinden basın mensuplarına kadar, maçı tribünden izleyene kadar herkes yakından etkiliyor. Ya oynat şu maçları ya, bir gündüz şöyle herkes panayır gibi kur abi stadın etrafına, şöyle hani Almanlar nasıl yapıyor, ne güzel yapıyor değil mi? Ama yok, bizde ne yazık ki hep işin ticari boyutuna bakılıyor. Yayıncı kuruluşu öyle istedi. İşte ne bileyim İl Güvenlik Kurulu pazartesi olsun olay çıkmasın dedi. Ya kardeşim de sen istersen olay çıkmaz. Ki ben artık bu sene ben taraftar olayının olacağını düşünmüyorum yani. Hem yapılan son operasyonlar sonrası hem de artık devlet gücünü biraz hissettirmeli ve ona göre hareket edilmeli yani.
1: Hocam çok keyifli bir sohbetti ama süren bitti
0: Sağ ol.
1: biliyorsunuz. Var
0: Ne
1: mı
0: demek?
1: eklemek istediğiniz bir şey? Yarım bıraktım.
0: Valla ben akşam 5 yaşa başarılar diliyorum. Gerçekten iyi bir takımın bence meyvelerini toplaması gerektiğini düşünüyorum. İyi bir başlangıç yapsınlar. Ülke puanı açısından da iyi gidiyoruz. İyi gitmeye de böyle gitsin. Sezon sonuna kadar o takvim sonuna kadar finalleri, çeyrek finalleri, yarı finalleri görelim. Yani benim en büyük temennim bu. Muhtemelen siz bakmayın insanların lafına. İşte Fenerli taraftar Galatasaray'ın mağlubiyetine sevinir hale geldi. Onlar sadece işte o görünen kısmı. Görünmeyen kısmı gerçek futbol severler, spor severler böyle düşünmüyor. Buna eminim. Bizler de aynı şekilde zaten basın mensupları tarafsızlık ilkesi gereği zaten öyle düşünmüyoruz. Umarım başarılı olur Beşiktaş. Çünkü gerçekten hani yarım
1: Evet.
0: kaldı demin. Bir kolej takım havası var. İyi bir takım. Ya ayrıca bir inanılmaz bir hücum gücü var. Ben inan hayranlıkla izliyorum. Yani benim gibi düşünen de çok bu arada yani.
1: Hocam çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum tekrar. Görüşmek üzere.
1: Bahadır Çok Kişiler bizlerle birlikteydi. Tavır Gazetesi'nin değerli sponsoru.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Kara Kartal Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkıyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Marsilya'yı konuk ediyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
7: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Denize çek.
11: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim, bizim için çok değerli bir isim Profesör Doktor Yusuf Erzin hocam bu blokta bizlerle birlikte oluyordu ama kongresi sebebiyle şu dakikalarda uçağa biniyor. Az önce konuştuk, boarding vermiş uçak. Yani şöyle bir 15 dakika geç verseydi boardingi, biz hocamın hıçkırık tuttu bak yine. Hocamın değerli fikirlerini alırdık ama maalesef Kapadokya'ya gidiyor. Bu kongrelerde hep Kapadokya civarında olur, değil mi? Yani inanılmaz değil mi? Böyle bütün ben hani dayımla o da ortopedi uzmanı, onunla birlikte hareket ettiğimde de hep böyle Kapadokya tarafında olurdu. Enteresan. Neden sizce? Evet, biz bizeyiz, konuşacağız ve zamanı paylaşacağız ama Kapadokya demişken de oradaki yeraltı şehirlerini, Ürbügöp'ü, Göreme'yi, Üçhisar'ı, Avanos'u, Ortahisar falan da unutmamak lazım. Eğer yolunuz Kapadokya tarafına düşerse, ki şu anda en güzel mevsimlerinden biri. Yani bahar ve sonbahar. Kışın ve yazın, yani kışın da güzeldir belki ama ben soğuğu sevmediğim için, hani o peribacaların üstüne yağan kar falan çok güzel bir görüntü oluşturabilir. Ama Kapadokya doğasıyla, insanıyla muazzam bir adres. İnsanın kayayı oyarak düşmanlarından kaçmak için saklanmak ve hayatta kalabilme inisiyatifini ortaya koyabildiği muazzam bir coğrafyadır. Ve mutlaka gitmenizi tavsiye ederim. Ben her karışını hemen hemen gezdim. Hatta zaman zaman klostrofik tarafım da vardır. Yani klostrofobiye de bazen yenilirim bazı yerlerde. Aslında eskiden yenilmiyordum ama bu beyin ameliyatından sonra ben çok fazla MR cihazına girdim. Bir ara her 3 ayda bir giriyordum. Sonra 6 aya çıkarttılar onu. Sonra yılda bir. Sonra 2 yılda bir. Sonra 5 yılda 1'e çıkarttılar ama çok uzun kalmaya başladım. Çünkü hipofiz MR'ları çok uzun sürede çekilen MR'lar. Ve böyle ağzını bağlıyorlar, çene kısmından kafana başka bir şey daha geçiriyorlar falan. Orada klostrofobik bir durum almaya başladı bende MR. O yüzden son dönemde artık giremiyorum. Çok acayip tansiyonum 18'e falan çıkıyor. O zaman gençtim herhalde. Bu mağaralara girdim. Çok klostrofobik alanlardır. Ama acayip güzel gezdik. Hatta çok uzun süre dizlerim falan ağrımıştı. Biraz kiloluysanız falan zaten işiniz hayli zor. Ve UNESCO'nun biliyorsunuz dünya mirası, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya kaya alanları zannediyorum 1980'lerdeydi. Orası UNESCO'nun dünya mirasına dahil edildi. İnsanın kayaya oyarak yapmış olduğu muazzam, belki taşın dile geldiği topraklar. Ama aynı zamanda o topraklar bir hafızayı da taşıyorlar. Milyonlarca yıl önce volkanların ateşle yazdığı bir hikaye ve rüzgarın da bunlara eşlik edişi. İnsan geldi, orada kayaya oydu, ev yaptı, şehir yaptı, ibadethane yaptı. Güneş doğduğunda yüzlerce balon göğe çıkıyor ve muhteşem bir görüntü oluşuyor. Eskiden ben Show TV'de dış haberlere bakıyordum ve Reuters'tan gelen görüntüleri alıyordum. Daha sonra da o görüntüleri hatırlarsınız belki, yaşı tutanlar vardır. Depar vardı pazar günleri saat 12'de. Depara hazırlıyordum. Aslında o çok da işime yaramıştı. Çünkü oradan gelen Formula 1 görüntüleri sayesinde Formula 1'i çok daha detaylı öğrenmiştim haberlerini yazarken Reuters kaynaklarından. Bir de eskiden böyle tekstlerle gelirdi, yani İngilizce. Hemen onları tercüme ederdik. Sonra da haberini yazıp sevgili Göktuğ abiye sunardım. O da Depara kasetleri verirdi. Depar'ı da bir ara Yılmaz Vural daimi konuktu. Murat abi sunardı. Murat Onoğlu. Çok güzel bir programdı. Pazar günleri. Ve orada şunu gözlemliyordunuz. Özellikle yani bu balonların havaya bırakılıp işte balon festivalleri, sportif bir festival olarak geçerdi. Hep şaşırtırdı beni o aylarını, böyle rengarenk balonlar, sonra şekilli balonlar, işte ne bileyim Super Mario balonu, işte pembe panter balonu, Tom ve Jerry balonu falan. Sonra bunu Kapadokya'da gördüm ve orada da bende hayranlık uyandırmıştı. Enteresan bir şekilde. Efendim, spor gündemine baktığımızda gündemin en sıcak gelişmesi hiç kuşku yok ki Mars ile mücadelesi. Çok önemli bir karşılaşma bizler için ve İtalyano'nun futbolu Beşiktaş'ın en büyük kozu Koray Durkal'ın bugün Hürriyet gazetesindeki analizi dikkat çekici. Kartal sadece sonuçlardan değil, oyundan kaynaklanan bir heyecana sahip diyor ve diyor ki bir, merkezde top kaybı yapılmamalı. İki, beklerin arkasındaki boşluklara hızlı hücumların koşu atmasına izin verilmemeli. 3. Holberg'in rahat pas yapması engellenmeli demiş. Dün bir Azerbaycan televizyonu benden yorum almıştı. Koray'la hiç konuşmadık bak. Eğer açarsanız dinlersiniz Azerbaycan televizyondaki yorumu. 3 aynı şeye dikkat çektim. Yani bir, orta alanı çok iyi yönetmeli ve Orkun ve Salih'e çok ciddi görevler düşüyor dedim. 2. Adamların geçiş hücumları çok hızlı, arkaya atılacak toplarda dikkat etmek lazım dedim. Holberg ismini vermedim ama özellikle geçiş hücumlarındaki paslar çok hızlı bir şekilde engellenmeli diye konuştum. Vlahovic kritik isimlerden biri dedim. Aynı şeyleri sevgili Koray da yazmış. Sevgili Genesio açıklamalarda bulunmuş. Biliyorsunuz 2017'de de karşı karşıya gelinmişti Marsilya teknik direktörüyle Beşiktaş ve 60 yaşındaki Fransız şöyle diyor: 2017'deki maç sonrası 2 gün kulaklarım ağrıdı diyor. Müthiş. Beşiktaş taraftarı yine destansı modellemelerden birini hiç kuşku yok ki ortaya koyacak ve muhteşem bir görüntüyle karşımıza çıkacak. Yayın havuzu 400 milyon euroluk bir gelir bekleniyor. Turkcell'in, Türk Telekom'un, TRT'nin, Saran Grubu'nun ve Bİ'nin bu yayın ihalesine girmesi bekleniyor. TRT ve TV bu ve yine aynı şekilde Turkcell ve telekomünikasyon şirketleri bu işi aldıkları takdirde bunu daha farklı yatırım araçları içerisinde de öğütme gayretindeler. Saran daha önce en iyi tekliflerden birini vermişti ama biliyorsunuz Bİ'ne gitmişti bir kez daha. Şimdi Saadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Grup daha iyi bir teklif verir mi? Tabii verdiği teklif daha çok win and win esaslarına dayanıyordu. Yani kazan kazan esaslarına dayanıyordu. Nakit bir para yoktu. Ne kadar satılırsa o kadar alınır. O da kulüplere payda edilir şeklindeydi. Ve kazanç bugün Bİ'nin ödediği rakamın çok üstündeydi. Ama bunu tercih etmediler. Şimdi tabii bambaşka bir serüven olacak. Hem TFF 1. Lig hem Süper Lig birlikte ihale edilecek. Benim buradan naçizane tavsiyem bu ihaleyi yaparken özellikle radyo tarafını açık bırakmaları. Yani mesela yıllardır ben Arjantin'e gidiyorum, İspanya'ya gidiyorum, değişik ülkelere gidiyorum. Aynı radyolarda, farklı radyolarda daha doğrusu aynı maçların heyecanına tanıklık edilebiliyor. Bence bunu göz ardı etmemeli. Yani atıyorum 5 milyon 5 birime bir yayıncıya radyo yayın haklarını satmak yerine sen 10 tane radyoya 2 birime sattığında 2 çarpı 10 20 gibi bir rakama ulaşmış olursun. O da sana daha büyük bir gelir getirir. Yani radyo yayınlarını sadece belli bir kıstasın içerisine dahil etmek bana çok anlamlı gelmiyor ki eskiden hatırlarsınız benim de çok uzun süre hem Radyo D'de hem Show Radyo'da maç anlattığım dönemlerde deli gibi radyolarda maç anlatılırdı ve o dönemde işte Telsim, Avea gibi önemli telekomünikasyon şirketleri vardı ve bunlar ciddi sponsorluklar yapardı radyoya ve işte atıyorum onun katkılarıyla diye maçlar yayınlanırdı, üç büyüklerin maçları, zaman zaman flaş düşmeme mücadeleleri. Bence bu noktayı göz ardı etmemeli Türkiye Futbol Federasyonu. Aynı dünyadaki örneklerinde İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da, İspanya'da olduğu gibi televizyonda belki bunu yapmak abesle iştigal kaçabilir. Çünkü her yer kamera olacak, o bu olacak ama radyoda atıyorum 5 yayıncıya satacağım bu yayınları şeklinde bir planlama yapabilir. O tek yayıncıdan toplayacağı paranın tamamını 5 yayıncıdan daha fazlasını alarak pazarlamış olur diye düşünüyorum. 400 milyon euro gibi bir gelir bekleniyormuş. Fena bir para değil. 400 milyonluk gelir. Çünkü zaten yayın hakları gelirleri çok düştü. Çok komik bir noktaya geldi. Yani düşünebiliyor musunuz? Süper Lig'deki bir takım 4 milyon euro gibi bir rakam alıyor. Nedir abi 4 milyon euro? Yani 4 milyon euroya Süper Lig'de kaç tane deplasmana gidebilirsiniz? Yani bir deplasman ortalama 350-400 bin TL'ye denk geliyor. Yani eğer siz 10 deplasmana giderseniz, yani 500 binden kabaca sayalım, 500 bin çarpı 10, 5 milyon TL eder. Yani 1 milyon euronuz, 5 milyon TL çok ciddi bir rakama denk geliyor değil mi? Tabii. Yani siz kazandığınız o 4 milyon euronun, ki 4 milyon euro bugün 5 kere 4 diyeyim 200 milyon TL ciddi bir rakamını deplasmanlara harcamış oluyorsunuz. Yani sadece 10 deplasmana, ki yaklaşık eğer Ziraat Türkiye Kupası falan da dikkate alınırsa 20 deplasman eder. 10 milyon TL 20'de birini kazandığınız, yani bütün bir sezon kazanacağınız paranın 20'de birini deplasman yol giderleri olarak harcıyorsunuz ki artık 500 bin TL'nin de üstüne çıkmıştır bir deplasman diye düşünüyorum. Yani işte atıyorum 30 kişilik bir kadro uçakla gidiyor, otobüsü gönderiyorlar önden, bir gece konaklıyorlar falan. Hakikaten zor ve meşakkatli bir süreç. Daha fazla para kazanmayı kulüpler hak ediyorlar. Ama hovardaca ve gereksiz yere harcamamak kaydıyla. Bu akşam Beşiktaş taraftarının muhteşem olacağını düşünüyorum. Yine her zaman olduğu gibi. Marsilya'nın başında biliyorsunuz Bruno Genesio var. Önemli bir kimlik. 4-2-3-1 oynatıyor genelde. Savunma anlayışı ve felsefesini çok iyi yapıyor. Pierre Højbjerg önemli isimlerden biri. Ona dikkat etmek lazım. Amin Guiri yine önemli isimlerden biri. Ve özellikle savunma arkasına atılan toplar çok ciddi sıkıntıları beraberinde getiriyor. Bence burada Orkun'un, Salih'in, Vlahovic'in ortaya koyacağı performans zaten onlar iyi. Bence Černin bugün neler yapar? Yani çünkü bazen iyi bazen kötü. Hani ne derler, böyle bir atasözü vardır ya işte, tam böyle randımanını bulamamış gibi. Ve bu randımanı Černi yakalayabilirse ancak arzu ettiği dinamizmi kanatlarda olabilir. İlhan'la mı başlarsınız bilemedim. Nasıl bir başlangıç olacak? Yani ben İlhan'la başlarım. Böyle bir muhtemel 11 düşünürsek kaleye Nubel, Muriya, Agbadu, Emirhan, Rıdvan. Önlerinde Salih Orkun. Orkun'un durumu da bir belirsiz. Belki orada Ndidi de oynayabilir. Černi, Oleitan, İlhan ve Vlahovic şeklinde oynarım diye düşünüyorum. Devam edelim. Selamun aleyküm. İstanbul Sarıyer'den İbrahim Bulut. Abi şimdi ben yanlış mı anladım? Tekrar bir yayın ihalesi yapılacak maçlar için. Evet. Ocak-Şubat ayında ihale yapılacak. Ve Şubat ayındaki ihalenin sonrasında, bu yılın sonunda biliyorsunuz, yayın ihalesi bitiyor. Yani 2027-2028 futbol sezonu ya Bein Sports'ta olacak ya da farklı bir yer alacak ve orada olacak. İbrahim takımına başarılar dilemiş. Beşiktaşlı biliyorsunuz İbrahim Bulut, sıkı bir Beşiktaşlı. Günaydın Emre abi. Çok fazla Beşiktaş güzellemeleri yapılıyor. Sezona harika başladıklarını kabul etmekle beraber bir Barcelona olmadıklarını da kabul etmek lazım. Halen rakiplerine göre kadro kalitesi zayıf. Uzun maratonda işler böyle gitmeyebilir. Çok dişli bir rakiple de halen oynamadılar. Buna Fener de dahil. Ne demek istediğimi bu akşam daha iyi anlayacağız maalesef demiş. Emre'den gelmiş. Dişli rakiple oynamadılar derken derbiye ıskalamış herhalde. Yani bir derbi oynadı ya, Fenerbahçe derbisi. Yani o derbiyi oynayan Fenerbahçe Lyon'u eledi ya. Lyon dişli bir rakipti ya. Yani biraz boş bir yorum olmuş Emre'cim. Sana katılma şansım burada hiç yok. Yani burada birazcık Beşiktaş'a karşı duyduğunuz antipatik yaklaşım sistemin içine girmiş ve yorumlarınıza dahil olmuş. Hani bu yorumu okuyan biri şöyle diyordur. Baba futbolu biliyor mu ya? Yani hakikaten futbolu biliyor mu yorumu? Yani dişli bir rakibe karşı oynamadı ne demek ya? Yani, pardon da hocam gruplara kaldı ya. Hocam buradan ilerledi, Fenerbahçe'yi yendi ya. Daha ne yapacak yani, ne yapmasını bekliyorsunuz? Ve oynadığı maç, ben bugün de Marsilya'yı yeneceğini düşünüyorum. Çok iyi futbol oynuyor Beşiktaş. İnanılmaz yani, yelpaze gibi açılıyor, iyi daralıyor, derinlemesine toplar çok iyi. Vlahovic gibi çok enteresan bir eksen var. Olayitan müthiş. Mesela bana sorsanız, düşünün ya, 4 hafta geride kaldı. Ben Beşiktaş kadrosunu artık ezbere sayabiliyorum. Bu çok önemli. Bakın, bir takımın iyi olup olmadığını buradan kerteriz edebilirsiniz. Yani eğer size kadro kendini ezbere saydırtabiliyorsa, o zaman bu takım iyi takımdır hocam. Bak, çok samimi söylüyorum. Çünkü diyorsunuz ki ya Salih nasıl oyuncu ya? Bak, ortalığında Orkun yanında, İlhan Fakılı çizgiden, diğer tarafta Trossard, baktığında Çernia'da, göbekte bakıyorsun Vlahovic, adam her pozisyonda topa vuruyor. O yüzden maalesef sizle aynı fikri barındıramıyorum. Fenerbahçe'nin resmi hesabı, bunları okumuştuk Yunus Balyer. Bir reklama gidelim.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
10: Büyük rahatlık Paytr.
11: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Kara Kartal Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkıyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Marsilya'yı konuk ediyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
13: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
14: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz Profesör Doktor Sayın Seyhan Asırcı hocamla devam ediyor. Hocam Almanya'da Koblenz Üniversitesi'nin çok değerli akademisyenlerinden, Türkiye'de de Nişantaşı Üniversitesi'nde dersler veriyor ve spor psikolojisi konusunda dünyanın yetkin isimlerinden biri. Bakın Türkiye'nin demiyorum, dünyanın diyorum. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Erdeciğim, iyi yayınlar canım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Almanya soğuk mu hocam?
1: Yani soğumaya başladı, yağmurlar yağmaya başladı ama gündüzleri güneş doğunca yine sıcaklık devam ediyor.
0: Ben 2006'da Almanya'da 50 güne yakın kaldım. Hocam bu ara yollar ve A'dan çıkıyorsun B'lere geçiyorsun.

0: biliyorsun ya, B yollar. Böyle. Evet.
1: Otobanlar,
0: Evet.
1: B'ler de ulusal nasyonel yollar bile geçer, evet.
0: Evet, o B yollarındaki küçük kasabalara bayıldım hocam. Nasıl bir güzelliktir o ya. Böyle ağzım açık kaldı. Ben hatta bazen işte giriyordum. O kasabalardan yolculuk edip orada bir yerde oturup, böyle her kasabada neredeyse bir kafe falan var. O kafeye oturup işte
1: Evet.
0: bir kahve falan içiyordum. Çevreyi seyrediyordum. İnanılmaz güzel. Almanya'yı bence en farklı kılan özelliklerden biri bu. Bir de yeşil, her yer yeşil hocam ya. Bu kadar çok yeşil olur mu?
1: Valla bu sene o yeşillik biraz azaldı Emre'ciğim. Sebebi çok uzun süre yağmur yağmadı ama şimdi yağmaya başladı, yeşillik yine geri döndü.
0: Süper. Hocam, bugün Beşiktaş'ın çok kritik bir maçı var. Rakip Marsilya. Ve
1: Evet.
0: Beşiktaş-Marsilya maçı UEFA Avrupa Ligi başlangıç maçı. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Futbol 90 dakikalık bir oyun. Her defasında aynı şeyi söyledim. Hiç önemli değil. Marsilya ya da başka bir takım olabilir. Eldeki malzemeler önemli rol oynuyor. Bunu daha önce tartıştık ve konuştuk. Elinizdeki malzeme genç, koşan ve yetenekli sporculardan oluşmuşsa ve hele Italiano gibi bir antrenörünüz varsa bence Beşiktaş hiç çekinmeden bu maça çıkıp oynayıp en azından bir puan mı alır ya da az bir farkla sanırım Marsilya'da maç değil mi, yanlışım mı var?
0: Yok yok, İstanbul'da.
1: Ha, bir de İstanbul avantajını kullanırsa bana göre 3 puanı alabilecek yetkinlikte olduğunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bu bir futbol maçı ve 90 dakika süren bir maç. Psikolojik olarak ortama hakim olan kişilerin kazanabileceği bir maç olduğunu söyleyebilirim. Tabii Marsilya'da küçümsenecek bir takım değil. Her defasında söylediğimiz gibi dayanıklılığı ve psikolojik dayanıklılığı üst düzeyde olan takımların daha başarılı olacağını düşünüyorum ben. Beşiktaş'ın kazanmasını da isterim.
0: Hepimiz Beşiktaşlıyız. Bugün hepimiz Beşiktaş'ın
1: Evet.
0: kazanmasını istiyoruz. Peki
1: Doğru.
0: hocam, bir spor psikoloğu olarak özellikle son dönemde yapılan açıklamalar var. Ve bu açıklamalar genelde Türkiye'de YouTube'dan yayın yapan ve YouTube üzerinden yorumlarda bulunan spor adamlarına yönelik. Son olarak Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden kripto FETÖ'cüler yeniden gündeme gelmeye başladılar diyerek birkaç spor yazarını dikkate alınacak şekilde eleştirdi. Bu konuda fikriniz nedir? Neden bu kadar sert bir üslupla karşı karşıya kalınıyor? Özellikle takımlara karşı yorumcular tarafından ve takımlar da bunu ele alırken ya da bu dinamikleri konuşurken çok ciddi suçlamalarla karşı karşıya bırakıyorlar karşısındaki kişileri. Bu konudaki yorumunuz nedir?
1: Bir defa ben şunu başından belirteyim, yani sosyal medyada açıklanan ya da yazılan yazıların sporcuları, kulüp başkanlarını ya da kulüpleri olumsuz yönde etkiliyor. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Yani bunlar doğru mu yanlış mı, onun bir değerlendirmesini yapacak durumda değilim ben. Ama hem kulüplerin hem sporcuların bu tür yazıları dikkate almaması gerekir diye düşünüyorum ben. Yani kendi işlerini yaparak sonuca ulaşmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerekir. Yoksa şu adam şöyledir, bu adam böyledir deyip bunlara takıldığımız zaman hem takımın performansını düşürür hem de yanlış şeyler olur. Yani bu işle ilgili yasalar vardır. Eğer FETÖ'cü ise insanlar, bunu devlet ya da devletin kurumları alır, inceler ve gerekli cezayı da verir. Bana göre böyle bir şeye takılmamak gerekir. Ama psikolojik olarak hem takıma hem bireysel olarak futbolculara zarar verecek demeçlerdir bunlar. Yani bunları yapmamak gerekir ya da bunlara hiç takılmadan kendi işinizi yapmanız gerekir diye tavsiye edebilirim ben.
0: Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocamla birlikteyiz. Hocam özellikle teknik adamların istifası kırılarak veya üzülerek veya işte evet. kendileri hakkında olumsuz yorumlar, sahaya atılan bir şişeyi bahane ederek gidişleri, bunu nasıl yorumluyorsunuz?
1: Yani biraz naifçe bir davranış bana göre. Yani eğer siz bu yola çıkmışsanız bazen olmaması gerekir, kesinlikle olmaması gerekir ama bir şişe su da ne bileyim başka bir madde de atılabilir, kafanıza alabilirsiniz. Bunları ciddiye alıp takımı bırakmanız bana göre çok yanlış bir şeydir. Olgunlaşmamış bir insanın yapması gereken bir davranış biçimidir. Ama tabii belki de çok içerlemiştir, çok yaralanmıştır. Bunu ancak istifa etmekle karşılığını vermiştir. Ama istifa ettikten sonra da ben bir daha gelmeyeceğim diyen bir teknik adamın tekrar o kulübe gelmesi de tartışılabilir. Büyük soru işaretlerini de yanında getirdiğini söyleyebilirim. Yani yanlış bir davranış biçimi. Gittiyseniz dönmeyecekseniz, dönerseniz de bu defa tükürdüğünüzü yalamış oluyorsunuz. Bu da çok doğru bir şey değildir sanıyorum.
0: Hocam özellikle son dönemde yabancı futbolcuların Türkiye cenneti haline geldi. Ve
1: maalesef
0: isimleri transfer ediyoruz ama onlardan gerekli verimi almayıp ciddi de paralar ödüyoruz. Bu konudaki fikrinizi nasıl yorumlarsınız olayları?
1: Bu konudaki fikrim çok açık ve net. Yani futbolcu, yaşlı futbolcu ya da işi bitmiş futbolcuların büyük pazar yeri. Yani bu insanlar eğer çok yetenekli ve hala verim veren bir sporcu olsaydı kendi takımlarında kalırlardı. Yani Avrupa'da top koşturan bir sürü insan işi artık bitmiş düzeye geldikten sonra direkt Türkiye'de nefes almaya başlıyor ve oldukça büyük paralar alarak geliyor. Ben bu konuda Muhammed Salah'la ilgili düşüncemi söylemiştim, yazmıştım. Yani 17 milyon euroyla Karadeniz'in baştan sona bütün çocuklarını tarayıp oradan belki de 17 tane Muhammed Salah bulabilme şansını elde edebilirdik. Ama biz buna yanaşmıyoruz. Biz günlük düşünüyoruz ve yarın bizim için çok önemli olmayan bir şey. Özellikle sporda. Yani bugün ben Muhammed Salah'ı alayım. Muhammed Salah'ı aldınız ama ne oldu sonuç olarak? Muhammed Salah gerçekten çok iyi bir futbolcu. Bunu tartışmanın hiçbir anlamı yok. Ama beraber oynadığı insanlarla Muhammed Salah acaba eski Muhammed Salah gibi top oynayabilir mi? Bu bir soru işareti. Buna benzer bir sürü sporcumuz var. Yani yurt dışından alınıp getirilip ve Türkiye'de futbol koşturan bir sürü futbolcu var. Durum birbirinden farklı değil. Yani hemen hemen hepsi aynı. Kendi ülkelerinde ya da kendi top oynadıkları takımlarında artık verim veremeyecek düzeye gelenlerin buraya pazarlanmasıyla ilgili bir sorun yaşıyoruz biz. Bu da tabii kulüplerin ya da menajerlerin para kazanmak uğruna reklam yapıp onları parlatıp şey yapıp bize pazarlaması. Yani yazık, bizim çocuklarımıza yazık. Biz ne zaman kendi çocuklarımızla daha çok ilgileneceğiz? Bu da apayrı bir problem haline gelmiş durumda. Milli takımın başarılı olmamasının altında yatan nedenlerden bir tanesi de, en önemlilerden bir tanesi de kendi çocuklarımızın top oynama imkanını bulamamaları. Lige baktığımız zaman, biraz hızlı konuşuyorum ama zamanı değerlendirme açısından, lige baktığımız zaman ilk 11'e çıkan futbolcuların arasında ben Türkleri cımbızla arıyorum, bulamıyorum. Yani bu sadece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş değil, Anadolu'daki bütün Süper Lig'de top koşturan takımların yaptığı en büyük hatalardan biri, kazanmak ne kadar bilemiyorum ama sonuç olarak istatistiğe baktığımızda Türkiye'de Süper Lig'i ya da Birinci Lig'i kazanan en fazla 5 tane takım vardır. Bunlardan bir tanesi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ve ardından bir tane Bursaspor bir defa şampiyon olmuştu hatırlarsınız. Bunun altında yatan işte bu sorunlu transfer işlerinin olduğunu düşünebilirim. Biraz uzun oldu ama yani acımız bu. Bunu nasıl çözebiliriz? Onunla ilgili kafa yormak gerekir diye düşünüyorum Emre.
0: Evet, bu sene 202 toplam transfer yapılmış hocam. Bunlardan
1: Evet.
0: 119'u yabancı, 83'ü yerliymiş.
1: Evet. Ya,
0: Ve
1: az bir sayı değil.
0: bizde bir de şöyle bir şey var hocam. Bir spor psikoloğu olarak bunu nasıl yorumlarsınız? Profesör Doktor Seyhan Asırcı ile birlikteyiz. Biz
1: Evet.
0: İşi bitmiş bazı isimleri ülkemize getirerek onlara sihirli dokunuşlar yapacağımızı düşünüyoruz. Ve onlardan
1: Evet.
0: yeniden böyle muazzam, hani eski ayları kırpıp kırpıp yıldız yaparlarmış ya. Öyle bir noktadayız.
1: Evet.
0: Mesela Lucas Torreira çok iyi bir transfer. Galatasaray'da bu sene sadece 4 maç kaçırmış. Geldiği günden beri hocam. Yani geldiğinden
1: Evet.
0: beri sadece 4 maç oynamamış. Ama bunun yanında Singo'nun üst üste 6 maçı yok hocam. Bunu Yunus Balyer de yazıyor zaten bana.
1: Evet, yani Emre'cim şunu anlatmaya çalıştım ben. Yani ırkçılık yapmıyorum burada. Yabancı futbolcu ülkemizde top koşturabilir. Ama Lucas gibi bir futbolcuyla ne bileyim işte diğer verimsiz olan işte dediğiniz gibi maçlara çıkamayacak düzeyde olan insanların transferinin çok iyi düşünülmesi gerekir. Hiç kuşkusuz yabancı da oynasın, yerli de oynasın ama ben yerlinin daha fazla yer almasını isteyen bir arkadaşınızım. Aksi takdirde ülkemizdeki futbolun kalkınabilmesi mümkün değil. Yani deneyim çok önemli bir olay. İnsan çıkıp top oynamadığı sürece uluslararası alana çıktığında bocalamaya başlar ve başarısız sonuçlar alır. Bu nedenle benim ısrarla yabancının sınırlanmasının gerekliliğini söylemeye çalıştım. Yoksa başka bir amacım yoktu benim bu konuyla ilgili.
0: Hocam ne güzel anlattınız. Bu arada
1: Estağfurullah.
0: üniversiteler de açılıyor. O öğrenci
1: Evet.
0: kardeşlere de bir mesajınız vardır mutlaka.
1: Evet, yani bugünlerde biraz özellikle İstanbul'daki üniversiteler biraz erken açılıyor. Bunun nedeni önümüzdeki yıl yani 2027'de erken kapanmasını sağlayıp İstanbul'da yapılacak olan
0: Avrupa
1: Avrupa
0: Genç
1: Gençlik
0: Oyunları.
1: Festi. Tabii. O nedenle üniversiteler biraz erken açılıp erken
0: Bir de
1: kapanacak.
0: 12 hafta bu
1: Benim
0: sene. Yani normalde 14 haftadır ya
1: 14
0: üniversite.
1: haftaydı. Doğru,
0: Evet, 12 haftaya
1: doğru.
0: indirilmiş durumda.
1: Ben yeni başlayanlara ve tabii ki okuyanlara, daha önce de devam edenlere başarılı bir eğitim dönemi diliyorum. Yani okumak, öğrenmek, hatta kendi alanlarıyla ilgili araştırmalar yapmak insanı daha da geliştirir. Bu bağlamda özellikle spor eğitimi görecek arkadaşlarımın kendi alanlarıyla ilgili kendilerini çok iyi yetiştirmelerini bekliyorum ben, istiyorum. Çünkü eğer iyi yetişirsek iyi öğrenciler yetiştiririz ve iyi öğrenci yetiştiren bir toplumda da yani bilinçli bir toplumu oluşturmanın yollarını açık buluruz. Herkese başarılı bir eğitim yılı diliyorum sevgili Emre.
0: Hocam harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Almanya'ya kucak dolu sevgiler. Benim için bir Köln simiti yersiniz hocam.
1: Bretzel yerim tabii.
0: Üstündeki kocaman tuzlar falan güzel oluyor hocam. Çok seviyorum.
1: Biliyorsun onlar tuzlu olunca tatlı oluyor.
0: Evet ya çok çok lezzetli ya. Ben çok seviyorum onları. Böyle bir de 8 şeklinde böyle bir garip şekli de var.
1: Evet. Biz Alman simidi diyoruz ona. Doğru söylüyorsun.
0: Evet, hatta böyle bir gün bekleyince daha güzel oluyor. Hafif kıtırlaşıyor.
1: Evet.
0: Kolay gelsin
1: Emreciğim,
0: hocam.
1: İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyenlere de enişten sevgilerimi sunuyorum Almanya'dan. Saygı ve sevgilerimle.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tablet

0: akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Reklam bitti.
9: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Ve süper bir isim daha bizlerle birlikte. Kıymetli doktor öğretim görevlisi, akademisyen sevgili Taner Karaman hocamla beraberiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, selamlar, sevgiler, saygılar tüm Türkiye'ye.
0: Aynı dileklerle. Şarkıyı söyleyenlerdensiniz değil mi? Şimdi okullu olduk.
1: Evet, tam öyleyiz hocam. Şimdi yollardayız zaten.
0: Arabadalar mı çocuklar?
1: Evet, arabada ufaklık.
0: Kaça gidecek şimdi? Kaçıncı sınıf?
1: Üçüncü sınıfa başladık bu hafta.
0: Oy maşallah.
1: Evet, herkesin eğitim öğretim yılı inşallah hayırlara vesile olsun diliyorum.
0: En sevdiği ders spor muymuş?
1: Bilmiyorum, henüz onu alamadık. Ama sporu seviyoruz tabii ki.
0: Tabii babadan dolayı sevilir zaten spor. Hocam, Doktor Taner Karaman'la birlikteyiz. Ne dersiniz? Nasıl bir Marsilya Beşiktaş maçı, daha doğrusu Beşiktaş'ın konu olacağı için Beşiktaş Marsilya maçı bekliyorsunuz? İtalyano'nun nasıl oynatması muhtemel?
1: Şöyle, bir kere gerçekten rüzgarı oyun olarak da arkasına almış olan bir Beşiktaş var. Bundan bahsedebiliriz. Çünkü hem Avrupa'daki gidişat hem de ligde oynanan oyunlar, alınan skorlar, savunmada o gösterilmiş performans, hücumda yine çok rahat skor üretebilen bir Beşiktaş tablosu elbette şunu bize gösteriyor. Beşiktaş Avrupa'da daha da gidebilir ve Marsilya karşısında da Beşiktaş'ın ben sahaya favori çıktığını söyleyebilirim. Oynanan oyun bunu vaat ediyor. Yani şundan bahsetmiyoruz. Beşiktaş markasıdır, evindedir, favoridir değil konu. Beşiktaş'ın oyunu favori. Bakın Beşiktaş'ın oyunu. Bu oyunu Beşiktaş zaten sürdürülebilir bir şekilde sezon sonuna kadar eğer götürmeyi başarabilirse ki umarım bunu yaparlar. Çünkü futbolu bize de seyir zevki açısından çok şeyler kazandırma ihtimali var. Çünkü izlediğimiz zaman bir şeyler alabiliyoruz. Bir şeyler öğreniyoruz aynı zamanda İtalyan'ın ortaya koymaya çalıştığı oyundan. O yüzden ben Marsilya karşısında da Beşiktaş'ın bu oyununu sürdürmesi halinde istediğini alacağı kanısındayım açıkçası.
0: Peki son dönemde özellikle bir soru geldiği için soruyorum bunu dinleyicilerden. Galatasaray'ı yeneceğiz ifadelerinin öne çıktığı başkan açıklamalarına tanıklık ediyoruz diyor dinleyenimiz. Bu konuda evet, neler düşünüyorsunuz? Önce Sayın Ertuğrul Doğan, sonra Sayın Aziz Yıldırım, onun öncesinde Kocaeli Spor Başkanı. Bu değerlendirmeleri nasıl yorumluyorsunuz?
1: Ben açıkçası şöyle değerlendireyim. Bu tarz söylemlerin takımların lehine değil genellikle aleyhine olduğunu geçtiğimiz yıllarda sıklıkla deneyimledik. Yani biz X takımı yeneceğiz diye açıklama yapıldı.

0: yaptıktan sonra gerçekten de o X takımını yenen takım sayısı çok az. Bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor için kim söylerse bunu Trabzonspor'a karşı oynayacak bir takımın da başkanı ifade etse, Fenerbahçe'ye karşı oynayacak bir takımın başkanı da ifade etse, finalinde rakibini motive ettiğini unutmaması lazım. Ve bu motivasyonla sahaya çıkan, genellikle bu ifadenin diğer paydaşı olan ekip, o maçlardan istediği oyunu oynayarak ve istediği skoru alarak ayrılıyor. Bu yüzden ben olayın mental kısmıyla alakalı değerlendireyim. Başkanlar, kulüp başkanları tabii ki de bir heyecanla bu ifadelerde bulunabiliyorlar. Fakat mental anlamda rakiplerine bu anlamda bir motivasyon sağladıklarında, sağlama ihtimalleri olduğunda atlamamaları lazım.
1: Sevgili doktor öğretim görevlisi Taner Karaman'la birlikteyiz. Taner, futbolda yeni bir yayın ihalesinden bahsediliyor. Bu
0: Doğru.
1: ihaleyi nasıl yorumluyorsun ve bu ihale gerçekten söylenildiği gibi 400 milyon euroluk bir geliri beraberinde getirebilecek mi?
0: Şimdi çaba bu yönde. Hatta 500 milyon eurolardan beklenti vardı. 400-500 bandında, ama şu bir gerçek. Şu anki değerin üstüne çıkılması gerekiyor. Yani bunu bir kere atlamamak lazım. Çünkü şu anki değerle bizim takımlarımızı bir şekilde ayakta tutmamız çok da mümkün değil. Ve yayın pastası gelirlerinin konumlandırılmasına baktığımız zaman ise şu çok net: biz bir kere takımlara eşit bir şekilde güç sağlayamıyoruz. Anadolu takımlarının kapasiteleri, Anadolu takımlarının finansal durumları zayıfladığı için de biz burada istediğimizi alamamanın verdiği bir tabloyla birlikte çok net gördüğümüz bir gerçek var. O da zayıflayan Anadolu takımlarıyla birlikte ligin de kalitesi geriye gidiyor. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Salahlardır, Osimhenlerdir, evet, getirebilir. Ama senin rakibin olan Rize'dir, Alanya'dır, işte X'tir, Y'dir takımlar bütçe ayıramadıkları için, transfer yapamadıkları için, yaptıkları transferlerde istedikleri seviyeye gidemedikleri için kalitelerini birkaç adım geriye çekiyorlarsa, o zaman ligde de seyir zevki açısından beklenti biraz daha düşmüş oluyor. Şimdi bu sezon bakıyoruz, bizim en böyle dolu dizgin beklediğimiz Göztepe dahi, Samsunspor dahi oyun olarak yavaş yavaş kendileri toparlamaları gerektiğini sinyalini veriyorlar zaten bize. O yüzden bu ligin seyri için ve kalitenin artması için, evet, yayın pastasındaki paranın da yukarıya çıkması şart gibi gözüküyor. Bunun için çaba var. Muhtemelen tek başına mevcut yayıncı kuruluş ihalede olmayacak. Farklı kuruluşlar da olacak ve bu kuruluşların nasıl bir yol izleyecekleri kısmı da tabii ihaledeki paranın da değerini belirler. Ama bence sadece ve sadece ihaledeki fiyatın daha yukarıya çıkması adına mutlaka çok sayıda kuruluşun da oralarda olması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki ben şöyle bir öneride bulundum. Özellikle yayın ihalesinde belki televizyon kanallarında bu olamaz ama radyoda daha fazla radyo kanalına ihalenin şarj edilmesinin mantıklı olduğu fikrindeyim. Çünkü Arjantin, İspanya, İtalya, Hollanda, Belçika gittiğinizde aynı anda aynı maçı 5-6 radyo veriyor. Ve bir birim kazanmak yerine 5 radyoyu her birine 0,3 birime sattığınızda çok daha fazla 1,5 birim para kazanmış olursunuz dedim. Bu konudaki fikrin nedir?
0: Yani paylaşımcı olma fikri bende de var hocam. Yani burada şunu hissediyoruz diye düşünüyorum. Bakın, biz İstanbul ve kendi çevremizde özellikle, evet, bu futbolu yaşıyoruz. Ama gidin Kayseri'ye, gidin Kayseri'nin meydanına, futbol sohbeti yapın. Evet, vardır ama bir anket yapın. Kaç kişi maç seyrediyor? Gidin Bayburt'a, kaç kişi maç seyrediyor? Gidin Van'a, kaç kişi futbol maçını izliyor? Yani her 100 kişi içerisinde kaç çıkacak oran? Gelelim 20 sene öncesine, kaç çıkıyordu? Sokaklara bizim bu maç görüntülerini ulaştırmamız lazım. Ya da müsabakaların seslerini ulaştırmamız lazım. Bunu radyo ile, görüntü ile. O yüzden ben biraz daha sizinle aynı fikirdeyim. Vatandaştan görüntünün uzaklaştığı günler yaşıyoruz. O yüzden
1: Ben şeye
0: vatandaşa...
1: takılıyorum. Mesela basketbol bu ülkede sen yaşın tutmayabilir belki ama hatırlarsın. Beyaz gölge vardı ve beyaz gölgeyle biz hepimiz basketbola aşığı olmuştuk. Evlerin önündeki o elektrik direklerini tahtadan babalarımıza pota yapardık. Hatta ben şeyi hatırlıyorum. İşte demirleri atarlardı, onları yuvarlardık, birbirine bağlardık, oraya koyardık. Orada bir potada, orası bizim efsane basket alanımız olurdu. Şimdi her yerde basketbol sahası var ama şimdi ona baktığında basketbolun ilgisini kaybettiğini, çünkü şifreli kanalda kaldığını görüyoruz. Bununla kıyaslıyorum genelde. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
0: Bir de voleybola dönelim hocam. Peki voleybol biraz daha böyle açık kanalda değil de şifreli kanallar üstünden olsaydı bu kadar başarı yine gelirdi. Başarıyla alakalı bir şey değişmezdi ama topluma sirayet seviyesi sizce düşer miydi?
1: Aynı fikirdeyim.
0: Bence düşerdi. Şimdi şifreli kanal olsun ama biraz daha paylaşımların da fazla olduğu bir gerçeği yapmamız gerekiyor. Yani burada A-Spor, TRT Spor, başka mecralar, biraz daha görüntünün yayınlanması, paylaşımı konusunda tutuculuğumuzu geri adım atmamız lazım. Yayıncı kuruluş kendi prensipleri gereğince ve saygı duymak lazım. Ben görüntümü aldım ve bu görüntü benimdir diyor. Hakkıdır. Fakat bu görüntünün yayılımı konusunda mutlaka ihalede kim bu ihaleyi alacaksa bu görüntünün paylaşımı konusundaki sınırları da bence biraz esnetmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani kulüpler bile belli bir saniyenin üstünde görüntü paylaşmakta zorlanıyorlar artık. Yani bir dönem kendi görüntüsünü paylaştı diye telif yiyen kulüplerimiz vardı. Şimdi o yüzden şartnameyi hazırlarken de, belli kuralları belirlerken de mutlaka Malatya'daki Melahat teyzeyi de düşünmek gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani herkese ulaşacak bir futbol iklimi için bu şartnamenin biraz daha kucaklayıcı olmasında fayda var. Bu da tabii paylaşımcı ya da konsorsiyum tarzında bir yayıncılık mantığını da doğurabilir. Neden olmasın? Yani bir mecra değil, belki üç mecra, belki beş mecra.
1: Ya bilemez ama mantıklı fiyatlar olsa, yani şimdi bugün 3 dakikalık maç görüntüsü yaklaşık 15 bin dolar civarında. Adam 4 maçı alsa 60 bin dolar ödemek zorunda kalacak. Ve 60 bin dolar haftalık, aylık 250 bin dolar. Yani bunu verebilecek televizyon maalesef yok. Doğal olarak özet görüntüleri bile sadece bir kanalda kalıyor. İşte bazen de devletin desteğiyle TRT onu satın alabiliyor. Yoksa devlet desteği olmasa, çok açık ve net söylüyorum, TRT'nin de bunu sürdürülebilir tarafı olmayacak, alamayacak.
0: Finalinde hocam paylaşımcı olmak lazım. Yani futbolu bu denli gözlerden uzak yaşadığımız zaman ne yazık ki sokağa sirayet ettiremiyoruz ve biraz daha gençlerimiz futboldan uzaklaşıyor. Yani bunu unutmayalım. Yani bu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kavgalarıyla, gürültüleriyle, gündemleriyle, sürekli olarak tartışmalarla. Bir de şu da bir gerçek. Yani görüntü ne kadar fazla olursa sahanın içerisinde ekranlar da o kadar fazla kalır. Yorumlar biraz daha tamamıyla futbolun odağında kalabilir. Daha fazla bilgiye dayalı olabilir. Ama görüntü ne kadar yoksa doğal olarak ekrandakiler de, yorumcular da, yorumcu arkadaşlarımız da görüntü olmadığı zaman neyi değerlendirmek zorunda kalıyor? Biraz daha futbolun dışı. O bu açıklamayı yaptı, şu açıklamayı yaptı, şu transfer gelecek mi? Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden de biraz daha futbolun da geleceği adına bizim daha fazlaca insana erişebilecek bir modeli getirmemiz lazım. 4 kuruluştan 500 milyon dolar çıkıyorsa 4 kuruluş girsin. 4 kuruluşa birden verilsin. Şimdi bunlar dünyada örnekte olan çalışmalar ve dünyadaki örneklerini alıp Türkiye'de uygulama yolunda da bence belli başlı adımlar atılsa güzel olur diye düşünüyorum ki Kulüpler Birliği Vakfı'nda zaten çok çok iyi isimler var. Yönetici olarak görev yapan o mutlaka o önemli isimler de kulüplerin önüne bu raporları hazırlayıp sunuyorlar ve o raporlar doğrultusunda da mutlaka kulüplerin istekleri olacaktır.
1: Evet, yani bu NBA'de de böyle birçok kanal veriyor. İnsanlara yeni iş imkanlarının oluşturulması adına da kıymetli olduğunu düşünenler benim. Saatler 8.36'yı gösteriyor. Son 4 dakika içerisindeyim. Tekrar lige dönecek olursak, lig bu haftadan sonra milli maç arasına giriyor. Bu son haftayı ligde nasıl değerlendirirsin? Sonra yaklaşık 4 maç oynayacak milli takım. Biraz da ona değinmeni isterim. Çünkü Fransa,
0: Evet.
1: İtalya, Belçika ile aynı grup dayız Uluslar Ligi'nde ve 4 maç oynayacağız.
0: Vallahi hocam lig o kadar kaotik geçiyor ki milli arayı böyle iple çeker duruma geldik.

0: iyi de oldu bu arada. Şimdi biraz dinlenip biraz daha milli takım odaklanırsak da güzel olur. 4 maç ve 3 hafta yaklaşık bir ara. Bunlar kıymetli süreler. Bu 3 haftalık arada da herkes bir nefes alacak elbette. Ve bugün işte bu ligin geride kalan dönemine baktığımız zaman ise ligdeki serüvende Beşiktaş'ın oyununu bekliyorduk. Biliyorsunuz bunu defalarca buradan da ifade etmiştik. Yine bu radyodan sizlerle birlikte Beşiktaş iyi gidiyor demiştik. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal gündemi belki de yaşanmasaydı son maç puan kaybı vesaire, Fenerbahçe için ben işler daha yolunda bir araya gidiş olur diye düşünüyorum ama mental anlamda İsmail Hoca'nın da Fatih Tekke Hoca'nın da kendilerini koruyamadıklarını düşünüyorum. Kolay bir iş değil bu arada. Yani ben de İsmail Kartal'ın yerinde olsam, tribünden bana bir madde atılsa, kendi taraftarım tarafından atılsa bu beni etkiler. Ama bir gerçek var ki münferit bir vaka olarak bunu değerlendirip belki de üzüntüsünü dile getirip konuyu kendi yönetim kurulu değerlendirdikten sonra kamuoyuna açıklama yapması hocanın daha isabetli olurdu ki aynı şey Fatih Tekke'de de var. Yani dün Aspor ekranlarında Sayın Ertuğrul'dan açıklama yaptı. Dedi ki telefonuma gelen bildirimden Fatih Hoca'nın istifasını öğrendim dedi. Şimdi bir başkanın bu durumda kalmış olması bile ne kadar acele alınmış bir karar olduğunu hoca tarafından bize gösteriyor. Şimdi Thomas Reis hamlesi geldi Trabzonspor'dan. Şimdi tabii dört takım içinde, özellikle dört takımdan bahsettiğimiz için ifade ediyorum, yeni bir serüven başlayacak. Milli aradan sonra kimler ne yapacak bunları göreceğiz. Ama geçtiğimiz haftalardan tabii ki en motive olan takım Beşiktaş. Yani Beşiktaş'ın gidişatı çok yolunda. Galatasaray nezdinde ise oyunun kalitesiyle alakalı. Skoru bulma konusunda problem yok ama oyunun daha yukarıya gitmesi adına mutlaka adımlar atılması gerekiyor. Bu da tabii bu 3 haftalık arada, 4-3 haftalık arada bence iyi bir fırsat olacaktır. Tabii birçok oyuncunun milli arada olması ya da milli takımda olması Okan Hoca'nın biraz elini kolunu bağlayacaktır ama bu tarz oyununu yukarıya çıkartma çabasında olan takımlar için bu aralar kıymetli. Yukarıda olan takımlar için ise oyun kalitesi olarak bu aralar çok da kıymetli olmuyor elbette ama biraz nefes alacak ekipler. Ben milli takım için de şunu ifade etmiş olayım. Oyun rakiplerimiz güçlü ama Dünya Kupası'nı geride bırakmamız lazım. Dünya Kupası'ndaki serüvenimiz evet istediğimiz gibi gitmedi. Ama kendi evimizde özellikle oynayacağımız maçlar özelinde söyleyeceksek de galibiyetleri alabiliriz. Rakipler güçlü. Ama bu güçlü rakiplere karşı da biz daha önce de kazanmayı başardık. Yine kazanabiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
0: Ben teşekkür ederim hocam. Saygılar, sevgiler, kolaylıklar diliyorum.
1: Taner Karaman hocamla birlikteydik. Zamanı paylaştık. Az sonra yine birlikteyiz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 bin

0: En fazla işletmenin tercihi Paytr. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Kara Kartal Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Marsilya'yı konuk ediyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Hanımefendiler, beyefendiler ve kıymetli misafirler, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sizden gelen mesajları ve sizlerle yapacağımız bloğun içerisine dahil olduk. Ve geçen hafta Kocaeli Başkanı demiş bir değerli dostumuz, bu hafta Ertuğrul'dan bunu sorduk biliyorsunuz. Alen'den gelmiş, günaydın hocamın sesi biraz az geliyordu demiş, çok teşekkür ediyoruz. Hocam maç özetlerini bile tek kanal veriyor demiş sevgili Ramazan Karakaya. Ve yine aynı şekilde Kulüpler Birliği, sadece adı var, birlik kendi içinde olamayınca karar verme noktasında sıkıntı yaşıyor diyor BQ17. 0533 265 39 95, 0533 265 39 95, bu hattayım, telefonlarınızla buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz ve sizlere İzmir'den, Seferihisar'dan yaklaşık 2,5 aydır sesleniyordum. Bugün son günümüz, Allah nasip ederse yola çıkacağım hemen yayının ardından ve İstanbul'a kavuşmuş olacağız. İstanbul'la kucaklaşmış olacağız ve beraberliğimizde yarından itibaren merkez stüdyolarından seslenimlerle gerçekleşecek. Sevgili dinleyenler, değerli konuklar, bugün çok değerli, çok kıymetli Marsilya maçının vurgusunu sık sık yapıyorum. Bu akşam saat 22'de ve Beşiktaş İnönü stadında oynanacak bu karşılaşma ve bu mücadeleden Beşiktaş 3 puanla gruplara başladığı takdirde önemli bir avantajla da başlangıcı gerçekleştirmiş olacak. Bu bağlamda bu kritik mücadele, bu önemli karşılaşma ve özellikle de Beşiktaş taraftarının bu takımı, Fenerbahçe maçında gayet başarılı buldukları takımı, bir başka mücadeleyle ve zaferle taçlandırdıkları bir oyunda izlemek zannediyorum onlara çok daha başka bir tutkuyu ve mutluluğu getirecek diye düşünüyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nda maçlar vardı salı, çarşamba, perşembe. Gerekli ilgiyi maalesef Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçlar çekmiyor ama burada önemli olan şu: genç kardeşleri, genç arkadaşları izlemleme şansını yakalıyoruz ilk turlarda. Özellikle dün mesela ben bir Buca Spor maçı anlattım ve Buca Spor maçında çok iyi bir stoper vardı. Keza yine ondan önce bir Altay maçı anlattım. Yine Altay maçında da çok iyi bir stoper izledim. Bu genç oyuncular 2009 doğumlu, 2008 doğumlu. Yani 16-17 yaşındaki yavrular. Ve bunların bahtları, ufukları hep açık olsun. Muhtemelen de açık olacak. Zaten bence A-Spor çok önemli bir görevi ve misyonu üzleniyor. Bu üstlendiği misyon ve görevde ben de oraya maç anlattığım için de biraz yalakalık yapıyor diyebilirsiniz. Öyle diyorsanız öyledir, doğrudur. Ama şunu söylemekte fayda var. Bu gençleri seyrediyorlar. Yani düşünsenize, bu gençler belki ancak işte 500 kişi, 1000 kişi, bilemedim, 5000 kişinin seyredebileceği noktadayken bir anda milyonlarca insan, scout olsun, işte oyuncu temsilcileri olsun, farklı isimler olsun, bu çocukları seyrediyorlar ve şöyle bir impuls oluyor onlarda, bir dokunuş oluyor. Ha evet, bu çocuk iyiymiş, dur ben bunu bir takip edeyim bakayım oluyor. Bunu bile hareketlendiriyorlar. Bu değerli. Bu çocukların vizyona çıkma alanları olarak. Ama bence Türkiye Futbol Federasyonu bu yıl o grup meselesini ikinci plana itti. Yine tek maç eliminasyon usulü yarı finale kadar gidiyor. Burada doğru bir karar aldı ama ben burada mesela sezon sonunda güçlü bir ikramiye koyması gerektiğine de inanıyorum. Mesela her turu geçtiğinde katlanarak giden, mesela birinci turu geçtiğinde 50 bin dolar turu geçenler ya da işte 10 bin dolar. Sonra bunu ikiye katladı, 20 bin dolar. Üçüncü turda ikiye katladı, 40 bin dolar. Dördüncü turda 50 bin dolar mesela, böyle böyle. Ya da işte ne bileyim 5 bin dolar, 10 bin dolar, 15 bin dolar. Yani siz mesela 10 bin dolarlık bir katkının bir özellikle küçük çaptaki kulüpte, 3. lig kulübünde kötü bir katkı olmadığına emin olun. Yani evet, tabii bir de yol masraflarının karşılanmaları lazım. Birçok takımla sohbet ettiğimde abi deplasman 150-200 bin TL'ye mal oluyor. Biz arabayla da gidiyoruz. O yüzden bence Türkiye Kupası'na gerek yok deyip eleniyoruz dedim. Mesela Yeni Malatya dün maça çıkmadı. yani Adana Spor karşısında yeni Malatya maça çıkmadı. Çünkü bir de onunla mı uğraşacağız yaklaşımı söz konusu oldu. Bence bu çok talihsiz bir durum. Ben eğer bir havuç konulursa ortaya, bir bonus konulursa, bu bonusla beslenecek olan kulüplerin kupada daha verimli olabileceklerini düşünüyorum. Ve devam edelim. Gelen mesajlar var. 0533-265-3995'e. Hocam Beşiktaş marşı çalabilir misin rica etsem demiş Orçun Kaçmaz'dan. Hocam maçlardan önce çalmıyorum. Bu istek Fenerbahçe'den ve Galatasaray'dan ve dahi Trabzonspor'dan da geldi. Maalesef onlara da çalmam gerekir. O zaman olmaz. Ama eğer Beşiktaş kazanırsa yarın marşla gümbür gümbür bir giriş gerçekleştirebiliriz. Çok da keyifli olur. Çok da güzel olur. Yani maçlardan sonra, zafere adını yazdırdıktan sonra ancak bu marşları çalabiliyoruz biliyorsunuz. Bunu da Fenerbahçe örneğinde bu sezon yaşadınız. Lyon'u eleyince önemli bir coşku yaşamıştık. Selamun aleyküm. Ferhat'tan gelmiş. Günaydın. Hayırlı yayınlar üstad. Yine kızdırdılar mı seni? Senin yalakalık yaptığını görmedim 1,5 yıldır demiş. Yok, kızdırmadılar. Hani diyenler olabilir hocam. Şimdi burada A-Spor maçları yayınlıyor. Ben de A-Spor'la ilgili çocukları her yerden seyrediyoruz diye bir güzelleme yapıyorum ya. İnsanların ağzı torba değil. Büzemiyorsun. Doğal olarak da bu tip değerlendirmeler zaman zaman tarafıma ulaşabiliyor. Selamünaleyküm Emre abi. Ağzına sağlık. Deminki arkadaşa verdiğin cevap için bence Avrupa'daki bütün Türk takımlarımızı desteklememiz lazım. Böyle yok iyi rakiple karşılaşmadı vesaire. Hiç olmuyor. Beşiktaş taraftarıyım. İstanbul'dan İzzet ben, seviyorum seni abi demiş. Ya hocam, yani bu maç önemli maç bunlar. Buradan alınacak puanların, bizim diğer takımlarımızın Avrupa arenasında boy gösterecekleri standartları ve klasmanları belirlemeleri açısından çok ciddi öneme sahip olduklarını unutmamak gerek. Bu yüzden de biz evet bazen işte abi Milanlı adam Inter'i, Inter'li adam Milan'ı tutmuyor ki diyor da, ama onun şöyle müzesine gidip baktığında zaten Inter'in, Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki o doygunluğunu, o müthiş performansını görüyorsun. Keza İspanya'da bazı takımlar için yine aynı şekilde. Bir de bizim ülkemizde böyle bir fraksiyonsal bakış açısı yok ki. Dünyada var bu fraksiyonsal bakış açısı. İşte kralın takımı Real Madrid, Katalanların takımı Barcelona gibi. Ya da ne bileyim protestanların takımı Rangers, Katoliklerin takımı Celtic gibi. Ya da zenginin takımı River Plate, garibanın, favelalardan yetişmiş olan ve favelaların içindeki La Bombonera ile şeker kutusuyla yıldızlaşan Boca Juniors. Yani Lazio, işte daha çok İtalya'nın yalnızlığı üzerine konuşan Lazio, diğer tarafta bir Roma. Hattımızda bir değerli dinleyenimiz bizi aradı, yayını alalım bakalım. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Selamünaleyküm Omur abi, nasılsın? İstanbul'dan Galatasaraylı Ahmetler, iyi misin abi?
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizi dinliyoruz Ahmet Hocam.
1: Akşam Beşiktaş'ımızdan başarılar diliyorum abi. Bugün kendi sahasında oynuyor galiba değil mi Emre abi?
0: Evet, evet. Beşiktaş evinde oynayacak.
1: Beşiktaş'ın ben çok rahat kazanacağını düşünüyorum abi Marsilya karşı. Ya Marsilya'nın öyle eski gücünde olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş da şu an bence, yani Galatasaraylı olarak söylüyorum, bence ligin en iyi takımı. Yani oyun oynayan takım abi. Şu an bence Beşiktaş'ın oyunu güçlü. Bir de Emre abi, Barcelona ya dün galiba 7-2 kazanmış. Ben izledikçe korkmaya başladım yani. Şu an bence dünyanın en iyi orta sahasına sahip abi. Pedri, Olmo, Modri. Üçü bence şu anda dünyanın en iyi orta sahası. Bana göre inşallah.

0: Ya yani burada Galatasaray'a karşı yani öyle çok iyi bir maç çıkarmazlar. Yani ben puan alacağımızı düşünmüyorum burada ama diğer maçlarda puan alabilirsek Galatasaray için bence çok iyi olur. Bu Sporting Lisbon maçına çok üzüldüm abi ya. Elimizden kaçırdık resmen. Aynı Frankfurt maçına döndü ama yapacak bir şey yok. Devre arasında bence abi orijinal bir sağ bek almamız lazım bizim. Bir de bilmiyorum abi Abdülkerim'i yedekleyecek İyi bir sol stoper de olabilir. Yeni gelene diyorlar hazır değil. İşte 10 kilo fazlası var falan diyorlar. Daha önce araştırmamışlar mı abi? Yani böyle neden bu tip transferler yapıyorlar anlamıyorum yani. 100 kilo falan diyorlar. Yani bizim transfer bir sıkıntı mı var abi acaba transfer şeyinde yani planlamasında? Çözemedim bu işi. Diyeceklerim bu kadar Emre abi. Teşekkür ettim yayın aldığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin kardeşim. İyi çalışmalar. Evet, Barcelona 7-2 mağlup etti Racing'i. Müthiş oynadı ama şimdi Olmo, Rodri ve Pedri'den bahsetti kıymetli kardeşim. Asıl Lamine Yamal dün çok iyiydi. Rafinha müthişti. Hat-trick yaptı, müthiş işler yaptı. Adeyemi yine oyuna ve skora katkı yaptı. Güçlü bir savunma anlayışı var. Özellikle Cancelo ve Martin savunmada çok başarılılar. Ve dediğim gibi yani iki de penaltı verilen bir mücadeleydi. Rafinha 67 ve 25. dakikalarda penaltıdan attı. Ama şunu söylemekte fayda var. Muazzam oynadı. 5 gol mü attı? Kaç gol attı Rafinha? Ben de tam bakamadım işin açıkçası ama habire gol atıyordu Rafinha. Yamin Lamal 2 gol attı diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani 7-2'lik skor hakikaten göz korkutan bir skor. Galatasaray'ın işi çok zor. Hocam hiç de kolay bir iş yapmayacak Galatasaray. Ve benim Sporting karşısında seyrettiğim Galatasaray Barcelona'da da yani Barcelona karşısında da aynı mantıkla oynarsa 25. dakikada maçı kapatırız hocam. Bak çok net söylüyorum. 25. dakikada başka maç seyredelim biz deriz. Yani sinirlerimiz bozulur çünkü öfkeleniriz. Devam edelim. BST'den gelmiş. Günaydın, iyi yayınlar Emre abi. Avrupa'da mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Ama unutmayalım ki ülke puanı bizim için çok önemli. Umarım her şey istediğimiz gibi gider demiş. Sevgiler, saygılar diye de eklemiş. Stuttgart'tan günaydınlar Emre abi. Ben Metin. Fenerbahçe'de büyük bir kaos hakim. Bu kaostan bir başarı çıkacağını düşünmüyorum. Sezonun başında sezonu kapattık. Umutlar gelecek sezona kaldı demiş Devrekli. Ya bu kadar çabuk pes etmemek gerek. Yani ben aynı fikri paylaşmıyorum. Neden paylaşmadığımı da söyleyeyim. Çünkü bence birazcık zaman vermek gerek. Yani sıralamaya, listeye, genel görüntüye baktığımızda öyle ya inanılmaz sıkıntılı, çok berbat bir durum içerisinde değil Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bundan sonra oynayacağı Süper Lig maçları çok önemli. Yani özellikle bu hafta oynayacağı maç Eyüpspor'la kendi evinde puan 3 puanı hanesine yazdırabilir. Trabzonspor Galatasaray maçı burada bir kayıp olabilir gibi böyle Ahmet'le oynayan bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Hattımızda sonu 65 ile biten değerli bir dostumuz var. Hemen yayını alayım. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Emre Bey. İzmir'de maç için mi gittiniz yoksa annenizin tekrar bir
1: Yok yok,
2: sağlık
1: İzmir'de
2: durumu?
1: maç vardı. Dün ve
2: Ha.
1: bugün maçlar vardı. Daha doğrusu
2: Ha.
1: şöyle Salı ve Çarşamba maçı anlattık ve Salı Çarşamba maçı anlatınca da bugüne kaldık. Bugün de dönüyoruz.
2: Annenizin durumu nasıl peki?
1: İyi iyi, gayet iyi. Her şey yolunda.
2: Ellerinden öpüyorum. İnşallah Allah
1: Eyvallah, çok
2: sağlık
1: teşekkür
2: sıhhat
1: ederim
2: versin.
1: efendim.
2: Şimdi ben az önceki sizin söylediğinize katılmıyorum bu arada. Yani Fenerbahçe'de bir kaos üzerine bir mesaj okudunuz. Ardından siz kendi yorumunuzu yaptınız ama Fenerbahçe'de gerçek anlamda düşündüğünüz kaostan daha fazlası var. Bize yansıtmıyorlar diye düşünüyorum ben de tam tersi. Biraz elekten geçiriyorlar galiba. Mesela Trabzonspor hemen bir refleks gösterdi. Fatih Hoca'nın çıkardığı krize. Maalesef yerli hocalarımızda bir duygusallık hakim. Evet, bizim taraftarlarımız maalesef çok kötüler. Gerçekten çok kötüyüz biz. Kötü niyetliyiz. Twitter'da da bunu görüyoruz zaten. Tribüne de uyguluyorlar sağ olsun, eksik olmasınlar. Ben bundan bayağı bir zaman önce ben şey demiştim. Fenerbahçe, ben Fenerbahçe taraftarıyım. İnşallah bir 50 yıl biz şampiyon olamayız da hep 50 yıl boyunca da Galatasaray şampiyon olur demiştim. İronili bir söylemle birlikte. Biz çünkü bunu hak ediyoruz. Biz başarız. Yani yöneticilerimiz olsun, taraftarımız olsun bu minvalde elinden gelen her şeyi gösteriyorlar. Az önceki katılmadığım yoruma gelecek olursak da mesela bu hafta biz Eyüp'le oynuyoruz iç sahada. Yani Aziz mesela başkan neyi düşünüyor, neyi tasarruf ediyor bilmiyorum ama burada da olası bir muhtemel puan kaybı. Belli ki futbolcularla İsmail Hoca arasında bir sorun var. Bunu sizler de dillendiriyorsunuz. Sizden sonra işte çıkan arkadaşlar var aynı frekansta. Oraya katılan konuklar var. Biz dinliyoruz, takip ediyoruz sizi. Veya diğer mecraları da takip ediyoruz. Yani bunu ateş olmayan yerden duman hesabı biraz. Bu belli. Şimdi bu yarayı kesmek yerine devam etmek Fenerbahçe'nin bu sezonunu az önceki arkadaşımızın mesajında olduğu gibi kapatmak anlamına geliyor. Bakın Trabzonspor. Ha, doğru hocayı bulmuştur, yanlış hocayı bulmuştur. Ona bir şey diyemem ama o hoca da Türkiye'de iyi izler bıraktı. Umarım Karadeniz'de tekrar bir bahar getirir, güneşli hava getirir. Ben Trabzonspor'u Fenerbahçeliyim ama severim. Yani yöremizin takım, ben de Karadenizliyim. Umarım Fenerbahçe'de en kısa sürede bu refleksi gösterir ki İsmail Kartal gelirken ben İsmail Kartal'ın 99 puanlı sezonuna güvenerek hoşuma gitmişti gelmesi. Umarım dedim tekrar hem bir şans daha aldı ama maalesef kendisinin de kaynaklanan sebeplerden veya başka sebeplerden dolayı olmadı. Umarım son söz olarak Aziz Yıldırım çok geç olmadan puan farkı 8'e 10'a 12'ye çıkmadan bu yarayı keser de biz de artık bu sezon inşallah bitmedi deriz tekrar. Beni de siz yayına aldınız. Teşekkür ederim tekrar. Hoşça kalın.
1: Rica ederim efendim. Ben teşekkür ederim zamanı bizle paylaştığınız için. Evet değerli dostlar. Şimdi saatler 8.58'i gösteriyor ve sizlerle beraberliğimiz, sizlerden gelen mesajlar var. Hiçbir zaman rakiplerin taraftarı birbirinin Avrupa'da başarılı olsun istemiyor. İstemeden de yalandan da başarılar diliyor. İleride bunlar değişecek. Bahsettiğim gibi Avrupa'daki takım taraftarı da destekleniyor. Hayat böyle demiş. Ben Q17'den gelmiş. Ümit Ataş'tan gelmiş. Günaydın Emre abi, ben de buradayım sessiz sedasız demiş ve güzel dileklerine teşekkür ediyorum. Bir kez daha sizlere şükranlarımı sunuyorum. Annemin sağlığını soruyorsunuz bol bol. Gayet iyi, şükürler olsun. Allah bir daha bunları yaşatmasın. Tabii insanlar yaşaldıkça biraz daha duygusallaşıyorlar. Yani annem benim 80 yaşını tamamlayacak şimdi. Ama 80 yaşını tamamlarken geçmişe şöyle dönüp baktığınızda o insanların hareketli olduğu, mesela annem günde ortalama 13-12 kilometre koşardı ve özellikle emekli olduktan sonra, ki 1991 yılında emekli oldu, benim beyin ameliyatımdan dolayı emekli oldu, yani evde uzun süre rapor alamam, ben de buna bir bakayım diye emekli oldu sağ olsun. Şimdi rolleri değişiyoruz. Ben ona baktım. O sonuna kadar da, son nefesime kadar da onun yanında olmak en büyük arzum olur. Şunu söylemek lazım. O böyle işte günde 10-12 kilometre koşan, spor yapan, yüzen, dinamik olan birinin böyle bir anda bir yerden, mesela bir koltuktan mutfağın bir kenarına gidişinin bile neredeyse bir dakika sürdüğünü görmek sizi çok yaralıyor hocam. Yani inanılmaz yaralıyor. Bazen de böyle hafif bir öfke nöbetine tutuluyorsun. Yani ya biraz hızlı yürüsene falan diyorsunuz ama sonra zihniniz dank ediyor. Diyor ki yürüyemiyor hocam, kendine gel diyor. Hakikaten yürüyemiyor yani. Yani 80 yaşında birinin işte bir noktadan ya da işte bu kadar fit bir halden böyle işte bacaklar şişiyor, kilo alıyor, o hale dönüşmesini gözlemliyorsunuz ve hareket kısıtlamalarına tanıklık ediyorsunuz, çok üzülüyorsunuz. Yaş almak zannediyorum böyle bir şey, yaşlanmak böyle bir şey. O yüzden geleceğe mutlaka, yani ben sevgili doktor üstadlarla da konuşuyorum, geleceğe yatırım için özellikle 20-25 yaşlarındaki genç arkadaşların ne ekiyorlarsa onu biçtiklerini unutmadan bedenlerine doğru yatırımları yapmaları lazım. Yani şu enerji içeceklerinden uzak kalmaları lazım. Alkolden mutlaka uzak durmaları lazım. Sigara denilen illeti değil evlerine sokmak, çevrelerine bile sokmamaları, hatta o illetin içerisinde olanları uyarmaları ve hocam benim yanımda bunu içme demeleri lazım ki son dönemde bir de Palavra'dan bir sürü garip grup içecekler çıktı böyle ve onları içiyorlar, elektronik diyorlar bunlara ama aman bunlardan uzak duralım

0: kıymetli kardeşlerim, çok değerli. Bu hiç unutmayın. Hakikaten çok değerli, çok kıymetli ve çok özelsiniz. Emre Bey, bilmiyorum canlı yayın uygun olur mu ama Fenerbahçe konusu çok karmaşık değil aslında. Basın toplantısındaydım demiş. Yönetimle konuştum. Takvim belli demiş. Cihan Fulser'den gelmiş ama maalesef süren bitti Cihan Hocam. Bir başka zaman mesela yarın sizi yayına alırım. Bana mesaj atarsanız. Beklenmeyin.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına, Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Hanımefendiler, beyefendiler, süper bir konukla birlikteyiz. Teknik direktörümüz ve gerçekten Türkiye'nin özel isimlerinden biri sevgili Mehmet Ak hocam bizlerle. Hocam günaydın.
1: Günaydın Emre abi, yayınlar diliyorum. Dinleyenlere selam olsun.
0: Malatya nasıl? Kayısı çıktı mı kayısı?
1: Abi Malatya Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi.
0: Efsane
1: geldin
0: değil
1: mi
0: mi?
1: Bilmiyorum. Geldin mi daha önce bilmiyorum
0: çok,
1: ama.
0: Çok defalarca.
1: Tabii o asrın felaketinden sonra insanlar çok büyük bir sıkıntı çekti ama yani şu anda Malatya şehri yeniden inşa edilmiş durumda aslında ve inanılmaz güzel olma yolunda ilerliyor. Bazı eksiklikler var. İnsanların da sosyal hayata adapte olması yavaş yavaş başladı. Yani şehir aslında yeniden bir enerjiye bürünüyor. Bence daha da güzel olacak. Diğer şehirlerde olduğu gibi insanların hayata bağlanması bir kere de hani o asrın felaketi yani aklımıza getirmeyelim ama hani oranın da geçmişteki acıları inşallah izleri bir an önce silinir diye umut ediyorum abi.
0: Aynı fikirdeyim. Ben depremden önce de defalarca gelmiştim. Maalesef depremden sonra da geldim. Orada ortamı da görmüştüm. Devlet gerçekten çok önemli işler de yapmış. Umarız bir daha yaşamayız. Hep söylüyoruz, deprem öldürmüyor. Sahtekar müteahhitler, hırsız müteahhitler, çalan müteahhitler, binalardan çalanlar öldürüyor.
1: Evet, katılıyorum abi. Doğru söylüyorsun.
0: Peki Mehmet hocam, bugün Beşiktaş Marsilya'yı ağırlayacak. Sizce Beşiktaş nasıl oynamalı ve ligdeki bu oyun düzeni acaba Marsilya karşısında da etkin olur mu?
1: Abi öncelikle 4 hafta önce

0: bir yayın yapmıştı seninle hatırlarsan ve Beşiktaş'la ilgili ligde bir sıralama yapalım diye bir soru sormuştum
1: evet,
0: bana.
1: Evet, sen Beşiktaş'ı zirveye koymuştun.
0: Beşiktaş'ı hani oyun gücü, hani oyuncu kalitesi olarak diğer takımların yedek kulübesi olarak değil ama oyun gücü olarak saha içerisindeki o oyun felsefesi olarak teknik direktörün bu kadar kısa sürede takıma kendi oyun felsefesini adapte etmesi gerçekten takdire şayan ve buna oyuncuların da reaksiyon göstermesi çok önemli. Ha, bazı noktalarda defoları var mı Beşiktaş'ın? Var, özellikle savunma geçişlerinde hala o geçen seneden kalan o sıkıntıları yaşıyor mu? Yaşıyor. Ama geriye dönüp baktığımızda ligin en dinamik oyununu oynamaya çalışan, en kompak oyununu oynamaya çalışan ve reaksiyonu ve aksiyonu bol bir oyuncu profil ortaya koyan bir takım var. Bugünkü maçta da sonuçta Marsilya takımı Fransız futbolunun önemli temsilcilerinden bir tanesi. Geçişte yakalanmamak lazım. Özellikle hep söylediğim benim şey şu. Bir bakıyorsunuz üçüncü bölgede topla oynadığınız an hiç problem yok ama bir anlık bir pas hatasında rakibin geçiş yapabileceği noktada ciddi problemler yaşayan bir oyun sistemi ortaya çıkıyor ve dolayısıyla da mağlup olma konusunda ya da öndeyken bir anda geriye düşme konusunda oyun içerisinde kırılganlıklar yaşıyorsunuz. Ama benim bu seneki gördüğüm Beşiktaş bu konuda ciddi önlemler almış. Yani ikili sıkıştırmalara giden, merkezde oyunu daraltan, top ayağındayken oyunun yönünü değiştiren ve topu kaybettikten sonra kısa sürede topu kazanma reaksiyonu gösteren bir Beşiktaş var ortada. Ben Marsilya takımını da düşünerek ben zevkli böyle mücadelesi, aksiyonu bol bir oyun bekliyorum. İç saha avantajını da çok iyi kullanacağından dolayı Beşiktaş'ı bir adım önde görüyorum abi bu maçta.
1: Sevgili Mehmet Ak hocamla birlikteyiz. Hocam, lige baktığınızda Fenerbahçe'deki özellikle istifa sonrasındaki gelişimi nasıl tanımlarsınız? Ve Trabzonspor'da dün Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları Fatih Tekke ile ilgili biraz kırıcı mıydı sorusu akla gelmiyor değil.
0: Abi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben şimdi 23 yıldır antrenörlük yapıyorum. Yani bunun yaklaşık 19-20 yılına yakına da teknik direktörlük yaptım. Ben dünyada teknik direktörlük anlamında en erken teknik direktör olan insanlardan bir tanesiyim. Pro lisans diplomasını da Türkiye'de en genç alan, dünyada belli bir sırada alan bir teknik adamım. Teknik direktörlük oyuncu üzerinde etki anlamına geliyor. Oyuncunun sizin saha içerisindeki teknik taktik bilginizden ziyade problemleri çözebilme, yönlendirebilme ve sürece karşı nasıl reaksiyon aldığınızı, olayları nasıl yönettiğinizi, krizleri nasıl yönettiğinizi analiz ediyor. Bunu söylerken dünyanın en önemli yıldızlarıyla da çalışan bir teknik adam olarak söylüyorum. Çok düşük sözleşme ücretlerine sahip oyuncularla da çalışan teknik adam olarak söylüyorum. Bunun bir sınırlaması yok abi. Hangi ligde olursanız olun teknik direktörlük mesleğinin o duruşun oyuncular üzerinde bir etki bırakması lazım. Maalesef İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'deki o geldiği noktadaki o etkiyle maçlar oynanırken ve maçlar oynandıktan sonraki reaksiyonlar ve o Şampiyonlar Ligi maçından sonraki istifa süreçlerinde takımın üzerindeki o etkiyi kaybettiğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla Fatih Hoca örneğini de hatırlayın. French Veroş maçından sonra istifa etti. Geri döndü. Ahmetspor maçına gitti. Trabzonspor mağlup oldu. Orada oyuncu grubu şöyle bir reaksiyon vermeliydi. Ahmetspor maçında çok üstün bir oyunla, çok rahat bir şekilde bütün oyuncuların olaya müdahil olduğu şekilde bir reaksiyon vermeliydi. Trabzon o maçı kaybetti hatırlıyorsanız ve sonrasında Fatih Hoca istifa etti. Ya da karşılıklı anlaşarak ayrıldı. Şimdi aynı durum İsmail Hoca gitti geri geldi. Gaziantep'te izledik maçı. Çok ekstra saha içerisinde rakibe nefes aldırmayan saha içerisinde ne yaptığını bilen ve sürekli her alanda 3. bölgede aksiyon olan bir oyun profili ortaya çıkmalıydı. Maalesef birkaç işte 3. bölge atağı ve direkten dönen duran top dışında Fener

0: Fenerbahçe'nin böyle oyunu sirkülese ettiği bir pozisyon yoktu. Demek ki oyuncu grubu üzerinde bu değişim bir etki yaratmamış. Yani sahiplenme duygusu anlamında bir etki yaratmamış. Bu olayın psikolojik boyutu. Diğer alanda da soyunma odası anlamında ve tribün anlamında da yani bizim ülkemizde biz çok fazla tüketiyoruz abi. Biz hangi teknik adam olursa olsun geçmişine bakmadan anlık duygularla hareket ediyoruz. Ve dolayısıyla da özellikle sosyal medya üzerinden o görev başında olan insanları çok çabuk yıpratıyoruz. Aslında orada Fatih Hoca konusunda da Fatih Hoca kendini çok sosyal medyaya tartışılma konusu yaptı. Yaylaya çıktı, onu paylaştı. Soyunma odasını paylaştı. Antrenman içerisindeki kızdığı anları paylaştı. Soyunma odasındaki taktiksel oyunculara verdiği taktiksel süreçleri paylaştı. Ve bunlar belli bir süreden sonra taraftar üzerinde bir karşılaştırma duygusu oluşturdu. Dolayısıyla o enerji de orada kayboldu. Burada geçen sen de çok güzel söyledin geçen haftaki yayında bir iletişim anlamında ve bu duyguları yansıtma anlamında profesyonel anlamda yardım alması gerekiyor teknik direktörlerin ve ben bunu ülkemizdeki Türk teknik direktörlerde görmüyorum açıkçası. Hani bu anlamda bir eksiklik var ve bunun giderilmesi lazım. Sonuçta 200-300 milyon euroluk kadrolar yönetiliyor. Anlık duygularla hareket edilmemesi gerekiyor. Ben hem Fatih Hoca'nın hem de İsmail Hoca'nın anlık duygularla hareket ettiklerini ve bu anlık duygular sonunda da takımlar üzerindeki etkiyi kaybettiklerini ve sonraki maçta da o sahiplenme duygusunun oluşmadığını düşünüyorum. Ama futboldur bu. Yarın İsmail Hoca ile Fenerbahçe içerideki ilk maçını 2-0 3-0 deplasmandaki maçı 2-0 3-0 kazanır. Tekrar yine olay eski enerjisine döner. Bu futbolda var mı? Var ama bunun aksi de olabilir. O yüzden hani teknik direktörlük anlamında profesyonellerden yardım almak gerekiyor Türkiye'de diye düşünüyorum abi.
1: Mehmet Ak hocamla birlikteyiz. Zamanı paylaşıyoruz. Saatler 9.13'ü gösteriyor. Saygıdeğer hocam. Şöyle birazcık sizin lige bakalım. Alt liglere. Nasıl bir resim var? Yani geride kalan haftalar ki 2 hafta geride kaldı değil mi?
0: Evet, 2 hafta geçti abi.
1: Neler görüyoruz? Yani mesela istenildiği gibi bir durum söz konusu mu? Dün mesela Malatya'nın bir diğer takımı Yeni Malatya kupa maçına çıkamadı. Çok enteresan görüntüler yok mu?
0: Abi şöyle şimdi biliyorsunuz 3. ligde 3 grup var. 18 takımlı. Ve 54 tane takım var 3. ligde ve dolayısıyla bu 54 takımın bazı kriterler konusunda ciddi problemleri var. Yani aslında biz yukarıları geliştirmek istiyorsak önce bunları aşağıdaki bazı stratejileri ve bazı dinamikleri değiştirerek başlamalıyız. Antrenman sahalarımızdan tutun da maçları oynayacağımız statlara kadar bir kriter ve bir kural koymalıyız. Şimdi bir hafta inanılmaz güzel sahalarda antrenman yapıyorsunuz kendi tesislerinizde. Ama bir hafta sonra bir maça gidiyorsunuz. Tabiri caizse patates tarlalarında maç oynamaya çalışıyorsunuz. Rezil soyunma odalarını kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Stat desen stata benzemiyor. Tribün desen tribüne benzemiyor. Ve milyonluk yatırım yapan takımlar buralarda gidip mücadele etmeye çalışıyor. Aslında bu anlamda ciddi kriterlerin ve ciddi kuralların koyulması gerekiyor. Bir kulüp gerçekten bütün borçlarını ödüyor. SSK'ya borcu yok, vergiye borcu yok, oyuncuya olan borcunu ödüyor. Ama diğer kulüp transfer yasağı alıyor. Ama gidiyor amatörden oyuncu transfer edip o transfer yasağını öyle delebiliyor. Aslında sistemsel olarak, kurumsal olarak çok ciddi problemler var alt liglerde. Bunların bir an önce değiştirilip oradaki kalitenin arttırılması gerekiyor. Ekonomik anlamda da çok büyük problemler var. Şöyle ki oyuncu ücretleri çok yüksek. Yani 10 milyonların 15 milyon gibi rakamların transfer ücreti olarak ödendiği birlik, üçüncülük, ikincilik ve bu rakamlar da gerçekten ülke şartlarında çok yüksek rakamlar ve karşılığı da olmayan rakamlar ve kulüpleri de her geçen sene bu anlamda borçlanıyor. Bizim ilimize gelecek olursak bu sezon başı iki
1: Bu arada
0: tane
1: 2 tane Malatya var. Orayı detaylıca anlatırsan çok sevinirim. Senin çalıştırdığın Malatya Spor zannediyorum Malatya Spor adını alacak artık.
0: Abi şöyle 3 tane Malatya takımı vardı aslında. Bir tanesi Bölgesel Amatör Lig'de Efsane Malatya diye geçen Malatya Spor. Bir tanesi Yeşil Yurt adıyla geçen bizim takımımız. Diğeri de Yeni Malatya Spor adıyla geçen. Geçen sene 2. Lig'de olup bu sene 3. Lig'e düşen. Yeni Malatya Spor bundan sonraki profesyonel faaliyetlerini sonlandırdığı için maçlara çıkmıyor. Diğer Malatya Spor Bölgesel Amatör Lig'de, biz şu anda 3. Lig'de Malatya futbolunu temsil ediyoruz Yeşil Yurt olarak. Sezon başında bir çalışma vardı, Efsane Malatya ile birleşip tek bir çatı altında yola devam etmek gibi. Yönetim anlamında bazı süreçler devam ediyor, hala bitmiş değil bildiğim kadarıyla. Önümüzdeki sezon itibariyle ya da önümüzdeki süreçlerde Yeşil Yurt Spor Malatya Spor olarak tekrardan o yapı içerisinde tekrardan ligde adını alabilir. Zaten şu anda bizim renklerimiz yeşil beyazdan kırmızı sarı kırmızıya döndü. Federasyon tarafından tescil edildi. Hani bu anlamda Malatya'da şu anda tek bir profesyonel takım olarak yarışma sürecine devam ediyoruz abi.
1: Sevgili Mehmet Ak hocamla birlikteyiz, zamanı paylaşıyoruz. Mehmetciğim, son olarak şunu da sormak isterim. Şimdi tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi naklen yayın ihalesi. Ve özellikle alt liglerde biz geçen yıl ihaleyi aldığımızda 0 TV ve bir kanal olarak yaklaşık 50 maç yayınlıyorduk. Şimdi TV bu zannediyorum 12 ya da 13 maç yayınlıyor. İşte bunu belki 14'e çıkartacakmış. Bu anlamda yayın ihalesini nasıl okursun? Neler söylersin bu konuda?
0: Abi şunu söyleyeyim. Bu işe kafa yoran ve olayın bu tarafında düşünen teknik adamlardan bir tanesiyim ben. Yıllarca bu anlamda federasyon konusunda, reaksiyon almaları konusunda fikirlerimizi, önerilerimizi de söyledik. Bir kere bizim şu andaki yayın ihalesi konusunda ciddi bir problem var. 500 milyon dolarlardan 100 milyon dolarlara inen ama geriye dönüp baktığınızda kulüplerin bundan hiçbir şey kazanmadığı bir süreç var. Bu ciddi anlamda yeniden bir değişiklik gerektiriyor ve kulüplerin bu anlamda daha büyük rakamlar kazanması gerekiyor. Hatta bu paydan 3. lig ve 2. lig kulüplerinde alması gerekiyor. Siz geçen sene senin de başında olduğun yayın organizasyonunun aslında Türkiye'de çok uzun yıllardır yapılmayan bir şeyi yaptığı bir süreç vardı ve çok değerliydi bizim için. Ve inanılmaz da destekliyorduk biz ve devam etmesi konusunda da görüşlerimizi de belirttik ama maalesef bazı nedenlerden dolayı o
1: ya ben söyleyeyim ortada. Açık ve net söyleyeyim, Türkiye Futbol Federasyonu yaklaşık olarak bize 85 milyon TL'ye satmıştı ihaleyi ki bir yıl önce 5 milyon TL bile etmiyordu
0: evet.
1: Evet, ve 85 milyonun biz yaklaşık 40 milyon TL'ye yakınını ödedik, geriye de bir teminat mektubu verdik ama ne yazık ki Türkiye Futbol Federasyonu lige verilen ara, biliyorsun 4 hafta mı 5 evet. haftada lige ara verildi. Oradaki kayıpları ve diğer unsurları hiç dikkate almadan teminat mektubunu bozdurdu ve bizi de tam playofflar başlarken sistemin dışına itti. Yani akıl almaz bir ne diyeyim, derdestlik yaptı, yani derdest etti bizi.
0: Bence bu çok büyük yanlıştı ve biz hala onun eksikliğini hissediyoruz şu anda. Yani geçen sene biz girdiğimiz zaman sisteme 3. Lig'de ne bileyim Ağrı'da oynanan Ağrı Niğde maçını izleyebiliyorduk. Ya da ne bileyim işte öbür taraftan Çorlu Edirne maçını izleyebiliyorduk. Ama şimdi bakıyorsun işte 27 tane 3. Lig'de, işte 20 taneye yakında 2. Lig'de maç var ve içinden seçilen maçları izlemek zorunda kalıyorsunuz. Bu hem oyuncu izleme konusunda hem de rakipleri izleme konusunda hem de hakem hataları konusunda ciddi anlamda bir fayda sağlıyordu. Yani izlendiğini düşünen insanlar daha dikkatli oluyordu ve dolayısıyla da bu anlamda bir olumlu geri dönüş oluyordu. Ve gerçekten Emre abi, siz bu açığı çok güzel bir şekilde kapatmıştınız geçen sene. Ama bu sene hani hiç yoktan iyidir. TV bu da şu anda birkaç maçı 3. Lig'den, birkaç maçı 2. Lig'den veriyor. O da bir eksikliği gideriyor aslında ama tam anlamıyla yeterli mi? Tabii ki değil. Bütün maçların verilmesini istiyoruz ve böyle olsa çok daha iyi olur. Ama kulüplerin artık 3. Lig'de ve 2. Lig'de kişisel yöneticilerin şahsi servetleri dışında çok büyük bir gelirleri yok. Aslında bu yayın ihalesi, Süper Lig'deki yayın ihalesi daha anlamlı hale gelir. Oradan bir payda ikincilik ve üçüncülük kulüplerine aktarılırsa en azından kulüplerin nefes alması konusunda ciddi bir reaksiyon olur.

olur ki buna da ihtiyaç var aslında Türk futbolunda. Bana kalırsa Emre abi işin özü şu. Biz takım sayılarını düşürüp her ligde Almanya gibi 22-24 takım yapmadığımız sürece kaliteli antrenman sahaları, kaliteli stadyumlar, kaliteli tesislerde oyuncuları yetiştirip orada yarıştırmadığımız sürece işte halı sahanın etrafını tellerle çevrili portatif tribünlere maç oynattığımız sürece

0: süre içerisinde. Yani bizim bu yayın konusunda Türk futbolunun yeniden bir organizasyona ihtiyacı var diye düşünüyorum ve bir an önce de olması gerekiyor.
1: Mehmet Ak, çok teşekkür ediyorum kıymetli
0: abi,
1: bilgilendirme için.
0: Abi yayınlar diliyorum. Dinleyenlere selam olsun. Selam ve saygılar abi. Görüşürüz haftaya.
1: Görüşürüz. Çok değerli bir şey söyledi sevgili Mehmet Ak. Çok özel, çok kıymetli bir ifade kullandı. Dedi ki bakmak lazım. Statlarda standartizasyon lazım. Ben dün Buca'da maç anlattım. Gerçekten devlet çok güzel statlar yapıyor. Mesela Giresun'a gidiyorsun, Çotanak stadı enfes yapmış devlet. Samsun'da müthiş, işte Ali Samiyen çok iyi. Dönüyorsun Beşiktaş çok iyi. Yani birçok yerde çok kaliteli statlar var mı? Var. Yapıyor mu devlet? Yapıyor. Ama buna bakmıyoruz hocam. Yani ben dün Buca stadında bir polis hanımefendi, bizim yanımızdaydı polis kardeşlerim de. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bize çok yardımcı oldu. İzmir İl Spor Emniyet Müdürlüğü'nün bütün personeline şükranlarımı sunuyorum. Ya inanamazsınız. Yani bir karış falan toz var. Yani ben bir koliye yakın temizlik mendili harcadım. Sadece sandalyemi ve masayı silmek için. Ya hocam bu takım mücadele ediyor zaten. Ya orada temizliği yaptırmak, orayı düzenlemek, var olanı korumak bu kadar zor olmamalı. Bakın Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne İzmir'in buradan duyurumdur. Lütfen Buca'daki stadı incelesinler. Yalanım varsa da desinler ki bir açıklamayla, ya Emre Tilev sen yalan söylüyorsun desinler. Ben de video çektim, videoları paylaşayım. Yani Buca Spor mu yapar bunu? İl Spor İdaresi mi yapar? İlçe Spor İdaresi mi yapar? Bilmiyorum. Ama yazık ya, devletin bu kadar gayreti ve çabasının desteklenmesi gerektiğine inanıyorum deyip.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Ünal abiye ulaştım. Biraz sizi beklettim. Aradım. Hemen açtı o da. Ve Hürriyet Gazetesi'nin değerli yazarı Sayın Ünal Özak'la birlikteyiz. Sayın Özak, hoş geldiniz. Günaydın.
1: Hoş bulduk Ömre. Gri bir İstanbul sabahındayız. Basketbol dolu günlere bekliyoruz.
0: Basketbol dedik. Basketbol konuşacağım ama siz futbola da yakın alakalısınız. O yüzden de Beşiktaş-Marsilya maçını sorayım. Nasıl bir maç beklersiniz bu akşam saat 22'de?
1: Valla Beşiktaş iyi futbolunu sürdürüyor. Bu akşam da turunu garanti alacak bir skor almasını bekliyorum ve istiyorum doğrusunu istersen.
0: Peki özellikle son dönemde Beşiktaş'ın muazzam bir çıkışı var. Buna rağmen Beşiktaş bu kadar övülürken Galatasaray'da lider olmasına rağmen yeriliyor. Bunu nasıl yorumlarsınız?
1: Şöyle yorumlarım. Beşiktaş'ın yeni koçu muhteşem bir adam. Çok başarılı işler yapıyor Beşiktaş için. Okan Buruk ise kara talihini yaşıyor. Yani bu pişmiş tavuğun başına gelmez onun başına gelenler. Eleştiriler. Senin söylediğin eleştiriler. Adam 4 kere başarılı şampiyon. Şu anda da gayet iyi gidiyor. Fakat
0: şeyde kendini Avrupa'da beğendiremiyor ama değil mi?
1: kendini kimseye beğendi. Ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamıyor. Dün kongresi vardı Galatasaray'ın.

0: yer yerinden oynadı. Yani Galatasaray camiası, monşerler dediğimiz Galatasaray camiası tırnak içerisinde bir türlü Okan Buruk'a olan güvenini tazeleyemiyor maalesef.
1: Peki, Euroleague'de yeni sezon öncesinde ilk Süper Kupa organizasyonu gerçekleşiyor. 18-19 Eylül'de Abu Dhabi'de düzenlenecek. Fenerbahçe tarifinin yanı sıra Olympiakos, Real Madrid ve Dubai basketbol takımları dahil olacaklar organizasyona. Neler söylersiniz Euroleague'deki bu ilk organizasyon, ilk heyecan için?
0: 26 seneden beri, Euroleague kurulduğundan beri böyle bir şey yapmıyordu. Biz 19 senedir Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı oynuyoruz. Salı günü de oynayacağız, oraya da geleceğim. Ama NBA Körfez sermayesini çekebilmek adına her şeyi Dubai'de yapma başladı. Şu anda Fenerbahçe'de, Dubai'de. Bu
1: Ben de yayınları Dubai'den mi yapsam acaba?
0: yani evet, o gidip oraya yerleşmemiz lazım. Yani şey yok. Her şey Dubai için. Geçen sene Dubai takımı gökten zembille indirildi. Bu sene de işte bu erken finalde Real Madrid'de oynuyor mesela. Ne alaka? Fenerbahçe, Olympiakos, Real Madrid'in arasında Final Four gibi olan bir lig başı turnuvasında, acil turnuvasında, Süper Kupası'nda Dubai'nin ne alakası var? Ama var. Çünkü Dubai'de oynanıyor ve her şey Dubai için.
1: Para var, huzur var. Bu arada
0: Evet.
1: bir tek biz bunu yapamıyoruz. Yani Dubai bu Süper Kupa'ya kendi takımını atıyor. Ama biz yıllarca Türk Hava Yolları olarak Süper Euro Lig'in ana sponsorlarındaydık. Ve biz dediklerimizi yaptıramadık, ne enteresan. Gittik İsrail takımlarıyla dışarıda oynadık. Geldik sadece iki takımla mücadele edebildik. Ne Beşiktaş'ı ne Galatasaray'ı aldılar. Yani bir tek bunu biz yapamıyoruz herhalde.
0: Yani evet, haksız yere Rus takımlarının
1: Sistem dışına çıkartıldılar.
0: sistem dışına atıldılar. Bu tarafta İsrail'in Gazze'de neler yaptığı ortada, ama İsrail hep kendine uygun şartlarda ya tarafsız sahada ya seyircisiz oynadı. Yani ev sahibi takımlar da şey oldular. Bu işlerden cezalarını gördüler. Dolayısıyla İsrail'e olan bu kollama Rusya'ya yapılmadı. Şimdi Rus oyuncuların, atletlerin yavaş yavaş olimpik durumlarının kabul edilmesine başlandı. Euroleague içinde Rus takımlarının, başta CSKA olmak üzere, tekrar dönmesinin bir şekilde sağlanması lazım. Ama az önce konuştuğumuz gibi olay hep Dubai üzerine dönüyor. Bu sene bir Katar takımı da ortaya çıkartılmazsa şaşarım.
1: Evet, katil İsrail'in ortaya koyduklarını da bir kez daha altını çizelim. Bu arada Mbappe'nin yaptıkları da özellikle sahaya çıkarken sevgili Arda'nın takımı Real Madrid'de, mutlaka sosyal medyada okumuşsunuzdur. Üzüntü vericiydi. Quetta ile ilgili tişörtü bir türlü giymek istemedi. Bu arada tarifin geldi. Tarifin nedir diye baktım bir. Tarifin çift çiftçiye gübre, tohum, mazot gibi ihtiyaçları karşılayan bayilikler. Tarifin Flex traktör, otomobil, beyaz eşya ürünlerine yönelik vadeli çözümler de sunuyormuş. Fenerbahçe Tarifin diye mi anılacak?
0: Tarifin diye anılacak. Onu ben de merak ediyordum. Şu anda
1: Adem mi
0: açıklığa
1: söyledi?
0: kavuşturdun. Ben diyorum ya, bu tarifin nedir diye merak ediyordum. Senden açıklığa kavuşturmuş olduk bu duruma.
1: Evet abi, çiftçiye gübre, tohum, yem, mazot gibi ihtiyaçların anlaşmalı bayiden alabiliyorlarmış. Ödeme ürünü hasat döneminde erteleyebiliyorlar. Yani bu bir finans şirketi. Ürün tedarikçisine finansman sağlıyor Tarfin.
0: Maşallah.
1: Tarım Teknolojileri Şirketi, zaten adı da öyle geliyor. Tarfin tarımdan geliyor. Güzel,
0: Hadi
1: çiftçinin
0: bakalım.
1: ihtiyacı vardır buna, biliyorsunuz.
0: Tabii ki, tabii ki. Yani o Ziraat Bankası kredileri ve şeyi yeterli olmuyor. Dolayısıyla bu böyle özel sektör organizasyonlarına ve kredi açımına, tarımı çünkü giderek yok olmaya başladı. Çiftçiyi özendirmek lazım. Bu arada Fenerbahçe futboldan konuşurken Arda'nın frikini gördün mü?
1: Ya ne güzel gol. Bir de bunu şeye falan yazıyorlar ya, kaleciye falan. Ya ne kalecisi kardeşim, top zaten girmiş içeriye, kaleciye çarpmasa da gol olur.
0: Hayır, ben de tek başıma seyrediyorum ya kardeşim, diyorum kaleciye çarpacak tabii. Hangi gol kaleciye çarpmıyor da kaleciye yazılıyor? Öyle bir şey var mı yani? Bu şut atılıyor, bir önce direkt sonra kaleciye çarpıyor ve içeri giriyor. Gol Arda'nın yani, %100 olacak iş değil.
1: Abi eğer Arda'nın adı Ardenio olsaydı, bak çok net
0: Abi.
1: söylüyorum, şu anda piyasa değeri 500 milyon euroydu.
0: Kesin öyle ya. Sonra o başta verdiği ara paslar, böyle bir şey yok. Cetvel bile çizsen gitmez o pas. Üç
1: Tabii
0: kişinin
1: tabii yani
0: arasından.
1: ben hani Messi'nin ilk dönemi var, orayı hatırlıyorum ve bu adam daha 21 yaşında abi, 2005
0: Evet.
1: doğumlu.
0: Evet, söylediğin gibi senin İtalyana çalan bir soyadı olması lazım. Bu arada Beşiktaş'ın antrenörünün soyadı da İtalyano.
1: Ya ne güzel. Nerelisin İtalyanım? Adın ne İtalyan? Adamın alternatifi yok yani. Ben Brezilyalıyım
0: Öyle zaten pek laf aramızda koça benzer durumu da yok yani, işte bu malzemeciyle
1: diyemezdim. Yapma yapma yapma.
0: arasında görünümü var ama müthiş bir adam ya, oynuyor maçı ya.
1: Muhteşem. Yani tam bir Speedy Gonzales. Peki 20 29'unda mı abi? Tam çözemedim ama Fenerbahçe'nin 24'ünde mi? Bir de kupa maçı var. 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası 22'sinde zannediyorum.
0: 22 Eylül Salı akşamı
1: yani, adamlar
0: Fenerbahçe.
1: Dubai'den gelecek, bir de Cumhurbaşkanlığı Kupası oynayacak.
0: Evet ya, bu akşam Cuma akşamı ve Cumartesi günü Dubai'de 2 gün arayla şeyde Fener Beşiktaş'la oynamak üzere Sinan Erdem'de Fenerbahçe. Durdu yaz bitti, bu araya sıkıştırdılar Fenerbahçe'yi. Ama Fenerbahçe'yi görmek adına da iyi olacak. Şu anda gelen haberler, izlediğimiz kadar da müthiş bir performans yakalamış vaziyette Fenerbahçe. Önce Olympiakos'la oynayacak yarın akşam. Bu arada Olympiakos'un Bartakos'u ağlamaya başladı. Oyum sakat, buyum sakat filan demelere başladı. Son yaptığı hazırlık maçlarında. Dolayısıyla Fenerbahçe Olympiakos maçı yarın akşamki müthiş bir maç olacak. Fenerbahçe'nin ortaya çıkışını göreceğiz, izleyeceğiz. O da bakalım ne yapıyor şu anda Jessica Vitius, biliyorsun güzel transferler yaptılar. Yani 9 oyuncuyu 11 oyuncuyu gönderip 9 oyuncu aldılar. Bu arada da Fenerbahçe'de bir oyun kurucu bolluğu var. Trent Forrest yeni transferlerden, meşhur Shane Larkin alındı. Ignas Sarginius Litvanyalı, o da ki genç Jesse Gavicius diye anılıyor. Johnny Uart var. Dolayısıyla nerede çokluk orada yokluk olur mu Fenerbahçe'de diye de merak ediyoruz. Bütün bunları işte bu akşam göreceğiz. Cuma akşamı göreceğiz. Cumartesi de Dubai Real Madrid galibiyle oynayacak Fenerbahçe. Ben bak ne kadar rahat söylüyorum, yani Olympiakos'u yenecektir diyorum. Real Madrid'de oynayacak ve de oradan şampiyon olarak gelip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı oynayacak Fenerbahçe. Dolayısıyla artık basketbol dolu günler, Fenerbahçe dolu günler geldi.
1: Ve Anadolu Efes Papagiannis dönüşü, Georgios Papagiannis parkelere dönmeye hazırlanıyor. Sağlıklı bir Papagiannis Efes'e pota, rebound, etkili ikili oyun, bitiricilik neler yapar?
0: Papayannis'i bekliyoruz da, yıllardır bekliyoruz zaten sakatlıklardan kurtulup oynamasını. Tabii Efes'in en büyük operasyonu Mike James. Yani Larkin gitti, Mike James geldi. O top sever bir oyuncu malum. Bakalım Lasso beraber dikiş tutturabilecekler mi? Çünkü Lasso Real Madrid'de Lullara ve diğer Fernandezlere alışmış oyun kurucularla oyun kurucularla takım oyunu sağlamasını bilmiş bir koç, deneyim.

0: bir koç. Şimdi Mike James'le onun alışkanlıklarından olan saha içi koştuğunu yapmak ve topa hakim olmak dilemmasını, ikilemini bakalım nasıl çözecek.
1: Peki Beşiktaş hazırlık maçında Barça Kazan'ı 78-73 mağlup etti. Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesinde savunma sertliğiyle ve maçı kontrollü oynayarak çok daha dinamik Alimpiyaviç görüntüsü verdi. Neler söyleriz?
0: Aynen yaptığın tarifle zaten Beşiktaş buralara kadar gelebildi. Yani bu büyük başarıyı yakaladı ve kendini Euroleague'e kadar getirdi. Üçüncü sürpriz takımımız olmak kovalıyor Beşiktaş. Yani Paris Basket'in geçtiğimiz yıllarda ilk gelişiyle beraber yarattığı hızlı basketbol, çok top kullanımını, basketbolunu bu sefer savunmasından beslenen ve de dirençli basketboluyla Beşiktaş Euroleague'de göstermek istiyor. Şu anda kurduğu saydığın takım gayet güzel olmasına rağmen Alimpiyaviç hala iki oyuncu transferini de kapısını açık tutuyor. Bunu tabii Salı akşamı Fenerbahçe karşısında nasıl gerçek, yani yorgun gelecek olan Fenerbahçe biraz daha Beşiktaş'la, böyle alttan yükselmekte gelen Beşiktaş'la güzel bir maç oynayacaktır diye düşünüyorum. Güzel bir final olacaktır orada. Beşiktaş'ı da işte orada görmüş olacağız. Dolayısıyla çok kazançlı birkaç gün yaşayacağız. Yani hem Fenerbahçe'nin değerlendirmesini yapacağız, hem Beşiktaş lige nasıl hazır göreceğiz. Ondan sonra da üçüncü takım olarak Anadolu Efes'i bekleyeceğiz Euroleague için.
1: Bu arada dün Reuters'ta biraz dolaştım. Reuters'ta Adam Silver'ın Avrupa projesiyle ilgili çalışmalarına ilişkin açıklamalarını gördüm. Yatırım
0: Gördüm, ben de
1: teklifi.
0: okudum hemen.
1: Evet, 500 milyonla 1 milyar dolar arasında, inanılmaz. Ama EuroLeague'le de muazzam bir savaş başlayacak. Çünkü salon standartları, kalıcı lisanslar, yayın, sponsorluk anlaşmaları falan, ortalık bir gerilecek. Şöyle demişler, 12 kalıcı takım, 4 de sportif yolla gelecek takım, toplam 16 takım.
0: İstiyor NBA. Evet, 12 kalıcı takım dediği de şehirlerin takımları. Yani Londra, Paris, İstanbul'daki futbol seyircilerini de kanalize edecek olarak yepyeni takımlar arzu ediyorlar. Bu arada da 5 Ekim'de Euroleague'in ortaklar toplantısı var. O toplantıya da NBA'in satın alma teklifiyle geleceğine dair de dedikodular var. Yazılar çıkıyor sağda solda. Bakalım bu olay nasıl çözülecek? Ama too good to be true dediğimiz, yani gerçek olmayacak kadar
1: Gerçek olmayacak
0: hayali,
1: kadar doğru.
0: gerçek
1: Büyük ya da.
0: olmayacak kadar doğru bir proje NBA Europe ve de benim hep söylediğim Avrupa'daki basketbol, işte 26 senede ilk defa Süper Kupa yapan Euroleague'in 26 senedir Avrupa basketbolunu, kulüpler basketbolunu belli bir seviyede ve yerde tuttuğunu gördüğümüz düzenin bozulmaması. Onlar da ara tedbirler alıyorlar. İşte böyle erken Final Four'lar yapıyorlar. Takım sayısını arttırmaya çalışıyorlar. 8 tane franchise takım kotası ayırdılar. Belki oralara gelecek paralı takımlarla beraber kapasiteyi arttıracaklar. Onlar da tedbirlerini alıyorlar. Bu savaş devam ediyor. Tabii ki bunun arkasında körükleyen de FIBA var. Yani kulüpler arası Euroleague ticari başarılarının peşinde olan uluslararası federasyon var. Bakalım bu savaş nasıl neticelenecek?
1: Ünal abi harikasın ama süremiz bitti. Sana kucak dolu sevgiler. Ya, gelecek hafta basketbol zannediyorum çok daha dolu dolu konuşulacak.
0: Tabii, öyle gözüküyor. Baksana nasıl bir hafta yaşayacağız.
1: Muhteşem olacak.
0: Onları hepsini konuşuruz.
1: Sevgiler abi, saygılar.
0: Sağ
1: Kendinize çok iyi bakın.
0: ol, çok teşekkür ederim. İyi günler.
1: Süper bir isim. Ünal Özak, Hürriyet Gazetesi'nin yazarı bizlerleydi.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Kara Kartal Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkıyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Marsilya'yı konuk ediyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, saygıdeğer hocam Geray Bulak'la birlikteyiz ve saatler 9.44'te, son 15-16 dakikanın içerisindeyiz. Geray hocamla bir Trabzonspor değerlendirmesi yapmak istiyorum. Ertuğrul Doğan'ı mutlaka dinlemişsinizdir hocam. Nasıl yorumluyorsunuz Trabzonspor'u ve özellikle Thomas Rice'ı getirmelerini?
1: Başkanın diğer konuşmalarını çok düşünmüyorum yani öyle olabileceğini, ama gerçek bir payı var mıdır yok mudur, şöyle müdahaleler olabilir mi olmaz mı, ama böyle sakat düşüncelere çok değer vermemesi lazım diye düşünüyorum. Yani sağdan soldan mutlaka böyle insanlar trollük yapacaklardır. Onlara fazla değer vermesin, onları fazla önemsemesin veya dikkate almasın diye bir uyarıda bulunurum. Thomas Reis, şunu bir defa söyleyeyim. Artık Türkiye'de bütün hocaların yabancı olmasından yanayım. Futbolcuların yabancı olmasından yanayım. Eski savundan vazgeçtim. Ben hep yerli, her şeyin yerli olmasından yanaydım. Ama maalesef insanlar böyle düşünmüyor. Yani Thomas Reis dediğin kimdir? Ne iş yapmıştır yani? Ne kadar çalışmıştır Türkiye'de? Bir sene Samsunspor'da mı çalışmış? Nereye gitmiş? Budapest'e gitmiş. Bulgaristan'a yine gitmiş. Bunların menajerleri olmasa dünyanın hiçbir yerinde iş bulamazlar. Bunu samimi söylüyorum sana. Yani geldi Samsun gibi ekonomisi iyi olan bir takımda, oyuncu kadrosu iyi olan bir takımda bunları yapmaya başladı. Şimdi diyeceksiniz ki o gitti de mi Samsunspor kötü duruma düştü? Hayır. Samsunspor artık bir politika değiştirdi. Artık yani çok para vererek transfer yapmanın peşine daha hesaplı oyuncular bulup, daha akademisinden oyuncular yetiştirip oynatmanın peşinde. Yani her sene 20-30 milyon euro kişilerin harcayacak gücü yok artık. Vardır belki de, harcamazlar. Yani cebinizde her sene 30 milyon euro harcıyorsunuz Samsunspor'a. Bu kolay bir iş mi? Yok. Şimdi ne yapmak lazım burada? Mantıklı. Yani 100 milyon euro da harcasanız, 200 milyon euro da harcasanız şampiyon olamıyorsunuz. Türkiye'de şampiyon olacak takımlar belli. Onların ekonomisine ulaşabilmeniz zor. Onların kadrosuna ulaşabilmeniz zor. İşte İstanbul'a oyuncu geliyor. Belki Trabzon'a geliyor ama Samsun'a gelmekte zorlanabilir. İstemeyebilir. O kadroları oluşturup o kadar parayı verip oralara getirmek, hoca, oyuncu, kadro kurmak zor. Dolayısıyla bu Thomas Reis gibi hocalar geliyor. Bunlar bir yıl çalışıyor. Montoya da biliyorsun Adana Demirspor'da çalıştı 2 yıl. İşte o zaman Adana Demirspor'un başkanı çok para harcadı. İşte, çok önemli oyuncular aldı. Galatasaray'dan oyuncu aldı. İtalya'dan oyuncu aldı. Acımasız paralar harcadı. Balotelliler, şunlar bunlar. Baktınız ki oradan Montoya çıktı. Yani sanki başarılı. Takımı lider mi yaptı? Şampiyon mu yaptı? Abi Türkiye Kupası'nı kazandı. Ne oldu da milli takıma geldi? 2 senede. Şimdi Thomas Reis ne yaptı 1 senede de? Ya bir sene çalışmayla beraber o zaman. Selçuk Hoca da işte Kocaelispor'da iyi şeyler yapıyor. Ahmet'in hocasını da alalım, getirelim, çok önemli bir takıma. İşte ligde ikinci, üçüncü, dördüncü sıraları yakaladı. Öyle mi? Niye o zaman yani Konyaspor'un hocası daha önce çok önemli dereceler yaptı, şimdi Konya'da ligin dibinde diye mi antrenörlüğü bitti bunun veya bilmiyor antrenörlüğü?
0: Öyle yorumlanıyor.
1: Yani, öyle yorumlanıyor. Nedir bu? Thomas Reis Almandır, yabancıdır. Alalım. Kimse de bize müdahale etmez. Hocanın da kafası dışarıda kalmaz. Türkçe bilmediği için işine yoğunlanır. Avrupalılar da çok uyanık, çok akıllı, çok zeki, çok profesyoneller. Kimseye cevap vermiyorlar. Bizim gibi tabii benim evimin kapımın numarasını dahi Trabzon'daki basın mensubu arkadaşlar biliyor. Yani ne olduğunu biliyorlar. Her tarafa müdahale ediyorlar. Şimdi bunlara da yapamazsın, müdahale yapamazsın. Yani dolayısıyla Thomas Reis gibi, Montoya gibi adamlar Türkiye'de iş yapıyor. Onun için kendi insanına çok değer vermeyen bir ülkede bu gibi insanlar çalışacaktır. Ben de destekliyorum. Artık bundan sonra yöneticiler de yabancı olsun, hakemler de yabancı olsun. Bak, hakemlerde Koray Zorbay Küçük vardı bizim, biliyorsun. Çocuğun futbol hayatını, hakemlik hayatını bitirdiler ya. Zorbay Küçük ne yapmış? Kupon oynamış küçük bir şeyle beraber veya oynayan bir sürü insan çıkmış. Yani yöneticiler var, federasyonda bunun oynayanlar var. İşte bir sürü manipülasyon yapan yöneticiler var. Ama geldi o Zorbay Küçük, hakem savunmasız, ona hakemliği bıraktırıyorlar. Öyle şey olur mu ya? Bırakın, bu çocuklar aklanmışlar. Gitmiş kendini aklamış, gitmiş konuşmuş, ifadesini vermiş. Demiş ya, bunlar böyle böyle böyle olmuş. Bize de bu kadarına müsaade edilmiş. Ya yani bizim hakemler de yabancı olsun artık. Gelsin hakemler de, yöneticiler de, Futbol Federasyonu Başkanı da yabancı olsun, yöneticiler de yabancı olsun. Destekliyorum, samimi olarak söylüyorum. Bunu bir ironi yapmıyorum yani. Madem kendimiz yapamıyoruz, madem kendi içimizde kavgalarımız var, boyu uzundu, boyu kısaydı, kilosu vardı, çok zayıftı, şurayı bitirmişti, şuradan mezun olmuştu, yolda şöyle yürümüştü, elleri cebindeydi falan derken, biz indiş ediyoruz, bazı şeyleri didik didik ediyoruz ve insanları bu işten soğutuyoruz, uzaklaştırıyoruz. Ama bir gün gelecek, bunları yapanlar da uzaklaştırılacak bu işten. Ondan sonra çıkacaklar, konuşacaklar. Biz bugünden söylüyoruz, bir yıllık antrenörlükle beraber Trabzonspor hoca alıyorsunuz. Buyurun olsun Trabzonspor'un hocası. 2 yıllık hocayla milli takımın hocası olmuş. Buyurun olsun milli takımın hocası. Böyle gidiyor işler maalesef.
0: Hocam, bugün Marsilya maçı var. Beşiktaş-Marsilya maçı. Nasıl okursunuz bu maçı?
1: Ya şimdi Fransa Ligi, Akademi Ligi biliyorsun. Yani orada hocalar da akademisyen, futbolcular da futbol akademilerinden gelen oyuncular. Kulüpler çok iyi yönetiliyor, profesyonel yönetiliyor. Yani orada kurallar, cezalar, primler, ödüller hep tabii ki değerli olmaya göre, başarılı olmaya göre veya katkı sağladığın oranda veriliyor. Gerçi Fransa milli takımı çok da bekleniyordu, Dünya Kupası'nda final oynar diye veya işte Dünya Kupası'nı alır diye çok iyi bir kadrosu vardı. Ama Deschamps o derece bir hoca değildi. Dolayısıyla Fransa aşağıya doğru

0: Akşam mesela Barcelona maçını seyrettim. Böyle bir şey olmaz. Şimdi buradan oraya geleyim, Marsilya'ya. Marsilya Fransa Ligi'nin şüphesiz en değerli ikinci takımıydı. Belki birinci takımıydı yani bundan 15 sene önce. En değerli takımdı. Çünkü Marsilya şehri işte Akdeniz kıyısında bütün o Cezayir'den, Fas'tan, Tunus'tan gelen, işte Afrika'dan gelen kültürün birleşme noktasıydı ve orada çok farklı oyuncular yetişiyordu. Çok farklı futbol oynanıyordu orada. Sokak futbolu çok öndeydi. Bernard Tapie gibi çok önemli bir başkan vardı orada. Ve Marsilya Fransa'nın en köklü kulübüydü. Yani ondan sonra işte Lyon'lar gelir. Paris Saint-Germain sonra Arapların almasıyla beraber çok güçlendi tabii ve açık ara ön plana çıktı. Fakat şimdi lige bakıyorum, Marsilya'nın 4 puanı var, ligin dibinde aşağı yukarı. Nice mesela çok garibime gidiyor. Nice'in bu kadar başarısız olması son birkaç senedir niye böyle? Ama Paris Saint-Germain de çok aşağılarda. Marsilya da çok aşağılarda. Yani şimdi bu hafta da döndükten sonra pazar günü Marsilya kendi evinde Paris Saint-Germain'de oynayacak. Ya böyle de bir orada final maçı var şimdi ki birbirlerini yerler. Çok önemli bir maç ama çok başarılı bir takım değil. Şu anda bir galibiyeti var ligde, aşağı yukarı 3-4 mağlubiyeti var. Yani Beşiktaş iyi yakaladı Marsilya'yı. Fakat bilmiyorum, Beşiktaş'ı da takip ettiğim kadarıyla Trossard ve Orkun sakat dendi. Yani oynayıp oynamayacakları, belki Trossard oynamayacak, Orkun belki şüpheli. Ama Beşiktaş takımında çok önemli iki tane oyuncu saydı denildiği zaman biri Trossard, diğeri Orkun'dur. Yani olaytan daha sonra gelir gibi. Onun için belki Salih. Onun için eğer Orkun'la Trossard yoksa Beşiktaş'ın işi zor diye düşünüyorum. Yani Trossard yoksa belki İlhan Fakılı oynar bir tarafta. Endidi oynar belki Orkun olmazsa. O bakımdan içeride oynayacak olduğu bir maç. Muhteşem taraftarı var. Onunla beraber Beşiktaş takımı bugünkü maçı kazanır diye düşünüyorum. Bu Marsilya, yani bu seviyedeki Marsilya'ya, kolu kanadı kırık bir Marsilya'ya göre ben Beşiktaş'ın bugün favori olduğunu düşünüyorum.
1: Fenerbahçe'de İsmail Kartal istifası Trabzonspor'la benzer yönleri çok fazla. Biz bu filmi görmüştük diyebilir miyiz?
0: Tabii artık yani hep söylüyoruz ya, güzel bir söz vardır Türkçemizde. Dişi sallandı mı çekilmesi lazım diye. Yani artık o düşecek. Çünkü o hoca psikolojisi farklı. Şimdi Antep'e gittiniz, istifa etmişsiniz. Oyuncunun yüzünü bak, yani benim başımdan 44 yıllık hayatımda böyle bir şey geçmedi. Ama geçseydi psikolojim ne olurdu? Şimdi ben istifa etmişim. Yönetim zorla hayır kabul etmemiş ve görevimin başındayım. Şimdi soyunma odasına giriyorum. Şimdi oyuncularla göz göze geliyorum. Oyuncular sen bırakıp gitmişsin. Tekrar dönüyorsun, baskıyla beraber geriye dönüyorsun. Ne oldu da geriye döndün diye bir bakış vardır orada. Bir kafalarda soru işareti vardır. Senin onlara bakışın, yani orada mutlaka istifa etmende sebep olan nedenlerden biri de o oyuncu davranışlarıdır, oyuncu profilidir veya oyunudur. Şimdi oyunculara nasıl bakarsın? Nasıl antrenman yaptırırsın? Yani o güven tazelemesi olacak mı? Ben bu açıdan bakıyorum. Hep işin psikolojisi açısından bakıyorum. Yoksa şüphesiz İsmail çalıştırıcılığı bakımından iyi antrenördür. Yani takım çalıştırmayı iyi yapar. Ama diğer işte bu davranış biçimi nasıldır, oyuncularla ilişkileri nasıldır, yönetimle ilişkileri nasıldır? Bunlar biraz zor işlerdir. Yani ben çok erken yaptığı bir açıklama vardı İsmail Hoca'nın. Lyon maçından sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalınca kimin Fenerbahçe'li kimin olmadığını açıklayacağım demişti. Yani burada

0: çok büyük hata yapmıştı aslında İsmail Hoca. Yani bunu bir camiaya söylememeniz lazım. Bırakın içinizde kalsın. O kılıçlar çekilir, bir gün o insanlar sizi tekrar hedef gösterir. Bu bakımdan ben psikolojik anlamda, hatta sosyolojik anlamda çok doğru bulmadığım bir söylem oldu ve ondan sonraki ayrılık oldu, tekrar geriye dönüşü oldu. Yani bundan sonra her maç sonucunda bunlar karşımıza çıkar. Allah'tan işte bu hafta maç var. Milli maç araya girecek. Aşağı yukarı 20 gün bir maç yok. Yani Şampiyonlar Ligi'nde alacak olduğunuz sonuçlar sizi ancak Fenerbahçe takımında bir parça daha sağlamlaştırır, bir parça daha güçlendirir. Yoksa Türkiye Ligi'nde alacak olduğunuz her olumsuz sonuç sizin hanenizi eksi puan yazar. Yani bu hafta kazanırsa bu milli maç arası belki bazı yaraları sarmada faydalı olur diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Harika bilgiler aktardınız. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Sağ ol canım. Kendine dikkat et. Sağlıklı gel. İyi yayınlarınız olsun. Bugünden de milli takımıza başarılar diliyorum. Biliyorsun 25'inde, 28'inde Kocaeli'de ve Bursa'da Fransa ve İtalya ile maçlarımız var. Daha sonra deplasmana çıkacağız. Umarım bu Avrupa Ligi A Ligi'nde başarılı oluruz.
1: Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam.
0: Hoşça kal. İyi yayınlar olsun. Sağ olun.
1: Süper bir isim sevgili Giray Bulak hocamla zamanı paylaştık. Çocuğu birinci sınıfa yeni başlayan bir veli olarak 2 gündür okul çıkışında gördüklerim karşısında şok oldum. Okulun içi tıklım tıklım veli kaynıyor. Güvenlik var ama göstermelik. İsteyen elini kolunu sallayıp içeri giriyor. Curcuna gibi bir ortam. Çocuğumu alıp başkası gitse kimse fark etmeyecek. Bir de bakanlık genelgesi vardı. Hani öğretmenlere önlük zorunluluğu. Okulda önlük giyen tek bir öğretmen bile görmedim. Kurallar sadece kağıt üzerinde mi demiş. Enteresan bir noktaya temas etmiş. Veda vakti. Yarın stüdyoda olacağım, merkezde ve sizlere stüdyodan sesleneceğim. Artık cep telefonum sizin firistlerinde Emre Tilev diye kayıtlı kalsın. Ama siz 273 10 10'dan bana ulaşacaksınız. Her şey gönlünüzce olsun. Kocaman sevgiler, saygılar. Bu akşam Beşiktaş'ımıza yürekten başarılar. Hoşça kalın.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
7: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
8: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil, doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Stockholm'da doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Aiko'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyona girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyununda değişebilecek nokta da tam olarak burası. Deniz'i yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrakov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan açabilir. Okan Buruk açısından asıl mesele Osimhen dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz Osimhen seviyesinde bir bitirici değil. Fakat pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasında koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osimhen onun boşalttığı alana koşabilir. Maçın son bölümünde ceza sahasına yerleşmek gerektiğinde bu ikili Okan Burak'a ezber bozan bir B planı sunabilir. Daha uzun vadede ise Deniz, Icardi sonrası kurulacak forvet rotasyonunun genç ve yerli halkası olabilir. Elbette Icardi'nin ceza sahası sezgisini hemen ondan beklemek haksızlık olur. Ancak doğru gelişimle daha büyük bir role hazırlanabilir. Deniz'in elbette geliştirmesi gereken yerler var. Deniz boyuna rağmen hava toplarında henüz beklendiği kadar dominant değil. Bitiriciliği kısıtlı, dar alandaki ilk kontrolü ve kararları da gelişime açık. Porto'da forma bulduğu dönemlerde dahi skor yükünü sırtlayamadı. Dolayısıyla Galatasaray hazır bir golcü değil. İşlenmesi gereken bir profil transfer etti. Fakat Osimhen'in arkasında her hafta gol baskısını taşımadan gelişebilmesi Deniz için önemli bir fırsat. Üstelik A milli takım oyuncusu olması yabancı kontenjanının daraldığı kadro planında Okan Buruk'un elini rahatlatıyor. Bu transferin doğruluğunu bugün ödenen bedel değil, 2 yıl sonra Deniz'in geldiği seviye gösterecek. Garanti bir yıldız değil ama yaşı, profili ve yerli statüsünde düşünüldüğünde Galatasaray'ın neden bu riski aldığı anlaşılabilir. Bazen doğru transfer en çok heyecan yaratan değil, kadrodaki eksik parçayı sessizce tamamlayandır. Sizce Deniz Gül Galatasaray'da kendisinden beklenenden fazlasını verebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
7: Bu içeriye ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. 10.05'i gösterirken saatler, günlerden perşembe. Bugün Beşiktaş'ın günü, siyah beyazlar saat 22'de Marsilya'yı konuk edecekler ki o Marsilya eski Marsilya değil sözleriyle başlamak lazım. Biraz ekonomik problemleri var, biraz içeride sıkıntıları var. Çok da yabancı değil aslında bizim kulüplerimizin yaşadığı şeyler gibi. Sadece Türkiye'de olmuyor demek ki. Edirne'den sonrası için de bunlar mümkün, görülebiliyor, yaşanabiliyor. İşte o yaralı Marsilya'yı tedavi amaçlı ülkemize davet ettik. İyi mi geleceğiz yoksa ona daha mı kötü geleceğiz? Bunu 90 dakika sonrasında zaten hep beraber göreceğiz. Bugün Perşembe, aynı zamanda günlerden İrfan 25 günü. Ama bugün İrfan'la birebir değil de telefon üzerinden bir bağlantı yapacağız. Ve İrfan'la biraz Fenerbahçe detaylarını, ayrıntılarını konuşacağız ki İrfan'ım günaydın, mutlu sabahlar olsun.
11: Günaydın.
10: Şimdi biraz Fenerbahçe ve içeride yaşanan krizler, bitmek tükenmek bilmeyen problemler üzerinden geleceğim sana. Sonrasında son bir saatte de Beşiktaş üzerindeki yaşananları ve aynı zamanda Marsilya maçı ile ilgili fikirlerimizi hem dinleyiciler üzerinden de inceleme altına alacağız. Şimdi kulüpte bir açıklama ihtiyacı dönemi mi yaşanıyor? Yani

0: Emre Bol'a cevap, Feridun Niğdelioğlu'na cevap vermeme, bir şeyleri kabul etme anlamına mı geliyor? Yani Acun Ilıcalı'yla sorunların gündeme gelmesi. Yani asıl konudan çok mu sapılıyor Fenerbahçe'de?
1: Aslında tabii şunu söyleyeyim. Evet, bir kriz, bir kaos ortamı var ama bunu sezon başından beri yaşanan bir süreç. Aslında gidişata baktığınız zaman neredeyse Kornik Zabze'yle başlayan, işte ardından Sturm Graz, işte Lyon maçları ve Beşiktaş derbisi öncesi ve son olarak da Roma maçı öncesi. Şimdi o süreçte o süreçte bir dönem transfer yapılamadı. İşte bunlar transfer yapamaz, bunların parası yok şeklinde algılar yapıldı. Fenerbahçe işte peşip sıra Greenwood'u, Natenaki'yi transfer edince bu söylemler kapandı. Ardından transfer döneminin bitimine 4 Eylül itibariyle transfer dönemi bitiyordu. Yine orada işte bir orta saha transferi yapılmadı. Daha sonra Asensio'nun ameliyat olacağı yönünde iddialar ortaya atıldı ve yine bir ortalık yangın yine döndü. İşte Konya maçı öncesi loca krizi. Sonra yine bu süreç içerisinde dediğim gibi ya bu süreç sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Fenerbahçe bununla ilgili ya bu süreçle ilgili iletişim ekibi de işte yalanlamalar yapıyor. Zaman zaman başka açıklamalar yapıyorlar. Ve bu noktada bu sezon sonuna kadar böyle devam edecek gibi gözüküyor.
0: Mesela İrfan, bu Asensio açıklaması kulübün sağlık bilgilendirme diye yapılan paylaşımı bir mesaj niteliğinde mi? Aslında Asensio'ya yani taraftara mesajı en son kısma saklıyorum. Bu mesaj, evet, İsmail Hoca'ya mı? Bu mesaj Asensio'ya mı?
1: Aslında her ikisine de. Yani öyle söyleyebilirim. Çünkü biliyorsunuz Asensio ameliyat olacak şeklinde iddialar atıldı. Fenerbahçe bunu yalanladı. Daha sonra ama bu yalanlamaya rağmen halen Asensio tabii antrenmanlara çıkmadığı için bazı söylemlerde bulunuyorlardı kişiler. Fenerbahçe de bunun önüne geçmek için Asensio'nun artık sakatlığın tamamen geçtiğini, antrenman yapabilecek düzeyde olduğunu ve Eyüpspor maçının kadrosuna yer alacağını belirtti. Çünkü Eyüpspor maçında diyelim ki Asensio kadro olsa da şöyle almasa da, yani bu milli arayı da Fenerbahçe Asensio'yu konuşarak geçirecekti belki. Diğer taraftan oyuncu için nasıl bir mesaj olabilir? Oyuncu için de şu, oyuncu aslında şu aşamada çok ciddi bir sakatlık söz konusu değil. Antrenmanlar, bireysel antrenmanlara çıkıyordu ama ağrı hissettiğini belirterek antrenmandan ayrılıp bireysel program uygulamaya devam ediyordu. Oyuncu açısından da bu. Son yapılan kontrol MR'larında da hiçbir şey çıkmayınca Fenerbahçe'de aslında kapsamlı bir açıklama yaparak ileride oluşabilecek yine böyle algı süreçlerinin önüne geçmeye çalıştı. Tabii dediğim gibi herhangi bir ameliyat durumu söz konusu olmadığını zaten daha önceki yayınlarda hep dile getirmiştik. Şimdi Asensio'nun bugün kontrollü olarak takımla birlikte çalışmalara katılması, ardından da işte Perşembe Cuma, Cumartesi günü de yapacak son antrenmanı artık takımla birlikte antrenmanlarda tam olarak yer alması ve Eyüpspor maçında kadroda olmasını bekliyoruz. Az önce başlangıçta şeyi söylemiştim. Neden Feridun Niğdelioğlu'na yalanlama yapılmadı? Çünkü Feridun abi bunu bizzat başkanla görüştü ve başkanın söylediği ifadeleri kendisi açıkladığı için, yani o çünkü direkt başkanla konuşmuş, telefonla konuşmuş. Hı-hı. Ve başkandan aldığı şeyleri, bilgileri sonra kamuoyuna açıkladı. Zaten Sayın Aziz Yıldırım süreçle ilgili özellikle Mali Genel Kurulu'da bir konuşma yapması bekleniyor. Mali Genel Kurulu'daki konuşmasında kamuoyuna önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Ve Fenerbahçe'nin gerçek borcunu...
0: Yani şey söyleyeceğim. Borca geçmeden önce İsmail Hoca ile ilgili olarak İsmail Hoca'ya gidilip tamam mı, devam mı, kesin mi bıraktığın falan diye mi sorulmuş gerçekten?
1: Hayır, kesin bıraktı diye bir şey yok. İsmail Kartal istifa ettikten sonra
0: emin misin son kararın mı falan diye sorulmuşlar.
1: Oğuz Çetin gitti görüştü. Oğuz Çetin'e dair demişti. Daha sonra Sayın Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la görüşerek eğer bırakıyorsa göreve devam ediyor musun, etmiyor musun diye sordu. Eğer göreve devam ediyorsan benim ilk sonunda söylediğim gibi, yani ben olduğun sürece takımın başındasın ama devam etmiyorsun da, hı hı, gidebilirsin

0: şeklinde bir tavsiyeydi. Yani iade gibi bir süreç yok. Göreve devam. Sayın İsmail Kartal görevinden, yani istifa kararından geri adım atmış oldu. Yani burada yönetim ısrar, takımın başında kal gibi bir süreç yaşanmadı.
1: Ya bunlar, şöyle bakıyorum. Hani yaşananlar bir taraftan böyle anlatıldı, sonra böyle çıktı. Olayı yaşanınca kime güveneceğini şaşırma durumu var.
0: Yani yok, aslında başından beri öyleydi. Yani başından beri söyledik. Ben süreçle ilgili ilk Fenerbahçe İsmail Kartal'ı açıklama yapınca, İsmail Kartal takım başına antrenmana çıkacak diye, Sayın Aziz Yıldırım'la bir görüşme gerçekleştirmiştim ve orada yani bugün ortaya çıkan ifadelerin aynısını o gün kendisi de söylemişti. Ve ben de bunu zaten gazeteye yazmıştım. Yani bir ikna, ısrarla gel, takım başında kal gibi bir süreç yaşanmadı. Sayın Erdoğan görevinin başında dedi. Daha sonra da tekrar bir konuşma içerisinde göreve devam edeceksen bu takımın başındasın ifadesi kullandı. Bunun üzerine de zaten İsmail Kartal da istifasını geri aldı.
1: Ben şimdi bu Asensio olayıyla alakalı, İrfan, bize çok yabancı değil. Ben bu konuyu açacaktım ama dinleyiciler de yazıyorlar. Sanki biraz Sergen Hoca ile Rafa Silva krizine benzemiyor mu diye de soruyorlar. Aslında ya, bir şey yok da. Ama oyuncu artık kafasında bazı şeyleri bitirmiş ve gitmek için yolunu yapıyor diyelim, tabiri caizse.
0: Şöyle diyelim, aslında oyuncu gitmek için değil, Asensio ile teknik eder arasında bir problem olduğunu, sorun olduğunu söyleyebiliriz.
1: Yani Rafa Silva ile Sergen Hoca gibi düşün yani, evet.
0: Aslında bunu da biliyorsun, yine herhalde Topuka ile kampıydı. Ben Asensio mutsuz gibi bir ifade kullanmıştım, hatırlarsan.
1: Evet, hatırlıyorum.
0: Ondan sonra yine yaptığımız yayınlarda da,
1: o zaman hani, biz bunları söylediğimizde sen Fenerbahçe'nin en zarar veren yorumcusu olmuştun. Biz de gündemi, şeyi, takımı karıştırmaya çalışan adam ilan edilmiştik.
0: Tabii. Bir de hatta şunu da söylemiştim ben. Asensio, Nitektör, İsmail Kartal hem Fred'i hem de Talisca'yı şu anki mevcut durumda Asensio'nun önünde görüyor. Ve eğer bir rapor verilecekse, yani eğer bir işte satın gönderecek bir oyuncu varsa Fred kalsın, gerekirse Asensio'ya teklif varsa gönderebilirsin şeklinde bir rapor sunduğu yönünde bir açıklama yapmıştık.
1: Yani ve bu yansımış mıydı? Yani bu açıklamayı biz yaptık ama bu çok fazla konuşulunca Asensio'nun kulağına mı gitti sence? O an mı koptu ipler?
0: Hayır, Asensio'yla zaten bir sorun vardı. Yani bu sorun aslında yani oyuncunun şimdi %70 hazır, işte hazır değil, oyuncu ben hazırım, hatırlarsan bir açıklama yapmıştı. İsmail Kartal demişti ki hazır değil. Oyuncu da çıkıp ben %100 hazırım, evet, oynayabilecek durumdayım dedi. Süreç oradan itibaren başladı. Aslında Topuçaylas'ın Avusturya kampında yine bir maç sonrası Asensio sonradan oyuna dahil olmuştu. Ve o maç bittikten sonra bir teknik heyetten birisine bir tepkisi olmuştu. Yani izleyenler bilir. Yani o süreçte de mesela teknik heyetin Asensio'nun işte maçtan sonra işte koşu yapmasını, işte bir hani maçtan sonra al oynaya futbolcular sahada koşu yaparlar ya. Onun gibi bir süreç yaşanmış. Asensio'da sakatlıktan yeni çıktığını, dolayısıyla böyle bir şiddetli bir koşu yapmak istemediğini de getiriyor. Orada soyunma odasında da bu sefer teknik heyetle bir sıkıntı yaşamıştı. Yani süreç aslında buraya peyderpey geldi. Yani ondan sonraki sakatlık süreci, Asensio'nun sakatlığı nedeniyle ağrılar nedeniyle antrenmanlarda ağrım var deyip antrenmana çıkmaması son süreçte. Yani bu bir geldi ama ilk şeyler, kıvılcımlar Topuk Yaylası'nda iki süreçle birlikte başladı. Yani bu buraya yani o kar topu küçük büyüyerek bu noktaya geldi. Ama burada da tabii ben yine de teknik heyetim bu süreci çok iyi yönetemediğini düşünüyorum. Asensio ile ilgili süreci. Zaman zaman aslında Sayın İsmail Kartal ile Asensio arasındaki krizi basın toplantısındaki ifadelerde de görebiliyorduk. Şimdi bir maç sonrası çıkıp Sayın Asensio işte sakatlığı ile ilgili bir sorduğunda işte 24 tane futbolcumuz var, hepsi bizim için çok değerli şeklinde açıklamalar. Daha sonra Sayın Uğurçetin de hani bir maç sonrası şu açıklamayı yapmıştı. Asensio bizim değer, bizim çok önemli bir futbolcumuz. İsmail Kartal için de aynı şekilde şeklinde Uğurçetin de bir düzeltmesi de olmuştu biliyorsun. Yani bu noktada bu süreç belli yani süreç içerisinde geçerek artık biraz daha yönetilemez bir duruma geldi. Ama bu açıklamayla birlikte artık Fenerbahçe Asensio'ya da tabii belli anlamda gerekli uyarılarda yapılacaktır. Yani sonuçta Fenerbahçe'nin futbolcusu ve Fenerbahçe'de bu oyuncudan ilerleyen maçlarda yararlanmak istiyor. Önümüzdeki günlerde
1: yani bundan Asensio'nun haberi var mı?
0: Şöyle söyleyeyim, Sayın Aziz Yıldırım biliyorsunuz Konya maçı öncesi bütün tesislere gitmiş ve tüm futbolcularla bir görüşme gerçekleştirmişti. Ve Asensio'yla da yaklaşık yarım saat bir görüşme gerçekleştirmişti. Baş başa birebir bir görüşme gerçekleştirmişti. Ve bu görüşmenin ardından da Asensio Konya Spor maçında çok iyi bir performans ortaya koymuştu. Bildiğim kadarıyla Asensio'yla bir görüşme daha gerçekleştirdi. Ve bu görüşmede de yine Asensio'ya inancını ve güvenini dile getirdi. Yani burada sorunu çözecek olan yine Sayın Aziz Yıldırım olacak gibi gözüküyor. Yani oradaki süreci çözecek. Artık teknik heyetin de olası krizler, olası sorunları da çözmesi gerekiyor. Çünkü sadece bu Asensio'yla yaşanan bir sorun değil. Yabancı bazı futbolcularla teknik heyet arasında da iletişim sorunu var. Samandıra'da bazı sorunlar var. Yani bu sorunları çözecek olan da teknik heyet. Bunları da ifade ettiğimizde üstü kapalı birçok kez söyledik ama o zamanlarda özellikle Asensio konusunda ben bunları söylediğimde beni kaos çıkarmakla işte işi karıştırmakla nitelendirenler sonuçta geldiğinde bugün bunu bir iki gün önce özel haber olarak veriyorlar. Yani bunu çok önceden
1: ya şaşırdık mı İrfan, bunu ilk defa da yaşamıyoruz zaten, boşver onları geç de ben senin yani camia içerisinde her şeyi çok net bir şekilde anlat. Hatta bazen ya bunu söylemesen mi falan diye ben düşündüğüm zamanlar olabiliyor, anladın mı? Ha, ben bile sana kızabiliyorum yani. Yani çok gerek yok, hani bu konuları başka takımın muhabirleri konuşmuyor, sen niye anlatıyorsun diye de söylüyorum sana ama işin diğer tarafına baktığımızda yani gidişatta yani beklenti bilmiyorum yani. Şimdi ben ne kadar bilmiyorsam bence İsmail Hoca da bilmiyor. Bence yönetim de bilmiyor. Şu an taraftar da bilmiyor ne olacağını.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi burada yani ben uzun süredir bu mesleği yapıyoruz. Birçok teknik adamla da şahit olduk. Fenerbahçe'nin şampiyonluklarında da bu mesleğe yani o zamanlarda bu meslek içerisindeydik. Yani Fenerbahçe'nin başarılı olduğu dönemlerde de Samandıra'da teknik heyetle futbolcu arasında da zaman zaman krizler yaşandı. Ama önemli olan bu krizleri çözebilmek. Yani bunun veya bu krizlerin büyümesinin önüne geçebilmek. Ama burada da her şey teknik heyette bitiyor.
1: Peki Asensio ile ilgili şunu söyleyeceğim. Asensio'yu kaybetmek büyük bir hata olur gibi yorumlanabilir. Çünkü çok ihtiyaç duyulan bir mevki oyuncusu ve o mevkinin de en iyilerinden bir tanesi aslında, ama Fenerbahçe için gerçekten bu tribi yapabilecek güce sahip bir oyuncu mu kulüp içinde? Yani bir Alex değil sonuçta, anladın mı? Yani daha ne verdi ki Asensio'da ben olmazsam olmazın havasında diye söyleyeyim ben mesela.
0: Ya hani... ben olmazsam olmaz havasında değil ama dediğim gibi teknikle ilgili bazı
1: hani benim,
0: yani
1: mesela ben şey benim ne demek istediğimi
0: ama,
1: anladın mı?
0: Ama anladım ama şu var. Şimdi oyuncuyla teknik arasında bir sıkıntı var ve bu sıkıntıyı da dediğim gibi çözecek olan da Tuğrul İsmail Kartal. Yani oyuncuyla konuşacak. Oyuncuyla yaşanan bir sorun varsa tüm bu sorunları çözecek olan da yine dediğim gibi teknik adam. Yani daha önce de birçok kez soyunma odalarında kavgalar, futbolcu arasında kavgalar çıktı. Teknik heyetle futbolcu arasında sorunlar yaşandı. Ama sonuçta bir hedefe odaklanıyorsan bu oyuncuyu ikna etmek de teknik heyetin elinde. Hatırlarsan çok eski zamanlarda yine örnek vereceğim. Andre Santos olayı yaşanmıştı Fenerbahçe'de. Yine tıpkı bunun Andre Santos çıkıp teknik heyeti çok ciddi şekilde eleştirmiş. Ama ardından sonra bu görüşmeler yapılmış. Antalya kampıydı yanılmıyorsam, basın toplantısına çıkmıştı, konuşmalar yapılmıştı, hatasının farkına vardın diye getirmiş, ardından o sezonda Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşmıştı. Yani dediğim gibi sorun çözülebilecek bir sorun, yani bunun
1: peki bu sorunu çözebilecek kişi Oğuz Hoca mı? Mesela İsmail Hoca krizini çözmeye çalışan Oğuz Hoca'ydı, başaramadı. Asensio ile bir görüşme yaptı mı? Mesela sportif direktör değil mi kendisi?
0: Evet, yani şu an görüşme.

0: görüşmeler yapıldı. Asensio'yla da görüşmeler yapıldı.
1: Mesela hiç yansımadı Oğuz Hoca ve Asensio'ya görüşmesi. He, o zaman yansısaydı problem olduğu ortaya çıkardı.
0: Ya şöyle diyeyim, Oğuz Çetin'le futbolcularla da görüşmeler yapılıyor. Sayın Acıdırım da tesislere gittiği zaman değil mi? Konya maçı öncesi gidip futbolculara inancını ve güvenini dile getirmişti. Ardından da...

0: Yani görev devam etmesini istemiş. Ancak o süreçte hayır demişti İsmail Hoca. Tabii başkan da Aziz Başkan'la görüşünce bu süreçte tekrar devamlı kararı almıştı. Şimdi her ne kadar futbol direktörü olsa da zaman zaman bazı sorunların çözümünde bizzat Aziz Yıldırım'ın önemli rolü olmuyor.
1: Yani eskisi gibi oynuyor mu
0: Kim?
1: Aziz Başkan?
0: Yani eskisi gibi derken yani şu süreçte de Sayın Aziz Yıldırım tabii yani sadece futbol olarak bakmamak lazım. Yani kulübün neredeyse bütün işleriyle de ilgileniyor. Eskisi gibi yine yani bir değişen bir şey yok. Tabii insanlar farklı şeyler bekliyor ama şu anda kulübün de içinde bulunduğu durum yani çok da güllük gülistanlık değil. Yani bir taraftan ligde şampiyonluk mücadelesi verirken diğer taraftan da takımın finansal anlamda yönetilebilir düzeyde olması için çaba gösteriliyor. Yani bir taraftan tesisler için renovasyon işlemleri yapılıyor. Geleceğe yönelik yine tesisleşme yönünde adımlar atılıyor. Yani burada bunları söyleyince insanlar işte bırakın bunları işte biz sadece lig şampiyonluğuna odaklanmış durumdayız gibi bir cümle kurabilir. Ama gerçekten Fenerbahçe'nin finansal anlamda ilerleyen dönemde daha zor durumlarda yer almaması için büyük çaba gösteriliyor. Çünkü gerçek anlamda Mali Genel Kurulu'da açıklama yapıldığında herkes Fenerbahçe'nin mali tablosunu tüm çıplaklığıyla görecek. O zaman o süreçte de ne kadar zorlu bir tablo alındığının ortaya konulacağını söyleyebilirim. Yani şimdi şu var, herkes diyor ki ya bunu bilerek geldiler. Evet doğru, bunu bilerek geldiler. Ve tablonun çok daha ciddi bir durumda olduğunu da gördüler. Şimdi diyorlar ki işte yönetimin bazıları yönetimde işte 5 tane Hakan Safi var diyorlardı. Niye yapamadılar? Ben de şunu söyleyeyim. Fenerbahçe 7,5 milyon euro UEFA'dan ceza aldı. Şimdi bak UEFA'dan niye ceza aldı Fenerbahçe? Limitini aştığı için ceza aldı. Bu ne demek? Fenerbahçe'nin 100 liralık bir geliri varsa UEFA'ya diyor ki ben bu sezon bunun 60'ını kullanacağım. Yani taahhütte bulunuyorsun. Her sezon tüm kulüpler olduğu gibi. Ve UEFA'ya verdiğin taahhütün sonra tekrar UEFA'ya bir bildirimde bulunduğunda bunun aştığı gözüküyor. Yani diyelim ki 60 taahhütte bulunmuşsan 71-72 harcamışsın. Fenerbahçe çok daha ciddi bir cezanın eşiğinden döndü. Çünkü verdiği taahhütün üzerinde bir limiti aşmış oldu. Artı ve UEFA o dönem Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayan takımların da Şampiyonlar Ligi'ne kalmış gibi bir değişiklik yaptığı için orada senin Şampiyonlar Ligi ön eleme oynadığı için oradan elde ettiğin gelir o paydan açtığın rakamdan düştü ve Fenerbahçe'nin o 11 milyon euro diyelim ki açığı yani bir baremi biraz daha aşağı inmiş oldu ve Fenerbahçe'ye para cezası verildi. Bu para cezası ne demek? Bu para cezası kulübün Avrupa gelirlerinden kesiliyor. Yani kasadan kesilmiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kaldı 31 milyon euro. Bunun 7,5 milyon eurosu kesildi. Ama 5 milyon eurosu bloke konuldu. 5 milyon eurosu da mali denetimlerin ardından ilerleyen dönemde UEFA'nın sağlayacağı mali denetimlerin ardından serbest bırakılacak. Ama burada tamamen bu kritere uyman gerekiyor. Yani Fenerbahçe zaten yönetim geldiğinde limitinin sınırlı olduğunu, limit sorunu olduğunu söyledik. UEFA'nın bir de ceza almışsın UEFA'dan, ekstra denetime tabi tutulacaksın. Çünkü buna uyuyor musun, uymuyor musun diye bakılacak. Yani Fenerbahçe yönetimi geldiğinde bir taraftan limit açmak için çaba gösterdi. Bir taraftan elindeki kalabalık kadrodaki oyuncuları göndermek için çaba gösterdi. Bir taraftan da kulübün finansal anlamda işleyişini sağlıklı hale getirebilmek için çaba gösterdi. 200 milyon euro nakit açığıyla kulübü devralıyorsun. Bir tarafta limit sorunu var. Transfer yapmak zorundasın. Ve bu UEFA'daki limitteki o kritere de uymak gerekiyor. Çünkü eğer uymazsan, diyelim ki yine Fenerbahçe limiti aştı. Şu değil, limiti aşarım ben buna farklı çözümler bulurum diye düşündüm. Bunu yapamazsın. Limiti aştığından da ya transfer cezası alacaksın ve bu para katlamalı olarak devam edecek para cezası. 7,5 olacak belki 21 veya diyecek ki Fenerbahçe transfer cezası getiriyorum. Yani böyle bir sıkıntı içerisinde transfer dönemi geçirildi. Yani insanlar bunu söyleyince şey zannediyorlar hani işler çok kolay ama bunlar kolay değil. Niye mesela Kenan Aktürkoğlu'nun sözleşmesi

0: yeniden Fenerbahçe'ye devredildi. Çünkü olası bir yine sıkıntı yaşamamak için UEFA'da.
1: Bu bir seneye yani bunlar... bile girilmedi mi bunlar? Yani girildikten sonra mı böyle bir şey mi varmış denildi?
0: Hayır, girildi de yani sonuçta Fenerbahçe'de transfer yapmadı değil. Fenerbahçe transfer yaptı. Sayın Erzeler ne dedi? Bunlar bilmiyordu. Ben dedi fazla transfer yapmayacağım. Maksimum 5-6 transfer yapacağım dedi.
1: Neyse şimdi elindeki kadroyu oluşturma konusunda bundan sonra işte alınacakları, alınanları zaten biliyoruz. Onu geçtim ama. Şimdi bir neşter durumu söz konusu olduğu söyleniyor. İsmail Kartal'ın Eyüp maçı için Kerem'i çok şaşırdım. Kerem'den vazgeçmek demek İsmail Hoca için büyük değişim demek bence. Lukaku'yu, Guendouzi ve Mert Müldür'ü Eyüp maçında yedek bırakmayı planladığı iddia ediliyor. Asensio da oynamazsa 10 numara mevkiine de Greenwood'u çekeceği söyleniyor. Doğru mu? Bir de Nene, evet, tabii yani. Kerem yoksa Nene geliyor anlamına geliyor. Bu arada Nene ile de barışıyor herhalde.
0: Ya şöyle söyleyeyim, şimdi Nene'ye mesela hoca hiç süre vermedi. Yani uzun süre, yani veriyor süre ama Nene bu sezon hiç ilk 11'de oynamadı. Yani Nene geçen sezon 12-47 maçta forma giydi. 12 gol, 10 asist yaptı. 22 gole katkı sağlayan bir isimden bahsediyoruz. İhtiyaç olunan anda dahi hoca Nene'yi oyuna sokmadı. Mesela Gaziantep mücadelesi, gole ihtiyacım var. Yani orada İsmail'i çıkartıp Bartu oyuna soktu ama Nene yedek kulübesinde bekledi. Yani bu aslında teknik heyetin belli noktalarda elindeki kadroyu değdim. Benim çok elindeki kadrodan maksimum verimi almak zorundasın. Şimdi Kerem'e gelirsek Kerem de beklentiden çok uzandı performansıya geliyor. O da 10 maçta sadece 2 asisti var, gol katkısı yok. Aslında Kerem mesela Gaziantep mücadelesinde hani kendine inan, biraz güvenli olsa karşı karşıya kaldı pozisyonda şutunu çeker, golünü yapardı. Ama daha garanti olsun diye mesela Guendouzi'ye verdi, yani asist yaptı. Çünkü olası bir orada golü kaçırdığında çok fazla ciddi tepkiler alacağını bildiği için ya o kendi o güveni hissetmedi için karşı karşıya pozisyonda şutu çekmedi. Diğer taraftan tabii İsmail Hoca Guendouzi'nin performansında da biraz düşen, son dönemdeki maçlardaki performansında düştüğünü görüyoruz. Lukaku da daha henüz %100 hazır değil. Burada tabii daha formda olan kim var? Vedat Darba. Bu nedenle bu oyuncuları Guendouzi, Lukaku, Kerem ve Mert Müldür gibi oyuncuları yedek kulübesine çekerek onların yerine işte Vedat Muriç, Semedo, Oğuz Aydın ve Nene'ye forma vermesi bekleniyor. Diğer taraftan şimdi orta saha
1: bir çift forvet iddiası var. Eyüp maçında çift forvet sahaya çıkacak diye, yani 4-2-3-1'den vazgeçip sezona böyle başlayan İsmail Hoca'nın çift forvete döneceği söyleniyor.
0: Abi belli o şeyleri değiştirmesi lazım. Yani Doğan artık bir farklı diziliş modu, farklı opsiyonları denemesi lazım hocanın. Yani Greenwood'u mesela 10 numaraya çekebilir, çekmesi de gerekiyor. Yani hep diyorlar ya 3 tane savunma tipi orta saha oyuncusu oynanmaz ama Greenwood'un Fenerbahçe'ye gelmeden önce eski takımında bazı maçlarda 10 numara, bazı maçlarda çift forvet gibi oynadığını görüyoruz. Yani ikinci forvet mevkinde de oynadığını görüyoruz. Gaziantep mücadelesinde örnek verirsek yine gole ihtiyacım var. Fenerbahçe ne yapıyor İsmail Hoca? Benzer değişiklikler. Kanat giriyor, kanat çıkıyor. Tabii, orta saha giriyor, orta saha çıkıyor. Forvet giriyor, forvet çıkıyor. Yani sağ bek giriyor, sağ bek çıkıyor. Yani hep benzer değişiklikler. Yani hoca maç içerisinde rakip şeyine göre, maçın gidişatına göre hani bir oyun şeyini değiştireyim, çift forvete döneyim, hücum bölgesini kalabalıklaştırayım veya üçlü savunmaya döneyim, daha etkili bir hücum, daha kalabalık bir hücum hattı oluşturduğum bir düşüncesi yok. Yine aynı şekilde benzer değişikliklerle devam ediyor. Mesela Gaziantep maçında üçlü savunmaya dönüp orta sayı kalabalık işte forvete artırabilirdin yani. Bunu yapma, bunu çift forvete de dönebilirdin. Bunu yapmadı hoca. Formasyon oyun düzeni değişmiyor Fenerbahçe'de. Yani skor üretmekte zorlandığı bölümlerde teknik heyetin oyunun akışını değiştirecek hamleler yapmak yerine aynı pozisyonların oyuncu değişiklikleri devam ediyor. Yani bu değişikliklerde formasyon ya da oyun düzeni değişmiyor. Yani farklı maçın gidişini değiştirmek için farklı bir oyun şablonuna geçilmiyor. Hücumdaki oyuncu sayısı artırma, çift forvet tercihi düşünülmüyor. Oyuncuların isimleri, pozisyonlar değişiyor. Ve Fenerbahçe rakip savunmayı zorlayacak yeni bir oyun biçimine geçemiyor.
1: Ya da orta saha yani, sistemini değiştirmesi gerekiyor. Yani Kante ve Gendouzi ile anladın mı yan yana oynamanın artık ya bir alışkanlık söyleyeyim. Halinden vazgeçmesi gerekiyor. Ya çünkü Orkun performansı vermiyor belki, anladın mı?
0: Abi şöyle söyleyeyim. Kante Gendouzi koy önüne 10 numara olarak şeyi koyabilirsin. Levent mesela orta sahada oynadı. Bartu'yu Roma maçında 11'de oynattın.
1: Abi Gendouzi'yi öne attığında olmuyor. Gendouzi'yi Kante'nin yanına çektiğinde Kante'yi bozuyor belki. Kante'yi öne attığında o da olmuyor. Çünkü Kante'nin bir özgüveni, yani ben vurayım durumu söz konusu değil. Çünkü öne attığın oyuncunun bir 10 numara sahte de olsa skor katkısı yapması bekleniyor ya. O da olmuyor.
0: Evet. Ama işte dediğim gibi
1: İsmail'le de olmuyor. Orada.
0: Yani o üçlüden iki şey kalabilir ama bir tane ön tarafı 10 numara mevkiine daha yaratıcı bir oyuncu koyabilirsin. Yani Greenwood'u koyabilirsin. Mesela hücumda Greenwood geriden topla çıkmaktan zorlanan
1: takımın yapısı. Ne yapacaksın? Oğuz Kerem kanadı mı yapacaksın? Yani ya da Oğuz Nene kanadı mı yapacaksın?
0: Oğuz Nene yapabilirsin. Oğuz Kerem yapabilirsin. Yani o bölgede illa şey değil. Mesela Mert Müdür önüne Semedo'yu da konabilir. Yani farklı bir oyun şablonu deneyebilir. Hatta hatırlarsan Mourinho dönemindeydi yanılmıyorsam bir Avrupa mücadelesinde. Mourinho stoper çıkarmıştı. Stoper çıkartıp hücum bölgesine oyuncu almıştı. Skoru aldıktan sonra da tekrar şeye döndü. Yani stoper alarak eski oyun anlayışına döndü. Evet. Yani o maçta yani bazen
1: ya risk almak gerekir. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeceğim. İrfan'la bunları konuşuyoruz ama biz teknik direktör falan değiliz. Hani bu sistemleri olabilir durumunu şundan dolayı söylüyoruz. Hiç yapılmadığı için. Yani denenmediği için. Denense ne olur? Çünkü burada sezonun belki de tarihinin en kötü ikinci başlangıçlarından birini yaşıyor puan kayıpları anlamında.
0: Yani şimdi tercihten konusundan diyoruz. Yani ben dediğim gibi teknik direktör değiliz ama yani bu süreçte içerisinde birçok teknik adam da yani çalışma onların şeyini görme fırsatımız oldu. Zaman zaman oyun şablonunda maçın gidişatına göre değişiklikler yaptığını da söylüyoruz.
1: Abi elindeki imkanı kullanabilme konusunun biz alternatiflerini üretiyoruz. Evet, İsmail Hoca bunu yapmıyor, anladın mı?
0: İsmail Hoca belki de risk almaktan
1: çekiniyor.
0: Çünkü teknik yetin risk almaktan çekinmemesi gerekiyor. Yani belirli bir amaç uğruna oyuncudan hata yapma özgürlüğünü de oyuncularına vermesi gerekiyor. Fenerbahçe tereddütlü ve durağan bir görüntü sergiliyor. Yani özellikle lig maçlarında ortaya koyduğu oyun, bırakın gelişim göstermeyi, mevcut oyun geriye doğru gidiyor Fenerbahçe'de. Şimdi bakıyorsun Greenwood konusunda geriden topla çıkmakta zorlanan bir takım var şu anda. Ama Greenwood ne yapıyor? Orta sahaya gidiyor, top almaya çalışıyor. O zaman da kendi etki alanından uzaklaşmak zorunda kalıyor.
1: Peki, şuna katılıyor musun? Fenerbahçeli olsam sosyal medyadan ve arkadaşlarımı organize edip istediğim oyuncuyu oynatmak için o oyuncu ile ilgili haber yaptırırım.
0: Eğer teknik et sosyal medyaya bakarak bir oyuncu oynatıyorsa o zaman geçmiş olsun. Onu
1: oynatmıyor mu? Ben ya da bir başkanın açıklaması yok mu? Bu Mert niye oynamıyor dediğinde Mert geçmiyor mu kadroya?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi orada bir tercih yaptı. Evet, eleştirilebilir ama Mert Müldür de mesela Roma maçında çok iyi bir performans ortaya koydu. Artı Roma maçı...
1: Ya abi Fenerbahçeli oyuncususun zaten sen. İyi performans işte, sergilemelisin zaten. O değil tamam konu. Işte, orada ama, oynayıp oynamama bir sistemin iskeletin bozulmasından bahsediyorum. Yani ben burada bir hafta boyunca İsmail Hoca beni dinlese kadroyu burada konuşmalarımızda oluştururuz gibi geliyor bana yani.
0: Yani İsmail Hoca'nın elindeki kadro belli aslında. İdeal 11'i de belli Fenerbahçe'nin nispeten. Yani bu ideal 11'den 2-3 değişiklik yapabilirsin. Ama bazı oyuncular performans göstermediğinde de oyuncular yerine başka oyuncuları hazırlaman gerekiyor. Mesela Kerem tercihini ısrarla Kerem'in üzerinde oynatmak, oyuncuyu sürekli ilk 11'de şans tanımak, oyuncuyu da kaybedersin yani böyle. Yani o ısrar oyuncuyu da kaybedersin. Çünkü Kerem de bir şeyler yapmak istiyor. Ama yeterli performansı gösterme üzerindeki baskı artıyor. Arkada da Oğuz iyi performans sergilemişken Oğuz'u oynadı hocam. Yani Oğuz'u niye oynatmıyorsun? Veya İrfan Can Kahveci'ye verilen şansı yani ondaki ısrarı mesela nerede niye göremiyoruz? Mesela Levent'te niye göremiyoruz? Bartu'da niye göremiyoruz? Mesela Gençler Birliği maçında Bartu ve Levent ilk 11 başladı. O maçın ardından Artık oyuncular tamamen yedek kulübesine hapsoldu. Oğuz da o maçta oynamıştı. Müldür de geçen milli maçında oynamıştı. Hatta o zaman şöyle bir şey

0: yansımıştı kamuoyuna. Biliyorsun Fenerbahçe rotasyon yapıp maçtan mağlubiyet ayrılınca hocanın yanılmıyorsam bir açıklaması vardı basın. Ben bu oyunculara yeterince bir şans verdim ama bu şansı iyi değerlendiremediler diye. Yani orada geçsel bir mağlubiyetini tamamen artık demek ki bu oyuncuların üzerine kesmişler İrfan Can şey hariç. Çünkü o maçtan sonra ne Mert Müldür doğru düz forma giydi. Hatta hiç forma giymemişti Roma maçına kadar. Bartu keza öyle. Levent Bartu bazı maçlar sonradan oyuna dahil olmuştu. Levent yine hiç düşünülmedi. Oğuz Aydın da Konya maçında Kerem Aktürkoğlu beyin sarsıntı geçirene kadar çok fazla düşünülmedi. Rotasyon oyuncusu oldu. Ama bu oyuncular da yedek oyuncuları da iyi hazırlaman gerekiyor rotasyon anlamında. Şimdi Bartu 9 maç hiç süre vermeyip Roma maçında en kritik maçta sahaya sürüyorsun. Mert Möde de keza öyle ama iyi, iki oyuncu da iyi performans sergilediler. Onu da söyleyeyim. Tabii Mert Müdür kötü bir performans sergileseydi insanlar bu sefer ters algı yapacaklardı. Diyeceklerdi ki işte Aziz Yıldırım bak işte Mert Müdür'ü söylüyordu. Mert Müdür'ü İsmail Kartal görevlendirdi. Bak kötü performans sergiledi. Yine belli kişiler bunun üzerinden dalga yapacaktı. Ama buna neden olan da İsmail Kartal'ın istifa etmesiydi Roma maçından sonra. Yani Roma maçını biz Roma karşısında alınan galibiyeti, alınan iyi sonucu, mücadeleciyi, mücadele eden takımı konuşmak yerine gün boyu Gaziantep mücadelesi öncesinde istifa süreçlerini konuşmak zorunda kaldık. Yani burada yaşanan süreç biraz da değil mi, teknik heyetle ilgili. Artık bu teknik heyetin, teknik direktör İsmail Kartal'ın da Sayın Aziz Yıldırım'ın kendisine duyduğu güveni ve inancı artık her kamuoyunda açıkladı. Dün Feridun abi ile de
1: Feridun
0: konuştum.
1: abinin yapmış olduğu yorumlarda İsmail Hoca'nın gerçekten trolleri mi var ya? Oğlu tarafından mı yapılıyor?
0: Doğan çok şey sorulara giriyorsun.
1: Ama çok sorulara giriyor. Abi bunu Feridun Nideli oldu. Söylemiş zaten gündeme gelmiş konu. Ben hani bilinmeyeni
0: Aa, şöyle
1: anlatmayayım.
0: söyleyeyim yani bunu dediğim gibi bununla ilgili
1: o kadar enteresan şeyler konuşuluyor ki inanamıyorum ya. Bir camianın bir kulübün içerisinde sürekli kaos olabilir mi diye düşünüyorum ya.
0: ya şöyle söyleyeyim. Şimdi bazı cümle şeyler haberler kamuoyunun neden bu kadar çabuk yansıyor? Yani bizde çoğu şey konuşuluyor, bize de geliyor. Ama
1: Seni az önce şey konuşuyorduk. Senin konuştuğun kadar kimse konuşmuyor diyorduk. Senin konuşmadığın da varmış. Vay, senin kirli. Vay vay vay. Tamam peki, öyle olsun.
0: yani şöyle söyleyeyim, şimdi her bildiğimizi de
1: Elbette söylemeyeceksin tabii ki
0: anlatmıyoruz. Çünkü dedim bak şimdi ben ufak bir sadece Asensio mutsuz gibi dediğimle yani o süreç içerisinde başlamıştı süreç yaşanmaya. Ondan sonraki ne hatırlarsan dünya kadar şey yaptılar, tepki gördüm. Kayıt da İsmail Kartal arasında iletişim sorunu var dedik. Onunla ilgili yine insanlar tepki gösterdi. Yani belli şeyleri söylüyoruz, evet söylüyoruz ama şu var, hocanın bir kere şunu net bir şekilde söyleyeyim yani bu şey olarak yani bunu şu az önce soruna bu cevabı olsun. Teknik direktör İsmail Kartal'ın sosyal medyada kim ne söylüyor buna hiçbir şekilde dikkat etmemesi gerekiyor.
1: Tabii ki.
0: Ondan sonra efendim siz birisinin teknik heyetinden birisinin o işte hocam işte sizinle ilgili bunları söylemişler işte birisi eleştirmiş öbürü seni övmüş övenlere işte ona destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Övmeyenlere, eleştirenlere de bunu hocaya söyleyerek hocanın belki ona takılmasını sağlayan kişilerin de dikkat etmemesi gerekiyor. Hocanın tek yapması gereken, şu anda İsmail Hoca'nın tek yapması gereken sahaya odaklanması gerekiyor. Ve kendisine inanan, güvenen ve bu göreve getiren Aziz Yıldırım'ı yani Roma maçında yaptığı gibi yarı yolda bırakmaması gerekiyor. Tam konsantrasyonda bu lige odaklanması ve şampiyonluk hedefine odaklanması gerekiyor. Sosyal medyada insanların söylediği iyi eleştirileri dikkate al. Bel altı eleştirileri de hiç görmezden gel. Yani benim üzerimde baskı var diyorsun ama Aziz'in üzerinde çok daha fazla baskı var. Evet, Fenerbahçe gibi büyük takımlarda teknik direktörü olarak görev yapan her teknik adamın üzerinde baskı vardır. Okan Buruk'un üzerinde baskı yok mu? İtalyanın üzerinde baskı yok. İtalyanı biraz daha rahat. Geçen sezon çünkü kötü bir takım vardı. Şu anda iyi başladı. Onun üzerine çok fazla baskı yok. Ama Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi teknik takımdan teknik direktörlük görevinde oturuyorsa, koltuğunda oturuyorsanız üzerinizde baskı olacak.

0: özellikle Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerde çok daha fazla olur bu. Çünkü şampiyonluk haricindeki her sıralama başarısız olarak nitelendiriliyor. Sen de bunu bilerek geldin. Bunu biliyorsun. Daha önce de teknik direktörlük yaptın. Üzerinde baskı olacağını da biliyorsun. Ve bu baskıyı da yönetebilmek çok daha önemli. Sen kenarda daha dik durmalısın. Oyuncular, çünkü oyuncu kenara baktığı zaman kendisine inanan, güvenen bir teknik adam görmek ister.
1: Peki bir şey söyleyeceğim. Şampiyonluk konusunda evet ya, her şey daha bitmedi. Biz şampiyon olabiliriz'in inancı kimde var camiada? Yönetimde mi, teknik ekipte mi, futbolcuda mı?
0: Şöyle söyleyeyim. Yönetimde var. Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu biz şampiyon olacağız diyor. Yani bunu net bir şekilde dile getiriyor. Gerekirse
1: ama teknik ekibin ve futbolcunun bundan haberi mi yok?
0: Valla teknik yetenin inanması gerekiyor. Oyuncular da bence kadronun kalitesi yetersiz olduğunu düşünmüyorum. Çok alternatifli ve güçlü bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Ama önemli olan bu kadro içerisinde doğru oyun anlayışını, bu kadroya uygun oyun anlayışını oturtabilmek ve elindeki oyunculardan maksimum verimi alabilmek önemli. Çünkü burada bu teknik yetenin başarısıdır. Yine rakip takımdan örnek verelim. Beşiktaş'tan örnek verebiliriz. Yani geçen sene Akpadu'yu yerden yere buluyor. Bak, İtalyan'da çok farklı bir kimliğe büründü değil mi? Orkun da zaman zaman eleştiriyordu. Bak, yine farklı kimliğe büründü. Yani teknik heyet sadece oyuncular çalıştırmakla değil, elindeki oyunculardan da maksimum verimi almak da önemli işte. Yani burada da görev tamamen teknik heyete düşüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'a düşüyor. Elinde 28 kişilik kadro var. Bu kadrodaki oyuncuların hepsinden bu oyunculara uygun bir oyun anlayışı ve elindeki oyuncularından da onların en iyi performansı sergileyecek düzeye gelmesini sağlaması gerekiyor.
1: Peki sana şöyle bir şey
0: Fenerbahçe'de
1: sorayım.
0: Fenerbahçe'de şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de bazı oyuncular, şurada dikkat, Fenerbahçe'de fiziksel anlamda iyi, yani oyuncu takımın fiziksel düzeyi de çok iyi durumda değil. Fenerbahçe belli dakikadan sonra oyundan düşüyor. 66. dakikadan sonra Fenerbahçe'nin golü yok. Yani bunlar bu çok normal bir istatistik değil. Yani ilk yarı evet skoru buluyorsun. Sonra 66. dakikada gol buluyorsun.
1: Hadi oldu. Eyüp maçında oldu diyelim. 7-0 bitti maç. Bir şey değişmeyecek Fenerbahçe'de bence. Ama Fenerbahçe'de bak, Eyüp maçında bir beraberlik ya da bir şey olsa çok şey değişir Fenerbahçe'de.
0: Vallahi Sayın Hazretleri'nin bir açıklama yaptı yine. Dün Ferdin abi diye. Oradaki açıklama çok şey. Ben gidiyorum demedikçe İsmail Kartal görevin başında dedi. Yani bu cümleyi her tarafa çekebilirsin ya.
1: Kim gidiyor demedikçe?
0: Yani İsmail Kartal için.
1: İsmail söylüyor. Kartal ağzından söylüyor. İsmail Hoca evet, ben gidiyorum demedikçe
0: görevinin başında diyor.
1: Demesini mi bekliyor?
0: Yani şu var. Yani İsmail Kartal'a görevinin başındasın diyor. Ama olası bir...
1: Ben öyle anlamadım. Ben onu işte oraya...
0: Olası
1: her
0: bir,
1: yere çekersin
0: olası,
1: ya, o yüzden diyorum.
0: Yani tabii yani şimdi, olası bir olumsuz durumda yine her türlü şey alınabilir. Ama Eyüp Spor maçını kazanırsın, 3 haftalık bir ara var yaklaşık değil mi? Yaklaşık 3 haftalık bir ara var. Milli ara olacak. Ve bu milli arada bazı şeyleri düzeltme imkanın söz konusu olabilir. İyi bir süreç geçirebilir Fenerbahçe. Orada yaraları sarabilirsin. Ama dediğim gibi burada iş teknik heyete düşüyor. Ve teknik heyette de ben bazı değişiklikler olmasını bekliyorum, bunu söyleyeyim. Yani İsmail Kartal, evet hatırlarsan İsmail Kartal 99 puan topladığı sezonunda Sayın Ali Koç şöyle demişti, güçlendirilmiş İsmail Kartal dönemi olabilir falan gibi ifade kullanmıştı. Hani teknik heyetine 2 ya da 3 tane yardımcı antrenör şeklinde gelip o teknik heyetinin güçlendirilmesi planlanıyordu. O süreç içerisinde yine bu dönemde milli arada İsmail Kartal'ın teknik heyetine yeni eklemeler olması ve teknik heyetinin güçlendirilmesi planlanıyor.
1: Şimdi bir dinleyici
0: orada
1: diyor ki
0: teknik heyetinde bazı ayrılıklar da söz konusu olabilir. Yani bu olabilir. dönemde çok fazla ön plana çıkan ismi, çok fazla ön plana çıkan kişi de isimlerle de yollar ayrılabilir yani teknik heyette.
1: Kim olabilir? İsim vermek istemezsin sen de, tamam anladım. Belki geçtim ama.
0: Az önce sen sordun işte söz konusu olabilir. Diyorum ya, çok fazla ismi ön plana çıkan kişinin de teknik konusunda yollar ayrılırsa çok şaşırmam.
1: Ben de şaşırmam. Peki şöyle söyleyeceğim. Bir dinleyicinin mesajını okuyarak yorum yapıyorum. Bu sosyal medya nasıl bir sosyal medyadır? Fenerbahçe ve İsmail Hoca'yı mı bir tek etkileyebiliyor? Mesela Okan Hoca'yı da yerden yere vuruyoruz ama en son Okan Hoca'nın konuşmasını hatırlıyor musunuz diye soruyor bize dinleyici. Ne demiş Okan Hoca? Beni eleştirenler Galatasaraylı değil dedi, konuyu kapattı dedi diyor. İsmail Hoca bunu niye yapamıyor diyor.
0: Ya şunu söyleyeyim, az önce ne dedim? İsmail Hoca'nın kendisiyle ilgili yorumlar bir kere yani tam dikkate al. Ama bu yorumlardan etkilenmeden sen işine bakacaksın.
1: Bu arada eski adam, arkadaşlarının yorumlarını daha çok dikkate alıyor.
0: Abi almayacak. Ya bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinde oturan birçok isim çok daha fazla eleştirildi. Hatırlarsın. Hoca da yabancı teknik adamlar çok daha fazla eleştirildi. Yerden yere vuruldu ya. Yani Fenerbahçe'de görev yapan yabancı teknik adamın yerli teknik adamlar kadar şeyi yok aslında. Yani bir şey yok. Şansı yok. Daha çok daha fazla eleştiriliyor. Yerli teknik adamlar biraz daha az eleştiriliyor. Eğer bir de takım arkadaşıysa nispeten eleştirirken daha dikkatli davranıyorlar. Ve bu eleştiriler olacak. Fenerbahçe'nin biz de söyledik, her zaman söyledik. Mesela Fenerbahçe 10 resmi maç mı oynadı? Yani 10 resmi maçta Fenerbahçe'nin çok iyi oynadığı, oyunu domine ettiği, rakibini çok fazla sıkıntıya sevk ettiği kaç tane maç söyleyebilirsin? Yani 5 tane diyemezsin yani. Bunun yarısını söyleyemezsin. Şutun, şimdi bakıyorsun Gornik Zabze maçı. Rövanşta seni turu geçmeni sağlayan kimdi? Mert Müldür'dü. Mert bir nokta yaptı kurtarışlarda. Şutun Graz maçı, çok fazla şut imkanı tanıdın. Adamlar 12-13 tane şut çekti. Kalenin direkt dibinden giden şutlar oldu. Kaçırdı goller oldu. Orada yine bir şekilde turu geçtin. Sonra geliyorsun Lyon maçı. Seni turu geçmeni sağlayan yine Ederson'un yaptığı kurtarışlar. Artı o maçta dahi öne geçmene rağmen belki turu kaybediyordum. Biri offside'dan, birisi foul nedeni iptal edilen rakibin iki golü var. İkisi de doğru kararlardı ama yani bu tersine de bir karar çıkabilirdi. Ya ondan sonra geliyorsun Konya maçı 4-2 yenmişsin. Ederson yine müthiş kurtarışlar yapmış. O maçta 4 gol atmana rağmen Ederson belki o kurtarış ilk gününde olmasa o maçta bile ya berabere kalabilirdin ya da maçı kaybedebilirdin. Şimdi baktığında oyun anlamında bir şey göremiyorsun, bir gelişim göremiyorsun. Aksine mevcut oyunun da geriye gittiğini görüyorsun. Şimdi hocam yani ne bekliyorsun? Yani insanlar mükemmel oynadık, her şey dört dörtlü mü diyecek Fenerbahçe? Eleştirecek tabii yani, adamlar da orada onun görevi de yorum yapmak ve yanlış gördüğü şeyleri de eleştirmek. Sen de o yanlış gördüğü eleştirilerden de kendine yönelik haklılık payı olan şeyleri alırsın. Diğer şeylerde çok fazla dikkate almazsın. Yani sen eleştiriden etkileniyorum ben görev bıraktım deme gibi bir lüksün yok ki. O zaman Sayın Aziz Yıldırım'ı yerden yere vuruyorlar her gün sosyal medyada. Yani göreve geldiğinden beri neler söylendi? Asıl baskı Aziz Yıldırım'ın üzerinde. 20 yıllık tüm şeyini, geçmişini bırakarak bir yıllığına Fenerbahçe şampiyon yapmak için geldim dedi. Asıl baskı Aziz Yıldırım'ın üzerinde. Sen görev bıraktığında teknik adam olarak çok fazla belki gündeme gelmeyeceksin. Hani ama başarısızlık anında diyelim ki şampiyon olmadan Aziz Yıldırım daha fazla tepki görecek. Sen onun gördüğü tepkinin 1/3'ünü görmeyeceksin. Şimdi bile İsmail Kartal'ı destekleyen işte sosyal mesele hesaplar. İşte başarı İsmail Kartal'ın, başarısızlık Aziz Yıldırım'ın.
1: Bak nasıl şöyle bir haber, bak şöyle bir haberin yapılması. SporX'te okudum haberi şimdi. Sen konuşurken baktım. Ekibiyle bir toplantı yaptı hocanın. Ekibine bir planın olduğunu, bu planı masaya yatıran teknik adamın Asensio kadroda olacak fakat onu ilk 11'de oynatmak gelecek adına büyük risk olur. Onu maçın gidişatına göre değerlendirmeyi düşünüyorum. Öncelikli hedefimiz daha fazla pozisyona girip skor üretmek olmalı. Bu yüzden Eyüp karşısında çift forvete döneceğiz diye konuştuğu öğrenildi. Nereden öğrenildi?
0: Ya böyle bir haber yapılmıştır. Ya normaldir yani, herkes yapabilir bu haberi.
1: Ya diye konuştuğu öğrenildi.
0: Ya bir şekilde içeriden
1: haberci ağzı.
0: Taberci ağzı, bu şekilde haber yapılması çok normal. Ama ben hani belki çift forvet olmaz, yine tek forvetle oynayabilir. Ama orta saha rotasyonunda değişiklik yapabilir. Ben de mesela bu şekilde düşünüyorum ben.
1: Asensio'yu son yarım saat 20 dakika mı bekliyorsun?
0: Ben Asensio'yu belki de hiç oynamayacak maçın gidişatına göre. Yani o şeyi de yapmayacaklar. Yani o riski de almayacaklar belki.
2: Risk mi? Asensio oynatmak bir risk mi?
0: Ya şimdi sakatlıktan yeni çıkmış bir oyuncu.
2: Sakat mı?

0: dolayı değerlendiriyoruz.
1: Sıkıştırmaya çalışmıyorum çünkü cevabını merak ettiğim için soruyorum bak.
0: Ya oyuncu ağrıların olduğunu söylüyor. Ancak o kadar söylüyorum. Şimdi oyuncuya da inanacaksın yani o zaman. Oyuncu ağrıların olduğunu söylüyor. Oyuncuya inanacaksın.
1: Dodo ne istiyorsun? Uçak düşsün mü istiyorsun? Sen de öyle sorular soruyorsun ki diye yapmış. Var ya şeydi. Çok güzel hareketler bunun. Ya motor durursa ne olur? İşte kanat koparsa ne olur? Falan diyelim. Türbülansa girersek o ters dönerse ne olur? Uçak düşsün falan istemiyorum da. Yani bir şeyler düzelsin istiyor olabilir miyim acaba?
0: Valla düzelecek ya. Şimdi ben hani o kadar eleştirdik. Karamsar da olmuyor. Düzelecek diye düşünüyorum yani.
1: Ya ben Fenerbahçeli değilim. Ben karamsarım yani. Sen bilmiyorum. Sen niye öylesin? Onu anlamadım. Ben senin yerinde olsam karamsal olman gerekir diye düşünüyorum.
0: Ya yani şunu söyleyeyim. Karamsar yani tamam. Şimdi ortadaki tablo çok fazla umut vermiyor. Onu söylüyorum. Yani biliyorum onu da. Hani Fenerbahçe'nin oynadığı oyun umut vermiyor. Gelecek adına bir ışık vermiyor. Az önce söyledim yani oyun gelişimi göstermesi gerekirken aksine geriye gittiğini de söyledim. Ama ya düzelecektir yani bu şekilde devam edemez. Onu söylüyorum yani. Yani ben de gerekli müdahalelerin yapılıp düzeleceğini düşünüyorum ben.
1: Peki.
0: Oyunculara da şu mesajlar verildi zaten. Şimdi Sayın Erzin'in çıktı ne dedi? Ben oldum söyleyeceğim. Bu takımın teknik direktörü İsmail Kartal dedi. Ondan sonra. Ya bu aslında bu biraz da oyunculara da mesaj niteliği taşır. İşte o süreçten sonra da önemli olan işte teknik heyetin yaşanabilecek krizleri çözebilme, bunları önleyebilme yeteneğine kalmış durumda. Yani bunu çözerse başarılı olur Fenerbahçe. Artık İsmail Kartal da diyecek, oyuncularıyla mı konuşacak, toplantı mı yapacak, artık tüm detaylarıyla anlatacak bazı şeyleri. Gerekirse daha fazla iletişim kuracak. Tıpkı 99 puanlık sezona bir örnek gösteriyor mesela. 99 puanlık sezonda o ilk dönemdeki Dzeko Tadic de kurduğu iletişimin aynısını kuracak. Belki takımın liderlerini toplayacak. Onlarla görüş alışverişinde bulacak. Onlarla daha fazla zaman geçirecek. Ama oradaki takım ruhunu oluşturup, Samandıra'daki takım ruhunu oluşturup ondan sonra bunun sahaya yani olumlu yansımasını bekleyeceğiz. Çünkü Samandıra'da eğer huzur ortamı sağlamazsa o sahada da etkisini gösteriyor. Ve şu anda da Samandıra'daki o ortamın çok iyi olmadığını biz saha içerisinde görebiliyoruz. Yani orada Samandıra'yı çözmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yani orada da bunu yapacak da Samandıra'da hani ben teknik heyetimle her gün Samandıra'da kalıyorum, 24 saat Samandıra'dayım, hayatımı Samandıra'da geçiriyorum diye teknik heyet yapacak onu.
1: Vallahi yemin ederim ama ispatlayamam şeyleri var ya böyle iddiaları. Yani Asensio krizin çözülse zemin problemi çıkacakmış gibi geliyor. Zemini çözsen antrenman sıkıntıları olur. Yani hep bir problem arkadan gelecekmiş gibi hissediyorum ya. Yani.
0: Vallahi en son şunu söyleyeyim. Teknik heyet konusunda bence İsmail Hoca'nın teknik heyetin zayıfladığını söyleyelim. Benden açık ve net söyleyeyim yani. Yani 99 puanlık sezondaki teknik heyeti alsınlar, baksınlar. O teknik heyetinden İsmail Kartal, Sayın Ali Koç dönemindeki şeyden.
1: Ya bu bir teşhisse tedavi neden yapılmıyor İrfan? O yüzden söylüyorum.
0: İşte milli arada gerekli tedavi yapılacak, onu söyleyeyim ben de. Yani gerekli
1: ya bu 3 haftalık milli ara ilaç mı olur Fenerbahçe?
0: Bence evet bence ilaç olur. Yani o süreç içerisinde gerekli müdahaleler yapılır, gerekli eklemeler yapılır. Bu oyuncularla toplantılar, konuşmalar yapılır. Bu süreci Fenerbahçe daha
1: doğru... Before after gelecek. Diyorsun yani. Öncesi ve sonrası. Ay be 3 haftada ne çok şey değişmiş. Fenerbahçe'de mi deriz?
0: Olacaktır öyle düşünüyorum. Yani belli anlamda... Ya şu da var. Ya şimdi... bu şey değildi mesela teknik heyeti, Fenerbahçe'de görev yapacak teknik heyetin de çok güçlü olması gerekiyor. Özellikle fizik kondisyonlu antrenörünün, işte analizcisinden tuttaşıyı ne kadar yardımcı antrenörünün belli noktalarda teknik heyeti İsmail Kartal'a da yol gösterici olması gerekiyor. Az önce söyledim, Fenerbahçe'nin birinci yardımcı antrenörü kim? Dirk Kuyt. Sen görüyor musun Dirk Kuyt'ı hocayla sağ kenarında bir pozisyon tartışırken veya işte sürekli ilgi alışverişken maç içerisinde yanına gelip işte bir değerlendirme yaparken görmüyorum ben mesela.
1: Yok, değerlendirmeleri ve görüşmeleri zaten yöneticilerle yapıyormuş
0: galiba. Ben de şunu bunu mesela görmüyorum. Mesela bakıyorsun Okan Buruk'a, yanında İrfan Hoca. Yani İtalyanlı'ya bakıyorsun, birinci yardımcı antrenörü geliyor, bir şeyler söylüyor, tartışıyorlar. Yani konuyu konuşuyorlar. Yani

0: Fenerbahçe'nin de böyle olması lazım. İşte başarıya giden yol bu. Yani başarı bir ekip işidir. Ama sen ekibini doğru seçmen gerekiyor.
1: Burada onu İsmail Hoca Kayıt bana bir şey söylemiyor mu diyor. Yoksa Kayıt İsmail Hoca'ya bir şey söylesem de kabul etmiyor mu diyor. tamam bir şey söyle.
0: Yani burada şu var. Yani iyi bir iletişim kurulması gerekiyor. İkisinin arasındaki uyumun çok iyi olması gerekiyor. Ve bu uyumun da şu ana kadar iyi sağlandığını söylemek çok da doğru değil. Ama bu her zaman böyle devam edecek değil. Yani bu düzelebilir. Ama bunu düzeltecek olan da yine İsmail Kartal. Ve İsmail Kartal. Yani burada kendi ekibinin de belli alanlarda yetersiz olduğunu da kabul etmesi gerekiyor gibi gözüküyor.
1: Bak sen konuştukça hemen mesajlar geliyor. Bir şey diye yazmışlar. Hani bazı şeyleri İsmail Hoca düzeltmeye çalışmalı. Evet ama önce İsmail Hoca kendini düzeltmeye çalışmalı diye yazıyor.
0: Allah işte
1: herkesin kendine göre yorumları var tabii yani.
0: Şöyle söyleyeyim, kendi düzeltme derken şunu kastediyorum. Yani kendi düzeltme değil de İsmail Kartal Hoca'nın artık bazı şeylerin farkına varması gerekiyor.
1: Ya oraya bağlanmış zaten konu yani.
0: Evet, evet. Bazı şeylerin farkına varması. Yani, evet. Artık bazı şeylerin fark etmesi ve ona göre de gerekli önlemleri alması gerekiyor. Yoksa bu taraftar sana inanıyor, güveniyor. Yönetim sen başka bir şey olsa, hani teknik adam olsa veya başka bir yönetici olsa bu kadar bu teknik adamın arkasında durmazdı. Adam Sayın Aziz Yıldırım çıktı dedi ki ben dedi görevde olduğum sürece dedi bu takımın teknik direktörü İsmail Kartal'dır dedi. Ve bir teknik direktör arayışımız yoktur dedi. Bundan daha fazla güvence ne olabilir ki? Ya bu sözden daha fazla. Adam sana inanıyor, güveniyor. Ve senin de o zaman bazı şeyleri değiştirmen gerekiyor. Daha fazla çalışman gerekiyor. Gerekirse daha fazla iletişim kurman gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin oyununu geliştirmek için neler yapman gerektiğini daha fazla kafa yorman gerekiyor. Ya bunları yapman gerekiyor hoca olarak. Sen sosyal medyada işte YouTube'larda kendisi hakkında işte övgü dolu sözler söylemiş. Ama bunu şey yapalım, tebrik edelim, bunu teşekkür edelim. Ama kötü söz söylemeyin. Eleştirenleri de işte ben bu eleştirilerden çok etkilendim. Abi ne olacak yani eski futbolcu çıkacak eleştirecek. Sen de Fenerbahçe'nin oyununu geliştirirsin. İyi bir performans sergilersin. O eleştiriye saha içerisinde cevap vermiş olur. Sonra da çıkıp dersin ki evet bu konuda hakkında şey yapıyordunuz, eleştirmiştiniz. Ama benim işte Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu oyun bu. Yani bazı eleştirilere cevabı saha içerisinde vermesi gerekiyor hocanın. Çıkıp işte ben bu eleştirilerden etkilendim. Duygusal olarak belli bir çöküntüye girdim düşüncesinde değil. Daha fazla çalışarak saha içerisinde Fenerbahçe'nin oyununu geliştirerek bu eleştirilere cevap vermesi çok daha doğru olur.
1: Doğru. Ya bu iletişimle ilgili olarak konuştukça biz tabii herkes şey yazıyor. Bir kere Kayıt'ın Türkçe öğrenmesi daha kolay olur. İletişim kurmak için İsmail Hoca'nın İngilizce öğrenmesinden diye yazmışlar çoğunlukla. Genel anlamda şey bu. Yani niye konuşmuyorlar diye söylüyorsun ya konuşamazlar ki diyor. Yani bu tabii tercüman vasıtasıyla da olur bir şey olur. Yeter ki istensin. Vücut dili bile bazı şeyleri anlatır. Ya burada tabela üzerinden gösterirsin bunu buraya al bunu buraya çek. Yapsak mı acaba diye sorarsın sence nasıl olur demek zor bir şey değil yani. Ama yani işte şey var hani olmaz o işin aslında mesajları bunlar. Yani dil bahane anladın mı?
0: Abi dil bahane ya bir şekilde tercüman var sesiyle
1: konuşuyorsun. İrfan dil bahane diyorum işte boş ver o değil yani olmaz o iş diyorlar yani.
0: Ama olması gerekiyor işte.
1: Tabii ki gerekiyor yani.
0: Ben de diyorum ki olması gerekiyor yani bir şekilde bunun yapılması gerekiyor. Yani başarı olmak istiyorsan.
1: Neyse bunları yarın seninle stüdyoda daha net bir şekilde konuşuruz. Bugün telefon bağlantısı yaptık. Gelişmeler olursa Beşiktaş'ın galibiyetini konuşuruz. Onun mutluluğunu.
0: Evet umarım Beşiktaş'ta iyi bir performans sergiler.
1: İnşallah
0: Beşiktaş'ın şanssızlığı şampiyonlar gibi bir kura çekti. Onu söyleyeyim yani. Yani Avrupa Ligi'nde çekebileceği en zor
1: ama bu takıma olmuş. Da öyle kura yakışır İrfan falan diye gaza geldi tam bir Beşiktaşlı gibi abi, daha kötüsü yani, ya Barçalar gelsin City'ler gelsin falan diye
0: abi, çok daha babat lazım diyor.
1: Ya bırak o tadı da yaşayayım ben de.
0: Ya bir şey söyleyeyim ben o tüm takımlarımız umarım başarılı
1: İnşallah
0: olur yani çünkü bak Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 7 aşaması Roma gibi bir takım karşısında çok iyi bir oyunla galibiyeti kaçırdı ki en formda ekipti. Şu anda baktığımızda oyun anlayışıyla bu rakip karşısında çok fazla pozisyon vermeden ve son anlarda kaçırdı, direkten dönen topu var, karşı karşıya kaçırdı, pozisyon var, galibiyeti kaçırdı. Ülke puanlarından çok önemli bunlar. Umarım hem Trabzonspor hem Beşiktaş iyi performans sergileyerek gruplarından çıkarlar, yani o ligde aşamasından çıkarlar. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasından çıkar. Galatasaray da umarım çıkar. İlerleyen dönemde de Şampiyonlar Ligi'nde iki takımımız direkt katılabilir. Yani bu çok önemli. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne
1: bak yarına uyarı var. Aynı şeyleri konuşmayın sakın diyorlar.
0: Yok, yarına aynı şeyleri konuşmayız. Genel anlamda başka şeyler konuşuruz. Hayırlısı. Daha detaya gireriz. Yine kaos çıkaran kişi olarak devam ederiz.
1: Seviyorum seni. İrfan 25 ile beraberdik. Teşekkür ediyorum İrfan, ağzını yüreğine sağlık kardeşim.
0: Ben teşekkür ederim. Yayında ediyorum.
1: Reklama gidelim. Artık Beşiktaş konuşma vakti gelmiştir. Bugün günlerden Beşiktaş Kupa 2 karnesine baktığımızda 2002, 2003 ve 2016, 2017'de çeyrek final oynamış bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Bir tanesi penaltılarla kaçmıştı. Bir de Lazio maçıydı galiba 2002-2003 sezonunda. 2016-17'de de Olimpik Lyon muydu? Olympiakos muydu? Bir penaltı 4-3 mü? 7-6 mı kaybetmişti? Böyle bir şey olmuştu galiba. Neden olmasın, bir yenisi daha diyebileceğimiz bir serüvene, bir hikayeye başlayalım mı? İnşallah öyle olur. Bu akşam saat 22'de İnönü'de nasıl bir kadro, nasıl bir sonuç bekleniyor? Marsilya nasıl? Biraz da bunu Refik Demirhan'a soracağım. Soranlar var, Marsilya'yı yakından takip eden, Avrupa futbolunu gerçekten avcı gibi bilen bir kardeşimiz birazdan bizimle, ama önce reklamlar.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti. Reklam.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
5: Kara Kartal Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkıyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Marsilya'yı konuk ediyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Blažović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Blažović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Blažović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Blažović kimdir? Blažović'i inceleyeceğimiz

100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahović futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi.

0: demek istemedim. Refik de hattımızda zaten. Biraz Marsilya'yı konuşacağız. Trossard kadroda olmayacak dendi. Tendonun da bir ağrısı var ve bu sebeple %100 hazır değil açıklamasını teknik adam Italiano yaptı. Bu Beşiktaş'ı ne kadar etkilerden başlayıp Refik'le konuşalım. Marsilya'da nasıl bir 11 bekliyorsun ve nasıl bir oyun bekliyorsun?
1: Abi öncelikle teşekkür ederim yayını aldığın için. Senin bıraktığın yerden başlayayım. Reklama gitmeden önce Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son çeyrek finalde elendiği yıldan bahsetmiştin. 13 ve 20 Nisan 2017 tarihlerinde Olympique Lyon oynadığı maçlarla Beşiktaş penaltılarda elenmişti. İlk maçta Fransa'da 2-1 kaybedip deplasmanda
0: 2-1
1: kaybedip içeride Babel'in golleriyle 2-1 yenmişti. Fakat penaltılar sonucunda elenmişti. Bu maçı bu kadar nasıl iyi hatırlıyorsun diye soracak olursan abi, o zamanlar akşam program yapıyordum ve beni bir gün öncesinde akşam yayına almıştın. Benim Bartın'a geldiğim seneydi ve Olympique Lyon'la ilgili benden bilgi istemiştin. Hı hı. O gün sana Olympique Lyon'un kadrosunu sayarken işte Valbuena'lardan, Lacazette'lerden falan bahsederken kaliteli bir kadro olduğunu ama Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş'ın en parlak dönemini geçirdiğini ve kazanabileceğini söylemiştin. O gün Beşiktaş kazandı ama penaltılarda elenmişti. O gün Lyon'un başında olan Bruno Genesio bugün de Marsilya'nın başında ve bunun dışında Genesio başka bir takımla daha Türk takımlarına konuk olmuştu. Bu üçüncü kez İstanbul'a gelişi olacak abi. Lyon'un başında 2017'de geldikten sonra 2022-23 sezonunda da Jorge Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe'ye konuk olmuş ve o zaman Rennes teknik direktörüydü ve 3-0 ilk yarı kazandığım gözüyle baktığım maçın ikinci yarısında Fenerbahçe'den 3 gol yiyerek maç 3-3 beraber etmiştir ki o zaman Jorge Jesus yerlere göklere sığdırılamamıştı. 3-0'dan 3-3 çevirdiği için. Marsilya'nın oyunuyla ilgili şöyle bilgi verebilirim abi. Öncelikle teknik direktöründen bahsetmek gerekirse son 10 yılda Fransa Ligi'nin en istikrarlı teknik direktörlerinden biri. 2015'te Lyon'un başına geldiği günden bu yana son 11-12 yılda sadece bir 2 yıllık Çin macerası var. Onun dışında Fransa Ligi'nde çalıştığı 7-8 yılda hep istikrarlı sonuçlar aldı ve genellikle ligi ikinci, üçüncü veya dördüncü sırada bitirdi. Hangi takım olursa olsun, Olympique Lyon, Rennes, Lille, yani bu takımları kadro kalitesinin üstünde daha iyi oyunlar oynattı ve çok atletik, fizik güce dayalı, çok hızlı oyunculardan kurulu takımlar oluşturarak genellikle ilk yarılarda işi çözen ve kadro kalitesinin çok üstünde verim alan bir teknik direktör olarak bilinir. Ki bunu yakın zamanda geçen sezon Lille ile gördük. O kadroyu Fransa Ligi'nde 3. bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etmişti. Fakat bu sene Marsilya Bruno Genesio'na lige iyi başlamadı. Bunu söyleyebilirim ki geçen seneye göre çok önemli oyuncularını kaybetti Marsilya ve bence Avrupa'nın en kötü, hatta Fransa'nın en kötü yönetilen takımlarından biri olabilir. Her yıl teknik direktör değişikliği yapar. Her yıl kadroda büyük değişiklikler yapar. Yani hiçbir zaman istikrarlı bir yönetimi olmamıştır Marsilya'nın ve bunu geçen seneki kadrosuyla bu seneki kadrosunu karşılaştırarak görebiliriz abi. İlk 11'den 5 tane oyuncusu bu sene yok. Geçen sezon ki bence yine yetersiz olan kadrosunun en iyi oyuncularını bu sene kaybetti ve yerlerini de dolduramadı. Kaleci Rui Manchester City'ye gitti ikinci kaleci olarak ki artık onların birinci kalecisi Hollandalı Delange diye bir kaleci abi ki geçen sene yedekti bu kaleci. Sağ bek Murillo Beşiktaş'a geldi biliyorsun devre arasında De Zerbi ile tartıştığı için Marsilya'da kadro dışı kalmıştı ve Beşiktaş fırsat transferi olarak onu almıştı. Şu an sağ bekte oynayan Timothy Weah, efsane Afrikalı futbolcu Liberyalı George Weah'ın oğlu Timothy Weah aslen bir sağ kanat, sağ forvet. Sağ beke devşirildi ve savunma yönü çok zayıf bir oyuncu. Etkili ataklar yapabilen, hücuma

0: katkı sağlayabilen atletik ama savunma yönü zayıf bir sabit. Geçen sezon tandemde oynayan iki oyuncusu Arjantinli Balerdi ve Arjantinli Facundo Medina ki Dünya Kupası'nda değil demiştik. İkisi de takımdan ayrıldı. Biri Leverkusen'e, biri Roma'ya gitti. Sol bekte Emerson var. Geçmişte Chelsea gibi, West Ham gibi Premier League kariyeri olan fakat son yıllarda düşüşte olan bir sol bek. Teknik yönleriyle daha çok bilinen bir sol bek. Orta sahaya baktığımız zaman bence takımın en güvenilir ismi Pierre-Emile Højbjerg abi. Schalke, Bayern Münih, Tottenham gibi takımlarda oynadıktan sonra Marsilya'ya geldi. Kariyerine 10 numara olarak başlayıp 6 numaraya devşirilen bir oyuncu ve bence takımın en tecrübeli, en güvenilir oyuncusu. Onunla ilgili şunu söyleyebilirim abi. Hani bazı futbolcular vardır. Hiçbir zaman 10 üzerinden 9 oynamaz ama hiçbir zaman 6'nın da 5.5'un da altına düşmez ya. Yani. Pierre-Emile Højbjerg tam öyle bir futbolcu. Pas kalitesi, top kapması, uzaktan şutları. Yani her yönü belli bir seviyenin üstünde olan bir oyuncu ve bence orta sahanda en iyi oyuncusu. Marsilya 4-3-3 oynuyor ve Pierre-Emile Højbjerg 6 numara olarak oynuyor. Yanında 2-8 numarayla birlikte Angel Gomez ve Abdelli ki bence ikisi de bildiğim Marsilya seviyesinde futbolcular değil. Beşiktaş orta sahasıyla mücadele edebilecek oyuncular da değil bence ki son maçta da gördüm. Her ikisi de gerçekten hani vasat altı oynadı diyebilirim. Sol kanatta geçen sezon Feyenoord'dan gelen Igor Paixão var abi ki çok büyük ümitlerle gelmişti. Ona rağmen beklentilerin çok fazla altında kalmış bir oyuncu. Geçen sezona fena bir giriş yapmamıştı ama devre arasından sonra düşüşe geçmişti. Her iki ayağını da kullanabilen, sol ayağıyla da sağ ayağıyla da etkili şutlar çekebilen, hızlı, driplingçi ve çalım özelliği de olan bir kanat oyuncusuydu Feyenoord'da izlediğimde ama Marsilya'da biraz bu özelliği köreldi diyebilirim takım yapısından dolayı da. Santrofor'dan yıllar önce Fenerbahçe ile Rennes konuk olan, Fenerbahçe'nin Rennes'e rakibi olan Amine Guri bugün de Marsilya'nın 9 numarası olarak sahaya çıkacak ve onunla ilgili şunu söyleyebilirim abi. Süper Lig santroforları vardır yani fizikli, güçlü, stoperlerle mücadele edebilen, bitiriciliği çok üst düzey olmasa da mücadelesiyle, ikili mücadelelerdeki etkinliğiyle ve savaşmasıyla, boğuşmasıyla ünlü forvetler vardır ya. Amine Guri tam öyle bir forvet ve genellikle iç sahada etkili olan bir oyuncu. Yanlış hatırlamıyorsam son 9 golünün 8'ini Marsilya'nın iç sahada oynadığı maçlarda attı. Tam bir iç saha golcüsü. Sağ kanatta Amine Harit var abi. Birkaç yıl önce Başakşehir'e gelmiş. Başakşehir'de bile forma şansı bulamamış. Kariyerinin başında Schalke'deyken çok büyük bir yıldız olması beklenen ama o patlamayı yapamayan klasik bir Kuzey Afrikalı futbolcu diyebilirim. Oyun tarzı olarak kime benzetiyorsun diye soracak olursan 10 numaradan sağ kanata devşirildi ve teknik özellikleriyle bilindiği için Beşiktaş'taki Raşit Gezgal'a benzetebilirim. Sağ kanattan daha çok oyunu kurmaya çalışıyor ki geçen sezon...
1: Bunu Amine Harit için mi söylüyorsun?
0: Evet evet abi.
1: Evet, tamam.
0: Teknik diyor. Orada Greenwood varken çok daha farklı oynuyordu. Greenwood'un üstüne yıkıyordu Marsilya geçen yıl oyunu ve Greenwood'la Mourinho çok etkili oluyordu. Bugün Beşiktaş'ta izlediğimiz Mourinho ve Fenerbahçe'de izlediğimiz Greenwood geçen sezon De Zerbi ile Marsilya'da ligin ilk yarısında özellikle bütün atakların gerçekleştiği yerlerdi. Neredeyse %40-%50.
1: Bu sefer atakları... de mi sağ kanat üzerinden geliyor? Timothy Weah evet. ve Amine Harit üzerinden evet gidiyor. Giroud'u buluşturmaya çalışıyorlar.
0: Evet abi. Amine Harit içe giriyor. Timothy Weah da tüm sağ kanatı kullanıyor genellikle. O yüzden Beşiktaş'ın keşke bugün Trossard oynasaydı. Beşiktaş'ın sol kanatında çok etkili olabilirdi. Çünkü savunma yönü zayıf olan iki oyuncu Beşiktaş karşısında çok fazla zorlanabilirlerdi. O yüzden bugün Trossard oynasaydı Beşiktaş rahat bir şekilde kazanabilirdi.
1: Yani bugün aslında biraz İlhan Fakılı sürprizi mi yaşayabilir Beşiktaş?
0: Evet abi, hatta ben şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ta bugün bana desen ki Refik, İçinden geçen gol atan kim gol atar? Kim geçiyor içinden desem ben İlhan Fakılı diye bir
1: tahminde bulunurum diyorsun.
0: Tahminde bulunabilirim abi. Ben Marsilya'yı bu sene izledim. İlk maçta Strasbourg'u 4-0 yendikten sonra gerçekten beklentiler çok fazla arttı. Ama Strasbourg kabuk değiştiren ve çok fazla oyuncusunu kaybeden, çok zayıflayan bir takımdı ve Marsilya şöyle bir hataya düştü. O maçı baz alarak tabiri caizse biraz kendini yükseklerde gördü diyebilirim. Sezona da 4 puanlı bir galibiyetle başlayınca daha sonra üst üste 3 yenilgi aldı. Monaco'ya 2-0, daha sonra içeride Paris FC'ye 3-2, son maçta da Rennes deplasmanda 1-0 kaybettiler ki o maçı bu sabah bir daha izledim özetini abi. Bitiricilikte çok fazla sorun yaşamışlar. Her ne kadar pozisyon olarak Rennes'den daha fazla pozisyona girseler de, etkili ataklar yapsalar da, gerek 8 numaralarından gerek de santroforlarından o bitiricilik yönünde hiç faydalanamamışlar diyebilirim. Yani yetenek seviyeleri belli olan oyuncular olduğu için o yönde sıkıntı yaşamış Marsilya Rennes karşısında. Ben Bruno Genesio'nun takımlarına baktığımda son 10 yıldır genellikle atletik fizik güce dayalı Rennes'de de Lille'de de Lyon'da da bunu görmüştük. O takımlarla Bruno Genesio başarılı olur ve Fenerbahçe Rennes maçında da hep Bruno Genesio ilk yarıdan işi bitirmeye çalışır.
1: Şimdi çünkü sana şunu söyleyeceğim. Biraz böyle tahmini olarak bakıyorum. UEFA'da iyi bir başlangıç yapmak mı, yoksa ligde kötü gidişi biraz toparlamaya çalışmak mı? Çünkü Beşiktaş maçından sonra Paris Saint-Germain'le oynayacaktı.
0: Evet abi. Bir Fransa'nın en büyük derbilerinden biridir. Yani Lyon, Saint-Étienne, Marsilya, Paris. Bu Fransa'nın en büyük derbilerinden biridir. Ben tahminimi söyleyeyim abi.
1: Yani bir UEFA kötü başlangıcı çok fazla etkilemez ama Paris galibiyeti takımı toparlayabilir o zaman, evet, derbiyi kazanmak diye.
0: Paris Saint-Germain'de çok yüksek vitesten başlamadı. Onlar da biraz düşük, üçüncü vitesten başladılar. Paris Saint-Germain'de şu an bileğe bükülebilecek bir takım. Her ne kadar bu Marsilya için zor olsa da. Marsilya şunu düşünebilir abi. UEFA Avrupa Ligi'nde 8 tane maça çıkacağım. Ki ilk maçım deplasmanda zor bir rakiple. Benim bugün alacağım beraberlik veya mağlubiyet beni o kadar bozmaz. Ama Paris Saint-Germain karşısında alabileceğim farklı bir mağlubiyet teknik direktör değişikliğine yol açabilir. Kadro olarak kadro dışı kalacak oyuncuların oluşmasına sebep olabilir. Yani ki Marsilya taraftarı Fransa'nın en ateşli taraftarlarından biridir. Ben geçmişte antrenman tesislerini bastığı oyunculara hakaretler, küfürler edildiği dönemleri hatırlıyorum. Çok ateşli bir taraftarı vardı. Her ne kadar bu kulüp çok kötü yönetilse de taraftar hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. O yüzden ben Paris Saint-Germain maçını daha çok önemseyeceklerini düşünüyorum. Örnek veriyorum. Beşiktaş ilk yarıdan 2-0 falan öne geçse Marsilya'nın ikinci yarıda asılabilecek, kendini ortaya koyabilecek, bütün gücüyle saldırabilecek bir kadrosu da yok zaten. Bırakırlar diye tahmin ediyorum ki ligde üst üste 4 mağlubiyet almak Marsilya için büyük felaket olur abi. Zaten geçen sezonu 5. 6. bitirdiler. İlk 3'e dahi giremediler. Bu sezonda öyle bir şeyle karşılaşmak onlar için sorun oluşturur. O yüzden ben Beşiktaş'ın ilk maçta bu fikstüre baktığımızda başlayabileceği en kolay takımlardan biriyle başladığını düşünüyorum. Leverkusen'leri, Hoffenheim'leri, Crystal Palace'ları, Celtic'leri düşündüğüm zaman Marsilya'nın Beşiktaş'a göre ne artısı var dersen, Avrupa tecrübesi olan Beşiktaş'a göre bu kulvarlarda daha çok mücadele etmiş isim olarak gerçekten Avrupa'da daha çok ses getirmiş bir takım. Ama Beşiktaş'ın da teknik direktörü hem Fiorentina'yla hem Bologna'yla Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde son 5-6 yıldır sürekli mücadele eden, buraların tozunu yutmuş diyebileceğimiz iki tane finali olan ve hem Avrupa'da hem ligde takımlarıyla üst düzey aynı performansı gösterebilen bir teknik direktöre sahip Beşiktaş. Ve bu yüzden ben Beşiktaş'ı avantajlı görüyorum. Yanlış anlama abi. Bugün Beşiktaş'ın başında Sergen Yalçın olsa veya başka bir teknik direktör olsa, atıyorum Valerian İsmail olsa, böyle konuşmazdım ama Beşiktaş'ın hocası Avrupa'daki karnesi çok iyi olan bir hoca. Ve o yüzden taraftar için bugün kazanmamak gibi bir kaybetmek gibi, puan kaybetmek gibi bir düşüncelerinin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama gerçekten çok abi, bütün oyunculardan bu kadar verim alabilen bir Beşiktaş hocası ben yakın tarihte hatırlamıyorum. Yani son 4-5 yılda.
1: Beni de gaza getirdin. Bak Beşiktaş marşı çaldırıyorsun bana.
0: Yok abi ya, biz seninle o zaman Lyon maçında 10 yıl önce, 9 yıl önce Lyon maçında konuştuğumuz zaman ben Lyon'un kadrosunun Beşiktaş'tan iyi olduğunu söylemiştim. Ama Beşiktaş'ın top seviyede en parlak döneminde olduğunu ve yenebileceğini söylemiştim. Ki bugünkü Marsilya o günkü Lyon'dan daha zayıf bir takım. Hani desen ki dedik Trossard yok, oyuncular tam üst düzey

0: performansa ulaşmadı. Vlahovic tam %100'üyle oynamıyor. Sana hak veririm ama rakip de gerçekten sezona çok kötü başlamış ve şu anda tam yakalanabileceği zamanda yakalanmış bir takım. Hani Bayer Leverkusen olsa bunu söylemem. Crystal Palace olsa bunu söylemem abi.
1: Refik Demirhan'la ağzımdan bal damlıyor adlı programımızın sonuna geldik.
0: Teşekkür ederim. Abi yani ben tahmin ya ben şu

0: 9 ile 16 arasında UEFA Avrupa Ligi'ni bitirir. Daha sonraki kuraya bakılır ama son 16'ya ve son 8'e kalabilir diye tahmin ediyorum. Devre arasında Tarih Özcan veya Olay Kan'ı yedekleyebilecek güvenilir bir forvet diyorum. Orta
1: saha oyuncusu bulursa işten daha kolay.
0: UEFA'da da yürüyebilir abi.
1: İnşallah. Teşekkür ederim Refik'cim, sağ olasın.
0: Rica ederim abi. Bu arada gerçekten yani Beşiktaş yönetimini de tebrik etmek istiyorum. İtalya Ligi'nde bugün Napoli'yi, Milan'ı çalıştırsa şaşırmayacağımız bir teknik direktörü, son yıllarda başarısız olan, tırnak içinde söylüyorum abi, bir kulübe getirip ona bu projeyi inandırmak büyük başarı. Hani burada yönetim, Önder Özen, kimse, kim etkili olduysa tebrik etmek istiyorum. Bunu Beşiktaş'ın şu anki futbolundan veya kadro kalitesinden bağımsız söylüyorum abi. Yükselişte olan İtalyan bir teknik direktörü Türkiye'ye, Beşiktaş'a ikna etmek gerçekten büyük başarı. O yönden de tebrik etmek istiyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum abi.
1: Teşekkür ederim Refik'cim. Sağ olasın, eksik olma. Yine güzel bilgiler verdin. O ansiklopedi gibi olan beyninle sağ olasın. İnanılmaz bir hafıza var. Müthiş bir takip. Avrupa futbolu ile ilgili olarak Refik de bize bilgilerini aktarıyor. O zaman biraz marş dinleyelim. De desteğimizi verelim. Bu akşam saatler 22'yi gösterdiğinde İnönü'de Marsilya karşısında Beşiktaş'a başarılar diliyoruz.

0: ile buluştu. Orkun'u gördü. Orkun'un tekrar yanılmak için İlhan'ın vuruşu gol oldu. 1-0 oldu. Dakikalar daha 4'ü gösterirken.
1: Araya da böyle şey maç anlatımlarını sıkıştırırlar ya böyle. İyi jenerik olsun falan diye. Peki. Başarılar dileyelim Beşiktaş'a da. Beşiktaşlılara da buradan sevgiler saygılar olsun. Hani bunu işte Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın maçları olduğunda yapacak mısın diye soranlara tabii ki yapacağız yani. Hemen bir kıyasa dönme bu. Yani Doğan Bey işte o bu şu falan. Yapmayın arkadaşlar yani. Yapıyoruz zaten. Hemen mesajlar gelmiş işte göreceğiz falan diye. Eyvallah diye. Abi tüylerim diken diken etti marşimin ne iyi ki varsın diye yazmış. Konuşan arkadaş biraz daha zorlasa kupayı aldıracak Beşiktaş'a diye düşünüyorum demiş. Ama futbol bilgisi konusunda gerçekten takdir ettiğim insanlardan bir tanesi. Çocuk teknik adamdan daha çok bilgiye sahip yazmışlar. Bir Galatasaraylı olarak eğer çok ateşlilerse akşam boğaza atarız hepsini çözülür sorun diye sıkıntı yok diye yazmış. Amigo Dodo Sart diye sana yazmış. Eyvallah. Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ın en sevdiğim bestesidir bu diye yazmış. Ben de en çok keyif aldığım dinlemekten bestesi olduğu için bu marşı tercih ettim zaten. Biz de biraz dinleyici üzerinden gidelim. 0212 273 10'dan telefon hattını açalım. Sizlerle buluşalım. Hatta onlardan bir tanesi 9998. Beni duyabiliyor musunuz?
2: Doğan abi duyuyorum.
1: Hoş geldin.
2: Hoş buldum. Aslında radyo çekmediği için aradım da.
1: Olsun. Sen de çok çeken bir yerde değilsin galiba. Sesin gidip geldi.
2: Bu akşam inşallah kruvasan çevirme var.
1: kruvasan çevirme nasıl bir mutfak kültürüdür ya?
2: Antep tabağı, hamsi çevirme falan. Bu da kruvasan çevirme abi.
1: Kruvasan tava diye yani geçmiş.
2: Peki. İnşallah. Söyleyecek bir şeyim yok abi. Yani merak ettiğim bir şey varsa ki merak edecek bir adam da değilim de cevaplayayım.

0: Bir şeyler sor ama cevap vermeyebilirim abi, o yüzden, ama sor sen gene de falan. Müthiş bir özgürlük.
1: Abi Orkun'un ya. Orkun'un bir yerleri çatlamış diyorlar.
0: Ne olmuş?
1: Parmağım çatlamış bir şey diyorlar, bir şey,
0: evet,
1: duydum,
0: evet,
1: ama doğru mu acaba?
0: Evet, iğneyle oynayacakmış. Öyle bir duyum var. Tarak kemiğinde hafif bir çatlak olduğu söyleniyor. Ayak üstü. Ama oynamasına engel olmadığı söyleniyor.
1: Sağa sola çok tekme atıyor abi, o yüzdendir.
0: Yani biraz kontrolsüz güç gibi. Bazen çok kaptırıyor kendini. Bu da tabii camiayı ve taraftarı mutlu ediyor. Yani o ruhu yansıttığın zaman izleyene, o mücadeleyi gösterdiğinde, biraz acaba yavaşlasam mı? Bak kontrole gir işte, bak Salih zaten yapıyor bazı şeyleri diye, ama onu durdurmak çok güç ya. Yani sen bile bazen
1: geçen hafta Erzurum maçındaki o baraja itiraz etmesinden daha maçın başında sarı kart gördü. Sonraki kararlara itiraz edemedi korkudan, kırmızı görürüm diye.
0: Yani o da yalnız
1: o bırakmamak adına. O da çok ateşti adına. Ya.
0: Evet. Öyle. Peki. Başarılar diliyoruz senin
1: vesilenle de.
0: Teşekkür ettik. Sağ olasın. Eksik olma. 12.53. Sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun.
2: Günaydın.
0: Hoş geldiniz. Buyurun.
2: Abi Beşiktaş'ın İstanbul Sarıyer'den arıyorum. Bu akşam Beşiktaş'a başarılar diliyorum.
0: Sağ olasın. Trossard'ın eksikliği takımı ne kadar etkiler?
2: Abi şu an etkilemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü takım havada, taraflar olarak eksiği bir tamamlayacağız. Akşam da maça gidiyorum bu akşam.
0: Peki. Sana da teşekkür ediyorum.
2: O eksiği bir tamamlayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Allah'ın izniyle.
0: Trossard yoksa biz varız diyorsun yani.
2: +3.
0: Peki, sağ olasın. 0307. Sana da günaydın.
3: Günaydın Doğan abi, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, eksik olma, seni sormalı.
3: Ben Antalya'da İsa, iyiyim, teşekkürler. Fenerbahçe taraftarıyım. Beşiktaş'a canı gönülden tebrik ederim. İnşallah
0: başarılar
3: tebrik ederim.
0: İnşallah
3: başarılar dilerim. Ben Fenerbahçe hakkında birkaç kelime konuşacağım. Biz lanetlenmişiz abi. Yani bilmiyorum. Ne teknik direktör görevini yapıyor, ne yönetim yönetimliğini yapıyor. Vallahi sonuç hüsran. Yani Beşiktaş bunun 4-5 sene yaşadı ama biz 12 yıldır yaşıyoruz, yani sürekli yaşıyoruz. Allah Fenerbahçelilere sabır versin. Başka bir şey demiyorum. Yani bu sene yatırdığım para belki 50 bin lirayı buldu. Yazıklar olsun ya. Valla hani haram zıkkım olsun diyorum.
0: Deme öyle.
3: Tek söyleyeceğim bu.
0: Deme.
3: Yok abi yok. Valla artık psikolojimiz bozuldu ya. Yani komik videolar var ya, o gidiyor bu geliyor. Ona seviniyoruz. Gittiği için yine seviniyoruz. Geldiği için tekrar seviniyoruz. Böyle takım yönetir abi. Koskoca camia ya. Yani el insaf ya. İnsan bir kere şu 20 milyon taraftarı bir düşünür ya. Dışarıda arıyorsun problemi. Yani saçma sapan açıklamalar. Yok kimmiş, yok sağmış, yok hakemmiş. Ya ne diyeyim ya, Allah aşkına. 400 milyonluk, 350 milyonluk takım, işte 10 milyonluk takım da beraber kalıyor. Yani bunun bir lüksü yok abi yani. Hani böyle bir seçenek bile yok. Kalamazsın beraber.
0: İşin özetini çıkardım. Evet, ama herkes işini yapamıyor dediğinde, bari taraftar olarak işini yapmaya devam ettiğinde bir biz kaldık demeyi de bence söylemeye devam et. Yapma.
3: Abi ediyorum da yani gerçekten artık bilmiyorum ne yapacağız. Çıkacak yerimiz yok. Paraysa para. Destekse destek. Ne yapabilir taraftar 15 senedir ya? Ne yapabiliriz ki? Başka bir elimizden ne geliyor? Gelmiyor.
0: Sonuçta suçlanan ya, sen de oluyorsun yani.
3: Suçlu biziz, bence destek vermememiz lazım. Teşekkür ederim Doğan abi.
0: Ben teşekkür ettim. Sağ olasın. Bir başka telefona geçtim. Nereye geçmişiz? 34.94. Günaydın.
4: Günaydın Doğan abi, hayırlı sabahlar.
0: Hepimize inşallah hoş geldin.
4: Nasılsın, iyisin inşallah.
0: Çok
4: abi
0: şükür.
4: Hoş bulduk, teşekkür
0: maşallah
4: ederim.
0: Var.
4: Tüm Çelen İstanbul'dan arıyorum.
0: Kara turp gibiyim. Turp gibiyim.
4: Maşallah.
0: Dosta
4: Allah
0: düşmana inat en iyi.
4: Hem kanal için hem bizim için abi.
0: Eyvallah.
4: Abi Galatasaray taraftarıyım. Bugün Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Avrupa maçı sonuçta 3'e puanla katkı sağlayacak. İnşallah puan veya puanlar alır diyorum.
0: İnşallah.
4: Ben kendi takıma geliyorum ama bizim takım Süper Lig'de, bu kadro Süper Lig için yeterli. O takım başına beni koy, ben de şampiyon yaparım bu futbolcularla. Ben Okan Hoca ile alakalı bir iki kelime söylemek istiyorum. Okan Hoca Avrupa'da başarısız. taktik, teknik hiçbir şey yok abi. Allah'a emanet. O günkü futbolcularımızın psikoloji iyi olacak. Teknik kapasitesi yüksek olacak. Kendini maça verdiği zaman biz her takımı yeneriz Avrupa'da. Ama bu her maç olmuyor maalesef. Gücümüz yettiği kadar ya da nefesimiz. İlk 45 dakika paldır, küldür, F-16'lar, topçular, tanklar saldırıyoruz. 48 dakika oluyor, bir bakıyoruz selamünaleyküm. Bitmiş füzemiz, bombamız, hiçbir şey kalmamış. Benzin bitmiş. Yani bizim takımda olağan dışı bir durum var. Antrenmanlarla mı alakalı? Yani biz çözemiyoruz abi. Biz Okan Hoca'yı ben şahsen kendi adıma söylüyorum. Abi ben istemiyorum Avrupa'da Okan Hoca'yı. Daha Türkiye'de de şampiyon da olmak istemiyorum. Benim Avrupa'da başarı istiyoruz biz abi. Fenerbahçe mi oluyor, Beşiktaş mı oluyor, Trabzon kim oluyorsa olsun abi. Benim için Avrupa bu saatten sonra. Arayı da açmışız. Türkiye'de 5 sene olmayalım ne olacak? Pek de önemli değil yani. 5 sene sonra yine bir seri yakalarız. 4-5 sene daha üstte şampiyon oluruz, yine geçeriz yani. Ama bizim şu anki kadro Türkiye'ye fazla, Türkiye eliyle. 200 milyonluk euroluk takımla da sen Türkiye'de şampiyon olursun. Okan Hoca yetersiz Avrupa'da. Bu takım başına Klopp, Conte, ondan sonra daha güzel böyle İtalyan mesela Roberto Mancini. Direkt söyleyeyim sana abi.
0: Simeone falan diye.
4: Bunların gelmesi lazım. Evet, parayı basacaksan abi biz Osimhen'e nasıl 75 milyon euro verdik abi 4 senelik adamı çağıracaksın adam gibi adamı. Gel kardeşim Türkiye önemli değil, Avrupa'ya çalış, al sana yıllık 20 milyon 4 senelik sözleşme, bize Şampiyonlar Ligi kupasını getir, bu kadar. Vizyon bu olmalı abi artık, Türkiye'li olmamalı. Zaten maç başlıyor, Lisbon maçı abi 1-1 bitti ilk yarı. Sana yemin ederim ikinci yarı ben biliyordum geleceğimizi. Biliyordum ben, çünkü o şey yok. Takımda o sinerji, enerji yok. Hissettirmiyor bizi artık Avrupa'da. Peki. Bendeki durum bu abi. Sen katılır mısın bilmiyorum. O da sizin düşünceleriniz. Teşekkür ediyorum abi.
0: Ben teşekkür Allah'a ediyorum. Allah'a emanet olun. Siz paylaşıyorsunuz düşüncelerinizi. Hepimiz Allah'a emanet olalım. 61-74 sana da günaydın.
5: Günaydın.
0: Bey. Tanıyalım, buyursunlar. Hoş geldiniz.
5: İsmim Ensar. Ben Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Ensar'cığım, açıklamaları duydun mu? Başkanın açıklamalarını.
5: Ya evet gördüm.
0: Yani mesela gördüm. Yaz üzerinden Emre Bol'un açıklamaları, işte İrfan Can'la, Mert Hakan Yandaş'la konuşmaları, işte ona zamanında Emenike'nin para sayma görüntüleri var diyordun. Ne oldu o görüntüler? Yıllardır bunun cevabını veremedin. Öne çık, bunun hesabını muhatap istiyorsan ben ne ol falan. Yani bunlar bir camianın bence sorunları mı ya? Bunlar mı problemleri Fenerbahçe'nin?
5: Ya bizim çok büyük problemlerimiz var da ben şöyle söyleyeyim. Bir Fenerbahçeli taraftar olarak ben Emre Bol olsun, işte Serdar Ali Çelikler olsun. Yani bu isimlerin zaten ne dediğini ciddiye almıyorum. Bunlara takılmıyorum dedim. Ya ben şöyle Fenerbahçe'nin bir 10 yıl, 12 yıl, 13 yıldır bu seneyi de katarsak şampiyon olamayacağımız için 13 yıldır şampiyon olamadık. Bir 10 yıl daha şampiyon olamayacağına inanıyorum. Çünkü böyle görünüyor. Ekonomik durumumuz gerçekten çok rezil oldu. İşte sportif başarılarımız gerçekten yok. Yani gerçekten yok. Böyle gider. Bir 10 yıl böyle devam ederiz biz. Ben buna inanarak Fenerbahçe'yi destekliyorum. Tek istediğim şey gerçekten sahada yenilsek bile güzel bir oyun. Ama biz bunu da göremiyoruz yıllardır. Hani Fenerbahçe'nin çok çok güzel oynadığı şu Roma maçını mesela ben izledim. Acaba ben mi yanlış maç izledim diye düşünüyorum. Herkes böyle çok övdü Fenerbahçe, öyle uçtu, öyle koştu ama ya yani bizim zaten Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray olarak bu Romaları, Marsilyaları, işte Sporting Lizbonları, bunları zaten kusura bakmayın ama ağlata ağlata yenmemiz lazım. Baktığınız zaman bu maaş bütçeleriyle, bu oyuncularla.
0: Yani
5: biz futbolda izleyemiyoruz Fenerbahçeliler olarak. Başarı zaten
0: ya
5: yok.
0: Ya bu kadar büyük kadrolar kurulup bu kadar büyük paralar harcandıktan sonra işte UEFA'da, Şampiyonlar Ligi'nde, hadi konferansı da ekliyorum. Bir Edirne sonrasına baktığımızda orada bir şeyler bekleniyor, ediliyor da sonra dönüp de Şampiyonlar Ligi UEFA dönüşünde acaba bir Çorum maçında sıkıntı olur mu diye endişe etmeye ben anlam veremiyorum bazen. Ya da sen yani Çorum örneğini veriyorum da işte hani. İşte Eyüp olabilir, bu Kocaeli olabilir falan, hani çünkü onların bütçelerine ve onların oluşumlarına bakıyorum. İki futbolcudan oluşuyor senin kadrondaki.
5: Ya dün Barcelona maçını gördünüz mü? Ben sadece özetini izleyebildim. Erken uyumuşum. Yani 7 tane atmışlar. iki tane yemişler. Yani yedikleri gol adı bir kontra, bir kaleci hatası. Ama adamların sadece kaçırdıklarıyla maç 15-0 falan olabilirmiş. Bunlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp ve yüksek tempoda oynayan takımlar.
0: Ya ben
5: bizim kadar televizyon,
0: televizyonda Ali Naci'ye şöyle bir şey söyledim. Dedi ki çimleri dedi Barcelona maçına hazırlıyoruz. Dedim ki ondan sonrayı mı hazırlasanız acaba dedim, hani bari zemin kötü olsa falan dedim.
5: Ya zaten bizdeki, ya çok fazla konuşmam, bizdeki zeminler de gerçekten leş gibi. Mesela en son Fenerbahçe maçında Antep'in zeminini görmüştür herkes. Federasyonun buna ciddi manada bir yaptırım uygulaması lazım. Gerekirse zemini bir gün önceden inceletsin. Uygun olmayan zeminleri, atıyorum Fenerbahçe ise Fenerbahçe, Galatasaray ise Galatasaray, Beşiktaş ise Beşiktaş veya herhangi bir Anadolu kulübü hükmen mağlup saysın. Çünkü bu kulüpler futbolculara çok büyük yatırımlar yapıyor ve çok büyük paralar harcıyor. Hadi futbolculara kulüplerin yaptığı yatırımları da geçtim. Bu futbolcular futbol oynayarak para kazanıyor, hayatlarını idame ettiriyor. Futbolcu sağlığını gerçekten çok büyük zora sokuyor bu zeminler. Bunlara
0: yani bizim ama takımlarımızın büyük takımlara karşı gösterdiği reaksiyon çok şaşırtıyor. İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı olabilir. En yakın zamanda Fenerbahçe Roma karşısında, işte iyi bir Roma'ya karşı çıkacak dendi, olmadı. İşte Beşiktaş bugün Marsilya, öyle veya böyle Marsilya, kötü bir Marsilya deniyor ama şimdi Lyon dönemini de hatırlıyorum mesela. Fernandez atmıştı galiba, 1-0 yenmişti orada, ama ne pozisyonlar kaçırmıştı Lyon'da. Olmayınca bazen olmuyor. Şimdi Barcelona maçı, Galatasaray'ın milli aradan sonra şey diye bekleniyor mesela. Abi kesin 5, en az 5 yerler falan diye düşünüyor ama ben öyle bir skor beklemiyorum mesela.
5: Ya biz Avrupa'ya çıktığımız zaman Türk takımları, Anadolu kulüpleri nasıl büyük takımlara karşı kapalı oynuyorsa biz de öyle oynuyoruz. Full defans yaptığımız için 1-0 2-0 yenildiğimiz zaman da yenildik ama ezilmedik diyoruz, yıllardır olduğu gibi. O yüzden yani ben Galatasaray'ın büyük bir sporla yenileceğini düşünmüyorum ama yenilirse de sürpriz olmaz açıkçası.
0: Yani zaten favori olarak Barcelona gösteriliyor ama yani Galatasaray'ın bir sürpriz yapma ihtimali her defasında var. Olmuştur da yani, gördük. Ayrı konu ama bakacağız, bu sezon biraz zor gibi gözüküyor bazı şeyler. Çünkü her iki kulvarı da idare etmeye çalışmada hep problemler oluyor. Yani yürürken sakız çiğneyememek gibi düşün, anladın mı? İki işi bir arada yapmak yani çok büyük beceri istiyor. O yüzden eleştiriler işte Okan Hoca'ya geliyor, İsmail Hoca'ya geliyor. Öbür taraftan daha şu ana kadar mesela bir mağlubiyeti olmasına rağmen bir İtalyano'ya gelmedi.
5: Ya İtalyano gerçekten çok büyük hoca bu arada. Çok beğendim. Oynattığı futbol da çok güzel.
0: Duruşu güzel değil mi?
5: Ya duruşu güzel. Evet, bir Fenerbahçe olarak ben Beşiktaş maçından sonra şunu söyledim. İtalyano İsmail Hoca'ya hocalık dersi verdi. Yani ne yapması gerektiğini, hangi oyuncuyu alması gerektiğini. Şimdi baktığınız zaman İlhan Fakılı, Türkiye'de hiç kimse duymamıştır bu adamın adını. Oyuna atıyor. Beşiktaş bu adamı gidiyor, transfer ediyor, oyuna atıyor, İlhan Fakıl'dan verim alıyor. İşte Vlahovic'i Fenerbahçe alsaydı şu an belki de transfer olana kadar niye Vlahovic, bu adam ne yapmış öyle, ama bir şekilde verim alıyor. Şu an hiç beğenmedikleri Çerni bizim Kerem Aktürkoğlu'ndan daha çok verim veriyor.
0: Düşünün. Peki, teşekkür ettim sana da, sağ olasın. Diğer rica telefonlara ederim. Geçelim. 32-36, günaydın.
6: Günaydın Doğan Bey, kolay gelsin.
0: Hoş geldiniz, buyurun.
6: Hoş bulduk. Öncelikle nasılsınız, iyisiniz inşallah.
0: Eksik olmayın, sağ olun.
6: Ben Beşiktaş'a hem bugün hem de bundan sonraki Avrupa maçlarında başarılar diliyorum. Ama Türkiye Ligi'nde başarılar değil, bir Fenerbahçeli olarak tabii ki yarışın içinde kalacak kadar başarılı olmasını diliyorum. Çünkü artık Fenerbahçe olarak biz Galatasaray'la lobi olarak mücadele edemiyoruz. En azından Beşiktaş bu mücadelenin içerisinde olursa belki onlar da bizim yanımızda olur. İkisinin gücü birleşirse belki bir nebze ikisinden birisi şampiyon olur. Tabii bu noktada Beşiktaş üzerine düşeni yapar mı bilmiyorum. Çünkü sağ olsun gidiyor Osimhen kendi oyuncusunun boğazını sıkıyor. Salıncağı bindiriyor Galatasaray. Onlara karşı çıtı çıkmayan Beşiktaş, kendisiyle alakası olmayan Fenerbahçe'nin bir maçından sonra Archie Brown'la ilgili bir şey yapıyor, paylaşım yapıyor. Bu noktada maalesef...
0: Yani Archie Brown hiçbir şey yapmadan mı Archie ile ilgili bir paylaşım yapmış?
6: Geçen sene hani Archie Brown'un kırmızı kart görmesi gereken bir pozisyon vardı galiba.
0: Yok hayır, maç öncesinde biz Kadıköy'de bekliyoruz. İyi bir Beşiktaş, ona göre planımızı yaptık. Galip abi, geleceğiz falan gibi bir açıklaması geçen, vardı.
6: Bu sene için değil, geçen sene için. Bundan önce Osimhen'in boğazını sıkmasından sonraki 3-5 maç sonraki bir dönemdeydi. Bu noktada Beşiktaş maalesef nedense sürekli Fenerbahçe'yi kendisine rakip olarak görüp sürekli onunla bir mücadele içerisinde. Bence Fenerbahçe'yi kesinlikle bir kendisine tehdit ve rakip olarak görmemesi lazım. En büyük tehdit hem sahi için hem sağ dışı olarak bence Galatasaray. Bu noktada oraya yoğunlaşırsa şampiyonluk noktasında hak ettiği zaman alır. Ama Fenerbahçe ile uğraşırsa, Fenerbahçe maçlarına odaklanırsa bence Fenerbahçe'nin yaşadığı hüsran yılları Beşiktaş'ta çok güzel gitmesine rağmen sonuna getiremeyeceğini düşünüyorum Doğan Bey.
0: Peki, teşekkür ettim size de, sağ olun. Onlar biraz tahminler, biraz temenniler üzerine de gidiyor da bazı konular üzerinde öyle yoğunlaşıyoruz. Hollanda'ya gidiyorum. Yollardayız gene değil mi?
7: Yollardayız Doğan. Hem seni dinliyoruz hem yollarda paket dağıtmaya devam.
0: Eyvallah. Bugün paket olur mu? Bir paket daha var mı? Marsilya diye bir paket var mı elinizde? Gördün mü? Olur mu?
7: Var. Çok rahat ol. Yani öyle kolay bir maç. Ben uzun zamandır Beşiktaş'ın oynayacağı en kolay maçlardan bir tanesi.
0: Vay. Öyle mi görüyorsun gerçekten?
7: Trossard olsaydı iki farkı iddiaya girerdim.
0: Handikaplı bir Beşiktaş diyorsun ama zorlansa da biraz yine de galip gelen taraf Beşiktaş olur diyorsun.
7: Yok, zorlanmaz. Hani şu anlamda iki fark üstü, yani 3 olur 4 olurdu Trossard olsaydı. Çünkü oyun aklı, zekası inanılmaz bir adam. Hı hı. Daha önce de konuşmuştuk seninle, yani Trossard gibi bir adamın Fenerbahçe'nin almaması büyük bir kaba futbol tabiriyle aptallıktı. Beşiktaş aldı. Çok büyük bir adam, yani futbolcu olarak söylüyorum. Trossard olsaydı 3 olur 4 olurdu bugün Beşiktaş. Özellikle ilk yarı zaten Marsilya'yı fena edecek. Öyle görünüyor. Hani ilk yarıdan 2 gol bulursa hani 3-1, 2-1, 2-0 o şekilde bitecek gibi duruyor maç. Peki. Yani bir aksilik olması öyle yani. Bana göre en rahat maçı Beşiktaş'ın. Şu ana yani çıkabilecek en kolay rakip çıktı. Yani form durumlarından bahsederek söylüyorum.
0: Bu balı bedava mı yani dağıttılar diğerleri... bugün herkesin ağzından damlıyor maşallah ya.
7: Vallahi öyle. Ama gözüken görünen köy kılavuz istemezler
0: yani
7: ya.
0: Biraz favori olarak Beşiktaş'ı görebiliriz. Biraz da sıkıntıları olan bir Marsilya ile karşı karşıya gelecek ama sonuçta yine bir Avrupa takımı. Bu organizasyonların gediklisi. Biraz öyle bakmak lazım. Ben daha gerçekçiyim. Oyuna bakalım. Onun sonrasında ya biraz tahmin ettiğimiz gibi olduya dönelim. İnşallah sizin dediğiniz gibi olur da. Ben evet en kötü ihtimalle yenilmeyeceğini düşünerek yola çıkanlardanım. Ama böyle takımına güvenmen lazım, bir gaza gelmen lazım, bir gaza getirmen lazım dersen evet bugün tek farklı da olsa 2-1'lik, 2-0'lık bir galibiyete hayır demem ben de.
7: Şöyle düşün, uçan kaçan Roma vardı, 4-4 ile başlamış. Hı hı. Rezalet bir Fenerbahçe, zaten her sonuçlar ortada. Fenerbahçeliyim bu arada ben, biliyorsun.
0: Biliyorum.
7: Rezalet bir Fenerbahçe ama... Roma maçının yani oyun planı o kadar düzgün, ilk defa yani İsmail Kartal'ın şu yani 10-12 maçlık periyodunda tek bir düzgün oyun planı Roma maçıydı. Adamlara alan vermeden pas trafiklerini kapatarak çok güzel oynadılar ve bir galibiyete kaçırdılar. Şimdi bunu çevir Beşiktaş'a. Zaten şu an fırtına gibi giden bir Beşiktaş var. Avrupa'daki takımları bu yüzden söylüyorum. Hani oyun güçleri şu an belli başlı takımların yok. Düşün, Roma uçuyordu kaçıyordu ama Fenerbahçe karşısında bir şey yapamadı. Kaldı ki bu Fenerbahçe'yi Beşiktaş çok rahat yendi. Bir de böyle bak maça. bence hani Roma Marsilya maç yapsa Roma Marsilya'nın içinden geçer. Öyle düşün. Bence Beşiktaş Marsilya'yı hani tabii bir kırmızı kart ne bileyim bir ters bir hareket mi bilmem ne olmadığı sürece çok rahatlıkla yenmesi lazım. Eğer Orkun Kökçü'nün sakatlığı ciddi değilse tabii bu arada. Çünkü parmağında bir sıkıntı varmış galiba.
0: Evet.
7: Öyle söylüyorlar. Yani işte Orkun bayağı eksiltir o hücum presi ve kesinlikle top çalma oyununu.
0: Kesinlikle.
7: Organizasyonla. Yani bir de şimdi gelelim bize. Biz Hollanda'dayız. Çoğu şeyden mağrumuz. Çok şey özlüyoruz Doğan. Bunu nasıl yapacağız? Bir dost olarak bir tavsiyede bulunur musun?
0: Vallahi öyle hani teşhis konmuş da tedavi buraya gelmekte başka bir şey yok yani. Biz de gelemeyeceğimize göre komple.
7: Mesela biz söğüş yiyemiyoruz. Bir boyoz yiyemiyoruz.
0: Bak beni o konulara sokma. Beni o konulara sokma. Program MasterChef'e çevirme.
7: Ama çok canımız istiyor. Görüyoruz mesela TikTok'larda, Instagram'larda, ne bileyim televizyonlarda.
0: Ya.
7: Nasıl yapacağız yani? Bir dost yani şöyle güzel bir söğüş şöyle.
0: Şimdi
7: ya da bir boyoz.
0: Hollanda'da yaşayan bir dinleyicim Yakup Çınar geldi bu arada. Onunla konuşuyoruz. Abi ne oldu? Ne konuşuyorsunuz böyle şey diye? Samimi bir ortam var ama orada.
8: Bir şey diyeceğim.
0: Diyor ki biz diyor bazı şeylerin diyor hasretini çekiyoruz. Bunları nasıl gidereceğiz diyor.
8: Abi söğüş dedi ya. İstanbul'da da yok biliyor musun?
0: Var canım. Söğüş.
8: Nerede var?
0: Nevizade'yi geçtikten sonra orada otoparkın yan tarafında tarihi bir yer vardır.
8: Ama
0: bulursun yani.
8: İzmir'deki gibi
0: değil
8: ya.
0: Tabii ki yani. Değil. Yani, yani değil derken o çok da aratmaz yani. Ama şimdi biz bunları konuşunca adam Hollanda'da yani hani ben gene bulabiliyorum durumu var ya orada.
8: Hollanda'nın neresi acaba?
7: Hollanda Denak'ta yaşıyorum ben.
8: Denak. Denak'ta saray.
7: Evet.
8: Döner yok mu?
0: Öyle söyle
7: yapmayayım. Ya şimdi
8: bir saniye abi.
7: Şimdi şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Hani bir şeyin imitasyonunu yiyorsanız güzel buradakiler. Hani imitasyonunu okey diyorsanız okey.
0: Biraz sıkıntı replika yok diyor yani.
8: Yo yo bir şey diyeceğim.
7: Yani ben
8: kefilim. Benim selamımla git. Eğer yakınsa Muhammed abi var işletmecisi. Çok iyi de Galatasaray'dı. Biz de tanışmıştık. Abi bir şey diyeceğim. Yani hani Avrupa'ya birçok maça gidiyorum. Şampiyonlar Ligi maçına. Yakın zamanda da Lille maçı olacak. Ona da gideceğim mutlaka. Ama Muhammed abinin işlettiği o saray dönerdeki et döner özellikle inanılmaz. Tavsiye ederim bu arada.
7: Ya şimdi benim evime 5 dakika belki en az 100 kere yemişimdir dediğiniz yer. Yani çok burada bizim hani Türkiye'deki lezzetleri bulamıyoruz. Çünkü buradaki hayvanlar yağlı değil.
8: Evet
7: etler ama güzel şöyle ama o şeyler o tatlar yok.
8: Gurmesi ya da orayı övüyormuş ya gibi olmasın. Benim bildiğim kadarıyla hani kuyruk yağı falan da katıyorlar ve kuzu eti de var içinde.
0: Saçan değil mi illa onu?
8: Hayır abi bak %100 katılıyorum.
0: Ben söğüşten prim aldığını bilmiyordum
8: İsim
0: Yakup
8: neydi,
0: senin orada.
8: İsim neydi arkadaşım?
7: Gökhan.
8: Gökhan Bey şöyle size %100 katılıyorum bu arada. Çünkü hani Avrupa'ya gittiğimiz zaman biz de en iyi yemek neredeyse onu yemeye gidiyoruz. Ve genelde Türk restoranlarını tercih ediyoruz. Çünkü hani Avusturya'nın, Almanya'nın, Fransa'nın böyle çok üst düzey yemek kültürleri yok ya da bizim damağımıza hitap etmiyorlar. Benzer şeyleri Avusturya'da yaşadım mesela. Çok güzel, çok özel restoranlar diyorlar. Gidiyorsun ama gerçekten dediğin gibi yani oradaki ette maalesef tat yok ama bilmiyorum yani saraydan mutlaka yedim diyorsun ama bir daha dene bence.
7: En az 100 kere.
8: Doğrudur.
7: En az 100 kere yani sahiplerini de iyi tanırım.
8: Muhammed
7: yani
8: abi
7: onları şey
8: musun?
7: Yanlış anlaşılmasın. Hani tadı kötü demiyorum. Evet. Hani Türkiye lezzetini bulamıyoruz.
8: Tabii
7: yoksa iyi yapıyorlar.
8: O imkansız abi. Şimdi Beşiktaş'taki Karadeniz döner gibi döneri nerede yiyeceksin?
0: Bir tane sosyal medyada Hollandalı bir gurbetçimiz varmış. Bahçesinde yemekler yaparak paylaşım yapıyormuş. Onu tanıman lazım diye sana mesaj atıyor dinleyiciler. Ona söyle yapsın.
7: Vallahi diyorum. Bilmiyorum. Ha, bak arattıracağım. Hollanda'da bahçesinde yemekler yapıyormuş öyle mi?
8: Evet evet.
7: Mesela güzel bir kelle paça içmeyeli çok uzun zaman oldu.
0: Bak o da çok. Şeyi sarayı geçtikten sonra sol tarafını al ilk ilk saldırı şey.
8: O kadar bilmiyorum.
0: Orada evet. Anlatacak şu Yakup. Onu da bulur sana. Onu da bulur.
8: Abi sen kokoreç de özlemişsindir Gökhan abi.
7: Abi şimdi damardan şırıngayı iyice bastınız bana şu an, evet. Farkındasınız değil mi yani? Böyle bir şey olamaz.
0: Neyse. Var. Türkiye'ye geldiğinde yapıyor. Ben sana bir uykuluk yedireyim.
7: Tamam. Ah, Asım Usta'ya gitmek istiyorum İzmir'de. Ne bileyim, Tahir Baba'da bir söğüş yemek
0: abi
7: istiyorum.
0: Abi bizi salar mısın lütfen artık? Bırakır mısın bizi lütfen? Gider misin lütfen konuyu?
8: Şu an muhtemelen bizi dinleyen herkes birazdan arabaları öğle sağa çekip.
0: Öğle yemeğinde sakatat ilk defa bu kadar prim yaptı diye.
8: Evet abi.
0: Oraya gidecek. Abim
7: abi Hollanda'ya.
0: Saygılar sunuyorum.
7: Hollanda'ya gelirseniz. Mutlaka beklerim. O dediğiniz yere saray restoranı evim 5 dakika mesafede benim.
0: Eyvallah.
7: Tam yendenen göbeğindeyim.
0: Çok güzel.
7: Her zaman beklerim. Peki. Kim gelirse gelsin sıkıntı yok. Burada her türlü ağırlarız.
0: Haberleşiriz abim, eyvallah. Eksik olma, sağ olasın. Görüşmek üzere.
7: Tamam, hadi görüşürüz.
0: Sağ olasın. Peki. Yakup'um ne yapıyorsun? İyisin.
8: İyiyim abi, teşekkür ederim. Seni de çok iyi gördüm
0: çok
8: maşallah.
0: Şükür. Yolunda
8: maşallah.
0: Her şey güzel gidiyor.
8: Süper.
0: Biraz yorgunluk oldu. Bir İzmit'e gidip gelme durumu oldu. Bir devir teslim töreni yapmaya çalışıyoruz biz de. Kopmayan bir lise arkadaş grubumuz var.
8: Çok
0: yani
8: iyi.
0: Küçük şehirlerin böyle şeyidir. Orası da çok köklü bir okul, İzmit Lisesi. Binası maalesef taşınmak zorunda kaldı. Ama tarihi bir bina var. Orayı da müze yapmaya çalışıyoruz hiç olmazsa
8: çok
0: diye.
8: İyi.
0: Araya işte siyaseti katmaya çalışıyoruz falan. Mezunlar Derneği'nin devrini aldık. Eski Mezunlar Derneği işte 85 mezunları 90 küsür mezunlarını. 94,
8: İzmit Lisesi
0: 95.
8: Mezunlar Derneği Başkanı'yla şu an muhatap
0: ben
8: oluyor olabilir mi?
0: Ben başkanı
8: yönetim kurulu üyesi.
0: Yönetim kurulu üyesi diyelim. Güzel. Öyle olsun. Onun bir dün toplantısı vardı. Oraya gittim, döndüm, sabah programı yetiş falan derken öyle bir küçük yorgunluk oldu ama tatlı bir yorgunluk, bu güzel diye.
8: Abi sana şöyle söyleyeyim. Şu anda hayatımda en samimi olduğum insanlar... Lise arkadaşlarım ve üniversite arkadaşlarım.
0: Evet.
8: Yani üniversite biraz daha mesafeli ama bizim de mesela bir batak grubumuz var. Mutlaka denk geldiğinde böyle onlarla oynadığım oyunun mesela hiç tarifi yok. Çünkü çok şey paylaşıyorsun o insanlarla.
0: Tabii canım.
8: Çok değerli abi. Sonradan hayatına giren insanlar genelde hani iş nedeniyle giriyor.
0: Biraz seviye oluyor tabii.
8: Evet,
0: ister
8: evet kesinlikle.
0: O ya samimiyeti o kadar kuramıyorsun o yıllardaki
8: kuramazsın.
0: Gibi. Yani.
8: İmkansız.
0: Çünkü orada büyüyorsun. Onunla gelişiyorsun ve hayatı oyla paylaşıyorsun.
8: Kesinlikle.
0: Anladın mı? Sen ondan bir şey, o senden bir şeyler
8: acısını,
0: kaparak devam
8: tatlısını,
0: ediyor.
8: Acısını, tatlısını, her şeyini yaşıyorsun.
0: Evet yani aslında bir lise arkadaşlarımda kendimi görüyorum ben. Onlar da bana baktıklarında kendilerini görebiliyorlar. Çünkü aynıyız, anladın mı? Aynı hamurun ürünleriyiz. Yapacak bir şey yok ya.
8: O dönemin fotoğraflarını açtığında
0: abi, yine fotoğraflar
8: geçen 80
0: yani.
8: Furyası vardı ya mesela, evet, Instagram'da. Ya. Abi o dönem.
0: Onun gerçeğini koyuyoruz.
8: Evet abi ya. Gerçeği var yani. İnanılmaz.
0: Var ya. Ne değişimler var. Lise yıllarındaki ilk değişimi ben şöyle görmüştüm. Mezuniyet gecesinde gerçekten bu kızlar bizim okulda mıydı diye düşünmüştüm. Bak mesela inanılmaz değişiyorlar, anladın
8: tabii
0: mı?
8: Çünkü mesela sen onları hep okul kıyafetiyle görüyorsun.
0: Orada abiyeler, saçlar yapılmış, makyajlar, topuklu ayakkabılar falan. Bu kızlar bizim okulda olamaz falan diye. En büyük değişim oydu yani, hala kabul ederim onu diye.
8: Evet abi kesinlikle.
0: Emre Tilev de İzmir yolundayım. Canım neler çekti sayenizde diye yazmış.
8: Emre Tilev yakın abi.
0: Emre İzmir'desin. Söğüşün göbeğindesin yani orada. Çıkmadan ye.
8: İzmir'e girer gömersin abi hepsini.
0: Yarın stüdyoya geliyor. Gelirken bari boyoz moyoz bir şey getir yani.
8: Bence getirsin.
0: Bir İzmir bombası yakışmaz mı ya?
8: Ondan sonra senin yayının mı var?
0: Ondan sonra ben varım.
8: Tamam abi, bir boyoz değil getirsin mi? Bence de. Getirir Emre
0: getirir,
8: abi.
0: Getirir. Getirmez mi ya? Fırını buraya kurar.
8: Tabii
0: ya.
8: Ki.
0: Emrem bu konuda. Tabii ki. Şeydir ya.
8: Bu arada mesela tadı iyi değilse de oradaki esnafa geçmiş olsun. Emre abim hiç affetmez biliyorsun. Bu konuda sosyal medyada.
0: Üniversitenin girişinde ışıkların sağında bir arkadaş var diye girer değil mi orada? Yemeyim burada diye. Ne çekmişti be? Bafra pidecisi mi? Bir pideci vardı değil mi?
8: Evet.
0: Bir şey unuttum ya.
8: Bak mesela bizim WhatsApp grubumuz var, hala lise arkadaşlarım da dinlemiyorlar yayını bu arada. Şimdi arkadaşlar, doktor kontrolünde diyetisyene başladım. Doktor dedi ki haftada bir gün batak oynaman lazım.
0: Lazım. Bak,
8: birkaç haftadır gelmiş. Görüşemiyoruz tamam mı?
0: Gelmiş oradan. Mesaj verildi. Yakup ne durumda? Galatasaray ile ilgili zemin durumu Az önce tabii biraz latifesini yapıyoruz. Barcelona'dan sonra mı yapsan zemini acaba? Sanki hani Barcelona'da iyi bir zeminle de oynamasak mı falan diye latifesini yapıyoruz ama çok zor bir mücadele gerçekten. Çünkü izlenilen Barcelona o Xavi'li, Iniesta'lı falan Barcelona'nın da biraz üstündemiş gibi gözüküyor ama.
8: Klasik son dönemin böyle popüler bir cümlesi var ya, tarihin en iyi Barcelona'sı, tarihin en iyi Liverpool'u, tarihin en iyi Roma'sı falan. Tarihin en iyi Barcelona'sı değil bence bu arada ama sezona çok iyi başladılar. Gelene gidene 4 atıyorlar, 5 atıyorlar. Kolay maç değil ama zeminin değişmesi gerekiyor.
0: Kesinlikle. Yani sadece... Ve bunu oyuncular mı şikayet etmiş yönetimi?
8: Evet abi, oyuncular. Özellikle Çorum Spor maçında Galatasaray, hani sezona kötü başlamadı Galatasaray. Çorum Spor maçında da çok iyi oynadı. İstatistiklere baktığınız zaman çok fazla gol kaçırdılar.
0: Peki neden ihmal edildi zemin? Mesela o ara dönemde bakımı çok ihmal edilmiş.
8: Vallahi yazın normalde bu konuyu bugün araştıracağım özellikle. Yazın değişmesi gerekiyordu ki bunun yaklaşık böyle 1-1,5 milyon euro seviyelerinde bir maliyeti var. Bu arada her sene değiştirmiyorsunuz. 2 evet. yılda bir, 3 yılda bir falan değiştiriyoruz ama
0: bir de konserden sonra oluyor bizde.
8: Evet abi. Evet evet.
0: 22 günde bitiyor yeni tabii. teknolojiye göre.
8: Evet. 28 gün sürüyormuş galiba. Galatasaray'ın milli aradan sonra bir Kasımpaşa mücadelesi var. O maçın Rams Park'ta oynanmama ihtimali söz konusu olabilir. Mutlaka Kasımpaşa tarafıyla istişare edilir. TFF tarafıyla istişare edilir. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na alınabilir o karşılaşma
0: yok,
8: ama...
0: Zemin yok orada.
8: Zemin yok.
0: Orada Kanye West konseri olduğu için o zemin yenileniyor orada.
8: O zaman
0: da.
8: Başka bir stat bulacaklar.
0: Evet. Olimpiyatta zemin yok.
8: Yani o zaman ya Esenyurt'ta oynayacaklar ya Kasımpaşa Stadyumu'nda oynayacaklar.
0: Necmi Kadıoğlu falan diyorsun yani.
8: Ya da ne bileyim. Gerçi gelmek istemez yani deplasmana Kasımpaşa. Atıyorum o maçı... Hani Galatasaray kendisi aslında ya atıyorum Kayseri'de oynasa, Konya'da oynasa böyle değişik bir şey olabilir aslında ama.
0: En yakın Kocaeli olabilir.
8: Yani Kocaeli olmaz. Olmaz. Bu arada yayının sonlarına geldik. Birazdan evet. Cihan'la birlikte gireceğiz. Bence bugünün en önemli konularından bir tanesi. Onun bilgisini de paylaşayım. Bugün yayıncı kuruluşla alakalı çok önemli bir toplantı var. Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş ve yeni dönemde lige talip olacak şirketlerle alakalı.
0: Çok fazla operatör ismi geçiyor.
8: Geçiyor.
0: Dijital platformlar üzerinden.
8: Yani yerli bir operatörün olma ihtimali çok yüksek. En son 350-400 milyon eurolardan bahsediliyordu.
0: 180'den çıkan bu değil mi?
8: Evet abi. Yani 300'ü kesin vereceği konuşuluyor. Rakam 400'lere falan çıkabilir. Bu Türk futbolu adına önemli bir gelişme.
0: İyi bir rekabet ortamı olabilir
8: bugün
0: diyorsun.
8: Bugün dediğim
0: orada.
8: Gibi Kulüpler Birliği ile yayıncı kuruluş arasında ve talip olmak isteyen kulüpler arasında bazı toplantılar yapılacak. Zaten gün içinde gelişmeler de sosyal medyada yansımaya başlar. Kulüpler Birliği'nin de konuyla alakalı açıklama yapma ihtimali söz konusu. Galatasaray'ı da temsilen bugün Başkan Dursun Özbek de o toplantıya katılacak.
0: Peki bu bilgiyi de vermiş oldu Yakup. Başarılar diliyorum size. Sen de Beşiktaş'a başarılar diliyorsun diye tahmin ettim. Bir an şey yaptım.
8: Abi ben Roma maçında kimsenin umudu yokken ben Fenerbahçe'nin Roma'yı yenebileceğini net burada yayında söylemiştim. Avrupa bambaşka bir şey abi. Ama kolay değil.
0: Değil.
8: Değil.
0: Ben orada biraz defoların... biliyorsun beni tanırsın ayağı yere sağlam basanlardan. Tabii. Böyle uçup kaçmam hemen böyle abi 3 atarız bu kadroyla kötüymüş bak Marsilya falan diye. Ben bir olsun bizim olsunculardanımdır.
8: Abi ben sana şöyle söyleyeyim 1-0 olsun bizim olsunculardan ziyade evet Avrupa önemli puan açısından da önemli ama kulüplerin geleceği yöneticilerin geleceği de kendi kulüpleri içerisindeki o iç işlerle alakalı. Önemli gelişmeler. Ben şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın bu kadroyla hem Avrupa'da hem ligde başarılı olma şansı yok. Bence bir yeri tercih etmesi gerekiyor. Çok ya, zor.
0: Yakup koz ver diye bir sürü mesaj geldi sana. Pardon koz değil abi haber ver bize diye devam etmiş.
8: Haber de verdik koz da verdik abi.
0: Arkadaşlar koz maça devam ediyoruz. Aynen, Yakup'cun
8: biz abi. İhaleli oynuyoruz abi.
0: Öyle devam ediyor. Birazdan Cihan Dişli de karşınızda olacak.
8: Ağzına sağlık.
0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
9: Şu an bu konferans. Taraftar Kulübü sona erdi. Reklam.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Kara Kartal Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkıyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Marsilya'yı konuk ediyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
12: Reklam bitti. Reklam.
13: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil, doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Stockholm'da doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Aiko'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyona girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyunu da değişebilecek nokta da tam olarak burası. Deniz yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrakov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan açabilir. Okan Buruk açısından asıl mesele Osimhen dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz Osimhen seviyesinde bir bitirici değil. Fakat pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasında koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osimhen onun boşalttığı alana koşabilir. Maçın son bölümünde ceza sahasına yerleşmek gerektiğinde bu ikili Okan Burak'a ezber bozan bir B planı sunabilir. Daha uzun vadede ise Deniz, Icardi sonrası kurulacak forvet rotasyonunun genç ve yerli halkası olabilir. Elbette Icardi'nin ceza sahası sezgisini hemen ondan beklemek haksızlık olur. Ancak doğru gelişimle daha büyük bir role hazırlanabilir. Deniz'in elbette geliştirmesi gereken yerler var. Deniz boyuna rağmen hava toplarında henüz beklendiği kadar dominant değil. Bitiriciliği kısıtlı, dar alandaki ilk kontrolü ve kararları da gelişime açık. Porto'da forma bulduğu dönemlerde dahi skor yükünü sırtlayamadı. Dolayısıyla Galatasaray hazır bir golcü değil. İşlenmesi gereken bir profil transfer etti. Fakat Osimhen'in arkasında her hafta gol baskısını taşımadan gelişebilmesi Deniz için önemli bir fırsat. Üstelik A milli takım oyuncusu olması yabancı kontenjanının daraldığı kadro planında Okan Buruk'un elini rahatlatıyor. Bu transferin doğruluğunu bugün ödenen bedel değil, 2 yıl sonra Deniz'in herkesin geldiği seviye gösterecek. Garanti bir yıldız değil ama yaşı, profili ve yerli statüsünde düşünüldüğünde Galatasaray'ın neden bu riski aldığı anlaşılabilir. Bazen doğru transfer en çok heyecan yaratan değil, kadrodaki eksik parçayı sessizce tamamlayandır. Sizce Deniz Gül Galatasaray'da kendisinden beklenenden fazlasını verebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
4: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
6: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Birebir. Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar, umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Tabii Avrupa macerası Dolmabahçe'de başlayacak. Bugün Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ilk hafta maçında saat 22'de Marsilya'yı konuk edecek Beşiktaş, ama önce biraz Galatasaray ile ilgili bilgileri alalım Yakup Çınar'dan. Tabii ki Beşiktaş maçında konuşacağız. Yakup abi, nasılsın? Hoş geldin.
1: İyiyim, teşekkür ederim Cihan. Sen nasılsın?
0: Sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Direkt dünkü Divan Kurulu toplantısıyla başlayalım istersen. Bayağı bir uzun sürdü. Sen de oradaydın, katıldın. Dikkatini çeken neler vardı? Başkan Dursun Özbek yine işte kasada paranın olduğunu, bazıları bizim arkadan dolanacağımızı düşünebilir ama biz burada şeffafız, her şeyimiz kontrol ediliyor şeklinde açıklamalar vardı ve uzunca bir açıklama yaptı Başkan Dursun Özbek ve üyeler. Orada dikkatini çeken konu neydi abi öncelikle?
1: Can, şu açıdan bakıyorum ben. Şimdi Fenerbahçe taraftarının, Fenerbahçe camiasından, Fenerbahçe başkanından, yönetiminden beklentisi ne abi?
0: Yani şampiyonluk, şeffaf olmalı, evet, ama şampiyonluk abi, öncelik.
1: Şampiyonluk abi, evet. Şampiyonluk. Beşiktaş'tan aynı şekilde, Trabzon'dan aynı şekilde. Sportif başarı. Ya bu kulüplerin amacı bu. Tamam, Galatasaray'ın farklı bir kültürü var, Galatasaray'ın lisesi var. Galatasaray'ın yönetimini böyle çok yakından takip eden işte genel kurulu üyeleri, ondan sonra divan kurulu üyeleri, bunun hesabını kitabını yapan, transfer harcamalarının, kulüp giderlerinin, kulüp geleceğini düşünenler, anladın mı? Çok fazla sayıda insan var. Şimdi bu insanlar son seçimde Dursun Özbek'e karşı rakip çıkarmadılar. Ama hani eleştirilerini de her zaman her yerde yapıyorlar ki Galatasaray böyle bir kültüre sahip. Onda sıkıntı yok. Dün 5 saatlik divan kurulu toplantısındaydım. Ya bir tane üye de çıkıp şunu söylemedi mesela. Ya biz bu sezona da iyi başladık. Şu an ligde Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lideriz. Ya Aziz Yıldırım eğer şu durumda olsaydı muhtemelen elinde puan durumuyla falan çıkardı kürsüye. Ya da işte o ekrana puan durumunu falan yansıtırdı, hiç konuşmadan yerine otururdu. Saatlerce alkış alırdı. Ben sportif başarıya bakıyorum abi. Dursun Özbek'i eleştirebilirsin. Ben de eleştiriyorum. Yanlışları yok mu? Var tabii ki. Hani kulüpte yapılan yanlış işler yok mu? Var tabii ki. Birçok iş var. İletişim anlamında, altyapı anlamında, projeler anlamında, transferlerin gecikmesi anlamında, ama gelinen noktada senin Okan Buruk gibi bir şansın var. Sen bu sezonuna da ligde gayet iyi başladın. 5'te 4, 4 galibiyet bir beraberliğin var. Ve şu anda lider durumdasın. Şampiyonlar Ligi'ne de kötü, evet, puantaj anlamında kötüsün ama Sporting'i deplasmanda yenebilecek futbolu da ortaya koydun. Bugün Trabzon deplasmanına gidiyorsun. Sezon, hani geçen sezona göre daha iyi kadro kurdu dediğimiz Trabzon. İşte Fatih Tekke ile gümbür gümbür geliyor dediğimiz takım bir anda dağıldı. Deplasmanda maç kazanamıyor. Mecburen Fatih Tekke'yi gönderdiler. Hatta Hüseyin Çimşir'i denediler. O da yapamadı. Kazansaydı belki de devam edeceklerdi Hüseyin Çimşir'le, ama olmadı. Thomas Reis'i getirdiler. Yani bir teknik direktör değişimi yaşandı orada da. Galatasaray'a bakıyorsun. Hani diyorum ya sana, elbette eleştiri olacak, elbette tepkiler olacak ama abi Galatasaray iyi yönetiliyor. Kim ne derse desin.
0: Evet, Sayın Başkan dedi ki bizi en çok eleştiren taraftar dedi bu transfer döneminde, ama dedi maç, yani lig biter bitmez biz dedi Abdullah Bey ve diğer yöneticilerle masaya oturduk dedi. Bakıyorsun aslında Batrakov 25 milyon euro 21 yaşında, Leao 38 milyon euro 27 yaşında, Deniz 10 milyon 21, Ugacuk bu 21 kiralık, Bişu 21 yaşında. Yani evet, geç gelmesi başarısızlık ama sanki iyi bir yol izlediler, yani biraz daha gençleştirmeye gittiler.
1: Ya bir tane daha böyle iyi bir orta saha alsalardı, Abdülkerim'in yerine böyle iyi bir sol stoper alsalardı, tartışılmayacak bir isim alsalardı, o zaman sıkıntı olmazdı ama şartlar da sizi oraya yönlendiriyor maalesef. Şimdi Lemina ile sözleşme imzalamasaydı keşke. Anladın mı? Onun yerine daha iyi bir oyuncu alabilirdi. Ya da şunu da söyleyebilirsin. Geçen sene ölüsü 16 gol atan Icardi'nin yerine Deniz Gül mü alınmalıydı? Bunlar da konuşulabilir. Ama nihayetinde diyorum ya sana, iyi ya da kötü. Geçen devre arası transfer dönemi de kötü geçmişti. O oyunculardan şu anda Galatasaray'ın kadrosunda Renato Niyaga var ve 10 dakika falan oynamıştır maksimum. Şimdi sen Noah Lang'ı zaten almadın. Diğer oyuncular gitti, kendi takımlarına gitti. Kiralık gelmişlerdi. Dediğim gibi ben abi neticeye bakıyorum. Netice olarak Galatasaray şu anda Süper Lig'de lider durumda ve Galatasaray iyi futbol oynuyor. Bak sana şöyle söyleyeyim. Kocaeli Spor maçından sonra uzun süredir köşe yazılarını okumuyordum. Şöyle söyleyeyim. Uğur Melekes'inden Bülent Timur Lengin'e, ondan sonra aklına gelebilecek hepsini sayabilirim. Abi 90 dakika oturup maç izlemiyorlar. Ciddi söylüyorum bak. Neymiş Galatasaray? Hep aynı başlıklar. Hep aynı şeyler. Sanki böyle yapay zeka üzerinden yazılmış yazılar gibi.
0: Destek alıyorlardır tabii.
1: Ya bilmiyorum abi ama abi ben maçı statta canlı canlı izledim. Galatasaray Kocaeli Spor'a kök söktürdü. Kocaeli Spor Galatasaray'ın kalesine bir ya da iki kere ya gelebildi ya gelemedi. Galatasaray 4-1 5-1 biterdi o maç. Yani geçen sezon mesela bu anlamda çok eleştiriyorduk. Galatasaray kötü futbol oynuyordu. Kötü oynarken kazanıyordu. Şimdi kötü oynarken 1-0 kazanıyor. Ya da özür dilerim, iyi oynarken 1-0 kazandığı için insanlar ya Osimhen olsaydı daha çok atar. Abi Osimhen de dünyaları kaçırıyor. Ama ben Kocaeli Spor maçında pozitif şeyler gördüm. Deniz Gül önemli bir yetenek. Ve Kocaeli Spor maçında milli takım seviyesine gelebilecek potansiyele sahip olduğunu gösterdi. Bizim böyle bir forvete ihtiyacımız var. Yıllardır forvetimiz yok. Hem milli, bak Fransa ile İtalya ile Belçika ile UEFA Uluslar Ligi maçları oynayacağız. Yine Kerem Aktürkoğlu'nu ben forvette izlemek istemiyorum abi. Barış Alper Yılmaz'ı forvette izlemek istemiyorum. Hem Galatasaray'da hem milli takımda. Oyuncuya da kötülük yapıyoruz. Bugün Galatasaray taraftarı Barış Alper Yılmaz'a tukaka yapıyor abi.
0: Yani Torreira'ya da yapılıyordu hatırla sezonun başında.
1: Evet abi, yani sana şöyle söyleyeyim.
0: Sadece yanlış anlayan 4 maç kaçırmış.
1: Yanlış Torreira. Anlayan da yanlış anlasın abi. Galatasaray taraftarı bu 4 yıl başarıdan sonra şımardı abi. Gerçekten şımardı. Hiçbir şeyi beğenmiyor. Ya sen Fenerbahçe taraftarının yerine koy kendini. Adamlar 12 sezondur şampiyon olamıyor abi. Neredeyse Fenerbahçe formasını giymeye utanacak duruma geldiler abi. Okullarda giyemiyorlar. Çocuklar giyemiyor. Çünkü niye? Benim oğlum gidiyor abi, havasını basıyor abi. Ya da Galatasaraylı'nın oğlu gidiyor, havasını basıyor. Bütün derbileri kazanıyor. Her sezon şampiyon oluyor. Bir de yeni nesil, yeni nesil şeyi de çok yakından takip ediyor. Bu Şampiyonlar Ligi'ni, Avrupa'daki maçları, Barcelona'yı. Şimdi Galatasaraylı çocuk değil. Ya biz Barcelona'yla oynayacağız kendi sahamızda. Ve sen hem Avrupa'yı hem ligi götürdün geçen sezon. Tamam, eleştirelim. Okan Hoca'nın eksikleri yok mu? Var. Ekip eksik anlatamıyorsun. Mutlaka katkı sağlaması lazım. Ama adam da diyor kardeşim ben böyle şampiyon oldum. Böyle başarılı oldum. İrfan Hoca'yla başarılı oldum. İrfan'la devam edeceğim.
0: Fenerbahçe bunun sancılarını mı çekiyor sence? Hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig götüremedi mi diyorsun?
1: Abi götüremedi. Bu sezon da götüremeyecek. Bak Beşiktaş maçını da konuşuruz. Doğan abinin yayınında da söyledim 15 dakika önce. Beşiktaş'ın bir tercih yapması lazım. Bunu yüksek sesle yapamayacak ama kendi içerisinde başkanın, yönetimin, oyuncuların buna karar vermesi lazım. Biz Avrupa Ligi'nde mi başarılı olalım, ligde mi başarılı olalım? Abi tabii ki lig ya. Sen Avrupa Ligi'nde atıyorum çeyrek finale kadar gittin, ligde şampiyon olamadın. Ne önemi var senin için? Şampiyonlar Ligi'ne yine gidemeyeceksin. Anladın mı?
0: İkinci ya olur belki. Ön eleme oynar. Gerçi bu sene direkt gidiyor değil mi ikinci öyle?
1: Galiba direkt gitmiyor. Tam bilmiyorum. Hakim değilim o
0: konuda. Ama yine ihtimali var gitmesinin. Yani,
1: yani mesela kadroya bakıyoruz. Beşiktaş'ın kadrosu şu an önümüzde televizyon açık. Kalede Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Kuattara.
0: Vatara veya Otara da değil.
1: Otara mı deniliyor?
0: Otara.
1: Otara. Salih, Olaytan, Orkun, Çerni, İlhan Fakılı. Bak güzel, iyi oyuncu mesela. Genç oyuncu. İyi de iş yapmaya başladı. Trossard'ın yokluğunda. Vlahovic. Mesela sana şöyle söyleyeyim. isteyenle iddiasına da girerim. Bu kadroyla çıksın Marsilya maçına, Beşiktaş Ahmet deplasmanında kaybedecek. İddiasına girerim. Ben bu kadroyla çıkmam abi. En az 4 tane 5 tane mesela Çerni'yi dinlendiririm. Beşiktaş maçında benim Çerni'ye daha çok ihtiyacım var. Tamam Vlahovic oynasın. Ama bazı tercihler yapmanız lazım.
0: Belki tercihini Avrupa Ligi'nden yana yapmıştır İtalyan.
1: O zaman diyeceğim bir şey yok. Geçmiş olsun o zaman. Yani puan kaybı ligde hayırlı olsun. Galatasaray'da Trabzon'u deplasmanda yener. Milli araya lider girer.
0: Evet, Ertuğrul Doğan'ın dün açıklamaları vardı ama Ertuğrul Doğan senin gibi düşünmüyor.
1: Aziz Yıldırım'ın da açıklamaları vardı. Ona da tek hedefleri Galatasaray'ı yenmek.
0: Yeneceğiz dedi Ertuğrul
1: evet,
0: Doğan.
1: Evet. Ertuğrul Doğan yeneceğiz dedi. Ben de bir aksilik olmazsa Trabzon deplasmanında olacağım. Günübirlik gideceğim. Cumartesi günü gideceğim. Gece maçtan sonra da geri döneceğim. Maçı orada izleyeceğim. Trabzonspor taraftarı bana çağrı yapmıştı. Trabzon meydanında Galatasaray formasıyla gezebilecek tek insan diye. Salah transferini verdiğim için tabii ki öyle bir kerizlik yapmayacağım. Galatasaray forması ki ben hani formayla maça giden bir insan değilim. Gazeteciyim sonuçta. Trabzon'a gideceğim. Vallahi Trabzon maçı birazdan konuşuruz, özellikle Osimhen olacak mı olmayacak mı? Galatasaray'ın şu sıralarda bir antrenmanı var.
0: Tabii onu konuşuruz. Bir de sosyal medyada Osimhen'in işte farklı şekilde videoları çıkıyor. Masaj yaptırdığı videolar, ama Osimhen'in orada saç şekli falan şu anki saç şekli değil. Yani çok eski bir video, yeniymiş gibi servis ediyorlar. Ve Osimhen'in işte yine büyücülere falan gittiğini söylüyorlar. Sen de sosyal medyada görmüşsündür. İşte bir tane fizyoterapist diyor kendisine, ama ben işte fizyoterapist arkadaşlarımla da konuştum. Bu arkadaş, bu masaj yapan arkadaş dedi, hiç dedi bilgiye sahip değil dedi. Dedim abi bu video çok eski, yani şu anki video değil ama şu anmış gibi servis ediliyor. Bunu bir kötülük olarak görüyor musun?
1: Abi bir şey diyeceğim.
0: Yani Galatasaray Osimhen'i tecrübesizlere bırakmış, iması yapılıyor.
1: Yok baba yok, yani Osimhen sonuçta. Bu seviyelere gelmiş bir oyuncu. Galatasaray'ın üst düzey bir sağlık ekibi var. Tüm bunların dışında Osimhen'in Trabzonspor maçına yetişme ihtimali de düşük zaten. Gidip büyücülerle falan hazırlanacak bir durumu da yok tabii ki. Dediğim gibi ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Bugün saat 11'de Kemerburgaz Florya Metin Oktay tesislerinde Galatasaray Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecekti. Dün de antrenmana çıkmamışlardı. Ya bugün çıkarsa bile böyle takımdan ayrı şekilde bir ihtimal çıkıyor.

0: Trabzonspor maçında Denizgül Trabzonspor maçına 11 çıkabileceğini net bir şekilde performansıyla gösterdi ki ben kadroda da çok değişiklik beklemiyorum Trabzon deplasmanında. Son Kocaeli Spor maçında Galatasaray gayet iyi futbol oynamıştı. 11'de sadece Eren Elmalı yerine İsmail Jakobs'u tercih edebilir Okan Hoca. Onu da niye tercih edebilir? Geçen sezon biliyorsun Liverpool'la 3 kez karşılaştı Galatasaray. Özellikle içerideki maçlarda İsmail Jakobs'un Muhammed Salah'a karşı inanılmaz bir üstünlüğü vardı savunma tarafında. Adeta geçit vermemişti. Hatta Salah ikinci maçta 60'ta falan oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Etkili olamamıştı yani. Deplasmandaki maçta çok iyiydi. Hani İsmail Jakobs'tan rövanşı almıştı. İyi performans göstermişti. Gol de atmıştı ama olursa bir Jakobs Eren değişikliği olur. Onun dışında çok fazla kadroda değişikliğe gideceğini sanmıyorum Okan Hoca'nın. Denizgül formda. Orta saha zaten takır takır işliyor. Savunmada Abdülkerim'in ile alakalı soru işaretleri vardı. Kocaeli Spor maçında hem iyi oynadı hem de sürpriz güzel bir gol attı. Dediğim gibi çok ekstra bir değişiklik de Trabzonspor maçında beklemiyorum. Trabzon tarafında bir reaksiyon olur mu? Olabilir. Thomas Reis iyi bir teknik direktör. Samsun Spor döneminde başarılı işler yaptı. Samsun bu sezon 30-35 milyon euroya yakın satış yaptı Cihan. Ve bu satışta hani özellikle Thomas Reis'in tercih ettiği oyuncular vardı ki inanılmaz güç kaybettiler ama bir taraftan neredeyse 2-3 sezon boyunca yaptıkları bütün yatırımların karşılıklarını tabii 4-5 transferle kazanmış oldular. Mutlaka bir hava değişimi yaşanacaktır Trabzon'da ama dediğim gibi yani son yılların en rahat böyle Trabzon'daki maçlarından bir tanesi olabilir Galatasaray adına.
1: Evet, bayağı iddialı oldu. Bu arada ben de antrenman fotoğraflarına bakıyorum şimdi. Sen dedin antrenman mi? Düşmüş. Niyagalı, İlkaylı, Yunuslu, Erenli, Ardalı beyaz formalı takım kazanmış. Hani biliyorsun
0: o
1: bir
0: dünkü galiba.
1: Yo, çarşamba bugün için.
0: Tamam, bugün 11'de. Perşembe.
1: Ha, perşembe, evet doğru söylüyorsun. Düşmemiş daha.
0: Yani senin o saydığın fotoğrafı ben 10 kere falan bakmışım
1: doğru, doğru söylüyor. Evet, düşmemiş daha. Dünkü antrenmandan karelermiş. Şeyi soracağım abi.
0: Fotoğrafta Berat Düş de var mesela.
1: Var var, şey de var. Ya bütün gençler orada. Arda'nın olması hoşuma gitti. Evet. Kayboldu çocuk bir anda, piyasalardan uzaklaştı. Bu statla ilgili çalışmaları soracağım abi. İşte stadın zeminini İspanya Futbol Federasyonu yenileyecek şeklinde iddialar ortaya atılmış.
0: Ya keşke parayı verseler. Galatasaray'ın nedir cebinden onda, yaklaşık
1: onda son durum nedir?
0: Yaklaşık 700-800 bin euroya yakın bir rakam çıkacak. Yani 1 milyon euronun üzerinde bir rakam aslında. Kolay değil o değişimi yaşatmak. Ya mutlaka 2 yılda bir falan zeminin değişmesi gerekiyor. Galatasaray yönetimi anladığım kadarıyla yazın bu işi yapmadılar. Hani böyle devam edelim sıkıntı olmaz diye düşündüler. Çorum Spor maçında bu durum futbolcuları rahatsız etti. Zeminle alakalı sıkıntılarını yönetime ilettiler. Şikayetlerini yönetime ilettiler. Ondan sonra da milli arada Galatasaray için şans oldu. Kocaeli Spor maçından hemen sonraki gün çimleri tamamen kaldırdılar. Yeni çim serilecek. Ve o çimlerin tekrar zeminle birleşmesi sağlanacak. Ve bu yaklaşık 20-25 gün süren bir operasyon. Galatasaray'ın kasasından yaklaşık 1 milyon euroya yakın bir rakam çıkacak. İspanya Federasyonu'nun bu parayı ödemesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu arada İspanya Süper Kupa maçı da yanlış bilmiyorsam Ocak ya da Şubat ayında oynanacak. Barcelona ile Atletico Madrid arasında. Ve Rams Park'ta oynanacak mücadele. Güzel de bir maç. Ama onunla alakalı bir durum değil. Galatasaray'daki futbolcuların şikayeti nedeniyle zemin değişiyor. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Galatasaray'ın milli aradan sonraki ilk maçı yine kendi sahasında Kasımpaşa'yla. O maçın farklı bir stada alınma ihtimali söz konusu olabilir. Hani zemin böyle tam iyileşmişken bir hafta 10 gün daha böyle bir dinlensin düşüncesine sahip olabilir Galatasaray yönetimi. O zaman Kasımpaşa maçının stadı değişebilir. Bir ihtimal.
1: Evet, bu peki Dursun Özbey'in dün söylediği Galatasaray kafe şu an 10 tane planlanıyor ama tüm illerde franchise vereceğiz dedi Dursun Özbek. Acaba şişe cam hissesi alsak mı? Büyür mü? Parayı bulur muyuz?
0: Beylik
1: yatırım tavsiyesi değildir.
0: Beylikdüzü'nde ben açacağım abi. Kafe İlgala Beylikdüzü.
1: Şu an Mecidiyeköy'de değil mi?

0: tanesi.
1: Bay Yakup Çınar, aynen. Dün fotoğrafı sosyal medyadan ben paylaşmıştım.
0: Evet, Abdullah Kavukçu da paylaştı senden sonra veya
1: o akşam paylaştı akşam galiba. Paylaşım. Aynen. Ben herkesten önce yine atlattım. Evet, yine. Bu arada şöyle söyleyeyim sana. Benim değerli izleyicilerimden bir tanesi, 90 artı dijital izleyenlerimden bir tanesi ki çok iyi Galatasaraylı Yavuz Özgül. Kendisine de selam olsun buradan. Yavuz abi dün ki iş yeri de Nişantaşı tarafında, Mecidiyeköy'de o meydandan geçerken bir bakıyor. Kafeil Gala Comic Sun çok yakında, fotoğraf çekip direkt bana gönderdi. O şekilde fotoğraf geldi bana. Sonra araştırdım. Orada bayağı büyük, 550 metrekare tam Mecidiyeköy meydanda bir dükkan tutuluyor ve şu anda çalışmalar başlıyor. İlk Kafeil Gala orada açılacak. İkincisini de Beyoğlu'na açmayı planlıyor Galatasaray. Dediğin gibi kısa vadede 10, bir yıl içerisinde de bu şube sayısını franchising şeklinde Galatasaray 100'e çıkarmak istiyor. Cihan, şunu da yapmak istiyorlar. İşte Mecidiyeköy'deki mağaza buna müsait. Mesela Mecidiyeköy biliyorsun, Samiyen döneminde Galatasaray için sembol semtlerden bir tanesi. Bu arada şunu da öğrendim. Hani Galatasaray'da en çok iş yapan, ciro yapan storlardan bir tanesi Cevahir AVM'nin içindeki Galatasaray Store. Çünkü hala Galatasaray taraftarında hani o Mecidiyeköy şeyi, semtinin Galatasaray'la birleşme, bütünleşme olayı hala akıllarda.
0: İstiklali geçmiş yani.
1: Evet abi, orada ciddi satış var. Şey en önde bu arada, hani Aslantepe'deki stadın oradaki bayağı büyük store, orası ilk sırada. O yüzden bu kafenin üst katı da var, üst katına da yine Galatasaray Store ürünlerini de koymayı planlıyor Galatasaray. Bence mantıklı. Düşün, oraya kahve içmeye gidiyorsun, çay içmeye gidiyorsun, latte içmeye gidiyorsun. Bir taraftan da Galatasaray kupası alıyorsun ya da işte atkısı alıyorsun, forması alıyorsun. Çok iyi fikir.
0: Rıdvan'a bir şey söylemek ister misin? Kafenin yanında simitçi var mı diyor. Abdullah Kavukçu'ya gönderme yapmış.
1: Bir şey diyeceğim.
0: Güzel fikir aslında. Yani o aslında sana saldırmak için yapmış ama olsa bence müthiş olur.
1: Yo yo, varmış zaten var bu arada. Mi? Abi 20 yıldır var. Yani o caddede bir tane simit sarayı var bildiğim kadarıyla ki çok eskiden beri var. En müsait dükkan da onun yanında bulunmuş abi. Bunda ne var, anladın mı? Yani gayet doğal bir durum abi, bilmiyorum.
0: Menü nasıl olacak, fiyatlandırma falan?
1: Ya onu daha bilmiyorum abi. Ama bir şey diyeceğim, kahve fiyatları uçmuş durumda ya. 250 liraya bir kahve falan.
0: En azından hani
1: taraftara
0: orada içilir.
1: Ya yani muhtemelen bu GS Plus üzerinden falan böyle uygulamalar yapılır, anladın mı?
0: Tabii 5 kahve 1 ücretsiz falan.
1: Barış Alper gol atarsa kahve 300 liradan 200'e düşüyor falan. Osimhen hat-trick yaparsa tahmin edebilirsen, ya çok şey yapılabilir. Bence iyi fikir bu arada. Yeter ki doğru düzgün takip edilebilsin. Çünkü ülkemizdeki bazı hani yerli kahve zincirleri uçtu gitti mesela.
0: Bir de franchising verecek, daha da sıkıntı. İyice takip etmesi lazım. Mesela koskoca 3 harfli biliyorsun bir tavuk şirketi vardı. O franchise vere adam battı, çekildi ülkeden. Şimdi komple yani kendi geri gelecek.
1: Ama bir
0: kendi
1: de bir de bir yani şey diyeceğim. Hani ismini verip reklam yapmak istemeyeceğim ama bir köftecimiz var mesela. Evet. Hiç kimsenin vazgeçemediği yerlerden bir tanesi. Anladın mı? Yani fiyat performans bizim ülkemizde çok önemli. Ya dünyanın her yerinde önemli aslında. Anladın mı? Hani işte o köfteci abimiz işte kahveci açsa gideriz diyen, işte bakkal açsa gideriz diyen, ne açarsa açsın gideriz diyen bir kesim var. İşletmeciliği doğru düzgün yapman lazım. Ben yaparsam batırırım mesela, anladın mı?
0: Net ben de batırırım. Ticaret herkesin işi değil.
1: Ben yapamam. Yani. Ben herkese ısmarlarım abi. Gel iç baba, ne olacak? Ya hesap vermesen de olur. Anladın mı? Ama öyle değil abi. Değil yani.
0: Tabii yani kuruşları hesaplıyorlar. Milyonluk şirketler 7,5 TL'yi falan hesaplıyor yani. Ben bir ara kafayı yemiştim ya. Ben buranın adamı değilim demiştim. 7,5 TL'yi hesaplıyor ama öyleymiş. Kalemler o şekilde ilerliyor.
1: Ya geçen tesadüfen böyle bir yerde duydum. Amerika'da bir tane içecek varmış. Bu enerji içeceği ya da limonata gibi bir şey. Şimdi tam aklıma gelmiyor. 40 sene önce kuruluyor ve 1 dolardan satılıyor. 40 yıldır 1 dolardan satılıyor. Ve adamlar inanılmaz zenginleşiyorlar. Ve bir şey diyeceğim, fiyat politikasını hiç değiştirmiyorlar. Zamlar gelmesine rağmen kutuyu inceltiyorlar. Atıyorum mesela farklı yollara gidiyorlar ama fiyatı hiçbir şekilde değiştirmiyorlar.
0: $1.5
1: Yok, $1
0: Ha, $1 bilmiyorum. Dediğin gibi boy küçülüyormuş.
1: Evet abi, 40 yıldır aynıymış, anladın mı? $1 satıyor ve deli gibi satılıyormuş.
0: İşte bizde yapamazsın.
1: İşte aidiyet hissi abi.
0: İşte enflasyon az orada demek ki. Sen yapsana 40 yıldır tabii, 1 liraya satsana. Tabii. Kutu kalmaz herhalde.
1: Ya kadar. Bir tane dayı vardı ya, ben hep 50 liralık benzin alıyorum diyordu. Ne değişiyor ki? Şu anda 1 litre bile alamıyorsun abi. Yarım litre.
0: Yani olsun, yerine göre yani, güzel stratejiymiş.
1: Evet,
0: enflasyon az olunca yapabiliyor
1: ya,
0: demek.
1: Tabii ki, aynen öyle. Baba bir şey diyeceğim. Yani yurt dışında akrabalarımız var, yakınlarımız var. Yani abim atıyorum 5 yıldır rende yaşıyor, tamam mı? Abi ilk girdiği yıl kirası 800 euroydu. 5 yıl geçti aradan, hala 800 euro cihan. Anladın mı? Bizimki 5 katına çıktı abi. 5 katına çıktı. İnanılır gibi değil.
0: Abi şimdi senin keyfin yerinde de biraz böyle keyfini bir tık kaçırayım mı?
1: Benim keyfim kaçmaz canım. Şöyle. Benim keyfimi kaçıramazsın.
0: Yok, Barcelona ile ilgili bir istatistik vereceğim.
1: Ver
0: sana.
1: Abi istediğini. Barcelona içeride yeneceğiz abi.
0: 7 maçta 150 gol girişimi var Barcelona'nın.
1: Doğrudur
0: 321
1: abi.
0: Rakip ceza sahasında topla bulunmuş.
1: Kaç maçta?
0: 7.
1: 7
0: sadece,
1: maçta.
0: Sadece 7 maçta.
1: Kaç gol girişim var?
0: 150.
1: Galatasaray'ın kaç tane var?
0: Bakacağım, ona da
1: bak,
0: bakacağım.
1: Tamam bak.
0: 321, bu arada Galatasaray Inter'le beraber üst sırada, Avrupa'da ikinci sırada yani, onu da söyleyeceğim. 321 tabii. Rakip ceza sahasında topla buluşmuş. 26.56 gol beklentisi XG var. 23 net pozisyon kaçırmış ve 33 gol atmış. 7 maç 7 galibiyet.
1: İsmail Jakobs yönünde olsun. Lamine Yamal'ı böyle iyi tutsunlar. Önüne de Barış Alper'i veririm. Hocaya derim ki Barış Alper'le İsmail Jakobs. İkinizin de birer tane sarı kart şeyi de var. Görme ihtimaliniz de var. Görebilirsiniz. Lamine Yamal'ı tutun abi. Osimhen o maçta olsun. Ondan sonra Sané biraz toparlansın. Leao ikinci yarıda girip katkı sağlasın. Galatasaray Barcelona'dan puan alır. Bir şey diyeceğim. Sporting Lisbon'u da övüyorlardı. Sporting Lisbon işte %60 toplu oynuyor. Her gelene şu kadar atıyor, bu kadar atıyor. Tabii ki Barcelona ile kıyaslanmaz ama ben istatistiklere bakmıyorum abi. Yani Liverpool da geçen sene uçuyordu, kaçıyordu. Galatasaray stadında iki sefer yenildi. Juventus hala İtalya'nın en iyi takımlarından bir tanesi. En iyi performans gösteren takımlarından bir tanesi. Galatasaray Juventus'a içeride 5 attı. Bugün Barcelona'nın forveti kim mesela?
0: Onlar santraforsuz oynuyor.
1: Evet,
0: Lamine Yamal ve Rafinha bir şekilde hallediyor.
1: Rafinha oynuyor. Mesela Rafinha mı Osimhen mi? Takımın hangisini alırsın?
0: Yani şu an Osimhen'ciyim de Rafinha da inanılmaz
1: ya,
0: bir topçu.
1: Ya tamam, fena
0: yani.
1: Değil ama.
0: Fena değil.
1: Osimhen'i alırım abi. Osimhen'i alırım.
0: Alırım, evet.
1: Ya tamam, yani şey değil. Biz abartmayı çok seviyoruz, anladın mı? Abartmayı çok. Burada seninle şeyi konuştuk. Roma Fenerbahçe maçını konuştuk. Ben Fenerbahçe'nin yeneceğini düşünüyorum demiştim sana. Ki galibiyeti elinden kaçırdı. Şimdi Marsilya mesela, herkes Beşiktaş yener gözüyle bakıyor. Beşiktaş puan kaybedebilir. Anladın mı? Kolay değil. Avrupa maçları hiçbir zaman kolay değil. Ama bazı rakipleri de gözünde büyütmeyeceksin abi.
0: Evet, ben de bir taraftan Galatasaray'ın istatistiklerine bakıyorum. Yani Galatasaray da fena değil. Rakip kaleye en çok şut çeken iki takımdan biri Avrupa'da. Inter'le beraber. Maç başına 25 şut ortalamasıyla oynuyor.
1: Yani keşke o şutlardan ikisi üçü gol olsa.
0: Yani Inter'le paylaşıyorlar aslında. Ben ikinci sırada dedim ama aynı evet. Noktadalar yani. Maç başına 8.6 isabetli şutu var Galatasaray'ın da. Sporting deplasmanında da 10 şut çekmişler.
1: Ya Kocaeli maçında rakip ceza sahasına kaç XG'si mesela 3'lerde falandı. Lisbon maçında Galatasaray iyi oynadı. Sané o golü atsa, hakem yanlış kararlar vermese Galatasaray maçı kazanırdı. Kolay değil. O Lisbon'da geçen sene Paris Saint Germain'i kendi sahasında yenmişti. Ben Galatasaray'dan bu sezon ciddi anlamda umutluyum. Niye? Rakiplerden dolayı değil. Geçen sezon mesela Fenerbahçe bu kadar kötü olmasaydı hani Galatasaray'ın şampiyonluğu ciddi anlamda tehlikeye girerdi. Daha iyi forvetleri olsa. Ama bu sene o gözle bakmıyorum. Bu sene Osimhen olmadığında umutsuz.

0: razı değilim. Çünkü öyle ya da böyle diyorum ya, Kocaeli Spor maçında Deniz Gül iyi futbol oynadı. Galatasaray bu sezon iyi futbol oynuyor. Kaçıracak tabii ki abi. Ha, yazarlardan bahsettim ya. Tamamen ezber yorumlar. Diyorum ya sana, maçın tamamını kesinlikle izlememişler. Göz ucuyla izlemişler. Etrafındaki insanların söylemlerinden, yorumlarından etkilenip köşe yazısı yazmışlar abi. Ben maçı yerinde takip ettim. Galatasaray Kocaeli Spor maçında üst düzey futbol oynadı. Kim ne derse desin. Önemli olan pozisyona girmek zaten. Diyorum ya, geçen sene şu eleştiriliyordu. Galatasaray kötü oynuyor, kazanıyor. Galatasaray bu sene kötü oynuyor, 1-0 kazanıyor, yine eleştiriliyor. Ezber yorum var. Ezber abi. Osimhen yok, Galatasaray yok. Hayır abi. Öyle bir şey yok. Leao var. Deniz Gül var. Öyle ya da böyle Batragov var.
1: Okan Buruk soruldu bu zaten.
0: Torreira işin içinde. Torreira işin. Hep ezber Osimhen, bu takımın bütün düzeni Osimhen üzerine mi kurulu? Evet abi, Osimhen üzerine kurulu oyun düzeni. Çünkü Bayern Münih'inki nasıl Harry Kane'in üzerine kuruluysa, anladın mı? City'ninki Haaland üzerine kuruluysa, topu bir şekilde Haaland'la buluşturuyorlarsa, Galatasaray'da Osimhen'e buluşturuyor. Ha, senin gittiğin yollar değişir. Birinde işte sahil yolundan gidersin, birinde E5'ten gidersin, birinden E6'dan gidersin abi. Farklı planların var. Şuna da katıl. Okan Hoca'nın bir tane oyun planı var.
1: İtibar suikastı mı yapıyorlar
0: Abi,
1: o
0: 4
1: konuda?
0: sene şampiyon olan teknik direktörün nasıl B planı olmaz ya? Ha, bazen oyuncu değişikliklerinde geç yapabiliyor. Tercih hataları olabilir. Bir de şunu söyleyeceğim sana mesela. Sané konusunda Okan Hoca çok eleştiriliyor. Diyorlar ki Sané'yi, yani Barış Alper Yılmaz'a verdiği şansı Sané'ye niye vermiyor? Sané'den hemen vazgeçiyor Okan Hoca. Ya bir şey diyeceğim, gözünüzü seveyim arkadaşlar. Açın bakın. Sonuçta bütün istatistikler, bütün maç performanslarını açıp görebiliyorsunuz. Sané geçen Ocak ayından bu yana 2026 yılı içerisinde sadece ve sadece bir tane gol atmış abi.
1: Milli takıma davet edilmedi bu arada, onu da söyleyeyim.
0: Edilmedi, gayet normal. Bu performansıyla gitmesi zaten ayıp olurdu yani. Şimdi 10 ayda, 9 ayda sadece bir tane gol atmış adamdan bahsediyoruz ki Dünya Kupası'na da gitti, orada da performansı kötüydü. Baba, Sané'nin kıpırdaması lazım. 12 milyon euroyu Okan Hoca kazanmıyor ki, Sané kazanıyor. Diyorlar ki Okan Hoca dokunacak. Nasıl dokunacak abi? Neyine dokunacak 12 milyon euro kazanan adama? Barış Alper Yılmaz işin savunma tarafında daha çok var. Topu kaptırsa en azından dönmüyor. Tamam. Sané gibi Barış da top kaptırıyor. Ama Barış en azından geriye dönüyor. Bunu söyleyince de ya Barış Alper Yılmaz'ı niye savunuyorsun? Savunmuyorum abi. Gerçeklerden bahsediyorum. Değersizleştirmeyin kendi oyuncularınızı. Okan Hoca son basın toplantısında da bazı yerli oyuncular değersizleştiriyor. Niye? İşte Sané'yi tercih etmemiş, Barış Alper'i tercih etmiş. Sané oynarken sen 10 kişi oynuyorsun. Barış oynarken en azından 11 kişisin sahada.
1: Ama yani Sané olmayınca da topu ileriye taşımakta zorluk yaşıyor
0: Abi
1: Galatasaray.
0: çok
1: Evet,
0: üst
1: geri gelmiyor,
0: düzey,
1: haklısın.
0: çok üst düzey yetenekli bir oyuncu. Ama düşüş var abi, toparlanması lazım Cihan.
1: Sürekli dikine gitmeye çalışıyor mesela.
0: Ya, bu güzel bir şey. Yani hani oyunun artık mekanikleştiği,
1: evet, ama takım oyunu oynamıyor dediğin gibi.
0: Yani
1: Kendine oynuyor biraz
0: ya
1: daha
0: da
1: öyleyse.
0: takım ona uyum sağlayamıyor diyeceğiz de baba, Almanya milli takımına da gidemiyor. Hadi bizim Galatasaray takımı uyum sağlayamıyor. Almanya milli takımı da mı uyum sağlayamıyor?
1: Orada tabii daha
0: Düşüş var
1: üst düzey
0: abi. Bak, bir şey
1: futbolcular var
0: diyeceğim
1: yani.
0: baba. Şimdi Bayern Münih Sané'yi gönderdi değil mi? Yerine kimi aldı abi? Michael Olise'yi aldı. Bugün dünyanın en iyi kanat oyuncusu, doğru mu? Aksini söyleyebilen var mı? Yok abi.
1: En iyilerinden biri, evet.
0: Evet abi. Olise Sané kadar kazanamıyordur Bayern Münih'te. Sanmıyorum
1: Bilmiyorum
0: abi.
1: da, ilginç röportajları var. Topu nasıl gol yaptın falan diye soruyor muhabir.
0: Olise mi?
1: Tepikledim, gol oldu diyor. Yani ittim ayağımla, gol oldu falan diyor. Yani çok düz bir adam yani.
0: Güzel abi. Düz olsun abi. Düz
1: Bakayım
0: olsun.
1: Maaşı ne kadarmış. 12-13 buçuk arası, yani 12 milyon yıllık maaş, öyle haftalık maaş falan.
0: Muhtemelen
1: milyon.
0: O brüttür abi. Sane Galatasaray'da net 12
1: tabii
0: alıyor.
1: Vergisi falan da var yani, diye düşünüyorum.
0: Var tabii abi, en az %40 vergi var. 6,5-7 ayınca kazanıyordur, ben sana söyleyeyim.
1: Ona da bakarız. Ona da bakarız yani.
0: Yapay zekanın suyunu çıkartıyoruz diye.
1: Bakarız ya, ona da bir ara bakarız.
0: Ama abi bir de bir şey diyeceğim.
1: Vergiler düşüldükten sonra 7-7,5 milyon kalıyor. Yani. Evet.
0: Sana iki katını kazanıyor. Şimdi geldi açıkla abi.
1: Sane'de vergi yok mu?
0: Sane'nin vergisini kulüp ödüyor abi.
1: Bir de düşük değil mi bizde biraz daha vergi?
0: Hiç de düşük değil Cihan.
1: Geçmiş yıllara nazaran
0: şöyle,
1: bir tık arttı.
0: Sana şöyle söyleyeyim. 9 milyon euro maaşı var, 3 milyon imza parası var. Hadi imza parasına vergi ödemiyorsun bildiğim kadarıyla. Tam net hakim değilim. Ama 9 milyon euronun vergisi ne kadar biliyor musun? %60.
1: Yok canım.
0: Evet abi, 56, 5.6 milyon euro vergisini ödüyorsun abi.
1: Kulüp ödüyor diyorsun.
0: Tabii ki. Bunun %20 stopajını sadece geri alıyorsun. Onu da diyorlar ki altyapı ve diğer branşlara harca.
1: %40 ödüyorsun yani.
0: %40 az mı abi?
1: %20'yi de kullanamıyorsun.
0: 10 desen 4 milyon euro. 3 milyon euro ödüyorsun abi.
1: Var mıymış o kadar ya?
0: Tabii ki. Yani 10 milyon euro alan oyuncunun kulübe maliyeti 16 milyon euro. Hadi %20'yi çıktın. Hatta 1 milyon euro menajerlik parası da ödüyorsun. %10 menajerlik var.
1: 14 olsun.
0: 14 abi. 15 hatta. 15 maliyeti var.
1: 1 milyon da ekleyince öyle olur.
0: Evet abi, 10 milyon euro ödediğin oyuncunun kulübe maliyeti 15 milyon euro. Ve sen bunu devlete çatır çatır çatır ödüyorsun abi. Kulüpler ödüyor. Ha, başkası ödemiyordur bilmiyorum. Geçen mesela bu konuyla
1: bir dakika,
0: alakalı.
1: O ne demek? Başkası ödemiyordur derken.
0: Hayır, Fenerbahçe'nin mesela bu konularla alakalı sıkıntısı var şu an, vergilerle alakalı. Ha, ödüyorlar mecbur ama geç ödüyorlar.
1: Hayır,
0: bilmem
1: böyle, öyle bir geçiş yapıyorsun ki yani, üstü kapalı, başkası ödemiyordur bilmiyorum derken bir gönderme yapıyorsun sanki yani.
0: Abi bizim ülkemizde vergisini ödemeyen bir sürü insan var. Var yani. Bak biz YouTube yapıyoruz, çatır çatır %40 YouTube kesiyor. %15 diğer türlü vergi ödüyor. %55'e yakın vergi ödüyoruz abi. Herkes ödesin vergisini.
1: Dinleyenimiz Abdullah demiş ki, Sergen Yalçın'ın sonunu nasıl Rafa Silva getirdiyse Okan Buruk'un sonunu da Leroy Sané getirecek. Olabilir mi böyle bir şey?
0: Olmaz demiş. Abi olmaz. Okan Hoca'nın yıldız yönetimi iyi. Okan Hoca Sané, şimdi Sané'yi kesti de Galatasaray başarısız mı oldu? Lider şu anda. Demek ki doğru yapıyor Okan Hoca, anladın mı? Tabii ki kazanmalı. Yani ondan verim almalı, Sané'den verim almalı Okan Hoca. Bu bir gerçek. Çünkü diyorum ya sana, 12 milyon maliyetli bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Bir takımın olsa diyor, Leroy Sané'yi mi alırdın, Barış Alper'i mi alırdın?
0: Hiç düşünmeden Sané'yi alırdım abi.
1: Az önce eleştirdin ya onu.
0: Abi eleştirebilirim ama diyorum ya sana, bu adamdaki potansiyel. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde kaç, 20 mi 30'a yakın gol atmış oyuncudan bahsediyorum.
1: Elit seviye oyuncu en azından.
0: Evet abi.
1: Tamam, hani Barış koşuyor,
0: toparlanır
1: falan ama.
0: Ya mutlaka toparlanacak. Mutlaka toparlanacak. Toparlanmazsa da Galatasaray'ın bir yıl daha Sané'yi taşıma lüksü yok. 12 milyon euro alıyor diyorum ya sana. Ciddi bir meblağ.
1: Yakup abi de mi kirada oturuyormuş? Sané'nin adını duyunca şekerim, tansiyonum yükseliyor diyor. Sevmemiş, eleştiriyor Sané'yi.
0: Niye abi? Kirada niye oturmayalım yani? Bu meslek öyle çok para kazanılan bir meslek değil abi. Her sene ev sahibiyle 40 tane tantanaya giriyoruz.
1: Ahmet Konaş da kirada oturuyor mesela. Neden o parayı gidip bir eve bağlasın ki? Oradan gelen de kirada oturuyor. Barış abi diyor hala, Allah'ım ya demiş, kızmış. SS ismini yazmamış. Muhammed, Galatasaray taraftarıyım, hastayım da diyor. İçeride olmasaydı, Osimhen olmasaydı 4 senedir şampiyon olamazdık. Boş verin Okan Buruk'u demiş. Ne anlatıyorsunuz ya diyor.
0: Tamam da abi, mesela Muhammed. Osimhen Galatasaray'a gelirken Napoli'de kadro dışı bırakılmış. Anladın mı? Gözden düşmüş bir oyuncuydu. Ama Osimhen, şimdi bu Osimhen'i tekrar dünyaya döndüren kim abi? Anladın mı?
1: Evet.
0: Okan Hoca bir futbol doktoru ya. Gerçekten öyle.
1: Taraftarlar da bir jest yaptı, o hatırla. pankart falanlaştılar ya Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Kim neyi?
1: Osimhen'le ilgili, annesiyle ilgili
0: falan. Tabii.
1: Gözyaşlarına hakim olamadı.
0: Bunda hani Osimhen'in Galatasaray'a o aidiyeti sağlamasında taraftarın büyük katkısı var, kulüp yapısının büyük katkısı var. Türk halkının büyük katkısı var, sadece Galatasaray taraftarı değil. Osimhen herkes tarafından sevilen bir adam, çirkef bir adam değil yani. Ama bir şey diyeceğim, onu tedavi eden de Okan Hoca abi. Icardi'yi tedavi eden de o. Şimdi bir şey diyeceğim. Torreira 4 yıldır bu takımda hep üst düzey performans gösterip 5. sezonda çok iyi başlıyorsa abi, bunda Okan Hoca'nın ciddi katkısı var ya. O zaman Fenerbahçe Osimhen gibi bir tane adam alsın, teknik direktörü olmasın abi. Anladın mı? Ya da Liverpool niye teknik direktör değiştirdi? City niye teknik direktör değiştirdi abi? City'nin kadrosu çok mu kötü? Premier Lig'de şampiyon olamayacak düzeyde mi? Arsenal'den de iyi, Liverpool'dan da iyi. Liverpool'un kadrosu da Arsenal'den iyi ama Arsenal şampiyon oldu. Niye? Çünkü iyi bir teknik direktörü var abi. Şampiyonlar Ligi'nde de final oynadı adamlar. Arteta gerçeği var. Türkiye'de de Galatasaray'da da Okan Buruk gerçeği var ya. Ya Doğan abinin yayınında da söyledim abi, Galatasaray taraftarında gerçekten başarı şımarıklığı diye bir şey oluştu. Başarının verdiği şımarıklık oluştu abi. Abartmayın ya. Fenerbahçe taraftarı ne yapsın? Beşiktaş Trabzonspor taraftarı ne yapsın? Fenerbahçe'yi özellikle söylüyorum. Ya adamlar derbi desen kazanamıyor.
1: Onunla ilgili bir mesaj vardı, bak buldum sana. Galatasaray taraftarının eleştirileri şımarıklık değil demiş. Beklentilerin doğal bir sonucu diyor. Kamp dönemini kaçıran, hazırlıksız transferler ve aksayan savunma hattı takımın geleceğini riske atıyor demiş. Erzurum maçı haricinde sahada rakibi boğan bir oyun yok diyor bana göre. Ligdeki puan durumuna bakılarak bunu göz ardı edemeyiz. Galatasaray kalıcıdır. Bizim düşük derdimiz geçici skorlar değil diyor.
0: Düşük çözünürlüklü yerden izlemiştir maçı ya da izlememiştir maçı. Ben
1: Baskalı
0: sana
1: oynadı Galatasaray
0: abi.
1: Bence
0: ne
1: de.
0: Demek oynamadı abi? Lizbon'u deviriyordu. Kocaeli Spor maçında Kocaeli en az 3-4 olurdu maç. Şimdi diyorum ya, geçen sezon Galatasaray çok iyi futbol oynamıyordu ama kazanıyordu. Bu sene iyi oynuyor, farklı kazanamıyor. Onu da eleştiriyor Galatasaray taraf. Ya eleştirebilir tabii. Ben kimsenin eleştirisine karşı değilim abi. Herkes her şeyi eleştirebilir. Herkes futbolu biliyor ülkemizde. Herkes biliyor. Çünkü futbol basit bir oyun. Gerçekten basit bir oyun. Ama ön yargılarla dolular. Ya diyorum ya sana, Okan Buruk Fenerbahçe'nin geçen mesela sosyal medyada çıktı. Beşiktaşlar, Fenerliler tepki gösteriyor. Trabzonlular tepki gösteriyor. Ben şey dedim, Okan Buruk bugün Galatasaray'dan ayrılsın, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da teklif yapar. Babacım yani Fatih Terim'e geçmişten bugüne teklif yapmadınız mı? Yaptınız. Arda Turan'a teklif yapmadınız mı?
1: Bence,
0: yaptınız.
1: Bence de yaparlar.
0: Gelmedi abi. Beşiktaş'ta Arda Turan'a gitti. Trabzon'da Arda Turan'a gitti.
1: Arda evet, yapmayın yani beni. Yani, almayın demiş. Araya birilerini sokmuş. Yani, bayağı bir teklif yapmış Trabzon'a.
0: Evet abi. Beşiktaş da yaptı. Okan Buruk'a da yaparlar abi. Yaparlar yani. Niye yapma? İyi teknik direktör abi. Montella'dan sonra atıyorum.
1: Niye? Sen Zico'yu yapmaz mıydın? Ben yapardım Fenerbahçe'nin o
0: yaparsın
1: dönemde.
0: Yaparsın abi.
1: Okan Buruk'a da yaparım.
0: Niye yapmasın? Fenerbahçe yıllarca Lucescu'nun peşinden koştu abi. Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptı Lucescu.
1: En azından bir Razvan oğlu gelseydi o da olmadı yani. Onu da şey yapamadık. Bu şeyi soracağım Yakup abi sana. Mesajları
0: şunu
1: tekrar...
0: Şunu kısabiliyor muyuz biraz?
1: Tabii, üşüdün mü?
0: Evet abi. Klima yokken pişiyorduk.
1: Tamam, bir tık kapattım. Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz'da özel olarak konuştuğu bir toplantı yaptığı öne sürülüyor. Bununla ilgili bilgin var mı? 6 maçın 5'inde 11 çıktı Barış Alper ve şu an için bir skor katkısı yok. Ne asist ne gol. Özel bir görüşme yaptığı doğru mudur?
0: Abi Okan Hoca muhtemelen her oyuncuyla özel görüşme yapıyordur ki Barış'la da böyle...
1: Yok, bu istatistiği üzerinde.
0: Bak şöyle, Barış Alper Yılmaz Okan Buruk'un evladı diyorlar. Baba, evlatçılık diye bir şey yok, onu geçin. Ki katkı, Barış Alper Yılmaz son 4 sezonunu aç şampiyonluk boyunca. Okan Hoca Barış Alper Yılmaz'ı rezerv ligden alıp oynatmaya başladı. Ya Fatih Terim döneminde çok fazla yüzüne bakılmıyordu ama o dönemde transfer edildi. Şimdi Okan Buruk'un döneminde hep üst düzey performanslar ortaya koydu. Şimdi de diyorum ya sana, yani Okan Hoca'nın bir tercih yapması lazım. Savunmaya yardım etmeyen ama hücumda da üretkenliği şu anda olmayan Sanem'i, en azından hücumda üretkenliği olmayan ama bir taraftan mücadele eden, koşan basan, aynı zamanda savunmaya yardım eden Barış Alper Yılmaz mı? Şimdi Sané'ye de şans verdi. Sané'yi de 11 oynattığı maçlar oldu. O verimi alamadı. O yüzden Barış Alper'i tercih ediyor hocaya.
1: Evet abi, Jürgen Klopp demiş basın toplantısında Sané'ye ayakları sağlam basmadı ifadesini kullandı. Bu ne demek sence diyor. Yani performansı iyi değil demek.
0: Ya abi skor katkısı yapardı Sané. Dünya Kupası'nda yani eski Sané'ye bakın, her sezon böyle çift taneli rakamlara ulaşmış skor katkıları var.
1: Ben de izledim.
0: Sané dedi, çok skorer bir oyuncu.
1: Konuşacağım Sané ile falan dedi hatta.
0: Kim?
1: Jürgen Klopp. Yani özel olarak konuşacağım, daha konuşmadım ama dedi, ona söyleyeceğim yani dedi sebebini. Açıklar Klopp. Kimse kusura bakmasın, bu takım lider, övdükleri Beşiktaş ikinci. Düşünün, öyle bir lider ki hala eleştiriliyor demiş Burak Kuzucu. Bahçeli Evler'den Tuncay.
0: Ya hayır, tabii ki eleştirilecek Cihan. Yani diyorum ya sana, 5 lider takımın başkanı, yöneticileri dün Galatasaray Divan Kurulu'nda, ki Divan Kurulu önemli, Galatasaray için önemli bir yer. Ben de yıllardır takip ederim. Çok sıkılsam da Galatasaray Lisesi'nde olduğu zaman özellikle giderim. Çünkü oranın bambaşka bir havası var.
1: Ambiyansı güzel.
0: Evet abi, inanılmaz bir salon. O Tevfik Fikret salonu. Toplantının yapıldığı salon.
1: O değerli Hazirun'u da duyunca bir farklı hissediyorsun.
0: Tabii. Orada klasik her böyle Divan Kurulu'nda konuşan isimler var mesela. Popüler isimler var. Özellikle canlı yayında yayınlandığı için konuşuyorlar.
1: 5 saat ne konuşuldu abi? Yani neye takıldılar o kadar?
0: Abi Galatasaray'da daha önce işte Galatasaray Lisesi mezunu bir avukat, aynı zamanda köşe yazarı, ismini şimdi Turan Yücel. Galatasaray camiasının böyle sevilen isimlerinden bir tanesi. O yönetimle alakalı ve bazı üyelerle alakalı böyle eleştirel bir yazı yazıyor.
1: Tamer korkma, bu eskiymiş.
0: Yok Tamer değil. Turan Yücel.
1: Tamam.
0: Yazı yazıyor. Başka bir Galatasaray üyesi de bunu kişisel alıyor ki bu kişiselleştiriyor konuyu. Başkanın da danışmanlığını yapan bir isim. Gücünü kullanarak, ki gazete de çok önemli bir gazete değil, İstanbul'da yerel diyebileceğimiz bir gazete, o gazeteden o köşe yazısını kaldırıyor. Fikri hür, vicdanı hür Galatasaray'da bu nasıl olur? 5 saat boyunca bu konuşuldu, bu tartışıldı abi. Kimse kalkıp da Galatasaray bu sene lider, Süper Lig'de iyi top oynuyor, yine iyi transfer yaptık, hiç bunlara girmediler abi.
1: Dertlere bak, güzel bir şey mi kötü bir şey mi bilemedim yani. Evet, yani burada bir demokrasiden, hani şeyden bahsediyorlar aslında, eşitlikten. Sen nasıl adamın köşe yazısını kaldırtırsın dan konu açılıyor ama bilemedim. Yani bu kadar konu varken çok önemli mi? Demek ki önemli bir konu.
0: Yani hassas bir konu. Galatasaray için hassas ve önemli bir konu. Başkan da kendi kişisel olaylarınızı buraya taşımayın, burada konuşmayın, buna gerek yok dedi. Ki Galatasaray'ın, hani diyorum ya sana abi, en başa geliyoruz. Bu kulüplerin ulaşması gereken, başarılı olması gereken yer sportif olarak saha içi. Saha içinde başarılıysan, ya işte geçmişte yöneticilik yapmış bir isimdi. Sedat Doğan çıktı. Ya Galatasaray Ali Samiyen döneminde de top çizgiyi geçti. Fatih Terim döneminde de top çizgiyi geçti. Ondan sonra baba Skibe döneminde geçmedi. Adnan Polat dönemi belli bir döneminde geçmedi. Ünal Aysal'ın son döneminde geçmedi. Yani ama Dursun Özbek döneminde, diyorum ya, savunmak için söylemiyorum. Eleştirilebilecek birçok konu var. Özellikle altyapı konusu. Tesisler hala yapıldı mı yapılmadı mı? Yani bir türlü adım atılamıyor. Ama onun dışında diyorum ya sana, top çizgiyi geçiyor şey, ama biz işte konuşmamız gereken şeyleri konuşmuyoruz. Baba neyi konuşuyor? Yani olay zaten topun çizgiyi geçmesi. top çizgiyi geçiyorsa sıkıntı yok zaten.
1: Biraz böyle yayını hareketlendirmek istiyorum. Yani senin çok sevdiğin bir isim. Bilmiyorum, burada sormam doğru mu?
0: Göbek mi atacaksın abi?
1: Yok, hayır.
0: Yani hareketlendirmek derken
1: nasıl,
0: neyden?
1: Nasıl sorsam diye bilemiyorum. Şimdi Haluk Yürekli'nin bir iddiası var abi. Diyor ki Fenerbahçe, Beşiktaş, derbisi.
0: Senden ricam bu programda ismini anma.
1: Tamam abi. Anmıyorum, tamam anmıyorum.
0: Heye
1: atlıyorum.
0: Beşiktaşlı Heye. Beşiktaşlı, gerçekten Beşiktaşlı.
1: Tamam, Heye'nin bir iddiası var. Diyor ki derbi maçında İsmail Kartal dördüncü hakemi itti. Ve dördüncü hakemde...
0: İtmiş mi?
1: Dördüncü hakemde orta hakemi İsmail Kartal beni itti diye söylemiş. Ama buna rağmen diyor yayıncı kuruluş bu görüntüleri göstermedi. Bu görüntülerin yayıncı kuruluşun elinde olduğunu biliyorum diyor. İşte eski hakem Deniz Çoban Fanatik Gazetesi'nde diyor. İşte
0: bu konuyu gündeme getirdi.
1: İsmail Kartal'ın net kırmızı kart görmesi gerektiğini yazmış gazetede diyor. Ama Trio programında çıkıp bunu söyleyemiyor diyor. Yani Fenerbahçe bir şekilde medyada... kollanıyor deyimini söylemeye çalışıyor. Hani onun deyimi tabiriyle söylüyorum. Senin yok. Bu bilgiden haberin var mı?
0: Yok abi.
1: HY'nin haberinden bilgin var mı?
0: Benim bu bilgiden haberim yok abi. HY
1: ne ya, cinayet şeyimi şüphelisim ya Allah
0: evet
1: aşkına.
0: Abi. Benim bu bilgiden haberim yok. Ama şuraya geleyim. Sonrasında Deniz Çoban programa çıkmıyor.
1: Evet, onu
0: çıkmıyor,
1: soracağım.
0: Çıkmıyor. Çıkmayınca demek ki böyle bir şey olma ihtimali söz konusu abi.
1: Yani Intercom'dan beni itti demiş İsmail Kartal.
0: Ya bir şey diyeceğim. Bir kez daha söyleyeyim. İyi ki Galatasaray camiası içerisinde gazetecilik yapıyorum. Gerçekten. Ben bu ülkede Beşiktaşlı muhabirlerin ve Fenerbahçeli gazetecilerin, muhabirlerin hani doğru bildiği haberleri dahi yapamadığını düşünüyorum. Ya bu kadar baskı olmaz ya. Mesela seversiniz sevmezsiniz. Tahir Kum. Vlahovic'in cezasını açıklıyor. 2 saat önce diyor ki Vlahovic bir maç ceza alacak. Baba adam bir maç ceza alıyor. Beşiktaş bir sosyal medya paylaşımı yapıyor. Böyle bir şey olamaz.
1: Ya bana da çok kızmışlardı Vlahovic bir maç ceza alacak dediğimde Beşiktaşlı arkadaşlar. Ceza aldırmaya mı çalışıyorsun?
0: Abi işte. Niye ceza aldırmaya çalışıyorsun? Bu cezayı zaten Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki göster. İstifa etmesini söyle. MHK'nin, kurulların, disiplin kurulunun istifa etmesi gerektiğini söyle abi. Tahir Kum bir haber yapıyor. Ve bu haber doğru çıkıyor. Hani dese ki 4 maç ceza alacak, bir maç ceza alsa tamam. Neymiş? 40 dakika önce Tahir Kum bu konuyu sosyal medya hesabından açıklamış ve birebir aynı doğru çıkmış.
1: Haber gelmiştir içeride. Baba, bir sürü şeyi, kaynağı
0: abi,
1: var.
0: Abi yıllardır adam bu işi yapıyor zaten, anladın mı? Fatih Hoca'nın bile söylemi var ya, kaç maç ceza alacağımı Tahir Kum'dan öğrenin diye. Esprili şekilde yaklaşıyor. Bu bir gazetecilik ya. Hani gazetecilik yapmasın mı abi insanlar? Hemen taraf diyorum ya. İnanılmaz bir dille sosyal medyadan yapılan paylaşım, sonra Beşiktaş taraftarlarının tepki göstermesi. Her şeyin ötesinde seversin. Abi insanları küfür ettiriyorsunuz, günaha giriyorsunuz ya.
1: Alsak mı bir Tahir Kum acaba yayına? Müsait midir acaba?
0: Gerek yok ya, boş ver.
1: Bahçeli Evler'den Tuncay yazmış. Abdülkerim yerine yedek olarak alınan stoper.
0: Bir çabuğu.
1: Evet.
0: Milli aradan sonra hazır olacak.
1: Neden bu kadar kilolu diyor? Bu bir transfer hatası mıdır?
0: Demiş. Ya bir şey diyeceğim. Orada da mesela Emre Kaplan ve Nevzat Dindar paylaşmıştı. Ya 110 kilo demişler. Yok abi. Adam 95-96 kilo galiba. Normalde de 92-93 olması gerekiyormuş. Ama 110 kilo falan abi, bilmeden yapılan bir hata. Araştırmadan yapılan paylaşım nedeni. Şu an taraftarın gözünde geçmiş olsun abi. Bir çabu 110 kilo. 110 kilo yani. Değişmeyecek bu.
1: Ama sezon başında Sara'nın da bir fotoğrafı vardı hatırlarsan. O da kilolu gözükmüş.
0: O açıdan dolayı sıkıntılıydı. Sezona bomba gibi başladı. Bu son maçta iyi değildi. Çok iyi değildi ama gayet iyi başladı sezona. Şu an 2 gol 2 asisti var yanlış bilmiyorsam.
1: Evet, Yakup Çınar'la beraberliğimiz devam edecek. 0212-273-10-10'a gelen mesajları da okumaya devam edeceğiz. Akşama Beşiktaş'ın maçı var Avrupa Ligi'nde Marsilya ile. Evet, yine İsmail Kartal'ın gidip gelişini konuşmadık seninle. İstersen ona da bir değiniriz. Onun dışında Trabzonspor maçının 11'ini senden almaya çalışırız. Var mıdır aklıma gelmeyen senin şunu da konuşalım dediğin? Deniz Gül'ün performansını nasıl buldun
0: Deniz
1: mesela?
0: Deniz Gül'ü konuşuruz. Yayıncı ihalesiyle alakalı yeni gelişmeler var. Bugün önemli bir toplantı var. Onu konuşuruz.
1: Detaylara bakarız.
0: Evet, diyorsun. Konuşacak peki. Şey çok. Merak edilen Galatasaray ile alakalı merak edilen şeyler varsa sorularını da gönderebilirler.
1: Peki, kısa bekliyoruz. Bir araya gidelim, sonra gelelim hemen.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edecek.
3: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
6: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılar Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bitshuayi'yi kadrosuna kattı. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken Bitshuayi yaşı sayesinde +4 yabancı kuralına uyuyor. Cüssesine göre hızlı olması da oyuncunun öne çıkan özelliklerinden biri. Peki El Shaddai Bitshuayi kimdir, nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bitshuayi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Fransa'da doğan Bitshuayi 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bitshuayi nasıl bir oyuncu? Bitshuayi'nin en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza sahasına düşen topları uzaklaştırma konusunda tereddüt etmiyor. Bir önceki sezon yalnızca 654 dakikada yaptığı 44 uzaklaştırmada bu yönünü destekliyor. Uzun adımları sayesinde mesafe uzadığında hızlanabiliyor. Yani cüssesine bakıp onu doğrudan ağır bir stoper olarak tanımlamak doğru değil. Gelelim geliştirmesi gereken taraflara. Uzun mesafede hızlansa da ilk adım ve yön değiştirmesi aynı ölçüde kuvvetli değil. Çabuk forvetlere karşı yüzü dönük yakalandığında zorlanabiliyor. Boyu da hava toplarında henüz beklenen karşılığı vermiyor. Geçtiğimiz sezon girdiği hava topu mücadelelerinin %45'ini kazanması, yer tutuşunu ve sıçrama zamanlamasını geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bitshuayi'nin savunması sürekli öne çıkıp rakibe sert baskı yapmak üzerine de kurulu değil. Daha çok alanını koruyor ve rakibi karşısında tutuyor. Bu yüzden Bitshuayi'dan Davinson Sanchez gibi rakibini takip ederek orta sahaya kadar çıkan bir savunmacı beklemek doğru olmaz. Okan Buruk onu öncelikle dörtlü savunmanın solunda kullanabilir. Bu rol Bitshuayi'yi Abdülkerim'in alternatifi yaparken Davinson ya da Singo gibi daha agresif bir stoperle eşleşmesini sağlar. Yanındaki oyuncu öne çıktığında Bitshuayi geride kalıp savunmanın dengesini koruyabilir. Galatasaray topa sahipken sol bek ileri çıktığında Bitshuayi'nin sol ayağıyla kanada veya merkeze vereceği ilk pas çıkışı rahatlatır. İşin öbür yüzünde savunma çizgisi fazla öne kurulduğunda sol bekte kalan geniş alanı tek başına ona bırakmak risk. Önündeki orta sahanın yakın kalması ve yanındaki stoperin hızla yardıma gelmesi gerekiyor. Okan Buruk üçlü savunmaya geçtiğinde Bitshuayi sol stoperde de kullanılabilir. Yanında iki savunmacının bulunması dönüş problemlerini azaltırken onun daha güvenli biçimde pas bağlantısında kalmasını sağlar. Galatasaray hazır bir savunma liderinden ziyade bugünden rotasyona girebilecek ve doğru kullanılırsa gelişebilecek bir stoper aldı. Zira Bitshuayi'nin Galatasaray'a vereceği ilk katkı sert baskı değil, sol ayak, pas güvenliği ve fizik olacak. Sizce Bitshuayi Galatasaray savunmasında formayı alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
5: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
7: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.

0: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Radyo Gol frekanslarındasınız. Aynı zamanda Yakup Çınar tabii 90 artı dijital YouTube kanalında da yayınlarına devam ediyor. Bugün hiç söylemediğimi fark ettim abi. Oradan sana da destek vermek önemli.
1: Eyvallah.
0: Abi, Trabzonspor Galatasaray 11'i herkes merak ediyor. Önce direkt bununla başlayalım. Nasıl bir 11'le çıkacak Okan Buruk? Osimhen'in olacak mı olmayacak mı konuşuluyor, riske atılacak mı sana?
1: Onu bir taraftan takip ediyorum, ben de şu an istihbarat da almaya çalışıyorum. Antrenmana çıktı mı çıkmadım diye, 11'de antrenman vardı. Detaylar birazdan netleşir zaten. Ama şunu söyleyeyim, şimdi sosyal medyada önüme düştü, hani Kafe İlgal'a konuşmuştuk, fiyatlar miyatlar demiştin.
0: Evet
1: ya.
0: Süper, o da.
1: Biri fiyat paylaşmış, bir arkadaş da, doğru değil bu arada. Çay 10 lira, latte 80 lira, americano 65 lira. Bu fiyatlara batarsın abi.
0: Ama uygunmuş. 65 lira americano dedin, latte ne kadar?
1: 80 lira.
0: Diğeri?
1: Çay 10 lira.
0: Yok canım, öyle yapmazlar.
1: Abi bizim kahvede bile 10 liraya çay yok.
0: Kahvede 15 lira, 20 lira.
1: Yani aynen öyle. Bu fiyatlar çok gerçekçi değil. 11'e gelecek olursak şöyle, kalede Uğurcan olur. Trabzon deplasmanında Salahi, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı. Yayının başında da belirtmiştim. Sol beke ben Jakobs'u bekliyorum. Geçen sezon çünkü Salah'a karşı iyi mücadele etmişti. İyi işler yapmıştı. Okan Hoca'nın sol bekte değişiklik yapıp Jakobs'a şans verme ihtimali yüksek. Orta saha Gabriel Sara, Torreira, Yunus Akgün yine 10 numara bölgesinde devam edecek. Öyle gözüküyor. Çünkü dediğim gibi Kocaeli Spor maçındaki oyunu Okan Hoca'yı tatmin etti. Batrakov daha çok hamle oyuncusu olarak düşünülecek. Sol tarafta yine Leao'yu bekliyorum.
0: Millet bahçesi mi o demişler. Uygun olunca. Hani 10 lira olunca. Hani böyle tesislerde falan.
1: Ya da belediye tesisleri falan.
0: Orada bile o fiyata yoktur bence.
1: Yani vardır vardır. O fiyatlardır bence ya. Belediye tesislerinde falan.
0: Uygun da yine 10 liraya var mıdır çayı?
1: Ha, 10 liraya yoktur da 15 liradır ya da 20 liradır. Solda Leao, sağda Barış Alper Yılmaz. Forvet'te de Deniz Gül'ü bekliyorum. Dediğim gibi Osimhen durumu bugünkü antrenmandan sonra netlik kazanacak.
0: Evet, onun dışında biraz da istersen Beşiktaş'ı konuşalım mı? Evet, Galatasaray ağırlıklı gidiyoruz ama sonuçta temsilcimizin bugün bir karşılaşması var ve Marsilya karşısında önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Ülke puan açısından da çok önemli ve Italiano'nun iyi gidişi var. Karşılaşmayı da İtalyan hakem Colombo yönetecek. TRT1 ekranlarından İzleme şansımız olacak. Hoca diyor ki 3 puanla başlamayı hedefliyoruz. Marsilya iyi bir takım dedi. Dün basın toplantısında da çıktı Murillo ile beraber. Şu an için Trossard dışında Beşiktaş'ta eksik bir oyuncu bulunmuyor. Ne diyorsun taraftarın?
1: Bir de karşısındaki Marsilya, yanlış bilmiyorsam,
0: kötü gidiyor.
1: Kötü gidiyor ama bu sezon da hiç transfer yapmadılar. Tarihinde ilk defa bir transfer dönemini transfersiz geçirdi ki Fransız kulüplerinin çoğu bu anlamda sıkıntılıydı. Oyuncu satışı yapmaları gerekiyordu ama valla şu an kadroyu açtım. Mesela Forvet'te Guri var. Ondan sonra Amin Guri. Ondan sonra
0: Paxio var.
1: Amin tamam. Harit. Paxao çok iyi futbolcu bu arada. Geçen sezon mesela 25 milyon, ondan önceki sezon pardon geçen sezon başında 25 milyon euroya falan transfer etmişlerdi. Geçen sezon 31 maç 12 gol 6 asistlik performansı var. Bu sezon daha bir şeyler yapamamış. Brezilyalı oyuncu. Etkili bir oyuncu yani. Orta sahaya bakıyorsun, Höyberg uzun süre Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Abdelli.
0: Veah falan
1: Timothy
0: var.
1: Timothy Veah var sağ bekte. Evet.
0: Galiba.
1: Riley var stoperde, Cornelius var, sol bekleri Garcia, kalecileri de Lang. Valla kötü bir takım değil. Bruno Genesio, sezona kötü başladılar. İlk hafta Strasbourg'u 4-0 yenmişlerdi. Sonra 3 hafta kaybettiler. Monaco'ya, Paris'e ve Rennes'e kaybettiler ki iyi takımlara karşı oynamışlar Cihan. Yani bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta Rennes ve Monaco deplasmanına gitsin, kolay kolay kazanamazlar. Marsilya'da kaybetmiş ki bu hafta da Paris Saint-Germain'le karşılaşacaklar. İnanılmaz zorlu bir fikstürleri var. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları. Yani Beşiktaş için dediğim gibi burada bir tercih. Beşiktaş bugünkü maçı kazanabilir mevcut kadrosuyla. Ama kazanırsa Ahmet maçına aynı fiziksel kaliteyle çıkamayacaklar. Ve Ahmet de sezona fırtına gibi başladı. Çok iyi futbol oynuyorlar. Besnikasi iyi işler yapıyor. İyi transferler yapmışlar. Gift Orban gibi Cagney'nin arkasındaydı ki şu anda formayı da kaptı. Direkt 11'de oynuyor. İnanılmaz performans gösteren bir oyuncuları var. Burada dediğim gibi Beşiktaş'ın tercihini Avrupa Ligi mi yoksa Süper Lig miden yana kullanması gerekiyor. İkisini aynı anda götürmesi benim için mucize. Öyle bir kadro genişliği de yok Beşiktaş'ın. İşleri zor. Dediğim gibi yani bugün ana kadroyla Marsilya maçına çıkarlarsa kazanma ihtimalleri yüksek ama lig tarafına bunun çok pozitif yansıyacağını düşünmüyorum. Bugün Beşiktaş taraftarı tribünleri tıklım tıklım doldurur. İyi bir hava yakaladılar İtalyano'yla. İyi mücadele ediyorlar. Her maçta mutlaka bir planları var. O plana uygun davranıyorlar. Ve bununla da bir şekilde ligde sonuç aldılar ki Galatasaray'ın bir puan gerisindeler. Ama kolay değil hem lig hem Avrupa.
0: Evet, şu an bir sıcak gelişme var. Belki senin de bundan haberin yoktur. Hani ulaşabileceğin, sorabileceğin biri varsa sormanı da rica edeceğim. Spor Bakanlığı Galatasaray'a bir dava açmış. Amatör spora katkı ücretinin ödenmediği gerekçesi.
1: Hürriyet'in haberi galiba.
0: Fanatik Hürriyet.
1: Doğru olma ihtimali yüksek bence.
0: 19 milyon lira alacağı varmış ve kötü niyet davası açmış Spor Bakanlığı. Ama Galatasaray'da diyor ki biz bunu ödedik. Galatasaray'da biz bunu ödedik diyor. Yani bunu kabul etmiyor. Bununla ilgili var mıdır bir
1: yok, bende net bir bilgi yok ama
0: takibi
1: ben
0: falan başlatılmış.
1: Ben sonra durdurmuşlar galiba icra takibini. 19 milyon öyle çok üst düzey bir para değil.
0: TL evet.
1: Ya geçmişe dönecek konular, eskiler de hatırlar mesela. Ben Galatasaray'ın asla Mecidiyeköy'den çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray oradan çıktıktan sonra o Mecidiyeköy ruhunu kaybetti. Galatasaray Rams Park'ın bulunduğu yerde stat yapıldıktan sonra orası imara açıldı. Ve birçok inşaat şirketi orada gökdelenler falan dikti.
0: Tabii bomboştu etrafı.
1: Anladım, bomboştu. Yani stat açıldıktan sonra oraya imar geldi. Öyle düşün. O yüzden Mecidiyeköy'de kalsaydı çok daha iyi olurdu. Ya bir de bir şey diyeceğim yani. Baba stadı tamam şey yaptı. Devlet yaptı ama. Yani yaparken bunun karşılığında Galatasaray'da Mecidiyeköy'deki kullanım hakkını devretti.
0: Tabii orada da
1: oraya iki var. Tane üç tane gökdelen diktiler, milyar eurolar kazan. Ya burada zararlı çıkan kulüp net Galatasaray. Bak işin maddi tarafını geçiyorum. Galatasaray Mecidiyeköy ruhunu kaybetti. Rams Park'ta öyle bir ruh yok. Millet önceden Mecidiyeköy'e erkenden gider. İşte oradaki meşhur bir market vardı, oranın önünde toplanırlardı. Stadın çevresindeki esnaf vardı, gider oralarda yemek yerlerdi. Bir şekilde yürüyerek ulaşırdın. Şimdi orada metro var, metrobüs var, anladın mı?
0: Aynı şey Fulya için de geçerli değil.
1: Toplu olarak
0: mi? Oradan Kemerburgaz'a geçiş yaptı ya.
1: Hayır, tesis ayrı. Bak, tesis ayrı. Florya'dan Kemerburgaz'a o ayrı bir şey. Mesela Beşiktaş'ın stadının yeri değişti mi? Değişmedi. Beşiktaş ne yaptı? Stadın bulunduğu yerde yeni stadı yaptı.
0: Güzel de oldu bence.
1: Yani abi orası zaten bırakılmazdı, anladın mı? Bırakılmazdı yani. Kimse kusura bakmasın. En iyi stat şu an, en iyi stat konum Beşiktaş'ta. Fenerbahçe şimdi diyorlar ya Kadıköy'ü bırakalım Maltepe'ye geçelim falan.
0: Bütün şey kaybolur.
1: Abi kaybolur tabii ki.
0: Büyütemiyor zaten.
1: Kadıköy ruhu gider. Mecidiyeköy ruhu nasıl gittiyse, anladın mı? O alt geçitten taraftar grupları yürüyerek Samiye'ne gidiyorlardı. Tezahüratlar yapıyorlardı.
0: O gün eve 5 saatte gidiyordu Mecidiyeköy'den dönenler yani.
1: Ya o dönem öyleydi de bu dönemin ben öyle olacağını sanmıyorum. Metrobüsü var, metrosu var, anladın mı? Toplu ulaşımı kullanacaksın abi, arabayla gitmeyeceksin.
0: Ama ben böyle stadyumların şehir içine yapılmasına çok karşıyım abi. Gerçi şehir dışına yapıyorsun, orası yine şehirleşiyor mesela Rams Park olduğu gibi.
1: Yani
0: Ankara'daki stadyum da öyle mesela, orası da evet akil abi. Bir yere yapılmıştı, yine böyle orası karıştı.
1: Trafik yoksa bile trafik geliyor.
0: Ya Maltepe'ye de gitse Fenerbahçe, orası da yoğunlaşacak.
1: Yani ya Maltepe'de zaten kalabalık bir yer, anladın mı? Öyle şey bir yer değil.
0: Özellikle Galatasaray'ın maçı olduğu günler hastanede dibinde ya, büyük problem çıkıyor orada. Yani çok büyük sıkıntılar yaşanıyor.
1: Yaşanıyor abi maalesef.
0: Orada sanki bir plansızlık olmuş gibi gözüküyor, bilemiyorum tabii.
1: Maalesef.
0: Ben Fenerbahçeliyim ama Yakup Çınar'ı seviyorum. Dobra gazeteci demiş.
1: Teşekkür ederim.
0: Samiyen sokaklarında az oturmadık. Orijin köfte yerdik. Aha demiş Sadullah.
1: Evet abi. Orijin köfte hala duruyor yerinde. Arada gitmek lazım.
0: İstanbul Üsküdar'dan Gökhan ben. İzmir'de dağıtılıyor şimdi. Arkadaşım attı demiş. Ne dağıtıyorlar? Rafael Leao. Anlayamadım. Büyüteyim fotoğrafı biraz daha. Ha, Leao hatırına lokma mı dağıtıyorlarmış?
1: Oo, fotoğraf varsa atsana bana
0: var,
1: da.
0: Var var.
1: Sosyal medyadan paylaşalım.
0: Lokma mı, ama ne olduğunu anlamadım. Biraz daha büyüteyim şöyle bir. Leo hayrıdır demiş. 5 yıldız. Yüksek ihtimal lokma ya. Lokmaya benzettim ben. Atayım sana onu, dur.
1: Bravo.
0: Yedekten giren tamam.
1: Ertan Süzgün mü? Vlahovic geldikten sonra lokma dağıtmıştı galiba. Biz de 90 artı dijitalde 20 tane forma dağıttık abi. Lokmadan daha pahalı. 20 tane forma nereden baksan 130 bin lira falan yapıyor. 20 bin liraya lokma döktürürsün.
0: Tabii canım, lokma yani. Lokma daha uyguna geliyor.
1: Evet
0: baktığında
1: abi.
0: Şu açıklamayı Galatasaray'da oynamış aktif bir futbolcu yapsa çarmıha gererler demiş.
1: Serdar Dursun'un,
0: evet, Serdar Dursun'un açıklamalarına kızmış. Kadro yetersiz diyor. Fenerbahçe ile ilgili yorum yapıyor diyor.
1: Bir okuyabilir misin o açıklamayı?
0: Bana göre Fenerbahçe'nin kadrosu yetersiz. Özellikle bazı pozisyonlarda ciddi kalite eksikliği var. Bu yüzden hocanın eli kolu bağlanıyor. Tabii o da her şeyi açıkça söyleyemiyor. Kadrodaki eksikler nedeniyle istediği oyunu sahaya yansıtamıyor dedi Fenerbahçe camiası. Kırılgan bir camia, taraftar da buna müsait. Uzun bir dönem olunca daha da zorlanıyorlar.
1: Bu eski bir Galatasaraylı futbolcu olsaydı, bak sana şöyle söyleyeyim, abartmıyorum bak, Türkiye Futbol Federasyonu PFDK'ya sevk ederdi. İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklama yapardı. Aziz Yıldırım Yıldırım hızıyla telgraf çekerdi. Twitter'dan açıklama yaparlardı. Beşiktaş da bu furyaya katılırdı. Trabzonspor da bu furyaya katılırdı. Bir de bu arada çıkan bir tane kulüp vardı.
0: Kimse.
1: Bir anda böyle kafasını sokan bir kulüp var. Söz konusu Galatasaray olunca böyle açıklamalar yapan bir kulüp vardı. Şu an aklıma gelmedi.
0: Göztepe.
1: Bandırma Spor. Yöneticileri eski Beşiktaşlı. Galatasaray'a karşı böyle bir farklı tutumları var. Çünkü daha önce
0: başkanı Galatasaray, Beşiktaş'ın ikinci başkanlığını falan da.
1: Hakem hatası oluyor. Bandırma Spor açıklama falan yapıyor. Anladın mı? Yani Serdar Dursun geçmişte Galatasaray forması giymiş olsa, eski Galatasaraylı bir futbolcu olsaydı, bunların hepsi açıklama yaparlardı abi. Sosyal medyada açıklamalar olurdu. Bir şey diyeceğim.
0: Aklıyla kalbi çelişti
1: olayına. Sürpriz bir telefon var, açsam mı acaba? Benim sesimi kapatabiliyor musun?
0: Olur, kapattım. Ama buradan duyulur yani, içeride konuşursan. İstediğin.
2: Murat abi şu an radyoda yayındayım.
0: Duyuluyor yalnız. Dur dinleyelim, çaktırmayın dostlar.
2: Tamam. Ben yayından sonra...
0: Evet, neyse, Yakup Çınar konuşmasına devam etsin. Belki özel bir şey olur, o yüzden çok da böyle şey yapmayalım. Onun adı Lokma değil. Antep'te tamam. Ona başka şey derler diyor, zihni kutlar. Ya her şeyin farklı şeyi var. Mesela pişi deniliyor. Bazı yerlerde bişi diyen var. O diğer şey yapılan şey var ya. Lokmaya evet farklı şeyler söyleyen de var. Her yörenin kendine özgü söylemi var. Başarılar diliyorum Beşiktaş'a demiş. Evet, biz de başarılar dileyelim Beşiktaş'a bu akşamki karşılaşmada. Yakup Bey'e sorar mısınız? Deplasmanda soracağım. Şu an telefonu kapatıyor. Deplasman kimdi bu arada?
2: Fırat Develioğlu.
1: Tabii. Derin Galatasaray.
0: Başkanlığa aday olmuştu hatırlıyorum.
1: Hayır, aday olma değil. Şöyle, seçim dönemini iptal ettirip Dursun Özbek'in başkan olmasını sağlayan Galatasaray Genel Kurulu üyesi.
0: Süreyi uzatmıştı hatırlıyorum.
1: Evet abi, Galatasaray tarihine damga vuran bir isim yani. Yoksa Metin Öztürk değil, Eşref Hamamcıoğlu başkan olacaktı. Galatasaray belki de 4 yıl üst üste ilk 10'a giremeyecekti.
0: Yani Değil mi? Galatasaray çağını başlatan isim diyebilir miyiz o zaman?
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Dün divan kurulu toplantısındaydık. Hani böyle kanlı, hani doğru kelimeler değil, kanlı bıçaklı geçer çok

0: İstanbul zamanında hatırlıyorum. Adil olacağım dedin, sana güvendik. Ali Koç zamanında. Ali Koç'tan korkuyorsan bize söyle demişti.
1: Evet.
0: Böyle sert tweetleri de vardı, oradan hatırlıyorum kendisini. Dinleyenimiz soru sormuş, diyor ki Sporting gibi zayıf bir rakipten 3 yiyen Galatasaray, Trabzonspor gibi çıkış yapmak isteyen kaliteli bir takım karşısında hakem desteği olmazsa kaç yer demiş. Hakem desteğiyle kazanıyor demeye getirmiş Galatasaray.
1: Kim?
0: Sporting gibi zayıf takımdan 3 yiyor, Trabzon'dan kaç yer demiş. Serkan Bahçenli.
1: Bir de ne diyor hakem?
0: Desteği olmazsa kaç yer demiş. Böyle bir algı var yani Galatasaray'a.
1: Yok baba, Galatasaray gidecek Trabzon'a, Trabzon'u yenecek, gelecek abi, daha ötesi yok yani. Trabzon'un sonuçta evet iyi transferler yaptılar ama çok kısa süre içerisinde teknik direktör değişimi yaşandı. Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var, istikrarlı bir kadrosu var, istikrarlı ve başarılı bir hocası var. Galatasaray öyle ya da böyle, katılmıyorum. Bence Galatasaray iyi futbol oynuyor. Bu iyi futbolunu da Trabzonspor deplasmanında bence devam ettirecek. Dediğim gibi cumartesi günü ben de Trabzon'da olacağım. Maçı da yerinde izleyeceğim, yerinde takip edeceğim. Maçtan sonra İstanbul'a döneceğim.
0: Beraberlik tatmin eder mi Yakup Çınar'ı?
1: Valla beraberlik Galatasaray için iyi sonuç bence.
0: Bence de.
1: Yani kolay değil Trabzon deplasmanı ama ben kazanacağını düşünüyorum. Ya Thomas Reis daha önce gelseydi, bir performans gösterseydi belki farklı şeyler konuşabilirdik. Çünkü hani zayıf bir kadrosu yok Trabzon'un. İyi bir kadrosu var. Nivo muydu defanstaki oyuncu? Nasıl okunuyor Nivo?
0: Trabzonspor'un mu? Vivo'yu mu diyorsun?
1: Vivo. Vivo değil mi?
0: Öyle yok.
1: Abi Süper Lig'in en iyi stoperi. Bir de Batagov'un döndüğünü düşün. Bak Vivo var ya, acayip bir stoper.
0: Onaçu gibi falan. Iyi.
1: Acayip. Acayip bir stoper. Frankulino'yu aldılar abi. Trabzon Onaçu'nun yedeği Frankulino. İyi kadroları var yani. Onana sezona iyi başladı. Salah zaten bomba gibi. Her maçta inanılmaz iyi performanslar ortaya koyuyor. Kendi sahalarında iyi oynuyorlar ama ben Galatasaray'ın dediğim gibi oyununa güveniyorum. O yüzden kazanacağını düşünüyorum.
0: İlginç bir mesaj gelmiş. Abi futbolcular eline neden flaster takar demiş. Flaster dediği şey mi diyor acaba bu?
1: Sargı
0: bezi. Ben sargı belki yanlış telaffuz etmiş olabilirim.
1: Ya ağrısı vardı, sızısı vardır, anladın mı? Böyle bacaklarına da bazen bant falan çekiyorlar. Görüntü için değil bunlar. Hep hani sonuçta bunlar profesyonel oyuncular. Milyon eurolar kazanıyorlar. Her kulübün önemli sağlık ekipleri var. O en az 10 kişiden oluşuyor bu ekipler. Plan program dahilinde yapılıyor bu işler. Yani ben hayatım boyunca hiç merak etmedim eline niye sargı bezi taktı diye. Bir insan da durduk yere eline sargı bezi takmaz herhalde.
0: Barcelona'da bütün oyuncularda var yıllardır. Çok dikkat çekiyor yani. Lamine Yamal çok takıyordu. Lewandowski çok yapardı ondan önce.
1: Eline mi?
0: Evet, Barça'da çok var. Rafinha falan, hepsinde var Barça'da. Ben anlayamıyorum yani.
1: Demek ki
0: hani artistlik olsun diye mi yani?
1: Yok artistlik, antrenmanlarda demek ki.
0: Şey demeye getiriyor, doping mi yapıyorlar acaba ya, demeye getiriyor bence yani.
1: Yumru. Bir ara Galatasaraylı futbolcularla alakalı Ahmet Konaç ne uydurmuştu?
0: Saçları sarıya boyatıyorlar.
1: He, sarıya.
0: Doping çıkmasın diye. Sonra Galatasaraylılar da Fenerbahçe ile ilgili. Ay. İşte Mert Hakan'ın eli sargılıydı. Ceko'nun eli
1: ya
0: sargılıydı.
1: Ya canım, o sargıdan hiç öyle bir muhabbet açılmadı ama bu saç olayı bayağı bir büyümüştü.
0: Evet.
1: Sarı saç muhabbeti. Ahmet Konancı'nın gereksiz çıkışlarından bir tanesi işte, anladın mı?
0: Ne yapıyor acaba şu an?
1: Kapı çalıyor.
0: Şöyle devam edelim. Korkuyorum demiş fark yemekten. Barcelona acımaz diyor. Liverpool'a benzemez. Aldı mı götürüyor diyor.
1: Belli olmaz Can. Yani
0: Serkan.
1: Sonuçta Galatasaray, dedim ya, geçen sezon Juventus'a burada 5 attı. Liverpool'u 2 maçta mağlup etti. O yüzden ben hani Galatasaray %100 böyle farklı yenilir diyemezsin abi. Sağlıklı bir Osimhen, sağlıklı bir Leao. Farklı şeyler düşünebilirsin. Bugüne dair önemli konulardan bir tanesi şu: Kulüpler Birliği ile yayıncı kuruluş arasında, yayıncı

0: kuruluşlarla ilgili bir toplantı yapılacak ve Türkiye'deki telefon operatörlerinin de bu ihaleye girme ihtimalleri yüksek. Mevcut ihale şu anda 170-180 milyon dolar seviyelerindeydi. Kulüpler bu rakamı 500 milyon euroya çıkarmak istiyorlar. 300-350 milyon euroyu gözden çıkaran operatörler var. Yani şu anda Süper Lig gelirleri komedi denilebilecek seviyeye gelmiş durumda. İnanılmaz düşük rakamlar. Kulüpler daha çok işte Şampiyonlar Ligi, tribün geliri, forma satışlarından ciddi paralar kazanıyorlar. Aslında Avrupa'da gelirlerin en az %30'u mevcut federasyondan gelen gelirler, yayıncı kuruluştan gelen gelirler. Ama bizim ülkede bu toplam gelirlerin kulüp başına %10'lara düşmüş durumda. Hatta Galatasaray'da bu %10'un da çok altında. Mutlaka bu yayın gelirlerinin artması gerekiyor. Bununla alakalı bugün kritik bir toplantı olduğunu Galatasaray'dan da Başkan Dursun Özbek kin bu toplantıya katıldığını söyleyelim. Gün içerisinde bu toplantıyla alakalı detaylar sosyal medyada mutlaka paylaşılacaktır.
1: Sence kim olacak? Mesela Temmuz ayında Aziz Yıldırım, Osman Aşkın Bak Spor Bakanı ve Ertuğrul Doğan. Yani bir T ile başlayan bir operatör firmasıyla.
0: Olma ihtimali yüksek bence, onların.
1: Bence TRT ile işbirliğiyle ve ikisi yapacak bence.
0: Acaba TRT ile mi yapacaklar, başka bir yerle mi?
1: Bence TRT ile yaparlar. TRT ile yapar. Bence yeni sezonda hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz.
0: Ya
1: ben hiç başka bir şey olacağını düşünmüyorum yani.
0: O kadar kesin konuşamıyorum da.
1: Hani tabi var ya, tabi ile beraber oradan şey yaparlar bence. Ortaklaşan yayınları.
0: Olabilir.
1: Çünkü
0: ama ikisi farklı kurum.
1: Yani sana göre farklı kurum.
0: Ya tabii ki şey, devlet kurumu da evet, bilmiyorum evet. Yani.
1: Bence öyle bir iş biliyor.
0: Valla sana şöyle söyleyeyim. Kim olursa olsun şu anki mevcut yayıncı kuruluştan daha iyi olacağı kesin abi. Daha iyi olacağı kesin. Daha iyi. İnanılmaz kalitesiz abi. İnanılmaz kalitesiz. Evet. Biz Süper Lig'e dair böyle iyi bir tane program izleyemiyoruz abi. Yorumcular desen zaten Allah'a emanet.
1: Geçenlerde 3. lig maçını Tiyubu'dan izledim mesela. İnanılmaz bir
0: sosyal medyada gündem oldu abi. Evet, ismini vereceğiz. Sen reklam mı? Tiyubu abi bir tane 3. lig maçını öyle bir kaliteli yayınlamış
1: muazzamdı
0: ki.
1: Muazzamdı.
0: Öyle bir ve sosyal Altay medyada maçıydı. Bunu paylaşmışlar. Altay Karşıyaka maçı. Hı-hı. Hakkını vermiş adamlar. İnanılmaz güzel. Sadece görüntü kalitesi değil bak, çekim açıları, kaliteli yönetmen, mevcut yayıncı kuruluş, en ucuz yönetmen, en ucuz kameraman, en ucuz resim seçici, bunlarla iş yapıyor abi. Şimdi bu adam sana ne verebilir ki? Bakma hani ülkede kameramanlık aslında bir sanat belli bir şeyden sonra. 10 yıllık kameraman olan adam en kral yönetmeni görüntü yönetmenliğini de yapar.
1: Bir de sadece yayıncı kuruluşta da çekmiyor o maçları. Mesela o adam yine gidiyor 3. ligde de çekiyor da ekipmanlarla da alakalı bence bir problem.
0: %100 abi.
1: Yayın çıkışına da bakmak
0: tabii
1: lazım. Yoksa hani emektarların çok bir şeyi yok. O çekimini yapıyor.
0: Yani ya benim bildiğim Süper Lig'i kaliteli bir şekilde 4K izleyemiyorsun abi. İzleyemiyorsun yani.
1: Dünya Kupası'nı da izleyemiyorsun.
0: Yani.
1: Mesela. O da büyük fiyaskoydu. Ya. Çok ilginç yani.
0: Milli ara sıkıntılı geçecek. İtalya, Fransa ve Belçika maçları var.
1: Ya Dünya Kupası'ndan sonra çok bir heyecanım kalmadı.
0: Valla Montella'nın sonu gelebilir. O yüzden diyorum. Sonu gelebilir yani.
1: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan Kaan Ayhan olur mu? Veya Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den İrfan Can. Yine keza Çorum'a giden Çağlar kadroda yerini alır mı sence?
0: Sanmıyorum.
1: Olmaz mı diyorsun?
0: Yok, sanmıyorum.
1: %200 haklısın yayıncı kuruluş yönünden demiş. Lig yayın hakkını da alıp.
0: Rafael Leao hayrıdır.
1: Evet evet, lokma.
0: Fırat Özcan lokma döktürmüş. Abilerin üstteki şey reklam tabelası çalışmıyor.
1: Evet, o çalışsaymış iyiymiş.
0: Peki Fırat Bey mi döktürmüş?
1: Onu bilmiyorum.
0: Yoksa fotoğrafı başka bir yerden mi aldı?
1: Fotoğraf başka bir yerden.

0: Dinleyenimiz attı İzmir'den. İzmir'den gelmiş. Selam. Olur da değişirse yayıncı üyeliğimizi ne yapacağız? Bir fikir verin kardeşim demiş. Sezon sonu değişecek zaten Kadir.
1: Tabii.
0: Yenilemezsin. Olur biter. Artık öyle faksa falan gerek yok. Ben bu üyelikleri şey üzerinden alıyorum. Daha kolay fikir vereyim. Google Play veya işte Apple'dan var mı bilmiyorum ama Play Store üzerinden alıyorum. Daha kolay iptal ediyor. Bastığın an hiçbir şekilde uğraşmıyorsun. Onunla uğraş, ona imza at, buna imza at falan.
1: Ha, sen şey yapıyorsun ama
0: Diyor. Mesela TOD üyeliğimi öyle alıyorum.
1: TOD üyeliğini alıyorsun ama
0: Evet.
1: beIN Sports üyeliğini decoder mekodur
0: Yok, dekodurum
1: öyle
0: yok. Ha,
1: olmuyor.
0: dekodurda biraz daha farklıdır, evet.
1: Yani.
0: Ama normalde hani üyelik alsan da problem yaşıyorsun. O yüzden Google üzerinden alınca çok sorun olmuyor. Yayıncı kuruluş değişse ne olur sanki? Şu anki yayıncı kuruluştaki yorumcular hep o tarafa geçerler demiş.
1: Geçemez abi, geçemez.
0: Erkeklerin sıkıntılı dönemine girdik. Yani milli aralar. Hiç sevmiyorum abi bu milli araları. Daralıyorum demiş. Maçları özlüyorum demiş. Barcelona'nın serisini de Galatasaray bitirecek. Her serinin bir sonu vardır diyor bir dinleyenimiz. Montella Fenerbahçe'nin başına geçebilir mi diye bir mesaj var.
1: Ya bence geçebilir. Yani milli takımda başarısız olma ihtimali yüksek rakiplerden dolayı diyorum. Fransa, İtalya, Belçika hiç kolay rakipler değil.
0: Hadi yeni sözleşme imzaladılar ya Montella ile bir iki yılda. Hem milli takım hem Fenerbahçe
1: Valla bu
0: yapar.
1: 3 maçta 4 maçta 0 çeksin ya da 1 puan alsın, 3 puan alsın, geçmiş olsun abi. Federasyon göndermek zorunda kalır. O zaman da Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın yerine Montella'yı tercih etme ihtimali söz konusu olabilir.
0: Evet, İsmail Kartal Roma maçından sonra tam kanatlanacakken seyreden Türk kulüpleri bu Fenerbahçe'ye darbe yapmak lazım. Yoksa bu sene o sene diye düşünürken Fenerbahçe kendi içinde kendi hatasını yaptı ve en büyük darbeyi kendine vurdu demiş. Niye böyle bir karar aldı anlamakta zorlanıyorum diyor.
1: Abi yani bir de karar aldın arkasında dur, anladın mı? Duramadın ki abi. Ben sana söyleyeyim, yani ben bence blöftü.
0: Ama abi
1: Döndün abi, döndün. Cihan döndün.
0: sen
1: Döndün.
0: benden yaş olarak da büyüksün. Bu istifanın falan bir lafı olmaz. Erdemli bir davranıştır yani istifa etmek. Duruştur yani.
1: Tamam da abi bunu işte
0: Ben hiç iş yerinde falan da kullanmadım bu lafı yani.
1: Sence Roma maçında 2-0 kaybetseydi, istifa etseydi
0: Geri çağrılmazdı diyor.
1: geri çağrılmazdı abi.
0: En güçlü zamanında
1: Ya
0: istifa etti.
1: tabii ki. En güçlü zamandı işte Roma beraberliği, anladın mı? Olay bu. Ve sen istifa ediyorsun, tamam mı? 4 tane komşun dışında İsmail Kartal dönsün diye tezahürat eden adam yok. Abi Fatih Hoca bıraktığında düşünsene, binlerce insan kapısının önüne gitti. Binlerce insan. Aynı durum Okan Hoca'da olsun. Okan Hoca için de binlerce taraftar gider. Blöf yaptı abi. Kimseyi kandırmasın şimdi Cihan. Dönmeyeceksin abi o zaman. Dönmeyeceksin. Sen döndün abi. Ki dönmesi Galatasaray adına avantaj. Ben hep söylüyorum. İsmail Kartal Fenerbahçe'de ne kadar uzun süre kalırsa Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali o kadar yüksek.
0: Sert.
1: Ama kalkıp da bugünlerde de öyle gidip işte Trabzon görüştü abi Conte ile. 25 istedi. Fener'den de en az 20 ister.
0: İster.
1: İstanbul olduğu için. İster abi.
0: Diyor ki sana az önce Serdar Dursun'la alakalı olarak bunu bir Galatasaray'la oyuncu yapsa yer yerinden oynardı dedin ya. Atma Yakup Çınar demiş. Aklıyla beyni çelişen futbolcularınızı gördük diyor
1: Abi
0: Galatasaray.
1: biz burada kimseye saygısızlık yapıyor muyuz ya? Atma ne demek abi? Ki burada herkesin mesajını okumaya çalışıyoruz, görüşünü dile getirmeye çalışıyoruz. Hani şunu söyle, Galatasaraylı futbolcu olsaydı da aynı şeyleri söyleyebilir miydim? Ben söylerdim kardeşim.
0: Evet, üslup biraz kötü olmuş yani. Atma biraz sert olmuş. Ben de biraz yumuşatarak okuyabilirdim yani. Sanki biraz kabahat bende de var gibi.
1: Sen de beni gazlamaya çalışıyorsun.
0: Ay ne bileyim yani. Atma deyince belki bir cevap verirsin diye. Galatasaray neden resmi hesabından Fenerbahçe gibi paylaşım yapmıyor demiş. Sakatlık yalanlaması, istifa yalanlanması, YouTuber kavgası. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabı çok amatör yönetiliyor. yayıncılara cevap veriyorlar.

0: Evet abi.
1: Beşiktaş'a çok sert cevaplar veriyor.
0: Hiç gerek yok abi. Çok gereksiz, bence çok kötü iletişim süreci.
1: Galatasaray bunu sezonda bir kere yapıyor herhalde. Tek tek bir ara X hesabında açıklama yapmıştı, hatırlıyor musun? Şu isimleri.
0: Evet.
1: Ahmet Konaç da vardı için.
0: Ahmet ne mutlu olmuştu be. Düşünsene, 15 milyon euro, 15 milyon takipçili Galatasaray hesabı Ahmet Konancı'nın ismini paylaştı.
1: Ben
0: O gece uyuyamamış heyecandan.
1: Abi orada bile ikinci sıradasın demiştim. Bana kızmıştı. Ahmet Ercanların arkasından gelmişti.
0: Evet. O gece uyuyamamış mesela heyecandan.
1: Ama iyi takipçi gelmiştir.
0: Gelmiştir abi. Düşünsene, Galatasaray Kulübü Ahmet Konancı ciddiye alıyor
1: O da hataydı bence ya sanki.
0: abi.
1: O da bence, o da Galatasaray'ın yaptığı da bence bir tık hata gibi geldi bana, bilmiyorum hani tek tek böyle.
0: Yani resmi sitenden paylaş ama hani
1: Web
0: Twitter'dan
1: sitesinden
0: paylaşma abi.
1: Yani web
0: Bu
1: sitesinden.
0: şey için de geçerli yani, Fenerbahçe ve Beşiktaş için de geçerli ama Fenerbahçe son dönemde abarttı. Herkesi yalanlıyorlar. Herkesi yalanlıyorlar.
1: Mesela dün Aziz Yıldırım Emre Bol'a bayağı kızdı. Dedi ki kızıma hedef alma dedi. Haklı mı? Haklı ama mesela Emre Bol şey demişti. Yaz Yıldırım işte Mert Hakan Yandaş'ı arıyor. İşte İrfan Can Kahveci arıyor. Telefonla görüşüyor. Yani Aziz Yıldırım da dedi ki görüşebilir, ne var bunda ifadesini kullandı. Ama Emre Bol nasıl söyledi bilmiyorum yani. Hani iğneleme yaparak mı söyledi?
0: Ya ben başka birinden de şunu duydum. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Yaz Yıldırım'la Kerim Koç geleceğin başkan adayları. Abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Yani sanki Kerim Koç'un babası yıllarca Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Ya yani
1: Fenerbahçe.
0: bu Fenerbahçe birilerinin çocuklarından kurtulamıyor abi. Bak ben girmek istemiyorum. Ben de girmem. Ben saygı duyuyorum. Benim de bir tane oğlum var, kızım var. Asla girmem o konulara ama yani keşke Yaz Yıldırım biraz daha böyle geri planda dursa, anladın
1: Kesinlikle
0: mı?
1: burada.
0: Mesela Okan Hoca'nın oğlu da biraz böyle ön plana çıkınca maalesef çatlak sesler gündeme geliyor.
1: Ben çok
0: ama
1: göremiyorum bu aralarım. Bir yıldır.
0: tabii yok yani, ortalıkta yok abi, yine geliyor maçlara ama hep bir saygısı şeyi var insanlara karşı. Çok fazla medyatik değil, kalkıp röportaj falan vermiyor yani. Gerek yok abi, biraz geri planda dursunlar. Çünkü diyorum ya sana, ya çok kötü bir dönemdeyiz. Maalesef gazetecisi olsun, Okan Hoca'nın oğlunu bile hedef aldılar abi.
1: Ya yanlış anlaşılır mesela
0: Az önce bahsettik işte, heye var ya, heye.
1: Hey evet.
0: Aynen, kripto Galatasaraylı.
1: Sen Beşiktaşlı diyorsun.
0: Beşiktaşlı abi, yani ne diyorsun abi? Kendi döneminde çalışan arkadaşları da söylüyor. Okan Hoca'nın oğlundan rahatsızlık duyuyormuş Galatasaraylı futbolcular. Ne alakası var abi?
1: Evet yani bence de yani aileden yakın fertler çok
0: Bu
1: böyle.
0: arada son dakika bilgisi var. Son dakika. Fenerbahçe'de Marco Asensio sevinci, İspanyol yıldız Eyüpspor maçının kadrosunda olacakmış. Baba Eyüp maçında olmasın bence. Sen Eyüp'ü zaten Asensio'suz da yenmen lazım, anladın mı?
1: Bence de olmasın, yeni iyileşmiş.
0: Yani yeni
1: Şampiyonlar
0: iyileşmiş
1: Ligi maçı
0: oyuncu
1: var.
0: niye riske edersin? Valla Fenerbahçe karışık abi, karışık yani. Şimdi İsmail Kartal da kendince haklı olduğunu düşünüyor bence. Çünkü Aziz Yıldırım açıklama yapıyor. Diyor ki elimizde Mert Müldür gibi bir oyuncu var diyor. Oynaması lazım. 2 hafta üst üste 11 başlatıyorsun. Şimdi bu senin tercihin mi?
1: Hocam istifa edeceksen ya da niye 11 başlatıyorsun?
0: Yani.
1: Ben başlatmazdım.
0: Yani.
1: İstifa
0: Ya da
1: edeyim.
0: hiç oynatmayacaksın, istifa edeceksin. İşte göreve döneceği oradan belli, anladın mı? Diyeceksin kardeşim benim işime karışıyorsun, ben o yüzden istifa ediyorum. Şimdi mesela Feridun Niğdelioğlu söyledi galiba. Hiç ricada bulunmamışlar İsmail Kartal'dan. Döneceksin demişler. Dönmüş yani, anladın mı? Hani evine gittiler, şöyle yaptılar, bir telefonlarını açmadı, bilmem ne yapmadı. Bilmiyorum yani, zor Fenerbahçelilerin işi, zor. O yüzden Galatasaraylılar hocasına, yönetimine sahip çıksın abi.
1: Nasıl yani, o Cihan Kamer'le Oğuz Çetin gitmemiş mi evine? Öyle
0: Ha,
1: deniliyor.
0: gitmiş.
1: Evinin önünden canlı yayınlar falan yapılıyordu, telefonları kapattı diye. Kavaktan yayınlar yapılıyordu.
0: Ya bu ne abi? Telefonları kapattı ne demek ya? Niye bir insan telefonunu kapatır, anladın mı? Açarsın telefonu, dersin baba ben geri dönmeyeceğim. Bu kadar basit, anladın mı? Ya bildiğim böyle kısa metraj, tamam mı? Senaryosu inanılmaz kötü bir film oynadılar abi.

0: başrolünde İsmail Kartal'ın olduğu.
1: Evet, çok duygusal hocamız. Bakalım önümüzdeki günler bize neleri gösterecek. Yakup abi, Yakup Çınar, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Bizi dinleyen, yorum gönderen, bu yayına katkı veren herkese yürekten teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyelim.
1: Hoşça kalın diyelim. 90 Artı Dijital YouTube kanalından Yakup Çınar'ı dinlemeyi, izlemeyi unutmayın.
0: İhmal etmeyin.
1: İhmal etmezseniz seviniriz. Akşama da Beşiktaş'a başarılar dileyelim.
0: Kesinlikle Beşiktaş'a başarılar abi Marsilya karşısında. Umarız kazanırlar. Ülke puanını, böyle maçlarda ülke puanına ihtiyaç var. Hep şunu söylüyorum. Galatasaray bugün Şampiyonlar Ligi'ne şampiyon olup direkt katılabiliyorsa, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un kazandığı Avrupa'daki puanların etkisi var. Her takımın kazandığı puan her takıma katkı sağlayabiliyor. Umarım en kısa süre içerisinde iki takımımız direkt Şampiyonlar Ligi'ne gider. Böyle bir durum oluşur. Bugünlerin önemi tabii büyük.
1: Görüşürüz, hoşça kalın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
3: Reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.

0: merkezinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Kara Kartal Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkıyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Marsilya'yı konuk ediyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kazandı penaltı doğru değil demesine çok sinirlendi. Bini Fenerbahçe'ye karşı böyle bir tavır içerisinde olmasına gerekirse reaksiyonunu da veririz dedi.
5: Bunu kibarca. Oba altında kibarca
4: soba. Oba altında sopa bu. Hı hı. Şimdi gelelim aslında işin özüne. Şimdi arkadaşlarımdan rica ediyorum. Deniz Çoban'ın Fanatik gazetesinde 6 Eylül günü çıkan, yani 5 Eylül'de oynanıyor maç. 6 Eylül günü Fanatik gazetesinde Deniz Çoban'ın yazısı. Hatalı 5 kritik karar başlığı altında. Burası biraz uzun. Özellikle sayfayı büyük gösterdim. Şimdi yaklaştıracaklar. Hatalı 5 kritik karar. Hakem Halil Umut Meler 3. dakikada İsmail Kartal'ın tepkisinden ötürü kırmızı kartla atılmalıydı. 50'de Beşiktaş'ın onsayt gerekçesiyle onu geçtim. İlk paragrafı okuyorum İbrahim abi. Biraz yaklaştırabilirseniz arkadaşlar, öyle bir imkanımız varsa. Halil Umut Meler'in karşılaşmanın başında oyunu kontrol etmeye çalışsa da henüz 3. dakikada otoritesi ciddi bir darbe vurdu. İsmail Kartal offside itirazı sırasında önce yardımcı hakeme koştu. Ardından 4. hakeme fiziksel temas kurup onu itti ve uzun süre parmak sallayarak tepki gösterdi. 4. hakemin bu ihlali orta hakeme iletip iletmediğini bilemiyoruz. Ancak Kartal'ın bu hareketi net bir kırmızı kart gerektiriyordu diyor. 6 Eylül'de çıkan Fanatik gazetesinde. Bu
6: yazılı olarak basılı gazetede çıkan da bu.
4: Basılı gazetede çıkan haber. Şimdi bir gece önceye dönüyorum İbrahim abi. Hayatın doğal akışı neyi gerektirir? Ertesi sabah çıkacak gazeteye bu yazıyı programa çıktığı programları önce yazdıran Deniz Çoban'ın bu söylemlerini Trio'da da söylemesi gerekir değil mi? Tek satır yok.
5: Hiç Trio'da. Konu konuşulmuyor mu?
4: Bu konu hiç konuşulmuyor. Halil Umut Meler, İsmail Kartal yardımcısını itti, o oldu, bu oldu. Hiçbir şey yok. Yayıncı kuruluşun Trio'su sansürü daha kafadan orada başlatıyor. Hem yayıncı kuruluş başlatıyor, hem yayıncı kuruluşun Trio programının yorumcuları başlatıyor. Şimdi buradan soruyorum. Ben biliyorum yayıncı kuruluşun elinde bu görüntünün olduğunu. Ama gazetecilik gereği yayıncı kuruluşun bu görüntülerini o gece Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel izlediler mi, izlemediler mi? Bu görüntüden o programa çıkmadan önce haberdarlar mıydı, değiller miydi?
5: Valla Deniz Çoban'ın yazdığı bir şeyden üçünün birden haberdar olmama ihtimali var mı? Çocuk mu kandırıyor zaten?
4: Birincisi bu. İkincisi, beIN Sports'un diğer yorumcuları, yöneticileri bu görüntünün varlığından haberdar mı, değil mi? Daha önemli soru, İsmail Kartal'ın maçın 4. hakemini ittiği görüntü. Neden varsa bu görüntü, ben olduğunu biliyorum ama varsa neden kamuoyuyla paylaşılmadı? Bu görüntü tüm kamuoyundan saklandı. Şimdi daha sansür bitmedi İbrahim abi. Esas ana yere geliyoruz.
5: Daha başlamadı bile yani.
4: Şimdi bugün Deniz Çoban'ın Fanatik gazetesinde yazdığı yazıyı internetten aramaya kalkarsanız ilk paragrafı bulamazsınız. Yani ikinci sansür Fanatik gazetesi tarafından uygulanıyor. Ya bir anda İsmail Kartal'ın maçın hakemini ittiği bölüm buharlaştı, kayboldu. Hiçbir yerde yok.
6: Ya yazıyı ortasından almışlar.
5: Arkadaş belki de itmemiştir. Yanlıştır, anladılar. Efendim? Belki de itmediğini anladı herkes. İttifakla kabul etti. Yazdılar, sonra vazgeçtiler.
4: Ya o çok iyi niyetlisin. Yani seninki çok iyi niyet.
5: Bilmiyorum, hayır ben şimdi,
4: ben buradan şimdi o zaman devam edeyim madem öyle. Bu arada ikinci sansürü de Deniz Çoban'ın gazetesi Deniz Çoban'a uyguluyor ya da kamuoyuna uyguluyor. Çünkü önce yazdığı gazetede çıkan yazı da var. Önce internette de var. Arkadaşlardan rica edeyim. Hatta sabah evet bu bölüm altında saati de yazıyor.
6: Evet,
4: 6.59. 6.59'da bu yazı
5: var.
4: Koyuluyor. Halil Umut Bey'e karşılaşmanın başında oyun kontrol etmeye çalışsa da filan diyen bölüm var.
6: Şimdi diğerini verdin, o kesilmiş olan, evet.
4: Burada yok artık. Artık yok.
5: Enteresan.
4: O bölüm komple çıkartılıyor. Yani Halil Umut Meler'in dördüncü hakemine İsmail Kartal'ı
5: itiyor. Kusursuz cinayet nasıl çalışmış biliyor musun?
6: Vallahi felaket.
4: Şimdi gelelim.
5: Kafam terledi biliyor musun?
4: Efendim?
5: Kafam terledi.
4: Hoşuna gitmedi mi?
5: Yo hayır öyle bir anlattı ki. İçim karardı yani.
4: Şimdi abi burada bir trio programı var. Ve ben burada yıllardır bizi izleyen herkese söylerim. Benim için trio filan hiç referans programı değildir. Neden referans programı olmadığını size şöyle anlatayım. Şimdi trio'nun, aa bu arada geçen hafta trio'ya Deniz Şoban çıkmadı. Geçen hafta, son hafta yapılan trio programlarında Deniz Şoban yok. Deniz Şoban kendi inisiyatifiyle mi çıkmadı? Yoksa bu yazıyı Fanatik Gazetesi'nde yazdığı için mi çıkarılmadı? Bu hafta Deniz Şoban yayına çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bunları da takip ediyor olacağız. Şimdi baştan sona bir kurgudan bahsediyorum İbrahim abi. Ve son olarak bir kez daha en sona döneyim. Başta söylediğimiz Aziz Yıldırım'a döneyim. Murat Zorlu'yu bir daha verir misiniz? Şimdi yayıncı kuruluş önce Fenerbahçe ile ilgili normal objektif yaklaşımını sürdürüyor. Sonra Aziz Yıldırım'ın Murat Zorlu üzerinden ya da medya üzerinden ya gerekirse BİN'e de gideriz, biz bu işe tepki gösteririz, Fenerbahçe'ye nasıl böyle bir tavır içerisinde olması gerekirse reaksiyon veririzden geri adım atan BİN Sports ve Trio'nun yorumcuları demek ki Az Yıldırım'dan çekiniyorlar.
5: Burada bunun niyet okuyoruz? Niyet okuyoruz şu anda.
4: Niyet okuyoruz tabii. Bu artık buradan çocuklar, sonrası
5: şunu açsanıza
4: buradan biraz. Sonrası çok niyet okumaya çok açık bir alan. Hı-hı. Neden söylüyorum? Geçmişte Lale Orta'da bir pozisyonda yine Trio'ya o zaman da başka...
5: O iş neye bağlanmış tabii?
4: Abi iş neye bağlandı bilmiyoruz. Zaten Türkiye'de bir şey hiçbir şey

0: bir şeye bağlanmıyor. Lale Orta'nın yine Trio'ya yaptığı baskıyı da ben o dönem burada değildim. Spor gecesi yapıyordum. Orada kamuoyuna defalarca anlatmıştım. Sonra Erden Timur oradan görüntünün çıkartıldığını, var odasından çıkartıldığını söylemişti. O gece Lale Orta var odasından görüntüyü çıkartıp B'nin yorumcularına atmıştı. Yani yine bu Trio. O zaman Seçim Demirel'in yerinde yardımcı hakem vardı.
1: Bahattin Duran.
0: Şimdi
1: yardımcı hakem var dedi.
0: Abi şöyle bir durum var. Ya şimdi sen bir ya şimdi bu anlattıklarım doğrultusunda insanlar şunu düşünsünler. Herhangi bir maçta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon kim olursa olsun bir yayıncı kuruluş düşün. Demek ki İsmail Kartal'ın maçın dördüncü hakemini itme görüntüsünü saklayan yayıncı kuruluş her görüntüyü saklayabilir. Bu bir. Bundan sonra VAR odasına gidip gitmeme görüntünün hangi görüntünün gittiğini, hangi görüntünün gitmediğini biz bilemiyoruz. Daha da önemlisi, hadi diyelim ki VAR odasında ya da maç içinde, maç esnasında böyle bir şey oluyor, olur. Maçın heyecanını kaçırdı diyelim. Trio'nun bazı görüntülere sansür uyguladığı çok açık ve seçik tüm kamuoyunun gözünün önündedir. Neden? Bir daha tekrar ediyorum. Deniz Çoban bir gece önce yaptığı yayında A demediği Halil Umut Bey'in dördüncü hakeminin İsmail Kartal tarafından itildiğiyle ilgili tek kelime konuşmayıp ertesi sabah çıkan gazetede birinci bir paragrafı o bölümü ayırdıysa demek ki Trio'da ya Deniz Çoban'a bunu söyletmiyorlar ya da Deniz Çoban bazı şeyleri orada söylüyor.
1: Abi şimdi söyleyeyim. Haberi verdin ya daha sağlıklısı senin haberi verip bana yorumlatman aslında. Buyur çünkü abi. Ben de tarafsız gözle sana söyleyeyim.
2: Bu arada tebrik edelim gerçekten.
1: İnce çalışmışsın. Şey, çok ince çalışmışsın. Kusursuz cinayet bence. Şimdi bununla ilgili ben Deniz Çoban'ı tanırım. Karakter olarak da bilirim. Çok da sağlam karakterli bir adam olduğunu bilirim. Yani kolay kolay yani kimin ne başına gelir bu işlerde. Hani sansür demeyeyim ama mobbingi zordur bu işlerin. Hani yayıncı kuruluş şunu söyle bunu söyleme falan diyor mudur? Onları bilmeden söylüyorum. Ben Deniz Çoban'ı tanıdığım kadarıyla Deniz Çoban bu işlere girecek bir adam değil. Zaten dışarıdan yaptığım okumada Deniz Çoban bunu yazıyor. Ve sonra bu buharlaşıyorsa bu şöyle bir şey olabilir. Biz bunu yayınlamıyoruz kardeşim. Bizim yayınlamadığımız şeyi sen yazarsan başımız belaya girer deyip Deniz Çoban'dan rica ediyorlar ve yazıyı çıkarttırıyorlar. Bence fanatiğin hiç alakası yok. Ben abi kendi fikrimi söyleyeyim. Ha. Şeyi çıkarayım diyor. Fanatik konuyla hiç alakası yok. Bir şey organize bir şekilde araya yapmazlar mı?
0: Araya girip tek bir şey söylüyorum. Çok güzel anlattın.
2: Hı-hı. Bir gece peki önce ama yayını var.
0: Niye bir gece önce onu işte söyleyeyim.
1: Tamam baba bir durun. Bir araya giriyorsunuz daha hiç... Hani bitirtmeden konu uzamış oluyor. Şimdi bir gece önce çıkıp söylüyorken bence zaten bu işin cız bir iş olduğu belli değil. Bu söylendikten sonra yani bir gece önce dediğimiz hiç çıkmadı diyorsun ya. Bence o şunu düşünüyor. Kardeşim buraya vermezlerse versinler. Böyle bir olay oldu. Bu görüntü yoksa bu olay oldu. Herkes görmedi mi? Ben bunu gazetede yazabilirim diye düşmüştür. Ama sonra... Gazetede yazabilecek kadar görünmüş bir olayın görüntüsü varken Bein'de konulmadığı tartışması şu tartışma olmasın diye bana sorarsan Bein rica etmiştir de bir yöntem bulmaya çalışmıştır. Şimdi bütün bu anlattığım şimdiye kadar olayın nasıl vuku bulmuş olabileceğini anlatan şeyler. Ama esasa bakarsak esasta şöyle bir hata var. Acayiplik var. Şimdi bir kulübün teknik direktörüyle alakalı bu kadar seçici nasıl olabilir yayıncı kuruluş?
0: Ben de orada.
1: Bunu nasıl devre dışı bırakabilir? Bu Okan Buruk için de olsa, İsmail Kartal için de olsa, Şenol Güneş için de olsa aynı. Biz tam senelerce tersi. Şunu dediğinde büyüdük. Fatih Terim'in görüntülerini Şansal Büyük'e saklardı derlerdi o zamanlar. O zamanlar daha da ya iptidai şartlarda çalışılıyordu. 3 kamerayla 5 kamerayla karanlıkta çekiliyordu. Şimdi bizim kulübede kenarda Okan Buruk... Dördüncü hakemi de mob ediyor. İşte o tavır Galatasaray'a yakışıyor yakışmıyor tartışmalarını yapabilmemiz için ideal bir dünyada yaşıyor olmamız lazım.
0: Yani sen Okan
1: ideal bir dünyada yaşayamaz için de bu tip bir durumun kesinlikle yaşanmamış olması
0: sen
1: lazım.
0: Sen Okan Buruk'un yaka mikrofonu takacak mesafeye getiriyorsun. Okan Buruk'un hakemlerle ilgili ne söylediğini biz duyuyoruz. Her Okan Buruk'a tepki gösterirken... Hayır, ben Okan Buruk'u savunmak için söylemiyorum.
1: Ha, o da sakınmıyor. Yani.
0: Yaptığı şey doğrudur. Ama biz görüyoruz abi Okan Buruk ne yapıyor. Ama görüyoruz ki... Yani Okan abi, İbrahim abi, hı hı. Çok açık bir şey var. Ben kıyas açısından söylemiyorum ama insanı otomatikman oraya doğru itiyor bu durum. Sen Galatasaray teknik direktörünü isimden bağımsız söylüyorum. Bütün kameralarını Galatasaray teknik direktörüne çevirip Öbür tarafta

0: var olan görüntüyü saklarsan o zaman ben senin iyi niyetinden şüphe ederim. Tamam. Ayrıca yayıncı kuruluş
1: konuşmuş, abi özür bağırmış diyor. Olmasa haklısın yalnız.
0: Yayıncı kuruluş,
1: sadece yayıncı kuruluştan bahsetmiyoruz.
0: Tamam. Yayıncı abi, yayıncı kuruluş benim senede aşağı yukarı 1000 connect kullanıyorum. 5000 küsür lira ödüyorum yılda. 5000 lira ödediğim ve bana hizmet vermekle yükümlü birisi. Yani ben para verip izliyorum. TRT'yi para vermeden izliyorum ama yayıncı kuruluş para verip izliyorum. Benim gibi milyonlarca insan var. Sen var olanı bize aktarmak zorundasın. Sen eğer İsmail Kartal bir teknik direktörü itiyorsa, hakemi itiyorsa bana bunu vermek zorundasın. Çünkü bu senin vermediğin görüntü haksız rekabete sebep oluyor. Bir hazırlık maçında Kadir Sağlam Okan Buruk'u attı değil mi? Niye attı? Böyle yaptı diye attı. Ya bir tarafta ikinci sarı karttan sonra alkışla hakem o teknik direktör atılıyor. Öbür tarafta itiyor. Halil Umut Bener'e diyor ki beni itti diyor telsizden. Halil Umut Bener üstüne yatıyor. Ya böyle bir standartsızlık olmaz İbrahim.
1: Standart diyorsan ben de sana şu standartı söyleyeyim. Şimdi burada bu sınırları en fazla zorlayan insanlardan biri, teknik direktörlerden biri bana göre benim sevgili arkadaşlarım, arkadaşım Okan Buruk. Okan Buruk bunu yapıyor. Ha Okan Buruk haklı, haksız bölümü çok büyük kirocerrahiyle çok karşılaştırmada şey yapılacak, değerlendirilecek bir konu. Şimdi Okan Buruk'un her şeyini görüyoruz. Tamam mı? Altı parmak bağırsağına kadar gördüğün için bu eleştiri yapabiliyorsun. Ama burada görüntü saklamayı ben çok uzun zamandır ilk defa görüyorum. Yani 3. dakikada İsmail Kartal 4. hakemi itecek ve bunun görüntüsü yayınlanmayacak. Arkadaş bu çok büyük bir şey. Bunu saklayan o zaman ofsaytı da saklar. Penaltıyı da vermez. Ben her şeyin altında bir Çapanoğlu ararım. Dolayısıyla bu görüntünün ben verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki de şöyle de basit açıklaması olabilir. Ya be yeterince itmedi. O itti dediği şey aslında dokundu. Hani ne bileyim kırmızı kart şartları oluşmadı falan gibi ya. Masumca açıklaması da olur. Ben göreyim, ben karar vereyim abi.
0: Hiçbir şey söylemiyorum.
1: Benim yerime kimse karar vermesin.
0: Ben içeriden bilmiyorum birinin elinde bu görüntü olduğunu. Hı-hı. Yani bir gazeteci olarak benim bir kaynağım var içeride ve ben biliyorum. Diyelim ki ben bilmiyorum. Hayatın doğal akışı üzerinden gidiyorum. Trio'nun yorumcusu Deniz Şoban bu görüntüyü izlemese, bu görüntünün varlığından haberdar olmasa ertesi gün gazetesine nasıl yazar bunu?
1: Abi işte yanılmış falan filan. Abi, ben şimdi ama bir daha şöyle şuradamız eksik. Bence ben Deniz Şoban'a da sormam lazım. Bu konuyu İsmail Kartal'a da sormamız lazım.
0: Evet, herkese sormamız
1: bunu
0: lazım.
1: Bunu Bine de sormamız lazım.
0: Bu, abi, bu arada, senin bu arada haberinin, bu haberleşti.
1: Ben şu, senin haberinden ayakları boş manasına gelmiyor. Sen İsmail, daha ne yapacaksın?
0: İsmail Kartal'ın daha önce birçok meslektaşımız bu meseleyi yazdı. Bu haberleşti. Herhangi bir Fenerbahçe tarafından ya her şeyi yalanlayan Fenerbahçe bunu yalanlamadı. Hı hı. Bu haber daha önce yapıldı. Bu yani haber ben şeyi itti bölümü benim haberim değil. İtti bölümü zaten daha önce yapılmış bir haber. Hı hı. O benim haberim değil. Ben sadece benim haberim şu.
1: Umut Eken yapmış değil mi?
0: Evet. Umut Eken yapmış galiba. Daha başka yapanlar da var. Hı hı. Bu arada ben çok açık söyleyeyim. Umut Eken yapmadan önce bu haber bana geldi. Yani itti bilgisi bende vardı. Yayını bekliyordum. Umut Eken daha önce yazdığı için biraz daha bekledim ben. Hani etrafına bakayım ne oluyor ne bitiyor diye. Yani etrafına baktıktan sonra zaten böyle bir skandalla karşı karşıya kalıyorsun. Yani sen yani abi üstünü örtmemek lazım bunların. Hiçbir şeyin üstünü örtmemek lazım.
1: Ama böyle bir şey olur mu ya? Bunun bak tersi olduğunu düşün. Bunu Okan Buruk yaptı ve gösterilmedi. Ne tepki gösterecekse insanlar böyle göre bakması lazım. Burada ismin önemi yok. Burada olayın önemi. X, Y olarak bakacaksın.
0: Bu arada burada bak abi. Bu konuya açıklık getirmesi gerekenler. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Niye başkanı? Çünkü Okan Buruk'un bir tane yayına yansıyan bir sesi sebebiyle yanlış hatırlamıyorsam yani arkadaşlar da yazdılar. Hakemin ismini de hatırlamıyorum şimdi ama.
1: Allah belanı versin.
0: Değil. Bir daha buraya gelemezsin. Büyük maç yönetemezsin. Dediği. Oğuzhan Çakır. Ne dedi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı? Görür bakalım gidiyor mu gitmiyor mu dedi. Gönderdi. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı hakemi Halil Umut Bener'i çağıracak. Diyecek ki gel bakayım Halil Umut Bener. Bir gün önce ne demiştin sen Ahmet Ercanlar Halil Umut Bener'in fotoğrafları var. Hangi bir takımın fanatiği falan deyip Ahmet Ercanlar bir haber yapmıştı. Acaba onun etkisinde mi kaldı Halil Umut Bener kulağının üstüne yatarken? Şimdi anlatabiliyor muyum abi? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve MHK'si bu olayı Halil Umut Bener'e soracak, dördüncü hakeme soracak ve bunu dört başı mamur kamuoyuyla paylaşmak zorunda.
1: Halil Umut Bener hangi ruh haliyle? 300 dakika, daha 300 dakika ya. Kenardan, şimdi sen bunu gördüm diyorsun. Tamam mı? Sana güvenerek. Ben sırtımı sana yaslıyorum.
0: Aynen. Ama.
1: Senin güvenlik kollarına da yaslanarak diyorum ki ya arkadaş, hakem yandan dönünce hakem beni itti İsmail Kartal diyor. Nasıl es geçiyor bunu ya?
0: Geçiyor abi işte, ben de oradayım. İşte bunu sorması gereken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve MHK'si. Devam ediyorum. Bu federasyon tarafı. Bein Sports tarafı yönetmene, Deniz Çoban'a, yani hepsine bununla ilgili düzeltiyorum. Deniz Çoban'ın çıkıp bu konuyla ilgili açıklama yapması lazım. Ben bu görüntüyü gördüm, görmedim. Gazeteye yazarken yanılmışım, görmedim ama bana da birisi kulağıma söyledi bilmem ne filan deyip, ya da evet ben gördüm, Bein Sports'un elinde bu görüntü var. Bana Fanatik Gazetesi de Bein Sports'ta sansür uygulamıştır.
1: Der ve şeyden aşağı atlar. Değil mi? Işıldan aşağı atar.
0: Abi onu bilmiyorum. Neyse yaşadı onu söyleyecek. Normal şartlarda şimdi gazetecilik etiği neye gerektirir? Biz ne yaparız? Şimdi senin bilgin dahilinde olmayan Fanatik Gazetesi senin yazında herhangi bir bölümü çıkartsa ne yaparsın sen bir gazeteci olarak? Tepki gösterirsin.
1: Abi herkesin tepkisi ayrı olur.
0: Dur bakalım ne yapıyorsun dersin.
1: Herkesin tepkisi
0: benim yazdığım yazıyı nasıl o bölümünü çıkartırsın dersin. Ya çok o net bir vaka
1: var. Arkadaş belki de kanıtlar bana. Der ki kardeşim böyle bir şey olmamıştır. Sen yanlış bilgi almışsın. Kanıtlarlar ha pardon derim. Değiştiririm.
0: Ya, ama o zaman çıkıp yine yazman lazım. Ben lazım ki belki ben böyle yazmıştım bunu böyle düzeltiyorum.
1: Abi biraz niye havanda su dövüyoruz biliyor musun? Sebebi bana sorarsan. Tabii bu görüntülerin bir şekilde ortaya çıkması lazım. Burada da ben buradan Bein Sports'a, yayıncı kuruluşa sesleniyorum. Bu görüntülerin kesinlikle ortaya çıkması lazım.
2: Reklam.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, bankanın güzeli.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
12: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Reklam bitti.
13: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
14: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin tercih ettiği spor radyosu Radyo Gol İstanbul stüdyolarından Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok dinlenilen spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden radyoları başında değerli vakitlerini bize ayırıp gönüllerini bizlere açan Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşları olan sizleri ben Çağatay Çıtlak sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gelen mesajlar için herhalde yine teşekkür etmemi bana imkan vereceksiniz. Çünkü gelmeden bile hakikaten şurada 30-40 tane mesajı görmek, hoş geldin mesajını görmek beni motivasyon anlamında işime daha çok bağlıyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Takvimlerin 17 Eylül 2026 Perşembe'yi gösterdiği bir günde yine dopdolu gündemle karşınızdayım. Dün hatırlarsanız sürpriz telefon bağlantılarımız var demiştim. O isimlerde ardı arkasına hiçbir yerlere belki de bağlanmayan spor yorumcuları, Türkiye'nin en çok takip edilen gazetecileri yine bu mikrofonlarda olacak. 0212 273 10 10 lütfen bir kenara not-

0: edin. Çünkü bana telefon numaramı sorduklarımda bile bazen dalıp bu numarayı verebiliyorum. 0212 273 1010 ya da Instagram kullananlar için Çağatay Hoca. Çağatay Hoca adresinde gönül verdiğiniz renkler ve tuttuğunuz tutkuyla bağlandığınız takımlarınız için mesajlarınızı bu iletişim kanalları vasıtasıyla bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve ben de bu mikrofonlardan bu mesajları Türkiye'nin ve yurt dışında şu an bizleri dinleyen dünyanın dört bir yanındaki herkese ulaştırabilirim. Teknoloji böyle bir nimet. O yüzden zaman kaybetmeden ilk olarak sizlerin mesajlarıyla başlayalım. Çünkü anca başa çıkabiliyorum. Onu da yanlış anlamayın. Başa çıkabiliyorum derken ancak yetişebiliyorum anlamında. O yüzden hiç vakit kaybetmeden sizlerin mesajlarıyla merhaba diyelim, programa girelim. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Bugün Kara Kartallara başarılar diliyorum. Avcılardan Eyüp ismini de okuyalım. Trabzon Başkanı Ertuğrul Doğan, bu kadroyu şampiyon yapacaksınız kafasında olduğu için Fatih Hoca bırakmıştır görevi. Bu kafayla giderlerse Trabzonspor zor başarılı olur. Hafta sonu Okan Buruk hata yapmazsa Trabzon maçını alırız demişler. Çok sorular var Trabzonsporlu taraftarlardan, yine bakalım. İsimlere bakalım, yazarsanız çok mutlu olurum. Muharrem Bey diyor ki, Çağatay Hocam Trabzonspor'a diyor bu büyük isimler neden gelmedi? Çünkü Trabzonspor'un bu süreçte görüştüğü bazı yabancı teknik direktörler ya devre arasında gelebilirim ya da Galatasaray maçından sonra gelirim şeklinde dönüş yaptıkları için bu transfer bu şekilde gerçekleşti. Thomas Reis sözlerinde konuşuyorum. Bu nedenle bazı isimlerle o yüzden görüşmeler iptal oldu. Dinleyicimizin de sorusunu yanıtlamış olalım. Trabzonsporlu taraftarlar bayağı bastırmış bugün, bakalım. Diyor ki Ziya Bey, hocam Thomas Reis'in yardımcıları da çok yaşlı diyorlar, siz ne diyorsunuz demiş. Yani bir tane Lokhoff'tu galiba, tam hatırlamıyorum ama 66 yaşında Hollandalı yardımcısı var, antrenör. Bir de Zenkovic var, o da 39 yaşında yanlış hatırlamıyorsam. O da Avusturyalı bir yardımcı antrenör. Samsun Spor'daki Fatih diye bir yardımcı hocası da vardı, ona da teklif yaptı. O da kabul ettiği için o da şu anda ekiple beraber çalışmalarını yapıyorlar. Başka soru var mı? Bakıyorum Trabzonsporlu taraftarlardan. Evet varmış, vallahi geldi. Hüseyin Cimşir olacak mı? Herkes bir şey yazıyor demiş. Trabzonspor'da Thomas Reis kendi ekibini kurdu. Değerli dinleyicimiz, bu bilgisi verelim. Hüseyin Cimşir yer almayacak. Biraz önce söylediğim yardımcı hocalar olacak. Atletik performansa da söylediğim gibi Fatih neydi soyadı? Yıldız'dı galiba. O getirildi. Yeni yabancı kaleci ve yardımcı antrenörler de ekibe katıldı. Bu bilgileri verelim. Yine sizlerden gelen mesajlarla başlayalım bakalım sıradan. Selamlar, saygılar, güzel insanlar. Ben Sefaköy'den Satılmış. Bugün günlerden Beşiktaş çalışıyorum. 25 kişi sizi dinliyoruz. Hepsinin selamı var sizlere. Çok teşekkürler. Benden de çok selamlar olsun. Hayırlı mesailer diliyorum. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum, zorlanmam. Ferhat Gürses WhatsApp profil fotoğrafının altında isim yazdığı için söylüyorum. Yönetimin vizyonsuzluğu buradan belli oluyor. Bir hafta sonra zaten ara olacak, tek maç için düşünüp hoca seçmek çok saçma diyor. Trabzonspor için mi konuşuyorsunuz, onu da açıklarsanız çok mutlu oluruz. İsmail Kartal'ın dördüncü hakemi ittiğine dair görüntüleri yayıncı kuruluşun sakladığını söylüyorlar. Doğru mu? Ben böyle bir görüntü görmedim. Abdülhekim Bey, eğer varsa böyle bir görüntü bize de yollarsanız, paylaşırsanız seviniriz. Refai, selamlar benden de. Çok çok selamlar. Çok teşekkürler. Mesut Kayaoğlu'ydu değil mi? Her seferinde soruyorum ama. Katılır mısınız diye bir mesaj gelmiş. Bakalım isminize de WhatsApp'tan yine bakıyorum. Volkan Aygün zaten yazmış. Fenerbahçe'de sıkıntı atletik oyuncu eksikliği, katılır mısınız demiş. Bence Fenerbahçe'deki şu anda en büyük sorun Asensio'nun olmaması ve Talişka'nın gönderilmesi. Çünkü Talişka gittikten sonra 3 maça bakın Fenerbahçe'nin galibiyeti yok. Bu soruyu da böyle yanıtlamış olalım. Cem Özdemir, hocam kolay gelsin, iyi yayınlar, saygılar sunuyorum demiş. Saygılar bizden, çok teşekkürler. Yine bakıyoruz. Osimhen'in son durumu nedir? Çağatay Hocam sende her zaman taze bilgiler oluyor. Olmazsa Trabzon maçı nasıl olur? Beşiktaş'a başarılar dilerim. Görkem Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Osimhen Trabzonspor kafilesinde yer alıyor. Trabzon maçının ilk 11'inde olmayacak ama süre alıp alınmadığına da bugünkü antrenmandan sonra netlik kazanacak. Dinleyicilerimize yanıt vermiş olalım. Mehmet Bey yazmış. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Hafta sonunda Ahmet Spor'a başarılar dilerim demiş. Herhalde dinleyicimiz iki takımı da birden tutuyor. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Trabzonspor taraftarı Metin ben. Çağatay abi Trabzonspor muhabiri bağlar mısın? Teşekkürler demiş. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane spor yazarı arkadaşım var. Onlara bağlanacağım. Ama vakit kalırsa Metin Bey sizi de kırmayacağım, merak etmeyin. Bir Trabzonspor muhabirine tabii ki bağlayacağız. Atakan Yıldız, dün pek dinleyemedik, seni dozumuza alamadık, bugün alalım demiş. Bugün telafi günü tabii ki. Ses kaydediyorsunuz, ses kaydı yolluyorsunuz ama dinleyemedim. Şu an yayında da olduğum için bana da hak verirsiniz. Orhan Özdemir, çok teşekkür ediyorum. Orhan Özdemir de bu programın böyle hani vitaminlerin vitamin verir ya bir insana. Çağatay Hocam size bir dinleyici daha kazandırdım. Şu anda Çağrı Tekstil'de sizi dinleyen Muhammed kardeşime selam yollayabilir misiniz demiş. Muhammed Bey'e de selamlar olsun. Çağatay abi hoş geldin. Beşiktaş'ımıza başarılar diyorum. İlk golümüzü Çerni'den bekliyorum demiş. Bakalım isme Sedat Aydın. Beşiktaş maçına gidiyor musunuz? Evet gidiyorum. Bu akşam saat 22'de, hatta bir saat öncesinde de Antalya Spor Taraftarlar Derneği Başkanı bir arkadaşım gelecek, onunla da buluşacağım. Onlar da görmek istemişler beni. Eğer gelecek olan dinleyicilerimiz varsa mesaj atsınlar. Vallahi bir çay ısmarlayayım size, kahve ısmarlayayım. Ama kalabalıksanız yemek ısmarlayamam. Baştan söyleyeyim sayıya göre. Şaka yapıyorum tabii. Başımızın üstünde yeriniz var. Furkan Aslan. Teşekkürler. Yakup'a da selam olsun buradan. Görüyorum, bütün mesajlarınızı okuyorum, hiç merak etmeyin. Yani bu memory, hafıza dedikleri şey var ya, bende de var. Belki 1 terabayt yoktur ama 256 ile en azından Çağatay Çıtlak'ta da var diye düşünebilirsiniz. Bakalım. Fenerbahçeli taraftarlar neredesiniz? Bugün hiç gelmedi. Bir Yılmaz Bey'den gelmiş. Fenerbahçeli yorumcuya ya da bir konağa sorar mısınız demiş hocam. İsmail, evet bu... Eğer varsa böyle bir görüntü lütfen bana da yollayın. Ben görmedim çünkü. Ahmet Ertaş, çok teşekkür ediyorum. Dün Şener Şen'i izledim. Jilet sahnesi gülmekten karnım ağrıdı. Aklıma girdin diyor. Keşke başka şeylerden dolayı girseydik Ahmet Bey. Valla Şener Şen'den dolayı girmişiz. Dün Şener Şen'i izledim. Jilet sahnesi yine... Hala gülüyorum demiş. Kendisine de selamlar olsun. Bugün uyumak yok. Sabaha kadar parti var demiş. Dinleyicimiz kim? Muhammed Bey. Saatlerimizi evet dakikaya bakıyorum. 14.20'de bağlanacağım. Çok önemli isimler var. 14.30'da daha da önemli var. Ondan sonra çok çok daha önemlisi var. Böyle gidiyor. Tabii arkadaşlarımızın arasında asla bir ayrım da yapmayız. Güzel adam hoş geldin. Bugün bütün Beşiktaşlı kardeşlerime başarılar diliyorum demiş. Fenerbahçeli Yaşar Kut, helal olsun. Oynadığı futboldan dolayı ben Beşiktaş'tan çok umutluyum. Hocam maçı TRT1 verecek. Evet doğru. Sanırım öyle yazıyordu ama siz yine de bilgi verirseniz teşekkürler. Yayıncı kuruluş TRT olduğu için dün de hatırlarsanız basın toplantısını vermiştik Yaşar Bey. Hüseyin Mecit Abdullah Ercan'ı istiyormuş. Tamam, seni kırmıyoruz Hüseyin Mecit. Abdullah Ercan dediğin an bak onun da kalbi temizmiş. Şu an hazırım diye bana mesaj yolladı. Sevgili Abdullah Ercan, o zaman Abdullah'ı arayalım bakalım. Apo ne yapıyormuş Apo? Sevgili Abdullah Ercan, yılların en büyük futbolcularından bir tanesi. Yayındasın Abdullah. Hoş geldin Radyo Gol'e. Nasılsın?
1: Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın?
0: İyi, harika yorumlar yapıyorsun. Her söylediğinde çıkıyor Abdullah. Bunun da altını çizelim.
1: Teşekkür
0: yani.
1: Teşekkür ederim.
0: Herkese nasip teşekkür olmaz bu. Teşekkür ederim. Ama senin yorumların gerçekten çok değerli. Bilgilerine
1: teşekkür
0: de çok, çok güveniyorum ve seni de biliyorsun ayrı bir yerde tutarım.
1: Biliyorum.
0: Mikrofon sende, neler söylemek istersin, nereden başlamak istersin diye ben bu sefer sorayım sana.
1: Vallahi Çağatay, programın sahibi sensin. Ama ben şöyle söyleyeyim, istersen güncelde başlayalım.
2: Beşiktaş maçıyla.
1: Hafta sonu. Günceli başlayalım, hafta sonu derbiyle bitirelim
0: olur,
1: istersen.
0: Olur, çok güzel olur. O zaman Beşiktaş Marsilya maçı diyeyim ve mikrofonu sana bırakayım. Sevgili tamam. Abdullah.

0: Ercan Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük bence sol kanadı.
1: Teşekkür ederim. Ya şimdi tabii istim üzerinde bir Beşiktaş var. Artık herhalde hocasını konuşmaya gerek yok. Yani oynattığı oyun, aldığı puanlar ve en önemlisi tribünlere getirdiği havayla ne kadar doğru bir tercih olduğunu bütün Beşiktaşlılara gösterdi. Beşiktaş dediğim gibi yani o kadar doğru bir planlamayla ve çok kısa sürede anlaşılabilir bir oyunla ve fizik gücüyle şu an bence ligin en formda takımı. Tabii Marsilya iç saha maçı, Avrupa Ligi başlıyor Beşiktaş için. O başka bir kulvar. Bence orada da hedef olmalı ki Beşiktaş'ın bu kadrosu kesinlikle Avrupa'sız kalmamalı. Eksik var. Benim çok beğendiğim Trossard yok bu akşam. Belki Orkun'la ilgili soru işaretleri var. Bunlar Beşiktaş'ın omurgasının önemli isimleri ama hocanın da şöyle bir tezi var. Hoca aslında bunu daha sık görmedik sevgili Çağatay ama İtalya'dan gelen bir alışkanlığı var. Hoca çok rotasyonlu oynamayı seven, her oyuncuyu hazır tutmayı seven bir karakter. Ben bugün Marsilya karşısında bir iki rotasyon bekliyorum. Ama şunu söyleyeyim. Yine Beşiktaş'ın tribünlere gelen taraftarlarını mutlu edecek, coşkulu, heyecanlı, kim oynarsa oynasın aynı oyun bilinciyle, çünkü artık oyun ezberlenmiş Beşiktaşlı bütün oyuncular tarafından. Bence bu Italiano'nun Beşiktaş kulübüne yaptığı en büyük fayda olarak görüyorum. Ben Marsilya'nın son durumunu da biliyorum ama sonuç itibariyle bir Avrupa takımı, geçmiş yıllarda çok başarılısı olan bir takım. Ama ben Beşiktaş'ın bu akşam galibiyete yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın Avrupa'da da çok başarılı gideceğine inanıyorum. Orada da muhteşem bir sayfa açacaklarına inanıyorum. Tamam, çektikleri kurada zorlu rakipler var ama Beşiktaş'ın gelenen noktada bu kadar kısa sürede bu ivmeyi kazanması da dediğim gibi artık övmemize gerek yok. Direkt teknik direktörü yazar. Onu söyleyeyim, Beşiktaş'a başarılar dileyim. Çünkü neden? Beşiktaş bugün oynuyor, pazar Ahmet oynayacak ve milli araya girecek. Onun için dediğim gibi bu akşam hem ülke puanı adına, özellikle Beşiktaş adına ben 3 puanın olacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın hem hocası hem oyuncuları bunu bize izlettiriyor, öyle gözüküyor. Yani Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinde özellikle ikinci yarı oyununu tam anlamıyla hükmetmesi. Yani o hep artık Çağatay, Beşiktaş tribününe gelen taraftarlar mutlu. Şunu biliyorlar ya, bu maç zor mu geçer, kolay mı geçer değil. Beşiktaş oyununu her takıma kabul ettirir. Bence bu çok kıymetli. Ben dediğim gibi Beşiktaş'tan bu akşam 3 puan ama olmazsa 1 puan bekliyorum. Kesinlikle bir mağlubiyet falan bu oyuna göre aklımdan geçirmiyorum.
0: Abdullah Hocam, bir de Trabzonspor Galatasaray bence bu haftanın yine en önemli karşılaşması. Ona dair de yorumunu alabilir miyim senden?
1: Tamam. Çağatay, onun iki tarafı da ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Çünkü Trabzon tarafını ayrı değerlendirmek lazım. Yeni bir hoca geldi. Ama istersen Galatasaray tarafından başlayayım. Tabii orada bir Osimhen gerçeği var. Çünkü neden? Osimhen bu takımın, hatta bu ligin, hatta Avrupa Ligi'nin sayılı santraforlarından bir tanesi. Onun süresi, 11'de başlaması, sonradan gitmesi hep Galatasaray'ın skorlarını ve oyunlarını etkiliyor. Şimdi burada Okan Hoca tabii çok kritik bir yerde nasıl bir karar verecek veya Osimhen'in sağlığı ne kadar oynamasına etki edecek. Bunlar çok önemli ki bu büyük maç. Biraz sonra Trabzon cephesinden de bazı şeyleri söylediğim zaman Osimhen'in oynayıp oynamaması çok etkili. Bildiğim kadarıyla bireysel çalışıyordu. Bugün ilk kez antrenmana çıkacak.
0: Evet, ilk 11'de hoca, olmayacak ama.
1: Yani işte hoca nasıl kullanacak, yoksa skora, Galatasaray'ın geri düştüğü bir skora göre mi kullanacak? Bunlar dediğim gibi çok önemli. Çağatay, benim beklentim Osimhen'in kadroya gireceği ve kulübede oturacağı, hocanın Deniz'le başlayacağı. Hı hı. Ama

0: Galatasaray aleyhine gidecek bir skorda sahaya
1: sürecek diyorsun.
0: Öyle düşünüyorum. Benim fikrim bu. Doğrusunun da bu olduğuna inanıyorum. Çünkü aynı zamanda Osimhen biliyor.

0: Galatasaray taraftarlarının hocasını beğenmediği Galatasaray.
1: 5 maçta gelinen, 13 puanla lider.
0: Yani gelinen noktada 13 puan olan Galatasaray'dan bahsediyoruz. Demek ki bu Galatasaray iyi olsa herhalde hiç mağlup o şey, hiç puan kaybı geçemeyecek. Esas sorun Trabzon tarafında. Orayı da ayrı bir değerlendirelim. Bir hoca değişikliği sevgili Çağatay. Açıkçası bir reaksiyon bekliyorum. Şöyle şimdi Rice'ı değerlendirirken insanlar Samsun'da oynattı. Belli zaruretten dolayı tahtası
1: tabii
0: kapalı olduğu için.
1: CV'ye bakıyor Abdullah yani.
0: Yani ama şimdi olaya öyle bakarsak çok doğruyu bulamayız. Yanılma payımız yüksek olur. Ne gibi? Şimdi orada hocanın kullandığı oyuncular, hedefler, camianın büyüklüğü böyle bakarsak esas şimdi Rice bunları Trabzonspor'da yapabilecek mi? Tamam bir yapmışlığı var ama Samsunspor'da yaptı. Konferans liginde büyük başarılar elde etti. Ama kullandığı orta saha oyuncuları şu an mevcut Trabzonspor'un orta sahasında yok. O zaman hocanın mesela kısaca vaktim varsa biraz da bilgi vereyim.
1: Yo, sana çok güzel bir mesaj gelmiş, onu okuyordum ya, çok hoşuma gitti.
0: Tamam.
1: İzin verirsen onu okuyayım mı?
0: Tamam buyur.
1: Çağatay Hocam, ben İstanbul'dan Mustafa. Bu akşam Beşiktaş'a canı gönülden başarılar diliyorum. Abdullah Hoca'nın da bilgili bir spor adamı olarak Trabzonspor ya da Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev almasını canı gönülden istiyorum. Onu gerçekten çok seviyorum Beşiktaşlı olarak diyor hem de.
0: Vallahi çok teşekkür ederim. İnşallah olur. Ben de istiyorum açıkçası.
1: Olman gereken yer. Biraz... Abdullah yani gerçekten de konuşalım biraz.
0: Teşekkür ederim. Şimdi Thomas Rice'ı anlatıyordum sevgili Çağatay. Aslında modern futbolun örneklerini taktik anlamında bilen bir insan. Ne gibi? Geriden Samsun'da oyun kuruyordu. Ön alan baskısını yapıyordu. Kanatlarda etkili hücum oyuncularını kullanıyordu. Dinamizmi güçlü bir orta saha oyuncu karakterleriyle oynuyordu. Yani şimdi gönül ister Trabzonspor'da da bunları yapsın. Şöyle bir handikap var Çağatay Trabzonspor için. Şu anda aradaki puan farkı 6. Olası
1: yenilirse
0: bir Trabzonspor.
1: 9.
0: Evet, onu anlatayım. Yani o kadar Trabzonspor kritik ve kırılma maçına çıkıyor ki mutlaka kazanması gereken bir maç. Galatasaray için kaybetmese bir şey problem olmaz. Ama Trabzonspor için olmazsa olmaz maçlardan bir tanesi. Nedeni şu. Çok maliyetli bir kadro. Çok iyi isimler var. Çok tecrübeli isimler var. Onun için her ne kadar Trabzonspor istenilen oyunu şu ana kadar sahaya yansıtmasa bile o kadar deneyimli oyuncuları var ki ben büyük oyuncuların yani Trabzonspor kadrosunda bulunan iyi oyuncuların bu maçta bir reaksiyon göstermesini bekliyorum. Kim gibi? Muhammed Salah gibi hemen aklıma gelen. Kim gibi oynarsa şeyden alınan santrofor gibi. Ben ki bu Onaçu'nun çok kullanılacağını zannetmiyorum. Ju için konuşuyorum. Mesela Onana'nın performansı biraz da Trabzonspor buna mecbur camia olarak. Çünkü sevgili Çağatay bu kadro maliyetli bir takımın ligin 6. haftasında 9 puanlık fark yemesi ciddi anlamda sorgulanır. Ama kazandığı bir takdirde tekrar yarışa girip bu yarışın içinde olması tekrar Trabzonspor camiasını havaya sokar, tokmalıdır da. Onu da söyleyeyim. Trabzonspor'un tribünler yanından bir sıkıntısı olmaz. Zaten kombinesi tarihin en çok kombinesini satan bir takımdan bahsediyoruz. Dediğim gibi Rice'ın ilk maçta oyuncular tarafından lehine bir reaksiyon göstermesi İbre'yi Trabzonspor tarafına çevirebilir. Yani onun için dediğim gibi beraberlik Galatasaray'ı yormaz. Beraberlik Trabzonspor'u yarışta tutar ama çok tatmin etmez. Ama Galatasaray galibiyetinde Trabzonspor camiasında bir kırılma yaşanabilir. Taraftarlar tribünden uzaklaşabilir. En önemlisi bu kadar maliyetli bir kadronun 6. haftada 9 puan yemesini dediğim gibi hiçbir türlü anlatamazsınız. Onun için Trabzonspor diyeceksin ki ya hocam 6. hafta olmazsa olmaz bir maç olur mu? İşte oluyor maalesef. Ki hemen ekleyeyim bu sene yarışta Beşiktaş da var. Yani Beşiktaş'ı belki

0: ki ilerleyen haftalarda Galatasaray'ı değil, birinci sıraya Beşiktaş'ı koyacağız. Çünkü Beşiktaş da ciddi anlamda şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Trabzonspor'un kazanması, Fener'in kazanması durumunda Fenerbahçe'yi de tekrar bu moralsiz Fenerbahçe'yi lig yarışında yerini oturtturur. Onun için çok kritik bir maç. Beklentimi söyleyeyim. Ben gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Ya bu kadar ofansif oyuncuların Türkiye'ye geldiği bir ortamda bu maçın golsüz bitmesi, kısır bitmesi benim açımdan çok düşünülemez. Onun için sevgili Çağatay, bu akşam Beşiktaş'a başarılar. Hafta sonu güzel bir derbi. Fenerbahçe'nin maçında da Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum.
1: Avukat Enes Bey, dile kolay Fenerbahçe'den Abdullah Ercan gibi bir sol bek geçmiş ve masallarda söylenir ya, bundan yıllar yıllar önce böyle bir sol beki olmuş. Ondan sonra dişe dokunur bir tane, ben hatırlamıyorum ne kadar acı demiş. Dinleyicilerimizin hepsi sana Abdullah çok ama çok selamlar yolluyorlar. Ben de
0: Çok çok teşekkür ederim.
1: elçiye zeval olmaz. İletmiş olayım
0: Evet.
1: sana. Yayınımıza katıldın. Çok teşekkür ediyorum sevgili Abdullah Ercan.
0: Çağatay, senin yayınına katılmamak olur mu? Türkiye'nin en çok dinlenen radyosun ya. Tabii
1: Estağfurullah.
0: katılacağız yani.
1: Adamsın sen adam. Abdullah Ercan.
0: Teşekkür ederim.
1: Dikkat et kendine. Allah işini
0: Görüşmek
1: gücünü rast
0: umuduyla.
1: getirsin inşallah kardeşim benim.
0: Ara sıra mesajlarına devam et. Bu ara yazmıyorsun.
1: Tamam rapor tamamdır.
0: Görüşürüz.
1: Öpüyorum
0: Hoşça
1: seni. Hadi
0: kal.
1: hoşça kal. Bay bay.
0: Aynen, sağ ol.
1: Abdullah Ercan işte görüyorsunuz ne kadar içten bir insan. Bayılıyorum. En azından tevazu sahibi. Gelelim şimdi Beşiktaş'ı, tabii taraftarlar çok merak ediyorlar. Beşiktaş'taki son durum ne? Cem Kerpiççiler bağlanacağız. Sevgili Cem'i de arayacağım. Fenerbahçe ile ilgili de konuşacağız. Ama öncelikle Beşiktaş tarafında İsmail Er'e bağlanmak istiyorum. Son durumu, Trossard soruları çok fazla, Orkun soruları çok fazla. Bir yandan da Hürriyet gazetesinden İsmail Er'i arıyorum ama İsmail Er, lütfen aç telefonu. Evet, açtı. Sevgili İsmail Er, müsaitsin?
2: Evet.
1: Süper.
2: Müsaitim şu an,
1: şu
2: Türkiye
1: anda
2: Futbol Federasyonu'ndayım.
1: Özellikle çok kısa bir bağlantı yapacağız da
2: Evet.
1: Trossard ve Orkun soruları var İsmailer. Lütfen
2: Evet.
1: aydınlatır mısın Beşiktaşlı
2: Orkun'la ilgili olarak diyorsun
1: taraftarları?
2: yani.
1: Evet.
2: Kaptan Orkun. Zaten Orkun kendi kimliğini, oyuncu karakterini ve başarı grafiğini ispatlamış bir oyuncu ve Beşiktaş'a geldiği günden bu yana en üst düzeyde mücadele eden, en üst düzeyde savaşan ve Beşiktaş tarihindeki ender kaptanlardan biri. Yani şöyle, birçok kaptan geldi geçti. Mesela İbrahim Üzülmez, Tayfur Havuççu, ondan sonra Rıza Çalımbay gibi bir sürü kaptan geldi. Ama son dönemde gerçekten Başkan Serdar Adalı ve ekibi, özellikle Sergen Yalçın'ın istediği bu Orkun Kökçü'yü takıma bağlaması gerçekten önemli bir olay. Orkun Kökçü sadece saha içi değil, saha dışında da tribünlerde de inanılmaz bir sevgi, saygı gören bir futbolcu. Bu nedenle zaman zaman bazı kesimler tarafından eleştirilmesini asla tasvip etmiyorum, çünkü bugüne kadar kaptanlar aman ayranım dökülmesin, suyum içilmesin şeklinde saha içinde idareyi masa-tüzar içinde dururlardı. Ama Orkun Kökçü hem Beşiktaş takımı için, hem takım arkadaşları için, hem de arma ve forma için inanılmaz bir mücadele, savaş veriyor.
1: Bugün sahada
2: Bunun da
1: olacak değil mi İsmailer?
2: Bunun tabii mutlaka olacak.
1: Tamam.
2: Olmazsa olmaz
1: O
2: zaten
1: yüzden
2: yani.
1: soruyoruz,
2: Önemli bir
1: çünkü
2: isim.
1: sosyal medyada Orkun'un sakatlığına dair bir
2: Yani
1: takım şeyler geçiyor.
2: önemli bir isim. Önemli bir isim. Kamp kadrosunda zaten. Bu nedenle bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Şu anda Futbol Federasyonu'ndayım. Toplantı başlıyor.
1: Tamamdır.
2: Herkese iyi günler diliyorum.
1: Görüşmek
2: Saygılar,
1: üzere
2: sevgiler.
1: İsmail Er.
2: Sağ
1: Çok
2: ol, sağ ol.
1: teşekkürler. Evet, arkadaşlarımız böyle anında toplantılara girebiliyor, yayında olabiliyorlar, gazetelerde toplantılara girebiliyorlar, basın toplantılarında olabiliyor, seyahatte olabiliyorlar, izinde olabiliyorlar. Ama buna rağmen Türkiye'nin en önemli gazetecileri, spor yazarları bizleri kırmıyorlar ve gördüğünüz üzere de bağlanıyorlar. Kısa bir araya gidiyoruz. Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük günden devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın. 0212 273 1010 Instagram Çağatay Hoca adresimiz.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük günden devam edecek.
4: Reklam. Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. En para bankanın güzeli.
4: Reklam bitti.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
1: Reklam bitti.
9: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
10: Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol mikrofonlarında yayınımız kaldığımız yerlerden devam ediyor. Nerelerde kalmışız diye bakıyorum. Orhan Bey demiş ki Abdullah hocama tahnal göndereceğim. Yani kari yemiş çok sever demiş. Orhan Bey, kari yemişi ben de bilirim. Hatta şarkısı da var onun. Bahçede kara yemiş, ermemiştir ermemiş diye. Cengiz Kurtoğlu şimdi geldi aklıma. Abdullah Ercan'a ekran görüntülerinizi attım. Selam söyleyen herkese Abdullah Ercan'ın cep telefonuna da yolladım. Merak etmeyin, bana yolladığınız her şey yerine muhakkak ulaşır. APS yapıyoruz, adrese teslim yoluyoruz. Dinleyicilerimizden devam ediyoruz. Rüstem Bey'e teşekkür ediyorum. Salih Demir, uzun bir mesaj ama bakalım. Abi ilk defa size mesaj atıyorum. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak Fenerbahçe'nin eksiklerini görürken yönetim niye göremedi? Elinde Talişka'yı satıyorsun. Sakat ve orta saha 10 numara bas bas bağırıyor eksik diye. Sen transfer yapmadan transfere gerek olmadığını düşünerek Fenerbahçe'yi bu duruma geleceğini düşünmüyor musunuz diye. Sizce de böyle diyeyim demişler. Yani sadece

0: Salih Bey, bu yazdıklarınız yok. Biz defaatle söylüyoruz, Fenerbahçe'nin bir 8 numarası da yok. Bakın 8 numarası yıllardır yok. Ama işte söylüyoruz nereye kadar. Cem Özdemir, çok teşekkür ediyorum. Bugün şanlı Beşiktaş'ımızın maçı var. Beşiktaşlı yorumcular nerede demiş Tayyip Bey. 3 dakika önce mikrofonlardaydı. Sorunuzu da yanıtlamış olalım. Ya şunu çok merak ediyorum gerçekten. Şimdi dinleyicilerimiz de yazıyor da, Burak Bey'e de teşekkürler. Galatasaray Fenerbahçe derbi maçının açıklandı biliyorsunuz dün. Saat 21.30'da başlangıç sebebiyeti neden acaba? Ya bunu lütfen bana açıklayabilir misiniz? Yani insanlara saat 21.30'da maçlar 7'de başlanırken, kış tarifesine geçilmişken 19'da başlaması gereken maç neden 21.30'da başlıyor? Bununla ilgili acaba neyi düşünerek yapıldı? Ben çok merak ediyorum. Gerçekten bilenler varsa lütfen yazsın. Kule Vinç operatörü Hüseyin Aydoğdu. Yine her zamanki gibi kaliteli, keyifli, dinlenebilir bir program. Çok teşekkür ediyorum. Abdullah yazmış, diyor ki kariyerimi sevdiğimi nereden biliyorlar demiş. O kadar takip ediyorlar işte Apo seni. Hiç umurumda değil, bu güzel yayınlarınızın daim olmasını istiyorum. Saygılar sunuyorum demiş tüm Radyo Goys ailesine. Çok teşekkürler size de, vallahi ne zor işler yapıyorsunuz ya. Biz burada tabii iş yapıyoruz demiyoruz kendimize ama gerçekten öyle işler var ki insanlar, yerin kaç metre dibinde maden işçileri var ve ben çok zor iş yapıyorum hiçbir zaman demedim. Demem de herkesin emeğine çok büyük saygı duyarım. Evet, yayına geç kaldınız Tayyip Bey ama yine Beşiktaşlı spor yazarları sırada olacak. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Bir Galatasaray taraftarı olarak bugün oynanacak Avrupa Ligi maçında temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar diliyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz demiş. Harika, isminizi okumam lazım. Ayhan Ünal, ayakta alkışlıyorum sizi. Hocam, Trossard için çok endişeleniyorlar. Rafa Silva gibi olacak diye çok yazılıp çizildi ama taraftar baskısıyla oynatılırsa Asensio'daki örnek gibi bir maç için 10 maç kaçırmasını istemem demiş Özkan Bey. Haklı, bazı durumlarda da riske edilmemesi lazım. En objektif yorumcu sensin, nazar değmesin. Amin. Allah razı olsun. Serkan Bahçenli. Bu arada Instagram'da Çağatay Hoca adresini takip edenler de var. Onlara da teşekkür edeceğim. Biraz sonra tek tek isimlerini okuyacağım. Erzincanspor'u bu sene hep beraber göreceğiz. Mesut Bey, merak etmeyin, mesajınızı gördüm. Ben Serdar. Şehir, Ahmet Spor, selam olsun demiş. Aleyküm selam. İyi yayınlar. Asensio oynamak istemiyor bence demiş dinleyicimiz. İsimlerinizi de lütfen yazın Firas Bey. Devam ediyoruz. Hayır abi, Ahmet Spor taraftarıyım ama bugün Avrupa'da Beşiktaş'a destek verdiğim için öyle yazdım. Hafta sonu Beşiktaş bizle oynuyor. Tamam, şimdi anlaşıldı. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Beni aydınlattığınız için. Bazen böyle biz de anlayamıyoruz. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ımızı destekleyeceğim. Kartal gol gol gol yapmış Harun Şen. Teşekkür ediyoruz. Böyle sağduyulu mesajlara çok ihtiyacımız var gerçekten. Yurt dışından bir dinleyicimiz Ferit Bey diyor ki, son zamanlarda maçlardan sonra futbolcuların yorumlarını dinliyorum. Hiçbiri ben ciddi oynadık demiyor. Belki takıma ait böylelikle futbolcular kendini kurtarıp antrenörü ortaya atıyor. Almanya'dan Ferit Bey mesajını paylaşmış, duygu ve düşüncelerini paylaşmış. Hoş geldin, iyi yayınlar demiş. İsimler Ramazan Karakaya. Muammer Bey, haydi Amerika bekliyor demiş. Amerika hep bekliyor. Muammer Bey, maşallahınız var. Mesajınızı okudum. Evet, Çağatay Hocam, İstanbul'dan Nurullah ben. Fenerbahçe taraftarına bu pazar çok büyük görev düşüyor bence. Stada gidip İsmail Hocamıza ve takımımıza sahip çıkıp motive etmemiz lazım. Sonuç, takım iyiyken herkes gider, sahip çıkar. Önemli olan bu zamanda takıma sahip çıkabilmek demiş. Bununla ilgili şimdi A-Spor yorumcusu Cem Kerpiççilere bağlanacağız. Ama onun öncesinde bakıyorum bir yandan da gözüm sizlerden gelen mesajlarda. Abdullah. Evet, Abdullah sordum zaten, merak etmeyin, sorularınızı da yolladım. Bugün doğum günüymüş hangi dinleyicimiz? Hasan Bey, lütfen Buse ses verir misiniz demiş. Doğum günümü kutlasın. Tamam. O zaman Hasan Bey'in mi doğum günü? Buse mi kutlasın, onu da açıklarsanız sevinirim. Selamlar değerli hocam, ben Alper Üstündağ soracaktım. Kayıp bu adam, ne zamandır dinlemiyorum. Alper kendi YouTube kanalıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kırklareli'nden selamlar Çağatay hocam. Biz sesimizi çıkarmadıkça daha neleri görecekler bizlere reva. İki maç, yani iki maça gidemeyeceğiz, bir derbi izlemeyeceğiz. Bakalım yapabiliyorlar mı? Seviliyorsun sizler de Kadir Bey, çok çok teşekkürler. Bir yandan da bana mesajlar geliyor. Bakalım cep telefonuna. Oo, bayağı bir cep telefonu trafiğimiz var. Hemen hiç vakit kaybetmeden bir an önce başlamak istiyorum. Sizlerden gelen mesajlarla. Yunus Kalaycı, Çağatay abi Beşiktaş'a başarılar diyorum, seni seviyorum demiş. Bir daha söyle Yunus Bey. Çok teşekkürler. Rüstem Çiftçi, Şansal Büyük Ağa'yı bağlar mısınız demiş. Hasan Bey diyor ki Abdullah Hoca'nın biraderi Beytullah'la turnuvada forma giydim, Silivri Ortaköy Spor'da. Harika. Ben de Abdullah'la beraber halı sahada maç yapmıştım. Tabii kalite ayrı bir şey. Kaliteli ayak ayrı bir şey. Kalite de asla tesadüf değildir. Faruk Yergöz, sence saha zeminlerimiz kışa hazır mı? Bence hiç hazır değil Faruk Bey. Bayram Olcay, Abdullah Ercan'ı konuk ettiğin için çok teşekkür ederim. Çok beyefendi insan. Yorumları çok güzel. Kendisiyle eskiden Etiler'de cuma namazı çıkışı tanıştım. Allah kabul etsin. Feyzullah Kaya, Çağatay Hocam Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. Fenerbahçe taraftarı olarak vallahi helal olsun. Dert keder sahibi olduk. Belki de arkadaşlarımız bizle de dalga geçti ama yani Feyzullah Bey de takımıyla, yani Fenerbahçe ile ilgili çok mutlu değil, haklı olarak da. Hakan Ogündür, iyi yayınlar. Hakan Ogündür mu, Ogündür mu? Instagram'da Ogündür olarak geçiyor ama siz Hakan Ogündür olarak yazmışsınız. Gözlerimden kaçmıyor. Hoş geldin Beşiktaş'ımıza başarılar diyorum. Senin sesini duymak ne kadar güzel, kalbi güzel insan. Sedat Aydın, güzel gözle baktığınız içindir o. Yine buradan devam edeceğiz ama tabii spor yazarı dostlarımız var, onları da söz verdiğimiz için hiç vakit kaybetmeden alacağım. 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sadece gönül verdiğiniz renklerle, tuttuğunuz tutkuyla bağlandığınız takımlar için mesajlarınızı bizlere yollayabilirsiniz. İşte o sevilen isimlerden, naif insanlardan bir tanesi, A-Spor'dan reyting rekorları kıran Cem Kerpiççiler.
1: Hocam mevcup ettiniz, bu nasıl bir giriş?
0: Estağfurullah. Nasılsın Cem'ciğim, iyi misin?
1: Çok teşekkür ederim hocam. Sizinle birlikte burada olmak benim için çok kıymetli, çok mutluyum şu anda.
0: Harikasın güzel adam. Ama Fenerbahçe herhalde o kadar harika gitmiyor değil mi Cem? Fenerbahçe'li taraftarlar sana çok soru yollamışlar. Nereden başlasam ben de bilemiyorum. Sen nereden başlamak istersin Cem Kerpiççiler?
1: Hocam büyük fotoğrafa bakmak gerekiyor. Bugünü anlamak için düne gitmek gerekiyor. Fenerbahçe 2 ay boyunca aslında Aykut Kocaman Hoca için bir hazırlık yapmışken son 24 saatte rotayı İsmail Kartal Hoca'ya çevirdi. Ben hep sağ içine bakarak anlamaya çalışıyorum. İsmail Hoca'nın düzeni 4-2-3-1 görünümlü, aslında 3-1-6-3-2-5, fakat eldeki kadroyla bunu oynamak çok zor. Sizin elinizde Akiye ve Şikrinyar, iki önemli stoper, oyun bilgileri yüksek. Fakat siz bir 3-2-5-3-1-6 oynamaya kalktığınızda o stoperlerin orta saha çizgisine basması gerekiyor. Bu çok zor. Ön alan baskısını yapabilecek bir takım değil. Aykut Kocaman Hoca için belki uygun bir takım gözükebilir ama Fenerbahçe, çok net şunu söyleyeceğim hocam. Belki acı ama Fenerbahçe camiası şu anda nostalji bulutuna bir şekilde girmiş, nostalji üzerinden ilerleyen bir camia. Neden bunu söylüyorum? Başkanız Yıldırım elbette 20 sene boyunca Fenerbahçe'ye hizmet etmiş efsane başkan. Fakat geçmiş. Fenerbahçe'nin transferine bakıyorsunuz. İlk transfer Vedat, yine geçmişten gelen bir esinti. Fenerbahçe'de İsmail Kartal 4. kez tahta çıktı. Yine geçmiş. Fenerbahçe'de İsmail Kartal hocanın oyununu ben

0: saha içerisinde çok net eleştiren taraftayım. Ama şunu çok net söyleyeyim, telaffuzuna, giyim tarzına, sağ kenarındaki duruşuna dair o yapılan eleştirilerin hiçbirini kabul etmiyorum. Bunun çok net altını çizeyim. Fakat zaman zaman raf ömrü geçmiş bir oyun ideolojisinden bize esintiler sunuyor. Neyi kastediyorum? Yani bir santrofor çıkarıp bir santrofor alıyorsunuz. Oyun içinde taktiksel varyasyonlar yok. Şu anda belki de size göre çok daha zayıf takımların teknik direktörleri bir maç içerisinde çok farklı varyasyonları kullanabiliyor. Fenerbahçe'de ezber bir oyun anlayışı var. Fenerbahçe'nin sorunları çok büyük. Ben hep saha içerisinden bakıyorum ama Fenerbahçe camiası parçalanmış bir fotoğraf veriyor hocam. Öncelikle çözülmesi gereken bu.
1: Nasıl parçalanmış bir fotoğraf? Yani bir daha onarılamayacak bir resim çerçevesi gibi mi?
0: Hocam şunu da net olarak altını çizeyim. Ben Fenerbahçe'ye dair bu arabesk bir tavır var. Ondan da hiç hoşnut değilim. Saha içerisinde çözülebilecek o kadar çok model, boyut var ki hocam. Net olarak şunu söyleyeyim. Ben çok uzun süre Fenerbahçe'de bir Luis Campos, Fenerbahçe'de bir Monchi, Fenerbahçe'de bir Önder Özen, bir sportif direktör, bir oyun fikri ve onun seçeceği teknik direktörle bir yapılanma fikrini dile getirmiştim. Bunu çok net olarak Beşiktaş yaptı. Şu anda karşılığını alıyor. Fenerbahçe'de bir oyuna bakış değişmeli. Fenerbahçe eldeki kadrosuyla İsmail Kartal Hoca şu anda devam ediyor. O kadroya uygun bir oyun planı geliştirmeli. Fenerbahçe önde basamaz. Çok net olarak bunu söyleyelim. Fenerbahçe'nin daha çok ikinci bölgede kapattığı da kazandığı toplarla Greenwood gibi büyücüsü var. Bunu kullanması gerekiyor. Fenerbahçe'nin mümkün mertebe stoperleriyle birlikte kompakt bir oyun tercih etmesi gerekiyor. Elbette Fenerbahçe düzelebilir, Fenerbahçe gelişebilir ama Fenerbahçe paradigma değişikliği gerekiyor. Fenerbahçe'de bir devrim gerekiyor. Bunu da yapabilmek için bana kalırsa orada radikal değişikliklere de gitmek gerekebilir. Ama Fenerbahçe'nin önünde bir senesi var. Zaten gelecek sene bir seçim yapılacak. O seçimle birlikte bambaşka noktalara evrilebilir Fenerbahçe. Daha 6. hafta geliyor. Yani sonuçta baktığınız zaman Fenerbahçe liderin çok gerisinde kaldığı 6 puan önemli bir puan. Artık ülkede oyun değişti. Eskisi gibi geriden gelip kapatmak zor. Beşiktaş gibi bir rakibiniz var. Bütün bunlar önemli parametreler. Ama ben o arabesk bakışa da kesinlikle katılmıyorum. Siz doğru somut tahlilleri yaparsanız, reçeteyi çıkartırsanız, ona göre bir oyun planı çıkartırsanız tabii ki düzelmek mümkün hocam.
1: Cem Kerpiççiler, şimdi adaşından da bir soru gelmiş. Fenerbahçe tabii yani Talişka gönderildikten sonra 3 maçın hiçbirini kazanamadı, biliyorsun, benden daha iyi biliyorsun.
0: Estağfurullah hocam.
1: Cem Bey de demiş ki Talişka'nın gönderilmesi hata değil miydi Cem abi?
0: Cem Bey'e selamlar. Aslında Fenerbahçe'de ben kadro mühendisliğinin doğru yapılmadığını düşünen taraftayım. Siz Bek'te Mimovic'le, Mert'le orayı kapatıp Talişka'yı takımda tutabilirdiniz. Ama meseleyi tek bir oyuncu üzerinden okursak bence haksızlık olur. Büyük fotoğrafı bakmak gerekiyor. Fenerbahçe'nin halen birinci bölgeden ikinci bölgeye sırtı dönük top alıp götürebilecek bir oyuncu profilinde elinde oyuncusu yok. Kante çok iyi bir oyuncu mu? Çok iyi. Genduzi çok iyi oyuncu mu? Çok iyi. İsmail çok iyi mi? Çok iyi. Ama bahsettiğim profil benim, insanların iyice aklına yatsın diye isim vereyim. Mesela Zubimendi, mesela Kamavinga. Fenerbahçe şu anda birinci bölgeden ikinci bölgeye çıkarken çok zorlanıyor. Şimdi Mert'le çıkabilir misiniz? Çok zor. Arçi Brown'la çıkabilir misiniz? Çok zor. Bir tek Nathan Ake sizi orada hat kırarak ilerletebilir. Oraya da baskı gelince Fenerbahçe daha oyun başlangıcı, oyun kurulumunda problem yaşıyor hocam. Yani oraya merkeze sırtı dönük top alıp çıkabilecek bir profil eklenmeli diye düşünüyorum.
1: Murat Yaşar Baysu diyor ki Cem Bey'e çok selam. Fenerbahçe'nin uygun dizilişi 4-3-1-2 ya da 4-3-2-1 olsa daha doğru olmaz mı? Ederson, Şikrinyar, Ake, Mert, Brown, Kante, Genduzi, İsmail, Greenwood, Asensio, Vedat Muriç demiş.
0: Olabilir. İzleyicimize, dinleyicimize şöyle bir fikir açmak isterim. Bana da kalırsa elinizde Oğuz varken, Archie Brown varken, şimdi Opong eklemesi geldi. Opong Fransa'da da üçlü stoperde oynadı. Nathan Ake oynar, Milan Skriniar oynar. Bir üçlü kanat bekleriniz Oğuz, Archie Brown bir 3-5-2 versiyonu da deneyebilir. Yani Fenerbahçe'ye bir fikir gerekli. İsmail Kartal Hoca'nın benim eleştirdiğim en büyük noktası bu. Yani çok

0: muhafazakar bir oyun anlayışı var. Bunu değiştirmiyor. Eldeki kadroya göre bence bir sürü taktiksel varyasyon deneyebilir hocam.
1: Evet. Tabii Asensio'nun yokluğunu çok arıyor değil mi Cem?
0: Hocam %100. %100 çok arıyor ama Asensio döndüğünde de işler tam olarak istedildiği gibi gider mi? Onu da tartışmak gerekiyor. Evet, Asensio özellikle İsmail Kartal oyununda bence çok önemli bir done, çok önemli bir veri sunabilir bize. Ama tek oyuncuyla da ben bütün fotoğrafın düzeleceğini çok fazla düşünmüyorum. Evet, bazen bir oyuncu bir oyuncudan fazlasıdır. Asensio için Fenerbahçe bu anlamda bir oyuncudan belki de fazlası. Ama düzelmesi gereken saha içerisinde çok fazla bölüm var. Hı hı. Fenerbahçe'nin ben özgüvenini kaybetmiş olduğunu düşünüyorum. Şimdi bize İsmail Kartal Hoca'dan gidip geldiği o süreçte oyunculardan gelen haberleri okuduk. Neydi bu haberler? Biz hocamızı çok seviyoruz. Biz hocamız için her şeyi yaparız. Gitmesine çok üzüldük. Onunla birlikte biz devam edeceğiz söylemlerini duyduk. Ama ben Gaziantep spor maçında hiç anlatıldığı gibi bir senaryo görmedim. Ya Fenerbahçe'de düzelmesi gereken çok nokta var.
1: Birinci nokta ne Cem Kerpiççiler?
0: Bana kalırsa İsmail Kartal Hoca'nın kafasının çok net olması. Yani şu anda ben bir bulanıklık görüyorum. Hı hı. Çünkü kendi istediği oyunu oynatabilmesi için de bana kalırsa Aziz Bey'in, Aziz Başkan'ın o demokrasinin kılıcı gibi üzerindeki baskıyı biraz daha yumuşatıp daha fazla hocaya alan açılması gerekiyor. Eğer bu sezon İsmail Kartal'la çalışmak istiyorsanız. Ben çok tedirgin görüyorum. İstediklerini yapamadığını görüyorum. Net olarak anlatalım ki bizi dinleyenler de belki bize katılırlar. Çünkü başından itibaren Fred'i çok istedi. Fred'le kalmak istedi. Fred gönderildi. Talisca gözüme bakıyor dedi. Benim istediğim her şeyi yapıyor dedi. Talisca'dan çıkıldı. Dönüp baktığınızda İsmail Kartal Hoca'nın da ben o ateşten gömleği giyme cesareti gösterdiğini ama o baskıyı tam olarak kaldırdığını düşünmüyorum. Ayrıca net olarak söyleyelim. Dünyada oyunun gittiği dinamiklere aksa Fenerbahçe çok fazla sanırım takip etmekte zorlanıyor diye en hafif vadiyle söyleyeyim. İsmail Kartal Hoca'nın teknik ekibine dünyada şu anda en iyi antrenman modelleri İspanyollar üzerinde çalışıyorlar. Ya bir mesela İspanyol atletik performans antrenörü ekibine katılsa Fenerbahçe için çok daha iyi olur. Fenerbahçe'de İsmail Kartal Hoca'ya devam edecekseniz en azından ekibini destekleyin. Onun yardımcılarını
1: daha profesyonel olsun diyorsun.
0: Ben kesinlikle hocam. Daha profesyonel olsun. Yani mesela bir duran top antrenörü oraya ekleyebiliriz. Dünyada artık elit liglerde atılan her 4 golden biri duran toptan geliyor. Bunun örneklerini görüyoruz. Arsenal'de var. Dönüp baktığında Nicolas Jover var. Yani giderseniz bakarsınız yani dünyada artık çok net, dünya o kadar değişti ki dijital dünya ile birlikte herkes her şeyi takip ediyor. Ben bana kalırsa ben İsmail Kartal Hoca'da da bir tedirginlik de görüyorum. O gidiş geliş de onu çok olumlu olarak etkilediğini düşünmüyorum. O da doğru muydu? Onu da çok masaya yatırmak gerekiyor. Ya vazgeçmiş birini tekrardan geri döndürmek bana kalırsa büyük soru işaretleri barındırıyor.
1: Peki şimdi Eyüp Spor maçı da var. Kendi sahasında Fenerbahçe oynayacak. Bu maç için son olarak düşüncelerini de alabilir miyim? Yani şimdi taraftarın da bir psikolojisi olacak. İsmail Kartal istifası tekrar daha 24 saat geçmeden asla bir daha dönmemek üzere dedi. Tekrar geri geldi. Bunlar çok etkileyecek mi o andaki ortamı Cem?
0: Hocam %100 etkileyecek. Benim için 2026-2027 sezonu Fenerbahçe'de tarihi bir dönemeç. Eyüp Spor bölümünden de bakabiliriz. Aslında derinde çok fazla gömüldükleri anlar var. Orada Fenerbahçe'ye çok fazla şut imkanı verecekler. Fenerbahçe o maçı ceza sahası çevresinde bir şutla çözebilecek durumda. Özcan Polat Hoca'yı çok beğenirim oyuna bakışını. Bir maç içerisinde çok farklı taktiksel varyasyonları dener. Bence iyi bir hoca. Ama eldeki kadroyla birlikte tabii ki içinde bulunduğu durum zor. Fenerbahçe bu maçı alıp artık önüne çok rahat bir şekilde bakmak zorunda. Aziz Yıldırım Bey için bu önemli bir fırsat. İsmail Kartal için önemli. Oyuncu grubu için önemli fırsat. Her şey bitmedi. Fenerbahçe pes etmez. Pes etmediğini göstermek adına da burada bence doğru diziliş, doğru taktikle, doğru istekle, arzuyla bu maç önemli bir çıkış, yeniden başlangıç olabilir. Çünkü bundan sonraki maçlarda da Çaykur Rizespor, Alanya, 9. hafta Galatasaray derbisi çok önemli. Fenerbahçe artık yepyeni beyaz bir sayfa açmalı hocam.
1: Bu 21.30'daki oynanma sebebini biliyor musun Cem? Yani Galatasaray-Fenerbahçe maçı niye 21.30'a koyuldu onu çok merak ediyorum da ben. Onu araştırıyordum bir yandan.
0: Aa, hocam ben de tam olarak bir bilgiye sahip değilim ama o günle alakalı... Tam olarak bir şey söylemeyeyim. Hatta bir sürü hani maçın üst üste gelmesi, o döneme bir sınav olduğunu...
1: Valilik kararıyla alınan bir kararmış herhalde. O yüzden sordum. Çok ama çok hocam, teşekkür ediyorum sana.
0: Ben çok teşekkür ederim hocam.
1: Cem Kerpiççiler, bu akşamki halı saha maçında sana başarılar diyorum. Senden gol ve goller bekliyorum sevgili Cem Kerpiççiler.
0: Hocam neredesiniz? Ben de sizi özlediğimin altını çiziyorum. Siz olmadan halı sahanın keyfi de olmuyor. Gelip orada böyle merkezde kafanızı kaldırıp top dağıtmanızı istiyorum. Acil halı sahaya bekleniyorsunuz hocam.
1: Ya biz sadece çay dağıtabiliriz oraya maçtan sonra arkadaşlarımıza.
0: Estağfurullah hocam. Siz olmadan hiçbir keyfi olmuyor. Sizi seyretmek, ben saha içinde bazen dalıyorum, sizi seyrediyorum. Gol yedirirsem de ondan oluyor hocam.
1: Allah razı olsun. Güzel insan, seviyorum seni Cem'cim. İşin gücün rast gitsin, sana da kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olun hocam, saygılar sunuyorum.
1: Görüşmek üzere, saygılar bizden, hoşçakal. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde 0212 273 10-10'da A-Spor yorumcusu sevgili Cem Kerpiççiler'i de dinledikten sonra sizlerden gelen mesajlarla devam edelim istiyorum kısa araya gitmeden. Selam abi, Ali Esen ben. Gazetelerin yazdığına göre Fenerbahçe 2 forvetle çıkacak. Eyüp maçına skoru 30 dakikada almazsa maçı kaybedebilir demiş. KPSS sınavının olduğu, evet, bilgisi geldi Enes Bey'den, teşekkür ediyorum. Bal yapmayan arı İrfan ve Kerem için görüşleri nelerdir acaba demiş. Fenerbahçe'yi hak ediyorlar mı acaba oynamayı diye Ercan Engin görüşlerini paylaşmış. Günün 24 saati Fenerbahçe konuşmak. Bu da yani Mustafa Bey de görüşlerini paylaşmış ama tabii şöyle, dört büyük gündem olduğu için biraz önce de açıklamayı yaptık. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu gazeteci arkadaşlarımız gün içinde inanılmaz yoğun oluyorlar. Ve gerçekten böyle 8-9 tane spor yazarıyla konuşmak da mucize. Hem onların andaki yoğunluklarına göre saatleri ayarlamak, hem bize bağlanmaları gerçekten... Onlar adına çok ama çok teşekkür ediyorum. Ahmet Vahap yine teşekkürler, güvenlik nedeniyle mesajı gelmiş. Biz de her şeyi bilmek zorunda değiliz. Doğal olarak ben de tabii ki soruyorum. Çağatay abi selamlar. Bugün Abdullah hocamız oyuncu olsaydı kaç para fiyat biçerdiniz demiş. Kim yazmış bunu? Serdal Bey. Bana göre fiyat biçemem, hatta paha da biçemem. Ama onun dostluğunu özellikle paha biçemem. Böylece yanıtlamış olayım. Ferhat Gürses. Torreira tek başına Fenerbahçe 3 orta saha oyuncusunun toplamından daha fazla skor katkısı yapıyor. Büyük takım orta sahası skor yapabilmeli. Fenerbahçe'de Guendouzi, Kante ve İsmail skor yapamıyor demiş. Aslında Ferhat Bey haklı. Dün televizyon programım vardı. Orada söylemeyi unuttum çünkü çok da vakit kalmamıştı. Şimdi orta sahalara baktığımızda Fenerbahçe'de başlayalım. Kante ve Guendouzi diyelim. Kante'nin 2 golü var. Guendouzi'nin 2 gol 1 asisti var. Galatasaray'a bakalım. Şimdi ezbere bu rakamları söylüyorum, sizlerle paylaşıyorum. Torreira'nın 5 golü 6 asisti var. Sara'nın da 8 gol 7 asisti var. Bunu da bir kenara koydunuz. Ama Beşiktaş'a baktığınız zaman bu rakamları son 2 sezondan bu yana aklımda kaldığı için söylüyorum. Çünkü geçen sene devre arasında da alınmıştı. Çok iyi biliyorum. Ama son 2 sezonda Orkun'a da baktığınız zaman orta saha oyuncusu olarak attığı gol sayısı 10, yaptığı asist sayısı da 13. Bunu da paylaşalım sizlerle. Araya gideceğiz ama bakalım dinleyicilerimizden arka arkaya çok mesaj geldiği için yetişmek adına araya gitmeden paylaşmak istiyorum sizlerle. Ben Galatasaraylı olarak Thomas Rice'ın Trabzonspor'a gelmesini isterdim ama bizim maçtan sonra muhtemelen puan kaybedeceğiz demiş. Sizce şu anki form durumları ile milli takımda Kerem mi, İlhan mı? Yani ben Kerem'den yana

ben kullanmazdım tercihimi. Mertkan Bey'e teşekkür ediyorum. Aynı gün Beşiktaş maçı olduğu için ve İstanbul'da olduğu için valilik böyle bir karar alıyor yorumu yapmış. Çağatay Hocam merhaba, iyisinizdir inşallah. Fenerbahçe'de sorun nedir? Nerede yanlış yapıyorlar demişler. Dinleyicimize bakalım. Behzat Ataç. Zaten Cem biraz önce gayet güzel açıkladı. İsimlerinizi rica ediyorum. Yazın ki zorlanmayalım. Ercan Bey. İki kulüp başkanı aynı gün çıkıp Galatasaray maçlarını kazanacağız diyor. Galatasaray camiası böylece daha çok kenetleniyor. Maç sahada kazanılır, sözde kazanmaz demiş. O da duygu ve düşüncelerini paylaşmış. Bakalım yine geldi. Taksici Bülent diyor ki, Bülent Bey, Montella'nın son milli takım kadrosunu aynı şekilde kurarsa maalesef 5-0'a bile çok çok sevineceğiz bence demiş ama çok zor maçlar. İş dönüşüne denk getirmemek için başka bir açıklaması olamaz. Bence çok da doğru karar çünkü metrolar çok sıkıntılı oluyor demiş. Haklısınız ama geçen Beşiktaş maçı vardı. Beşiktaş maçından sonra vapurlar kalkmıyordu. İnsanlar da perişan oldular, bunları da söylemek lazım. Evet, yani biz eşit sayıda hakkaniyetli olarak Burak Bey, Burak Uğurlu'ya ithafen söylüyorum. Hangi spor yazarlarımız müsaitse ona göre devam ediyoruz. Az sonra mesela Beşiktaş'ı konuşacağız. Serdar Sarı da bizlerle birlikte olacak. Şu anda cep telefonumu da alıyorum. Cep telefonumdan sizlerden gelen mesajları da reklam arasında okuyor olacağım. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Son bir saatte çok önemli spor yazarları, gazeteci dostlarımız ardı arkasına bizlerle birlikte olacak. Radyo Gol'desiniz. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.

0: Dört büyük gündem devam edecek.
1: Reklam.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. En para bankanın güzeli.
7: Kara Kartal Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Marsilya'yı konuk ediyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
0: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de son bir saatimize girdik. Yine devam ediyoruz. Hazırım mesajı gelmiş Serdar Sarı'da. Sen hazırsan biz de hazırız. O zaman ben seni hemen arıyorum. Serdar Sarı'da şu anda. Siz bekleyenler arasında...
1: Alo?
0: Siz bekleyenler arasında bir numaradasınız. Serdar Sarı'da. Hoş geldin.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Bankalarda olur ya Serdar.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim.
0: İyi misin? Neler yapıyorsun? Uzun zaman oldu sesini duymaya hasret kaldık. Beşiktaşlılar da seni merak ediyorlar. Çağatay Hocam sorar mısın dediler. Tabii ki sorarım Serdar Sarı'da. İşte mikrofon. Senden yanıt bekliyoruz.
1: Selamlar, iyi yayınlar olsun tekrardan. Sesim geliyor değil mi?
0: Gayet net geliyor.
1: İyi, tamam.
0: Seni nereden takip edebilirler? Beşiktaşlı taraftarlar da yazmışlar. Bir yandan onu sordum sana.
1: Ya benim bütün sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirler. Hı-hı. Bir de Decibel Sport diye bir kanalı var. Beşiktaş yayını yapıyor. Biliyorsunuz Decibel rekorundan dolayı. Bugün de yani oradan da takip edebilirler. Maçlardan bir gün sonra yayın yapıyoruz. Onur Yıldız, Serkan Morova ve ben. Ve bugün de Marsilya maçında bir desibel rekoru olabilir. Çünkü biletler tükendi, yer yok, ağzına kadar stat dolu ve taraftarın çok büyük bir coşkuyla destekleyeceğini duyuyoruz taraftar gruplarından. Ve bir yeni bir desibel rekoru daha gelebilir bu maçta.
0: Evet, Serdar Sarı da aslında senin bir de gastronomi tarafın var. Yani artık seni en güzel yemek nerede yenir diye bile aramak istiyorum.
1: Dün Geyikli'den aradılar beni.
0: Geyikli.
1: Orada bir Geyikli'de eski iskelenin yanında eski otopark vardı. Orada şimdi böyle bir plaj ve konaklama yeri var. Beni aradılar, sizi buraya bekliyoruz Gastro TV diye. İstanbul'un dışına çıktık açıkçası. Tabii Dünya Kupası ve yaz dönemi olduğu için o Gastro TV işlerine pek zaman ayıramadık. Ama şimdi tabii Eylül okullar açıldı artık. Havalarda biraz daha serin dedi. O işleri de eğileceğiz tabii ki. O da devam edecek. Hem futbol hem gastro aynı şekilde devam edecek.
0: Düşünsene Geyikli'den arıyorlar. Niçin diye aradığını sorsan.
1: Yani o güzel oluyor. Şimdi
0: Geyik muhabbeti için aradık sizi.
1: Ya, tabii canım. Şimdi güzel de bir yer. Bozcaada'nın karşısı biliyorsun. Türkiye'nin çok güzel yerleri var. Gastro'da da Türkiye'nin inanılmaz güzel bir haritası var bu anlamda da. Yani güzel bir memleket. Bir yandan işte futbol, bir yandan da gastro olunca zaten biliyorsun deplasmanlar içerisinde illaki gastro oluyor. Yani sen de bu işi biliyorsun. Deplasmanlarda zaten mesela Diyarbakır'a gidersin kaburga dolması. İşte Trabzon'a gidersin zaten ne yiyeceğin belli orada. Efendime söyleyeyim, hani Adana'ya gidiyorsun, Mersin'e gidiyorsun, birçok Antep, birçok farklı mutfak kültürleri var. Yani o yüzden içinde hem futbol hem gastro olan her şey bana güzel geliyor açıkçası Çağatay.
0: Oo, Serdar Sarı'da bayağı bir soru gelmiş. Serdar abiye sorabilir misiniz? En iyi döner nerede yenir? En iyi kebap nerede yenir? En iyi kaburga nerede yenir? Feyyaz Bey, Sercan Bey, Taşkın Bey hala yazıyorlar. Vallahi sorular geldi.
1: Ya şöyle söyleyeyim, en iyi diye bir şey yok. Yani en iyisi bu, birinci sırada bir şey yok. Mutlaka o birinci sırayı paylaşan 3-4 tane yani dönerse 4-5 tane sayabilirsin. Efendime söyleyeyim. Ev yemekleri, sulu yemekler, Karadeniz mutfağı. Yani bunların içerisinde liderlik yok. Onu hep söylerim ben. Hepsi birbirinden farklı. Tabii ki hani birinci sırayı paylaştırabileceğin çok mekanlar var, çok yerler var, çok şehirler var. Ama zaten şunu da söyleyeyim. Bir şey taze olması çok önemli. Yani her şeyin taze olması önemli.
0: Mesela balık zamanı. Yaşar Bey demiş ki Sardalya, Çanakkale, Saros çok iyi olur demiş.
1: Doğru. O doğru. Ben de oralarda çok yemişimdir. Sardalya'nın dönemi zaten bitiyor. Artık palamut başlıyor. Evet. Hamsi istavi sırası gelecek.
0: Serdar Sarı'da havadan, sudan ve yemeklerden konuştuktan sonra Beşiktaşlı taraftarlar bu akşamki Marsilya maçının için görüş ve düşüncelerini merak ediyor. Mikrofonu sana bırakmak istiyorum.
1: Şimdi tabii gün içerisinde Trossard'la Orkun'un durumu vardı. Yani Orkun'un oynama şansı daha fazla. Dün itibariyle söyleyeyim bunu. Ama bu iki oyuncuyu riske ederler mi etmezler mi? O belli değil çünkü Ahmet maçı da çok önemli. Yani Ahmet deplasmanı böyle kolay bir deplasman değil. İyi top oynayan bir ekip. Başakşehir'e en son maçta 5 tane gol attılar. Yani kolay bir iş değil. O nedenle her iki maçı da kurtarmak istiyor hoca. Yani Avrupa'da iyi bir başlangıç. UEFA Avrupa Ligi'nde iyi fikstür çekildikten sonraki başlangıçtan bahsediyor. Tabii ki takımı UEFA Avrupa Ligi'ne sokmak büyük bir başarı. Hı hı. Hem de ligdeki o tempoyu devam ettirip milli araya kafa rahat girmek istiyorlar. Dolayısıyla iki maçı da puan kaybı olsun istemiyor hoca. Elindeki kadroyu idareli bir şekilde hem o maçı kazanabilecek şekilde hem bu Ahmet maçını kazanabilecek şekilde kullanmak istiyor. Dolayısıyla bugün yani Trossard'ı yani Orkun ve Trossard'dan biri bugün oynar ya da ikisi oynar gibi geliyor bana. Orkun'un oynama şansı daha fazla. Bu sakatlıklar ilerlerse 2-3 haftayı da etkileyebilir. O nedenle riske atmak istemiyorlar.
0: Biraz önce zaten Orkun'un oynayacağına dair herhangi bir şey de yokmuş. Sakatlığı problemi yok.
1: Yani o çatlak bir ayak parmağında bir çatlak var. Onun gerekli tedbirleri alarak tabii 90 dakika oynatacağını da zannetmiyorum. Onu da söyleyeyim. Oyundan çıkartabilir duruma göre. Gerekli tedbirleri alarak oynatabilir. Ama Trossard'ın durumu çok da böyle ilk 11 gibi gözükmüyor. Hı hı. Ama maç kadrosunda olabilir.
0: Akşam maça gelecek misin Serdar Sır'da?
1: Evet.
0: Ha, geleceksin. Tamam. Orada da görüşürüz. Tabii bu maç çok önemli değil mi? Bir açılış maçı. Aslında nasıl başlarsan nasıl hani öyle devam eder derler ya. O da bu şekil olması lazım diye düşünüyorum.
1: Ya Beşiktaş'ın bu seneki hedefleri hem ligde hem Avrupa'da gidebildikleri kadar hedefe yaklaşabilmek. Tamamen hedef bu şekilde, planlama bu şekilde, kadro planlaması bu şekilde. Bak gerekirse işler çok iyi gitmesi halinde devre arası hem lig hem Avrupa'yı daha da garanti altına alabilmek için devre arası transfer hamleleri de olabilir Çağatay. Hı hı. Bu kademeli kademeli gidiyor. Şu an bu maçı kazanmak istiyorlar. Evindeki bütün Avrupa maçlarını kazanmak istiyor Beşiktaş. Ve UEFA Avrupa Ligi'nde de yani Vincenzo İtalyan'ın hedefleri çok büyük. Onu söyleyeyim. Yani o yüzden iyi başlamak istiyor.
0: Biraz da teknik direktör takımı oldu değil mi Serdar Sarı'da? Yani dokunuş çok önemli.
1: Teknik direktör takımı oldu. Bak en belirgin özelliğini söyleyeyim. Salah yerine Vlahovic'i tercih etti hoca. Çünkü bütçe iki tane böyle bir oyuncu almaya yetmiyordu. Vlahovic'i hoca gitti. Vlahovic dedi. Başkan dedi ki ben hocanın istediği oyuncuyu alacağım deyip Salah transferini masadan kalkıp tamamen Vlahovic'e yöneldiler. O yüzden hocanın istekleri doğrultusunda, zaten orada bir de Önder Özen var. Hı hı. Hocanın istekleri doğrultusunda tam bir teknik direktör takım olmaya doğru gidiyor. Evet. Hızlı gidiyor hem de.
0: Beşiktaş taraftarlardan çok mesaj geliyor. İnşallah güzel bir maç izleriz. Sonucu kartalımıza kazanmak ilaç olur. Serdar Sarı'da sorabilir misiniz? Maçın adamı kim olur?
1: Beşiktaş'ın kazanması halinde bana göre maçın adamı yani şu anki parametrelere göre konuşursak hani olay tam Vlahovic diyebiliriz ama sanki çok daha başka bir isim olacakmış gibi. Belki İlhan Fakırlı. Evet. Belki. Maçın adamı olabilir.
0: Serdar şimdi Beşiktaş Marsilya maçı oynandı bitti diyelim. Ama şimdi bir de işin lig tarafı var. Bence Beşiktaş evet. Herhalde şu ana kadarki en ciddi en zorlu rakiple oynayacak. Evet. Deplasman anlamında Ahmet Spor evet. Deplasmanı var. Bu maç için de görüş ve düşüncelerini alabilir miyiz senden?
1: Ya Beşiktaş'ın bu maçla ilgili tek tedirgin ne hakem. Çünkü neden? Yani Avrupa'dan yorgun dönecek. Efendim mesela bunu Alanya maçında gördük. Zaten böyle yorgunluğun üzerine bir de korkunç hakem hataları eklenince işin içinden çıkamıyorsunuz. Hı hı. Bak bunun Alanya maçında herkes söylüyor. Yani bunu Beşiktaşlılar söylemiyor. Kaldı ki bir de Erzurum maçı var. Yani iki tane nizami gol, bir tane nizami penaltı. Hiçbir hakem yorumcusunda fikir ayrılığı yok. Hiçbir hakem yorumcusunda bak fikir ayrılığı yok. Hepsi hakem burada büyük hata yaptı deniyor. Yani şimdi bunlar üst üste konulunca Beşiktaşlı en çok korktuğu maç Marsilya'dan çok Ahmet Spor. Ahmet Spor'un oyun anlayışını mı? Elbette iyi oynuyorlar ama oradaki asıl korkuları işte hakem hataları. Bak ben hakem hataları diyorum. Bu Beşiktaş'ı çok endişelendiriyor. Onun farkında futbolcular onun bilincinde ona göre hazırlanıyorlar.

0: Yani hakem faktörünü de göz önünde bulundurarak Beşiktaş bu maç hazırlamamıştı. Düşünebiliyor musunuz? Yani rakibin analizi yetmiyor, bir de hakem analizi yapıyor takım. Yani o seviyeye geldi. Buradan Türkiye Futbol Federasyonu merak et, Allah aşkına yani şu işi bir an bir çözmeleri gerekiyor. Ve sadece Beşiktaş değil, birçok kulüp sorun yaşıyor. Bunu artık, ama Beşiktaş çok yaşıyor.
1: Hiçbir takım da memnun değil. Yani ben senelerdir hani bir takımın çıkıp da memnun olduğunu görmedim sene sonu. Öyle değil mi Serdar Sarı'da?
0: Ben doğduğumdan beri hakemlerden memnun bir Türkiye görmedim. Yani eski hakemler daha iyiydi tabii. Şimdikiler büyük hatalar yapıyorlar. Hı hı. Ama ben bildim bileli hakemlerde hep sıkıntı yaşandı ülkede. Hakem eğitimi konusunda, hakem seçimi konusunda ne yapılıyorsa vazgeçilip bir an önce, bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Voleybolda herkes kızlarımızı konuşuyor değil mi? Erkekler de işler yapmaya başladı. Hı hı. Hakemleri konuşan yok. Voleybol hakemleri var ya, dünya standartlarının üzerine çıktı. Türk voleybol hakemleri. Bakın Asya'daki müsabakalarda kıta dışından Türkiye'den voleybol hakemi gitti. Şimdi ismi aklımda değil. Bu çok büyük başarı. Yani o kadar iyiler, o kadar olimpiyatlarda varız hakemler olarak. Peki voleyboldaki bu başarı hem sportif anlamda hem de hakem anlamında niye futbolda olmuyor? Onlar da Türk. Onlar da bizim kanımızda. Onlar da bu topraklarda doğdu.
1: Dünya Kupası'na bir tane hakem gönderemedik Serdar.
0: Demek ki yanlış bir şey. Yani bak ben 50 yaşındayım, 50 senedir hep bunu söylüyorum. Ya yanlış bir şey var burada. Artık bunun temeline eğilmesi lazım tüm Türkiye'nin. Yani diyecek ki ya voleybolda hakemlerimiz böyle ki basketbolda da iyiyiz diye duyuyorum. Burada voleybolda bu oluyordu. Niye futbolda olmuyor? Bu demek ki voleybolda hakemlikte ne yapıldıysa aynısını futbolda yapacaksın. Ben biliyorum ne yapıldığını. Uzun hikaye o. Hı hı. Çok güzel planlamalar, çok güzel eğitimler. Ve torpiller yok. Babadan oğula, işte amcadan yeğenine falan öyle şeyler de olduğunu sanmıyorum. Çok güzel bir planlama yapmışlar. O voleyboldaki o planlamayı kim başlattıysa onu bulsun. Onu bulsunlar, yapsınlar. Evet. Bu kadar basit.
1: Peki Serdar Sarı'da başka eklemek istediğin herhangi bir şey var mı?
0: Çok teşekkür ediyorum. Avrupa'da Türk takımlarına her zaman bol şans diyorum.
1: Biz de sana teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için.
0: Estağfurullah, iyi yayınlar.
1: Hoşçakal. Serdar Sarıdağ'da söz verdikten sonra devam ediyoruz kaldığımız yerden. Tabii her takım taraftarı kendi takımıyla alakalı bilgileri almak istiyor. Doğal olarak, haklı olarak ve biz de o bilgileri sizlere vermesi için arkadaşlarımızı da bir yandan mesaj yazarak hem arayarak yayınımıza alıyoruz. Fatih Bey diyor ki sizin Fenerbahçe'nin şu anki durumunun sebebi hakkındaki fikrinizi öğrenebilir miyim? Sorumlusu kimdir? İsmail Kartal'la başarılı olabilir mi demiş. Bence artık bu saatten sonra herhangi bir başarının olacağını düşünmüyorum. İsmail Kartal özelinde bana sorduğunuz için, bir an önce teknik direktör ve taze bir kanın gelmesi sorduğunuz için söylüyorum. Kendi şahsi fikrim. Rüstem Bey demiş ki Serdar Bey'e Ardahan'da kaz yemeği tavsiye ediyorum demiş. Bayram Özdemir. Çağatay Hocam, Serdar Bey'i tavsiye ederim. Bu sezon Çorum'a gitsin. Ülkemizin yeni gastro merkezi Çorum. Keşke görseydim ama tabii cep telefonunda konuştuğu için sonradan görüyorum mesajlarınızı. Mesela şu an beni takip alan o kadar çok fazla dinleyicimiz var ki onları da görmemişim. Sayın Hasan Gömeç'e çok teşekkürler. Yunus Şahin'e çok teşekkürler. Instagram'da Çağatay Hoca adresinin takibi alanlara teşekkür ediyoruz. Yaşar Bey'e çok teşekkürler. Muhammed Öztürk çok teşekkürler. Bülent Bodur çok teşekkürler. İbrahim Alabaş çok teşekkürler. Taha Hazır, değerli kardeşim, o da şu anda Beltur'da beni dinliyor hem çalışırken. Ona da kolaylıklar diliyorum. Selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ahmet Albayrak'a teşekkürler. Erkan Boyacı dün programdan sonra beni takip almış. Yine program bittikten sonra takip alan Ümit Avar'a da teşekkür ediyorum.

deyip bir yandan da yine bağlantılarımıza devam edelim mi? Yoksa sizlerden gelen mesajlar, ikinci telefona bakalım. Üstadım selamlar. Temaslı sporlardaki dedi ama evet, hakemler yani takım sporları için söylüyor. Daima eleştiriliyor. Voleybolda temas olmadığı için o yüzden hakemlerimiz çok iyi.

0: savaşı başlamıştır diye düşünüyorum. Saygılar demiş. Saygılar bizden size. Ben Ahmet maçından kesinlikle çekinmiyorum. Hakem işin içine girmez demiş. Kadınlar voleyboldan federasyon başkanından malzemecisine kadar herkes futbol takımlarımıza bu iş yapılır diye ders vermeli. Manisa'dan Yenal Bey çok doğru bir şey söylemiş. Gerçekten bu işin okulu da okutulmalı. Selam hocam, Fenerbahçe'nin potaya girmesi için bu hafta Galatasaray ve Beşiktaş puan kaybettirecekler demiş. O da görüşlerini paylaşmış Kenan Bey de. Bu nedir? Bir şey gelmiş bana da. Hasan Gömeç'ten. Çorum Spor'la ilgili düşüncelerini alabilir miyim demiş. Çorum Spor'u çok beğeniyorum. Özellikle siyahi oyuncular seçiminde çok başarılı olunmuş. Ben şu yorumu yapmıştım bundan bir ay önce, birinci haftada. Dedim ki Ahmet Spor ve Çorum Spor bir ay sonra özellikle hani bence rakiplerin karşılaşmak istemeyecekleri rakip olacaklar. Çünkü bir takım olgusuna doğru, takım olma yolunda devam edecekler. Birbirlerini tanıdıkça da inanın Çorum ve Ahmet deplasmanında da dört büyükler için puan kayıplarının yaşanacağını söylüyorum. Çok zorlu geçeceklerini düşünüyorum. Heri derlermiş Çorum'da. Geri anlamında mı? Geriye heri mi deniyor? Tamam, o da olur. Hemen yine devam ediyoruz. Ahmet Tanrıseven, Çağatay Hoca Instagram adresini takibe alan Kenan OZTT, soy isminizi buradan tabii öyle yazıldığı için okuyamıyorum. Yani daha doğrusu tahmin edemiyorum. Erhan Özerrigen'e çok teşekkürler. Bir yandan da takip istekleri çok geliyor. Serkan Şentürk'e çok teşekkürler. Tolunay Samancı'ya çok teşekkürler. Nadir Tanyeri, ona da teşekkürler. Kemal Orçin dedik. Onlara da teşekkür ettik. Ve bağlantılarımıza devam edelim. Vakit kaybetmeyelim. Zaman biliyorsunuz vakit nakittir. Çok severim. Selamünaleyküm Çağatay Bey. Ben Gencay Guli, bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Bu bir milli gururdur. Ne mutlu Türk'üm diyene demiş Gencay Bey. Sizi de ayakta alkışlıyorum. Bakın, bu puanlarla biz Şampiyonlar Ligi'ne direkt girebileceğiz değerli dinleyenlerimiz. Bu puanlarla biz Avrupa Ligi'nde playoff bile oynayamayacağız. Ya oynayamayacağız derken oynamayacağız. Direkt gruplara kalacağız. O yüzden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray tarihimizde ilk kez 4 takım olarak gruplara kalmışlar. Ve buradan keyif almamız lazım. Bu puanları toplamamız lazım. Önümüzdeki rakipleri yakalarsak, işte o FIFA'da o sıralamaya girersek bu sefer Şampiyonlar Ligi'ne 2 tane 3 tane takım birden yollayabiliyoruz. İstanbul'dan Serhat ben. Öncelikle Beşiktaş'a bugün sonsuz başarılar diliyorum bir Galatasaraylı olarak. Çağatay Hocam, bir tespitim var. Galatasaray Sporting maçında offside'dan sayılmayan gole kadar Sporting gelememişti, korkuyorlardı. Offside olan gol çok basit olduğu için adamlar cesaret buldu, sonra yapabileceklerine inandılar. Bence en büyük sorunu bu, bu yapabileceğimize inanmıyoruz. İnanırsak neden olmasın demişler. Tabii inanmak da başarmanın yarısıdır. Çıkartmalar gelmiş, bakalım. Oo, kalpler gelmiş, hiç gelmemişti uzun zamandır. Çok teşekkürler. Yine bakalım, yine devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Atilla Adalı'ya çok teşekkür ediyorum. Tarık Taylan, çok teşekkür ediyorum. Zaman kaybetmeden diyeceğim ama bir yandan da tabii mesajlarınız geldiği için tam arayacakken spor yazarlarımızda sizlerin de mesajlarını okuyorum. Hüseyin Özkök'e bağlanmak istiyorum. O da yılların gazetecisi. Özellikle ona da biliyorsunuz önümüzdeki hafta milli ara var ve Milletler Ligi'nde çok önemli, çok zorlu rakiplerimiz var. Bu işin de hani kompendanı olarak sevgili Hüseyin Özkök'ü arayıp ona sormak istiyorum. Hüseyin abi, hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk Çağatay. İyi yayınlar.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyi, teşekkür ederim. Her şey yolunda. Sizleri sormalı.

0: Bizler de sesini duyduk Hüseyin abi. Çok mutlu olduk.
1: Sağ ol, aynı
0: Hüseyin
1: şekilde.
0: Özkök, şunu sormak istiyoruz. Tabii önümüzdeki hafta lige verilecek bir milli ara var ve çok zorlu rakiplerle oynayacağız. Hüseyin
1: Evet.
0: abi, sen de rakipleri çok iyi tanıyorsun. Bu maçlar için Milletler Ligi'ndeki şansımız nasıldır? Bir değerlendirmeni rica edeceğim Radyo Gol dinleyenlerine.
1: Şimdi oynayacağımız rakipler hakikaten böyle Avrupa futbolunun kalbur üstü ülkelerinin milli takımları. Fransa, İtalya ve Belçika. Bu üç ülkenin takımı da bizim gibi Dünya Kupası'ndaydı. Ve Dünya Kupası sonrası da teknik direktörlerini üç takımda değiştirdi. Bizim teknik direktörümüz yola devam ediyor. Tersini söyleyecek olursak Futbol Federasyonu bizim teknik direktörümüz Montella ile yola devam ediyor. Tabii ki Dünya Kupası'nda alınan başarısız sonuç daha ikinci maçta, yani grup maçlarını tamamlamadan daha ikinci maçta Dünya Kupası'na veda edeceğimizin belli olması, ki ben de oradaydım ve çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Ben en azından 5-6 maç oynayacağımızı düşünüyordum orada. İşte son 32, son 16 turları, hatta çeyrek finalde işin içinde diye düşünüyordum. Fakat ikinci maçtan sonra bizim oradan dönüşe geçecek olmamız, belli olması hepimizi hayal kırıklığına uğratmıştı. Şimdi tabii ki milli takıma karşı bizim futbol severlerimizde, bizlerde bir soru işareti oluştu. Çünkü hem böyle başarısız bir sonuç alındı, hem de çok rahat bir grupta. Şimdi Uluslar Ligi'ne geri döndüğümüzde karşımızda bir de çok önemli rakipler var. Yani bu Dünya Kupası'ndaki başarısızlık devam edecek, yoksa milli takım bir toparlanma içine girip en azından bu üç ülke takımıyla kafa kafaya bir futbol mu oynayacak, onları zorlayacak mı, hatta içlerinden yendiği maçlar olacak mı, bunları hep beraber göreceğiz. Bir taraftan da Kenan Yıldız sakat tabi, biliyorsun. Montella Dünya Kupası sırasında hakikaten bence hatalı bir kararla hem Merih Demiral'a hem de Santrfor'da Barış Alper'e yer vermişti. Merih Demiral'ın mutlaka oynamaması gerekiyordu. Yani Ozan Kabak'ın oynaması gerekiyordu orada. Can Uzun'un oynaması gerekiyordu milli takımda. Fakat bunları yapmadı. Tepki de topladı. Şimdi muhtemelen Ozan Kabak da Can Uzun da oynayacaklardır. İkisi de Bundesliga'da çok iyi işler yapıyor. Ozan Kabak her hafta Hoffenheim'da ilk 11'de. Can Uzun geçen hafta işte 2 gol birden attı. Frankfurt'un Mainz deplasmanındaki galibiyetinde. Göreceğiz. Ben tabii ki iyi bir kadromuz olduğunu hala düşünüyorum. Ama Amerika'da maalesef kötü sonuçlar aldık. Hani Amerika Birleşik Devletleri rahatlamıştı, onları yendik tamam, ama sonuçta globalde baktığında çok kötü bir sonuçla evimize döndük. İnşallah bu Uluslar Ligi'nde daha iyi neticeler alırız ve daha iyi futbol gösteririz. Diğer yandan da bu Uluslar Ligi, Çağatay, çok önemli, çünkü Uluslar Ligi formatı değişiyor.
0: Onunla ilgili bir soru var sevgili Hüseyin Özkök. Özür diliyorum, sözünü kestim ama.
1: Estağfurullah.
0: Hani destek vermek anlamında Serhat Bey demiş
1: tabii,
0: ki.
1: Tabii.
0: Bu üç maçı da kaybedersek format nasıl oluyor? B Ligi'ni mi düşünüyoruz, Hüseyin Bey demiş.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Uluslar Ligi formatı değişiyor. Ben hatta X hesabımdan bununla ilgili paylaşım yapmıştım. UEFA İcra Kurulu bir toplantı yaptı. UEFA İcra Kurulu toplantısında Selanik'te yaptılar bu toplantıyı. Bu arada hemen o şey yapayım. Uluslar Ligi 3 lig olarak yeniden düzenlenecek. Şu anda hani A, B, C, D ligleri var ya, artık D ligi ortadan kalkacak.
0: Evet.
1: Ve A, B, C ligleri olacak. Ve her ligde 18'ler takım yer alacak. Böyle bir formata bürünüyor Uluslar Ligi. Bizim de 18 takımlı A Ligi'nde yer alabilmemiz için mutlaka bu sezon 2026-27 bir geçiş sezonu Uluslar Ligi'nde mutlaka başarılı sonuçlar almamız gerekiyor. Çünkü ilk gruplardaki ilk iki takımlar A Ligi'nde doğrudan oynamaya devam edecekler. en iyi

0: 4 3. de A Ligi'ne devam edecek. Geriye kalanlar da playoff turuyla belli olacak. Dolayısıyla bizim mutlaka en azından ilk 3'e girip A Ligi playoff oynamamız gerekiyor. Hı-hı. Tabii orada alacağımız sonuç en iyi üçüncülerden ikisinin içinde yer alacağız mı onu bilmiyorum. Ama tabii ki hani 2-2'ye girersek grupta, o zaman doğrudan yine bir sonraki Uluslar Ligi sezonunda A Ligi'nde yer alabiliriz. Format değişiyor bu bağlamda. Yine maçlar da bu Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi'ndeki düzende olacak. Hani rövanşsız 4 takımla karşılaşacaksın. Kendi torbandan çektiğin takımla da rövanşlı karşılaşacaksın. Böyle değişik bir düzen getiriyor UEFA Uluslar Ligi formatına.
1: Ya ama çok format gelmedi mi? Yani çok format değişmiyor mu böyle? Devamlı yeni kurallar, yeni şimdi, formatlar, Şampiyonlar Ligi
0: şimdi
1: öyle.
0: Şimdi bunlar hep böyle maçları sıkıcılıktan çıkarmak amaçlı yapılıyor. Bence iyi yapıyor UEFA. Hı-hı. Mesela Şampiyonlar Ligi veyahut da Avrupa Kupalarının bu formatı 3. sezonundayız. Çok hoşuma gidiyor benim. Çünkü karşılaşan takım sayısı artıyor. Anlatabiliyor muyum? Grup maçları olduğu zaman grupta 3 takımla karşılaşıyorsun. Hepsiyle ikişer maç yapıyorsun. Halbuki şimdi baktığında 8 maç yapıyorsun. 8 değişik takıma çok daha keyifli oluyor seyirci açısından. UEFA Uluslar Ligi'ni de ve Avrupa Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası için yapılan elemeleri de yine o formata sokmayı istiyor. Hatta Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemeleriyle ilgili daha henüz açıklama yapılmadı ama onun da formatı değişecek. Hı hı. Yine o da o şekilde lig sistemiyle oynanacak. Orada lig 1 ve lig 2 diye sistem olacak. Dolayısıyla daha onu konuşuruz ileride. Şu anda evet. Onu karıştırmayalım işin içine. Daha bu tamam. Önümüzdeki Euro 2028'in elemeleri var. Çünkü o eski formattan oynanacak.
1: Evet.
0: Böyle bir durum söz konusu. İnşallah bizim milli takımımız bu dev rakipler içinde başarılı olur ve A Ligi'nde oynamaya devam eder ama işi de hiç kolay gözükmüyor sevgili Çağatay.
1: Sevgili Hüseyin Özkök, bir yandan acaba yanlış mı gördüm diye bakıyorum da Türkiye Kupası'nda Amasya Çankırı Spor karşılaşması var. 50. dakika Amasya Spor 8-0 önde. Neyse bu ayrıntıyı da paylaşmış olalım.
0: Evet, ben şimdi bir bak açtığımda daha maçın ilk dakikalarında 3-0 filandı.
1: 8 olmuş şu anda.
0: Şimdi 8 mi olmuş? Evet. Ben tekrar döndüm şimdi.
1: Bülent Bey diyor ki...
0: Demek ki çok fark var demek ki, evet, şu açısından.
1: Hüseyin Hocam'a sorabilir misiniz? Takımların Avrupa liglerinde toplayacağı puanlar mı daha çok önemli, etkin? Yoksa milli takımın kimi diyor?
0: Ya birbiriyle bağlantısı yok bunların. FIFA'nın bir dünya sıralaması var biliyorsun milli takımlarla ilgili olarak. Evet. O tamamen FIFA yapıyor o sıralamayı ve milli takımlar ona göre FIFA dünya sıralamasına göre hem UEFA turnuvalarında hem de FIFA'nın turnuvalarında ona göre hani torbalara giriyor filan. Kulüplerinki apayrı bir sistem. O zaten tamamen UEFA'yı ilgilendiren bir sistem. Onda da FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da FIFA aslında UEFA'nın UEFA'da kulüplerin aldığı puanlara bakıyor. Ona göre hani kulüpler katılabiliyor. Onun da ayrı kıstasları var. İşte Şampiyonlar Ligi'ni kazanan son 4 takım katılabiliyor falan gibi şeyler var. Sonra onların haricinde yine kulüp puanı sıralamasına göre alıyorlar falan. Ama birbirinden çok bağımsız iki durum bunlar. Kulüplerin aldığı puanlar tamamen ülkelerin Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne ve Konferans Ligi'ne göndereceği takımların sayısını belirliyor. Bu işe yarıyor yani, onu öyle söyleyeyim.
1: Evet. Hüseyin abi, sorular var. Serkan Bey, tamam, Ediz Bey, Mehmet Bey. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını nasıl görüyor Hüseyin Bey diye soruyor var.
0: Valla şimdi bundan sonraki maç Barcelona. biliyorsun Barcelona bu sene maşallah gole doymuyor.
1: 10 Ekim'di biraz galiba değil mi? Benim aklımda öyle kalmış. Şimdi de bakarız.
0: 13 Ekim.
1: 13 mü? 13 tamam.
0: Ekim'de. Hı-hı. 13 Ekim'de. Maşallah doymuyor. Dün akşam da 7-2'lik bir galibiyet aldı.
1: Bugün Barcelona'nın yani gol beklentisi oranlarını falan gördüm de alt üst oldum ya Hüseyin abi.
0: Evet, evet.
1: Nasıl bir takım yapmışlar?
0: Hansi Flick çok iyi iş çıkartıyor. Yani Bayern Münih'te de Hansi Flick biliyorsun çok iyi, evet, bir dönem geçirmişti. Aynı şeyi Barcelona'da yapıyor. Futbolcular çok formda. Hani Adeyemi gitti oraya. Dortmund'dan çok daha iyi bir performans gösteriyor.

0: Ya Jamie Dorpunt'u böyle vasat sıradan bir oyuncu gibiydi. Ama Hansi Flick onu aldı. Şu anda Barcelona'da bayağı iyi işler yapıyor. Bakalım yani Barcelona ve Paris Saint-Germain dışında Galatasaray'ın şansı olduğunu düşünüyorum. Yani o diğer rakiplerle başa baş oynayacak, hatta onları yenebilecek bir kadroya sahip Galatasaray. Paris Saint-Germain son karşılaşma, orada da eğer Paris Saint-Germain hani ilk 8'i garantilerse, herhangi bir yenmesinin bir anlamı olmazsa, Galatasaray'ın belki yine duruma göre şansı olabilir. Onu o zaman göreceğiz. Daha çok var tabii, 27 Ocak'ta karşılaşma. Ama ben ilk 24'e Galatasaray'ın girmesi gerektiğini düşünüyorum bu kadrosuyla. Umarım iki takımımızda, hem Galatasaray hem Fenerbahçe, ilk 24 içinde yer alırlar. Hatta işte mümkünse ilk 16 veya da ilk 8 olsun. Niye olmasın? Hani ilk 16'nın da bir avantajı var. Çünkü ilk 16'ya girdiğin zaman ilk maçı rakibine deplasmanda oynuyorsun. Sonra kendi sahanda oynuyorsun. 16'nın dışında kalıp da 24'e kadar olan sıralardan birinde olduğunda ilk maçı evinde oynayıp sonra deplasmana gidiyorsun. Böyle bir dezavantajı var. Ama önemli olan tabii ilk aşamada ilk 24'e girmek.
1: Şimdi sevgili Hüseyin Özkök, yani 20'nin üzerinde, 25'in üzerinde soru var ama ben isimleri de sizin de müsaadenizle okuduktan sonra
0: Tabii.
1: sorumu sormak istiyorum. Barış, Berk, Hasan, Enver, Erkan, Kemal, Murat, Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ramazan, Resul, Rıfat, Ercan, Tolga, Yaşar, Fırat, Tamer, Ferhat, Metin, Emre, Murat, Tarık, Serdar, Fahrettin, Cengiz ve Hakan. Bir de Rasim Bey'i gördüm.
0: Şarkı isteği gibi. Şarkı
1: Evet,
0: isteği.
1: İstek Spor yazarıyla devam ediyoruz. Hüseyin abi, şarkı çalamıyoruz, ne yapalım? Ya o kadar çok soru var ki, çok çok sağ
0: Ne
1: olsunlar.
0: diyorlar, ne
1: Ama
0: söyleyeyim,
1: tabii
0: cevaplarım
1: ki
0: var.
1: hepsi de bu hafta sonu oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçı ile ilgili görüş ve düşüncelerini merak ediyorlar. Mikrofon sende sevgili Hüseyin Özkök. Nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor Beşiktaş maçı, nasıl geçer?
0: Galatasaray. Trabzonspor Beşiktaş dedin de Trabzonspor Galatasaray.
1: Pardon, Trabzonspor Galatasaray, özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
1: Bazen dalabiliyoruz biz de. Nasıl bir
0: Yani
1: maç bekliyorsun Trabzonspor Galatasaray karşılaşması ile ilgili?
0: ben Galatasaray'ı favori görüyorum. Trabzonspor Fatih Tekke döneminde kadrosunu bir türlü oturtamadı. Birçok yeni oyuncusu var tabii. Bunu da düşünmek lazım. Dünya çapında yıldızları var. İşte Muhammed Salah, Fabinho geldi. Onun dışında hakikaten her mevkide iyi oyuncuları var ama daha bir takım olgusunu ben göremiyorum Trabzonspor'da. Bu da zaten ilk haftalarda net şekilde görüldü. Benim başına da şimdi Thomas Reis gibi benim çok beğendiğim, hatta X'te de paylaşım yaptım Thomas Reis ile ilgili. Olumlu bulduğumu anlattım. Çünkü Thomas Reis tam bir proje hocası, takımı inşa eden bir hoca. İşte Bochum'u aldı. Mesela Almanya'da Bundesliga'ya çıkarttı. Bundesliga'da tutunmasını sağladı. Samsunspor'da yaptıklarını biliyoruz. Transfer yasaklarına rağmen elindeki kadroyu çok iyi kullandı. Lig üçüncüsü, Avrupa kupaları. Bunlar yabana atılacak şeyler değil. Hücum futbolunu seven, oyuncularına özgürlük tanıyan ama top rakipteyken de çok disiplin isteyen bir hoca. Presi çok seviyor. Oyuncularıyla arkadaş gibi davranıyor onlara. Hiç böyle despot bir tavrı yok. Çok sevecen, cana yakın. Sosyal şeyleri çok seven, Samsun'dayken hatta böyle çocuklara falan, çocuklarla ilgili bir köyde yardımlar yaptığını da ben duyurmuştum daha önce. İyi işler yapacağını düşünüyorum ama şu anda tabii ki daha yeni. Takımla birkaç antrenman yapıp öyle çıkacak Galatasaray karşısına. Ne kadar başarılı olur Galatasaray karşısında? Galatasaray'ın en azından oturmuş bir kadrosu var. Her ne kadar Galatasaray'ın savunmasında da sorunlar da olsa, hele Osimhen oynarsa Galatasaray'ın favori rolü daha da büyür. Onun da herhalde maç günü belli olacak, Osimhen'in oynayıp oynamayacağı. Şu an için belirsiz herhalde. En azından yedek olacak
1: Evet
0: falan
1: evet
0: diyorlar.
1: kadroda olmayacak, yedek olacak. İstanbul'dan
0: Evet.
1: Şener Akgün de diyor ki, Galatasaray taraftarıyım, Sané mi Barış mı oynamalı, Hüseyin Bey'e sorar mısınız Çağatay Hocam demiş.
0: Yani ben Barış'ın kızağa çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir faydası olmuyor bu sezon Galatasaray şu anda ama Okan Buruk'un da bir Barış Alper Yılmaz esrarı var. Santrfor'da hiç başarılı olamadı. Geçen son maçta kanatta oynadı. Orada da herhangi bir verimlilik gösteremedi. Sané'nin oynaması, yani mesela Sané, Osimhen, Leao üçlüsü çok iyi iş yapar diye düşünüyorum. Barış Alper biraz hani dinlenip belki şimdi bu milli ara ona iyi gelebilir. Milli takıma da çağrıldı diye tahmin ediyorum. Galatasaray'ın bu Trabzonspor karşılaşması en azından hani Santrfor'da Osimhen yedek beklerse Sané, Denizgül, Leao üçlüsüyle çıkmasını ben beklerim ama bilmiyorum, Okan Buruk yine Barış Alper ısrarına devam ederse Sané'yi yedek bırakır. Barış Alper'i sağ kanatta oynatır ama Barış Alper'in hakikaten biraz dinlenmesi lazım. Çünkü kötü oynadıkça taraftar da bu sefer bileniyor. Taraftar önünde de bu sefer güç duruma düşüyor Leroy Sané. Düzeltiyorum, Barış Alper Yılmaz. Bu arada Leroy Sané de Alman milli takımına çağrılmadı Jürgen Klopp tarafından. Onu da söyleyeyim. Bugün Jürgen Klopp bir basın toplantısıyla milli takımı açıkladı. Enteresan bir milli takım açıklama şekli. İlk defa rastlıyorum ben de. 44 kişi açıkladı. 4 maç oynanacak ya.
1: Evet.
0: İlk 2 maçın kadrosu ayrı bir 22 kişi. İki maçın kadrosu ayrı bir 22 kişi olarak açıkladı.
1: Bu mesela, da tarihte bir ilk galiba.
0: Evet evet, yani ilk defa görüyorum ama o takımı tanımak açısından, öyle çok oyuncuyla bir arada olmak açısından öyle bir karar almış. Mesela Alex Nübel, Beşiktaş kalecisi, ilk kadroda var. İlk 2 maçın kadrosunda var. İki maçın kadrosunda yok.
1: Evet, Hüseyin abi, bu arada tebrik ediyorum. Yani Nübel dedin. Nübel'ın da istediği tercüme buymuş. Türkiye'de evet, herkes evet, Nübel tamam diyor dedi ama hani evet, çok tebrik
0: yani
1: ediyorum
0: okunuşu,
1: gerçekten.
0: O konuşu öyle. Almanlarla ilişkimiz olduğu için, bir de lisanını konuştuğumuz için öyle telaffuz ediyoruz tabii. Bu arada mesela şunu da söyleyeyim. Çok enteresandır. Türkiye'de Ter Stegen derler. O da işte Almanca'da S ile T harfleri yan yana geldiği zaman sesi verir. Hı hı. Ama Ter Stegen Alman değil, Hollandalı. Sadece Almanya'da doğup büyümüş. Dolayısıyla Hollandaca'da Ş sesi veren bir harf yok. Almanya'da da hep Ter Stegen denir. Yani Ter Stegen denmez. Almanlar bile demez yani. Ama Türkiye'de öyle deniyor. Onu da söyleyeyim hani bilgi amaçlı.
1: Evet. Hüseyin abi valla reytingleri alt üst ettin. İstanbul'dan Mert diyor ki, Hüseyin Bey, Şubat 2027'de oynanacak dörtlü İspanya Süper Kupası finali Olimpiyat stadında mı yoksa İstanbul'da farklı stadlarda mı oynanacak? Bu konuda bilgi kirliliği var. Lütfen bizi aydınlatabilir misiniz demiş.
0: Ya Olimpiyat stadında oynanacak zaten, açıklanmadı mı yani resmi olarak Olimpiyat stadında?
1: İşte her yerde her farklı farklı yazılıyor diye dinicimiz de yazmış.
0: Benim başka bilgim yok yani. Olimpiyat stadında ilk önce bir yarı finaller olacak. 4 takım geliyor buraya. Hı hı. Bir gün yarı final oynayacaklar, birer maç. Onların galipleri de finale oynayacak işte yine Olimpiyat stadında. Evet. Benim bilgim o şekilde.
1: Ömer Bey diyor ki Trossard ismini yanlış telaffuz ediyorsunuz demiş.
0: Trossard diye biliyorum ben.
1: Trossard.
0: Fransa ile çok haşır neşir değil ama Trossard diye, yani D'yi okumuyorsun, onu yutuyorsun. Hı hı. Sonunda Trossard diye söyleniyor.
1: Evet, sevgili Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Siz dinleyenlere selamlar.
1: Çok çok teşekkürler. Evet, Hüseyin Özkök aynı zamanda A Spor yorumcusuydu. Gelelim sizlerin mesajlarına. Programını da yavaş yavaş noktalıyoruz. Hemen bakalım gözümüzden kaçan mesaj olmasın diye. Bir Fenerbahçeli olarak Kara Kartal'a Avrupa maçında başarılar dilerim. Sizi çok başarılı buluyorum. Selamlar Necat Yılmaz. Sizi ayakta alkışlıyorum. Çok teşekkürler. Hüseyin Özkek'e sorum. Fenerbahçe'deki başarısızlık kime yazar? İsmail Kartal'a mı? Yönetime mi? Dedi ama... Evet, şu anda bir son dakika. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun konuştuğu bilgisi var. O zaman şöyle yapalım. Programa da veda edelim. Bizleri dinleyen herkese şu an radyoları başında özellikle teşekkür ediyorum bu yoğun ilginizden dolayı. Yarın saat 14'te yine Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarının en çok tercih edilen futbol programı da buluşmak üzere. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Saygıdeğer bakanlarımız, değerli valim, Suudi Arabistan Genel Yayıncı Kurulu Başkanı, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı kıymetli dostum Rafael, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan, dört üsküvarın ülkeleri Suudi Arabistan ve İspanya'dan gelen değerli misafirlerimiz, kıymetli basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ev sahipliği yapacağımız 2027 İspanya Spor Kupa Organizasyonu'nun tanıtım toplantısında sizleri bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Medeniyetlerin, barışın, hoşgörünün ve futbolun buluştuğu İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz. Kadim kültürleri, kıtaları ve medeniyetleri buluşturan ülkemiz, dünya medeniyetine sunduğu eşsiz mirasın yanı sıra uluslararası spor organizasyonlarında önemli merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye olarak bugüne kadar pek çok önemli uluslararası spor organizasyonlarına başarıyla ev sahipliği yaptık. Modern statlarımız, gelişmiş ulaşım altyapımız, güçlü lojistik kapasitemiz ve deneyimli insan kaynağımızla dünyanın en önemli spor organizasyonlarını gerçekleştirdik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi finalleri başta olmak üzere birçok büyük organizasyonla başarıyla tamamladık. Son olarak Mayıs ayında UEFA Avrupa Ligi finali kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen spor severleri İstanbul'da ağırladık. Şimdi ise tüm bu deneyimimizi 2027 İspanya Spor Kupası için ortaya koyacağız. 5 yıldır Suudi Arabistan'da düzenlenen Spor Kupası 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmaları 2-2 Şubat Fenerbahçe Şükrü Savcıoğlu Spor Kompleksi'nde, ikinci yarı final 3 Şubat Beşiktaş Park'ta oynanacak. Final karşılaşması ise 6 Şubat Galatasaray Ali Sarmiento Spor Kompleksi'nde ev sahipliği yapacak. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid gibi dünya futbolunun önüne gelen kulüpleri İstanbul'da ağırlayacağız. İstanbul'un misafir perverliğini en güçlü şekilde ortaya koyacak, sporcularımızdan taraftarlarımıza kadar tüm konuklarımızı kendilerini evlerinde hissetmeleri için bütün imkanlarımızı sebebe edeceğiz. Bu organizasyonun etkisi yalnızca sahadaki mücadeleden sınırlı kalmayacak. İspanya Spor Kupası dünya genelinde 150'den fazla ülkede canlı yayın olarak milyonlarca futbol severe ulaşacak. Bu yönüyle organizasyon Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü ve marka değerini önemli katkı sağlayacaktır. İstanbul'a gelecek futbol severler yalnızca dünya yıldızlarının mücadelesine tanık kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin binlerce yıllık tarihi, eşsiz, kültürünü ve güçlü spor tutkusunu yakında tanıma fırsatı bulacak. Dolayısıyla bu organizasyon Türkiye'nin uluslararası organizasyon kabiliyetini, İstanbul'un küresel marka değerini, Türk futbolunun dünyaya açılan yüzünü güçlü bir biçimde ortaya koyacak önemli bir vitrin olacak. Bu vesileyle organizasyonun İstanbul'da gerçekleşmesinde öncülük eden ve desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dost ülke Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdülaziz'e, değerli yetkililerine ve İspanya Futbol Federasyonu Başkanı değerli dostum ve kıymetli yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum. Organizasyonun hayata geçirilmesi sürecinde verdikleri değerli desteklerden dolayı Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan'a Türk Futbol Kamuoyu adına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca karşılaşmaları ev sahibi yapacak statların ve tesisleri bizlere paylaşacak değerli kulüp başkanlarımıza ve yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyanın dikkatini Türkiye ve İstanbul'a çevirecek olan bu önemli organizasyonu ülkemizin arasındaki dostluk ve işbirliğine daha da güçlendirmesini, ülkemiz İstanbul ve dünya futbolu için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla muhabbette selamlıyorum.
1: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
2: Reklam.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın

0: Kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli. Reklam bitti. Reklam.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
7: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Yazılı ve görsel atasınımızın değerli temsilcileri. İmza törenimize hepiniz hoş geldiniz. Dün Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın da bahsettiği gibi beklemediğimiz bir süreç yaşadık. Ama nihayetinde çok güvendiğimiz, teknik direktörlüğüne, çalışkanlığına inandığımız Sayın Thomas Rice'la bugün 2 yıllık sözleşme imzaladık sizlerin huzurunda. Bugün inşallah ilk antrenman çıkarak takımımızla önümüzdeki derbi maçını hazırlayacaklar. Ben kendisine, sizin de huzurunuzda başarılar diliyorum.
9: Yeah, merhaba. First of all, I want to say thank you to the vice president, to the president, also to Ibrahim for the trust and for the belief that I'm the right coach for Trabzonspor. And I also want to send greetings to my former club, to Ludogorets. I'm very thankful to spend my time there, and it was only a short period, but in football. You know, many things can change, but I enjoyed the time there. I think we played a good season so far, and I wish my former club and also my old players the best of luck and success, and hopefully they can achieve their goals. Thanks again to Ludogorets.
10: Merhabalar. Öncelikle başkanımıza, as başkanımıza İbrahim Bey'e çok teşekkürlerimi ederek sözlerine başlamak istiyorum. Bana inandıkları için, doğru teknik direktör, doğru antrenörüm olduğuma inandıkları için ayrıca kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür etmek istediğim bir yer daha var. Eski kulübüm Ludogorets. Kısa bir süreç oldu sizin bildiğiniz gibi. Kendileriyle kısa bir sürede çalışma fırsatı buldum ama iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Onlarla beraber geçirdiğim zamanın tadını çıkarmaya çalıştım. En iyisini yapmaya çalıştık her zaman. Oradaki bütün takıma, takımın bütün üyelerine, takım oyuncularına ve bütün takımda bulunan herkese en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum sezon içerisinde başarılarına, hedefledikleri bütün başarılara ulaşacaklar.
11: Evet, teşekkür ediyorum Sayın As Başkanıma, Sayın Teknik Direktörümüz Thomas Rice'a. Şimdi soruları alabilirim. Kendinizi tanıtarak lütfen. Buyurun.
12: Serkan Genç, Kazırga TV. Hocam hayırlı olsun öncelikle. Tabii geliş süreciyle ilgili ben iki soru sormak istiyorum. Bir, sözleşmesinin hani fesih bir tazminat maddesi vardı. Onunla ilgili yaptığı bir fedakarlık var. Onu sormak istiyorum. Bir de çok kısa bir sürede geldi. Takımla ilgili, oyuncularla ilgili nasıl bir değerlendirme yapar? Teşekkür ediyorum.
9: Yeah, I don't want to talk about the clause in the contract. You see, now I'm here and everything is it's managed, is fixed. This is the most important thing, and about the players, I will meet them after the press conference. Then the first training with me will start, and I'm very happy. I'm looking forward to see the players and to start hopefully a good history.
10: Doğrusunu söylemek gerekirse ilk sorunuzla ilgili olarak sözleşme detaylarıyla ya da bir önceki sözleşme detaylarıyla alakalı çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Onun çok detayına girmek istemiyorum ama günün sonunda her şey halloldu, her şey çözümlendi. Şu an burada Trabzonspor'dayım. Şunu ifade edebilirim ikinci sorunuzla ilgili olarak. Takım da henüz sizin de bildiğiniz gibi daha tanışma fırsatı bulamadım. İmza töreninden sonra, basın toplantısından sonra oyuncularımızla tanışacağım. Tabii ki burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Oyuncularımızla beraber olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ve umuyorum beraber iyi bir tarih yazacağız.
11: Hemen o Yunus Bey'e sonrasını duyalım.
13: Yunus Emre Sayın Sabah Gazetesi. Öncelikle hayırlı olsun. Hem As Başkan hem de Sayın Hoca'ya bir sorum olacak. As Başkan Ziyad Kafkas'a sorum şu. Thomas Rice'ı seçmenizdeki en önemli neden neydi? Çünkü birçok teknik adamın ismi. Hani siz görüştünüz bilemiyorum ama gündeme gelmişti. Bu seçimin tercihini soracağım. Thomas Rice Hoca'ya da şunu sormak istiyorum özellikle. Samsun Spor'da atletizm ve geçiş oyunu çok önemliydi. Trabzonspor'da benzer bir yapımı göreceğiz. Yoksa kadroya göre farklı bir oyun planı mı verilecek? Temel oyun modeli ne olacak aslında? Onu merak ediyor.
14: Öncelikle şunu ifade edeyim. Biz teknik direktör seçimi konusunda tabii dün Sayın Başkan da bahsetti. Biraz önce ben de söyledim. Biz hazırlıklı değildik bu konuya. Ama masanın üzerindeki seçenekler belliydi. Bir de masanın üzerindeki seçeneklerden olmayıp sözleşmeli hocalığa devam eden teknik direktörler vardı. Dolayısıyla Thomas hocamız zaten başkanımızın o havuzunda olan bir hocaydı. Bir yıldır olan bir hocaydı. Netice itibariyle hem Türk futbolunu hem dünya futbolunu takip ediyoruz ve ilerisini de planlamak adına bu tür bir ajandamız her zaman vardı. Ama tabii çok ani bir hoca değişikliği. Biz önümüzde bir 3 yıllık planlamaya başlamıştık biliyorsunuz. Ani olunca da hangiler olabilir? Hemen tabii boştaki oyunculara bakıyorsunuz. Şimdi Sayın Başkan ve İbrahim Bey hocalarla kol toplantılarını, görüntülü konuşmaları kendileri yürüttüler. Çok içeriğine girmeyeceğim ama Sayın Başkan hep şu ifadeyi kullanıyor. İstekli ve arzulu olmak, bir şeyi istemek, orada olmak, o arzuyu görmek bizim için çok önemli bir kriter. Sayın Thomas hocamızı da Sayın Başkan ilk görüşmesinde o arzuyu, o coşkuyu gördü. Trabzonspor takımına olan inancını Sayın Başkan'a ifade etti. Ve en önemlisi de daha önce görüşülen yabancı hocalar işte bu maçtan sonra gelirim, ben takımı çalıştırmadan 3-5 antrenman gelip başına durmam gibi düşünceli olmasına rağmen Sayın Thomas hocamızın hemen 24 saat içinde kulüple konuşup zaten olası problemleri kendisinin varmış. Konuşup zaten ayrılmak isterim ve gelmek isterim dediği için hemen o süreçte kulübüyle diyaloğa girdi ve ondan sonra da dün itibariyle biz Trabzon'a geldi ve bugün ilk antrenmana çıkmak üzere sözleşmemizi imzaladık.
15: I can explain my philosophy in short words. Less talk, hard work. Yeah, that's what that is my style. It's my philosophy. And yeah, we played in Samsung. I think a really good transition. This is one option. But for me at first, okay, it's the time is short for the next game. But if you are afraid to have a big game, then you are in the wrong place. Yeah, then you are at the wrong club, and for me it was a pleasure to come here to get this chance, and I'm never afraid, and hopefully we can show a good performance, and then step by step we want to stabilize the performance in the defense, what we need, and also then in the offense, and I think during the national break there is a bit more time to prepare the team, to help the team to develop to my philosophy, and but it takes a bit time, but for Saturday we have no time, and hopefully I can find the best players who are able to get the points.
10: Şöyle ifade edebilirim aslında kendi filozofimi size eğer kısaca ifade edecek olursam, çok az kelime kullanarak ifade edecek olursam eğer şöyle diyebilirim. Az konuşman çok iş. Ben her zaman bu filozofiyle, bu mentaliteyle yola çıkmış insanlardan bir tanesiyim. Sizin sorunuzda yine bahsettiğiniz gibi Samsun Spor'da çalıştığım dönemde geçişleri iyi yaptığımız dönemler oldu ama bu kullanabilirsiniz.

0: kullanabileceğiniz opsiyonlardan ya da kullanabileceğiniz tarzlardan bir tanesi. Birçok şey var, birçok yönü kullanabiliyorsunuz. Yine sorduğunuz soruyla ilgili olarak şundan devam edebilirim aslında. Eğer büyük bir maç oynamaktan korkuyorsanız, büyük maçlar oynamaktan korkuyorsanız burada olmamalısınız. Burası yanlış yer sizin için. Dolayısıyla herhangi bir korkum asla olmadı. Herhangi korku duyduğum herhangi bir şey asla olmadı. Hemen gelip takımla beraber maça çıkmak istedim ben de. Elbette zaman gerekecek. Çünkü işleri bu kadar hızlı yürütmeniz mümkün değil. Adım adım gitmeniz gerekiyor. Öncelikle savunmadan başlayacaksınız. Sonrasında hücum tarafına iyice geçiş yapacaksınız. Şu an sizin de bildiğiniz gibi önümüzdeki maça için çok fazla bir vakit yok. Çok kısa bir zamanda hazırlanıp bir maç çıkarmak durumundayız. En iyi oyuncuları tercih edip oynayabilecek en iyi puanları, en iyi galibiyeti bize aldırabilecek oyuncuları tercih etmek durumundayız. Ama şöyle bir şansımız olacak. Milli ara sonrasında sizin de bildiğiniz gibi çalışmak için çok daha fazla vaktimiz olacak. Bu zamanla birlikte beraber çalışarak, kendi filozofimizi daha iyi hale getirerek, takımımızı daha iyi hale getirerek çok daha iyi bir takım olacağımızın sözünü verebilirim ama anlatmaya çalıştığım şey dediğim gibi çok kısa bir zamanda bir maç oynayacağımız için bu maç özelinde en iyi oyuncularımızı bu maçta bize galibiyeti getirecek en doğru oyuncuları seçerek en iyi galibiyeti almaya çalışacağız.
1: And there's one big advantage. I'm not a newcomer here in Turkey. I know the Super League, I know the intensity, I know the passion. I also know the qualities of some clubs. And I think this is an advantage that I don't need weeks to understand the Super League. I was here and now I'm back and I'm happy to be back in Turkey. And this is an advantage.
0: Ve eklemek istediğim bir konu daha var. Avantaj olarak kullanacağımız elbette şu da var. Daha önce Süper Lig dedim. Daha önce buradaydım. Buraya yeni gelen birisi değilim. Şunu anlatabilirim. Süper Lig'i tanıyorum. Buradaki yoğunluğun, maçların nasıl yoğun geçtiğinin farkındayım. Buradaki tutkuyu biliyorum. Oyuncuların, takımların kalitelerini biliyorum. Bütün özelliklerini biliyorum. Dolayısıyla tanımak için, hazır olmak için haftalara ihtiyacım olmayacak. Kısa bir süre ihtiyacım olacak. En iyi istediğini yapıp tabii ki en kısa şekilde takımı da kendim de hazırlayacağım. Zaten buradaydım. Geri döndüm.
2: Buyurun.
3: Veysel Mete Kılıç, NTV. Hocam öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyorum. Şunu sormak istiyorum ben. Bu sezona Ludogorets'le ligde namağlup devam ediyordunuz ve 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etmiştiniz. Böylesine olumlu bir senaryoda sizin Trabzonspor'u seçmenizde etkili olan faktörler nelerdi?
1: Yeah, I told you in football something can change and and I told you I was I'm very thankful, but when you get an offer from a club with the history and the ambitions of Trabzonspor, you don't hesitate. I know the ambitions, I know the pressure, but it should be. Yeah, a club like Trabzonspor, I know that the ambitions are always high, and what I told you before, it should be. And I'm here. Hopefully to help for good results, to play a good season, to develop the team, and to hopefully to achieve some aims.
0: Aslında demin de biraz bahsetmeye çalışmıştım. Futbola değişimler sizin de bildiğiniz gibi olabiliyor bazen. Çabuk da olabiliyor bu değişimler. Yine aslında bahsettiğim gibi eski takımıma buradan teşekkür etmek istiyorum. Ama bazen durumlar şöyle olabiliyor. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpten tarihi, hırsları, hedefleri büyük olan bir kulüpten teklif aldığınızda bu teklifi düşünmek için çok şüphe etmezsiniz aslında. Çok da vakit kaybetmeden hemen kabul edersiniz. Şunu da ifade etmek isterim ayrıca. Buradaki baskının da farkındayım. Burada baskının, hedeflerin büyük olduğunu da farkındayım. Böyle de olmak durumunda aslında. Böyle de olması gerekiyor. Bu tür yerlerde hedeflerin büyük olması gerekiyor. Hedefler büyükse elbette baskı da olacak. Bunun da farkındayım. Ama ben de umuyorum gerçekten iyi bir sezon çıkaracağız. Bütün oyuncularımızla birlikte iyi bir sezon sonrasında takımımızı da geliştirerek umuyorum güzel başarıları birlikte beraber elde edeceğiz.
1: And the project of Trabzonspor, I couldn't say no.
0: Ve elbette Trabzonspor'un bana sunduğu projeye hayır diyemezdim.
4: Öncelikle hocama gönülden bol şanslar, iyi şanslar diliyorum. Jürgen Sunderman, Werner Biskup ve Hans-Peter Briegel'le çalıştım. Basın mensubu olarak. İki sorum var.

0: Birincisi Fatih Tekke hocamıza sorma fırsatımız olmadı. Sıkıntılı bir dönemdi. Muhammed Salah Liverpool'da sağ kanatta oynadığı zaman hocalarından şöyle bir isteği oluyordu. Kendisiyle görüştüğümü bilmiyorum bu konuyu. Dinlek kalmak istiyordu. Yani ona atılan kontra toplarda diri olup dripling yapmak istiyordu topla beraber. Ama burada rakip oyuncuyla defans planına çok yardıma gelip gidiyor. Haliyle 90 dakikadaki enerjisini defansa ve orta sahaya yardım etmekle de harcıyor. Hocam sizin bu konuda acaba kendisinden nasıl bir talebiniz olacak? Yine defansa yardım etmesini isteyecek misiniz? Yoksa diri bir Muhammed Salah mı istiyorsunuz sağ kanatta? İkinci sorumu da sorabilir miyim?
1: Yok. Birinciyi cevaplasana.
0: Tabii, buyurun hocam.
2: Thanks for the wishes. Teşekkürler.
0: Danke schön.
2: I spoke to Mo, and having a world class player like Mo Salah is for every coach is the best thing what you can have. But to win games, it's not only Salah. Yeah, you need 11 players, and we want to train. We want to help that each player knows what he has to do in his position. And we know that Mo is an incredible player for the offense. And we want to give him. I want to give him more freedom in the offense. But he also has to work in defense. But when we have a good defense, and it means also in ball possession that you have a good rest defense. When we hopefully we can win the balls early or most of the time, and then we have to find him in the right space, and then he can show his quality, and we know the quality from Mo Salah.
3: Öncelikle iyi dediklerinizi teşekkür ederek sözlerime başlamak isterim. Tabii ki Mo ile konuştum. Kendisiyle bir sohbetimiz de oldu. Mo seviyesinde, dünya starı seviyesinde bir oyuncuyla çalışmak belki de bir hocanın başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Her hocanın dileği olan şeylerden bir tanesi, ama şunu da elbette ifade etmek isterim. Maç kazanmak için sadece Salah'a değil bütün oyunculara ihtiyacınız var. 11 oyuncunuzun hepsinin çok iyi çalışmasına ihtiyacınız var. Elbette ondan savunma yardımını da bekleyeceğiz zaman zaman. Ama ben şunu düşünen bir insanım. Hücumda elbette kendisine serbestlik vereceğim. Eğer biz iyi savunabilirsek, topları erken kazanabilirsek, kendisini orada diri tutabilirsek, onu çok fazla koşturmadan, topları kazandıktan sonra ve topları hızlı kazanıp kendisini bulduktan sonra elbette yaratıcılığından, yeteneğinden, kalitesinden ön tarafta elbette faydalanacağız kendisinin. Çünkü zaten savunmada eğer top sizdeyken topu eğer çevirip ve takımı dinlenik bir savunmayla karşılaştırırsanız kendisi zaten çok fazla yorulmadan kalitesini ileride çok daha fazla gösterecektir. Ben de elbette kendisine hücumda servisliği vereceğim.
2: And when you see then his behavior that he wants to work in the defense, that showed me that is a real role model for everyone. But I want to use him more than in the offense. But it shows his behavior and that he is that is here to have success.
3: Zaten kendisini izlediğinizde, savunmaya yardım etmeye ne kadar istekli olduğunu gördüğünüzde, bu tutumu gördüğünüzde kendisini zaten ne kadar önemli bir rol model olduğunu görüyorsunuz. Savunmaya bu kadar yardım etmek istemesi de aslında bu kurda ne kadar başarılı olmak istediğini, neler kazanmak istediğini gösteriyor diye düşünüyorum.
0: Az önceki hatamı telafi edeyim. Turgay Beş Yıldız, haber anlık yazarı. İkinci sorumda... İkinci sorumda Başkanımız Ertuğrul Doğan kendisini aradığında ilk olarak aklına Trabzon'daki 2-1'lik ve Almanya'daki 5-3'lük boğum maçı geldi mi? İki maçta da tribündeydim. Hem burada hem Almanya'da. O maçla ilgili unutamadığı bir anı da alırsak memnun oluruz.
2: First of all, I didn't talk to him about this. Maybe then he said, "No, you are not the right coach." Normally I have to come next year because then I can say, "Okay, it's 30 years ago. Now it's 29." Yeah, this was. I know this was a nice game because the club Bochum. Was the first time to be in Europe, and then to play here in Trabzon and in the home game. It was a crazy game. We I think we lost a player in the first half with a red card in the home game, and this was an incredible game. And this is always in my mind. And but this is the past. Normally I don't talk about the past. It's the same here. The past is past, and now we have to start a new history.
3: Öncelikle o maçla ilgili başkanımız aradığında o maçla ilgili kendisine çok fazla bir şey söylemedim. Eğer sanıyorum söyleseydim doğru hoca sen değilsin der, telefonu kapatırdı başkanımız muhtemelen. Ama önümüzdeki yıl gelmiş olsaydı meğer tam olarak 30 yıldan bahsedebilirdik, ama yine de çok uzun bir süreçten bahsediyoruz. 29 yıl önce oynanmış bir maçtan bahsediyoruz. Bochum'un aslında Avrupa macerasına ilk başladığı maçlardan, ilk kez Avrupa arenasında oynadığı maçlardan bir tanesiydi. Çılgın bir maç olduğunu hatırlıyorum. İlk yarıda kırmızı kart gördüğümüzü hatırlıyorum. Yine Almanya'da oynadığımız maçta yine aynı şekilde çok zorlu ve çılgın bir maç olmuştu. Ama şunu ifade etmek isterim. Bunlar hep geçmiş maçlar. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Şunu da hep söylüyorum aslında. Artık biz gelecekte yeni bir tarih yazmanın, nasıl bir tarih yazacağımızın arayışında olmalıyız. Geçmiş geçmişte kaldı.
2: Yeah, and I always remember me on this game because so one game I didn't play bad. Yeah, was and I gave 2 assists and that's why I can remember really well.
3: Aynı zamanda da çok iyi hatırladığım maçlardan bir tanesi. Kötü oynamadığım, tam aksine aslında 2 tane de asist yaptığım maçlardan bir tanesi. Dolayısıyla iyi oynadığım için hep hatıramda kalmış maçlardan biri.
2: You were playing best. Yes.
4: Son 2 soruyu alacağım.
3: Last 2 questions.
5: Salih Büyüktaka. Hocam öncelikle hayırlı olsun, başarılar dilerim. Trabzonspor'un bu sezon geride kalan maçlarına baktığımız zaman duran toptan gol bulamadığını gözlemliyoruz. Sizin yönetiminizde Bundesliga 2'de Bochum ile 18, Bundesliga'da 12, Samsunspor'da ise Süper Lig'de 16 duran top golü buldunuz. Trabzonspor'daki bu sorunu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim.
2: Yes, we are with training. Yeah. No, we have not so much time, but this is also one thing that we have to train, and we will do it. We did it also in Ludogorets and. You know, you have games sometimes with a good set piece, with a good corner, maybe when you can score, it can open a game, and this is one good thing that we have to train. But we also have to be good in the defense, in the corners.
3: Tabii ki bunun üzerine çalışacağız ama sizin de bildiğiniz gibi çok fazla vaktimiz olmadı. Bir önceki takımım Ludogorets'te de yine aynı şekilde bu konu üzerine çokça eğildik. Çokça başarılı da olduk aslında bu konuyla ilgili. Duran toplar, bazen bir korner, bazen bir duran top. Sizin için maçın kilidini açan, o maçın o durumunu sizin için açabilen şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla çok önemli duran topta başarılı olabilmek. Tabii ki bunun üzerine çalışacağız. Ama henüz sizin de bildiğiniz gibi çok fazla vaktimiz olmadı duran top üzerine çalışmak için.
2: Yeah, and a good corner always starts with a good taker or a good shooter. Yeah. You can have many options and many situations. Okay, we want to do this. And the ball is coming to the other side, then you have the problems. Yeah? First of all, we have to find then a good shooter. A good taker.
3: Sizin de bildiğiniz gibi elbette iyi bir korner, iyi bir duran top önce iyi bir atıcıyla başlar. Önce topun sizin bahsettiğiniz, sizin çalıştığınız yerleri iyi bir noktaya, doğru bir noktaya gelmesi gerekir. Dolayısıyla biz de tabii ki bunun üzerine çalışacağız. Daha sonra tabii olmamız gereken yerlerin üzerine çalışacağız.
6: Nurgül Günaydın, Futbol Arena, Demirören Haber Ajansı. Hayırlı olsun, hoş geldiniz hocam diyelim. Sahada inşallah bol galibiyetli bir sezon geçiririz birlikte bu sezon. Trabzonspor'un geride kalan 5 maçını izleme fırsatı bulabildiniz mi? Çünkü özellikle deplasman galibiyeti bulunmuyor. 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti var. Ve önümüzde çok önemli hafta sonu bir maçı var Galatasaray'la. Derbi maçına çıkacak Trabzonspor. Siz Galatasaray'ı da tanıyorsunuz. Taraftarın beklentisini düşündüğümüzde nasıl bir atmosfer beklediğini de biliyor hocamız. Neler söyleyecek? Çok kısa bir zaman var. Fiziksel olarak belki çok zamanı yok ama mental olarak takımı nasıl hazırlamayı düşünüyor?
2: For me, I know the atmosphere here in the stadium because I was always opposing coach and I know the crowd, I know the incredible atmosphere, and it's the first time that the fans are not against us, and then behind us, and we have to use it. Yeah? And that I know that also the people in Trabzon they work every day very hard. Yeah, they had a hard work, and that, and the workers

0: also expect this from the team. Yeah, and I also expect this from my team. Yeah, always to work hard. You can lose games, but the question is how you lose. And this will take time, I think. But you don't need so much time to show discipline, to show a good intensity. Yeah, this has to be inside you. And the rest, the tactic, that will come with the next weeks. And but I'm looking forward to play in front of our fans, and I know the fans are crazy, positive. Yeah, I mean it's positive, and they can support and can help a lot in difficult situations. But at first we have to show good performance. We have to show it on the pitch, and then from the pitch to the fans, and then it will be a great atmosphere. I'm sure, and I'm looking forward for this.
1: Öncelikle harika bir atmosfer olacağını biliyorum zaten. Birçok kez buraya geldiğimde rakip hoca olarak buraya gelmiştim. Dolayısıyla taraftarlarımız hep bana karşı taraftarlardı. Ama bu kez ilk kez taraftarlarımız benim yanımda olacaklar. Takımın yanında beraber olacaklar. Dolayısıyla ne kadar harika bir atmosfer olacağını bilincindeyim. Bunu bilerek geliyorum zaten buraya. Şunu söylemek istiyorum aslında takımımızla ilgili olarak. Trabzon insanı ne kadar sıkı çalıştığını, günlük hayatında ne kadar sert işler, sıkı işler yaptığını biliyorum. Dolayısıyla takımlarından da beklentileri takımın sahada çok sıkı çalışması, o sıkı çalışmayı gösterebilmesi. Aslında şöyle oluyor hayatta, kaybedebilirsiniz ama önemli olan nasıl kaybettiğiniz, çalışarak kaybettiğiniz, elinizden gelenin en iyisini yaptığınız durumlar, aslında göstermeniz gereken durumlar. Şunlar olabilir, bazı şeyler için zamana ihtiyacınız olabilir, taktik vesaire, bu gibi durumlar için zamana ihtiyacınız olacaktır ama disiplin, yoğunluk gösterebilmek, sıkı çalışma gösterebilmeyi hemen başarmanız gerekir. Şunu da biliyorum aslında taraftarlarımızın pozitif anlamda çılgın taraftarlar olduğunu, takımlarına inanılmaz destek verdiklerini biliyorum. Biz de takım olarak oyuncularımızla birlikte öncelikle saha içerisinde iyi bir performans gösterip o desteği yanımıza alıp çok harika bir atmosfer olacağını bilincindeyim. Öyle de bir beklentim var bu maçta.
2: Çok teşekkür ediyorum. Aramıza hoş geldi teknik direktörümüz. Son olarak Sayın As Başkanımız Zeyat Kafkas'a bırakacağım sözü ve sonrasında da bir fotoğraf vereceğiz ve toplantımızı da bitireceğiz. Teşekkürler.
3: Evet, katılmanızdan dolayı ben de hepinize teşekkür ediyorum. Tabii futbol dünyasının en önemli figürlerden biri de sizlersiniz aslında. Bundan sonra sezonun kalan kısmında hoşgörünün, adaletin ve güzel şeylerin ortalığa koyulması adına sizlerin de hem camiler hem taraftarları yönlendiren kişiler olmanızdan dolayı çok daha dikkatli, titiz davranacağı olan inancımız tamdır. Hepinize de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ediyoruz. Fotoğraf çekim için. Fotoğraf. Şunları atalım.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Kara Kartal Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkıyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Marsilya'yı konuk ediyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
0: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Reklam.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam bitti.
10: Bir gol de siz atın. Radyo Gol'de kalın.
0: Reklam.

içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettir.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılar Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bichevu'yu kadrosuna kattı. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken Bichevu yaşı sayesinde +4 yabancı kuralına uyuyor. Cüssesine göre hızlı olması da oyuncunun öne çıkan özelliklerinden biri. Peki El Shaddai Bichevu kimdir, nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bichevu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Fransa'da doğan Bichevu 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bichevu nasıl bir oyuncu? Bichevu'nun en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza sahasına düşen topları uzaklaştırma konusunda tereddüt etmiyor. Bir önceki sezon yalnızca 654 dakikada yaptığı 44 uzaklaştırmada bu yönünü destekliyor. Uzun adımları sayesinde mesafe uzadığında hızlanabiliyor. Yani cüssesine bakıp onu doğrudan ağır bir stoper olarak tanımlamak doğru değil. Gelelim geliştirmesi gereken taraflara. Uzun mesafede hızlansa da ilk adım ve yön değiştirmesi aynı ölçüde kuvvetli değil. Çabuk forvetlere karşı yüzü dönük yakalandığında zorlanabiliyor. Boyu da hava toplarında henüz beklenen karşılığı vermiyor. Geçtiğimiz sezon girdiği hava topu mücadelelerinin %45'ini kazanması, yer tutuşunu ve sıçrama zamanlamasını geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bichevu'nun savunması sürekli öne çıkıp rakibe sert baskı yapmak üzerine de kurulu değil. Daha çok alanını koruyor ve rakibi karşısında tutuyor. Bu yüzden Bichevu'dan Davinson Sanchez gibi rakibini takip ederek orta sahaya kadar çıkan bir savunmacı beklemek doğru olmaz. Okan Buruk onu öncelikle dörtlü savunmanın solunda kullanabilir. Bu rol Bichevu'yu Abdülkerim'in alternatifi yaparken Davinson ya da Singo gibi daha agresif bir stoperle eşleşmesini sağlar. Yanındaki oyuncu öne çıktığında Bichevu geride kalıp savunmanın dengesini koruyabilir. Galatasaray topa sahipken sol bek ileri çıktığında Bichevu'nun sol ayağıyla kanada veya merkeze vereceği ilk pas çıkışı rahatlatır. İşin öbür yüzünde savunma çizgisi fazla öne kurulduğunda sol bekte kalan geniş alanı tek başına ona bırakmak risk. Önündeki orta sahanın yakın kalması ve yanındaki stoperin hızla yardıma gelmesi gerekiyor. Okan Buruk üçlü savunmaya geçtiğinde Bichevu sol stoperde de kullanılabilir. Yanında iki savunmacının bulunması dönüş problemlerini azaltırken onun daha güvenli biçimde pas bağlantısında kalmasını sağlar. Galatasaray hazır bir savunma liderinden ziyade bugünden rotasyona girebilecek ve doğru kullanılırsa gelişebilecek bir stoper aldı. Zira Bichevu'nun Galatasaray'a vereceği ilk katkı sert baskı değil, sol ayak, pas güvenliği ve fizik olacak. Sizce Bichevu Galatasaray savunmasında formayı alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
0: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: Evet. Hanımefendi buyurun.
1: Hocam öncelikle yarınki maç için başarılar diliyorum. Ayşegül Belirak Osman. Marsilya karşısında risk almazsanız kazanmanız zor, zor bir maç. Fazla risk alırsanız da kaybetmeniz mümkün. Siz hangi riski almayı seçeceksiniz hocam? Rakibinizin oyununu bozmayı mı tercih edeceksiniz? Yoksa rakibinize oyunu kabul ettireceksiniz?

0: Teşekkür ederim.
1: Ma credo che bisogna fare tutto bene, forse ancora meglio di quello che siamo riusciti a fare nelle partite precedenti, perché affrontiamo una squadra di valore, forte, con tanti giocatori di qualità, con un allenatore esperto, con un allenatore bravo, e inizia il nostro percorso in questa competizione che ci vede affrontare squadre forti in un girone complicato, e vogliamo dire la nostra, come cercando di continuare a migliorare, ripeto, a fare bene tutto quello che forse meglio quello che abbiamo fatto vedere oggi. Bravi quando abbiamo la palla e bravi a limitare il nostro avversario, e quindi siccome ci sono a disposizione punti importanti, vogliamo iniziare bene, vogliamo cercare di giocare una partita come abbiamo fatto vedere quelle precedenti. Grande intensità, grande voglia di vincere, grande voglia di non subire l'avversario, e cercheremo di proporre questo.
2: Bence yarın her şeyi çok iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Hatta geçen maçlardan daha da iyi olmamız gerekiyor. Çünkü yarın değerli bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Kaliteli oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Aynı zamanda hocaları da çok iyi. Kendisi çok tecrübeli bir hoca. Yani yarın bizim için zor olacak. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Belki bundan önce söyledim ama Avrupa gerçekten zor. Özellikle bizim grubumuz çok zor. Ama biz kendimiz olmamız gerekiyor. Şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Gelişmemiz gerekiyor. Ve eskisine göre daha da iyi olmamız gerekiyor bu maçta. Topla beraber toplu oyunumuzda iyi olması gerekiyor. Rakibe alan vermememiz gerekiyor. Bunların hepsini çok iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Ve bu maçın sonunda da 3 puan var. 3 puanın ne kadar değerli olduğunu, bu puanların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu andaki bundan önceki maçlarda nasıldık? Çok yoğun bir şiddetle oynuyorduk. Kazanma isteğimiz her zaman vardı. Ve gol yememe isteğimiz vardı. Aynı isteklerimizi aynı şekilde devam ettirirsek yarın güzel bir çıkartabileceğimizi düşünüyorum.
3: O gün Bey, size devam edelim.
4: O gün şahin oldu Sabah gazetesi. Yarın için başarılar dilerim hocam. Aldığınız sonuçlar bütün camiaya, taraftarlara bir enerji sağladı ve geleceğe dair insanlar artık hayal kurmaya da başladı. Uzun zamandır Beşiktaş'ın Avrupa'da iyi sonuçlar almadığını biliyoruz. Şimdi bu sizin için de bir yeni meydan okuma Beşiktaş'la birlikte. Daha önce Avrupa finallerinizi zaten biliyoruz. Camianın, taraftarın sizden beklentisi size nasıl yansıyor? Futbolcular hep sizin onlara çok büyük enerji kattığınızı söylüyor. Taraftarlar aynı şeyleri söylüyor. Peki siz ne söylemek istersiniz?
1: Io dico che dobbiamo, essendo il Besiktas, cercare di onorare al massimo tutte le competizioni a cui andiamo a disputare. Perché è giusto che sia così. Questo è un mini campionato che abbiamo voluto a tutti i costi. Abbiamo superato 3 turni difficili, tutti volevamo questa qualificazione, e ci saranno 8 partite dove vogliamo cercare di entrare a far parte di quelle che proseguiranno. Cercheremo di farlo in tutti i modi, cercheremo di onorare al massimo questa competizione, cercheremo di essere il Besiktas, cercare di dare soddisfazione ai nostri tifosi, ma non molleremo niente. È chiaro che sappiamo che non è facile, iniziamo domani con una gara molto molto difficile, avete visto il girone che abbiamo, è un girone complicato, però ripeto, l'obiettivo è ben figurare e cercare di superare o dentro le prime 8 o dentro le prime 24. Cercheremo di fare il possibile perché l'obiettivo, ripeto, siamo il Besiktas e dobbiamo cercare di fare bene in tutte le competizioni.
2: Evet. Biz Beşiktaş olarak en iyi şekilde onur etmemiz gerekiyor. Bütün oynadığımız turnuvaları, bütün oynadığımız ligleri en iyi şekilde onur etmemiz gerekiyor. Elimizden gelen en iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Ki böyle de olmalı bence. Çünkü Avrupa ligleriniz aslında bizim için mini lig gibi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Biz buraya girmek için de, bu lige girmek için de çok çalıştık. 3 tane zor turu atladık. Şimdi önümüzde burada 8 maç var. Bu 8 maçta da elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü biz tabii ki de gruplardan çıkmak istiyoruz. Ama tekrar diyorum, burada olduğumuz, olmak bizim için bir ayrıcalık ve bunu en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Beşiktaş gibi olmalıyız. Taraftarlarımızı mutlu etmemiz gerekiyor. Asla pes etmememiz, asla hiçbir şekilde salmamamız gerekiyor. Çünkü kolay değil. Gerçekten kolay değil. Zaten bunu demin de söyledim, tekrar ediyorum. Grubumuz gerçekten zor. Yarın da gerçekten çok çok önemli, çok çok zor bir maç olacak bizim için. Ama bizim hedefimiz ise iyi sonuçlar almak ve gruplardan ya ilk 8'de ya da ilk 24'ten çıkmak, güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş olarak burada, Beşiktaş aslında çünkü oynadığı her kulvarda, her turnuvada en iyisini yapmak zorundadır.
0: Buongiorno mister, lei può dirci un po' di più l'importanza di Amir Murillo nella sua squadra e anche parlare un po' di più su questa squadra di Marsiglia, sulle sue qualità, sui suoi difetti? Grazie.
2: Soru şudur. Mourinho'nun sizin için bu takımdaki yeri, önemi nedir? Aynı zamanda Marsilya hakkında iyi yanları ve kötü yanları hakkında ne söylemek istersiniz? Bir karşılaştırma yapabilir misiniz?
1: Su Amir dico che è un giocatore, uno dei più esperti della squadra, è un giocatore maturo, un giocatore che ha grande esperienza ed è uno dei giocatori importanti di questo Besiktas, del Besiktas che è nato insieme a me, insieme al mio staff, ed è un giocatore di grande valore. Devo dire che dall'inizio, da quando è arrivato dopo il mondiale, ho conosciuto un professionista, un calciatore di grande valore, un calciatore di livello, e sono contento di poter allenare gente come lui e come tutti gli altri che ho a disposizione. Del Marsiglia dico che il campionato è una cosa, la Coppa è un'altra, nel senso che domani sarà una storia diversa, una partita diversa, e si cercherà dentro questo mini campionato di fare più punti possibili per superare il turno, quindi inizia una storia diversa. Il Marsiglia per me ha un grande allenatore, un allenatore esperto, un allenatore che conosce bene le competizioni europee, una squadra piena di talento, con giocatori forti, ed è sempre il Marsiglia che nelle competizioni europee si è sempre fatto rispettare. Rispettiamo loro, sappiamo che sarà una partita difficile, però vogliamo fare anche noi una bella figura contro, ripeto, una squadra di grande valore.
2: Amir önemli bir oyuncu, kendisi tecrübeli bir oyuncu, olgun bir oyuncu ve ne yaptığını bilen bir oyuncu. Beşiktaş için de çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Yani bu yeni Beşiktaş'ta benim ekibim geldiği dönemden bahsediyorum. Benim için önemli bir oyuncu oldu, değerli bir oyuncu ve Dünya Kupası'ndan döndükten sonra onunla tanıştım. Hep şu ana kadar çok profesyoneldi ve her zaman benim dediklerimi dinlemeye çalışan biriydi. Onun gibi insanlarla, oyuncularla çalıştığım için de çok mutluyum. Onun gibilere ihtiyacım var. Marsilya için konuşmam gerekirse, lig ayrı bir şey, Avrupa ayrı bir şey. Avrupa bambaşka bir dünya. Oradaki hikayeler çok daha farklı. Yarın da başlayacak bu minilik bizim için başlayacak ve burada da yani alabildiğimiz bütün puanları almak istiyoruz. Gruplardan da çıkmak istiyoruz. Marsilya'nın çok büyük bir, önemli bir hocası var. Avrupa'da daha önce de tecrübe edinmiş, nasıl oynaması gerektiğini bilen, ne yapması gerektiğini bilen bir hocaya sahipler. Aynı zamanda takımda her yerde kalite olduğunu söyleyebilirim. Çok yetenekli oyuncular var. Her bölgede Ve Marsilya da zaten hep Marsilya'dır. Avrupa'da hep saygı görülen bir takımdır. Her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir takımdır. Biz de tabii ki de yarın iyi bir iş çıkartmak istiyoruz. Tekrar ediyorum, gerçekten değerli bir takıma karşı oynayacağız ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz yarın.
3: Buyurun, size devam edelim.
5: Ersin Albayrak, Kartal Rekord. Hocam yarın için

0: Başarılar. Marsilya'da Mourinho ayrılana kadar kanat bölgesinde kullanılan Timothy Weah sağ bek bölgesinde oynuyor. Monaco maçında Bruner sağ bek ve sağ stoperin arasından gol çıkardı. Paris ilk golünü buradan buldu. Üçüncü golde penaltıyı yine sağ stoper yaptı. Rem maçında da asist Weah'ın üstünden vurulan kafa da geldi. Buradaki problemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Beşiktaş'ı bu zafiyeti cezalandırırken görecek miyiz? Teşekkür ederim.
1: No, come ha detto Amir prima, siamo agli inizi, siamo tra virgolette gruppo e allenatore nuovi e penso che dopo poco tempo, perché è passato poco tempo, non si può essere perfetti. Penso che siamo molto avanti con quello che abbiamo fatto vedere, con l'identità che stiamo mostrando, ma anche noi non siamo come tutte le squadre, non si è perfetti, quindi lavoriamo tutti i giorni per migliorare, per crescere, per fare meno errori, per cercare di limitare gli errori che ti fanno e ti possono mettere in difficoltà durante le partite e ogni settimana cercheremo di essere migliori della partita precedente. Sappiamo di, ripeto, di non essere la perfezione, non lo saremo mai, ma cercheremo di essere una squadra che cerca di sbagliare il meno possibile e cerca di fare le cose per bene. Ogni partita contro ogni avversario, perché ci sono anche gli avversari che ti possono mettere in difficoltà, però ci alleniamo per essere sempre migliori e noi cerchiamo di riproporlo partita dopo partita.
2: Aslında demin Amir'in de dediği gibi yeni bir takım. Daha baştayız aslında. Biraz daha erken aslında hala. Gruplardayız. Yeni bir hocayla çalışıyoruz ve çok zaman geçmedi aradan. Biz mükemmel değiliz ama bence şu ana kadar bir kimlik oturttuğumuzu ve bu kimliği gösterdiğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi asla mükemmel değiliz ve mükemmel olamayacağız. Çünkü benim için mükemmellik yoktur. Bizim ne yapmamız gerekiyor? En az şekilde hata yapmamız gerekiyor. Yaptığımız hataları düzeltmemiz gerekiyor. Ve bunların üzerine hep çalışmamız gerekiyor. Ve bundan önceki maçtan her zaman daha iyi olmamız gerekiyor bundan sonra. Her maç için geçerli bu. Hepsi her maçtan sonra daha iyisi olmamız gerekiyor. Asla mükemmel olamayacağız. Ama her rakibe karşı aynı şekilde oynamak istiyoruz. Hepsine aynı şekilde saygı duyuyoruz. Tabii ki de bazı rakipler sizi daha çok zorlayacaktır. Ama herkese karşı da aynı şekilde olmamız gerekiyor. Her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor.
3: Son iki soru Efecan Bey. Siz, Serkan Bey, sizle kapatalım.
4: Efecan Öztaş, Alspor hocam. Öncelikle yarınki mücadele için başarılar diliyorum. Yarın Beşiktaş taraftarı stadyumu kapalı gişe yapmış durumda. Özellikle sizin de destek çağrınız vardı. Ardından Vlahovic'in de bir destek çağrısı oldu. Beşiktaş taraftarı bu tarz büyük maçlarda, özellikle Avrupa maçlarında adından söz ettiriyor. Önemli bir taraftar grubu var Beşiktaş'ın, bildiğiniz üzere. Yarın Beşiktaş taraftarına bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Non ho niente da dire che solo complimenti, solo veramente grandi applausi per l'atmosfera che crea la gente allo stadio, per l'amore, la passione, l'affetto che hanno nei confronti di questi colori. E so quello che sarà domani lo stadio. Cercheremo di dare gioia a loro anche domani, ci impegneremo, faremo di tutto per cercare di arrivare ad ottenere un risultato positivo. La squadra lo farà sempre, questo lo garantisco, perché questa gente merita una squadra che suda, che corre, che si impegna, che cerca di dare emozioni. E non ho nient'altro da aggiungere perché, come dico sempre, è uno stadio che mette i brividi, che spinge, che è veramente il dodicesimo uomo in campo. Mi auguro che domani sia così, ma non ho dubbi, perché so già che saranno insieme a noi a cercare di fare una grande partita. Questo è quello che mi sento di dire.
2: diyecek aslında hiçbir şeyim yok. Sadece onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Onları alkışlamak istiyorum. Çünkü gerçekten taraftarımız aşkla yaşıyorlar ve bu renklere tutkuyla bağlılar. O yüzden gerçekten onlara çok çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yarın da nasıl olacaklarını aslında biliyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Mutlu etmek için de sona kadar çalışmamız gerekiyor. Mücadele etmemiz gerekiyor. Yüz yüzümüzü göstermemiz gerekiyor. Ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Ama taraftarın şunu bilmesi gerekiyor ki bu takım her zaman böyle olacak. Takım her zaman taraftarla mutlu etmeye çalışacak. Çünkü taraftar en iyisini hak ediyor. Koşan, terleyen, mücadele eden bir takım hak ediyor taraftar sonuna kadar. Yani daha bir şey eklemek istemiyorum aslında. Çünkü ne zaman stadyuma girsem hep tüylerim diken diken oluyor. Çünkü gerçekten bizi sonuna kadar itiyorlar ve bizim 12. adamımız dersem yalan söylemiş olmam taraftarımız hakkında. Ve kafamda en ufak bir soru işareti yok ki yarın bizi sonuna kadar destekleyecekler, itecekler ve iyi bir maç çıkartırsak da çok büyük pay onların olacak.
3: Son soru sizinle bitirelim.
5: Serkan Morova, hocam yarınki karşılaşmada başarılar diliyorum. Marsilya karşılaşmasından yalnızca 3 gün sonra ligde zorlu bir deplasmana çıkacaksınız. Bu fikstür durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kadar kısa sürede oynanacak ikinci karşılaşmayı, bir de son olarak Trossard Ahmet karşılaşmasında forma giyebilecek durumda mı? Teşekkür ederim.
1: Allora, Trossard domani non sarà a disposizione, ha ancora fastidio e dolore al tendine, non è al 100%, quindi per domani è out. Speriamo di recuperarlo per la partita di Ahmed. Mi auguro di averlo per l'ultima prima della sosta in una partita difficile che è quella della trasferta che andremo ad affrontare in campionato, però domani Leo è out, grave perdita per noi e di questo ne siamo molto dispiaciuti. E del calendario dico che alla ripresa ci dovremmo abituare a giocare giovedì domenica, sarà questa la vera difficoltà quando ritorneremo dopo la pausa nazionale. Ci dovremo abituare, dobbiamo cercare di saper convivere con questi triple partite durante la settimana ed è lì che verrà fuori la vera squadra, la condivisione, il coinvolgimento di tutti, tutti pronti, tutti disponibili, tutti che devono cercare di dare il massimo perché ci sarà bisogno di tutti, partite troppo ravvicinate e partite dove veramente lì si vedrà il vero valore del Beşiktaş. Però concentriamoci su questo, abbiamo giovedì, domenica due partite importanti e il focus è su queste ultime due partite prima della sosta.
2: Evet, Leo yarın aramızda olmayacak, kadroda olmayacak. Çünkü tendonunda bir ağrısı var. O yüzden %100 hazır değil. O yüzden de kendisi aramızda olmayacak. Ama umarım, yani bunu gerçekten umuyorum, Ahmet maçına yetişir. Çünkü gerçekten milli araya girmeden önce çok zor bir deplasmana gidecek. Ve bizim için de büyük bir kayıp olmaması yarın. Bu yüzden de üzgünüz ama umarım Ahmet maçına yetişir kendisi. Fikstür hakkında ise fikstür aslında milli aradan sonra da hep böyle olacak. Perşembe pazar oynayacağız ve buna alışmamız gerekiyor. Bu sıkışık takvime alışmamız gerekiyor. Haftada 3 maç yapmaya alışmamız gerekiyor ki bence asıl zaten o periyotlarda bu takımın gerçek halini göreceğiz. Herkes çünkü hazır olması gerekiyor. Herkesin işin içinde olması gerekiyor. Çok sıkışık bir takvimde olacağız ve bence bu takımın gerçek değerini, gerçek kalitesini o dönemlerde görebileceğiz. Gerçek Beşiktaş'ı bence o periyotta görebileceğiz. Şimdi yarın ve pazar günü milli ara öncesi çok önemli 2 tane maçımız var. Şu anda bütün konsantrasyonumuz, fokusumuz bu iki maç üzerine. Teşekkür ederim.

0: Kim ne dedi?
1: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın abi?
2: İyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Canlı yayındayız. İzleyen herkese hoş geldiniz diyelim. Asensio ile başlayacağım. Sıcak gündem. Artık beklenen Asensio ne zaman dönecek? Asensio nerede sorularına bir iletişim yapıldı ve Eyüpspor maçında kadroda olması bekleniyor. İstersen orayla başlayalım. Bu sakatlık sürecinde Asensio'nun geri dönüş süreci nasıl geçti? Hazır hale geliyor mu? Gelecek mi? İstersen buradan bir başlayalım abi.
2: Şimdi artık Asensio maç oynayabilecek fiziksel duruma ulaştı. Zaten bir kontrol amaçlı bir MR da çekildi.

0: oyuncuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Gerekli tetkikler ve sağlık değerlendirmeler sonucu da artık takımla birlikte kontrollü olarak çalışmalara başlaması kararı alındı. Şimdi maç Fenerbahçe'nin hafta sonu oynanacak. Dolayısıyla yarın Perşembe, Cuma yani bu iki antrenmanda kontrollü olarak çalışmalar sürdürecek. Tabii hemen maç oynayabilecek fiziksel kapasiteye ulaştı ama hani sakatlığı tamamen atlattı. Ancak şu değil. Yani Eyüpspor maçında Asensio 11 oynayacak, 11 başlayacak değil. Eyüpspor maçının kadrosunda yer alacaktır. İlerleyen dakikalarda maçın gidişatına göre teknik heyet tarafından sahaya sürülecektir. Belki maçın gidişatı Fenerbahçe'den çok rahat olur. Asensio yani hiç
1: gerek kalmaz.
0: Oyuna dahil olmaz ve milli aradan sonra da %100 hazır hale gelir. Aslında Asensio ile ilgili ameliyat olacak söylentilerini ortaya atanlar, iddia edenler sürecinde zaten ben onunla ilgili sosyal medyada...
1: Direkt sen hemen tweet atmıştın, yalanlamıştın.
0: İlk yalanlayanlardan bir tanesiyim, öyle söyleyeyim. Kül diyen yalan demişim. Çünkü oyuncunun tedavisi devam ediyordu. Hı-hı. Sadece hafif ağrıları vardı. Diz bölgesindeki yaşadığı sakatlığı da bu şu anki sakatlı arasında aynı bölge değil. Sadece adale sakatlığıydı ve burada da tam olarak iyi geçmesi ve oyuncunun şikayetlerinin tamamen geçmesi beklendi. Şu aşamada dediğim gibi oyunun şikayetleri geçti ve artık oynayabilecek duruma geldi. O süreç içerisinde de onun zaten yani ameliyat olacağı söylentilerin ortaya atılmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de Fenerbahçe'nin o süreçte transfer döneminin son günüydü. İşte orta saha transferi yapılmadı. O gün orada çok büyük bir sosyal medya dalga yapılmıştı. Ve Asensio'da ameliyat olacak, işte 3 ay sahalardan uzak kalacak denilerek yönetimi biraz daha yıpratmak amacıyla yapılan bir algıydı bu.
1: Şimdi tabii Asensio'nun yokluğunda Fenerbahçe'de işler çok da yolunda gitmedi. Puan kayıpları ardı arkasına geldi. Asensio'nun dönüşüyle beraber Fenerbahçe'nin oyununun da yükselmesi bütün taraftarların temennisi.
0: Ya şöyle söyleyeyim, bir oyuncuya bağlı olarak oyun okumamak lazım. Yani Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maçlarına bakıyorsunuz. 7 maç oynamış. Bu maçların hiçbir tanesinde yenilmemiş Fenerbahçe. 4 galibiyet almış, 3 beraberlikle sahadan ayrılmış ve 2 tane çok önemli, Avrupa'nın önemli takımları da oynamış. Lyon ve Roma karşısında. Bunlarla karşısında beraber yenik almamış bir takımdan bahsediyoruz. Lige geliyoruz. Ligde ise tam tersi bir görüntü sergiliyor Fenerbahçe. Aslında şimdi hep kadro işte eksikliği var, işte o yüzden Fenerbahçe bu şekilde oldu. Yani şimdi bir futbolcu üzerinden okumanın ne kadar yani şey değil. Yani Fenerbahçe'de Asensio da olmasa, Dalışka da olmasa Fenerbahçe'nin şu anki ligdeki durumunu açacak bir şey değil. Yani durum değil bunlar, yani söz konusu değil. Burada biraz da teknik heyetin hem oyuncu tercihleri, hem oyuna müdahalesi, oyun içerisinde yaptığı müdahaleler bence bugün alınan, yani ligde alınan şu anki tablonun en önemli şeyi, yani en önemli göstergesi. Şimdi bakıyorsun, ligde Fenerbahçe 5 maç oynamış. 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, bir beraberliği var. Fenerbahçe'nin yani şu aşamada bu tablo aslında baktığın zaman çok başarısız bir tablo Fenerbahçe adına. Tabii burada şimdi ligdeki oyun anlayışına bakıyorsunuz Fenerbahçe'nin. Çok yavaş oynuyor Fenerbahçe, onu söyleyeyim. Hız anlamında sıkıntı var. Temposuz bir Fenerbahçe var. Şimdi teknik direktör İsmail Kartal da oyun şablonunda hiçbir şekilde değişikliğe gitmiyor. Ezber değişiklikler yapıyor yani. Bakıyorsunuz sağ kanat giriyor, sağ kanat çıkıyor. İşte forvet giriyor, forvet çıkıyor. Orta saha giriyor, orta saha çıkıyor. Bek giriyor, bek çıkıyor. Yani gole ihtiyacı, mesela Gaziantep mücadelesi üzerinde konuşursak gole ihtiyacın olduğu dakikada yani bir oyun şablonunda bir değişiklik yap. Yani tamam Lukaku'yu yani belki çift forvete dön. Greenwood 10 numara mevkiine çek. Yani o da, çünkü oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeden önceki takımında oynadığı mevkilere baktığın zaman 10 numara mevkiinde de oynamış. Yani 10 maçın üzerinde 10 numara mevkiinde oynamış yani oyuncu. Forvet mevkiinde de oynamış. Değiş hücum hattının sağ kanat, sol kanat, 10 numara forvet arkası mevkilerinde oynayabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Greenwood 10 numaraya çekip Nene'yi oyuna atabilirsin. Şimdi Nene geçen sezonun 47 maç forma giymiş, 12 gol, 10 asist yapmış. Bu gollerin birçoğunu ceza sahasının da o hem hızıyla ceza sahasında işte buluştuğu toplarda kaydetmiş. Ya şimdi bu oyuncuyu mesela denemiyorsun. Şimdi bu oyuncuyu 5 maçta mı ne süre almış? Hepsinde de son 15 dakika 20 dakika oyuna dahil etmişsin. En fazla herhalde forma giydiği maç son 20 dakika mıydı herhalde Beşiktaş derbisinde almışsın. Orada da çok fazla varlık göstermiş. Ama elinde ne var? Neneyi değerlendirmiyorsun ya. Geçen

0: 12 gol 10 asist yapmış. Yani 22 gole katkı sağlamış.
1: Bence de çok çabuk gözden çıkarıldığını
0: şimdi
1: düşünüyorum.
0: Bartu Elmas, şimdi 87'de kadar gole ihtiyacın var. Yani İsmail, çünkü Bartu alıyorsunuz. Yani bu aslında hocanın biraz risk almaktan çekindiğinin net göstergesi. Bir yani çift forvete dön. Lukaku'yu çıkar, tabii Lukaku Vedat yap. Veya ben arada Mourinho'nun bir maçıydı, Avrupa maçıydı, maçındaydı yanılmıyorsam. Mourinho Fenerbahçe skora ihtiyacı vardı. Stoper çıkarmıştı mesela. Stoper çıkardı. Forvet hattını işte hücum bölgesine adam almıştı. Skoru bulduktan sonra da tekrar stoper alarak eski oyun sistemine dönmüştü. Yani böyle yapabilirsin aslında. Yani bunu hiç mesela hoca aynı oyun şablonuyla devam ediyor. Rakibe göre bir oyun sistemi belirlemiyor ve oyun içerisinde de bu sistemi hiçbir şekilde değiştirmiyor. Yani benzer değişiklikler yapılıyor. Yani senin gole ihtiyacın olduğu dakikada bir orta saha oyuncusunu çıkartıp orta saha oyuncunu alman bence hiçbir şeyi yok. Ya gole ihtiyacın var, çünkü bir 70. dakikadan sonra Gaziantep tamamen kendi ara sahasına oyunu kabul eden bir anlayış içerisinde. Ya şimdi İrfan Can Kahveci'ye şans tanıyorsun, evet şans tanıması taraftarıyım, tamam inanıyorsun, güveniyorsun. Ama İrfan Can Kahveci'ye verdiğin şans kadar bir neneye de şans tanımanı.
1: Abi bir de yani İrfan Can Kahveci tabii ki yani oyuncuları kazanmak önemlidir, şans vermek önemlidir, ama hani bence İsmail Hoca İrfan Can'a gerektiğinden fazla şans verdi. Yani bir maç oynatırsın, iki maç oynatırsın, oyuncuda bir parıldama vardır, bir ışık vardır, hadi üstüne düşersin. Yani İrfan Can Kahveci'nin ben kesinlikle ve kesinlikle, yani kusura bakmasın, artık Fenerbahçe'de bir yeri olduğunu
0: ya şöyle
1: inanmıyorum.
0: Yani fiziksel olarak hiç hazır değil. Onu görüyoruz.
1: Net bir şekilde görüyoruz.
0: Yani İrfan Can Kahveci harbi yani futbol anlamında tamamen performans anlamında geriye gidiyor. Yani şu anki performansıyla Fenerbahçe'de oynayabilecek seviyede de değil. Ama şimdi bakıyorsunuz, dediğim gibi nereye mesela şans tanıman lazım? Veya şimdi oyuncu tercihleri anlamında gelirsek, şimdi Semedo iyi performans sergilerken bir anda Semedo'yu kestin. Tamam, Mert Müdür Roma maçında iyi oynadı. Çünkü Mert Müdür savunma yönü daha güçlü. Ama senin hücum anlamında takıma destek sağlayacak Semedo gibi bir ismi var. Yani Portekiz milli takımının sağ beki bu adam ya. Dünya şampiyonasında Portekiz milli takımının tüm maçlarında forma giymiş bir isimden bahsediyorum.
1: Orada ben bir Aziz Yıldırım etkisi
0: abi,
1: olduğunu
0: Aziz
1: düşünüyorum.
0: Aziz Yıldırım, yani şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım etkisi bu tercihi tamamen, Mert Müdür tercihini tamamen İsmail Kartal yaptı.
1: Ama yani tam hani Aziz Bey'in söylediğinin üstüne oldu ya, bu o yüzden
0: söylüyorum. Aziz Yıldırım'ın müdahalesi değil bu da. Burada Semedo'yu tercih etmesi, yani burada Mert Müdür tercih etmesi. Mert Müdür Roma maçında iyi performans sergiledi. Sonra değiştirmeyeyim diye düşündü. Ama şu var, şimdi Roma karşısında oynadığın oyun anlayışıyla ligde Gaziantep karşısında oynayacağın oyun anlayışı arasında fark var. Yani sonuçta Semedo iyi formdayken bu oyuncuyu neden değerlendirmiyorsun? Şimdi ondan sonra Oğuz Aydın, Kerem kötü bir performans sergiliyor. Yani Kerem ısrarı, aslında hocanın Kerem ısrarı Kerem'e de zarar veriyor. Ya yani çünkü Kerem de yani o da iyi performans, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama yani oyuncu kötü bir performans. Çok fazla hücum bölgesinde çok fazla pas hatası yapıyor. Çok fazla top kaybı yapıyor Kerem. Ya şimdi sen bu oyuncu Oğuz Aydın, onun yerine oynadığı iki maçta iyi performans sergilemişken Oğuz Aydın da devam et. Yani Oğuz Aydın'ı da oynatmıyorsun. Yani sonradan oyuna dahil ediyorsun. Şimdi Fenerbahçe'de Gaziantep maçı özelinde baktığımızda Gaziantep'in, şimdi hoca maç sonrası ne açıklama yaptı? Dedi ki zemin dedi, 3 dakika dedi uzatmadı. Tamam, 3 dakika uzatma doğru, 8 dakikalık duraklama var. Hakem 3 dakika uzatma vermiş. Ama sen o 3 dakikaya gelene kadar Fenerbahçe ne yaptı mesela?
1: Doğru soru bu.
0: Son 70 dakikada, son 20 dakikada Fenerbahçe'nin herhalde Greenwood'un bir direkten dönen serbest vuruşu var. Ondan sonra çok ciddi bir pozisyon yok Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe'nin zaten konuşulması gereken, bugüne kadar oynanan tüm resmi maçlarda Fenerbahçe 66. dakikadan sonra golü yok Fenerbahçe'nin. Hı hı. Yani Fenerbahçe temposuz oynuyor, yavaş oynuyor. Ya şimdi Beşiktaş derbisi sonrası kim çıktı açıklama yaptı? Şikrinyar değil mi? Şikrinyar çıktı, ne dedi? Hem ofansif hem defansif anlamda çok daha iyi olmamız lazım. Geliştirmemiz gereken yönler var dedi. Ake Gaziantep maçından sonra ne dedi? Daha hızlı oynamalıyız dedi. Yani takımın iki tane tecrübeli ismi. Ya yani bunlar, bu iki isim de Avrupa'nın en önemli kulüplerinde forma giymiş stoperler. Ve bunlar hocanın yani takımdaki eksiklikleri vurguluyorlar. Kamu önünde vurguluyorlar. Yani Fenerbahçe'de iyi gitmeyen bazı şeyler var. Ve bunlar da artık futbolcular da dile getiriyor. Şimdi takımın iki tane tecrübeli ismi Şiklin Yarake. Şimdi bazı söylemler var. Hani hocanın özellikle İsmail Kartal'ın Şiklin Yarake ikilisinin nedeniyle istediği oyunu oynatamadığı yönünde iddialar
1: ortada. Şiklin Yarake ve Ake Dengo
0: çünkü yani onlar iki tane, ikisi de ağır işte orada önde baskılı oyun oynatamıyorum şeklinde. İyi de hani hocam yani bu transferler yapılırken ya zaten hani Ake transferinde sen takımın başındaydın transfer yapılmadı. Yani o zaman ona kendi oyun anlayışına, oynatmak istediğin oyun anlayışına göre bir oyuncu tercih ediyorum deseydin. Niye bunu söylemedin? Şimdi her şeyi mesela Talisca üzerinden okuyan bir kesim var. Talisca gitmeseydi. İşte bir tanesi birileri diyor ki Şerif'i işte Lukaku alınmasaydı Şerif işte Vedat Talisca üçlüsüyle devam etseydi Fenerbahçe. Şerif gitti takımda şu anda Coventry'de hiç forma giymedi. Yani bir maçta 30, son 30 dakikada forma giydi. Golü yok. Adam daha henüz yani gittiği takımda da çok fazla varlık gösteremedi. Yani o gün Şerif gitmesin diyenler eğer Şerif kalmış olsaydı bugün Fenerbahçe niye 9 numara transferi yapmadı? Sadece Vedat ve Şerif'le sezona devam edilir mi? Bu riski nasıl aldın algısı yapacaklardı. Çünkü geçen sezon Şerif'le ilgili neler söylediklerini biliyoruz. Yani Şerif'i de Fenerbahçe çok iyi bir bonservis bedeline sattı arkadaşlar. Yani onu net bir şekilde söyleyeyim. Yani 25 milyon euro. Şu geçen sezon çok fazla forma şansı vermediğim bir oyuncuyu 25 milyon euro gibi bir bedelle sattı Fenerbahçe. Bu satış da hani öyle yani bu Fenerbahçe'nin aslında konuşulması yönetimin bir başarısı. Ya bu satış şeyde de yani Fenerbahçe dediğim gibi eski Fenerbahçe idare menajeri Hasan Çetinkaya'nın da önemli bir pay olduğunu söyleyebilirim. Bunu da vurgulayalım. Ama işte Talisca yok. İşte Talisca'nın olmadığı için Fenerbahçe orta sahada işte üretkenlik sorunu yaşıyor. Talisca'nın olduğu maçlarda da Fenerbahçe sıkıntı yaşadı. Geçen sezon ilk 5 haftada Talisca için söylenenleri ne çabuk unuttunuz yani.
1: Tabii.
0: Yani şimdi şunu gördüm de var. Yani hoca kendi elindeki teknik yetin zaten şeyi buradan çıkar. Yani öneme. Elindeki kadroya göre en uygun oyun sistemini belirlemek zorundasın. Ve o oyunculardan maksimum verim almak zorundasın. Şimdi Fenerbahçe'de işin kötü tarafı oyuncuların fiziksel durumlarının da çok iyi olmadığını görüyoruz. Ve sezona formda başlayan oyuncuların da fiziksel olarak geriye gittiğini de görüyoruz. Yani Kante Fenerbahçe'ye dünya şampiyonası sonrası geldikten sonraki süreçte yavaş yavaş Kante'de de performans düşüklüğü başlıyor.
1: Yani çünkü yani tempo ortada bir oyun yoksa zaten bir oyuncu üzerinde ne yapabilirsin ki abi şimdi Kante'nin performansına bakıyorsun.
0: Ama demek ki takım anlamı yani fiziksel anlamda iyi çalışmıyor yani demek
1: ki. Bir de şu
0: takım
1: var bence takım artık hani puan kaybettikçe ve kötü oynamaya başladıkça her geçen gün başka bir oyuncunun performansı aşağı doğru gider. Yani ne yapabilir ki yani? Mesela bir süre sonra Greenwood'da düşer oyun böyle olur.
0: Abi Greenwood'u zaten bu şekilde oynatırsan Greenwood'dan da zaten çok fazla verim alamazsın. Yani Greenwood'un nerede oynatacaksın Greenwood'u? Yani Greenwood'un en tehlikeli olduğu bölge ceza sahası çevresinde topla o ceza sahasının yakın bölgede topla buluştuğu anlarda. Ama Greenwood ne yapıyor? Kendisine top gelmez ama orta sahaya kadar gelerek top almaya çalışıyor. Yani çok geniş bir alanda oynuyor. Hem oyuncunun belli bir süre sonra o fiziksel anlamda yoruluyor oyuncu.
1: Evet.
0: Zaten savunma anlamında yani Greenwood'u mesela dediğim gibi 10 numara mevkiinde değerlendirebilirdin. Niye değerlendirmiyor? Yani bir tercih yap hocam yani bir dene yani. Gaziantep maçında bir 10 numara çek 10 numara ya illaki kanat girip kanat çıkmasın yani. Ya bir değişiklik yap. Üçlüye dön, üçlü savunmaya dön. Üçlü savunmadan işte üçlü savunmaya döndüğün zaman Arşi Brown'un da sol kanat bek olarak oynadı. Aslında üçlü savunmada iyi performansla sevgili Arşi Brown.
1: Evet.
0: Ya Semedo da aynı şekilde sağ kanatta değerlendirsin. Yani aslında elindeki kadroda farklı dizilişlerle, farklı opsiyonlarla çözüm üretebilirsin. Ama burada önemli olan bunu çözüm üretecek olan kim? Teknik heyet. Şimdi Fenerbahçe topa sahip olduğu bölümlerde yavaş oynuyor. Ya yani sürekli geriye yana pas yapıyor Fenerbahçe. İleriye gidiyor bir bakıyorsun tekrar stopere dönüyorlar oyuncular. Ondan sonra da rakip savunma zaten yerleşiyor. Ya sen hızlı çıkmadığın zaman, hızlı hücum yapmadığın, hızlı paslaşmadığın zaman, hızlı düşünmediğin zaman rakip savunmada yerleşiyor ve sen ondan sonra da o savunmayı açmaya çalışıyorsun. Yani pas tercihlerini, hücum aksiyonlarının uygulanmasını yaşanan gecikmeyle beraber Fenerbahçe'de de tabii rakip savunma çok rahat yerleşiyor ve Fenerbahçe'ye pozisyon vermiyor.
1: Evet.
0: Bir de Fenerbahçe'nin maçlarda organize atak anlamında yani kaç tane organize hata var Fenerbahçe? Kaç tane maçlarda attığı gollerin kaç tanesi organize atakla gerçekleşti? Yani bu da bir şey. Şimdi duran top Fenerbahçe kaç golü var? Yani birçok pozisyonda duran toplardan gol attı. Yani organize atak gerçekleşti. Çok az organize atakla golü var Fenerbahçe. Hı hı. Ya bunları söyleyince de tabii insanlar tepki gösteriyor. Biliyorsun Asensio konusunda topuk yaylası tesislerinde, kamp sürecinde.
1: Evet.
0: Yani mutsuz gibi demiştim ben. Asensio için. Yani nasıl tepki gördüm? Artı yine ben bir geçmiş yayınlarda İsmail Kartal'ın oyun sisteminde Asensio'yu kendisi oyun sistemine uygun olmadığını, Fred ve Talisca'nın daha uygun düşündüğünü ve dolayısıyla Asensio'nun satılabilir raporu verdiğini de satabiliyorsanız Asensio'yu satın diye raporu verdiğini de söyledik. O zaman da tepki gördük. O takımı karıştırıyorsun, takımı karıştırmak istiyorsun diye. Şimdi gelinen noktada şimdi insanlar Talisca ayrıldıktan sonra bunları söylemeye başladılar. Ama o gün Talisca değil de yani o gün bugün Talisca kalsaydı Asensio ayrılmış olsaydı aynı kişiler bu sefer diyeceklerdi ki Asensio'yu niye takımda tutmadın? Talisca'yı takımda tuttun diye yönetimi eleştireceklerdi. Çünkü amaç farklı. Amaç Bağcı'yı dövmek. Yani bunu yapanların amacı çok farklı olduğunu düşünüyorum. Yani şu anki mevcut kadroda neredeyse her mevkinin alternatifi var Fenerbahçe'de.
1: Hı
0: hı. Şimdi bir 99 puanlık sezonda mesela o zaman da Fred'in de yine eksik mevkiler yok muydu? Vardı. Ya ona göre bu oyun sistemi geliştirdin mi? Geliştirdin. Yani bunda da aynısını yapabilirsin. Farklı dizilişler, bazı oyunculara farklı mevkilerde oynatarak çözümler üretebilirsin. Ama hoca çözüm üretemiyor. Biz 99 puanlık sezonda ne diyorduk İsmail Kartal için? A planı çok güzel işliyor diye. Ama B planı yok diye eleştiriliyordu o zaman. Biz de hep şunu diyorduk. A planı çok güzel işlediği için B planına gerek yok diye İsmail Hoca'yı savunuyordu. Hı hı. Ama bu kez Fenerbahçe'nin A planı da yok. Yani bırak B planı, A planı işlemiyor Fenerbahçe'de. Yani onu oluşturamadı daha Fenerbahçe.
1: Peki bu süreç sence nereye gidecek abi? Yani milli ara da geliyor tabii. Burada milli ara Fenerbahçe için rahatlatıcı olacaktır muhakkak. Yani en azından krizin bitmesi tabii maçı da çok önemli de. Bu işin sonu nereye gidecek yani ne düşünüyorsun?
0: Valla bu ilişki çok sağlık yürümez ya. Onu söyleyeyim yani. Bir kere orada bir kopma yaşandı. Yani özellikle Samandıra'da oyuncularla teknik heyet arasında bir iletişim sorunu var. Hatta yabancı oyuncularla teknik heyet arasında bir iletişim sorunu var. Bunu nasıl çözülecek? Yani milli arada gerekli uyarılar belki yapılır. Teknik heyetin de oyuncularla konuşup belli noktada belli soruları. Bu krizi çözmek de zaten görevi aslında teknik heyetin.
1: Evet.
0: Ya sorun Samandıra'da yani biz geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaştığı sezonlarda da teknik heyetle futbolcular arasında tartışmalar yaşandı. Ama bir noktada sonra teknik heyetle bunlar çözüme kavuşturuldu. Teknik heyet oyuncuyla konuştu, işte oyuncuyla belki yönetim konuştu. Ama Fenerbahçe'de evet milli araya Eyüp maçını umarım kazanarak devam girer. Ve ondan sonraki süreçte uzun bir milli ara var. Oradaki süreçte de bu yaralar sarılır. Ama ben bu ilişkinin çok sağlıklı yürüyeceğini düşünmüyorum açık söyleyeyim.
1: Yani neden böyle düşünüyorsun
0: teknik
1: abi?
0: Heyetle, çünkü yani oyuncularla teknik heyetler arasındaki bağın koptuğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bazı oyuncular üzerinde mesela. Yani şimdi
1: kim mesela bu oyuncular?
0: Ha, genelde yabancı oyuncular onu söyleyeyim.
1: Yani zaten yerliler sorun yaşamaz. Niye yaşasın ki? Ben yerli oyuncu
0: bence
1: olsam
0: yerli oyuncularda da bazı oyuncularda sorun
1: hocayla
0: var.
1: Çalışmak isterim çünkü şans veriyor.
0: Ya şimdi ama dediğim gibi yani bu noktada bunun çözülmesi gerekiyor. Yani Samandıra'da bir sorun var mı? Var. Bence Samandıra'da sorun var. Zaten oradaki sorun çözüldüğü takdirde bu saha sonuçlarına da olumlu şekilde yansıyacaktır. Ama Sayın İsmail Kartal istifa ettikten sonra tekrar geri döndü. Bence o süreçte kendi oyuncular üzerinde inanırlığını da kaybetti. Çünkü Roma maçında iyi performans sergilemişsin. Galibiyeti kaçıran tarafsın. Ondan sonra oyuncuların da hiçbir şekilde konuşma yapmışsın. Oyuncular istifa haberini duyunca şok oluyorlar. Hı hı. Beklemiyorlar çünkü. Ve insanlar Roma maçından sonra galibiyeti konuşamadı. Ya işte galibiyeti diyorum yani iyi oyunu konuşamadı mesela. Sen o konuşma yani insanların Roma maçında sergilenen futbolu işte oradaki taktik anlayışın doğru olduğunu ve bu taktik anlayışın Roma'ya üstün geldiğini mesela anlatamadı, konuşamadı. Neyi konuştu insanlar? İşte istifayı konuştu. Ve o psikolojiyle, o mentalle Fenerbahçe Gaziantep maçına çıktı. Bir gün antrenmana gelmediniz. Ondan sonra ertesi gün antrenmana geldi. Evet. Bence oyuncular üzerindeki inancı, güvenilirliğini de kaybetti İsmail Hoca.
1: Yani orada da bir problem olduğunu düşünüyorsun
0: ben
1: ama
0: öyle düşünüyorum.
1: Işte tabii şöyle bir durum var. Şunu da konuşmak gerekiyor. Günün sonunda İsmail Hoca da bunların farkında olacak ki istifasını verdi. Ondan sonrasında Sayın Başkan Aziz Yıldırım adeta İsmail Kartal'ın önünde kalkan oldu ve ben olduğum sürece İsmail Kartal burada kalacak dedi. Yani bu saatten sonra alınacak sonuçlar İsmail Kartal'a yazdığı kadar bence Sayın Aziz Yıldırım'a ve yönetiminde etkileyecekti. Sonuçta bu kararı verenler de onlar oldu.
0: Sayın Aziz Yıldırım bu süreç içerisinde yani kendi başkanlığı döneminde sezon devam ederken teknik direktör hiçbir zaman değiştirmemiş. Yani bu bir şey. Sayın Aziz Yıldırım da kendisine olan kendisine yani ciddi bir destek verdi. Ama bu süreçten sonra ya bu ciddi desteğin altından ne beklersin? Bir reaksiyon beklersin değil mi Gaziantep maçında?
1: Evet.
0: Yani ne teknik heyette bir reaksiyon görebildik ne oyuncularda bir reaksiyon görebildik. Yani burada yani oyun anlamında bir gelişim göstermiyor Fenerbahçe. Aksine oyun anlamında geriye de gidiyor Fenerbahçe. Yani işin hiç kötü tarafı. Gelecek adına umut vermiyor. Şimdi bu böyle devam ettiği takdirde her şeyin bir iyiki vardır. Yani ilerleyen dönemde bir değişiklik olursa da çok şaşırmam ben açık ve net söyleyeyim yani.
1: Yani mesela İsmail Hoca dedi ya geri döndüğünde ben dedi biraz bu konuda duygusal davrandım diye. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın da duygusal davrandığını düşünüyor musun o akşam için?
0: Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben sadece zaten o şişe atılmasına bağlamıyorum olayı. Yani o bir şey oldu. Çünkü daha önce alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş derbisi sonrası. Ve Roma maçındaki skora göre veya işte Roma maçının sonucu ne olursa olsun istifa kararı istifa edecekti diye düşünüyorum. Şişe atılması bir şeydi. Yani ne diyeyim? Sadece hani bunu bir şey olarak ek bir şey olduğunu üzerine. Çünkü daha önce ben bu kararın alındığını düşünüyorum. Çünkü bazı artık bize de bilgiler gelmişti istifa edebileceği yönünde. Yani istifa edebileceği yönünde bilgiler de Roma maçında istifa edebileceği yönünde bilgiler gelmişti. Ama şimdi duygusal davrandın mı?
1: Bence biraz öyle.
0: Çünkü şöyle söyleyeyim basın toplantısında Sayın İsmail Kartal şişeden bahsetmiyor.
1: Evet.
0: Madem orada bir şey olsa şişe nedeniyle istifa ettiyse o zaman bunu net şekilde söylersin. Taraftara bir tepki göstermiyor. Taraftara teşekkür ediyor. Orada teşekkür etmediği kim var?
1: Yönetim
0: var, başkan var, Oğuz Çetin var. Üç kişiye teşekkür etmiyor. Taraftara teşekkür ediyor. Mesela şişe atan kim? Taraftar değil mi? Hatta taraftarda bazı taraftarda tepki gösteriyordu maç içerisinde Sayın İsmail Kartal'a. Yani o yüzden sadece şişeye bağlayarak bir istifa kararı aldığını yani duygusal davrandığını ben düşünüyorum. Ben orada daha önce alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum bu sürecin.
1: Tamam İsmail Hoca tarafını ama anladım Sayın, ama
0: Aziz Yıldırım'da, başkan tarafını Aziz merak Yıldırım'da beklenmedik bir karardı onun adına. Çünkü öyle bir şey beklemiyordu. Sayın Aziz Yıldırım zaten protokol tribünde oturuyordu. İstifa kararı alınca aşağıya indi ve kendisiyle konuştu. Abi duygusal davranıyor. Sayın Aziz Yıldırım sonuna kadar destek veriyor. Arkasındayım diyor. Yani bence orada önemli bir liderlik de yaptı. İleride oluşabilecek sorunların da önüne geçmiş oldu aslında.
1: Ama bu şu
0: değil ama mesela şöyle söyleyeyim. Ha şimdi bunu söyledi Sayın Aziz Yıldırım. Ama sonuç ne olursa olsun sezon sonuna kadar bu şekilde yani eğer kötü sonuçlar alınmaya devam ederse ve Fenerbahçe'nin oyununda bir gelişme görülmezse yani İsmail Kartal sonuna kadar devam edecek diye bakmamak lazım. Yani orada bir değişiklik de yapabilir herhalde. Yani bir değişiklik söz konusu olabilir. Ama Sayın şu andaki Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim? İsmail Kartal. Sayın Aziz Yıldırım ne dedi? Ben olduğum sürece bu İsmail Kartal bugün görevinin başındadır dedi. Şimdi İsmail Kartal'ın yapması gereken de Fenerbahçe'nin oyununu geliştirmek olmalıdır. Hı hı. Ya bunu nasıl yapacak? Ya bunu bir şekilde yapmak zorunda. Yani oyuncularla arada sorun mu var? Bu sorunu çözmek zorunda. Gerekirse o 99 puanlık sezonda takımın lider isimleri Tadiç ve Ceko'yla sezonun başlarında hep konuşuyordu. Gerekirse onların görüşlerini alıyordu. Daha fazla iletişim kurmak zorunda o zaman. Yani bu sorunları çözmek zorunda. Çünkü Samandıra'da yaşanan sorun saha içine de yansıyor. Yani bunu da görüyoruz yani. Oyuncuların yüz ifadelerinden görüyoruz. Oyuncular sahadan dışarı çıkarken bunları görüyoruz. Mesela Asensio krizini iyi yönetemediler.
1: Zaten sezona giriş offside'dı. Yani direkt ligin ilk başında hemen Asensio ve İsmail Kartal kriziyle biz yayınlarda konuşmaya başladık. Ortada bir kriz yok, siz uyduruyorsunuz. İşte neden böyle haberler yapıyorsunuz, neden böyle yayınlar yapıyorsunuz dendi ama ortada bir kriz oldu. Sonrasında ortaya çıktı mı? Çıktı. Yani bunu saklamanın anlamı yok ki kimseden.
0: Şöyle söyleyeyim, sonuçta ne oldu? Şimdi Millet Özel Haber diye veriyor.
1: Şimdi ortaya çıkınca özel haber
0: oluyor. Özel haber diye veriliyor değil mi şu anda? O zaman zaten aslında ilk başta sorun vardı. Yani zaten bir şey vardı. Asensio ile Sayın İsmail Kartal arasında. Hatta İsmail Kartal Asensio'nun kendi oyun sistemine uygun olmadığını da düşünüyordu. Biz hep ne demiştik? 99 puanlık sezonundaki o kadroya şey yapın. Kim vardı 10 numara pozisyonunda? Szymański vardı. Arkada Fred 8 numaradaydı. Yani 6 numarada. Yani burada Szymański gibi bir 10 numara istiyor aslında. Onun oyun kafasında o. İleride baskı yapmak için. Ama elinde Asensio var. Ya o zaman Asensio varsa Asensio'ya uygun bir oyun sistemi kurmak zorundasın. Ona uygun bir oyun anlayışı kurmak zorundasın. Greenwood var. Şimdi bunu da mı söyleyeyim? Yani Greenwood da belki hocanın tercihleri arasında değildi. Bunu söylersek de şey
1: vallahi
0: mi
1: ben söyleyeyim.
0: Yani
1: hocanın Malcolm'u istediğini biliyorum.
0: Evet, evet. Yani hoca Greenwood yani
1: çünkü şu sebeple Malcolm'un daha fazla
0: savunmaya yardımcı olacağını olduğu için. Yani bunu söylesek yine söyleyecek. Yani şimdi bu da var.
1: Öyleydi ama gerçek bu. O bu gün söylemedik de. Yani şu anda Greenwood alındığı için bence rahatlıkla söylenebilir bu. Ben de biliyorum onu. Hocaya Malcolm'u
0: yani öncelikli tercih değildi en azından.
1: Öncelikli tercih değilmiş.
0: Önceki tercih değildi.
1: Malcolm'u tercih etmiş Greenwood.
0: Yani şimdi baktığında o zaman teknik heyeti nasıl yani ön teknik heyeti düşen önemi göre elindeki kadrodan maksimum verim alabilmektir. Daha eksik kadrolarla mücadele ederken bile Fenerbahçe daha iyi sonuçlar aldığını da biliyoruz. Yani yoksa bir oyuncunun gönderilmesiyle Gençler Birliği mağlubiyetini, işte Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyeti, Gaziantep maçında alınan beraberliğini buna bağlayamazsınız. Gençler Birliği maçında mesela şimdi öyle bir şey ki Beşiktaş mücadelesinde iki savunma şeyle oynuyorsun. Tamam mı? Orada Kerem'i orta sahaya atıyorsun. Hı hı. Yani biraz daha ofansif. Ama Gaziantep maçında Gendouzi, Kante, İsmail üçlüsüyle oynuyorsun hocam yani. Yani Beşiktaş maçında oynaman gereken bir aslında o üçlüyü Beşiktaş maçında İsmail'i koymuş olsan belki berabere kalacaksın. Belki de sonucu alacaksın. Yani galibiyetle sahadan ayrılacaksın. Onu yapmıyorsun. Yani hoca da aslında biraz saha içerisinden koptuğunu net göstergesi bu.
1: Katılıyorum. Peki şu görüşlere katılıyor musun? İşte Fenerbahçe havlu attı.
0: Yok ben havlu attığı görüşüne katılmıyorum.
1: Ama daha oyunun gelişmesi şart.
0: Ya ligin başı. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Beşiktaş Ahmet maçı var değil mi bu hafta?
1: Evet, o puan kaybederse bu puan kaybederse
0: şöyle, ama şöyle söyleyeyim bu olacak. Galatasaray Trabzon maçı var.
1: Buyurun.
0: Galatasaray Trabzon maçı var değil mi?
1: Evet.
0: İkisinin de berabere kaldığını düşünüyorum. Hani mağlup falan değil. Birisiyle 4 puana düşüyor. Birisiyle puan farkı 3'e düşüyor. Ve daha ligin 6. hafta 6 maç geride kalmış. Bu puan farkı kapanır. İnsanlar umutsuzluğa sevk eden Fenerbahçe'nin oyun anlayışı. Yani gelecek adına umut vermiyor Fenerbahçe. Oynadığı
1: o
0: oyun
1: zaten,
0: umut vermiyor.
1: O zaten problem.
0: Yani oyunda çok yavaş oynuyor Fenerbahçe. Hızlı paslaşması gereken yavaş paslaşıyor. Yani ofansif anlamda sıkıntılar var. Ya şimdi az önce bahsettik. Şimdi Lukaku'yu oyuna alıyor. Şimdi herkes Lukaku'ya eleştiriyor. Lukaku'yu eleştiriyor. Lukaku niye alındı diye. Ya bak Lukaku bu şey Gaziantep maçında aslında çok geniş şeyde kaldı. Top indiriyor topu tam stoperlerle. Çevresinde kimse yok. Yani çevresinde yakınında bir insan şey olsa pozisyon hazırlayacak. Birkaç tane pozisyon hazırladı Lukaku. Roma maçında da biliyorsun girdikten sonra Oğuz Aydın'a verdi. Gaziantep mücadelesinde de birkaç tane pozisyon tehlikeli pozisyon hazırladığını gördük. Yani şimdi bu oyuncu üzerinden algı yapmaya başladılar. Şimdi Fenerbahçe'de bir kesim hani işin başarı kısmında değil yani başarısı olsun biz yönetime vuralım işte geçmiş hesapları ortaya dökelim şeklinde algı yürütüyorlar.
1: Peki süper chatler var onları da okuyacağım sonra da yavaş yavaş toparlayacağım. Hemen ekrana getireyim. Yaşar Köksal demiş ki itiraf ediyorum zamanı Denizli ve Laurent'ı lig devam ederken değiştiren benim. Demiş.
0: Lig Denizli'yi sezon sonunda gönderdi. Laurent'ı değiştirdi herhalde. Doğru Laurent gittiydi ya hatırlıyorum. Ama uzun son dönemde teknik adam değiştirmedi Sayın Aziz Yıldırım.
1: Peki bir tane daha var. Onu da getirelim. Umut Soraer giderse batarız diyen Ali Bey klanı benzeri Aziz Bey her şeyi herkesten iyi bilircilerin başkasınınmış gibi antrenörü eleştirip adresleme tutarsızlığı demiş.
0: Ben antrenör eleştiriyorum çünkü burada sorun teknik heyette. Yani şimdi elin bir şey söyleyeceğim %100 her mevkide yani %100'lük bir transfer başarısı olmadı. Tamam eksikler var mı? Var. Ama bir tane transfer yapılmadı işte bir U23 orta saha oyuncusu transfer edilmedi diye de yani bu alınan teknik ligde alınan sonuçlar sadece buna bağlayamazsınız. Elindeki kadrodan maksimum değeri almak zorunda Fenerbahçe. Geçtiğimiz sezonun eksiği yok muydu Fenerbahçe'nin? Evet. Vardı Tedesco döneminde. Ama Tedesco'da eleştirilen Tedesco bile daha fazla verim aldı bazı oyunculardan. Şimdi Semedo'yu şimdi bakıyorsun Semedo üzerinden yapıyorlar. Semedo gönderilseydi işte taş kalsaydı. Ya Semedo sezona çok iyi başladı. Formdaydı adam. Formda.
1: Evet.
0: E şimdi Mert Müldür'ü eleştirmiyor musunuz Gaziantep maçındaki performansı nedeniyle? Şimdi Semedo gitsin diyenler Mert Müldür Oğuz Aydın'da devam edelim düşüncesindeydi veya Mimović gelsin yani. Mimović'i harbiden yani Mimović'i kaç maç izleyebildiniz ya? Kaç maç izlediniz?
1: Tabii.
0: Yani Mimović oynatsa teknik heyet diyelim ki ve hata yapsa bu sefer diyecekler ki sağ bekle Mimović'le devam edelim mi? Semedo'yu niye gönderdiniz? Fenerbahçe'nin en önemli sorunu zaten sezon başında 20 tane yabancı oyuncusu olmasıydı. Bu Fenerbahçe'nin elini transfer sürecinde oldukça kısıtladı. 10+4 kuralı da Fenerbahçe'yi kısıtlayan en önemli nedenlerden bir tanesiydi. Yabancı kuralı değişsin dediler hatırlarsan. Sayın evet. Aziz Yıldırım 10+4 kuralı değişsin. Hani Fenerbahçe yönetimi değiştirmek istiyor diye. Orada bile inanılmaz algı yaptılar. Bunun için mi geldiniz? 10+4 kuralının işte kalmalı. Rakiplerin güçsüzleşecek. Ama orada senin bak senin aksine senin elini kolunu bağladı transfer döneminde.
1: Tabii. Peki. Abi var mı eklemek istediğin?
0: Şimdi önümüzde Eyüp Spor maçı var.
1: Hı-hı.
0: Ben Eyüp Spor maçında kadroda bazı rotasyonlar bekliyorum. Yani özellikle Oğuz Aydın'ın yeniden ilk 11'e dönmesini. Orta sahada bu kez 3 tane Gendüzü Kante İsmail üçlüsünden bir tanesinin yedek kulübesine çekilmesini ve 10 numara mevkiinde Greenwood'un oynamasını bekliyorum. Mert Müdür'ün yerine sağ bekte Semedo'nun oynamasını bekliyorum. Lukaku'nun yerine de Vedat oynamasını bekliyorum. Yani nasıl bir diziliş ve de bir de Nene'nin ilk 11 oynamasını bekliyorum. Hı hı. Kalede Ederson, savunmada Semedo, Ake, Semedo, Şikrinyar, Ake, Brown. Orta sahada İsmail Kante, onların önünde Greenwood. Ortalanın sağında Oğuz, solda Nene ya da Kerem. Nene'yi bekliyorum. İleride ise Vedat muhtemel 11 ile ben Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasını bekliyorum Eyüpspor mücadelesinde. Tabii Eyüpspor maçı çok önemli. Eyüpspor maçını kazanıp Fenerbahçe milli araya rahat girmek ve milli arada da yaralarını sarmak istiyor. Tabii milli arada çok sayıda oyuncu da milli takıma gidecek. Lukaku'nun Belçika milli takımından affını isteyebileceği. Çünkü burada kalıp fiziksel anlamda eksiğini giderip ondan sonra işte takıma dahil olmak isteyeceği yönde bilgiler var. Ama ben hani Belçika milli takımına gitmesinin daha doğru bir seçenek olacağını düşünüyorum. En azından orada daha iyi antrenman yapar ve daha iyi hazırlanır diye düşünüyorum. Diğer taraftan çok sayıda oyuncunun tabii milli takıma gitmesi, oyuncuların da performansı anlamında çünkü milli takım sonrası Fenerbahçe çok yoğun bir tempo bekliyor. Orada yani oyuncuların tekrar iyi bir şekilde hazırlanması süreci götürecektir diye düşünüyorum. Diğer taraftan Ake ve Şikrinyar ikisi de tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Ake sadece bir maçta 45 dakika, o da ilk geldiği maçta herhalde 45 dakika oynadı. Sonra ağrı hissedince oyundan çıkmıştı. Şimdi Şikrinyar'la Ake'nin de milli takımlar gideceğini düşünüyorum ben her ikisinin de. Yani maç adına ilaç gibi gelecektir. Hem Asensio %100 hazır hale gelecek. Mert Hakan da dönecek. Ona da yani büyük işte 1 Ekim itibariyle cezası sona eriyor Mert Hakan'ın. Milli aradan sonra o da takıma dahil olacak. Orta saha rotasyonunda kendine yer bulacaktır. Umarım o da iyi bir şekilde döner. Fenerbahçe'ye katkı sağlar. Diğer taraftan Kerem için de ayrı bir parantez açmak lazım.

0: Kerem'den beklentiler çok daha yüksek. Umarım Kerem de daha iyi performans ortaya koyar. Ama burada da yani burada da özellikle iç sahada oynanan maçlarda yapılan hatalarda protesto etmek yerine oyuncuyu, çünkü bu protesto oyuncuyu daha fazla düşürüyor. Bundan da yerli futbolcular fazlasıyla etkileniyor. Kerem'e de umarım bu süreçten sonra o da gollerini atmaya başlar. Yani iki tane asisti var. İki asist de Şampiyonlar Ligi elemelerinde atmış asisti. Gol beklenti oranı da oldukça düşük geçtiğimiz sezonlara nazaran. O yüzden de ondan da çok daha iyi performans bekleniyor. Ama burada da hocaya da ayrı bir parantez. Hocanın da özellikle Oğuz'a daha fazla şans vererek Kerem'i de bazı maçlara dinlendirip oyuncunun biraz daha mental anlamda dinlenmesini sağlaması gerekiyor. Çünkü oyuncuda çok fazla ısrar ederseniz o oyuncuyu da kaybedebilirsiniz.
1: Peki. İrfan abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye.
2: Reklam.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Kara Kartal Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkıyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Marsilya'yı konuk ediyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Reklam. En genç spor.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
12: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Reklam bitti.
13: Bir gol de siz atın. Radyo Gol'de kalın.
2: Reklam.
14: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
15: Vakıfbank daima seninle.
16: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
17: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
18: Akakçe.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.

0: olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Kim ne dedi?
4: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk Muzaffer. Nasılsın?
4: Ben iyiyim abi. Yani iyi olabildiğim kadar iyiyim diyeyim.
5: Fenerbahçe iyi olduğu kadar.
4: Aynen Fenerbahçe.
5: Abi 5. hafta ve 6 puan geriye düştün ya.
4: Acayip bir şey, konuşuruz.
5: Dün mesela, evet konuşuruz bunu. Galatasaray'ın divan kurulu toplantısında Galatasaray 6 puan geride olsaydı dün muhtemelen 20 tane tabii Galatasaray Divan Kurulu üyesi çıkardı o toplantıda, konuşma yapardı ve hani Dursun Başkan diken üzerinde gezerdi.
4: Ben sana ya abi, siz lider olmanıza rağmen, ki divan kuruluyla başlayacağım zaten, lider olmanıza rağmen divan kurulunda çok insanlar mutlu diyemiyorum yani. Sizde de öyle kronik bir mutsuzluk sizde de var yani.
5: Ya Galatasaray'ın geçmişten bugüne gelen ve gerçekten Galatasaray'a yansıyan pozitif bir eleştiri kültürü var. Evet. Ama bu son dönemde artık
4: biraz abartılıyor mu?
5: Galatasaray genel kurulu üyelerinde abartılıyor. Onun dışında Galatasaray Divan Kurulu üyelerinde abartılıyor. Galatasaray taraftarında da artık bu başarı bir şekilde böyle yavaş yavaş şımarıklığa dönmeye başladı. Hmm. Yani Okan Hoca'ya ağır eleştiriler, yönetime, başkana ağır eleştiriler, Galatasaray'ın evlatları diyebileceğimiz yükünü çeken oyunculara inanılmaz ağır eleştiriler. Yani anlayabilmiş değilim. Galatasaray'da Okan Hoca'nın ya da Dursun Özbek'in daha ne yapması gerekiyor? Dün mesela Dursun Başkan, ki ben burada daha önceki yayınlarında bahsetmiştim, dün divan kurulu toplantısında da bahsetti, Galatasaray'a 28 dönümlük yeni bir ticari arazi kazandırıldı. Evet. Ve 100 milyon dolar seviyelerinde projelerden bahsediliyor. Bu var ya, hiç konuşulmadı. Neredeyse hiç konuşulmadı. Yönetim transferleri geç yaptı, bu konuşuldu. İşte Florya'daki proje neden hala hayata geçmedi? Kemerburgaz'da neden hala altyapı tesisleri yapılamıyor? İşte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bu sezon ama transferler neden geç yapıldı? Hala eleştiri, hala eleştiri ve bu Galatasaray camiasını bir şekilde diri tutuyor. Dün divan kurulu toplantısı da dediğim gibi normal şartlarda, mesela Galatasaray'ın başkanı dün Aziz Yıldırım olsaydı mesela, dün sadece puan tablosunu açardı abi. 40 dakika boyunca alkışlarlardı ve toplantı sonra böyle iyi dileklerle yapılan konuşmalar sonrasında toplantı sona ererdi. Net söylüyorum sana. Galatasaray bu sezon lige gayet iyi bir başlangıç yaptı. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Lisbon karşısında kötü bir sonuç aldı ama hani Osimhen'in yokluğunda Galatasaray iyi oynayarak kaybetti orada, ki hakem hataları vardı. Bunları da konuşabiliriz. Valla Galatasaray gündemine dair birçok gelişme var. Divan kurulundan yine böyle değineceğim konular mutlaka olacak. Özellikle Trabzonspor maçı öncesinde Osimhen'in durumu merak ediliyor. Sıcak gelişme var. Bugün antrenmana çıktı mı çıkmadı mı? Trabzon'a götürülecek mi götürülmeyecek mi? Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu nasıl olacak? Onun dışında Galatasaray'ın yeni projeleri var. Bunlardan bir tanesi Cafe Il Gala. Onunla alakalı ilk şubeye dair fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. Detaylar var. Onu konuşacağız. Yine bugün kritik bir gün. Şu saatlerde yeni yayıncı kuruluşla alakalı Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği bir toplantı var,
4: evet,
5: ki
4: onu da konuşacağız.
5: Bütün kulüpleri
4: abi
5: çok yakından ilgilendiren bir konu. Onu da konuşacağız. Bir taraftan Fenerbahçe'nin performansını konuşacağız. Beşiktaş'ın bugün Marsilya maçı var. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Beşiktaş'ın bence Avrupa ve lig konusunda bir tercih yapması gerekiyor, yoksa onlar da sıkıntı yaşayacak.
4: İkisini götüremez mi diyorsun?
5: Götüremez abi. Götüremez.
4: Kadro derinliği açısından mı söylüyorsun bunu, oynadığı oyun açısından mı
5: Vallahi
4: söylüyorsun?
5: Vallahi kadro derinliği.
4: Değil mi?
5: Yani kolay değil. Evet, yeni bir teknik direktör var. Pozitif futbol var.

0: Fenerbahçe maçını iyi oyunla, dominasyonla kazandılar ama dediğim gibi Avrupa'ya da ligden yana bir tercih yapmaları gerekiyor, yoksa ligde de sıkıntı yaşarlar ki ilk örneğini bu hafta Ahmet deplasmanında görürüz zaten.
1: Evet, o sert bir maç olacak, özellikle Avrupa dönüşü sert bir maç olacak. Hepsini tek tek konuşuruz. İzleyenlerimize tekrardan hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayın diye hatırlatalım. Aynı zamanda Yakup abinin kendi kanalı 90 artı dijitale de abone olmanızı rica ederiz diye hatırlatmamızı yapalım ve divan kuruluyla başlayalım abi o zaman istersen.
0: Evet.
1: Oradan senin vereceğin detaylar var. Sen de oradaydın, yerinde takip ettin divan kurulunu. Neler yaşandı? Senin dikkatini çeken neler oldu? Seni dinliyorum.
0: Ya şöyle, divan kurulu öncesinde tabii ki kulağımıza gelen istihbaratlar, bilgiler vardı. Böyle kanlı bıçaklı geçecek. Tabii o seviyede asla olmuyor ama tansiyonu yüksek bir toplantı geçecek diye bekliyorduk ama hiç öyle olmadı. Evet, eleştiriler vardı. Dursun Özbek, yönetim eleştirildi. Özellikle Sedat Doğan, geçmiş dönemde Ünal Aysal döneminde de yöneticilik yapmış birisi kendisi. Onun açıklamaları vardı ve açıklamaların tamamını şunun üzerine kurmuştu Muzaffer. Ya top çizgiyi geçiyor ama geçmişte de hep top çizgiyi geçti. Ama işte kulübün zarar ettiği, kulübün yanlış yaptığı noktalar hep var. Galatasaray'da hep top çizgiyi geçti diye. Hayır abi. Top çizgiyi geçseydi bugün Dursun Özbek o koltukta oturamazdı. Okan Buruk da görevine devam edemezdi. Galatasaray son 4 yılda, bir de bir şey söyleyeceğim. Yani sonuçta spor kulübü ve en önemli branşları futbol. Tabii ki topun çizgiyi geçmesi gerekiyor. Bugün son 11-12 yılda Fenerbahçe'de top çizgiyi geçseydi Ali Koç değişir miydi? 11-12 tane teknik direktör değiştirirler miydi?
1: Tabii,
0: tabii ki değiştirmezlerdi. Evet. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın genel anlamda divan kurulu üyeleri özellikle o divan kurulu toplantısına genelde böyle eleştiri yapmak için geliyorlar. Haklı yaptıkları eleştiriler var tabii ki. Dün konuşulan konulardan bir tanesi işte Galatasaraylı bir üyenin, gazeteci üyenin yazısının kaldırılması konusu. Dün Galatasaray divan kurulu toplantısında 3 saat konuşuldu mesela. Hı hı. Şimdi bakıyoruz, Fenerbahçe, Beşiktaş her gün Twitter hesabından, sosyal medya hesabından gazetecilere yönelik açıklamalar yapıyorlar mesela. Kişisel hesaplar gibi kullanılmaya başlandı. Ama Galatasaray'da bu konular daha çok böyle divan kurulu toplantılarında konuşuluyor, ediliyor. Dediğim gibi çok tansiyonu yüksek bir konu geçmedi. Mesela hiçbir divan kurulu kalkıp da ya biz bu sezon yine lideriz, 5. şampiyonluğa gidiyoruz,
1: demedim.
0: Fenerbahçe'nin 6 puan, Trabzon'un 6 puan önündeyiz, bunu söylemediler abi. Yani Okan Buruk'u tebrik etmediler orada. Çok enteresan. Bu Galatasaray'da eleştiri kültürü her zaman var ama bence bu dönemde biraz abartılıyor. Dediğim gibi aslında kulüpte yaşanan tabii ki pozitif şeyler var. Onların da bir şekilde dile getirilmesi gerekiyor. Bir de divan kurulundaki sıkıntı şu: canlı yayınlandığı için bazı divan kurulu üyeleri de özellikle gelip orada konuşma yapıyorlar. Emin ol, canlı yayınlanmasa bu konuşma sayıları %50'lere kadar düşer. Ama Galatasaray'ın da bir kültürü, Galatasaray Lisesi, Tevfik Fikret Salonu, geliyorlar orada rahat bir şekilde görüşlerini, düşüncelerini, bir de başkan da orada 5 saat boyunca yönetim kuruluyla birlikte bekliyor, hepsini dinliyor, sonra kalkıp bunlara cevap veriyor. Dün de o şekilde oldu. Yani tansiyonu çok yüksek olmayan gayet doğal bir toplantı geride bıraktı Galatasaray.
1: Abi neden Okan Buruk yaranamıyor sence divan kuruluna, bazı taraftarlara? Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsun, cidden merak ediyorum bunu.
0: Valla bunu defalarca kez söyledim. Yani bir şımarıklık var artık. Gerçekten o seviyede. Çünkü yani hani şunu söylüyorlar. Şimdi Fenerbahçe'den örnek vereyim abi. Fenerbahçe her sezon teknik direktör değiştiriyor şampiyon olamayınca. Şimdi Beşiktaş'a dönüp bakıyorsun aynı şekilde. Son 5-6 sezonda 12-13 tane teknik direktör değiştirdiler. Ya Okan Buruk buraya gökten inme bir şekilde gelmedi abi. Senle yayın öncesinde de konuştuk.
1: Evet.
0: Okan Buruk Elazığ'da başarılı oldu, Gaziantep'te başarılı oldu, Göztepe'de başarılı oldu, Akhisar'da başarılı oldu, Rize'de başarılı oldu. Ya geçen
1: bir liyakatla geldi yani. Aslında.
0: Evet abi, geçen biri paylaşmış galiba. Akhisar'da oynuyorken mesela Trabzon'u 6-1 yenmiş. Fenerbahçe'ye hiç kaybetmemiş. Yani basamakları teker teker çıkarak geldi Galatasaray Kulübü'ne. Ve şunu söylüyor insanlar: İlk iki sene Icardi şampiyon yaptı, son iki sene Osimhen şampiyon yaptı. Ya kardeşim, Manchester City'de Haaland var. Niye geçen sezon mesela Manchester City şampiyon olamadı? Hocası da Pep Guardiola'ydı. Niye Guardiola bıraktı?

0: olamadığı için bıraktı. Arteta mesela daha dar kadroyla niye şampiyon oldu? Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Çünkü fark yarattı abi. Yenilikçi bir teknik direktör. Yani teknik direktör takımı olduğunu görebiliyoruz. Bir de geçen sezon mesela şu eleştirilere %100 katılıyorum. Evet, geçen sezon Fenerbahçe'nin daha iyi forvetleri olsaydı. Ondan sonra Fenerbahçe böyle kritik puan kayıpları yaşamasaydı.
1: Yapmasaydı,
0: Yani Galatasaray'ın şampiyonluğuna yardım ettiler geçen sezon. Ama Galatasaray bu sezon iyi futbol oynuyor. Şimdi Kocaelispor maçından sonra uzun süredir köşe yazılarını okumuyorum ki çok bilindik böyle kelli felli abilerimiz. İşte Osimhen'in yokluğu diye bir ezber var. Abi Deniz Gül Kocaelispor maçında açın sonradan da izleyin. İnanılmaz iyi bir performans ortaya koydu ki Deniz Gül'ün transfer süreciyle alakalı şunu da söyleyeceğim. Trabzonspor da Deniz Gül'ü istedi. Hatta 15-16 milyon euroya yakın teklif de yaptılar ama oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı ve Galatasaray bu oyuncu 10 milyon euroya kadrosuna kattı. Ki bütçesi o kadardı. Trabzonspor'da Galatasaray'ın istediği Franculino'yu gitti 18 milyon euroya kadrosuna kattı. Bir de şunu söyleyeceğim. Geçen sezon bazı Galatasaraylı yorumcular şunu söyledi ya. 4 yıl şampiyon olan Okan Buruk mu Tedesco mu diye. Tedesco diyenler vardı. Tedesco taktik deası diye tweetler atıldı ve o tweetler silinmek zorunda kaldı. Bu sezon Bologna'ydı galiba, doğru mu?
1: Evet, 4 maç sonra
0: 4 maç
1: kovuldu.
0: sonunda abi paket oldu. Kimse kusura bakmasın ya. Abi yabancıya verdiğimiz bu ligde 18 sezondur 19 sezondur yabancı teknik direktörler şampiyon olamıyor. Kolay değil. Jesus'a bir yıl daha sabretseydin belki şampiyon yapardı.
1: Olabilirdin.
0: Anladın mı? Mourinho'ya bir yıl daha sabretseydin belki seni şampiyon yapardı. Ama sabredemiyorsun. Bizim Galatasaray taraftarı 4 yıl üst üste şampiyon olmuş Okan Buruk'a sabredemiyor. Niye? Niye? Onu da açalım mesela. Bu sezon
1: Neden?
0: Okan Buruk'un en çok eleştirildiği konulardan bir tanesi. Ya bizim Sané gibi bir silahımız var ama hoca ısrarla Barış Alper Yılmaz'ı oynatıyor.
1: Sanen'in oynadığı maçlar da ortada şimdi yani.
0: Bak nereye geleceğim? Abi unutuyor herkes, unutuyor. Okan Hoca'nın ilk sezonunda, birinci sezonunda Kadıköy deplasmanında ben de stattaydım. Icardi yedekteydi. Forvet olarak Barış Alper Yılmaz çıktı. Galatasaray o maçı 3-0 kazandı. Bir de açsınlar istatistiklere baksınlar. Sané evet 12 milyon euro alıyor. Çok önemli bir oyuncu. City'de inanılmaz işler yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde 20 küsür tane golü var. Ama bir düşüş yaşadı abi. Şimdi ben niye kendi ayağımı sıkayım? Sané şu anda formsuz durumda. Evet, Barış da çok formda değil ama en azından savunmaya yardım ediyor Barış Alper Yılmaz. Sané ile oynadığın zaman şu anda 10 kişi oynuyorsun. Peki bir şey diyeceğim. Galatasaray'da bir sistem yok. Almanya milli takımında da mı sistem yok? Dünya Kupası'nda da gördük abi. Sané çok iyi performans gösteremedi. 12 milyon euro kazanan bir oyuncudan bahsediyoruz. 12 milyon euro alan oyuncu Türkiye şartlarında 10 gol, 10 asist yapması lazım.
1: Tabii.
0: Sané Ocak ayından bu yana bir tane gol atmış abi Galatasaray'da. Şimdi sen Sané'yi nasıl tercih edeceksin abi? İşte Barış'taki ısrarı Sané de yapsın. Ya Okan Hoca bunu bilmiyor mu arkadaşlar? Eleştireceğimiz yönleri yok mu? Tabii ki var. Ekibine mesela ekstra kendisine katkı sağlayabilecek isimler alabilir. Bu konuda eleştirebiliriz Okan Hoca'yı. Oyuncu tercihleri konusunda zaman zaman evet eleştirebiliriz. Galatasaray'ın çok iyi bir sol stopere ihtiyacı vardı. Alabilirdi oraya. Tercihi oradan yana kullanabilirdi. Bunu da eleştirebiliriz. Altyapıdan oyuncu oynatmıyor. Bunu da eleştirebiliriz. Ama Okan Hoca'nın bu dominant performansını, ortaya koyduğu Süper Lig performansını ki geçen sezon kabul edersin ya da etmezsin Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı oldu abi. Ben burada Okan Hoca'nın savunucusu falan değilim. Ben her gün Okan Hoca ile telefonda konuşan bir insan değilim. Ama doğruları da söylemek lazım. Diyorum ya kalkıp da Tedesco taktik deası, Tedesco Okan Buruk'tan iyi diyorsan ben art niyet ararım abi.
1: Peki. Şimdi şeyi de sormak isterim abi, konu oraya gelmişken Leroy Sané meselesine. Eğer performansı bu şekilde devam ederse, ki gördüğümüz kadarıyla Okan Hoca da senin de dediğin gibi daha fazla orada Barış Alper'i kullanıyor. Sané'ye de şans verildiğinde doğru değerlendiremiyor şanslarını. Özellikle en sonki Sporting maçında o kaçırdığı pozisyon sonrası çok fazla eleştiri konusu olmuştu. Devre arasına kadar bu performans böyle giderse bir yollar ayrılma ihtimali olabilir mi? Öyle
0: sanmıyorum.
1: Bir sonuç doğabilir mi?
0: Devre arasını sanmıyorum.
1: Oyuncu da mutsuz gibi gözüküyor çünkü.
0: Sané'nin Galatasaray'da iyi bir sözleşmesi var. Hatta böyle sezon başında Arabistan'dan bir ilgi de vardı kendisine. Kendisi de gitmek istedi, Galatasaray'da bırakmak istemedi. Sané'yi kazanman gerekiyor. Bunu nasıl kazanacak? Bu Okan Hoca'ya bağlı. Şimdi milli araya giriyoruz. Uzun bir süre. Doğru izni verecek. Doğru şekilde takımı hazırlayacak. Sané seni şampiyonluk yarışında 3 adım öteye götürebilecek bir oyuncu. Bir şekilde ondan faydalanması gerekiyor bence bundan sonraki süreçte. Ama 12 milyon euro maaş alan oyuncu eğer bu sezonun tamamında kötü performansını devam ettirirse önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalma ihtimali çok söz konusu olamaz. Ben öyle düşünüyorum.
1: Bence
0: çünkü
1: de.
0: Dediğim gibi maliyetli bir oyuncu ve ciddi anlamda skor katkısı yapması lazım. Diyorum ya, şuna katılmıyorum ya, Galatasaray'da bir oyun düzeni yok. Abi Almanya milli takımı da var. Bir sezon daha devam edecektir. Okan Hoca bence Sané'yi kazanmak için elinden geleni mutlaka yapacaktır ama Sané'nin de ekstra şeyler yapması gerekiyor. Performansını yukarıya taşıması gerekiyor. Bu şartlarda Okan Hoca'nın mesela Trabzonspor maçında da Sané'yi tercih edeceğini düşünmüyorum. Bence yine Barış Alper Yılmaz oynayacak. Birazdan o kadroyu da konuşuruz.
1: Derbiyi de konuşuruz.
0: Saat 11'de antrenman vardı. Lemina'nın, Osimhen'in durumunu da insanlar çok merak ediyor. Burada yayına bir beğeni çağrısı yapalım. Yayını beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa bu yayının daha fazla Galatasaraylı tarafından, daha fazla futbol sever tarafından izlenebileceğini söyleyebiliriz.
1: Peki, derbiye geçmeden önce Kocaeli maçıyla alakalı az önce sen de bir giriş yapmıştın. Biraz Deniz Gül'ü konuşalım istiyorum. Kocaeli maçında gerçekten iyi bir performans sergiledi. Orada Trabzonspor'a yani transfer süreciyle alakalı da yaşanan bazı detaylar var. Sen tam olarak nasıl, beğendin mi Deniz'i? Yani bu sezon için yeterli ve doğru bir transfer olduğunu düşünüyor musun? Ve o transfer sürecinde neler yaşandı? Senden bir dinleyelim abi.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim. Deniz'in Galatasaray'daki performansı hem Galatasaray'a ciddi katkı verecek hem de A milli takıma ciddi katkı verecek. Ben artık mesela milli takımda Kerem Aktürkoğlu'nu, Barış Alper Yılmaz'ı forvet olarak izlemek istemiyorum abi.
1: Hı hı.
0: Dünya Kupası'nda bunu gördük, başarısız olduk. Ki Dünya Kupası'nda Deniz'in de performansı iyi değildi. Sonuçta genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama Kocaeli Spor maçıyla beraber Deniz Gül kaliteli bir oyuncu olduğunu, gelişime açık bir oyuncu olduğunu, farklı özelliklerin olduğunu gördük. Sırtı dönük topu tutabiliyor, dönüyor. Ondan sonra adam eksiltebiliyor ve son vuruşları, ki şanssız bir maçtı onun adına, direkten dönen topu, evet, oldu. Gol attığı, iptal edilen bir gol oldu. İyi performans gösterdi. Bu performansı Trabzonspor maçında da ben devam ettireceğini düşünüyorum ki Okan Hoca büyük ihtimalle orada 11'de şans verecek. Dediğim gibi aslında Süper Lig'den takımların da ilgi duyduğu oyunculardan bir tanesiydi. Galatasaray taraftarı orada şöyle baktı. Daha böyle beklentisi yüksek oyuncular istiyordu takıma. Çünkü geçen sezon 16 gol atan Icardi'yi gönderdin. Yerine iyi bir santrafor bekliyorlardı. Galatasaray burada tercihini yerli bir oyuncudan yana, Deniz Gül'den yana kullandı ki Galatasaray'dan önce Trabzonspor'da Deniz Gül için yaklaşık 15 milyon euronun üzerinde bir bonservis teklifinde bulunmuştu ama oyuncu Trabzonspor'a gitmeye sıcak bakmadı ve Galatasaray'a gelmek istedi. Galatasaray'a da Porto kapıyı 15 milyon eurodan açmıştı. Pazarlıklarla 10 milyon euroya bitirdiler transferi. Ki Trabzon'un maaş teklifi daha yüksek olmasına rağmen Deniz Gül Galatasaray'ı tercih etti. Bu arada hani Kemerburgaz'da da iyi bir iletişiminin olduğunu, özellikle Torreira'nın oyuncuya ciddi anlamda destek verdiğini söyleyelim. Oynayarak gelişebilecek bir oyuncu ki ben Osimhen döndükten sonra bile, ki bunu hani gelebilecek her oyuncu için söylüyordum. Hatta zaman zaman Osimhen ve Leao'yu forvette bile yan yana izleyeceğiz. Bazı Süper Lig'deki işte daha böyle düşük bütçeli takımlara karşı. Denizgül ve Osimhen'in de zaman zaman bazı maçlara beraber 11'de başladığını ya da maçın gidişatına göre aynı anda sahada kaldığını görebiliriz. İlk izlenimi çok pozitif. Umarız bunu devam ettirir ki Okan Hoca'nın da Kocaeli Spor maçından sonraki oyuncuyla alakalı düşünceleri de gayet pozitifti.
1: Şimdi bir sen şu Icardi konusunu söyleyince şunu sormak isterim sana. Geçen burada İbrahim Yavuz ve Aydın Cingöz'le yayın yaparken şöyle bir konu açıldı. Denizgül şimdi Fenerbahçe'de biliyorsun işte her gol atılamadığında Talişka mesela.

0: adresi açılıyor özellikle sosyal medyada. Talişka'yı göndermeyecektiniz, Talişka'yı göndermeyecektiniz diye. Galatasaray'da sence böyle bir durum yaşanır mı? Atıyorum Deniz Gül doğru performansı sergileyemedi, iyi bir performans sergileyemedi. Taraftarlar Icardi'yi kazanamadınız, Icardi geçen sezon bu kadar gol atmıştı, onun yerini dolduramadınız diye homurdanmaya başlar mı sence?
1: Bir şey diyeceğim, hiç sanmıyorum.
0: Neden?
1: Talisca bambaşkaydı abi. Hatta bir şey diyeceğim, çok güzel bir şey hatırlattım. Bomba bir haber vereyim.
0: Ver abi.
1: Burada konuşmuştuk hatırlarsan. Sen Fenerbahçe'den kimi istersin diye Asensio'yu. Galatasaray bu transfer döneminde Asensio'yu istiyor Fenerbahçe'den.
0: Öyle istemiş mi
1: Evet
0: yani,
1: abi,
0: gidiyor yani.
1: istiyor. İstiyor. Net bilgi. Ama Fenerbahçe vermiyor.
0: Doğal
1: Aynı
0: olarak.
1: zamanda oynatmıyor. Bir de Talisca'yı, keşke Talisca'yı isteselermiş. Ben isterdim abi. Bu Galatasaray'da Talisca iş yapardı.
0: Bence de yapardı.
1: Yapardı yani. Ben Lemina'dan vazgeçerdim, Salah'dan vazgeçerdim. Talisca'nın bu kadroda olmasını isterdim. Bir de daha böyle Fenerbahçe'ye cephe alıp gelip oynardı Galatasaray'da.
0: Zaten
1: Ama
0: giderken de cephe aldı.
1: net bilgi, Galatasaray Asensio'yu istedi abi.
0: Fenerbahçe'de
1: Ama
0: reddetti tabii.
1: Fenerbahçe'de vermedi abi. Yani vermeye hiç sıcak dahi yaklaşmadı. Galatasaray'ın böyle bir düşüncesi vardı. Batragov transferinden önce böyle bir girişim sözlü olarak yapıldı. Ama Fenerbahçe Asensio'yu vermedi. Icardi ile alakalı düşünmüyorum abi. Yani Galatasaray taraftarının gönlünde çok farklı bir yeri var Icardi'nin. Yıllar boyunca hep olacak zaten ama bu ayrılık süreci biraz kötü gerçekleşti.
0: Aynen.
1: Icardi şöyle düşün, taraftarın istememesine rağmen yönetim Icardi'ye bir teklif yaptı ve Icardi'nin Galatasaray'da devam etmesini istedi yönetim. Ona rağmen Icardi yaklaşık 2 ay boyunca Galatasaray'a dönüş yapmadı. Dönüş
0: Evet.
1: yapmamayı geçtim, şu anda boşta kaldı. Muhtemelen bir takıma imza atacak. Çünkü İngiltere ve İtalya'da böyle bir durum söz konusu galiba. Yani boşta kalan o bir oyuncuyla sözleşme
0: Öyle mi?
1: imzalayabiliyorlar diye biliyorum.
0: Olabilir.
1: Hani bu haftadan sonra olur mu olmaz mı bilmiyorum ama. Ya Icardi bu konuda yanlış yaptı. Icardi şu an Galatasaray'ın kadrosunda Osimhen'le beraber olabilirdi.
0: Evet.
1: Beklentisi farklıydı. O da şöyle düşündü. Ya ben yıllar, hani 4 yıl boyunca Galatasaray'a çok büyük katkılar yaptım. Galatasaray en kötü benimle bir 2 yıllık sözleşme imzalasın düşüncesiyle yaklaştı ama futbolda maalesef Galatasaray geçmişte Hagi'ler, Bülent Korkmaz'lar, çok önemli futbolcular ve yıldızlar geldi geçti. Icardi burada bence yanlış yaptı. Talisca konusu bambaşka abi. Şimdi Fenerbahçe taraftarı isyan ediyor. Muzaffer Candemir isyan ediyor,
0: Ben
1: Talisca niye gitti diyor
0: Talişka
1: abi.
0: konusunda çok şey değilim
1: Değil
0: ya.
1: misin?
0: Değilim.
1: Tamam abi.
0: Yani ama isyan eden taraf çok fazla tabii hakikaten. Özellikle Fenerbahçe puan kaybettiğinde o pozisyonu Talişka atardı, konuları dönüyor. Ben sadece şeyi merak ettim dedim. Biliyor musun tabii onu bilmiyorum da Asensio'yu istemiş Galatasaray diye. İstediği zaman İsmail Kartal takımın başında mıymış acaba, biliyor musun?
1: Valla onu tam, yani sürecin, tarihin tam ne zaman olduğunu bilmiyorum.
0: Belki İsmail Hoca olsaydı gönderin derdi yani, o yüzden diyorum.
1: Bir de İsmail Hoca gitti geldi, istifa etti. Çok enteresan.
0: Yani o Fenerbahçe'ye de konuşuruz abi.
1: Evet abi.
0: Buradan şeye geçmek istiyorum. Yakup abi, bence önemli bir konu. Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluşla bir toplantısı olacak. Bu toplantıda sen neler bekliyorsun? Sence neler konuşulacak? Bu yayın ihalesiyle alakalı sence yayıncı değişecek mi? Yoksa aynı mı kalacak? beIN Sports'ta mı kalacak? Burayı senden öğrenelim.
1: Valla bu yayıncıdan kimse memnun değil.
0: Kimse değil, evet.
1: Bir de artık abi Türk futbolu, hani Avrupa'nın 5 büyük liginden bir tanesi söylemi var diye, oraya çok yaklaştı. Niye? İki takım Şampiyonlar Ligi'nde. Trabzonspor Salah'ı aldı, Fabinho'yu aldı, Frankulino'yu aldı. Yıldız futbolcular transferi. Beşiktaş'a bakıyorsun, Trossard var, Vlahovic var. Unuttuğum var mı? He.
0: Yani.
1: Yani en azından hani Trossard var, Vlahovic var. Fener'e dönüyorsun, Lukaku geldi,
0: Greenwood,
1: Greenwood geldi,
0: Kante.
1: Galatasaray Leao'yu getirdi, Sané vardı, Osimhen
0: Tabii.
1: vardı. Yani ligin değeri yükseldi ama senin federasyondan ve yayıncı kuruluştan kazandığın para gelirlerinin, toplam gelirlerinin %10'u bile değil. Bu Avrupa'nın 5 büyük liginde en az %30, %40 seviyesinde.
0: Evet.
1: Bugün şu sıralarda Kulüpler Birliği'nin bir toplantısı var ve yayıncı kuruluş gelirlerinin 400 milyon dolarlara çıkması için şu anda bir araya geldiler. Hatta bir ülkemizdeki önemli telefon şirketlerinden

0: bir tanesi
1: Hı.
0: 300 milyon doları gözden çıkarmış durumda. Bir şekilde kulüpler bu pazarlığı kızıştırıp o rakamı 400 milyon dolar seviyelerine çıkarmayı planlıyorlar. Şu sıralarda o toplantı devam ediyor ki gün içinde resmi olarak bir açıklama da yapılmasını ben bekliyorum. Burada kulüpler özellikle yayıncı kuruluş konusunda ciddi anlamda rahatsızlıkları var. Bir kere kalite düşmüş durumda abi. Her
1: Kesinlikle
0: anlamda.
1: ya.
0: Ya bir şey diyeceğim. Taraftar memnun değil. Futbolcu memnun değil. Yöneticiler memnun
1: İzleyen
0: değil.
1: mutlu değil.
0: İzleyen mutlu değil. Kontratı sonlandırmak istiyorsun. Dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Bir de artık her şey dijital abi. Dijitalde çok geriden geliyor yayınlar. İnsanlar izlemek
1: Evet.
0: istemiyor.
1: Bildirim önce geliyor
0: Abi
1: yani.
0: 5G'ye geçtik. İnternet çağındayız, anladın mı?
1: Tabii.
0: Skor sitelerinden takip ediyor insanlar
1: Tabii
0: oradan
1: tabii.
0: maçı izleyince, anladın mı? Bakıyor, ha gol oldu falan diyorlar.
1: Aynen.
0: Kavga ediyorlar hatta.
1: Niye
0: Bakma
1: söylüyorsun? Bildirimleri kapat.
0: niye söylüyorsun falan diye. Yayıncı kuruluş ya değişecek ya da bu yayıncı kuruluş 400 milyon dolar seviyelerine çıkacak. Ben mevcut yayıncı kuruluşun 400 milyon dolarlara çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden yerli bir telefon şirketi hani nasıl olur bilmiyorum. Onların çünkü bir televizyon kanalları yok. Belki
1: Kutu satacaklar herhalde.
0: ya kutu satacaklar ya da mevcut kanallardan birini
1: Biriyle
0: satın
1: abi.
0: alacaklar ya
1: Öyle
0: da
1: bir şey.
0: ortaklık yapacaklar.
1: Evet.
0: Çünkü hani farklı mecralarda yayının olması gerekiyor. Dediğim gibi o toplantı şu sıralarda Kulüpler Birliği'nde başkanlık düzeyinde Galatasaray'dan Başkan Dursun Özbek katıldı. İşte Beşiktaş'tan Serdar Adalı, ondan sonra Aziz Yıldırım. Bu seviyede bir toplantı şu anda gerçekleşiyor ve ilerleyen saatlerde dediğim gibi Kulüpler Birliği'nin de yayıncı kuruluşla alakalı bir açıklama yapması bekleniyor.
1: Bu arada bence Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye başkanlığından sonra bu süreç daha da ısındı. Bence kendisini bu konuda tebrik etmek gerekiyor. Geldiği günden beri şirketlerle görüşüp bu yayın ihalesi konusunu sürekli gündeme getiren başkanların başını çekiyor aslında Sayın Aziz Yıldırım.
0: Bu konuda zaten Türk futbolundaki herkes Aziz Yıldırım'ın hakkını vermiştir. Geçmişte 500 milyon dolar olduysa bu
1: Evet.
0: Aziz Yıldırım'ın girişimleri sayesinde olmuştu. Ama düşünsene 10 sene önce, 15 sene önce
1: Tabii.
0: 500 milyon dolar olan
1: Tabii.
0: paket şu anda 170-180 milyon dolarlara düşmüş durum. Bak bunu şöyle açıklayayım sana. Fenerbahçe'nin bu sezonki gelirlerinin toplamı neredeyse 200-250 milyon dolar. Belki de 300'dür.
1: Hı.
0: Yayıncı kuruluştan aldığı para ne kadar? 10-15 milyon dolar.
1: Tabii. Bir oyuncunun maaşı
0: Komedi
1: değil
0: abi,
1: belki.
0: komedi. Komedi yani. %100 değişmesi gerekiyor. Yani İspanya'daki Getafe kulübü ya da işte Valencia kulübü senden çok daha fazla yayın gelirine sahip.
1: Tabii.
0: Premier Ligi zaten saymıyorum. İtalya'yı zaten saymıyorum. Fransa ligindeki o işte 15-20 milyon euroluk takımların yayın gelirleri bile senden daha fazla.
1: Peki. Abi artık yavaş yavaş bir derbiye geçelim istiyorum. Özellikle merak edilen konu tabii ki Galatasaray bu maça nasıl bir planla, nasıl bir 11 ile çıkacak? Osimhen sakatlığı ne durumda, iyileşti mi, artık sahalara dönecek mi derken bir genel olarak bir derbiyle başlayalım. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bence zorlu bir maç olacaktır. Sonra isimler üzerinden ilerleriz.
0: Bugün saat 11'de Kemerburgaz Florya Metin Oktay tesislerindeki antrenman Lemina ve Osimhen'in sürecini
1: Hı
0: belirleyecekti.
1: hı.
0: Benim şahsi görüşüm, bugünkü antrenmana çıkmadılar, takımdan ayrı çalıştılar. Bu bilgiyi paylaşıyorum. Yani Osimhen ve Lemina bugün de antrenmana çıkmadı.
1: Evet.
0: Şimdi Galatasaray'ın önünde bir milli ara var. Milli ara sonrası zorlu bir fikstür var. Barcelona, Lille, Fenerbahçe derbisi var. Okan Hoca'nın bu maçları düşünerek Osimhen ve Lemina'yı Trabzon'a götürmesini ben beklemiyorum.
1: Hı.
0: Ki kadroda büyük ihtimal olmayacaklar. Bir ihtimal Lemina kesin olmayacak ama yarınki antrenman da önemli. Bana şu anda bilgi geldi. Yarın da Galatasaray saat 14.15'te Kemerburgaz'da son antrenmanını yapacak ve saat 17.15'te özel uçakla Trabzon'a gidecekler.
1: Evet.
0: Yarınki antrenmanda eğer Osimhen takımla çalışırsa bir ihtimal kadroda olabilir ki ben olmasını beklemiyorum. Risk etmeyecek. Çünkü Deniz Gül'ün performansı Okan Hoca'yı şu anda ikna etmiş durumda. Okan Hoca Osimhen'siz de Deniz Güllü kadroyla Trabzon'u deplasmanda yeneceğini düşünüyor. Ayrıca Osimhen konusunda da riske girmek istemiyorlar. Dediğim gibi yarın Osimhen'in durumu %100 belli olur ama kadroda olması benim için sürpriz olur. Baştan söyleyeyim onu. Trabzon tarafında Tomás Reis göreve geldi. Takımın başında olacak. Ki Samsunspor döneminde çok iyi işler yapmıştı. Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kadrosundan Trabzonspor maçında çok fazla değişiklik yapmasını beklemiyorum. Bu benim tahminim. Kalede yine Uğurcan olur. Savunmada Salah'ı, stoperler Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı. Sadece geçen sezona kıyasla çünkü özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçlarında İsmail Jakobs iç sahada oynamıştı ve Muhammed Salah'a karşı çok iyi performans göstermişti. Hatta adım attırmamıştı Salah. İngiltere'deki maçta Salah iyi oynamıştı. Rövanşı almıştı Jakobs'tan ama ben Eren Elmalı yerine Okan Hoca'nın sadece sol bekte bir Jakobs değişikliği yapabileceğini düşünüyorum. Onun dışında orta saha da değişmez. Torreira oldukça formda. Bu
1: Çok iyi
0: arada
1: başladı
0: milli
1: sezonu.
0: takıma çağrıldı. Diego Forlan Uruguay teknik direktörü oldu ve Torreira'yı milli takıma çağırdı ki bu Torreira için inanılmaz bir motivasyon.
1: Tabii.
0: Umarız sağlıklı bir şekilde
1: İlk
0: döner
1: kez
0: ki
1: mi gidiyor abi?
0: sezon yok daha önce
1: Daha
0: de
1: önce de
0: gidiyordu
1: gitmişti değil mi?
0: ama ciddi belli bir dönemde hiç
1: Hiç
0: çağrılmamış. Çok iyi
1: çağrılmamış.
0: olmasına rağmen çağrılmamıştı. Ama Galatasaray'da sezona çok iyi başladı. Ki Torreira'nın Galatasaray'da kaptanlığı da gündeme gelebilir. Bunu da söyleyelim. Hani onore etmek için daha fazla motive etmek için çünkü Galatasaray yönetiminin planı sezon başında Osimhen'e 9 numarayı verip aynı zamanda kaptanlığı teslim etmekti. Abdülkerim Bardakçı yine birinci kaptan olacaktı ama ikinci kaptan Osimhen olacaktı. Osimhen herhalde Icardi'ye duyduğu saygıdan dolayı çok şeyi kabul etmedi.
1: O işi
0: 9
1: istemedi.
0: numaralı formayı kabul etmedi. Kaptanlık konusuna gelecek olursak da Osimhen sahadaysa zaten kaptan gibi davranıyor.
1: Tabii
0: Yani
1: herkese
0: o pazu
1: talimat verin.
0: bandını
1: Gizli
0: takmasına
1: kaptan.
0: gerek yok abi.
1: Gizli kaptan.
0: Aynen öyle. Yani Torreira'yı onore etmek için Galatasaray yönetimi böyle bir yola başvurabilir. Yine Torreira Galatasaray'ın ikinci kaptanı olabilir. Orta saha kurgusu dediğim gibi Kocaelispor maçındaki gibi olacak. Gabriel Sara, Torreira ve Yunus Akgün 10 numarada yine bekliyorum. Sağ tarafta Barış Alper Yılmaz olur. Leao zaten Kocaeli maçında 11'de başlamıştı ki Okan Hoca özellikle o 11'deki fiziksel gücünü arttırmak adına daha fazla süre vermişti Kocaeli maçında kendisine. Trabzonspor maçında da yine 11'de başlamasını bekliyorum. Forvet'te de Deniz Gül olacak. O da az önce de bahsettik. Kocaeli maçında gayet iyi
1: Evet.
0: performans göstermişti. Galatasaray'ın da ben Trabzon deplasmanında kazanmasını bekliyorum. Evet bir teknik direktör değişimi yaşandı ama bence Trabzonspor bu sezon böyle çok iyi futbol oynayamıyor. İyi kadrosu olmasına rağmen geçen sezona göre bence kadro kalitesi biraz düştü. Özellikle orta sahada ve savunmada ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Çünkü Batagov hala sakat dönemedi. Vivo bence Süper Lig'in en iyi stoperi ki Davinson Sanchez'in Ake'nin hepsinin önüne
1: Evet.
0: koyuyorum. Acayip bir potansiyel var. Galatasaray'ın ya da Fenerbahçe'nin alma ihtimali yoktu zaten. Vermezlerdi ama eksikleri çok fazla Trabzonspor'un bence ki devre arasında da özellikle orta sahaya transfer yapacaklarını söylemişlerdi. Buna rağmen hani zorlu deplasman olmasına rağmen Trabzonspor taraftarının yeni teknik direktörle daha motive çıkacağı bir maç olacak ama hakem etki etmediği takdirde ben Galatasaray'ın çünkü Galatasaray iyi futboluyla iyi sinyaller verdi. Bu futbolu devam ettirmesi halinde Deniz Gül diyorum. Osimhen'in yokluğunda bile Trabzonspor'u deplasmanda böyle 2-1, 3-2 gibi bir skorla mağlup
1: Bu
0: etmesini
1: arada
0: bekliyorum.
1: maçın hakemi de belli olmuş. Batuhan Kolak. Tanıyor
0: Yani
1: musun?
0: umarım yok tanımıyorum ama şunu söyleyeyim. Son dönemde biliyorsun yabancı var. Hep görev almaya başladı. Galatasaray Kulübü'nün de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talebi bu uygulamanın devam etmesi yönündeydi. İlk hafta yabancı varla başlamıştık. İkinci hafta bu yabancı var konusu da federasyon değişikliğe gitmiş. Sonra bu yabancı var konusunu devam ettirmişti. Dediğim gibi hakem hatası olmadığı sürece ben Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum.
1: Ertuğrul Doğan, Sayın Ertuğrul Doğan yeneceğiz mesajını verdi. Doğaldır tabii ki camiasını ayaklandırmak açısından neler söyleyeceksin? Aziz Yıldırım'ın da Sayın Aziz Yıldırım'ın da buna benzer açıklamaları var. Galatasaray'ı yeneceğiz.
0: Abi şey...

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Kep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkıyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Marsilya'yı konuk ediyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
4: Berk Sayar'da Haber Masası başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber Masası'nda sizlerle birlikteyiz. Gündemi konuşacağız, gündemi değerlendireceğiz ama şüphesiz bu akşam bir UEFA Avrupa Ligi akşamı. Beşiktaş için önemli bir akşam ve Beşiktaş'ta bir diğer tarafta Nübel'in kalede Marsilya karşılaşması öncesinde kalede olma ihtimali olduğunu söyleyerek başlayayım. Muhtemeli vererek başlayayım. Mourinho sağ tarafta, Ottara solda, Bek'te bekleniyor. Emirhan Yalo ikilisi stoper tandeminde beklenirken Salih Olaytan ve Orkun orta alanını bekliyoruz Beşiktaş'ta. Çerni sağda, İlhan solda, Vlahovic ileri uçta olacak gibi duruyor. Dolmabahçe'de de şu andan itibaren hem ajanslardan hem televizyonlardan hem de sosyal medyadan yansıyan görüntüleri sizlere aktarmaya çalıştığımda oradaki yoğunluktan bahsedebilirim. Oradaki o sıcak havadan bahsedebilirim. An be an bunu sizler de yaşıyorsunuzdur. Oraya giderken ya da trafiği herhangi bir yerden hissediyorsanız bilin ki Dolmabahçe'yi de etkiliyor bu trafik ya da Dolmabahçe'nin trafiği de İstanbul'un geneline, örneğin bir Beşiktaş, örneğin bir Zincirlikuyu, örneğin bir Taksim trafiğini daha da fazla etkiliyor. Oradan da anlayabilirsiniz her şeyden öte. Beşiktaş'ta maça da uygun bir gün esasında. Emre Eren'le konuşarak başlayacağız. Emre Eren'le değerlendireceğiz Marsilya maçı önünü. Emre Eren, hoş geldin, selamlar.
6: Hoş bulduk sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
5: Muhtemeli vererek girdim yayına. Muhtemel üzerinden ilerleriz diye düşündüm ilk etapta. Sen bu muhtemele ne dersin, onu sorayım. Sonrasında Beşiktaş'a
6: ilişkin. Valla ben muhtemeli falan bilmem de bugün Tüpraş stadı yanacak. Şöyle söyleyeyim, desibel rekorunun kırılacağı bir 90 dakika bekliyoruz. Çok heyecanlıyız. Taraftarımız da çok heyecanlı. Beşiktaş camiası bugünler için çok büyük emekler sarf etti. Bugün ilk maç, Avrupa'da oynayacağımız Marsilya maçı ilk maç. Evet, her ne kadar Marsilya takımı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet alsa da çok performans anlamında Fransa Ligi'nde önemli bir yerde değil ama hiçbir zaman unutmamak lazım. İsmi Marsilya. Yani bu takımlar küllerinden doğabilecek takımlar ama bizim çok doğru bir kurgumuz var. Senin anlattığın gibi 11 yaklaşık yani o şekilde çıkacak. Orkun'un hatta bir sakatlığı vardı. Baş parmağında bir problem vardı. Küçük bir çatlak vardı ama sağlık ekibi tarafından kontrol edildi. Orkun da ben bu riske gireceğim ve bugün takımın yanında olacağım demesi tüm camiayı mutlu etti. Vlahovic geri dönüyor ama tabii Trossard'ı gerçekten performans anlamında Beşiktaş'a çok doğru işler katmaya çalışan dünya yıldızı bir oyuncunun bugün olmaması tabii büyük bir dezavantaj olabilir Beşiktaş adına ama ben bugün çok umutluyum. İyi bir futbol bekliyorum. Bir kere Vincenzo Italiano'dan şunu bekliyoruz. Yani artık bir klasik Beşiktaş adına gerçekleşmeye başladı. Vincenzo Italiano'nun takımı varsa, o camia, o taraftarı da ayaktaysa, o Beşiktaş takımı ön alan baskısını da yapar. Dönen topları da kazanır. İkinci bölgede de çok doğru bir oyun oynayabilir ama hani ben bugün özeline baktığımız zaman tabii rakip Marsilya. Kolay bir rakip değil. Çok da zor bir rakip değil. Bizim ayarımızda bir takım. Tabii burada oyuncular 90 dakika içerisinde o performanslarını doğru bir şekilde o sahaya yansıttıkları takdirde bence iyi bir sonuç çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın buradan alabileceği bir galibiyet Bir kere UEFA'da kendini, özgüvenini çok top seviyeye çıkartacak. Arkadan 4 gün sonra oynanacak Amespor maçında da kazanırsa büyük bir ihtimalle milli araya lider olarak girebilecek bir Beşiktaş kurgusu var sevgili Berk. Herkes çok heyecanlı. Yani çok bilet arayan gerçekten insanlar var. Yani bana sosyal medyadan dünden beri 87 baktım. 87 kişi bilet istiyor. Yani tıklım tıklım olacak. 44 bin kapasiteli Tüpraş Stadı full bir şekilde takımını bekleyecek. Orada enerji çok yüksek olacak. İnşallah kazanan taraf biz olalım. Türk futbolu olsun. Bugün Beşiktaş olsun. Çok umutluyuz sevgili Berk.
5: Beşiktaş tarafında gelen sorular, mesajlar da var. Emre Eren'le konuşuyoruz. Onunla değerlendirdiğimiz noktadayız. Tabii Marsilya tarafına da baktığımda form durumu açısından da hani dengeli dersin ya da Beşiktaş biraz önde, Marsilya biraz önde dersin. Tartışılır tüm bunlar. Üç ihtimalinde tartışılabileceği bir durum var bugün ortada ama form anlamında Beşiktaş'ın formda olduğu, Marsilya'nın da tam tersine 3 maçtır mağlup olduğu bir lig gerçeği var liglere döndüğümde Emre Eren.
6: Geçen sene hatırlayacak olursak Başakşehir'de oynayan bir Amine Harit diye bir oyuncuları var.
5: Evet.
6: Kötü bir oyuncu değil, önemli bir oyuncu. Yani dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Yani birkaç tane böyle performans anlamında Abdallah diye bir oyuncuları var. Kenar oynuyor. Önemli bir oyuncu. İş yapabilecek kapasitede. Hı-hı. Guri var zaten, onu tanıyoruz. 3 yıldır Rennes'ten sonra Marsilya forması giymişti. Geçen sene 11 gol, ondan önceki sene 10 gol. Yani bunlar tabii ki Beşiktaş'a problem yaratabilecek oyuncular ama biz ne oynamalıyız? Yani teknik heyetimiz ve teknik direktörümüz zaten bunu çok net bir şekilde çalıştı. Beşiktaş doğru sistemle, doğru oyunla Fenerbahçe'ye karşı oynadığı gibi, içeride Çorum'a karşı oynayabildiği gibi, ya ön alan baskısını çok doğru yaptığı dakikalarda mutlaka skor ve gol pozisyonlarına girecektir. Bu skoru da alacağını düşünüyorum ama tabii ki şunu da çok düşünmek lazım. Çünkü Avrupa Fransa Ligi çok değerli ve önemli bir ligdir. Ben çok yakinen takip ediyorum. Hani Fransızlara karşı böyle ikinci bölgede bazen o sahipsiz topları kazanamazsanız, kontra yiyebilecek pozisyonları çok bir şekilde yaratırsanız bu sefer arka tarafta çok ciddi sıkıntı yaşayabilirsiniz. Top yakın bir takım kurgusu ben görmek istiyorum bugün Beşiktaş'ta ki böyle olacak. Zaten ligin ilk 5 haftasında bunu net bir şekilde gösterdi. Bu camiaya bu teknik direktör de gösterdi. Özellikle derbi maçından sonra oyuncuların özgüveni bir hayli yukarıya doğru evrildi. Baktığımız zaman ben bugün dünya yıldızı bir Vlahovic'in skor yaratabilecek özellikte olduğunu, Orkun'un, işte Charlie Ilan'ın bunların pozisyon yaratabilecek olduğunu, Olaytan'ın o enerjisinden çok doğru yararlanabilecek bir Beşiktaş kurgusu bekliyorum, açık ve net söyleyeyim.
5: Mesajlarla ilerleyeceğim. Mesajlarda Beşiktaş'a başarılar dileyen bir dinleyicimiz sonrasında işi Trossard'ın yokluğuna bağlamış. İlhan Fakir'in oynayacağı kısma getirmiş.
6: Tabii ki Trossard Beşiktaş'ın değişilmez ve önemli bir oyuncusu. Yani ben hatırlayacak olursan sen de çok yayın yaptık. Dünya yıldızı bir oyuncu kazandı Beşiktaş.
5: Doğru.
6: Çok aidiyet duygusu yüksek. Belçikalı oyuncular zaten işe çok net bir şekilde sahip çıkabilen oyunculardır. Onlar performans olarak elinden gelen bütün gayreti gösterirler. Hatta Arsenal'de son 4 senede bütün düğümleri açabilen, o şampiyonluk yolunda takımı taşıyabilen ve bu karaktere sahip Belçika milli takımında da çok önemli bir değer olan Trossard'ın olmaması tabii ki bizim için büyük bir dezavantaj. Ama İlhan'ın performansından da memnunuz, açık söyleyeyim. Yani kendini yenilemeye çalışan, 19 yaşında olmasına karşın çok ciddi sorumluluklar alan, sahada her türlü özveriyi ortaya koyabilen bir oyuncu. Yani İlhan da her ne kadar Trossard gibi dünya yıldızı bir oyuncunun tabii ki arkasında kalsa da bence teknik taktik anlamında Beşiktaş'a katkı sağlayabilecek oyuncular. Ya bu takım zaman zaman Trossard oynamadığı zaman Trossard'sız da kazanacak. Bu takım zaman zaman Vlahovic oynamadığı zaman Vlahovic'siz de kazanacak. Bu takım zaman zaman Orkun olmadığı zamanlarda mutlaka o performansını ortaya koyacak ve takım birlikteliğini sahneye çıkartabilecek. Yani o yüzden ben Beşiktaş'ın çok fazla yıldızlarının olmadığı takdirde de kötü bir futbol oynayacağını düşünenlerden değilim. Çünkü topyekun bir takım kuruldu. Önce oyun birlikteliği, sonra oyuncuların performansı ve o sinerjiyle birlikte, o taraftarla birlikte bütünleşen bir atmosfer oldu Beşiktaş takımında. Tabii ki Trossard benim için çok değerli ve çok kaliteli, kariyerli. Yani oyun sıkıştığı anlarda skoru değiştirebilen bir özellikte oyuncu. Keşke bugün olsaydı, biz çok mutlu olurduk bir Beşiktaşlı olarak ama önümüzdeki hafta Amespor maçında da büyük bir ihtimalle sahada göreceğiz kendisini.
5: Çok koşan bir Marsilya var demiş farklı bir dinleyicimiz. Marsilya çok köklü ve güçlü takım. Kondisyon olarak çok iyiler. Ligi takip eden dinleyici olarak çok zor bir maç olacağını düşünüyorum demiş.
6: Ya mutlaka Fransız takımlarına karşı bir maçın tabii favorisini konuşmak çok doğru olmaz ama ben saha ve seyirci avantajını, teknik direktör avantajını, takım birliktelik avantajını ortaya koyduğumuz zaman Beşiktaş'ın Marsilya takımından çok daha özellikleri ortaya çıkıyor. Ben Beşiktaş'ın bugün Tüpraş Stadı'nda kazanacağı bir 90 dakikaya çıkacağını düşünüyorum ama kazanmasa bile kaybetmeyecek bir görüntü içerisinde olacağını çok net söyleyebilirim. İnşallah kazanır. Çünkü 44 bin seyircimiz var. Milyonlarca insan televizyonda bu akşam maçı bekliyorlar. Saat 22'yi bekliyorlar. Hani o yüzden oyuncular bence her türlü performansı ortaya koyup hem o taraftarlarının o sinerjisini bozmayacaklar hem de Beşiktaş takımının nasıl bir kurgu içerisinde olduğunu net bir şekilde gösterecekler. Ayrıca bir de Marsilya'ya da büyük bir sürpriz var bu akşam. Hani hatırlıyorsun değil mi? Yıllar önce Timo Werner'in kulaklarını tıkayarak 31. Evet. dakikada oyundan çıkmak istediğini hatırlıyorsun değil mi? Evet. Bu desibel rekorunun kırıldığı maç. Bugün aynı atraksiyonlar sahnede olacak. Onu net bir şekilde söyleyeyim sevgili Berk.
5: Yine bir rekor gelebilir diyorsun yani.
6: Gelir. Gelir. Bu akşam kesinlikle gelir.
5: Bu arada takımdan...
6: Yani hakemin düdüğüyle birlikte bambaşka bir senaryo çıkacak ortaya yani. Televizyonların falan maçı televizyondan izliyorsan özellikle dinleyicilerimiz de yani, televizyondan izliyorsa biraz sesini kıssın yani orada.
5: Yani Emre'den şöyle yıllar sonra iyi bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. İyi bir kadrodan bahsediyoruz hemen hemen. Ve işte
6: yeter artık ya yeter Berk. 5 senedir
5: UEFA Avrupa Ligi'nden bahsediyorsun.
6: 12 tane teknik adam. Kasım'da avlu atan Beşiktaş gördük. Halen arkasında durduk. Sonuna kadar da arkasında durmaya devam edeceğiz ama bu sene bizi çok onure eden bir oyun var. Bir tablo var ortada sevgili Berk.
5: Yıllardır istenen bu sene yaşanıyor Beşiktaş'ta. Öyle ki Beşiktaş'ta mesela kalede de Nübel'le çok iyi bir güven kazanıldı taraftar nezdinde. Nübel'in milli takıma çağrılması da ayrı bir güzel. Beşiktaş tarafında değerlendirilebilecek konulardan biri.
6: Tabii Neuer'den artık yavaş yavaş vazgeçecekler. Çünkü yaşı kemale erdi. Nübel de bence Almanya'nın en değerli ve en önemli kalecilerinden biri. Yani Neuer'in arkasında kalması onu performans anlamında belki biraz geriye itmiştir. Ama Stuttgart'ta oynamış olduğu futbol, Beşiktaş'a geldiği günden beri aidiyeti. Yani sen bir Beşiktaş kalecisinin hiç gördün mü yani? Böylesine sükseli bir kalecinin işte tramvaylarda gezdiğini, metroya bindiğini, evet. Tek başına oradan tekneye binip de karşıya geçtiğini falan görmedik. Bence çok böyle taraftarın istediği, çok sıcaklık ve enerjisi yüksek bir kalecinin tabii Beşiktaş'ta olması gerçekten tüm Beşiktaşlıları çok mutlu ediyor.
5: Orkun'u sormuş dinleyicimiz.
6: Orkun oynayacak bu akşam. Evet ayağında küçük bir çatlak var ama sağlık ekibi bugün kendisiyle görüşüp hatta bir iğne yapma şeyinde bulunmuşlar. Orkun da buna cevap vermiş. Oynamak

0: istiyorum demiş. Takımımın yanında olmak istiyorum. Kaptan olarak sahaya çıkmak istiyorum demiş. O yüzden sağlık ekibi de kontrolünün ardından Orkun'un oynamasına karar vermişler. Teşekkürler sayın kaptana da. Gerçekten böylesine güzel bir atmosferde, Trossard'ın olmadığı bir gecede, Orkun'un da olmadığı takdirde, hani performans anlamında o performansımızın düşebileceğini konuşabilirdik ama Orkun'un tabii sahnede olması, takımın başında olması, taraftarı o ateşleyecek o heyecanını sürdürmesi tabii tüm Beşiktaşlıları çok mutlu ediyor.
1: Emre Eren biraz sakin olmalı demiş Sezai Saçak.
0: Emre Eren zaten hep sakin ya. Emre Eren'in konuşma tarzı bu. Emre Eren sakin. Akşam neyin göreceğiz? O sakin olan diyen arkadaşları ben biliyorum kimler olduğunu. Ya onun için akşam neyin bakalım görelim. Bir Marsilya maçında da bir görelim Beşiktaş'ımızı. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Herkes de görsün bunun sonucunu yani.
1: Peki. Emre Eren Trossard'ın, onu konuştuk. Konuşmadığımız şeyleri sorun lütfen hızlıca. Bir Beşiktaş marşı gider şimdi bak demiş.
0: Tabii ya. Bir tane Beşiktaş marşı artık çal be kardeşim ya. Çal ya.
1: Ne çalayım? Ne çalayım Emre Eren? Ne çal be kardeşim? Ne istiyorsun ya? Emre Eren?
0: Vallahi ben istersem 8 tane marş söylerim sana.
1: Abi söyle istediğini söyle.
0: Sen aralarından seç. Bizimkisi bir aşk hikayesi abi. Beşiktaş'ın en büyük bestelerinden biri.
1: Abi ben farklı bir yere gitti benim kafam.
0: Sevgili Kayağan, rahmetli Kayağan tabii yazmıştı bu şarkıyı. Sonra Beşiktaş taraftarı buna şey yaptı, karşılık vermişti. Güzel bir beste diye düşünüyorum ben.
1: Ben biraz orada anlayamaz kimse bu aşkıya gittim ama.
0: Anlayamaz kimse bu aşkı. Hepsi var ya. Bunların evet. Hepsi var ya.
1: Peki. Dinleyicimiz istedi. Emre Eren de üstüne böyle biraz geldi konunun. Hemen böyle devam edeceğiz. Yayının bir bölümünü Emre Eren'le. Emre Eren, Beşiktaş özelinde söylemek istediğin farklı bir şey var mıdır diye ben sorayım son kısımda.
0: Valla Beşiktaş'ımıza bu akşam Fransız temsilcisine karşı oynayacağı futbolu inşallah beğenerek ilgiyle izleyeceğimiz bir 90 dakika bekliyorum. Ben bundan da hiç şüphem yok. İnşallah sonuçta Beşiktaş adına doğru bir sonuç olarak çıksın. Tüm Türkiye'nin hem puanı yükselsin hem Beşiktaşlılar biraz daha nefes alsınlar diye düşünüyorum bu akşam özelinde.
1: Sene sonu görüşeceğiz Galatasaraylıyım demiş Sezai Bey mesela.
0: Canı sağ olsun, hepsi bizim takımımız. Ben hiç kimseyi burada ötekileştirmem, asla ötekileştirmem. Kimin hakkıysa o şampiyon olsun. Hiç problem yok. Biz alkışlamasını da biliriz. Değer vermesini de biliriz ama biz şampiyon olduğumuz zaman bizi de alkışlasınlar lütfen yani.
1: Peki. Emre Eren teşekkür edeceğim.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar temsilcimiz Beşiktaş'a Tüpraş stadında oynayacağı 90 dakikada sonucun inşallah Beşiktaş'ın lehine bitecek bir 90 dakika olması temennimizle, hakemi konuşmadığımız, sana, evet, maçın çok güzel pozisyonlarını konuştuğumuz 90 dakika olsun.
1: Sana teşekkür var. Radyo Gol'de Beşiktaş marşı dinledik Emre Eren senin sayende demiş.
0: Biz teşekkür ederiz. Bak burada
1: ama yani hep yaptığımız şeyler.
0: 9 senedir 10 senedir Göztepe ile birlikte özdeşleşmiş bir kardeşim var, Mehmet, evet, Olgun. Sağ olsun geldi maçtan önce dedi bir sırt masajı yapayım dedi. Ondan sonra biraz dedi seni dedi rahatlatayım dedi. Biraz dedi gergin gördüm maç öncesi dedi sağ olsun. Gelir yani böyle zaman zaman otururuz sohbet ederiz. Kendisine de selam olsun Mehmet Olgun'a. Saygılarımızı sunuyoruz.
1: Teşekkürler, selamlar Mehmet Olgun'a da aynı zamanda ve diğer tarafta İzmir'e de.
0: Çok teşekkür Emre ediyoruz.
1: Eren, sağ ol, ağzına sağlık. Emre Eren'le konuştuk, onunla değerlendirmemiz oldu. Emre Eren'le değerlendirdik ki burada hızlıca sizlerden gelen mesajlara da döneceğim. Tabii anlayamaz kimse bu aşkı dedik. Beşiktaş için Marsilya maçı havasına bir girdik.

Şu anda yok mudur Dolmabahçe'ye giden? Erkenden çarşıcılar mesela. Biz çarşıdayız 6'dan itibaren. Orada buluşalım cılar. Vapurla geçip radyoyu dinleyenler, araçta olup zaten radyoyu dinleyenler. Sizlere gelsin. Beşiktaş'a, çarşıya, Dolmabahçe'ye selamlar.

Dedik ve bunun üzerine söz söylenmez. Güzel girdik o havaya. Yollara maça gidiyorum demiş. Helal olsun sana demiş. İbrahim Yaman biraz karışık ama okuduk hemen hızlıca. Teşekkür edelim. Ben maça gitmiyorum ama atölyeden dinliyorum seni Berk kardeşim. Helal olsun sana. Bir helal olsun.

daha geldi bak. Beşiktaşlılardan mesaj üzerine. Peki bunların haricinde farklı bir şey okumayalım. Bunun üzerine reklama gidelim. Pek bir şey söylemeyelim. Dönüşte Beşiktaş'ı konuşarak devam edeceğiz.

0: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek postla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
4: Paytr. Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Reklam bitti. Reklam.
9: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
13: Reklam bitti.
14: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam ediyor.
1: Haber Masası'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim Yavuz bizlerle. İbrahim Yavuz hoş geldin, selamlar.
2: Merhabalar, hoş bulduk, selamlar Berk.
1: Keyfin yerindedir umarım.
2: Çok şükür, çok şükür, her şey yolunda. Sen nasılsın?
1: Sağ ol, var ol. Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Bu arada hemen öncesinde yayına seninle girdik ama şöyle bir sözüm vardı. Onu hemen yerine getireyim. Bir dinleyicimiz Murat Bey az önce yazmıştı. Murat Bey az önce dedi ki Beşiktaş Marşı ile beraber reklama gittik. Hemen ardından reklam arasında 80 kişiyi atölyede, konfeksiyonda ayağa kaldırdım abi. Öyle gaza getirdin bizi demiş İstanbul'dan. Wilco Tekstil'e. Wilco Tekstil Sancaktepe'de atölyeye selamlar Murat'ın vasıtasıyla, Murat'ın aracılığıyla Wilco Tekstil'e selamlar olsun. Sancaktepe'ye selamlar olsun diyelim. Beşiktaş maçının havasına girdik İbrahim Yavuz biz de bu böylelikle.
2: Yani Beşiktaş'ta bu sene herkesi de havaya sokacak güçte oyun oynuyor. Teknik direktörü gerçek bir lider gibi davranıyor. Aslında her şey uygun. Tabii onların da aslında biraz da kendilerini uluslararası da organizasyonda en sert bir hazırlık bekliyor diye düşünüyorum. Her ne kadar Marsilya'nın bugün içinde bulunduğu durum pek lig üzerinden değerlendirdiğinde iç açıcı gözükmese de skorlar üzerinden yorumluyorum. Ne olursa olsun Beşiktaş'ın bu anlamda kendisini test etme açısından da önemli bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Teknik direktörün hep söylüyorum yani varlığı çok değerlidir, anlattıkları çok önemlidir. Beşiktaş çok uzun zaman sonra çok önemli bir teknik direktörle çalışıyor. Hiç bahanenin arkasına sığınmadan, sürekli gelişim talep eden, var olan her organizasyonun peşinden giden. Yani şunu demiyor, bizim için lig daha önemli, Avrupa'da artık yapacak bir şey yok, öyle bir kadro derinliğim yok demiyor. Nerede Beşiktaş varsa hepsine talibim diyor ki bence kıymetli olan da odur. Çünkü şöyle düşün Berk, Süper Lig yerel bir lig değil mi? Yani ama bu kadroların, bu oyuncuların uluslararası organizasyonda da kendilerini göstermesi gerekiyor. Teknik direktörün kendisini göstermesi gerekiyor. Ben öyle bakarım. O yüzden hocanın davranışlarını çok değerli buluyorum. Beşiktaş'ın bugün içinde bulunduğu durum çok sağlıklı. Umarım bu düşüncede, oyunda bugüne kadar bize çok şey vaat eden Beşiktaş bundan sonra da Marsilya maçıyla devam eder. Bunu çok daha güçlü hale getirir.
1: Senin de en böyle dediğin gibi az önceki sözlerine de yansıttın bunu. En beğendiğin, en tuttuğun dört büyüklerde takım her haliyle, her yapılanmasıyla, yönetiminden teknik heyetine bile derim hatta. Ki yönetimlerin kesinlikle bakış açısını hep eleştirirsin. Yani, Beşiktaş oldu. Vincenzo İtalyan oldu hep.
2: Evet. Serdar Adalı'yı şöyle yani destekliyorum, kutluyorum, çok değerli buluyorum. Muhtemelen başkan orada da iyi bir öz eleştiri yaptı. Yani onlar çok fazla bu işin içine dahil oluyordu idareci olarak. Yani bunu uzmanına teslim edip idari tarafla ilgilenmenin aslında ne kadar değerli olduğunu da bugün bence kendisi görüyor. Aynı şekilde Önder Özen'e de bence hakkını vermek lazım. O da bu süreci son derece sağlıklı idare ediyor. Yani bu tek başına bir kişiyle halledilebilecek bir durum değil. Oyun da böyledir aslında. Biz bakma son zamanlarda takım oyunundan çok uzaklaştık. Yani hep bireysel anlamda oyuncuları anlatıyoruz ama belki takım oyunu çok önemlidir. Bu oyun tek başına bir oyuncu üzerinden okunmaz, tek başına teknik direktörden okunmaz. Tamamından okudur. Kulübün en tepesindeki başkanından, sportif direktörü, idarecisi, hepsini bu işin içine katıyorsun. Hepsi organize bir şekilde, planlı bir şekilde çalıştığında çok kısa sürede gözle görülür net bir şey görebiliyorsun ki bu çok önemlidir. Ben Beşiktaş'ın aslında bu anlamda ülkeye de bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş takımı bireysel anlamda çok güçlü bir takıma sahip değil belki. Yani şu an ben biraz önce A-Spor'daydım. Orada muhtemel kadrolar üzerinden bir değerlendirme yaptık. Benzer yorumu orada yaptığım için söyleyeyim. Yani Vlahovic'le aslında Orkun'u bugün çıkarsan o denklemden Beşiktaş çok güçlü oyuncu takımı değil. Ama çok güçlü bir teknik direktör, güçlü organizasyona sahip bir takıma dönüştü. Yine teknik direktörün ülkeye verdiği bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Yani bireysel anlamda tek başına oyuncuyla bir şey anlatma. Bak bir önceki seneki teknik direktörün, sportif direktörün olmaz dediği oyuncular bir anda çok kıymetli, değerli oldu değil mi? Olaytan mesela...

0: alternatif oyuncu diye getirildi Beşiktaş'a. Bunu sportif direktör söyledi, teknik direktör bunu dile getirdi. Düşünebiliyor musun? Alternatif diye gelen bugün o planın en önemli oyuncusu oldu Beşiktaş'ta. Bunlar hep önemlidir. Yani Beşiktaş'ın bu anlamda bu zamana kadar yaptıkları gerçekten çok kıymetli.
1: Kaldı ki Beşiktaş'ta senin dediğin gibi yani oyuncuya bağlı bir sistem değil. Mesela bugün Trossard'ın yokluğunda farklı bir şeyi konuşacağız. Yarın Vlahović olmasa ki şöyle bir hemen sağa sola vurmaya başlamıştır Beşiktaşlılar. Allah korusun diyerek böyle tık tık tık diye. Ama yani başka bir şeyi konuşacağımız bir Beşiktaş. Yani oyun özelinde ilerlemek. Senin de söylediğin hep buydu. Kaldı ki aklın yolu dediğim yerde de bence buraya çıkmalı tüm oklar. Beşiktaş'ta, kesinlikle. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Trabzonspor'da oyun konuşulmalı hep dediğimiz yerde hep belirli oyuncuların örneğin X takımda demeyelim. Fenerbahçe'de Talisca gitti böyle oldu. İşte Galatasaray'da Osimhen sakatlandı böyle oldu. Trabzonspor'da henüz öyle şeyleri konuşmuyoruz belki ama yani örneğin Salah'a bağlamıyoruz oyunu henüz ama.
0: Direktör konuştu ama o da dedi konuştu ki bu kadro hoca kovdurur dedi. Bu kadro hoca kovdurmaz yani onu da analiz
1: edelim. O da farklı bir bakış açısı evet.
0: Ya bu senin söylediğin bütün örnekleri, bütün teknik direktör davranışların aslında yanlış olduğunu bugüne kadar Beşiktaş davranışı, bence İtalyano davranışı net bir şekilde gösterdi. Bireysel anlamda oyuncudan bir şey okuma diyor ülkeye. Okuma diyor, yanılırsın bak ben yaptım diyor yani. Olay Tan'la yapıyorum, Emirhan'la yapıyorum, Jalo'yla yapıyorum değil mi? Ama ya bu bahsettiğin isimlerin daha düne kadar yüzüne bakılmıyordu yani, kabul edelim onu. Çok değerlidir, bu çok kıymetlidir diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle öyle. Sen bu akşam nasıl bir Beşiktaş bekliyorsun?
0: Ya şöyle, şimdi biraz Marsilya üzerinde
1: biraz daha detaylandırırsak.
0: Marsilya'nın şöyle bir durumu var. Biraz öyle yani, tabii izleyemiyoruz. Yani şimdi maalesef öyle bir durumumuz da yok. Yani oturup bütün maçları da aslında izlemek lazım. Evet, %100 izlemek lazım sağlıklı yorum yapabilmek için. Ama izleyemediğim için istatistik üzerinden bir şey anlamaya, okumaya çalışıyorum. Mesela bu takım 4 tane maç yapmış ligde. 3'ünü kaybetmiş. Bir tanesini de ilk maç farklı kazanmış. Tamamında rakiplerine karşı topa sahip olma konusunda üstün bir takım. Yani çok ciddi anlamda üstünlük sağlamış topa sahip olma konusunda. Ama koşu mesafesi konusunda biraz problemli bir takım. Yani bugüne kadar oynadığı 4 maçın tamamında rakiplerinden daha az koşmuş. Yani aslında bu istatistik biraz bir şey anlatıyor. Yani bu takım topa sahip olma konusunda iyi bir takım ama kırılgan bir takım. Yani orada çok çabuk kırılabiliyor. Yani bunlar bizim yarı sahada topa sahip olma konusunda daha fazla iş yapabilir ama kazandığımız toplarla onlara hemen problem çıkartabiliriz. Yani top onlardayken baskıyla kazandığımız toplarda hemen sonlandırma konusunda onlara problem çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Bu istatistik üzerinden böyle bir karşılaşma bekliyorum açıkçası. Yani bu bize bir şey anlatıyor. Topun onlarda biraz daha fazla olduğu ama sertlik de bizim onları bozup direkt sonuca gitme konusunda, ki Beşiktaş'ın İtalyano geldikten sonra kazandığı toplarla hemen sonuca gitme konusunda önemli işler yaptığını da gördük. Yani benzer bir oyunu izleyebiliriz. Topu kazandığımızda hemen onlara problem çıkarma adına.
1: Marsilya tarafında da form durumunu konuşuyoruz. Bunun yanında ama Marsilya Marsilya'dır diyorsun. Diğer tarafta dinleyicilerimizden,
0: yani olsun, evet. Yani,
1: dinleyicilerimizden Marsilya'nın generali diyor Hoiberg. Salih yeterli ikili mücadele edebilir mi diyor. Onu durdursak yeter. Yavru kedinin ensesi gibi diyor. Yakaladık mı diyor, hareketsiz kalır zaten Marsilya diyor. Örneği de ilginç dinleyicimizin. Ve devam eder. Galatasaraylı olarak Beşiktaş'a gönülden dua ediyorum. 3-4 gollü galibiyet bekliyorum demiş. İbrahim Yavuz'u severiz. Bilgisiyle, oyun anlayışıyla demiş. Oyunu bilerek konuşan donanımlı kaliteli insanlardandır.
0: Çok
1: sevgilerimle biraz da Galatasaray yorumu alabilir miyiz İbrahim Yavuz için demiş.
0: Yani Galatasaray
1: Şampiyonlar Ligi özelinde yorum istiyor bu arada, onu söyleyeyim.
0: Ha, Şampiyonlar Ligi'nde mi? Evet. Yani ilk maç Galatasaray adına bir hayli problemliydi. Yani oyunun bütününde aslında Galatasaraylılar çok memnun, hoca da çok memnun değil mi? Yani onu biraz hakem üzerinden okudu hoca mağlubiyeti ama ben çok doğru bulmam. Yani bir penaltı, evet haksız mı? Bence de haksız bir karar ama bir haksız karardan 57. dakikada bir penaltıyla kırılıyorsan, neredeyse bir yarı oynanmamış oyundan bahsediyorsan ve oyunu burada verdik diyorsan, o gelecek adına seni problemin içine iter. Yani Galatasaray'ın o analizinin ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çok zor bir Barcelona maçı bekliyor Galatasaray, ki Barcelona'nın özellikle bugün içinde bulunduğu durum biraz beni şey anlamında endişelendiriyor. Yani amil takımın İspanya ile oynadığı bir

0: karşılaşma vardı burada. Hatırlıyorsun. Yani o bayağı bir o oyun amil takımı problemin içine etmişti. Şimdi Galatasaray'ın da bu takım savunması konusunda çok fazla eksiği olduğunu biliyoruz. Yani umarım düşüncemin dışında olaylar olur Galatasaray adına, oyunlar olur. Ben de bu konuda yanılırım diyeyim.
1: İbrahim Bey'e selamlar, dinliyor ve izliyoruz demiş. Az önce sağ izlemiş olsun. Mesela galiba. Erçin Er evet. Mesajını iletmiş.
0: Sağ olsun.
1: İbrahim Hoca bütün maçları izleyemez zaten. Evde durmuyor ki demiş, gülmüş Aykut Bey.
0: Teşekkür ederim. Bak şimdi de
1: kimdi? Ne diyor?
0: Bayrampaşa metronun oradayım. Bir abimiz geldi. Yorumlarını çok beğendim.
1: Sağmacılar mı? Bayrampaşa Maltepe metro mu?
0: Sağmacılar yok. Kocatepe metrodayım da ha, bir peki. Abimiz yayına dahil oluyordu da. Ona
1: abi hemen dahil edelim. Benim de her gün geçtiğim yol orası mesela. Ben de Bayrampaşalıyım. Üç Bayrampaşalı konuşalım İbrahim Yavuz. Ne diyorsun? İş oraya döner abi bak bir yerden sonra. Radyodayım diyorsun. Yani, ne dedi abi sana oluyor. Az önce? Mesela merak ediyorum.
0: Nasıl?
1: Ne dedi sana? Nasıl geldi? Ne sordu?
0: Ya uzaktan işaret ediyordu bir şey. Sonra ben o ara telefonu gösterdim. Sonra yaklaştı. İşte çok beğeniyoruz falan gibi bir şey söyledi. Sağ olsun.
1: Eyvallah.
0: Mutlu oluyoruz. Yani pozitif bir şeydi. Ama şunu da unutmamak lazım. Mesela bu konuda da bizim öz eleştiri yapmamız lazım. Olumlu bir şey duyduğumuzda bunu gayet kabul ediyoruz değil mi? Mesela bizi biri beğendiğinde evet yani bu kendimize yakıştırıyoruz. Ama olumsuz bir yorumu da mesela beğenmeyen birine hemen saldırıya geçiyoruz değil mi? Onu kendimize yakıştırmıyoruz. Yani
1: doğru.
0: Övgünün olduğu yerde hepsi olacak değil mi? Yani beğenen de olacak, beğenmeyen de olacak.
1: Oradaki biz zaten dengen...
0: Direktörlere olumsuz bir yorum yapınca hemen kızıyorlar ya mesela. Var değil mi? Yani olumlu da var, olumsuz da var.
1: Ama sende de bu konuda bir denge var. Onu altını çizmem gerekir. Yani burada sana ne eleştirilerine yorumlar geliyor. Senin eleştirilerini çok eleştiriyorlar mesela. Bak eleştirmek gibi bir şey var burada.
0: Eyvallah.
1: Ama sen onlarda da çok iyi dengeyi koruyorsun. Şu an olduğu gibi yanıt veriyorsun mesela oraya.
0: Sağ ol kardeşim.
1: Bak az önce bir dinleyicimiz Bayrampaşalı dedik ya. Üçümüze Bayrampaşalıyız dedik ya. Ceyhun Kanat ne demiş? Az önce bir mesaj atmıştı. Galatasaray yorum alabilir miyiz? Onun bilgisini, oyununu bilerek konuşan donanımlı kaliteli insan olduğunu düşünerek dinliyoruz demiş. Demişti hatırlarsın. O da şöyle demiş. Biz de Bayrampaşalıyız. Kan çekiyor demek ki İbrahim abiyle de demiş.
0: Eyvallah. Evet, sağ olsun.
1: Söz sende tekrar.
0: Selamlar. Yani Barcelona maçıyla ilgili yani Lisbon maçını değerlendirdim. Barcelona maçı biraz beni endişelendiriyor. Onu da söyledim belki ama yani biliyorsun Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonda başlangıcı Frankfurt'ta kötüydü ama işte Liverpool maçı bir anda Galatasaray'ın orada ayağa kalkması açısından çok önemliydi. Umarım benzer bir durum olur Galatasaray'ın. Yani kötü giden bir Lisbon maçından sonra, en azından skor anlamında kötü giden Lisbon maçından sonra tekrar ayağa kalkar diyoruz yani.
1: İbrahim Bey'e sürekli mesaj atıyorum. Okan Buruk istifa edeceği kabul etmiyor. Galatasaray'da organizasyon olarak ne görüyor? Acaba takım 4 senedir oyunu...
0: Okan Buruk istifa oyuncu bazlı mı ilerliyor?
1: Okan Buruk istifa deyince kabul etmiyor demiş. Yani Okan Buruk ya neden istifa etsin diyormuşsun sen.
0: Yok istifa ile ilgili itirazım olur. Orada talep etmemiz gereken evet yani ortada 4 senede 4 şampiyonluk var. Şimdi bu teknik direktör başarısız demem ama talep etmemiz gereken şey yani daha güçlü oyuncudan ziyade daha teknik direktör dokunuşunun çok daha fazla ön planda olduğu bir oyun. Artı daha fazla bizim altyapıdan Türk oyuncuların da bu işin içine dahil olması gereken bir oyun diye düşünüyorum ben.
1: Ve devam ediyoruz. Beşiktaş'ı konuşurken birden Galatasaray'a da geçtik ama sorular üzerine tabii. Gücüne güç katmaya geldik demiş Hakan Güneş mesajıyla. Beşiktaş'ta çarşıdaymış Hakan Güneş'te. Hakan Güneş maç neredeyse Hakan Güneş orada, öyle bir dinleyicimiz, onu söyleyelim. Ama çarşı yanıyor, onu da söyleyeyim. Güneş daha batmamış fotoğraftan anladığım. Tam da bu kartal heykelinin orada taraftarlar iyi bir havaya girmişler İbrahim Yavuz, onu söyleyebilirim sana. Onu aktarabilirim.
0: Evet yani yayında da ben orada bağlanan arkadaşımızdan da biraz gördüm. Bayağı bir hareketliydi yani bayağı uzun zaman olmasına rağmen maçın başlama saatine. Çok iyi gözüküyordu ki herhalde neredeyse tamamının dolmasını beklediği bir karşılaşma değil mi? Beşiktaş seyircisi tabii. Zaten özellikle içeride yani orayı deneyimlemiş biri de olarak söyleyeyim yani hani orada oynamış biri olarak söyleyeyim. Evet stadyumun biraz şeyi değişti ama o coşku bence yani mesela rakibi korkutur deniyor ya, rakibi de o işin içine sokuyor, keyif alıyor. Yani oraya deplasmana gelen, ben deplasmana gelmiş biri olarak söyleyeyim, ben çok keyif almıştım yani orada ya sahaya çıkan bütün oyuncular rakip de olsa orada o seyircinin varlığından çok keyif alır ya.
1: Skora ne der merak ediyorum demiş. Beşiktaş Marsilya maçına 3-2'lik Beşiktaş skoru oynamış dinleyicimiz. Bahis soruyorlar sana İbrahim Yavuz.
0: Ya umarım öyle olur ama ben sanki böyle yani kazanırsa Beşiktaş tek farklı kazanır ya da berabere de bitebilmeye yakın bir karşılaşma değerlendiriyorum. Yani öyle bir karşılaşma açıkçası bekliyorum. Tek farklı bir Beşiktaş galibiyeti sanki daha mantıklı geliyor bana. Yani.
1: Karışık ilerledik. Galatasaray yorumları çünkü ağır bastı. Taraftarın hakaret etmeden Okan Buruk'un oyuncu değişikliklerine kenarda beklettiklerine ve ilk 11'e aldıklarına yapmış olduğu eleştiriler İbrahim Bey nasıl yorum getiriyor demiş. Teşekkürler demiş.
0: Doğru değil. Yani o işte nedir o? Çok sert eleştiriler oluyor. Yani hakarete o eleştiri de değil zaten. O hakaret olan durum çok şeydir ama eksik olan bana göre bölümler de var. Daha çok transfer edilen oyuncular evet fayda sağlayanları var ama gelene gidene baktığında Galatasaray bu konuda bence eksik yani. Çok fazla Galatasaray transferde yanıldı. Hala Galatasaray ilk 4 sene önce yani gelen oyuncularla bu işi hala yani o yenileme değişim konusunda problem yaşıyor Galatasaray. Bak gelenler uyum sağlayamıyor. Bu sene de benzer durum var. Bak Leslie yok. Batrakol yok. Değil mi?
1: Evet.
0: Yani şey yapamıyor. Yani Galatasaray'ın bence teknik direktör olarak Okan Buruk'un en büyük problemi o. Yani gelen transferlerden verim alma konusunda yeni oyuncuları o işin içine katamıyor Galatasaray.
1: İstanbul'dan Bülent Bey yazmış. Sevgili Berk, İbrahim Bey'e sorar mısın? Dört büyüklerde neden altyapı çıkışlı futbolcu yok senelerdir ve muhabir arkadaşlar hiç mi cesaret edemiyor demiş. Ya muhabir arkadaşlar cesaret edemiyor diye bir durum yok mesela. Niye okuyalım mesela biz cesaret etmesek burada ya da sorulan yerler var bunlar ama bazı takım
0: arkadaşlar üzerinde. Soruyor ya.
1: Soruyorlar. Soruyorlar ama yeri var. Mesela cevap tutup Başakşehir'le dört büyüklerden birinin oynadığı bir maç sonrasında bunu sormasını beklemeyin size. Bir sohbet ortamı oluyor. Sohbet toplantısı oluyor. Kamp takibinde basın mensupları orada soruyor bunu mesela. Siz de kaçırıyorsunuz yeri geldiğinde. Çünkü yılda bir sorulan bir şey oluyor. Bu her zaman fırsatı bulunmuyor bunun. Genellikle evet, maç sonu toplantılarında, basın toplantılarında bekliyorsunuz siz her soruyu ama her şey yerine göre sorulabiliyor. Onu söylemek gerekiyor.
0: Ya soruluyor ama cevap böyle oldu. Yani benim en azından Okan Hoca ile ilgili duyduğum çok yok. Sende. Yani bu oyuncular öyle oraya çok talip olup yani o işi halledebilecek kalitede oyuncular değil diyor Okan Hoca yerli oyuncular konusunda. Yani Okan Hoca'ya şöyle bir itirazım var. Hani bir eleştiri olsun. Okan Hoca'nın son basın toplantısında şöyle bir ifade kullanmıştı hoca. Yerli teknik direktörler ve yerli oyuncular itibarsızlaştırılıyor dedi değil mi?
1: Evet, ülkede. Doğru.
0: Ben mesela evet yani o sözün arkasında olabilmen için şunu yapıyor olman yani şöyle destekleyebilirdim Okan Buruk'u. Federasyon daha fazla Türk'ün oynayabilmesi için yabancıya bir sınır getiriyor değil mi? Hı hı. Ya federasyon sana diyor ki ya sen Türk'ü oynatmıyorsun ben bir sınır getireyim daha fazla Türk'ü oynat. Okan Hoca bu duruma itiraz ediyor ama. Şimdi senin onu desteklemen lazım. Desteklersen evet o zaman derim ki haklı çünkü hoca daha fazla Türk'ün oynaması için çıkartılan kurala itiraz etmedi. İtiraz ediyor. Şimdi ben nasıl bu durumda o söylediğini destekleyeyim? Çelişmiş oluyorsun söylediğinle. Yani Türkler itibarsızlaştırıyor. Eyvallah ama federasyon sana daha çok Türk'ü oynat diyor. Ona da itiraz ediyorsun. O zaman olmuyor. Altını dolduramıyorsun söylediğin şeyin.
1: Peki. İbrahim Yavuz son olarak ben Beşiktaş'ta muhtemeli vereceğim. Muhtemel üzerinde tabii. İlerleyeceğim. Nübel kalede bekleniyor. Tabii. Murillo sağ bekte, Otara sol bekte beklenirken Agbadu Yalo stoper tandemi var gibi görünüyor muhtemelde. Salih Özcan, Olaytan, Orkun Kökçü ortalarını göreceğiz. Orkun yetişti. İlhan Fakılı solda, Çerni sağda, Vila 3 ileri uçta. Bu ihtimali nasıl görüyorsun? Bu muhtemeli nasıl değerlendirir İbrahim Yavuz?
0: Yani iyi bir ideal. Daha önce tekrarı fazla olan ideal. Hı hı. Ya ben aslında biraz Beşiktaş'tan şey de bekliyorum ya. Artık yavaş yavaş Beşiktaş'ın Oh'la beraber Vlahovic'in oynadığı çift santraforlu oyunlar da bekliyorum. Mesela çift santrafor hep şey geliyor kulağa değil mi? Yani anlatı hep çift santrafor oynuyorsa risk alan bir takım gibi değil mi belki? Yani hı hı. Bir takım çift santrafor oynuyorsa hücumu düşünüyor gibi algılanıyor. Evet ama mesela oynadığın oyuncu belli eder onu. Eğer Oh'la beraber çift santrafor oynuyorsan aslında o çift santrafor oyunu aynı zamanda iyi bir takım savunmasını da içinde barındırıyor. Hani ben mesela bek

0: Biliyorum hocadan. Muhakkak onun hazırlığını yapıyordur diye de düşünüyorum. Çünkü çift santrafor oynama konusunda şahane bir alternatif olarak görüyorum. Yani hem
1: Doğru.
0: işin takım savunma hem de stoperleri dağıtma konusunda orada Vlahovic'in de bir hayli işini kolaylaştıracağını düşünüyorum.
1: Ama bence Beşiktaş'ta mevcut olan sistem en azından devre arasına girmeden
0: Kısa sürede
1: bozulmamalıydı.
0: olmaz. Evet, aynı fikirdeyim
1: Bozulmamalıydı,
0: ama
1: evet yani.
0: yani böyle bir şey de açıkçası bekliyorum. Belki Türkiye Kupası bu tarz maçlar buna biraz daha uygun olabilir. Rakibin seviyesi daha belirleyici olur. Hani test etmek istediğin şeyi görme açısından.
1: Peki. Bu muhtemele ilişkin ekleyeceğin Beşiktaş Marsilya maçına ilişkin ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım
0: Yok,
1: son kısımda.
0: yok. Başarılar diliyoruz umarım. Çünkü çok da ihtiyacımız var ülke puanı olarak. Daha fazla oraya takım gönderme açısından. Umarım kazanan taraf Beşiktaş olur.
1: Peki, umarım. Teşekkür ediyorum İbrahim Yavuz,
0: Ben
1: selamlar.
0: teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol, var ol.
0: Selamlar herkese. Sağ olun.
1: İbrahim Yavuz'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Beşiktaş Marsilya maçı öncesinde sizlerden gelen mesajları da okuduk ki okumaya devam edelim hatta araya reklama gitmeden önce. Cengiz Bey der ki eyvallah Berk kardeşim baş tacısın der. Sokakta Beşiktaş formalı birini görünce gidip sarılası geliyor insanın. Düşün şu an nasıl aileden gibisin demiş. Gülmüş Cengiz Bey. Bir Beşiktaş marşı çaldık diye oldu bunlar bu arada. O da şöyle hani hatırlatalım. Ve buradan geldi konu buralara ve diğer tarafta sadece buralara değil bakın bir Beşiktaş marşı çaldık diye Radyo Gol'de de Beşiktaş marşı dinledik ya teşekkürler Emre Eren'le başlayan bir yorum İbrahim Yaman'ın yorumu ses tonu program kalitesi dinleyici bu kadar fazla önem dinleyiciyi bu kadar fazla önemleyen düzeltiyorum özür dilerim ben yanlış okudum önemseyen başka bir radyocu görmedim biz teşekkür ederiz demiş İbrahim Yaman ama bir Beşiktaş marşı çalınca en iyi radyocu oluyoruz işin esprisi teşekkürler İbrahim Bey sağ olun var olun Berk Beşiktaş bu akşam başarılar dileriz Beşiktaş'a hafta sonu hem Beşiktaş hem Galatasaray puan kaybeder 3 puan kaybederler en büyük Fenerbahçe demiş Fenerbahçe 3 puan alır İzmir'den İltuğ Güler ben demiş iyi yayınlar diliyorum kardeşim demiş peki İbrahim Bey katılır mı bilmem ama en güzel örnek Tottenham maçında Icardi Osimhen'deki oyun gücü demiş. Icardi ve Osimhen tarafına örnek göstermiş ikili forvete. Büyük Marsilya taraftarına başarılar dileme mesela. Eyüp Keskin. Değil mi? Diliyorum demiş ama dileme. Niye diliyorsun? Yok be senin kaliten Berk gerçekten ben bir Galatasaraylı olarak seni çok severek dinliyorum demiş. Ya böyle düşündürüyorsak ne mutlu bize. Adınızı da yazarsanız onu da analım. Teşekkür edelim mesajınız için, katkınız için. Sağ olun, var olun. Bu arada yayın canlı mı dediniz? Ha, o eski mesajınızmış. Peki. Bu saatlerde yayının hafta içinde özellikle bant olma ihtimali yok. Öyle bir yayın akışımız olmadığı için. Onu söyleyelim. Genellikle maç günleri gece 1'i 12'yi bazen 2'yi bulan bant yayınlarımız, tekrar yayınlarımız oluyor. O saatlerde başlıyor. Hafta içinde maç olmadığı zamanlarda da kim ne dedi formatının hemen ardından 21 itibariyle başladığını hatırlatmak gerekir. Berk merhaba yayınlar. Bence son yıllarda Avrupa'da üst düzey bir takıma karşı ilk kez açık favori olarak bir maça çıkacak Beşiktaş demiş. Ve iyi de çıkacak mesela ne dersiniz? Emre Bey ne der? Şöyle der. Çok fazla Beşiktaş güzellemeleri yapılıyor. Sezona harika başladıklarını kabul etmekle beraber bir Barcelona olmadıklarını da kabul etmek lazım. Halen rakiplerine göre ve kadro kalitelerine göre zayıf olduklarını, uzun maratonda işler böyle olmadığını hatırlamak gerekir demiş. Çok dişli bir rakiple halen oynamadılar. Buna Fenerbahçe de dahil demiş ve gülmüş Emre Bey Fenerbahçeliyim diyor burada. Bağırıyor Fenerbahçeliliğiyle mesela. Ne demek istediğimi bu akşam daha iyi anlayacağız maalesef demiş. Yine de başarılar tabii ki umuyorum ki yanılırım demiş. Umuyorum ki yanılırsınız. Ben bir dinleyicimize umuyorum ki yanılırsınız dediğimi hatırlamıyorum son zamanlarda. Ama bugün diyorum. Bu mesaja diyorum. Kolay gelsin Berkseyer. Anlattıklarına göre Marsilya berbat durumda. Bedava oyuncu dahi kadroya katamıyorlarmış. Emre Eren de onun gazına gelmiş demiş. Bence lig maçını düşünün artık diyor. Biraz sakin ayağımız yere bassın. Ne çabuk kendimizi dev aynasında görüyoruz demiş. Gelen yorumlara ilişkin Ramazan Karakaya böyle düşünüyor. Peki. Gelen mesajlara bakalım. Hüseyin Mecit mesajını bizlerle paylaşmış. Beşiktaş'a yürekten başarılar demiş. Rabbim senin işini gücünü rast getirsin demiş. Tüm konuklarına da

Başarılar diliyorum demiş. Selam olsun demiş. Ayağına taş değmesin, iyi ki varsın Berk kardeşim demiş. Teşekkür edelim. Hüseyin Mecit güzel temennilerini, dualarını esirgemeden geçmek istememiş buradan. Osman Erdem der ki, Berk hayırlı akşamlar. Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. Radyo Gol hafta içi çok seviyorum ama cumartesi pazar günü de sevmek istiyorum demiş. Cumartesi pazar günü de sevmek için sebepleriniz bol, onu söyleyelim. Kim ne dedi formatı? Evet, bir saatte var ama an itibariyle cumartesi pazar günleri maç saatlerinin de değişmesiyle beraber şöyle bir karar olduğunu sizlerle hani karar da değil hani neticesinde oraya dönüş olduğunu sizlerle paylaşayım her yıl olduğu gibi. Evet, Eylül ayının ortasına kadar saatler 21'i gösterdiğinde, 20'yi gösterdiğinde, 21.30'u gösterdiğinde oynanan maçlar yayın akışında bazı akışı düzenleme gerekliliği de getiriyordu. Ama orada 19 maçları geri dönüyor. Onu hatırlatmak gerekir. 19 maçlarının geri dönmesiyle beraber hafta içerisinde olduğu gibi hafta sonunda da gün içerisinde sadece 1 ya da 2 saatlik kim ne dedi formatımızın sizlerle olacağını ki onların da güncel ve çok güzel içerikler olduğunu düşünürsek bir problem oluşturmadığını düşünen taraftayım. Çok güzel mesela dinleyici olarak bir Radyo Gol'ün dinleyicisi olarak aynı zamanda çok keyif alarak dinlediğim içerikler buluyorum. Onu da aktarayım. Ama 19 maçlarıyla beraber mesela bu hafta cumartesi günü nasıl bir akış var? Size paylaşayım mı? Hadi paylaşayım. Tabii tam olarak net olmamakla birlikte saatler 12-14 arasını gösterdiğinde Göksel'in çağrısı araç düzeltiyorum. Hayır, Can Genç sizlerle birlikte. Maçın heyecanını sizlerle birlikte yaşayacak. Madem Osman Erdem'in mesajıyla buralara girdik hızlıca. Orada maçın heyecanını, maç önünü sizlerle paylaşacak. Maç önünü açacak 12-14 arasında kıymetli kardeşim Can Genç. Sonrasında kim ne dedi formatı sizlerle olacak derken 16'dan 19'a kadar 3 saatlik yayında 18 ayrı konuğumuz olacak efendim. Yani böyle bir hafta sonu Radyo Gol'de. Osman Bey, bunu size şimdiden sizin söyleminize beraber paylaşmış olayım. Aytekin Akay, Taka Gazetesi'nden Trabzon'u konuşmak üzere. Ömer Faruk Özcan, HT Spor'dan Galatasaray'ı konuşmak üzere. Süha Gürsoy, Batman Bursa maçı çok önemli maç birincilikte. Bursa'nın son durumunu aktarmak üzere Batman'dan bağlanacak. Ömercan Özmen Gençler Birliği maçı öncesinde, Başakşehir Gençler Birliği maçı öncesinde bizlere Ankara'dan bağlanacak. Detayları aktaracak. Gençler Birliği'ndeki son süreci değerlendirecek. Belki de Başakşehir'de olacak, burada olacak. Ufuk Kağan Karacan kısmet olursa. Tabii akış daha net değil, bazı isimlerle onu konuşuyoruz. Ama 16.45 civarında yine cumartesi günü bizlerle birlikte olacak Ufuk abi. Melih Şendil aynı şekilde 17'de. 17.10'da Hami Mandıralı bizlerle, bakın, Trabzonspor tarafında. Ve aynı şekilde uygun olurlarsa Nurgül Günaydın bizlerle olacak 17.20'de. 17.30'da eski Galatasaraylı futbolculardan Aykut Erşetin, eski Trabzonsporlu futbolculardan Hami Mandıralı, önemli isimler bizlerle. 17.40'da Emre Tilev'e gideceğiz, Emre abime gideceğiz. 17.50'de Ümit Karan bizlerle olacak cumartesi günü. 18'de Oğuz Altay, 18.10'da İbrahim Yavuz, 18.20'de Emre Eren, 18.30'da Aksal Yavuz, 18.40'da Serkan Çetiner ve aynı zamanda Fatih Demirkol gibi birçok isim de bizlerle birlikte olacak. Bunu da aktaralım. Trabzonspor özelinde birçok konuya, birçok konuğumuzla değinmeye çalışacağız. 17-18'lik, düzeltiyorum, 16-19 arasındaki yayınımızda aşağı yukarı 18 konuğumuzun olduğu bir program olacak. Osman Bey, hafta sonlarını sevmemeye devam mı mesela Radyo Gol'de? Ben de bununla sorayım onu. Hemen böyle hızlıca detayları vererek orada yine şimdiden de akışımızı sizlerle paylaşmaya çalışalım diyeyim ve selamlarımı ileteyim. Araya gideceğim. Gevezeliğim tuttu yine, tutmasın. Dönelim konulara. Hafta sonu yayın akışına kadar girdik. Araya gideceğim. Aranın ardından Şafak Malatya ile devam edeceğiz. Beşiktaş'ı konuşacağız. Bugün Beşiktaş günü.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Grazie.
1: Soru şudur. Mourinho'nun sizin için bu takımdaki yeri, önemi nedir? Aynı zamanda Marsilya hakkında iyi yanları ve kötü yanları hakkında ne söylemek istersiniz? Bir karşılaştırma yapabilir misiniz?
2: Su Amir dico che è un giocatore, uno dei più esperti della squadra, è un giocatore maturo, un giocatore che ha grande esperienza ed è uno dei giocatori importanti di questo Besiktas, del Besiktas che è nato insieme a me, insieme al mio staff ed è un giocatore di grande valore. Devo dire che dall'inizio, da quando è arrivato dopo il Mondiale, ho conosciuto un professionista, un calciatore di grande valore, un calciatore di livello e sono contento di poter allenare gente come lui e come tutti gli altri che ho a disposizione. Del Marsiglia dico che il campionato è una cosa, la Coppa è un'altra, nel senso che domani sarà una storia diversa, una partita diversa. Si cercherà dentro questo mini campionato di fare più punti possibili per superare il turno, quindi inizia una storia diversa. Il Marsiglia per me è un grande allenatore, un allenatore esperto, un allenatore che conosce bene le competizioni europee, una squadra piena di talento, con giocatori forti ed è sempre il Marsiglia che nelle competizioni europee si è sempre fatto rispettare. Rispettiamo loro, sappiamo che sarà una partita difficile, però vogliamo fare anche noi una bella figura contro, ripeto, una squadra di grande valore.
1: Amir önemli bir oyuncu, kendisi tecrübeli bir oyuncu, olgun bir oyuncu ve ne yaptığını bilen bir oyuncu. Beşiktaş için de çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Yani bu yeni Beşiktaş'ta benim ekibim geldiği dönemden bahsediyorum. Benim için önemli bir oyuncu oldu, değerli bir oyuncu ve Dünya Kupası'ndan döndükten sonra onu tanıştım. Hep şu ana kadar çok profesyoneldi ve her zaman benim dediklerimi dinlemeye çalışan biriydi. Onun gibi insanlarla, oyuncularla çalıştığım için de çok mutluyum. Onun gibilere ihtiyacım var. Marsilya için konuşmam gerekirse lig ayrı bir şey, Avrupa ayrı bir şey. Avrupa bambaşka bir dünya. Oradaki hikayeler çok daha farklı. Yarın da başlayacak bu mini lig bizim için başlayacak ve burada da yani alabildiğimiz bütün puanları almak istiyoruz. Gruplardan da çıkmak istiyoruz. Marsilya'nın çok büyük bir önemli bir hocası var. Avrupa'da daha önce de tecrübe edinmiş, nasıl oynaması gerektiğini bilen, ne yapması gerektiğini bilen bir hocaya sahipler. Aynı zamanda takımda her yerde kalite olduğunu söyleyebilirim. Çok yetenekli oyuncular var her bölgede. Ve Marsilya'da zaten hep Marsilya'dır. Avrupa'da hep saygı görülen bir takımdır. Her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir takımdır. Biz de tabii ki de yarın iyi bir iş çıkartmak istiyoruz. Tekrar ediyorum, gerçekten değerli bir takıma karşı oynayacağız ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz yarın.
3: Buyurun, size devam edelim.
4: Ersin Albayrak, Kartal Rekord. Hocam yarın için başarılar. Marsilya'da Mourinho ayrılana kadar kanat bölgesinde kullanılan Timothy Weah sağ bek bölgesinde oynuyor. Monaco maçında Bruner sağ bek ve sağ stoperin arasından gol çıkardı. Paris ilk golünü buradan buldu. Üçüncü golde penaltıyı yine sağ stoper yaptı. Rennes maçında da asist Weah'ın üstünden vurulan kafa da geldi. Buradaki problemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Beşiktaş'ı bu zafiyeti cezalandırırken görecek miyiz? Teşekkür ederim.
2: No, come ha detto Amir prima, siamo agli inizi, siamo tra virgolette gruppo e allenatore nuovi e penso che dopo poco tempo, perché è passato poco tempo, non si può essere perfetti. Penso che siamo molto avanti con quello che abbiamo fatto vedere, con l'identità che stiamo mostrando, ma anche noi non siamo come tutte le squadre, non si è perfetti, quindi lavoriamo tutti i giorni per migliorare, per crescere, per fare meno errori, per cercare di limitare gli errori che ti fanno e ti possono mettere in difficoltà durante le partite, e ogni

0: settimana cercheremo di essere migliori della partita precedente. Sappiamo di, ripeto, di non essere la perfezione, non lo saremo mai, ma cercheremo di essere una squadra che cerca di sbagliare il meno possibile e cerca di fare le cose per bene. Ogni partita contro ogni avversario, perché ci sono anche gli avversari che ti possono mettere in difficoltà, però ci alleniamo per essere sempre migliori e noi cerchiamo di riproporlo partita dopo partita.
1: Aslında demin Amir'in de dediği gibi yeni bir takım. Daha baştayız aslında. Biraz daha erken aslında hala. Gruplardayız. Yeni bir hocayla çalışıyoruz ve çok zaman geçmedi aradan. Biz mükemmel değiliz ama bence şu ana kadar bir kimlik oturttuğumuzu ve bu kimliği gösterdiğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi asla mükemmel değiliz ve mükemmel olamayacağız çünkü benim için mükemmellik yoktur. Bizim ne yapmamız gerekiyor? En az şekilde hata yapmamız gerekiyor. Yaptığımız hataları düzeltmemiz gerekiyor. Ve bunların üzerine hep çalışmamız gerekiyor. Ve bundan önceki maçtan her zaman daha iyi olmamız gerekiyor bundan sonra. Her maç için geçerli bu. Her maçtan sonra daha iyisi olmamız gerekiyor. Asla mükemmel olamayacağız. Ama her rakibe karşı aynı şekilde oynamak istiyoruz. Hepsine aynı şekilde saygı duyuyoruz. Tabii ki de bazı rakipler sizi daha çok zorlayacaktır. Ama herkese karşı da aynı şekilde olmamız gerekiyor. Her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor.
2: Son iki soru Efecan Bey. Siz, Serkan Bey, sizle kapatalım.
3: Efecan Öztaş, Alspor hocam. Öncelikle yarınki mücadele için başarılar diliyorum. Yarın Beşiktaş taraftarı stadyumu kapalı gişe yapmış durumda. Özellikle sizin de destek çağrınız vardı. Ardından Vlahovic'in de bir destek çağrısı oldu. Beşiktaş taraftarı bu tarz büyük maçlarda, özellikle Avrupa maçlarında adından söz ettiriyor. Önemli bir taraftar grubu var Beşiktaş'ın, bildiğiniz üzere. Yarın Beşiktaş taraftarına bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Non ho niente da dire che solo complimenti, solo veramente grandi applausi per l'atmosfera che crea la gente allo stadio, per l'amore, la passione, l'affetto che hanno nei confronti di questi colori. E so quello che sarà domani lo stadio. Cercheremo di dare gioia a loro anche domani, ci impegneremo, faremo di tutto per cercare di arrivare ad ottenere un risultato positivo. La squadra lo farà sempre, questo lo garantisco, perché questa gente merita una squadra che suda, che corre, che si impegna, che cerca di dare emozioni. E non ho nient'altro da aggiungere perché, come dico sempre, è uno stadio che mette i brividi, che spinge, che è veramente il dodicesimo uomo in campo. Mi auguro che domani sia così, ma non ho dubbi, perché so già che saranno insieme a noi a cercare di fare una grande partita. Questo è quello che mi sento di dire.
1: Diyecek aslında hiçbir şeyim yok. Sadece onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Onları alkışlamak istiyorum. Çünkü gerçekten taraftarımız aşkla yaşıyorlar ve bu renklere tutkuyla bağlılar. O yüzden gerçekten onlara çok çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yarın da nasıl olacaklarını aslında biliyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Mutlu etmek için de sonuna kadar çalışmamız gerekiyor, mücadele etmemiz gerekiyor, yüz yüzümüzü göstermemiz gerekiyor ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Ama taraftan şunu bilmesi gerekiyor ki bu takım her zaman böyle olacak. Takım her zaman taraftarla mutlu etmeye çalışacak. Çünkü taraftar en iyisini hak ediyor. Koşan, terleyen, mücadele eden bir takım hak ediyor taraftar sonuna kadar. Yani daha bir şey eklemek istemiyorum aslında çünkü ne zaman stadyuma girsem hep tüylerim diken diken oluyor. Çünkü gerçekten bizi sonuna kadar itiyorlar ve bizim 12. adamımız dersem yalan söylemiş olmam taraftarımız hakkında. Ve kafamda en ufak bir soru işareti yok ki yarın bizi sonuna kadar destekleyecekler, itecekler ve iyi bir maç çıkartırsak da çok büyük bir pay onların olacak.
2: Son soru sizinle bitirelim.
4: Serkan Morova. Hocam, yarınki karşılaşmada başarılar diliyorum. Marsilya karşılaşmasından yalnızca 3 gün sonra ligde zorlu bir deplasmana çıkacaksınız. Bu fikstür durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kadar kısa sürede oynanacak ikinci karşılaşmayı, bir de son olarak Trossard Ahmet karşılaşmasında forma giyebilecek durumda mı? Teşekkür ederim.
0: Allora, Trossard domani non sarà a disposizione, ha ancora fastidio.

0: fastidio e dolore al tendine, non è al 100%, quindi per domani è out. Speriamo di recuperarlo per la partita di Ahmed. Mi auguro di averlo per l'ultima prima della sosta in una partita difficile, che è quella della trasferta che andremo ad affrontare in campionato. Però domani Leo è out, grave perdita per noi, e di questo ne siamo molto dispiaciuti. E del calendario dico che alla ripresa ci dovremmo abituare a giocare giovedì domenica, giovedì domenica. Sarà questa la vera difficoltà quando ritorneremo dopo la pausa nazionale. Ci dovremo abituare, dobbiamo cercare di saper convivere con questi triple partite durante la settimana, ed è lì che verrà fuori la vera squadra. La condivisione, il coinvolgimento di tutti, tutti pronti, tutti disponibili, tutti che devono cercare di dare il massimo, perché ci sarà bisogno di tutti. Partite troppo ravvicinate e partite dove veramente lì si vedrà il vero valore del Beşiktaş. Però concentriamoci su questo, abbiamo giovedì, domenica due partite importanti e il focus è su queste ultime due partite prima della sosta.
1: Evet, Leo yarın aramızda olmayacak, kadroda olmayacak. Çünkü tendonunda bir ağrısı var. O yüzden %100 hazır değil. O yüzden de kendisi aramızda olmayacak. Ama umarım, yani bunu gerçekten umuyorum, Ahmet maçına yetişir. Çünkü gerçekten milli araya girmeden önce çok zor bir deplasmana gidecek. Ve bizim için de büyük bir kayıp olmaması yarın. Bu yüzden de üzgünüz ama umarım Ahmet maçına yetişir kendisi. Fikstür hakkında ise fikstür aslında milli aradan sonra da hep böyle olacak. Perşembe pazar, perşembe pazar oynayacağız ve buna alışmamız gerekiyor. Bu sıkışık takvime alışmamız gerekiyor. Haftada 3 maç yapmaya alışmamız gerekiyor ki bence asıl zaten o periyotlarda bu takımın gerçek halini göreceğiz. Herkes çünkü hazır olması gerekiyor. Herkesin işin içinde olması gerekiyor. Çok sıkışık bir takvimde olacağız ve bence bu takımın gerçek değerini, gerçek kalitesini o dönemlerde görebileceğiz. Gerçek Beşiktaş'ı bence o periyotta görebileceğiz. Şimdi yarın ve pazar günü milli ara öncesi çok önemli 2 tane maçımız var. Şu anda bütün konsantrasyonumuz, fokusumuz bu 2 maç üzerine. Teşekkür etmek istiyorum.
2: Reklam.
3: Kara Kartal Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Marsilya'yı konuk ediyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
4: Berksay'da haber masası sona erdi.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Galatasaray Osimhen'in arkasına 11 milyon euro verip 22 yaşında Deniz Gül'ü alıyor. Ama bir dakika, Porto'ya bakıyorsun, 40 maç 6 gol. Galatasaray bu adamı alıp kimin yerine yedekliyor? Victor Osimhen. O zaman soru çok basit. Deniz Gül gerçekten Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın santraforu olabilir mi? Rakamları yan yana koyduğumuzda uçurum var. Evet, ama oyuncu izlediğinizde başka bir şey görüyorsunuz. Çünkü Galatasaray aslında Osimhen'in küçüğünü almıyor. Bambaşka bir santrafor profili alıyor. 1.92 pivot oynayabiliyor. Hava topu var. Bağlantı kuruyor. Top taşıyor. Hız. Şampiyonlar Ligi seviyesi. Bitiricilik. İşte oralarda ciddi soru işaretleri var. O yüzden bugün bu 11 milyon euroluk soruyu cevaplamaya çalışacağız. Galatasaray iyi bir yatırım mı yaptı? Yoksa Osimhen'in arkasını gereğinden fazla riske mi attı? Yorumlar sizde. Abone ol tuşu önünüzde. Zahmet olmaz efendim. Buyursunlar, başlayalım. Güzel insanlar, Deniz Gül Porto formasıyla 22 yaşında o ilk büyük Avrupa sınavına

tamamlamış. Amiri futbol takımımıza girmiş ve Galatasaray'ın bu ciddi bir bonservis bedeline razı olduğu bir santrafor. Ama dedik ki gerçekten Osimhen'in yokluğunda devreye girip işi götürebilir mi? Kısa cevaplayayım önce. Osimhen seviyesine tabii ki yaklaşamaz. Geçen sene tüm kulvarlarda 31 gol attı Osimhen. Maç başına 2.66 hava topu kazandı. Dribbling başarısı 2. 90 dakikada 1.62 denemesi var. 0.42 kazanımı var. Buna pres kapasitesini ekleyin. Topu kaybettikten sonra yüksek tempoda geri kazanmaya koşan, rakip savunmayı yüksekten baskı altına alan profil olduğunu da ekleyin. Yani dinamizm, hız, ön alan baskısı, bitiricilik. Osimhen bu dört başlığın ortalamasını çok üst seviyelerde hallediyor. Deniz Gül'ün Porto'daki tablosu farklı. Porto'da yaklaşık 40 maçta 6 gol. Recep Reis bu rakamı verdi ama şunu da gösterir tabii. Yani onu da eklemiş, hoşuma gitti. Yani büyük ölçüde Porto'da rotasyonun alt sıralarında kaldığını, o süre kısıtlılığını da vurgulamam lazım abi dedi. Doğru ki üst düzey bir Avrupa Ligi'nde henüz çok sınırlı, net olmayan bir üretim ortaya koyduğunun da kanıtı, onu söylemiş olalım. Pas yüzdesi 60-65 bandında seyrediyor. Bu topla baskı altında oynayan ve sırtını dönen santraforlar için görece normal bir aralık. Dribbling denemeleri 90'da 1.5-2 arası. Lig yoğunluğuna göre dalgalı bir başarı oranı ile beraber. Yani istatistiksel uçurum tabii ki büyük. Ama bu uçurum Deniz Gül'ün değersiz olduğunu değil, aslında iki oyuncunun tamamen farklı profiller taşıdığını gösteriyor. Ama soruyu da doğru sormak lazım. Yani Galatasaray Osimhen'in yokluğunda tam eş değerini beklememelidir. Bu beklenti zaten hiçbir oyuncuyla karşılanamaz. O yüzden doğru soru şu. Deniz Gül sisteme yeterince uyum sağlayabilir ve belirli maç koşullarında iş görür bir alternatif sunabilir mi? Şimdi bu Deniz Gül benimle aynı boyda, 1.92. Oyun içindeki en belirgin silah bence. Hamur bir akademisine geçirdiği dönemde fiziksel dönüşüm yaşadı. Ve ligin temposuna bedensel olarak uyum sağlamış bir isimden bahsediyoruz. Hava toplarında rakip stoperlere karşı tutunabilmesi, arka direkte pozisyon alması, çizgiden gelen ortalara cevap verebilmesi Galatasaray için pratik bir değer. Bunu Osimhen'in yokluğunda en net şekilde şöyle çerçeveleyebiliriz. Galatasaray bazı maçlarda oyunu açmakta güçlük çekiyor. Rakip savunma derinleşiyor, orta saha boğuluyor. Kanat organizasyonları çizgiden veya yarı alandan içeri dönmeye çalışıyor ama kimse yok gibi algılanıyor. İşte bu anlarda Deniz Gül'ün o 1.92'lik varlığı referans veriyor. Sert ve yerleşik şutları var. Pozisyon bulduğunda hallediyor. Özellikle duran toplarda veya çizgiden gelen topların tamamlanmasında Süper Lig özelinde işe yarayacak bir profil gibi duruyor. Gerçi sadece Süper Lig değil, aslında yeni trend de böyle. Şunu araya bir sıkıştırayım, müsaade edin güzel insanlar. 2008-22 arasında elit futbolda bir düşünce değişimi yaşandı ya. Şimdi Votval International'ın attığı başlık bunu çok güzel özetliyor. Guardiola'nın Barcelona'sı ile beraber Messi sahte 9 oynadı ya. Santrafor stoperlerin arasından çıkıp orta sahaya gelmeye başladı. Manchester City bir dönem gerçekten santraforsuz oynadı. Liverpool'da Firmino klasik golcü değildi. Salah ve Mane için alan açan bağlantı oyuncusuydu. Dolayısıyla ideal hücumcu giderek hani küçük, çevik, teknik, bağlantı kuran, pres yapan profile doğru kaydı. The Guardian'ın bu yıl yaptığı önemli dosyada bu dönüşümün alt tepeye kadar indiği de anlatılıyordu. Yani genç oyuncular artık spesifik santrafor eğitimi yerine daha genel futbol eğitimi görüyor ve gerçek 9 numara bulunmuyor diye. Ama sonra futbol başka bir probleme çarptı. Ne o? Takımlar giderek daha kompakt savunmaya başladı. Şimdi bugün elit savunmalarda herkes çok sıkışık. Rakip genellikle işte 4-4-2, 4-5-1 blok kuruyor ya. Hatlar arasında 10-15 metre bırakıyor. Ceza sahasını kalabalıklaştırıyor yani. Şimdi merkezde o teknik kombinasyonu savunmaya açmakta zorlaşıyor. Sky Sports'ta Ocak 2026'da bir inceleme vardı. De ki Premier Lig'in yeni santraforlara milyarlar harcıyorlar. Ama golcüler o kompakt savunmaları bir türlü aşamıyorlar. Ve teknik direktörler yeniden şu soruya gittiler. Rakibin kompakt bloğunu başka nasıl bozabilirim? Cevaplardan biri fiziksel referans noktası. Ama tabii şey değil, yeni uzun santrafor derken o eski target man değil. Bugün ideal örneklerine bakın. Haaland 1.95. Benjamin Şeşko bir o kadar vardır. Voltemade, ben öyle söyleyeyim, hoşuma gidiyor. 1.98. Gyökeres herhalde 1.86-87. Sadece boy değil ama değerleri. Modern santraforun, artık uzun santraforun yani, belli görevleri var. Stoperleri geriye çevirecek. Bence çok kritik bir özellik. 1.95'lik santrafor bir de hızlıysa, yani savunmanın arkasına koşabiliyorsa, stoper öne çıkmaya korkuyor.
Stoper diyor ki bir metre öne çıksam arkamdaki 40 metreye koşacak diye düşünüyor. Bunun sonucunda orta saha ile savunma arası bir alan açılıyor. Yani santrafor topa hiç dokunmasa bile takım arkadaşına o alanı yaratabiliyor. Uzun top diyoruz. Uzun top artık öyle çaresizlik topu değil abi. Eskiden uzun top denildiğinde biraz şöyle bir algımız vardı. Oyun kuramadık, vurduk ileri, şişirdik gibi. Ama artık bunu bilinçli olarak kullanan takımlar var. Yani rakip seni önde adam adama karşılar. Kaleci, stoper 6 numara üzerinden böyle 15 pas yapmak yerine kaleci 1.95'lik santrafor oynayabilirsin. Santrafor topu indirir. İkinci topu orta saha toplar. Rakibin pres hattını tamamını geçmiş olursun gibi. Bunları niye anlattık? Yani modern futbol şunu söyledi. Yani santrafor her şeyi yapmalı. Ama şimdi bazı teknik direktörler yeniden kardeşim ben sana 10 tane iş yaptırmayacağım. Sen değerli bir işi mükemmel yap diyor. Mesela milli takımımız Dünya Kupası'nda bu sorunu yaşamadı mı? O 9 sorununu. Ama orada bir parantez açayım. Deniz Gül'e de işaret edelim. Benim öğrendiğim yani milli takım yetkilileri santraforsuzluk konusu çok tartışıldığı için soruyorlar bunu Montella'ya. Hoca da diyor ki yani Deniz Gül'ün o omuz genişliğini, göğüs kafesini falan beğenmiyor gibi öyle teknik bir yorum yapıyor. Onu da söylemiş olayım. Yani Montella'nın da Deniz Gül'den çok razı olmadığı gibi bir bilgi var elimde. Bunu da Dünya Kupası maçları sırasında sizlere anlatmıştım. Oradaydık çünkü biliyorsunuz. Oradan topladığımız bazı bilgilerden bir tanesiydi. Kapa parantez. Ama uzun santrafor, pivot santrafor üzerine şunu söyleyelim. Yani bekler de artık orta yapabiliyor. Yani bir dönem Guardiola futboluna da bekler orta sahaya kadar giriyordu. Şimdi farklı sistemlerde görüyoruz ya yeniden. Takımlar tekrar kanada açıyor. Rakibi içeri topluyor. Ters kanadı switch yapıyor, arka direğe orta çıkarıyor. Yani ceza sahasında 1.70'lik sahte 9 yerine abi 1.95'lik santraforum varsa onun değeri de değişiyor. Çünkü rakibin bekine karşı bak 1.75 bek 1.95 santrafor eşleşmesini yaratıyorsun. Yani futbol bazen de matchup oyununa dönüşebiliyor. Duran top çok konuşup duruyoruz abi, Premier Lig'den örnekler veriyoruz. Yani duran topların değeri çok önemli. Takımın da uzun santrafor olması o da önemli. Kornerde tehdit, savunma kornerinde yardım, ikinci toplar, uzun serbest vuruşlar bunları elde ediyorsun. Yani hava hakimiyeti satın almak artık kıymetli. Yani peki gerçek trend ne? Bence bunu şöyle tanımlamak lazım. Tabii ki target man geri döndü demiyorum ama süper santrafor söyleyebiliriz yani. Eğer bir santraforun 1.88'i 2 metre arası boyu varsa, aynı zamanda hızlıysa, önde basabiliyorsa, top saklayabiliyorsa, bağlantı kurabiliyorsa, sırtı dönük oynayabiliyorsa, ceza sahasını işgal edebiliyorsa zaten havadan tehdit yaratıyor. Bunlar önemli hale geldi. Eskiden hani kafa vuru yeterdi ama bugün bu özellikler kıymetli. Yani rakibe hiçbir savunma çözümünün rahat gelmemesi lazım. Öne çıksan koşuyor, geri çekilsen top alıyor, temas edersen seni fiziğiyle yeniyor, etmezsen dönüyor şey falan gibi. İşte önde basarsan kaleci uzun oynuyor. Şimdi trendler buna doğru dönmüş gibi duruyor. Bunun Türk futbolundaki karşılığı çok önemli. Galatasaray açısından bakalım. Osimhen'in değerini şimdi sadece gol sayısıyla ölçmek eksik olmaz mı? Savunmayı geri itiyor Osimhen. Arkaya tehdit yaratıyor. Hava topu kazanıyor. Pres yapıyor. Stoperlerle fiziksel mücadele ediyor. Bu nedenle onun arkasına alınacak santraforda sadece iyi bitirici mi falan gibi bir soru bence sorulmamalı. Asıl soru takımın oyun geometrisini değiştirebiliyor mu? Şimdi Deniz Gül gibi oyuncuların analizi burada ilginçleşiyor o yüzden. Şimdi scouting stats istatistiklerine göre Deniz Gül profilinde öne çıkan özelliklerinden biri bağlantı ve pivot kapasitesiymiş. Oyuncu topla sırtını döndüğünde tutunabiliyor diyor, yan tarafa dağıtabiliyor ve yakınla kombinasyon kurma kapasitesi var. Galatasaray'ın Sané ya da Leao hani topla ilerlediği anlarda ya da Barış Alper kanatla çalıştığında ceza sahasında bu tutma noktasına ihtiyaç duyulacak. Osimhen bu işi dinamizmiyle, derinlik koşullarıyla yapıyor. Deniz Gül bunu daha statik ama fiziksel bir pivot anlayışıyla gerçekleştirecek. Öyle gözüküyor. Bu yeterli mi? Lig özelinde belki evet. Belirli maç koşullarında yeterliliği var. Özellikle rakibin kapalı oturduğu konuştuk ya. Galatasaray'ın ortalara, çizgiden drop vuruşlara yaslandığı anlarda Deniz Gül bir değer katabilir diyorsun. Pres oyununa adaptasyon açısından da gençliği hasebiyle her türlü oyun planına entegre edilebilir herhalde diyorsun. Çünkü 22 yaşında. Bu neyi de beraberinde git abi, taktiksel olarak da teknik olarak da daha hani şekillenmeye açık olduğunu unutmamak lazım. Dribbling kapasitesinden de söz etmek lazım. Oyuncu boyuna rağmen top taşıyabiliyor, birebir gidiyor yani. Hani o boyda biraz zor, onu da söyleyelim ama esneklik biraz var. O yüzden scouting stats'in verilerine baktık. Yani öne çıkan başlıklardan biri raporda o var. Ama buraya kadar söylenenlerin dengeli okunması için iki kritik soru işaretini de koymamız lazım masaya. Birincisi hız. Osimhen'in en yıkıcı özelliklerinden birisi o savunma arkasına çıkışındaki hızdır. Düz koşuda, derinlik koşusunda o
birinci hareketteki patlamasında oyuncunun Galatasaray lehine yarattığı alanlar devasa. Deniz Gül bu dinamik

0: Bizimi zannediyorum katamıyor. Yani Galatasaray hızlı geçiş oyununa dayandığında, topu bir anda savunma arkasını açmak istediğinde Deniz Gül bu koşuyu aynı hızla, özgüvenle tamamlayamaz. Elbette burada Deniz Gül Osimhen'i yedeklemekle yükümlü olduğundan ondan hani Osimhen özelliklerini aramamak lazım birebir. İkincisi de Şampiyonlar Ligi seviyesi. Galatasaray bu sezon gruptan ilerleme hedefiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Öyle söylüyor yönetim. Öyle davranmıyor ama öyle söylüyor. O arenada Deniz Gül'ün karşılaşacağı stoper profilleri, hız yoğunluğu ve pozisyonel okuma gereksinimi tabii ki Porto'dakinden çok daha yüksek seviyede olacak. Orada test edilmediği için bir şey söylemek doğru değil. Görmek lazım. O yüzden yani 40 maç 6 gol falan zaten seviyeyi gösteriyor bu açıdan. Ama potansiyelini Galatasaray'da şekillendirecek bir oyuncuyu biraz izlememiz gerekiyor. Sonuç olarak şunu söyleyebiliyoruz. Galatasaray Deniz Gül'ü Osimhen'in ikamesi olarak değil, tamamlayıcısı veya yokluğunu kısmen kapatan bir seçenek olarak konumlandırılmalı. Yerli ve bu yaştaki bir oyuncuyu hani 11 milyon civarını almak, hani belirli maç koşullarında değer üretmesini beklemek, gençliğinin getirdiği adaptasyon kapasitesine yararlanmak, aç parantez aslında her şey yabancı kontenjanın içinde, kapat parantez. Yani bunların hepsini bir nimet olarak da görmek mümkün. Ama Galatasaray kanat ortaları yapıyor mu kardeşim? Sıklıkla yapıyor. Cevap verecek bir boyu var. Fiziksel olarak bazen yığıyor mu? Yığıyor. Bağlantı kapasitesine sahip olduğu da raporlarda da çok söylenen birisi. Yani bu ölçüde makul kabul edilebilir sebepler var Galatasaray'ın bu transfer için. Tabii ki bana kalırsa konuşulan isimlerden daha idealleri vardı. Ama dedim ya, yabancı kontenjanı meselesi var malum. Ve şunu bilerek devam etmeli cimbonlular artık. Ki kimseye haksızlık olmasın. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın aynı Galatasaray olmayacağı açık abi. Bundan mütevellit bu transfer Galatasaray'ın Osimhen sorununu çözdüğü değil, yönetilebilir kıldığı bir hamle. Bunlar tabii kağıt üstünde Recep Reis'te yazdıklarımız, çizdiklerimiz. Saha başka, değil mi? Performans başka. Onları görürüz, tekrar konuşuruz. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da N1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?

0: Digifutbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Muzaffer. Nasılsın?
0: Ben iyiyim abi. Yani iyi olabildiğim kadar iyiyim diyeyim.
1: Fenerbahçe iyi olduğu kadar.
0: Aynen Fenerbahçe.
1: Abi 5. hafta ve 6 puan geriye düştün ya.
0: Acayip bir şey, konuşuruz.
1: Dün mesela, evet konuşuruz bunu. Galatasaray'ın divan kurulu toplantısında Galatasaray 6 puan geride olsaydı dün muhtemelen 20 tane tabii Galatasaray Divan Kurulu üyesi çıkardı o toplantıda, konuşma yapardı ve hani Dursun Başkan diken üzerinde gezerdi.
0: Ben sana ya abi, siz lider olmanıza rağmen, ki divan kuruluyla başlayacağım zaten, lider olmanıza rağmen divan kurulunda çok insanlar mutlu diyemiyorum yani. Sizde de öyle kronik bir mutsuzluk sizde de var yani.
1: Ya Galatasaray'ın geçmişten bugüne gelen ve gerçekten Galatasaray'a yansıyan pozitif bir eleştiri kültürü var. Evet. Ama bu son dönemde artık
0: biraz abartılıyor mu?
1: Galatasaray genel kurulu üyelerinde abartılıyor. Onun dışında Galatasaray Divan Kurulu üyelerinde abartılıyor. Galatasaray taraftarında da artık bu başarı bir şekilde böyle yavaş yavaş şımarıklığa dönmeye başladı. Hmm. Yani Okan Hoca'ya ağır eleştiriler, yönetime, başkana ağır eleştiriler, Galatasaray'ın evlatları diyebileceğimiz yükünü çeken oyunculara inanılmaz ağır eleştiriler. Yani anlayabilmiş değilim. Galatasaray'da Okan Hoca'nın ya da Dursun Özbek'in daha ne yapması gerekiyor? Dün mesela Dursun Başkan, ki ben burada daha önceki yayınlarında bahsetmiştim, dün Divan Kurulu toplantısında da bahsetti, Galatasaray'a 28 dönümlük yeni bir ticari arazi kazandırıldı. Evet. Ve 100 milyon dolar seviyelerinde projelerden bahsediliyor. Bu var ya, hiç konuşulmadı. Neredeyse hiç konuşulmadı. Yönetim transferleri geç yaptı, bu konuşuldu. İşte Florya'daki proje neden hala hayata geçmedi? Kemerburgaz'da neden hala altyapı tesisleri yapılamıyor? İşte Şampiyonlar Ligi'nin

0: de Galatasaray bu sezon ama transferler neden geç yapıldı? Hala eleştiri, hala eleştiri ve bu Galatasaray camiasını bir şekilde diri tutuyor. Dün Divan Kurulu toplantısı da dediğim gibi normal şartlarda mesela Galatasaray'ın başkanı dün Aziz Yıldırım olsaydı mesela dün sadece
1: Puan
0: böyle
1: tablosunu mu açar?
0: puan tablosunu açardı abi 40 dakika boyunca alkışlarlardı ve toplantı sonra böyle iyi dileklerle yapılan konuşmalar sonrasında toplantı sona ererdi. Net söylüyorum sana. Galatasaray bu sezon lige gayet iyi bir başlangıç yaptı. Evet Şampiyonlar Ligi'nde Lizbon karşısında kötü bir sonuç aldı ama hani Osimhen'in yokluğunda Galatasaray iyi oynayarak kaybetti orada ki hakem hataları vardı. Bunları da konuşabiliriz. Valla Galatasaray gündemine dair birçok gelişme var. Divan Kurulu'ndan yine böyle değineceğim konular mutlaka olacak. Özellikle Trabzonspor maçı öncesinde Osimhen'in durumu merak ediliyor. Sıcak gelişme var. Bugün antrenmana çıktı mı çıkmadı mı? Trabzon'a götürülecek mi götürülmeyecek mi? Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu nasıl olacak? Onun dışında Galatasaray'ın yeni projeleri var. Bunlardan bir tanesi Cafe Il Gala. Onunla alakalı ilk şubeye dair fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. Detaylar var. Onu konuşacağız. Yine bugün kritik bir gün. Şu saatlerde yeni yayıncı kuruluşla alakalı Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği bir toplantı var
1: Evet,
0: ki
1: onu da
0: bütün
1: konuşacağız abi.
0: kulüpleri çok yakından ilgilendiren bir konu. Onu da konuşacağız. Bir taraftan Fenerbahçe'nin performansını konuşacağız. Beşiktaş'ın bugün Marsilya maçı var. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Beşiktaş'ın bence Avrupa ve lig konusunda bir tercih yapması gerekiyor. Yoksa onlar da sıkıntı
1: İkisini
0: yaşayacak.
1: götüremez mi diyorsun?
0: Götüremez abi. Götüremez.
1: Kadro derinliği açısından mı söylüyorsun bunu, oynadığı oyun açısından mı
0: Valla
1: söylüyorsun?
0: kadro derinliği.
1: Değil mi?
0: Yani kolay değil. Evet yeni bir teknik direktör var. Pozitif futbol var. Fenerbahçe maçını iyi oyunla, dominasyonla kazandılar. Ama dediğim gibi Avrupa'ya da ligden yana bir tercih yapmaları gerekiyor. Yoksa ligde de sıkıntı yaşarlar ki ilk örneğini bu hafta Ahmet deplasmanında görürüz zaten.
1: Evet, o sert bir maç olacak. Özellikle Avrupa dönüşü sert bir maç olacak. Hepsini tek tek konuşuruz. İzleyenlerimize tekrardan hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayın diye hatırlatalım. Aynı zamanda Yakup abinin kendi kanalı 90 Artı Dijital'e de abone olmanızı rica ederiz diye hatırlatmamızı yapalım. Ve Divan Kurulu'yla başlayalım abi o zaman istersen.
0: Evet.
1: Oradan senin vereceğin detaylar var. Sen de oradaydın, yerinde takip ettin Divan Kurulu'nu. Neler yaşandı, senin dikkatini çeken neler oldu, seni dinliyorum.
0: Ya şöyle Divan Kurulu öncesinde tabii ki kulağımıza gelen istihbaratlar bilgiler vardı. Böyle kanlı bıçaklı geçecek. Tabii o seviyede asla olmuyor ama tansiyonu yüksek bir toplantı geçecek diye bekliyorduk ama hiç öyle olmadı. Evet eleştiriler vardı. Dursun Özbek yönetim eleştirildi. Özellikle Sedat Doğan geçmiş dönemde Ünal Aysal döneminde de yöneticilik yapmış birisi kendisi. Onun açıklamaları vardı ve açıklamaların tamamını şunun üzerine kurmuştu Muzaffer. Ya top çizgiyi geçiyor ama geçmişte de hep top çizgiyi geçti. Ama işte kulübün zarar ettiği, kulübün yanlış yaptığı noktalar hep var. Galatasaray'da hep top çizgiyi geçti diye. Hayır abi. Top çizgiyi geçseydi bugün Dursun Özbek o koltukta oturamazdı. Okan Buruk da görevine devam edemezdi. Galatasaray son 4 yılda bir de bir şey söyleyeceğim. Yani sonuçta spor kulübü ve en önemli branşları futbol. Tabii ki topun çizgiyi geçmesi gerekiyor. Bugün son 11-12 yılda Fenerbahçe'de top çizgiyi geçseydi Ali Koç değişir miydi? 11-12 tane teknik direktör değiştirirler miydi?
1: Tabii.
0: Tabii ki
1: Evet.
0: değiştirmezlerdi. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın genel anlamda divan kurulu üyeleri özellikle o divan kurulu toplantısına genelde böyle eleştiri yapmak için geliyorlar. Haklı yaptıkları eleştiriler var tabii ki. Dün konuşulan konulardan bir tanesi işte Galatasaraylı bir üyenin, gazeteci üyenin yazısının kaldırılması konusu. Dün Galatasaray divan kurulu toplantısında 3 saat konuşuldu mesela. Şimdi bakıyoruz Fenerbahçe, Beşiktaş her gün Twitter hesabından, sosyal medya hesabından gazetecilere yönelik açıklamalar yapıyorlar mesela. Kişisel hesaplar gibi kullanılmaya başlandı. Ama Galatasaray'da bu konular daha çok böyle divan kurulu toplantılarında konuşuluyor ediliyor. Dediğim gibi çok tansiyonu yüksek bir konu geçmedi. Mesela hiçbir divan kurulu kalkıp da ya biz bu sezon yine lideriz. 5. şampiyonluğa gidiyoruz.
1: Demedi mi?
0: Fenerbahçe'nin 6 puan, Trabzon'un 6 puan önündeyiz. Bunu söylemediler abi. Yani Okan Buruk'u tebrik etmediler orada. Çok enteresan. Bu Galatasaray'da eleştiri kültürü her zaman var ama bence bu dönemde biraz abartılıyor. Dediğim gibi aslında kulüpte yaşanan tabii ki pozitif şeyler var. Onların da bir şekilde dile getirilmesi gerekiyor. Bir de divan kurulundaki sıkıntı şu. Canlı yayınlandığı için bazı divan kurulu üyeleri de özellikle gelip orada konuşma yapıyorlar. Emin ol, canlı yayınlanmasa bu konuşma sayıları %50'lere kadar düşer. Ama Galatasaray'ın da bir kültürü, Galatasaray Lisesi, Tevfik Fikret Salonu, geliyorlar orada rahat bir şekilde görüşlerini, düşüncelerini, bir de başkan da orada 5 saat boyunca yönetim kuruluyla birlikte bekliyor, hepsini dinliyor, sonra kalkıp bunlara cevap veriyor. Dün de o şekilde oldu. Yani tansiyonu çok yüksek olmayan gayet doğal bir toplantı geride bıraktı Galatasaray.
1: Abi neden Okan Buruk yaranamıyor sence divan kuruluna, bazı taraftarlara? Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsun, cidden merak ediyorum bunu.
0: Valla bunu defalarca kez söyledim. Yani bir şımarıklık var artık. Gerçekten o seviyede. Çünkü yani hani şunu söylüyorlar. Şimdi Fenerbahçe'den örnek vereyim abi. Fenerbahçe her sezon teknik direktör değiştiriyor şampiyon olamayınca. Şimdi Beşiktaş'a dönüp bakıyorsun aynı şekilde. Son 5-6 sezonda 12-13 tane teknik direktör değiştirdiler. Ya Okan Buruk buraya gökten inme bir şekilde gelmedi abi. Senle yayın öncesinde de konuştuk. Evet. Okan Buruk Elazığ'da başarılı oldu. Gaziantep'te başarılı oldu. Göztepe'de başarılı oldu. Akhisar'da başarılı oldu. Rize'de başarılı oldu.
1: Ya geçen bir liyakatla geldi yani. Aslında.
0: Evet abi, geçen biri paylaşmış galiba. Akhisar'da oynuyorken mesela Trabzon'u 6-1 yenmiş. Fenerbahçe'ye hiç kaybetmemiş. Yani basamakları teker teker çıkarak geldi Galatasaray Kulübü'ne. Ve şunu söylüyor insanlar. İlk iki sene Icardi şampiyon yaptı. Son iki sene Osimhen şampiyon yaptı. Ya kardeşim, Manchester City'de Haaland var. Niye geçen sezon mesela Manchester City şampiyon olamadı? Hocası da Pep Guardiola'ydı. Niye Guardiola bıraktı? Başarılı olamadığı için bıraktı. Arteta mesela daha dar kadroyla niye şampiyon oldu? Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Çünkü fark yarattı abi. Yenilikçi bir teknik direktör. Yani teknik direktör takımı olduğunu görebiliyoruz. Bir de geçen sezon mesela şu eleştirilere %100 katılıyorum. Evet, geçen sezon Fenerbahçe'nin daha iyi forvetleri olsaydı. Ondan sonra Fenerbahçe böyle kritik puan kayıpları yaşamasaydı, evet. Yani Galatasaray'ın şampiyonluğuna yardım ettiler geçen sezon. Ama Galatasaray bu sezon iyi futbol oynuyor. Şimdi Kocaelispor maçından sonra uzun süredir köşe yazılarını okumuyorum ki çok bilindik böyle kelli felli abilerimiz. İşte Osimhen'in yokluğu, Osimhen'in yokluğu diye bir ezber var. Abi Deniz Gül Kocaelispor maçında, açın sonradan da izleyin, İnanılmaz iyi bir performans ortaya koydu ki Deniz Gül'ün transfer süreciyle alakalı şunu da söyleyeceğim. Trabzonspor da Deniz Gül'ü istedi. Hatta 15-16 milyon euroya yakın teklif de yaptılar ama oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı ve Galatasaray bu oyuncu 10 milyon euroya kadrosuna kattı. Ki bütçesi o kadardı. Trabzonspor'da Galatasaray'ın istediği Franculino'yu gitti 18 milyon euroya kadrosuna kattı. Hı hı. Bir de şunu söyleyeceğim. Geçen sezon bazı Galatasaraylı yorumcular şunu söyledi ya. 4 yıl şampiyon olan Okan Buruk mu Tedesco mu diye. Tedesco diyenler vardı. Tedesco taktik deası diye tweetler atıldı ve o tweetler silinmek zorunda kaldı. Bu sezon Bologna'ydı galiba, doğru mu?
1: Evet, 4 maç sonra
0: 4 maç sonunda abi paket oldu. Kimse kusura bakmasın ya. Abi yabancıya verdiğimiz bu ligde 18 sezondur 19 sezondur yabancı teknik direktörler şampiyon olamıyor. Kolay değil. Heh, Jesus'a bir yıl daha sabretseydin belki şampiyon yapardı.
1: Olabilirdin.
0: Anladın mı? Mourinho'ya bir yıl daha sabretseydin belki seni şampiyon yapardı. Ama sabredemiyorsun. Bizim Galatasaray taraftarı 4 yıl üst üste şampiyon olmuş Okan Buruk'a sabredemiyor. Niye? Niye? Onu da açalım mesela. Bu sezon neden? Okan Buruk'un en çok eleştirildiği konulardan bir tanesi. Ya bizim Sané gibi bir silahımız var ama hoca ısrarla Barış Alper Yılmaz'ı oynatıyor.
1: Sané'nin oynadığı maçlar da ortada şimdi yani.
0: Bak nereye geleceğim. Abi unutuyor herkes. Unutuyor. Okan Hoca'nın ilk sezonunda, birinci sezonunda Kadıköy deplasmanında ben de stattaydım. Icardi yedekteydi. Forvet olarak Barış Alper Yılmaz çıktı. Galatasaray o maçı 3-0 kazandı. Bir de açsınlar, istatistiklere baksınlar. Sané evet 12 milyon euro alıyor. Çok önemli bir oyuncu. City'de inanılmaz işler yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde 20 küsür tane golü var. Ama bir düşüş yaşadı abi. Şimdi ben niye kendi ayağıma sıkayım? Sané şu anda formsuz durumda. Evet

Barış da çok formda değil ama en azından savunmaya yardım ediyor Barış Alper Yılmaz. Sané ile oynadığın zaman şu anda 10 kişi oynuyorsun. Peki bir şey diyeceğim. Galatasaray'da bir sistem yok. Almanya milli takımında da mı

0: Aynen. E şimdi sen Sané'yi nasıl tercih edeceksin abi? İşte Barış'taki ısrarı Sané de yapsın. Ya Okan Hoca bunu bilmiyor mu arkadaşlar? Eleştireceğimiz yönleri yok mu? Tabii ki var. Ekibine mesela ekstra kendisine katkı sağlayabilecek isimler alabilir. Bu konuda eleştirebiliriz Okan Hoca'yı. Oyuncu tercihleri konusunda zaman zaman evet eleştirebiliriz. Galatasaray'ın çok iyi bir sol stopere ihtiyacı vardı. Alabilirdi oraya. Tercihi oradan yana kullanabilirdi. Bunu da eleştirebiliriz. Altyapıdan oyuncu oynatmıyor. Bunu da eleştirebiliriz. Ama Okan Hoca'nın bu dominant performansını, ortaya koyduğu Süper Lig performansını ki geçen sezon kabul edersin ya da etmezsin Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı oldu abi. Ben burada Okan Hoca'nın savunucusu falan değilim. Ben her gün Okan Hoca ile telefonda konuşan bir insan değilim. Ama doğruları da söylemek lazım. Diyorum ya kalkıp da Tedesco taktik dehası, Tedesco Okan Buruk'tan iyi diyorsan ben art niyet ararım abi.
1: Peki. Şimdi şeyi de sormak isterim abi, konu oraya gelmişken Leroy Sané meselesine. Eğer performansı bu şekilde devam ederse, ki gördüğümüz kadarıyla Okan Hoca da senin de dediğin gibi daha fazla orada Barış Alper'i kullanıyor. Sané'ye de şans verildiğinde doğru değerlendiremiyor şanslarını. Özellikle en sonki Sporting maçında o kaçırdığı pozisyon sonrası çok fazla eleştiri konusu olmuştu. Devre arasına kadar bu performans böyle giderse bir yollar ayrılma ihtimali olabilir mi? Öyle bir sonuç
0: Sanmıyorum.
1: doğabilir mi?
0: Devre arasını sanmıyorum.
1: Oyuncu
0: Hani
1: da mutsuz gibi gözüküyor çünkü.
0: Sané'nin Galatasaray'da iyi bir sözleşmesi var. Hatta böyle sezon başında Arabistan'dan bir ilgi de vardı kendisine. Kendisi de gitmek istedi, Galatasaray'ı da bırakmak istemedi. Sané'yi kazanman gerekiyor. Bunu nasıl kazanacak? Bu Okan Hoca'ya bağlı. Şimdi milli araya giriyoruz. Uzun bir süre doğru izni verecek, doğru şekilde takımı hazırlayacak. Sané seni şampiyonluk yarışında 3 adım öteye götürebilecek bir oyuncu. Bir şekilde ondan faydalanması gerekiyor bence bundan sonraki süreçte. Ama 12 milyon euro maaş alan oyuncu eğer bu sezonun tamamında kötü performansını devam ettirirse önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalma ihtimali çok söz konusu olamaz. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü
1: Bence de.
0: dediğim gibi maliyetli bir oyuncu ve ciddi anlamda skor katkısı yapması lazım. Diyorum ya şuna katılmıyorum. Ya Galatasaray'da bir oyun düzeni yok. Abi Almanya milli takımı da var. Bir sezon daha devam edecektir. Okan Hoca bence Sané'yi kazanmak için elinden geleni mutlaka yapacaktır ama Sané'nin de ekstra şeyler yapması gerekiyor. Performansını yukarıya taşıması gerekiyor. Bu şartlarda Okan Hoca'nın mesela Trabzonspor maçında da Sané'yi tercih edeceğini düşünmüyorum. Bence yine Barış Alper Yılmaz oynayacak. Birazdan o kadroyu da konuşuruz.
1: Derbiyi de
0: Bugün
1: konuşuruz.
0: saat 11'de antrenman vardı. Lemina'nın Osimhen'in durumunu da insanlar çok merak ediyor. Burada yayına bir beğeni çağrısı yapalım. Yayını beğenirlerse aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa bu yayının daha fazla Galatasaraylı tarafından, daha fazla futbol sever tarafından izlenebileceğini söyleyebiliriz.
1: Peki, derbiye geçmeden önce Kocaeli maçıyla alakalı az önce sen de bir giriş yapmıştın. Biraz Deniz Gül'ü konuşalım istiyorum. Kocaeli maçında gerçekten iyi bir performans sergiledi. Orada Trabzonspor'a yani transfer süreciyle alakalı da yaşanan bazı detaylar var. Sen tam olarak nasıl, beğendin mi Deniz'i? Yani bu sezon için yeterli ve doğru bir transfer olduğunu düşünüyor musun? Ve o transfer sürecinde neler yaşandı? Senden bir dinleyelim abi.
0: Valla şöyle söyleyeyim, Deniz'in Galatasaray'daki performansı hem Galatasaray'a ciddi katkı verecek hem de A milli takıma ciddi katkı verecek. Ben artık mesela milli takımda Kerem Aktürkoğlu'nu, Barış Alper Yılmaz'ı forvet olarak izlemek istemiyorum abi. Dünya Kupası'nda bunu gördük, başarısız olduk. Ki Dünya Kupası'nda Deniz'in de performansı iyi değildi. Sonuçta genç bir oyuncudan bahsediyoruz ama Kocaeli Spor maçıyla beraber Deniz Gül kaliteli bir oyuncu olduğunu, gelişime açık bir oyuncu olduğunu, farklı özelliklerin olduğunu gördük. Sırtı dönük topu tutabiliyor, dönüyor. Ondan sonra adam eksiltebiliyor ve son vuruşları ki şanssız bir maçtı onun adına. Direkten dönen topu oldu, gol attığı, iptal edilen bir gol oldu. İyi performans gösterdi. Bu performansı Trabzonspor maçında da ben devam ettireceğini düşünüyorum ki Okan Hoca büyük ihtimalle orada 11'de şans verecek. Dediğim gibi aslında Süper Lig'den takımların da ilgi duyduğu oyunculardan bir tanesiydi. Galatasaray taraftarı orada şöyle baktı. Daha böyle beklentisi yüksek oyuncular istiyordu takıma. Çünkü geçen sezon 16 gol atan Icardi'yi gönderdin. Yerine iyi bir santrafor bekliyorlardı. Galatasaray burada tercihini yerli bir oyuncudan yana.

0: Deniz Gül'den yana kullandı ki Galatasaray'dan önce Trabzonspor'da Deniz Gül için yaklaşık 15 milyon euronun üzerinde bir bonservis teklifinde bulunmuştu ama oyuncu Trabzonspor'a gitmeye sıcak bakmadı ve Galatasaray'a gelmek istedi. Galatasaray'a da Porto kapıyı 15 milyon eurodan açmıştı. Pazarlıklarla 10 milyon euroya bitirdiler transferi. Ki Trabzon'un maaş teklifi daha yüksek olmasına rağmen Deniz Gül Galatasaray'ı tercih etti. Bu arada hani Kemerburgaz'da da iyi bir iletişiminin olduğunu, özellikle Torreira'nın oyuncuya ciddi anlamda destek verdiğini söyleyelim. Oynayarak gelişebilecek bir oyuncu ki ben Osimhen döndükten sonra bile ki bunu hani gelebilecek her oyuncu için söylüyordum. Hatta zaman zaman Osimhen ve Leao'yu forvette bile yan yana izleyeceğiz. Bazı Süper Lig'deki işte daha böyle düşük bütçeli takımlara karşı Deniz Gül ve Osimhen'in de zaman zaman bazı maçlara beraber 11'de başladığını ya da maçın gidişatına göre aynı anda sahada kaldığını görebiliriz. İlk izlenimi çok pozitif. Umarız bunu devam ettirir ki Okan Hoca'nın da Kocaelispor maçından sonraki oyuncuyla alakalı düşünceleri de gayet pozitifti.
1: Şimdi bir sen şu Icardi konusunu söyleyince şunu sormak isterim sana. Geçen burada İbrahim Yavuz ve Aydın Cingöz'le yayın yaparken şöyle bir konu açıldı. Deniz Gül şimdi Fenerbahçe'de biliyorsun işte her gol atılamadığında Talişka meselesi açılıyor. Özellikle sosyal medyada Talişka'yı göndermeyecektiniz diye. Galatasaray'da sence böyle bir durum yaşanır mı? Atıyorum Deniz Gül doğru performansı sergileyemedi. İyi bir performans sergileyemedi. Taraftarlar Icardi'yi kazanamadınız. Icardi geçen sezon bu kadar gol atmıştı. Onun yerini dolduramadınız diye homurdanmaya başlar mı sence?
0: Bir şey diyeceğim, hiç sanmıyorum.
1: Neden?
0: Talisca bambaşkaydı abi. Hatta bir şey diyeceğim, çok güzel bir şey hatırlattım. Bomba bir haber vereyim.
1: Ver abi.
0: Burada konuşmuştuk hatırlarsan. Sen Fenerbahçe'den kimi istersin diye Asensio'yu. Galatasaray bu transfer döneminde Asensio'yu istiyor Fenerbahçe'den.
1: Öyle istemiş mi ya?
0: Evet abi,
1: Gidiyor yani.
0: istiyor. Net bilgi. Ama Fenerbahçe vermiyor.
1: Doğal olarak
0: Aynı
1: tabii.
0: zamanda oynatmıyor. Bir de Talisca'yı, keşke Talisca'yı isteselermiş. Ben isterdim abi. Bu Galatasaray'da Talisca iş yapardı.
1: Bence de yapardı.
0: Yapardı yani. Ben Lemina'dan vazgeçerdim. Salah'tan vazgeçerdim. Talisca'nın bu kadroda olmasını isterdim. Bir de daha böyle Fenerbahçe'ye cephe alıp gelip oynardı Galatasaray'da.
1: Zaten
0: Ama
1: giderken de cephe aldı.
0: net bilgi, Galatasaray Asensio'yu istedi abi.
1: Fenerbahçe de
0: Ama
1: reddetti tabii.
0: Fenerbahçe'de vermedi abi. Yani vermeye hiç sıcak dahi yaklaşmadı. Galatasaray'ın böyle bir düşüncesi vardı. Batragov transferinden önce böyle bir girişim sözlü olarak yapıldı. Ama Fenerbahçe Asensio'yu vermedi. Icardi ile alakalı düşünmüyorum abi. Yani Galatasaray taraftarının gönlünde çok farklı bir yeri var Icardi'nin. Yıllar boyunca hep olacak zaten ama bu ayrılık süreci biraz kötü gerçekleşti. Icardi şöyle düşün, taraftarın istememesine rağmen yönetim Icardi'ye bir teklif yaptı ve Icardi'nin Galatasaray'da devam etmesini istedi yönetim. Ona rağmen Icardi yaklaşık 2 ay boyunca Galatasaray'a dönüş yapmadı. Dönüş yapmamayı geçtim, şu anda boşta kaldı. Muhtemelen bir takıma imza atacak çünkü İngiltere ve İtalya'da böyle bir durum söz konusu galiba. Yani boşta kalan o bir oyuncuyla sözleşme
1: Öyle mi?
0: imzalayabiliyorlar diye biliyorum.
1: Olabilir.
0: Hani bu haftadan sonra olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ya Icardi bu konuda yanlış yaptı. Icardi şu an Galatasaray'ın kadrosunda Osimhen'le beraber olabilirdi.
1: Evet.
0: Beklentisi farklıydı. O da şöyle düşündü. Ya ben yıllar hani 4 yıl boyunca Galatasaray'a çok büyük katkılar yaptım. Galatasaray en kötü benimle bir 2 yıllık sözleşme imzalasın düşüncesiyle yaklaştı ama futbolda maalesef Galatasaray geçmişte Hagi'ler, Bülent Korkmaz'lar, çok önemli futbolcular ve yıldızlar geldi geçti. Icardi burada bence yanlış yaptı. Talisca konusu bambaşka abi. Şimdi Fenerbahçe taraftarı isyan ediyor. Muzaffer Candemir isyan ediyor.
1: Ben
0: Talisca niye gitti diyor
1: Talisca
0: abi.
1: konusunda çok şey değilim
0: Değil
1: ya.
0: misin?
1: Değilim.
0: Tamam abi.
1: Yani ama isyan eden taraf çok fazla tabii hakikaten. Özellikle Fenerbahçe puan kaybettiğinde o pozisyonu Talisca atardı konuları dönüyor. Ben sadece şeyi merak ettim dedim. Biliyor musun tabii onu bilmiyorum da Asensio'yu istemiş Galatasaray diye. İstediği zaman İsmail Kartal takımın başında mıymış acaba biliyor musun?
0: Valla onu tam yani sürecin tarihin tam ne zaman olduğunu bilmiyorum.
1: Belki İsmail Hoca olsaydı gönderin derdi yani o yüzden diyorum.
0: Bir de İsmail Hoca gitti geldi, istifa etti. Çok enteresan.
1: Yani Fenerbahçe'ye de konuşuruz abi.
0: Evet abi.
1: Buradan şeye geçmek istiyorum. Yakup abi, bence önemli bir konu. Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluşla bir toplantısı olacak. Bu toplantıda sen neler bekliyorsun? Sence neler konuşulacak? Bu yayın ihalesiyle alakalı sence yayıncı değişecek mi? Yoksa aynı mı kalacak? beIN Sports'ta mı kalacak? Burayı senden öğrenelim.
0: Valla bu yayıncıdan kimse memnun değil.
1: Kimse değil, evet.
0: Bir de artık abi Türk futbolu hani Avrupa'nın 5 büyük liginden bir tanesi söylemi var diye oraya çok yaklaştı. Niye? İki takım Şampiyonlar Ligi'nde. Trabzonspor Salah'ı aldı, Fabinho'yu aldı, Frankulino'yu aldı. Yıldız futbolcular transferi. Beşiktaş'a bakıyorsun, Trossard var, Vlahovic var. Unuttuğum var mı? Ha.
1: Yani.
0: Yani en azından hani Trossard var, Vlahovic var. Fener'e dönüyorsun. Lukaku geldi.
1: Greenwood.
0: Greenwood geldi.
1: Kante.
0: Galatasaray Leao'yu getirdi. Sané vardı, Osimhen
1: Tabii.
0: vardı. Yani ligin değeri yükseldi ama senin federasyondan ve yayıncı kuruluştan kazandığın para gelirlerinin toplam gelirlerinin %10'u bile değil. Bu Avrupa'nın 5 büyük liginde en az %30, %40 seviyesinde.
1: Evet.
0: Bugün şu sıralarda Kulüpler Birliği'nin bir toplantısı var ve yayıncı kuruluş gelirlerinin 400 milyon dolarlara çıkması için şu anda bir araya geldiler. Hatta bir ülkemizdeki önemli telefon şirketlerinden bir tanesi 300 milyon doları gözden çıkarmış durumda. Bir şekilde kulüpler bu pazarlığı kızıştırıp o rakamı 400 milyon dolar seviyelerine çıkarmayı planlıyorlar. Şu sıralarda o toplantı devam ediyor ki gün içinde resmi olarak bir açıklama da yapılmasını ben bekliyorum. Burada kulüpler özellikle yayıncı kuruluş konusunda ciddi anlamda rahatsızlıkları var. Bir kere kalite düşmüş durumda abi. Her
1: Kesinlikle ya.
0: anlamda. Ya bir şey diyeceğim. Taraftar memnun değil, futbolcu memnun değil, yöneticiler memnun
1: İzleyen
0: değil,
1: mutlu değil.
0: izleyen mutlu değil. Kontratı sonlandırmak istiyorsun. Dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Bir de artık her şey dijital abi. Dijitalde çok geriden geliyor yayınlar. İnsanlar izlemek
1: Evet.
0: istemiyor.
1: Bildirim önce geliyor yani.
0: Abi 5G'ye geçtik. İnternet çağındayız, anladın mı?
1: Tabii.
0: Skor sitelerinden takip ediyor insanlar
1: Tabii
0: oradan
1: tabii.
0: maçı izleyince, anladın mı? Bakıyor, ha gol oldu falan diyorlar.
1: Aynen.
0: Kavga ediyorlar hatta. Bakma
1: Niye
0: olsun.
1: söylüyorsun? Bildirimleri kapat.
0: Niye söylüyorsun falan diye. Yayıncı kuruluş ya değişecek ya da bu yayıncı kuruluş 400 milyon dolar seviyelerine çıkacak. Ben mevcut yayıncı kuruluşun 400 milyon dolarlara çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden yerli bir telefon şirketi hani nasıl olur bilmiyorum. Onların çünkü bir televizyon kanalları yok. Belki
1: Kutu satacaklar herhalde.
0: ya kutu satacaklar ya da mevcut kanallardan birini
1: Biriyle
0: satın
1: abi.
0: alacaklar
1: Öyle
0: ya
1: bir
0: da
1: şey diyorsun.
0: ortaklık yapacaklar.
1: Evet.
0: Çünkü hani farklı mecralarda yayının olması gerekiyor. Dediğim gibi o toplantı şu sıralarda Kulüpler Birliği'nde başkanlık düzeyinde Galatasaray'dan Başkan Dursun Özbek katıldı. İşte Beşiktaş'tan Serdar Adalı, ondan sonra Aziz Yıldırım. Bu seviyede bir toplantı şu anda gerçekleşiyor ve ilerleyen saatlerde dediğim gibi Kulüpler Birliği'nin de yayıncı kuruluşla alakalı bir açıklama yapması bekleniyor.
1: Bu arada bence Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye başkanlığından sonra bu süreç daha da ısındı. Bence kendisini bu konuda tebrik etmek gerekiyor. Geldiği günden beri şirketlerle görüşüp bu yayın ihalesi konusunu sürekli gündeme getiren başkanların başını çekiyor aslında Sayın Aziz Yıldırım.
0: Hep bu konuda zaten Türk futbolundaki herkes Aziz Yıldırım'ın hakkını vermiştir. Geçmişte 500 milyon dolar olduysa bu
1: Evet.
0: Aziz Yıldırım'ın girişimleri sayesinde olmuştu. Ama düşünsene 10 sene önce, 15 sene önce
1: Tabii.
0: 500 milyon dolar olan
1: Tabii.
0: paket şu anda 170-180 milyon dolarlara düşmüş durum. Bak bunu şöyle açıklayayım sana. Fenerbahçe'nin bu sezonki gelirlerinin toplamı neredeyse 200-250 milyon dolar. Belki de 300'dür. Yayıncı kuruluştan aldığı para ne kadar? 10-15 milyon dolar.
1: Tabii. Bir oyuncunun maaşı
0: Komedi
1: değil
0: abi,
1: belki.
0: komedi. Komedi yani. %100 değişmesi gerekiyor. Yani İspanya'daki Getafe kulübü ya da işte Valencia kulübü senden çok daha fazla yayın gelirine sahip.
1: Tabii.
0: Premier Ligi zaten saymıyorum. İtalya'yı zaten saymıyorum. Fransa ligindeki o işte 15-20 milyon euroluk takımların yayın gelirleri bile senden daha fazla.
1: Peki. Abi artık yavaş yavaş bir derbiye geçelim istiyorum. Özellikle merak edilen konu tabii ki Galatasaray bu maça nasıl bir planla, nasıl bir 11 ile çıkacak? Osimhen Sakatlığı ne durumda, iyileşti?

0: mi artık sahalara dönecek mi derken bir genel olarak bir derbiyle başlayalım. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bence zorlu bir maç olacaktır. Sonra isimler üzerinden ilerleriz.
1: Bugün saat 11'de Kemerburgaz Florya Metin Oktay tesislerindeki antrenman Lemina ve Osimhen'in sürecini belirleyecekti. Benim şahsi görüşüm, bugünkü antrenmana çıkmadılar, takımdan ayrı çalıştılar. Bu bilgiyi paylaşıyorum. Yani Osimhen ve Lemina bugün de antrenmana çıkmadı.
0: Evet.
1: Şimdi Galatasaray'ın önünde bir milli ara var. Milli ara sonrası zorlu bir fikstür var. Barcelona, Lille, Fenerbahçe derbisi var. Okan Hoca'nın bu maçları düşünerek Osimhen ve Lemina'yı Trabzon'a götürmesini ben beklemiyorum. Ki kadroda büyük ihtimal olmayacaklar. Bir ihtimal Lemina kesin olmayacak ama yarınki antrenman da önemli. Bana şu anda bilgi geldi. Yarın da Galatasaray saat 14.15'te Kemerburgaz'da son antrenmanını yapacak ve saat 17.15'te özel uçakla Trabzon'a gidecekler.
0: Evet.
1: Yarınki antrenmanda eğer Osimhen takımla çalışırsa bir ihtimal kadroda olabilir ki ben olmasını beklemiyorum, risk etmeyecek. Çünkü Deniz Gül'ün performansı Okan Hoca'yı şu anda ikna etmiş durumda. Okan Hoca Osimhen'siz de Deniz Güllü kadroyla Trabzon'u deplasmanda yeneceğini düşünüyor. Ayrıca Osimhen konusunda da riske girmek istemiyorlar. Dediğim gibi yarın Osimhen'in durumu %100 belli olur ama kadroda olması benim için sürpriz olur. Baştan söyleyeyim onu. Trabzon tarafında Thomas Reis göreve geldi. Takımın başında olacak. Ki Samsun Spor döneminde çok iyi işler yapmıştı. Galatasaray'ın Kocaeli Spor maçı kadrosundan Trabzon Spor maçında çok fazla değişiklik yapmasını beklemiyorum. Bu benim tahminim. Kalede yine Uğurcan olur. Savunmada Salahi. Stoperler Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı. Sadece geçen sezona kıyasla çünkü özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçlarında İsmail Jakobs iç sahada oynamıştı ve Muhammed Salah'a karşı çok iyi performans göstermişti. Hatta adım attırmamıştı Salah. İngiltere'deki maçta Salah iyi oynamıştı. Evet. Rövanşı almıştı Jakobs'tan ama ben Eren Elmalı yerine Okan Hoca'nın sadece sol bekte bir Jakobs değişikliği yapabileceğini düşünüyorum. Onun dışında orta saha da değişmez. Torreira oldukça formda bu
0: çok
1: arada
0: iyi başladı
1: milli
0: sezonu.
1: Takıma çağrıldı. Diego Forlan Uruguay teknik direktörü oldu ve Torreira'yı milli takıma çağırdı ki bu Torreira için inanılmaz bir motivasyon.
0: Tabii.
1: Umarız sağlıklı bir şekilde
0: İlk
1: döner ki.
0: İlk kez mi gidiyor abi?
1: Sezon yok daha önce de gidiyordu ama.
0: Değil mi?
1: Ciddi belli bir dönemde hiç çağrılmamıştı.
0: Hiç çağrılmamış.
1: Çok iyi olmasına rağmen çağrılmamıştı. Ama Galatasaray'da sezona çok iyi başladı. Ki Torreira'nın Galatasaray'da kaptanlığı da gündeme gelebilir. Bunu da söyleyelim. Hani onore etmek için, daha fazla motive etmek için. Çünkü Galatasaray yönetiminin planı sezon başında Osimhen'e 9 numarayı verip aynı zamanda kaptanlığı teslim etmekti. Abdülkerim Bardakçı yine birinci kaptan olacaktı ama ikinci kaptan Osimhen olacaktı. Osimhen herhalde Icardi'ye duyduğu saygıdan dolayı çok şeyi kabul etmedi.
0: O işi istemedi.
1: 9 numaralı formayı kabul etmedi. Kaptanlık konusuna gelecek olursak da Osimhen sahadaysa zaten kaptan gibi davranıyor.
0: Tabii,
1: yani
0: herkese
1: o
0: talimat
1: pazu bandını
0: gizli
1: takmasına
0: kaptan.
1: Gerek yok abi.
0: Gizli kaptan.
1: Aynen öyle. Yani Torreira'yı onore etmek için Galatasaray yönetimi böyle bir yola başvurabilir. Yine Torreira Galatasaray'ın ikinci kaptanı olabilir. Orta saha kurgusu dediğim gibi Kocaeli Spor maçındaki gibi olacak. Gabriel Sara, Torreira ve Yunus Akgün'ü 10 numarada yine bekliyorum. Sağ tarafta Barış Alper Yılmaz olur. Leao zaten Kocaeli maçında 11'de başlamıştı ki Okan Hoca özellikle o 11'deki fiziksel gücünü arttırmak adına daha fazla süre vermişti Kocaeli maçında kendisine. Trabzonspor maçında da yine 11'de başlamasını bekliyorum. Forvet'te de Deniz Gül olacak. O da az önce de bahsettik. Kocaeli maçında gayet iyi performans göstermişti. Galatasaray'ın da ben Trabzon deplasmanında kazanmasını bekliyorum. Evet bir teknik direktör değişimi yaşandı ama bence Trabzonspor bu sezon böyle çok iyi futbol oynayamıyor. İyi kadrosu olmasına rağmen geçen sezona göre bence kadro kalitesi biraz düştü. Özellikle orta sahada ve savunmada ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Çünkü Batagov hala sakat dönemedi. Vivo bence Süper Lig'in en iyi stoperi ki Davinson Sanchez'in, Ake'nin hepsinin önüne koyuyorum. Acayip bir potansiyel var. Galatasaray'ın ya da Fenerbahçe'nin alma ihtimali yoktu zaten. Vermezlerdi ama eksikleri çok fazla Trabzonspor'un bence. Ki devre arasında da özellikle orta sahaya transfer yapacaklarını söylemişlerdi. Buna rağmen hani zorlu deplasman olmasına rağmen Trabzonspor taraftarının yeni teknik direktörle daha motive çıkacağı bir maç olacak ama hakem etki etmediği takdirde ben Galatasaray'ın, çünkü Galatasaray iyi futboluyla iyi sinyaller verdi, bu futbolu devam ettirmesi halinde Deniz Gül diyorum Osimhen'in yokluğunda bile Trabzonspor'u deplasmanda böyle 2-1, 3-2 gibi bir skorla mağlup etmesini
0: bekliyorum.
1: Bu arada
0: maçın hakemi de belli olmuş. Batuhan Kolak. Tanıyor
1: yani
0: musun?
1: Yok, tanımıyorum ama şunu söyleyeyim. Son dönemde biliyorsun yabancı var hep görev almaya başladı. Galatasaray Kulübü'nün de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talebi bu uygulamanın devam etmesi yönündeydi. Hı-hı. İlk hafta yabancı varla başlamıştık. İkinci hafta bu yabancı var konusu da federasyon değişikliğe gitmiş. Sonra bu yabancı var konusunu devam ettirmişti. Dediğim gibi hakem hatası olmadığı sürece ben Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum.
0: Sayın Ertuğrul Doğan yeneceğiz mesajını verdi. Doğaldır tabii ki camiasını ayaklandırmak açısından neler söyleyeceksin? Sayın Aziz Yıldırım'ın da buna benzer açıklamaları var. Galatasaray'ı yeneceğiz.
1: Abi Beşiktaşlılar'da da aynı motivasyon var şu anda yani. Biz Fenerbahçe'yi yendik. Sırada Galatasaray var. Fenerbahçe'nin bütün hedefi işte 26'sında deplasmandaki Galatasaray maçı. Çünkü camianı Galatasaray'la motive edebilirsin abi. Şu an zirvede Galatasaray var. Şimdi sen Trabzon'u yenince motive olmuyorsun. Senin taraftarın da olmuyor. Trabzon da aynı şekilde. Bu arada yenebilir Trabzon. Çünkü geçen sezon mağlup etmişlerdi. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir mağlubiyet almıştı Galatasaray Trabzon.
0: Abi derbilerde hiç belli olmuyor gerçekten.
1: İyi yani. Futbol oynayarak kazanmıştı ama sonra devamında gidip Alanya'ya takılmıştı.
0: Evet.
1: Şampiyonluk yarışından uzaklaşmıştı. Abi önemli olan istikrar. Galatasaray'da da bu istikrar var. Aziz Yıldırım'ın hedefi Galatasaray, Ertuğrul Doğan'ın hedefi Galatasaray, Beşiktaş'ın hedefi Galatasaray. Gayet doğal bir durum. Son 4 yıl üst üste şampiyon olan takım Fenerbahçe olsaydı ya da Beşiktaş olsaydı benzer açıklamalar o kulüpler için de yapılırdı. O yüzden gayet doğal karşılıyorum. Bir şekilde camialarını motive etmeleri gerekiyor. Sonuçta camiaların liderleri olan isimler bunlar. Ama kolay değil yani. Okan Hoca'nın derbi performansı da çok iyi.
0: Peki, hayırlı uğurlu olsun, Galatasaray kafesini açıyor.
1: Kafe Il Gala.
0: Kafe Il Gala. -1 puan bastı.
1: -1 puan sende.
0: Google'dan kahve söyledim geldi. -1 puan diye.
1: Bir şey diyeceğim, ben de tweet atacağım, diyeceğim ki Muzaffer -1 verdi, yüklenin Galatasaraylılar.
0: Aman
1: Galatasaray
0: abi.
1: Oraya... Ya zaten bir şey diyeceğim. Fenerbahçelerin çok gitmesini beklemiyor zaten.
0: Tabii yani doğal olarak.
1: Ya şöyle, son dönemde biliyorsun hani kafe kültürü bizim ülkede de bir anda böyle çok... hep var zaten böyle bir çiğ köfte furyası var. Herkes çiğ köfte.
0: Lokmacı vardı bir ara.
1: Lokmacılardan eser kalmadı.
0: Hepsi battı.
1: Lokmacılar vardı. Bu son dönemde de kafe kültürü var. Ama işletmeyi doğru yapan, kaliteyi belli bir seviyeye oturanlar kalıcı oldu.
0: Evet.
1: Ve ciddi anlamda insanlar kafelere gidip vakit geçiriyorlar. Çünkü hani 200 liraya bir kahve alıyorsun, verilmez diyorsun ama sen o parayı
0: veriyorsun.
1: O kahveye vermiyorsun abi.
0: Hizmete veriyorsun.
1: O kahveyi oradaki veriyorsun. İnternete veriyorsun.
0: Tabii.
1: 2 saat 3 saat oturmaya veriyorsun, o muhabbete veriyorsun. Kahveye gitsen dayı her seferinde önüne çay da yiyecek. Ya da böyle klasik bir kafeye gitsen abi kahve gelsin. Ondan atom gelsin, anladın mı? Bir Türk kahvesi verelim mi? Bizim oralet inanılmaz iyi.
0: Sürekli bir baskı.
1: Kivi verelim mi, kakao verelim mi, anladın mı? Kafede böyle bir şey yok. Bir de doğru yönetebilirsen gerçekten gelir sağlama ihtimalin var.
0: Tabii.
1: Kafe Il Gala bence güzel bir proje ki bu Galatasaray'da hayata geçiyor. İlk proje de Mecidiyeköy'de 550 metrekarelik bir alanda dükkan şu anda tutuldu ve ilk... Kafe Il Gala'nın projesi hazırlanıyor. Ya şöyle söyleyeyim sana. Bir kere Mecidiyeköy'de açılması çok doğru bir karar. Galatasaraylıların bir Mecidiyeköy kültürü var.
0: Var, evet.
1: Yani hani Rams Park'ı gidip göremese bile Mecidiyeköy'e giden adam o Ali Sami'nin orada yükselen binaları,
0: evet.
1: Mecidiyeköy'e gitmişken böyle bir gidip göresi geliyor. Şimdi artık bir de kafeler şuna döndü. Sosyal medya inanılmaz gelişti. Sosyal medya paylaşımları yapılıyor. Mesela Galatasaraylısın. Kafe İlgala'ya gideceğim.

0: bir tane kahveni içeceksin. Varsa Galatasaray ürünleri satın alacaksın. Çünkü store her yerde bulamayabiliyorsun. Kafeye gittin, kupanı aldın, bir tane atkını aldın, bir tane formanı aldın, bir de kahveyi içtin. Kulübe ciddi anlamda gelir
1: Maç
0: sağlıyorsun abi.
1: günleri orası
0: Bir
1: dolup
0: de
1: taşar bir de abi.
0: ya %100 öyle. Bir de şu, muhtemelen özel köşeleri olacak. Gidip orada fotoğraf çektirme ihtimalin olacak. Bir de imza törenleri düzenliyorsun mesela futbolculara. Geçmişte çok vardı. Artık yok. Bunu Galatasaray mesela Batragova şeyde imza töreni düzenlediğini düşün. Kafe Il Gala'da.
1: Gibi
0: En
1: evet.
0: az Türkler kadar bir de Ruslar gelir abi.
1: Tabii
0: Çok
1: doğru.
0: güzel fikir ama doğru yönetebilirsen, kaliteyi koruyabilirsen. Yani bu kolay bir şey değil. Bizim ülkemizden de çıkan çok güzel böyle kafe zincirleri var. İnanılmaz
1: Var
0: noktalara
1: tabii canım.
0: geldiler. Dünya standartlarında iş yapıyorlar. 300-400 tane şubelere ulaştılar. Galatasaray'ın ilk aşamada hedefi 10 şube. Birinci şube Mecidiyeköy'de açıldı. Üst katının da store şeklinde dönüştürülmesi bekleniyor. Çünkü İstanbul'da Ramspark'taki store dışında en fazla satış yapan şube Cevahir Alışveriş Merkezi'ndeki Galatasaray Store şubesi. Çünkü dediğim gibi
1: Çok
0: Mecidiyeköy'e giden
1: merkezi bir de tabii.
0: Galatasaraylılar genelde oraya gidiyorlar. Buradan da alma ihtimalleri yüksek. İkinci şubenin Beyoğlu'na açılması bekleniyor. İlk aşamada hedef 10 şube, sonra 100 şubeye çıkarmayı düşünüyor Galatasaray. Bunu ki Galatasaray Store'lar da franchising şeklinde de veriliyor. Ben de Beylikdüzü şubesini açmayı planlıyorum.
1: Yayıncılığı bırakıyorsun.
0: Evet abi. Bu arada ben şöyle yapacağım. Ben yayıncılığı kafede yapacağım.
1: Daha mantıklı.
0: Düşünsene bir de
1: Güzel bir
0: Galatasaray
1: kamera sistemi
0: taraftarları
1: kur.
0: gelecek.
1: Of.
0: Anlık maç izleyeceğiz. Şaka tabii bu. Böyle
1: Win-win
0: bir
1: olur. Bence kötü fikir değil.
0: benim böyle bir kafe düşüncem vardı aslında. Bir kafe açıp orada Galatasaray maçlarını izleyeceksin ve aynı zamanda canlı
1: Yayını
0: YouTube
1: yapacaksın.
0: yayını yapacaksın.
1: Aa, güzel fikir.
0: Güzel fikir. İleride yatırımcı falan bulursam denerim böyle bir şey ama İşin şakası İstanbul'da da ilk aşamada 10 tane şube açmayı planlıyor Galatasaray. Sonra Türkiye genelinde de bu sayıyı 100'e çıkarmayı düşünüyorlar. Muzaffer az önce de yayıncı kuruluştan da konuştuk ya,
1: Evet abi.
0: kulüplerin giderleri artık çok fazla.
1: Tabii.
0: Ve gelir üretmek zorundalar. Sadece sponsorluklarla da olmuyor. Uluslararası sponsorlar bulman lazım ya da böyle ek gelir getirecek. Mesela bir ara herkes Galatasaray'a diyordu ki ya inşaat şirketi mi Galatasaray Kulübü? Baba bak bugün Trabzonspor İstanbul'da inşaat yapmaya başlıyor.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe Maltepe projesi inşaat yapmaya başlıyor. Beşiktaş inşaat yapmaya başlıyor. Yeni proje kurmaya çalışıyor. Niye?
1: Mecbursun abi.
0: Döndüremiyorsun
1: Tabii,
0: artık abi.
1: mecbursun.
0: Döndüremiyorsun. Milyon eurolardan bahsediyoruz. Galatasaray'ın maaş bütçesi 100 milyon euro. Fenerbahçe'nin 100 milyon euro. Beşiktaş'ın 60-70 milyon eurolarda.
1: Tabii.
0: Bunları döndüremezsin. Böyle projeler hayata geçirmek zorundasın ki güzel bir proje. Umarız başarılı olur. Dediğim gibi çok sağlam temelleri oturtman lazım. Yoksa bir anda zarar da edebilirsin.
1: Peki abi, son olarak birazcık da Fenerbahçe'yi de konuşalım istiyorum. Fenerbahçe'de yaşanan bu gelişmeler, İsmail Hoca'nın Roma maçından sonra istifa etmesi, sonrasında geri gelmesi, Aziz Yıldırım'ın ilk önce ben burada olduğum sürece İsmail Kartal burada kalacak demesi, ama dün sanıyorum Feridun abiye yaptığı açıklamalarda da hani benimle devam edecek ama kendisi gidiyorum diyene kadar, yani gitmek isterse de artık arkasında yani duramam gibi bir açıklama yaptı Aziz Yıldırım. Genel olarak Fenerbahçe'nin hem lig gidişatı hem de yaşanan bu süreçlerle alakalı neler söylemek istersin?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Bir, geçen sezona göre baktığın zaman sanki evet Fenerbahçe'nin forveti yoktu ama kadrosu biraz daha zayıflamış gibi bir hava oluşmaya başladı Fenerbahçe. Nitekim bunu saha sonuçlarında da görmeye başladık. Şimdi Gaziantep maçından sonra İsmail Kartal'ın basın toplantısı inanılmaz kötüydü. Yani kulübün az önce söyledim ya sosyal medya hesapları sanki kişisel hesaplar gibi yönetiliyor. Abi hocanın iletişim süreci zaten çok kötü. Geçmişte de kötüydü. Hoca açıklama yapamıyor. Hoca konuşamıyor abi. Sıkıntı yaşıyor yani. Bunu sınırlandırman lazım. Belli konu başlıkları üzerinden götürmen lazım. Koskoca Fenerbahçe kulübünden bahsediyoruz. Bu işe en azından 2-3 kişinin hazırlık yaparak şey yap. Şimdi Gaziantep maçından sonra çıkıyor 8 puan fark diyor. Aslında 8 puan
1: Orada yanlış anladı ama.
0: kaybı diyecekti
1: Evet.
0: aslında orada ama abi hakem hatalarını anlatıyor ama böyle Hiç kimseye inandırıcı gelmiyor, anladın mı? Çünkü pozisyonları o bile hatırlamıyor.

0: kazanamıyor. Valla Fenerbahçe için zorlu bir süreç. Ben şöyle düşünüyorum. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında ne kadar uzun süre kalırsa Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali o kadar artar. Çünkü evet, Şampiyonlar Ligi önemli bir başarı. İsmail Kartal'ın götürmesi. Çünkü ciddi bir gelir de geldi oradan, ama buradan Beşiktaş'a da değineceğim. Abi hem Şampiyonlar Ligi'ni hem Süper Ligi aynı anda götürme şansın çok kolay değil. Bunun sıkıntısını Galatasaray geçen sezon deplasman maçlarında yaşadı. Siyahla beyaz kadar böyle belirgindi. İçeride Juventus'u 5-2 yendi. Deplasmandaki maçı ben Torino tribünlerinde titreyerek izledim. Kolay değil çünkü. Geniş bir kadronun, oturmuş bir kadronun olması gerekiyor. E baba, Fenerbahçe kadroyu neredeyse baştan aşağı değiştirdi. Önemli değişiklikler yaptı. E Beşiktaş'a dönüyorsun. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden daha zor neredeyse.
1: Tabii.
0: Bak bugün Beşiktaş mesela Marsilya'yı yenebilir, inanıyorum. Ki Marsilya bence o kadar kötü kadro değil. Transfer yapmadılar, etmediler ama iyi bir kadroları var. Beşiktaş bugün yenebilir ama Beşiktaş öyle bir efor sarf edecek ki Ahmet maçında sıkıntı yaşayacak. Yani Ahmet maçında Beşiktaş'ın puan kaybı yaşama ihtimali çok yüksek. Burada bir tercih yapman lazım.
1: Ahmet de çok formda
0: Bak,
1: bir de.
0: seçsin demiyorum ama bazı oyuncuları dinle. Şimdi bugün mesela A-Spor'da gördüm galiba. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini gördüm. Trossard dışında bildiğin orada İlhan Fakılı
1: İlhan
0: mıydı?
1: Fakıl, evet.
0: İlhan Fakılı oynayacak galiba onun yerine, ki
1: İyi
0: iyi
1: de bir,
0: transfer,
1: bence
0: güzel de
1: de
0: performans
1: kesinlikle.
0: gösteriyor ama onun dışındaki kadro birebir Beşiktaş'ın ideal 11'i. Şimdi sen bu 11'le Marsilya'yı yenebilirsin. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar da gidebilirsin. Ama sezonu tamamlayamazsan Serdar Adalı, ki seçime gidecek ya, sezon sonunda o koltukta kolay kolay oturamaz
1: Tabii.
0: abi.
1: Bu sene bile yani çok tartışılan bir isimdi sezon başında Serdal Adalı düşündüğünde yani.
0: O yüzden bir tercih yapmaları gerekiyor. Fenerbahçe'nin de işi çok kolay değil. Şampiyonlar Ligi'ndeki grup çok zor değil ama lig çok daha önemli. Orada bir tercih yapılması
1: Ya
0: gerekiyor.
1: abi bence şu anda zaten düşündüğünde hani Fenerbahçe üzerinde söylüyorum. Fenerbahçe'nin devre arasına kadar minimum puan kaybıyla gitmesi lazım ki Sayın Aziz Yıldırım da buna vurgu yapıyor zaten. Hani diyor ki bizim devre arasına kadar minimum puan kaybıyla gidip puan farkını açtırmayıp devre arasında gerekli takviyeleri yapmamız gerekiyor diyor. E şimdi şampiyonla şimdi bak galiba 27 günde kaç 3 günde bir maç oynamaya başlayacaksın işte artık milli aradan sonra. Yani acayip bir tempoya girecek takımlar. Oradan nasıl sağlıklı bir şekilde çıkacaksın? Sorun
0: İşte
1: tabii.
0: takımların yaş ortalaması burada çok önemli. Mesela Galatasaray biraz daha gençleşti,
1: Genç, evet.
0: anladın mı bu anlamda?
1: Fenerbahçe'de yaş ortalaması daha yüksek.
0: Fenerbahçe sıkıntı yaşayabilir bu süreçte. O
1: Vallahi
0: yüzden ben
1: zorlu.
0: İsmail Kartal'ın da sezonu tamamlayabileceğini düşünmüyorum. Şu milli ara sonrasında sosyal medyada konuşuluyor ama ben 3-5 gün önce de bahsetmiştim. Montella'nın da koltuğu çok sağlam değil milli takımda. Ve UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya, Belçika ile karşılaşacaklar. Orada bir sıfır çekerse direkt yollar ayrılır. Fenerbahçe'de de İsmail Kartal'la yolların ayrılması halinde bir
1: Montella mı
0: Montella
1: diyorsun?
0: Fenerbahçe beraberliği ben bekliyorum. Bu arada
1: Olabilir.
0: ki milli takımda bence başarılı oldu belli bir dönemde. Artık Süper Lig'de atıyorum ki Galatasaray'da bile Okan Buruk ola ki sürpriz ayrıldı. Montella'yı Galatasaray tarafı da düşünür. Beşiktaş tarafı da düşünür. Fenerbahçe tarafının da gayet düşünmesi gayet doğal bir durum. İsmail Kartal'ın sezonu çok tamamlayabileceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Kolay değil yani.
1: Valla ben geldiği günden beri bu düşüncedeyim. Yani çünkü birazcık şey gibi geliyor bana Fenerbahçe'deki bu durum. Yani hani geçmişteki örneklere bakıp bugünü çözmesini bekliyorsun. Ama şimdi geçmişe baktığında da çözülemeyen birçok şey var. Birazcık bile bile lades demek gibi geliyor bana. Hayırlısı olsun ama ben de aynı fikirdeyim seninle. Yani çünkü zaten bu saatten sonra o şeyi yani inanılmaz bir performans yakalaması lazım İsmail Hoca'nın. Yani 10'da 10 falan yapması lazım peş peşe ki bu tartışmalar kapansın. O da bu ligde zor gibi abi.
0: Ya bir de şu anda puan farkı 6 yanlış
1: 6.
0: bilmiyorsam.
1: 6, evet.
0: Yani bir 3 puan daha kaybetsen geçmiş olsun.
1: Tabii. Yani şu anda bile geçmiş olsun diyen, umutsuzluğa
0: Yok,
1: kapılan çok fazla insan
0: daha
1: var.
0: erken abi, erken.
1: Bence de
0: Ya 3
1: erken bu
0: puanlık
1: arada.
0: sistem de çok erken abi.
1: Tabii.
0: Çok erken. Daha atıyorum İsmail Kartal Galatasaray'ı içeride dışarıda yendi.
1: Tabii.
0: Geçmiş olsun, anladın mı? İş değişebilir. Ama bu ışığı görebiliyor musun? Ben görmüyorum.
1: Yani Fenerbahçe çok yavaş oynuyor abi bir kere. Oyunu hızlı değil yani.
0: Ve bir de Galatasaray iyi oynuyor. Bak, bütün maçları yerinde takip eden biri olarak söylüyorum. Galatasaray iyi mücadele ediyor ve aynı zamanda iyi futbol oynuyor şu anda. Galatasaray taraftarının beğenmediği Sara öyle ya da böyle 2 gol 2 asist oynadı. Daha bak devreye ofansif anlamda Leao, Sané, Barış Alper Yılmaz girmedi. Osimhen sakatlandı. Bunların hepsinin milli aradan sonra böyle sağlıklı bir şekilde döndüğünü düşün.
1: Tabii.
0: Önünde kimse duramaz abi.
1: Bakalım.
0: Sana ne diyorum? Mesela Barcelona şu anda gümbür gümbür gidiyor, anladın mı?
1: Acayipler var.
0: Abi istediği kadar acayip olsun bak. Herkesle oynamış olabilirsin ama Ramsport'ta bir de Galatasaray'la oynamak var, anladın mı?
1: Bak alırlar bu kısmı, ben sana söyleyeyim.
0: Efendim?
1: Alırlar bu kısmı bak ya, maçtan sonra.
0: Abi istedikleri kadar alsınlar. Ben sana söyleyeyim yani öyle.
1: Hansi Flick
0: tamam,
1: şey
0: kıyaslanmaz
1: dedi.
0: Ama Juventus kötü takım mıydı abi? Galatasaray iyi gününde 5 tane
1: tabii,
0: attı.
1: Ama
0: Liverpool'u
1: sonra
0: burada 2 kere yendi. Şampiyonlar Ligi kolay değil abi.
1: Hansi Flick demiş ki oyuncuların bana söz verdi. Şampiyonlar Ligi'nde bir takıma 10 tane gol atacaklar. Futbol abi bu.
0: Ya futbol tabii ki abi. Benim beklentim yok zaten. Barcelona tabii maçından puan alma. Lisbon, Barcelona, Paris Saint-Germain. En baştan söyledim. Puan almasını beklemiyorum. Evet. Diğer maçlardan da toplam Galatasaray'ın 13 puan alarak Şampiyonlar Ligi'nden çıkacağını düşünüyorum dedim. Hala bunun arkasındayım ama yani Barcelona da öyle gelip Galatasaray'ın stadında gümbür gümbür öyle 4-5 atamaz abi, ben sana söyleyeyim.
1: Bakalım.
0: Ben Real Madrid'leri gördüm. Bayern Münih'leri gördüm. Galatasaray kök söktürdü abi.
1: Bakalım. O maçı merakla bu arada
0: bekliyoruz, konuşuruz burada.
1: Çok güzel maç olur ama yani
0: ya
1: bu arada.
0: Kesinlikle.
1: Hakikaten temposuyla şeyiyle müthiş maç olur. Şampiyonlar Ligi'ni seviyorum abi ya. Çok keyifli yani.
0: İnanılmaz. Fenerbahçe'nin de olması muhteşem bir
1: tabii,
0: şey.
1: Tabii bu sene daha da güzel bir renk oldu yani.
0: Evet abi, ama bu Fenerbahçe adına hani avantajlı gibi gözükse de motivasyon anlamında bence dezavantajlı bir durum.
1: Peki. Abi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin?
0: Yok, teşekkür ederim. Trabzon deplasmanında olacağım. Maç günü gideceğim Trabzon'a.
1: Ha, deplasmana gidiyorsun.
0: Evet evet. Son 2 yıldır gidiyorum. Bu sezonda gideceğim. Maçtan sonra 2 haftada burada gelişmeleri konuşuruz zaten. Bizi izledikleri için, yayına katkı verdikleri için bütün izleyicilerimize teşekkür ederiz. Yayının tekrarını izleyeceklerden de ricamız, yayını beğenirlerse aynı zamanda skor tahmini yapsınlar. Bakalım
1: evet.
0: Trabzonspor Galatasaray maçının skorunu kim doğru tahmin edecek? Önümüzdeki hafta okuruz o skor tahminlerini doğru bilen kişileri. Ben de skor tahmini yaptım. 2-1 ya da 3-2 Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum.
1: 2-1 ya da 3-2. Ben de 2-2 diyorum.
0: 2-2 hemen puan kaybettim.
1: Ya da temennim öyle diyeyim.
0: Evet abi.
1: Peki.
0: Teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi? Reklam.
3: Kara Kartal Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkıyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Marsilya'yı konuk ediyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
6: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Vlahović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Vlahović kimdir? Vlahović'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahović futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dušan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Vlahović Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Vlahović'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takımı yükseldi. Partizan'ın en genç

0: profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Blažević, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Blažević, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Blažević'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşmada 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Blažević, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısını yakaladı. Bu performansın ardından Juventus, Ocak 2022'de Blažević için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İlk maçında Hellas Verona ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Villarreal'e yalnızca 33 saniyede gol attı. Sakatlıklar ve Juventus'ta yaşanan değişimler Blažević'in aynı seviyede kalmasını zorlaştırdı. Buna rağmen 2023-24 sezonunda 38 resmi maçta 18 gol ve 3 asist üretti. Serie A'nın en iyi santroforu seçildi ve Atalanta karşısındaki İtalya Kupası finalinde şampiyonluğu getiren gol attı. Juventus formasıyla 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üreten Blažević, yeni sözleşmenin ekonomik şartlarında anlaşma sağlayamayınca 2026 yazında serbest kaldı. Sırbistan milli takımında ise 41 maçta 16 gol attı. Peki Blažević nasıl bir oyuncu? 1.90 boyuna rağmen hareketli ve atletik bir santrafor. Güçlü fiziği de stoperlere karşı ayakta kalabiliyor, savunma arkasına koşu yapabiliyor ve sırtı dönük aldığı toplarla takımını hücuma taşıyabiliyor. En büyük silahı ise sol ayağı. Ceza sahasında fazla dokunuşa ihtiyaç duymadan vuruşunu yapabiliyor. Uzak mesafeden ve duran toplardan da kaleyi tehdit edebiliyor. Ancak sağ ayağının yeterince etkili olmaması, pas alamadığı karşılaşmada oyundan kopması ve sakatlık geçmişi soru işareti yaratıyor. Geçtiğimiz sezon farklı fiziksel problemler nedeniyle 133 gün sahalardan uzak kaldı ve 25 karşılaşmaya kaçırdı. Beşiktaş açısından en dikkat çekici bölüm ise Vincenzo Italiano bağlantısı. Blažević İstanbul'da yeniden ritim yakalarsa siyah beyazların en büyük gol silahlarından birine dönüşebilir. Dušan Blažević, Partizan'da rekorlar kıran, Fiorentina'da yıldızlaşan, Juventus'ta İtalya Kupası'nı kazanan ve şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'a gelen dünya çapında bir santrafor. Peki sizce Dušan Blažević, Vincenzo Italiano ile yeniden buluştuğu Beşiktaş'ta Fiorentina dönemindeki seviyesine dönebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Gökçe'nin Saraç'la Dakika Skor başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Sizlerle birlikteyim. Dakika Skor aktarımında karşılaşmanın ben sizlerle birlikte olacağım. Ve hemen konuklarımızla başlayacağız. Alper Üstündağ bizimle birlikte olacak ilk olarak. Sonrasında Yaşar Kurt'a gideceğiz. İlk 11'leri de aktaralım tabii ki. Beşiktaş temsilcimiz Beşiktaş Marsilya karşısında olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ilk olarak temsilcimizin 11'i ile başlayalım. Alexander Nübel kaleyi koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Murillo var. Sol bekte Ouattara. Stoperde Agbadu ve Emirhan. Onların önünde Salih Özcan. Sağ kanatta Vaslav Černý. Sol kanatta İlhan Fakılı. Merkezde Olaytan ve Orkun Kökçü ikilisi. İleri uçta Dušan Vlahović ile gol arayacak Beşiktaş Marsilya karşısında. Marsilya'da ise Jeffrey Delange kaleyi koruyor. Sağ bekte Timothy Weah var. Sol bekte Egan Riley yer alıyor. Stoperde Cornelius ve Garcia ikilisi. Orta alan üçlüsünde Abdeli, Öybjerg ve Gomez üçlüsü. İleri üçlüde sağ kanatta Abdallah. Sol kanatta Mopay ve ileri uçta Amin Harit ile gol arayacak temsilcimiz Beşiktaş karşısında Marsilya. Beşiktaş'ta yedekler arasında Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Thiago Jalo, Ümit Akdağ, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Ernest Poku, Fabio Miretti, Yang Yuo ve Semih Kılıçsoy yer alırken Marsilya'da yedek kulübesinde Fannek, Fermot, Ager, Emerson, Bezahaf, Meite, Kamisoko, Madi, Amin Guri, Paichao, Mumbagna ve Alexi Koum yer alıyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hemen ilk bağlantımızda başlayalım.

Alper Üstünta hattımızda olacak. Aynı zamanda maç sonunda da kendisi bizimle birlikte olacak. Hemen kendisini arayalım. Programımıza bağlayalım. 0212 273 10'dan da sizlerden mesajlarınızı bekliyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Ve hattımızda Alper Üstündağ var. Alper abi hoş geldin öncelikle.
1: İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar sevgili Gürsen'in.
0: Teşekkür ediyorum abi. 11'ler belli oldu sıcağı sıcağına. Nasıl değerlendirirsin? Orkun oynayacak mı oynamayacak mı tartışması son buldu. Orkun 11'de yer alıyor.
1: Valla öyle bir tartışma yoktu. Alper Üstündağ TV YouTube hesabında evet. Ve Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor Instagram hesabında oynayacağını söylemiştim. İğneyle oynayacağını söylemiştim. Ayak parmağında bir sıkıntı vardı Orkun'un. Ama kaptan, okyanusların kaptanı Orkun Kökçü böylesine derin bir denizde Beşiktaş'ı yalnız bırakmazdı. Bırakmadı da. Beklediğimiz oldu. Yani ben şu ifadeyi kullanıyorum sevgili Göksel'in. Yani İtalyano Hoca kenarda, Orkun da sağ içerisinde tam bir liderlik örneği gösteriyorlar. Gerçekten yani kaliteli ve ne istediğini bilen bir Beşiktaş var bu sezon. Kimse Ekim'de Kasım'da Beşiktaş'ın havlu atmasını beklemesin artık. Onlar geride kaldı. Artık önüne bakan, ne istediğini bilen, hakikaten kolej havasını yakalamış inanılmaz bir futbolcu grubu var. Ben Avrupa Ligi'nde de Süper Lig'de olduğu gibi domine edecek güce sahip görüyorum Beşiktaş'ı. Ve bu yardımlaşma ve kazanma arzusu Beşiktaş'ı ileri doğru taşımaya devam ediyor. 11'e baktığımızda açıkçası şaşırtmayan bir 11 var. Yani bir kere atanın ve tutanın futbolda iyi olacak demiştik. Bunu hep işte Trabzonspor'da geçtiğimiz sene örnek veriyorduk. İşte Onana ile Onançu'da. Bu sene Beşiktaş'ın tutanı da iyi, atanı da iyi. Yani Nübel Almanya milli takımına çağrıldı biliyorsun. Vlahovic de 26 yaşında dev bir santrafor. Beşiktaş için çok büyük bir avantaj. Savunmaya baktığımızda Murillo, Agbudu, Emirhan, o hatta ara veya Rıdvan. Yani Beşiktaş'ın savunması biraz biraz oturmaya başladı gibi. Yine Marsilya maçı Beşiktaş için hep konuşuyorlar ya, işte herkes eleştiride bulunuyor. Yani Beşiktaş'ın yendiği takımlar kim? Şimdi Beşiktaş Marsilya karşısında şovunu yapacak ki herkese cevabını versin. İşte bu akşam Anya'yı, Konya'yı anlayacağız Beşiktaş'ta. Şovunu yapabilirse Beşiktaş, demek ki hakikaten o inanılmaz futbolcu topluluğu her platformda Beşiktaş'ı artık bu sezon en iyi şekilde temsil edecek diyebileceğiz. O yüzden İtalyano Hoca'nın ve futbolcu grubunun en büyük sınavı bu akşam. Yani kritik sınav. Marsilya'nın bence kilidini yine her zamanki gibi Salih, Orkun, Olaytan üçlüsü çözecektir diye düşünüyorum. Evet, Trossard Beşiktaş için çok büyük eksik. Hakikaten hem oynayan hem de oynatan bir Trossard var. Süper Lig hakemlerine de buradan selam olsun. Beşiktaş Türk takımı Avrupa'da ülkemizi temsil edecek. Yani futbolculara, özellikle Avrupa'da mücadele eden takımlara kimse ayrıcalık yapmasın. Eyvallah, ama faullerde de, net faullerde de, yani adam tendondan sakatlandı. Demek ki yapılan sert fauller sonrasında sen es geçersen, devam dersen, bu oyuncular sakatlandığı zaman mı inanacaksın bu futbolcuların o anda faul olduğuna? Yani Türk hakemliği yerlerde, Türk hakemliğini ayağa kaldırmak için de hiçbir hamle yapılmıyor. Ferhat Gündoğdu da keyifle o koltukta oturmaya devam ediyor. İşte Trossard örneği, sakatlandı çocuk. Beşiktaş'ın Marsilya karşısındaki en büyük gücü bugün 11'de yok. Bırak 11'i, kadroda yok.
0: Evet.
1: Yani o yüzden Beşiktaş'ın kanatlarında evet Allah'tan bir İlhan Sakılı gerçeği var. Büyük bir yetenek. Trossard'ın varlığından dolayı forma giyemeyen gizli bir yetenek İlhan Sakılı. Bugün kendini gösterme imkanı bulacak bir kez daha İlhan. Kanatlarda Çenli ve İlhan da Beşiktaş'ın en büyük gücü. İleride de Vlahovic. Gerçekten gol ayağında siyah beyazları ileri taşıyacak bir santrafor. Tabii yedeklere baktığımızda yine oradan bir Ndidi, bir Oh, bir Poku, bir Miretti. Yani orada bir artılar var. Beşiktaş'ın hani hep İtalyan hocada şunu konuşuyoruz ya, her maçta mutlaka 4-5 değişikliği yapıyor. En dikkat çektiğimiz noktalardan bir tanesi bu. Yine bu akşam da o 4-5 değişikliği yapacaktır İtalyan hoca. Yedek kadrosu da Beşiktaş'ın oldukça güçlü. Yani bu sene bambaşka bir Beşiktaş var sahada. Süper Lig'de bunu gösteriyor. Alanya maçında biliyorsun hakem kurbanı oldu. Belki de ligde 5'te 5 yapmıştı Beşiktaş ki Beşiktaşlı'ya göre siyah beyazlar bu sene 5'te 5 gidiyor. Alanya maçına çünkü yapılabilecek bir şey yok hakem kurbanı olmasına rağmen.
0: Ki Anthony Taylor da açıkladı abi, yani net bir kırmızı kart var diyordu.
1: İşte ben bunu anlamıyorum. Yani net bir kırmızı kart var. Net bir gol var. Net bir penaltı var. Ama her şeye rağmen Alanya maçının tekrarı gündeme gelmiyor. Ne kadar komik. Yani bir hakem hatası olarak bu sezonun en inanılmaz maçlarından bir tanesi.
0: Alper abi, ben şunu merak ediyorum. Federasyon bu konuda Anthony Taylor gibi tecrübeli bir isme gidiyor. Görevlendiriyor federasyon. Anthony Taylor bir yorumcu edasıyla çıkıp hataları söyleyecek diye mi? Hatalar söylendi, peki aksiyon alınmayacak mı? Neden para ödüyor federasyon o zaman? Biz biliyoruz, görüyoruz zaten bu hataları. Anthony Taylor da görüyor ve yorumluyor.
1: Bravo, seni tebrik ediyorum. Bu anlamda Türkiye Futbol Federasyonu'nun şunu söylemesi lazım. Yani Anthony Taylor gibi müthiş bir hakem Türkiye'ye gelmiş, bu büyük bir şans. Hocamız eğer gerçekten küçük pozisyonlarda uyarılarda bulunursa tamam, ama maça etki eden ve ciddi pozisyonlardan dolayı karşılaşmaya, skora etki etmiş pozisyonlardan bahsederse bu maçın tekrarını gündeme getirebiliriz maddesini koyması lazım Türkiye Futbol Federasyonu. Yani Beşiktaş'ın Alanya maçında adeta bir katliam yaşandı. Yani atılan gol, gol, pozisyon, kırmızı kart, penaltı, penaltı. Maçın sonucunda Beşiktaş mağlup olmuş, 3 puan kaybetmiş. O zaman Beşiktaş ligi 3 puan geride tamamlarsa, şampiyonluktan olursa bunun hesabını kim verecek sevgili Göksel'in? Kim verecek bunun hesabını? Ya o yüzden burada yani hakem hatası kabul edilebilir bir şey. İlla kural hatası mı olması lazım maçın tekrarlanması için ya? Beşiktaş yani buz gibi Beşiktaş'ın 3 puanı yendi.
0: Peki şunu sormak istiyorum abi. Poku ve Miretti yedekler arasında. Bu oyuncuların 11'e adaptasyonu gerçekleşecek mi? Özellikle Černý, Poku noktasında bir soru işareti var kafalarda.
1: Ben sana şöyle söyleyeyim. Trossard varken İlhan biraz zor forma giyer 11'de. Černý varken Poku biraz zor giyer 11'de formayı. Onaytan varken de Miretti biraz zor giyer formayı. Ama her zaman ne diyoruz? Üç kulvarda mücadele eden büyük takımların yedek kulübesi sağlam olmalı.
0: Evet.
1: Yani evet, Poku var, Miretti var, İlhan var. Yahu bunlar niye 11'de oynamıyor falan. Aman, eleştirilere yer vermemek lazım. Bak o Oğattara oynuyor. Rıdvan sakatlıktan çıktı. Formayı kaptığında tekrar o Oğattara yediği belki geçecek ama 11 için mücadele edecek. Bak Agbudu demek ki Jaro'dan daha iyi ki Agbudu 11'de. Jaro daha çok mücadele edecek. İleriye baktığımızda işte Černý, Poku, Olaytan, Miretti, Trossard, İlhan, Vlahović, yani Beşiktaş'ın bu kadrosuna baktığımızda bu sene gerçekten ben 3 kulvarda da varım diyor Beşiktaş. Beşiktaş da umutlu, Beşiktaş da mutlu ve yıllardır aşağı yukarı 4 senedir yani 3-4 senedir Beşiktaşlı maçları izlerken kahır olmaktan ilet hastası oldu yani çoğu Beşiktaşlı.
0: Evet.
1: Yani o yüzden Beşiktaşlı'yı mutlu ve umutlu görüyorum. Belki Beşiktaş taraftarları bana Salah transferinde Beşiktaş'a geldi diye çok kızdılar. Yani bir istihbarat hatası yapmıştık olabilir, gazetecilikte bu var demiştim ama şimdi Beşiktaşlı belki diyordur ki Alper Üstün daha iyi ki haksız çıktın. Salah ilk Beşiktaş'a gelmedi diyorlardı. Çünkü
0: abi orada da yani gazetecilik hatası da değil. Orada Salah bile ne istediğine karar verememişti. Yani menajeri çok ikili oynadı orada.
1: Yani çok eleştiriye maruz kaldım. Beşiktaşlı tarafından çok üzüldüm bu sene. Yani Beşiktaşlılığıma laf edenler bile oldu. Gazeteciliğime laf edenler oldu. Benim yani yıllardır yaptığım gazeteciliğin boş olduğunu bile söyleyenler oldu. Sorun değil. Beşiktaşlı mutlu olsun. Problem yok benim için. Ama İyi ki de Salah gelmemiş işte gördüğünüz gibi. Yani Salah gelseydi Beşiktaş'ın bütün oyun düzenini bozardı. Yani bütün oyun düzeni Beşiktaş'ta dağılırdı sevgili Göksel'in. O yüzden iyi ki Salah gelmemiş. İyi ki benim de istihbaratım doğru çıkmamış yani. Yanlış çıkmışımdı öyle diyelim.
0: Bugün taraftardan da güzel bir görüntü için çağrı vardı. Bir taraf siyah olacak, bir taraf beyaz olacak şeklinde. Ben şöyle bir şey gözlemledim abi. Ya siyah formalı taraftar vardı buraya gelirken gördüğüm, ya da beyaz formalı. Ya taraftarlar da bu çağrıyı almış gibi, güzel bir görüntü göreceğiz herhalde maç öncesinde.
1: Ya Beşiktaş taraftarı zaten sosyal içerikli mesajları en net şekilde veren gruptur. Beşiktaşlı en güzelini yapar. Koreografi dendiği zaman Beşiktaş, tezahürat dendiği zaman Beşiktaş taraftarı gelir akla. Kimse kusura bakmasın. Türkiye'de Beşiktaş taraftarının yeri apayrıdır. O yüzden ben yani desibel rekoru kırıldığında bile hoparlörler olmadan eski İnönü Stadyumunda Beşiktaş'ın Liverpool maçında o desibel rekorunun kırıldığına tanıklık etmiş bir gazeteciyim. Basın tribünündeydim. Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı o lay lay lay lay lay lay lay olan maçta. Yani o yüzden Beşiktaş bambaşka bir taraftar grubu. Ne yapacağı belli olmaz sevgili Göksel'in. Siyah beyaz tişört forma derler. Bir bakmışsın inanılmaz bir koreografi yapmışlar. Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor yarın. Yani o yüzden maça çıkarken her şey belli olur. 21.45-21.50'yi beklemekte fayda var sevgili Göksel'in.
0: Peki son olarak şunu sormak istiyorum abi. Nasıl bir oyun planıyla ilerleyecek sence Vincenzo Italiano? Hücumu mu düşünecek evde daha çok yoksa daha temkinli bir oyun planı mı?
1: Ya bir kere Marseille deplasmanda çok güçlü oynamıyor. Yani Fransız ekibinde deplasmanda biraz daha böyle durağan futbol hakim. Bundan dolayı Beşiktaş kendi sağ ve taraftar avantajını kullanmak isteyecektir ama hayda gidelim ileriye hep beraber gol arayalım şeklinde de olmayacaktır. Yani kontrollü futbolu mutlaka Beşiktaş tercih edecektir. Evet, Beşiktaş için kritik, ciddi bir sınav. Beşiktaş bugün gerçekten Süper Lig'de oynadığı futbolun Avrupa'da o atladığı turların meyvesini bugün UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlangıç yaparak vermeli. Yani burası kocaman bir gerçek ama Italiano Hoca ne dedi? Yani bu lige girmek için biz çok çalıştık, 3 tane de zorlu tur atladık dedi. Şimdi 8 tane önümüzde maç var, dikkatli olmalıyız. Burada daha iyisini yapmalıyız, gruplardan çıkmak istiyoruz dedi. Yani hedef belli Beşiktaş'ta. Beşiktaş ilk 8 veya ilk 24, ana hedef belli. O yüzden biraz daha temkinli futbol, biraz daha kontrollü futbol oynayacaktır Beşiktaş'ta. Dediğim gibi yani maçın en büyük kozu kenarda İtalyan Hoca, sahada da kaptan Orkun Kökçü olacaktır. Umuyorum ki sahanın maestrosu Orkun Kökçü'ye sakatlığından dolayı böyle ilk 15-20 dakikalarda oyunu terk etmek zorunda kalmaz. İşte orada sıkıntı başlar Beşiktaş'ta sevgili Göksel'in. Yani çünkü maçın kilidini, bütün maçların kilidini Salih, Orkun, Olaytan üçlüsü çözüyor. Yani bu üçlüden bir tanesinde bir sarkma olursa, yani oraya oyuna dahil olacak olan Kartal, Kayra bu işi çözemez. Ya bunu baştan söyleyelim. Endidi çözemez. Yani bir Orkun değil. Ne Kartal ne de Endidi bir Orkun değil. O yüzden nazar değmeden sakatlığını da inşallah iğnelerle atlatmıştır sevgili kaptan Orkun Kökçü. Bu üçlü maçın kilidini çözecektir ki maç sonunda da detaylandırdığımızda sevgili Göksel'in benim haklı olduğumu göreceksin.
0: Peki Alper abi çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Maç sonunda yeniden görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a bol şans diliyorum. Umarım temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlangıç yapar.
0: Alper Üstünta ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Maç sonunda da yine kendisi bizimle birlikte olacak. Bir dinleyicimiz demiş ki, ismini de okuyayım dinleyicimizin. Kemal Bey, Göksel'in Alper Üstün'ü daha biraz frenlesen mi demiş. Yorumlarında bir saygısızlık yok. Yani burada hiçbir yorumcunun, özellikle Alper abi gibi profesyonel bir yorumcunun, yani bir dinleyiciyle konuşmuyoruz sonuçta. Bir saygısızlık olmadığı çerçevede yorumlarına müdahale etme gibi bir durumum söz konusu değil ki. Alper abi de yani ben doğmadan önce bile gazetecilik yapıyordu. Yani yayınlarda ne konuşacağını zaten biliyor. Ki Beşiktaş değerlendirmesi yapıldı, yani burada ne rahatsız etti onu bilmiyorum. Hakem eleştirisi vardı ama bana söyleyin ki bir tane hakem eleştirisi yapmayan yorumcu. Peki bir diğer tarafta da iyi akşamlar, kolay gelsin. Bence bu akşam Beşiktaş 3-1 yenecek demiş bir başka dinleyicimiz Halit Doğan. Sizlerin de tabii skor tahminini bekliyoruz. 0-212-273-10-10'dan bizlerle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben katılmıyorum bu yoruma. Mesela Timur Bey, Ramazan Timur Bey, Timur Ramazan Bey ya da

Alper Bey ne şişirdi Beşiktaş'ı? Tamam, bu sene Kasım'da değil Aralık'ta bitireceksiniz ligi abi. Yani Beşiktaş'ın şampiyon olduğu, şampiyonda oynadığı her sene bu söylemler yapılıyor. Sonrasında ne olduğunu hep birlikte görüyoruz yani.

0: kadar duyduklarımı söyleyeyim. Midtjylland mücadelesi ilk olarak. Ya işte Midtjylland'ı eledi Beşiktaş da ilerleyen turlarda görürüz, konferansa düşerler. Kralov mücadelesi, birer tane gol attılar köy takımına. Žalgiris mücadelesi, armasında bile basketbol takımı var. Bu şekilde devam ettik. Eyüpspor sonrasında Alanya Spor mağlubiyeti, sonra reaksiyon maçı Çorum Spor karşısında 6 gollü galibiyet. Ya şu zamana kadar Beşiktaş kimle oynadı ki? Derbide göreceğiz Beşiktaş'ı. Hop, derbiyi kazandı Beşiktaş. Ondan sonraki söylemler şu yönde gelişti. Ya alt tarafı bir derbi kazandılar, çok şişirmeyin. Şimdi Erzurumspor karşısında 3-0 kazandı Beşiktaş. Yine aynı şeyler. UEFA'da göreceğiz. UEFA'dan sonra Diyarbakır'daki deplasmanda göreceğiz. Şu ayda göreceğiz, bu ayda göreceğiz. Burada adamlar yani takır takır giden, işleyen bir sistem var. Göreceğiz de göreceğiz. Ama şu ana kadar gördüklerimiz sizin söyledikleriniz değil. Şu ana kadar gördüklerimiz pozitif şeyler. Bu şişirmek değil. Bu pozitif şeyleri konuşmak. Diğer takımlarda da pozitif şeyler olduğunda konuşuyoruz. Negatif şeyler olduğunda konuşuyoruz ama burada ben yani bizim ülkede en sevmediğim konu, ya başarıya saygı yok maalesef. Herhangi bir başarıya işte ya hakem yüzünden oldu denir şampiyonu. Yani ilerleyen zamanlarda da bu çıkar mesela. Beşiktaş bu gidişatını devam ettirsin, hakemler Beşiktaş'ı kolluyor falan denilecek. Biliyorum bunları ama bizim ülkede her sene işleyen bir sistem bu maalesef. Karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Yardımcıları Davide Imperiale ve Marini olacak. Beşiktaş'ta kaleyi Alexander Nübel koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Amir Murillo var. Sol bekte Ouattara. Stoperde Agbadu ve Emirhan. Onların önünde Salih Özcan. Sağ kanatta Vaslav Černý. Sol kanatta İlhan Fakılı. Merkezde Olaytan ve Orkun. İleride Vlahovic ile gol arayacak Beşiktaş. Marsilya'da ise Delange kaleyi koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Veya, sol bekte Riley, stoperde Cornelius ve Garcia. Orta alanda Gomez, Abdeli, Öybier üçlüsü. İleride sağ kanatta Abdallah, sol kanatta Mopay, ileri uçta Amin Harit yer alıyor. Yedekler arasında Marsilya'da Van Hek, Vermo, Ager, Emerson, Bezahov, Meite, Kamisoko, Madi, Amin Guri, Paichao, Mbagna ve Kum yer alırken Beşiktaş'ta Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Calo, Ümit Akta, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Ernest Boku, Fabio Miretti, Yen Gu Oh ve Semih Kılıçsoy yedekler arasında yer alan isimler. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şöyle bir maç öncesinde flash röportajlarda bir şeyler var mı diye hemen bakıyorum sizler için. An be an aktarmak için kontrollerimi sağlıyorum. Evet, Beşiktaş ikinci başkanı Hakan Dalbatan tribüne gelecek. 40 bin kişi kadar heyecanlıyım diyor. Neler söylüyor Beşiktaş ikinci başkanı Hakan Dalbatan, dinleyelim.
1: Çok önemli bir olgu. Bundan sonranın da yarınlara gitmesi için Beşiktaş'ın biraz kol kola, omuz omuza, birlik beraberlik ruhuyla, örgütlü yapılarla, Beşiktaş'a hizmet aşkıyla ilerleyen yapılara ihtiyacı var. Burada da gerçekten yapısına çok inandığım, uzun zamandan beri taradığım, Beşiktaşlığına kefil olduğum arkadaşlarımın heyecanını paylaşmaya geldik. Umarım Beşiktaş'a çok önemli hizmetler ederler. Umarım sadece Beşiktaş ruhuyla hizmet ederler. Bundan yana en ufacık şüphem yok. Çok güzel bir atmosfer var. Çok güzel bir birliktelik var. Ve Emre kardeşim de çok inandığımız, bizden sonra bu bayrağı taşıyacak genç jenerasyon adaylarından biri. Ben de onlar kadar heyecanlıyım. Umarım yarınlarda Beşiktaş'ın buradaki Boğaziçi Derneği tarafından yaptıkları çok önemli hizmetleri konuştuğumuz farklı röportajlar yaparız.
2: İnşallah.
1: Umarım sen çıkar bu ekranlarda hep beraber yönetim kurulunda projelerinizi nasıl becerdiğinizi ve nasıl gerçekleştirdiğinizi anlatırsınız. Benim onlar adına temennim bu. Beşiktaş camiası adına da heyecanımı bu şekilde paylaşmak istedim.
2: Çok sağ olun başkanım. Ayaklarınıza sağlık.
1: Sağ olun. Marsilya maçı ile ilgili söyleyeceğim tek şey, her maç öncesi olduğu gibi tribüne gelecek 40 bin kişi kadar heyecanlıyım.

0: inandığımız bir hocamız, çok inandığımız bir takımımız var. Bizim gerek Marsilya olsun, gerek deplasmanda en güçlü takımlar olsun, Beşiktaş kazanmaya çıkar. Umarım emeğimizin ve mücadelemizin sonucunu skor olarak alırız. Dediğim gibi ya biz başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte bir futbol felsefesi yaratmaya çalıştık. Umarım yavaş yavaş da sonuçlarını alacağız. Camiamızın yüzünü güldürmek en büyük arzımız. Umarım bu akşam da hep beraber yüzümüz gülerek burayı terk etmek bize nasip olur. Vallahi şunu söyleyeyim. Bunu çok uzun zamandan beri söylüyorum. Tabii topun çizgiyi geçmesi çok önemli. Beşiktaş camiası omuz omuza ve kol kola verdiği sürece Beşiktaş camiasının önünde kimse duramaz. Bu Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş camiası çok güçlü bir camia. Bunu zaten katkılarıyla, takıma katkılarıyla gösteriyorlar.
1: Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban'ın sözleri bu şekildeydi. Birazdan Yaşar Kurt da hattımızda olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, maçın heyecanına geçeceğiz sonrasında da.

Ve şöyle bir skorlara da bakacağız. Öncesinde sizlerden gelen mesajlar da var. Abi dün Barcelona'yı izledim. Bir Galatasaray taraftarı olarak beni korkutuyor demiş bir dinleyicimiz. Çok normal Barcelona'dan. Ya bu sezon korkmak çok normal. Herhangi bir rakip için, yani Real Madrid'de olsanız, Galatasaray'da olsanız, Santander'de olsanız. Ya Barcelona'dan bu sezon gerçekten korkmak çok normal. O yüzden dinleyicimize hak veriyorum. Ya beni de korkutuyor Barcelona, ki bir rakip söyleyin ki Barcelona'dan korkmasın. Gerçekten imkansız gibi bir şey. Bu sezon yeni statlarıyla birlikte, aslında yeni statları değil, eski statları ama yenilenmiş haliyle Nou Camp'ta gerçekten bambaşka bir kadroyla bambaşka bir Barcelona var. Yani bir La Masia'da futbolcu olsam herhalde Camp Nou'da Barcelona formasıyla sahaya çıkmayı çok isterdim. Özellikle bu kadroyla birlikte bu stadyumda. Oraya da bir parantez açmak gerekiyor gerçekten. Çünkü yenilenmiş statta bir Türk dokunuşu da var. Biliyorsunuz ki gerçekten harika bir atmosfer vardı stadyumda. Ve yenilenmiş halini ben daha çok sevdim. Beklediğimize değdi. O Türk dokunuşu, Türk mühendisliği gerçekten kendisini gösteriyor. Burada bir tebrikte Limak firmasına göndermek gerekiyor. Gerçekten ellerine sağlık. Müthiş bir iş çıkartmışlar orada ve dünya devi Barcelona'nın ev sahipliği yaptığı stadyumda bir Türk dokunuşu görmek, Türk mühendislerinin futbolun her alanında ama her alanında olduğunu görmek, Türk dokunuşunun, gerçekten harika bir şey. Buradan da Limak firmasını gerçekten tebrik etmek gerekiyor bu anlamda ve umuyoruz ki diğer stadyumlarda da isimlerini duyarız. Ya çok uzun bir bekleyişti ama o bekleyişe değdi. Neden beklediğimizin cevabını bu sezon alıyoruz gerçekten. Müthiş bir iş çıkartılmış orada da. Peki devam edelim Beşiktaş-Marsilya mücadelesiyle. Ama öncesinde şu ana kadar oynanan karşılaşmalar da var. İki karşılaşma başlamıştı ve şaşırtıcı sonuçlar da var. Levski Sofia Salzburg karşısında 1-0 kaybetti Bulgaristan'da. Sofia'da oynanan mücadelede 39. dakikada Haris Tabakovic'in attığı gol, 1-0'lık üstünlüğü vardı Salzburg'un. Karşılaşma öyle tamamlandı. Sürpriz ise Ofia Hoffenheim mücadelesinden geldi. Yunanistan temsilcisi kendi evinde Hoffenheim karşısında kazanmayı başardı. 2-0 kazandı Ofi. Aitor 30. dakikada perdeyi açan isimdi. Kenan Kodro'nun asistinde Aitor sahneye çıkmıştı ve skoru 1-0'a getirmişti. Son sözü 84. dakikada Yorgos Kanellopoulos söyledi ve 2-0'lık Ofi galibiyeti vardı. Bu arada Beşiktaş'ın Marsilya ile son karşılaşmasından da görüntüler yayıncı kuruluşta var. Cibril Sisse falan var. Ne oyuncular vardı gerçekten. Rodrigo Teo'nun frikik golü Marsilya karşısında. Ya müthiş bir maçtı. Benim de canlı olarak izlediğim bir karşılaşmaydı. Star TV'de yayınlanıyordu o zamanlar, hatırlıyorum. Çocukluk zamanlarım ama çok net hatırlıyorum. Rodrigo Teo'nun attığı bu gol frikikten. Keyifli bir mücadele.

0: Öyleydi gerçekten ve aynı zamanda bu sezon hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin, yani bu seneden önce hep diyoruz ya 2008'de en son iki temsilcimizin aynı anda Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı, işte bu sene o seneydi. Tayvo uzaklardan bir gol atmıştı bize, onu hatırlıyorum, unutamıyorum ne yazık ki. 0212-273-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. 11'leri yeniden hatırlamak gerekirse, Beşiktaş'ta Alexander Nübel kaleyi koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Amir Mourinho var. Sol bekte Kasım Ohtara. Stoperde Akbadu ve Emirhan Topçu ikilisi, onların önünde Salih Özcan. Sağ kanatta Vaslav Çerni, sol kanatta İlhan Fakılı. Merkezde Olaytan ve Orkun Kökçü. İleri uçta ise Dušan Vlahović ile gol arayacak Beşiktaş Leandro Trossard. Bugün kadroda yer almıyor sakatlığından dolayı. Marsilya'da ise Jeffrey Delange kaleyi koruyor. Konrad Egan Riley. Sol bekte, sağ bekte Timothy Weah. Stoperde Derek Cornelius ve Garcia ikilisi. Orta alan üçlüsünde Angel Gomez, Pierre-Emile Højbjerg ve merkezde Himat Abdelli yer alırken ileri üçlüde sağ kanatta Kylian Abdallah, sol kanatta Neil Mopay, ileri uçta ise Amin Harit ile gol arayacak Marsilya. Temsilcimiz Beşiktaş'ta. Yedekler arasında Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Thiago Jallo, Ümit Akdağ, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Ernest Boku, Fabio Miretti, Yen Yuo ve Semih Kılıçsoy yer alıyor. Marsilya'da ise yedekler arasında Yelefan Nek, Theo Vermo, Naif Ager, Emerson, Kelian Bezahav, Bamo Meite, Nahum Kamisoko, Madi, Amin Guri, Igor Paychao, Umbanya ve Alexi Kum yer alıyor. Vincenzo Italiano ve Bruno Genesio karşı karşıya geliyor Tüpraş Stadyumunda. Karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek, yardımcıları Davide Imperiale ve Valerio Marini olacak. Sezonu resmen açıyoruz UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'la birlikte. Umuyoruz ki tabii bugün galibiyet gelir ve Yaşar Kurt'la devam edelim. Yaşar Kurt hattımızda. Yaşar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Geçin. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Sıcağı sıcağına 11'leri nasıl değerlendirirsin? Artık yaklaşık 15 dakika kaldı karşılaşmaya. Beşiktaş'ta Leandro Trossard kadroda yer almıyor ama Orkun Kökçü, o da şüpheliler arasındaydı, 11'de yerini alıyor.
1: Yani ikisinin birden yokluğu Beşiktaş için ciddi bir problem olabilirdi. Özellikle yaratıcılık, yani hücumda yaratıcılık konusunda. Çünkü Trossard'ın son haftalarda yükselen bir ivmesi var. Zaten Orkun son 2 senedir ya da 1,5 senedir bu takımın hücumdaki en yaratıcı ayağı. Bunları denklemden çıkardığınız noktada biraz problem yaşayabilirdi Beşiktaş ki muhtemelen ikisi, yani Trossard problem yaşamasaydı Orkun bu sefer olmayacaktı muhtemelen, ama bir şekilde idare edebileceğini düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Ona keza yani kadrolara bakıldığı zaman rakipte, yani sağ beklerine Timothy Weah var. Muhtemelen biraz kaydırmalı üçlü tarzda görebilirler. Veya bir kanat beki, Gomez bir kanat beki olarak da görebilir ya da Riley'i biraz daha bekleyen bek, yani veya çok fazla sağdan çıkacak ve yani İlhan Altara ikilisi bugün ciddi bir sınav verecek. Yani özellikle bek takibi konusunda İlhan'a çok iş düşüyor. Yani muhtemelen Poku da oynayabilir maçta. İlhan'ı biraz daha Poku'nun önünde görmesi muhtemelen idmanda, antrenmanlarda biraz daha veya karşı önlem amaçlı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında yani Emirhan Agbodu ikilisi zaten son birkaç maçtır iyi performans gösteriyorlar. Muhtemelen orayı çok bozmak istemedi. Geri kalan kadroya baktığımız zaman zaten alışılmış bir Beşiktaş var gibi duruyor.
0: Peki Marsilya'yı nasıl değerlendirirsin?
1: Yani onu ben beklediğimden biraz daha hücumcu bir yapı var diyebiliriz. Çünkü yani klasik bir 4-3-3 gibi duruyor ama yani dediğim gibi hem Harit hem Mopey'i 11'de görünce belki bir üçlü savunma tarzı bir oyun ortaya çıkabilir. Çünkü hem baskılarda hem de oyun kurulumunda geride daha avantajlı olabilir bence Marsilya. Yani buna genetçe biraz daha bunu planlıyor olabilir. Bakacağız. Ama yani dediğim gibi Harit Mopey ikilisi, yani Agbadu Emirhan muhtemelen birebir eşleşecekler. Bence orada Sarı Özcan ekstradan bir iş düşüyor çünkü yani Gomez kanat beki oynamazsa, biraz daha merkezde oynarsa muhtemelen birebir onunla oynayacak. Yani Abdelli ile biraz daha Olayten'le oynayacağını düşünüyorum ki bütün bu denklemde Orkun, Hölder gibi muhteşem bir eşleşim ortaya çıkıyor aslında. Bu eşleşmeyi izlemek de ekstradan keyifli olacak gibi duruyor.
0: Peki bir diğer tarafta da tabii yedek kulübesine baktığımızda Beşiktaş'ta Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Thiago Cado, Ümit Akta, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra, Yılmaz, Ernest Boku, Fabio Miretti, Yen Guo ve Semih Kılıçsoy yer alırken Marsilya'da yedek kulübesinde Yerevan Nek, Teo Vermo, Naif Ager, Emerson, Bizahav, Meite, Kamisoko, Madi, Amin Guri, Igor Paichao, Mumbanya ve Alexi Kum yer alıyor. Yedek kulübelerini nasıl değerlendirirsin?
1: Yani kulübelere bakıldığı zaman ben Marsilya'nın kulübesini biraz daha dengeli, yani bir yarım adım daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yine Amin Guri'yi görüyoruz, Paşa'yı görüyoruz, Emerson var, Naif Ager gibi bir tecrübe var. Burada biraz daha Marsilya'nın kenardan oyuncu atma konusunda biraz daha avantajı var. Ama yani antrenörler özünde birebir baktığınız zaman da İtalyanların Genesio'ya göre daha önde olduğunu, daha hamle konusunda ya da kenardaki oyuncuları kullanma konusunda ben daha mahir olduğunu düşünüyorum. Onun için yani öne geçen takım, yani özellikle Beşiktaş, yani tabii ki umarım Beşiktaş hemen öne geçer maçın başında. Hatta ilk yarı olası bir iki farklı çevirdiği noktada Genesio'nun işi biraz daha zora girecek. Çünkü hem o atmosfer değişecek, hem yani geçişi iyi kurgulayan bir Beşiktaş var. Çok fazla rahat üstüne gelemeyecek. Kulübeler üzerinde bakıldığı zaman, isim isim bakıldığı zaman Marsilya biraz daha önde dursa da ben İtalyan tecrübesinin daha dengeli olduğunu düşünüyorum.
0: Peki nasıl bir Beşiktaş bekliyorsun başlangıçta? Hücumu düşünen mi yoksa daha temkinli mi?
1: Ben yani muhtemelen yüksek tempoda hücumu düşünen yani bir Beşiktaş bekliyorum. Çünkü iç saha maçlarında şimdiye kadar neredeyse bütün maçları oynadı. Burada da ben farklı bir durum beklemiyorum ki zaten Marsilya'nın da hem sene başından beri durumu, hem psikolojik atmosferini düşünürsek yani Beşiktaş'ın üzerine gelmeleri çok sürpriz olur. Yani keşke gelseler aslında, öyle de bir durum var. Çünkü Çelmi, Olaytan, hatta bugün ekstradan İlhan Fakır'ı da düşünürsek derinde bekleyip hızlı çıkışlar konusunda bence Beşiktaş burada biraz daha avantajlı olabilir. Ama hem ev sahibi avantajı, hem dediğim gibi son güncel durumları düşünürsek muhtemelen biraz daha topa sahip olan ve orta blok veya derinde bekleyen bir Marsilya'ya karşı üretken olması beklediğimiz bir Beşiktaş olacak.
0: Dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var. Bir dinleyicimiz selamı yayınlar. Bugün Beşiktaş ve tüm Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek her kulübe ve sporcuya başarılar. Dualarımız onlarla diyor. Bakırköy'den Sivaslı Galatasaraylı İlhami Korkmaz demiş. İlhami Bey mesajını göndermiş ve bir başka dinleyicimiz de yani klasik bu mesajları çok görmeye başladım. Ya Beşiktaş'ı da çok şişirdiler, çok abarttılar şeklinde ama iyi giden bir şeyi konuşmak neden bu kadar rahatsız ediyor?
1: Yani bu şu an şöyle bir durum var. Hani çehre birdenbire hem saha içinde, hem yönetimsel bazda, hem tribünler bu kadar değişince belli bir övgü de giriyor. Yani özellikle yani Beşiktaş'ın son 3-4 senesine hatta bakıldığı zaman, ki bu çarpı 2 dediğim zaman 7-8 transfer dönemi yapar. Bu kadar planlı, bu kadar başarı yüzdesi yüksek bir transfer döneminin üzerine sahada da gerçekten şu an ligin en iyi futbol oynayan ya da ne yaptığını bilen takımı Beşiktaş gibi duruyor. Tabii bunu ligin üzerinde söylüyoruz. Avrupa'da biraz daha görmemiz gerekiyor. Ya da sezon genelinde bakıldığı zaman da İtalyan'ın da Beşiktaş'ın da güçlü noktalar olacak. Yani eksikler olacak. Tam kadro olduğu noktaları da istediğini yapamayacak durumlar olacak. Maç sıkışık taksim olacak. Bunları da göz önünde bulunduruyoruz ama başlangıç üzerinde şu an bence geçen seneden bıraktığı ve bu seneden bulduğu noktaya bakılırsa en çok değişim gösteren takım. Ya bu oyuncuları bence hak ediyor.
0: Bu arada sürpriz de başladı. UEFA Avrupa Ligi'de Yaşar. Beşiktaş'ın rakipleri arasında yer alan Hoffenheim Yunanistan'da Ofi karşısında 2-0 kaybederek başladı. Beşiktaş için aslında iyi bir haber değil bu. Çünkü Hoffenheim hedef 3 puan maçlarından birisinde puan kaybetti. Beşiktaş maçında artık daha fazla puana ihtiyacı olacak.
1: Ya, kesinlikle ama hani görece biraz rotasyonlu bir kadro diyebiliriz ve yani Yunanistan deplasmanı rakip kim olursa olsun her zaman zordur. Yani bu 5 büyüklük takımlar için de geçerli. Yani 5 büyüklük 5 büyük ligin elit takımları için dahi geçerli. Yani Yunanistan'a gitmek zordur. Ki bizim kulüplerimiz de gidecek sene. Yani oralarda çok fazla rotasyon mantıklı değil. Ki bence Hoffenheim bunun hatasının bedelini biraz ciddi bir şekilde ödedi. Yani senin dediğin gibi Beşiktaş maçına biraz daha kazanmak zorunda gibi çizecekler ama 8 maç üzerine bakıldığı zaman bunun telafisini bir şekilde yapacaktır Hoffenheim.
0: Şöyle bir ekrana da bakıyorum. Ya Beşiktaş stadyumunda gerçekten güzel bir hazırlık var. Harika bir ışıklandırmayla başladı. 11'ler anons ediliyor şu anda. Son olarak şunu sormak istiyorum. Ernest Poku ve Fabio Miretti, bu isimler ilk 11'e adapte edilecek mi yoksa hamle oyuncusu olarak mı devam edecek? Neler düşünüyorsun bu iki yeni isim hakkında?
1: Yani geniş rotasyonla mutlaka olacak. Yani İtalyan'ın bundan önceki takımlarında da yani yaklaşık 17-18 kişilik bir her an 11 oynayabilecek bir rotasyon kurar. Onun dışında diğer oyuncuya da biraz daha yedek gözüyle bakılabilecek durumda. Miretti birden fazla ülkenin yedekleri olduğu için bence 17-18 kişilik havuzun içinde. Oku hem biraz geleceğe hem U22 kontenjanından biraz daha zaman ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu maç New York'lar bence bu maç iyi bir başlangıç üzerinde hedef 3 puan hedeflediği için Beşiktaş bence burada biraz daha ilk maçta yoklar. Bence Avrupa Ligi'nde de ligde de zaman geçtikçe bu isimleri 11'de göreceğiz. Zaten İtalyan'ın genel oyun sistemi de rotasyona çok açık bir sistem olduğu için mutlaka onları da sezon sonuna kadar 10-15 maç ilk 11'de herhalde fırsatlar olacak.
0: Bu arada nostalji rüzgarları da esiyor. Tigana da şu anda Dolmabahçe'de stadyumda yer alıyor. Onun öncesinde Marsilya ile son karşılaşma hatırlarsın. Teo'nun frikikten attığı gol. O maça dair benim mesela aklımdan çıkmayan Tayo vardı uzaklardan. Çok iyi bir gol atmıştı bize. Cibril Sisse kadrodaydı. Uzun süre sonra Marsilya ile karşılaşıyor Beşiktaş.
1: Tayo sonrasında Bursa'ya da geldi hatta. Bizim ligimizde de oynadı. Yani Tigana bilmiyorum o kürdan ağzından... Yani... Bir tarz olarak benimsemiş ama hala kürdanıyla geziyordu. Yani benim en çok özlediğim şey Tigana ile ilgili o oldu. Yani inanılmaz. Zaten hem Marsilya efsanesi hem Fransa Amerika'sının Fransa futbolunun efsanelerinden biri. Ona keza Beşiktaş tribünün de Beşiktaş takımının da genel olarak sevdiği isimlerden biri. Bu maçta olması bence çağrılması gayet iyi bir hamle. Onun dışında dediğim gibi yani Marsilya ile geçmiş istediği zamanlarda çok fazla maç oynadı Beşiktaş. En son senin söylediğin maç tabii ki. Umarım tekrar bir 3 puan alıp geçmişte de daha iyi anladığımız başlardan biri olabilmezler.
0: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Devre arasında yeniden görüşmek üzere.
1: Hoşçakal.
0: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Doğan Alemdar'ın açıklamaları vardı. Maç öncesinde Beşiktaş'ta yedekler arasında yer alıyor yedek kaleci Doğan Alemdar. Marsilya'ya karşı ilk Avrupa Ligi maçımıza çıkacağız. Güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz dedi. Yaptığı açıklamada maç öncesinde Doğan Alemdar, Vincenzo Italiano maç öncesi flash röportajda neler söyledi hemen dinleyelim.
2: Sizlere bugün iyi bir rakibe karşı oynayacağız, güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Zor olacak bizim için ama bu Avrupa serüveni bizim için mini bir lig gibi olacak, öyle söyleyebilirim. Ve bu mini ligde de alabildiğimiz maksimum puanların hepsini toplamak istiyoruz, hepsini almak istiyoruz. İyi başlangıç yapmak istiyoruz biz de. Rakibimizi tanıyoruz ve kendimizi göstermek istiyoruz. Bugün rakibimize karşı güzel başlangıç yapmak istiyoruz. Ve bugün aynı zamanda taraftar stadı doldurmuş, stat full diye duydum. O yüzden onları tabii ki de mutlu etmek istiyoruz.
3: İlk 11'e baktığımızda Erzurumspor maçı 11'ine çok yakın bir 11 var. Zorunlu değişiklik Trossard yok sakatlığı nedeniyle ve taraftar konusuna hoca değindi. Son yıllarda belki de en kalabalık tribün olacak. Çok iyi bir atmosfer bekliyor. Hem ilk 11'i nasıl değerlendirmemiz gerekiyor hem de atmosfer hakkında hoca neler söylemek istiyor.
4: No, sulla formazione non c'è Leo, purtroppo, rispetto alla partita con l'Erzurum torna Dusan. Siccome abbiamo avuto tanto tempo per ricaricare le energie e preparare questa partita, penso che questo 11 iniziale possa dare tanto. Per lo stadio dico che... da quando sono arrivato è uno spettacolo impre-

0: impressionante. Sono contento che oggi sono arrivati in tanti, perché i tifosi hanno capito l'importanza di questa partita e speriamo tutti insieme di ottenere punti, di continuare a crescere, di far vedere ancora che il lavoro continua, e speriamo di aggiungere punti a questa classifica, perché adesso dobbiamo pensare alla classifica in Europa.
1: Evet, 11 hakkında konuşmam gerekirse maalesef Leo yok. Tek fark bu Erzurum maçına göre. Bir de tabii ki Duşan var. Duşan yoktu o maçta. Bu maçta Duşan da var. Erzurum maçtan sonra güzel bir dinlenme vaktimiz olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bu maça enerjik bir şekilde çıkacağız. Ve bence bu ilk 11 bu maçta enerjisiyle güzel işler yapabilir diye düşünüyorum. Stat'tan bahsetmek gerekirse ise ben geldiğimden beri şu ana kadar hep muhteşem bir ortam gördüm. Burada harika bir taraftar gördüm. Taraftar da bu maçın zaten ne kadar önemli olduğunu biliyor. O yüzden herkes gelmiş. Bu maçta da onların önünde puanlar almak istiyoruz. Biliyorsunuz zaten bizi bugün de bu gelişmelerimize, çalışmalarımızı sahada göstermek istiyoruz. İleride de bunları devam ettirmek istiyoruz. Bugün taraftarımız önünde Avrupa yolculuğumuzun başında puanlar almak istiyoruz.
2: Göbekli babalık.
3: Vincenzo Italiano'nun sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Eyüp Bey yazmış, Beşiktaş 1 Mart ile 3 tahmininde bulunmuş. Eyüp Bey, sizden ricam, ya şimdi radyo hattına mesaj atıyorsunuz ve bizler de sizlerden gelen her mesajı okumak istiyoruz. Fakat siz, yani ben düzgün okudum, Beşiktaş olarak okudum ama siz farklı bir şekilde yazmışsınız bunu. Ya, skor tahmininizde, hatta Marsilya'nın kazanmasını istemenizde hiçbir sıkıntı yok. Yine okurum bunları ama o tarz bir yazım, ya size bir şey olmaz, ya benim bir dalgınlığıma gelir. Ben o şekilde okusam mesela, başıma neler gelir mesela, bir düşünün lütfen Eyüp Bey, sizlerden ricam. Yani bunu normal Beşiktaş olarak yazsanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ne oldu, bunu yazdınız mesela, ben hariç gören kimse olmayacak bunu. O yüzden sizden rica ediyorum. Yani hani taraftar hattı değil veya bir Twitter space odası değil burası. O yüzden düzgün bir şekilde yazarsanız eğer, sizlerden ricam bu. Çünkü size bir şey olmaz. Bana da bir şey olmaz. Şık olmaz ama. Yani bir dahaki mesela ben okudum ama bir daha mesela böyle bir şey gelse okumam. Abi selam. Beşiktaş taraftarı hep beyaz giymiş, bir sebebi var mı yoksa fena bir koreografi mi göreceğiz demiş Yunus Bey. Yunus Bey aslında çok başarıya ulaşmamış gibi gördüm ben. Şöyle, yarı yarıya planlanıyordu. Stadın yarısı siyah, yarısı beyaz giyecekti. Fakat sıkıntı şu, aralarda çok fazla başka renk giyen, yani beyazların arasında çok fazla siyah giyen, hatta siyahların arasında çok fazla beyaz giyen var gördüğüm kadarıyla ve yani çok fazla başarıya ulaşamamış gibi gördüm. Böyle çok net bir görüntü yok. Mesela siz de hep beyaz giymiş dediniz. Aslında beyaz bir taraf siyah şeklinde planlanmıştı. Siz de mesela çok fazla planlanan şeyi görememişsiniz. Demek ki başarılı bir şekilde olmamış. Teşekkür ediyorum Eyüp Bey, anlayışınız için. Yunus Bey yazmıştı az önceki mesajda, haydi Kartal'ın vurduğun gol olsun, handikaplık galibiyet olsun diyor. Aykut Bey de mesajlarını iletmiş. Evet, artık karşılaşma başlamak üzere, aynı anda başlayacak mücadeleler. Beşiktaş Marsilya'nın yanı sıra Real Sociedad, Bournemouth, Lillestrøm, Torense, Crystal Palace, Lech Poznan, Juventus, Nijmegen, Victoria Pilsen, Union Saint-Gilloa ve Celtic Ferencváros mücadeleleri sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve tabii ki Beşiktaş Marsilya mücadelesi. Temsilcimiz Beşiktaş Marsilya karşısında olacak. Beyaz formayla Beşiktaş sahada olacak. Lacivert ağırlıklı bir formayla da Marsilya'yı sahada göreceğiz. Beşiktaş'ta Alexander Nübel kaleyi koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Amir Mourinho, sol bekte Kasu Muattara var. Stoper'de Emirhan Agbadu ikilisini görüyoruz. Onların önünde Salih Özcan yer alıyor. Sağ kanatta Vaslav Çerni, sol kanatta İlhan Fakılı. Merkezde Olaytan ve Orkun Kökçü. İleri uçta Dušan Vlahović ile gol arayacak Beşiktaş Marsilya karşısında. Marsilya'da ise kaleyi Jeffrey Delange koruyor. Savunma dörtlüsünde sol bekte Egan Riley, sağ bekte Timothy Weah, stoperde Cornelius ve Garcia. Onların önünde orta alan üçlüsünde Öybjerg, Abdeli ve Gomez var. Sol kanatta Mopay, sağ kanatta Abdallah,

İleri uçta Amin Halit'le gol arayacak Marsilya temsilcimiz Beşiktaş karşısında. Beşiktaş'ta yedekler arasında Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Thiago Ciallo, Ümit Akta, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Ernest Poku, Fabio Miretti, Yen Güoh ve Semih Kılıçsoy yer alırken Marsilya'da yedek kulübesinde Fannek, Vermo, Ager, Emerson, Bizahaf, Meite, Kamisoko, Madi, Amin Guri, Igor Paychao, Mumbanya ve Kum yer alıyor. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, artık heyecan başlamak üzere. Dolmabahçe'de, İnönü'de, Beşiktaş'ta, Tüpraş Stadyumunda karşılaşma başlayacak. İlk düdüğü bekliyoruz karşılaşmanın İtalyan hekeminden, Colombo'dan. Bir diğer tarafta da bu arada Juventus, Nijmegen mücadelesinde. Nijmegen'de Emre Mor gibi isimler de var, tanıdık isimler de var. Dušan Tadić gibi, biliyorsunuz ki Dušan Tadić de ileri uçta yer alıyor. İlginç bir kadro dizilimiyle şu anda Torino'da, Nijmegen'de. Bu bilgilendirmeyi de yapalım. Karşılaşma artık başlamak üzere. İlk düdüğü bekliyoruz karşılaşmanın hakeminden. Mücadele başlayacak. 3 puanla başlamak istiyoruz tabii ki. Dolmabahçe'de, kendi evimizde, Tüpraş Stadyumunda, Marsilya karşısında 3 puanı hedefliyoruz. Biraz ilk düdük gecikti. Şu anda henüz santra pozisyonunu yeni yeni alıyor oyuncular. İki kaptan birbirlerine başarılar diliyorlar. Orkun Kökçü ve yanlış görmediysem Timothy veya Andrea Colombo. Karşılaşmanın İtalyan hakemi VAR odasında Mihail Fabri ve Valerio Marini yer alacak. Ve evet, kaptanlık pazu bandı. Orkun Kökçü de alışık olduğumuz gibi. Vincenzo Italiano ve Bruno Genesio karşı karşıya geliyorlar. Heyecan birazdan başlayacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, 0212-273-1010'dan sizler de WhatsApp hattımız üzerinden bizlerle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. Dušan Vlahović 11'de yer alıyor. Geçtiğimiz Erzurumspor karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyememişti Dušan Vlahović. Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya karşısında sahada yerini almış durumda. Artık son galibiyet yeminleri ediliyor ve karşılaşma başlayacak. Marsilya'da da konuşmayı Öyberk yaptı. İlk düdük gelecek. Andrea Colombo'dan mücadeleye başlayacak. Marsilya karşılaşmaya başlayacak. İlk vuruşu Marsilya yapacak. Son kontrollerini yapıyor. Andrea Colombo son onaylarını alıyor ve karşılaşma artık başlamak üzere sevgili Radyo Gol dinleyicileri. İlk düdük geldi. Mücadeleye Marsilya başladı. Başarılar diliyoruz temsilcimiz Beşiktaş'a. Hemen taca gönderdi Marsilya topu. Artık modern futbolda bu çok sık gördüğümüz bir durum. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, biliyorsunuz yani direkt topu taca gönderiyorlar ve sonrasında saha içerisindeki yerleşimini ayarlıyor oyuncular. Marsilya'da bu şekilde bir başlangıç yaptı. Görmeye alışık olduğumuz bir şekil ve Alexander Nübel'e kadar gelmişti top. Şimdi ileriye doğru aktarılan top bir anlık savunma hatası gelir gibi oldu ama sonrasında uzaklaştırıyoruz. Orta alana kadar geldi Abdeli. O bölgede sağ kanat Marsilya için atak yönü. İlk atak Marsilya'dan gelecek. Hemen müdahale ettik. Son müdahalede Marsilyalı oyunculardan taç atışıyla kendi yarı sahamızdan oyunu tekrar hareketlendireceğiz. Vincenzo Italiano heyecanla takip ediyor karşılaşmanın başında. Uzun bir top Vlahović kafayla indirdi. Şimdi Beşiktaş için atak zamanı. Olaytan uzak tarafı gördü. Černi koşuyu yaptı. Černi yetişebilecek mi? Yetişti topa. Bir anlık sonrasında top dışarıda, itirazları var. Out kararı geliyor. Vaslav Černi topu oyunda tutmak için büyük bir çaba sarf etti ama top dışarıda, out kararı geliyor. Diğer tarafta da Bruno Genesio var. Marsilya teknik direktörü Bruno Genesio.
Tecrübeli teknik adam. İki tecrübe bugün karşı karşıya geliyor. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kale vuruşuyla Marsilya oyunu hareketlendirecek. İkinci dakikayı tamamlıyoruz. Şu ana dek iki takımdan da bir şut denemesi gerçekleşmedi. Az önce Vaslav Černý. İyi bir top gelmişti önüne ama oyun alanında tutması biraz zordu Vaslav Černý'nin. Şimdi Alexander Nübel ileriye doğru aktardı. Kafayla karşılanan top orta alanda Marsilyalı oyuncularda kaldı. Abdeli yerde, oyun devam ediyor. Aradan pas Černý'e ulaşmadı. Ayak koyuyor. Son anda Marsilya savunması sağ kanattan, rakip yarı sahadan taç atışıyla oyunu bir kez daha hareketlendirecek. Temsilcimiz Beşiktaş. Hazırlık paslarımız devam ediyor. Emanuel Agbadu'dan Emirhan Topçu'ya, Emirhan'dan Orkun Kökçü'ye geldi. Yeniden Emirhan. Orkun da bugün oynayacak mı oynamayacak mı tartışmaları vardı ama iğne ile sahada yer alıyor Orkun Kökçü. İğne ile oynuyor bugün. Ayağında bir çatlak vardı ayak parmağında. Dušan Vlahović buluştu topla, sol kanatta İlhan Fakılı'yı gördü. İlhan Fakılı aldı önüne. İlhan çekti topu. İlhan vurdu, sekti top. Kornere gidiyor. İlk tehlikeli atak temsilcimizden geldi. Beşiktaş'tan geldi. İlhan Fakılı ile gole yaklaşıyoruz. Köşe vuruşu kullanacak temsilcimiz Beşiktaş. İlhan Fakılı çekti sağına. Önünü boşalttı. Şutunu attı ama Konrad Egan Riley'den seken top. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanacağız şimdi. Yine ceza sahası içerisine kalabalık geldik. Karşılaşmadaki ilk köşe vuruşunu Beşiktaş kullanacak. 4. dakikanın içerisindeyiz. Orkun Kökçü topun başındaki isim. Orkun yaptı ortayı. Arka direğe Vlahović kafayla çevirdi. Bir dokunuş Agbadu. Geçti Agbadu'yu. Uzaklaştırılan top. Atak tazeliyoruz. İyi başladı karşılaşmaya. Marsilya karşısında daha iyi başlayan taraf biziz. Şimdi Vlahović kontrol. Vlahović yanağlarda kaldı top. Ceza sahası içi. Kontrol geldi Dušan Vlahović'ten. Şutunu da attı ama yanağlarda kalıyor top. Gole yaklaşıyoruz bir kez daha Marsilya karşısında. Dušan Vlahović göğsüyle yumuşattı ceza sahasında, şut açısını buldu. Şutunu da attı ama yanağlarda kalıyor top. Ön alan baskımız devam ediyor, enerjik, tempolu bir başlangıç yaptık Marsilya karşısında. Şimdi Ölbjerk, Angel Gomez'e aktardı, ondan da Abdeli'ye. Geriye kadar dönmek zorunda kaldı paslarla. Marsilyalı oyuncular, kaleci Delange. Delange da yerden oynadı. Olaytan'ın baskısı sürüyor. Timothy Feah buluştu topla, şimdi attı pasını o da. Garcia, top kaybı geldi Marsilya'dan. Olaytan bıraktı, Orkun pasını attı Vaslav Černý'ye ama Černý'nin uzağında kaldı top. Delange yeniden ayağından çıkarttı Marsilya'yı. Bir kez daha hataya zorluyoruz. Taç bizim olacak. Harika bir başlangıç yaptık. Gol de gelse gerçekten tadından yenmez. Öyle bir başlangıç yaptık şu anda. Karşılaşmaya Salih Özcan'la atak hazırlığındayız sağ kanatta. Amir Murillo rakip yarı sahada topla buluştu. Attı pasını Orkun Kökçü'ye, Orkun'dan da merkeze doğru. Şimdi Emanuel Agbadu, o da pas trafiğine katıldı Salih Özcan. Olaytan sahanın her yerinde başladı adeta top dağıtımında. Enerjik bir şekilde sürekli Orkun Kökçü ile yer değiştiriyorlar. Sol kanada doğru pas geldi. İlhan Fakılı'ya doğru, İlhan'dan önce müdahale. Top dışarıya çıktı taç. Beşiktaş taç atışını kullanacak. Ouattara ceza sahası içerisindeki arkadaşlarını da kontrol etti. Taç kullanıldı. Olaytan'la paslaştı. Bir taç daha müdahale geliyor. Marsilya savunmasından bir kez daha taç atışını biz kullanacağız. Salih Özcan orta yuvarlakta topla buluştu. Atak tazeliyoruz Marsilya karşısında. Şu ana kadar göz açtırmadık. Çok hızlı bir başlangıç yaptık. Gol de bekliyoruz. Golü de istiyoruz. Bir hatalı pas ve taç Marsilya kullanacak. Orta alanda yaptık hatayı. Bu arada Juventus'ta
etkili bir başlangıç yaptı Nijmegen. Karşısında 9. dakikada buldukları golle 1-0 öne geçti İtalya. Temsilcisi Juventus onları UEFA Avrupa Ligi'nde görmeye çok alışık değiliz. Nico Gonzalez'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğü 9. dakikada yakalamış durumda Juventus, Nijmegen karşısında.

Kaleciden büyük bir hata geldi orada. Amir Mourinho şimdi Salih Özcan'a aktardı. Kendi yarı sahamızda kısa paslarla yeni bir atak hazırlığındayız. Marsilya karşısında sol kanada uzun bir top. Savunmadan müdahale geldi. Topu kazanmayı başardı Timothy Weah. Kaptanlık bazubandıyla sahaya çıkıyor Marsilya'da uzun yıllardır Timothy Weah. Kariyerine forvet olarak başlayıp sonrasında bek olmuş bir isim. George Weah'ın oğlu aynı zamanda bir futbol efsanesinin George Weah'ın oğlu. Orta alanda faulü tespit etti. Karşılaşmanın İtalyan hakemi Colombo, Olaita'nın faul yaptığını işaret ediyor. Orta yuvarlağın biraz ilerisinden serbest vuruşu Marsilya kullanacak. Højbjerg aşırtma olarak kullandı. Şut şansı bulabilirler. Ceza sahasında yerde kalan bir isim var. Devam kararı geldi. Yani bir anlık dalgınlığımıza geldi gerçekten. Savunma arkasına koşu geldi Abdelli'den. Neyse ki bunu etkili bir hata çeviremedi. Marsilyalı oyuncular şimdi onlar da baskıyı arttırdı. Ön alan presini yapıyorlar. Topu da kazanmayı başardılar. Şut şansı uzaklardan top dışarıya. Marsilya'nın da ilk şutu geliyor. Neyse ki top dışarıda. Garcia'nın ceza sahası dışından şutu out'a gidiyor. Abdelli iyi bir kontrol sağlayamadı. Agbado sonrasında geldi. Pozisyonun içerisine girdi. Rakibini rahatsız etti ve topu kazanmayı başardık. Abdelli önünü alsa karşı karşıya kalacaktı çünkü. Taç atışıyla bir kez daha oyunu hareketlendireceğiz kendi yarı sahamızdan. Marsilya'da etkisini göstermeye başladı. 9. dakikanın içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Şimdi İlhan Fakıl'ı aldı önüne. Sağ kanatta Vaslav Černý'i gördü. Olaytan'dan koşu var. Černý önünü açtı. Černý vurdu top dışarıda. Vaslav Černý denedi şansını şimdi. Ceza sahası dışından. Çerçeveyi bulamıyor Vaslav Černý. Kale vuruşuyla oyunu Marsilya hareketlendirecek şimdi. Marsilya'da da yedekler arasında Van Nekver, Moager, Emerson, Bezahaf, Meite, Kamisoko, Madi, Guri, Paichao, Mumbanya ve Alexi Kum yer alıyor. Bir kez daha taç kararı geldi. Garcia, Marsilya'da taç atışını kullanan isim. Agbadu faul yapıyor. Orta alanda Emmanuel Agbadu, yerde kalan bir isim var. Bir sakatlık da var. Karşılaşmanın hakemi Andrea Colombo'da İtalyan hakem. O bölgeye doğru ilerledi. Agbadu ikinci kez faul yaptı. Dikkatli oynaması gerekiyor. İtirazlar da var işte. Sarı kart geldi. İstemediğimiz bir durum. 10. dakikada erken bir sarı kart Emmanuel Agbadu'ya. Stoperimizin burada sarı kart görmesi gerçekten hiç istemediğimiz bir durum. 10. dakikada Emmanuel Agbadu sarı kartı görüyor. Şamin Harit yerde kalan isimdi sanıyorum. Hayır, Mopay yerde kalan isim. Daha önce Brighton'da forma giyiyordu. Mopay Premier Lig tecrübesi de olan bir oyuncu. Agbadu bu pozisyon sonrasında sarı kartı görüyor. 11. dakika içerisindeyiz. Tedavisi oyun alanı içerisinde yapılıyor. Neil Mopay'ın. Vincenzo Italiano yine ayakta. Takip ediyor karşılaşmayı. Aynı şekilde Bruno Genesio da ayakta takip ediyor mücadeleyi. Diğer maçlarda neler oluyor derseniz Juventus 1-0 önde. Nagy Megen karşısında bir yandan o karşılaşmada da gerçekten güzel bir maç oluyor. 13. dakikadayız. Beşiktaş Marsilya mücadelesinde ise 11. dakikayı tamamladık. 0-0'lık eşitlik var. Uzun bir top şimdi ileriye doğru kafayla karşıladı. Kasum Attara sekti top. Yani bu sarı kart Agbadu'nun gördüğü sarı kart belki ilk yarıda değil ama ikinci yarının hemen başında bir değişikliği gerektirebilir. Jalo Agbadu değişikliği gibi bir şey görebiliriz skora duruma bağlı olarak. Salih Özcan kafayla indirdi Orkun Kökçü'ye. Orkun da yerde kaldı. Faul kararı hemen kullanmak istedi Orkun. Højbjerg faulü yapan isim. Danimarkalı orta saha oyuncusu Marsilya'nın, o da Premier Lig'den adını duyduğumuz bir isimdi. Tottenham forması terletmişti Pierre-Emile Højbjerg. Lo Celso ile birlikte ilginç bir ikililerdi hakikaten o sene.

Marsilya'da forma giyiyor artık Öybiyerk. Emirhan Topçu ilerideki arkadaşlarını kontrol etti, en geriye döndü. Alexander Nübel'e kadar geldi top. Alexander Nübel de yerden oynadı. Orta alanda bir pas hatası geliyor. Araya girdi Amin Harit, aldı topu uzak mesafe. Sağ kanada aktarılan top. Bir plase Nübel çıkarttı. Alexander Nübel. Müthiş bir kurtarış geliyor Alexander Nübel'den. Sağ kanatta Abdallah attı şutunu. Nübel harika uzanıyor. Köşe vuruşu kullanacak Marsilya. Nübel kalesini gole kapatmaya devam ediyor Beşiktaş formasıyla. Sol kanattan köşe vuruşunu şimdi Marsilya kullanacak. Dikkat etmek lazım, bir duran top fırsatı. İlk köşe vuruşları onların da. Abdallah az önce şutu atan isimdi, şimdi de köşe vuruşunu o kullanacak. İşaret geldi. Abdallah'ın ortası ön direkte. Kafayla karşılıyoruz topu. Tek pas. Olaytan'ın koşusu var. Olaytan tekte sol kanada doğru İlhan Fakılı'ya. İyi çıktık oradan. İlhan verdi. Çerni baktı kaleye. Çerni'den bir çalım. Çerni baktı içeriye. Çerni'nin pası. Orada kimse yok. Şimdi Orkun aldı topu. Orkun baktı kaleye. Sağ kanatta bir boşluk. Amir Murillo. Top bir anlığına sekti. Şimdi Amir Murillo çevirdi içeriye. Amir Murillo. Kaleci Delange. Yeniden atağımız devam ediyor Çerni ile ceza alanında. Çerni önü kapalı. Olaytan'a aktardı. Olaytan topla birlikte dönme çabası. İki oyuncu birden baskıya geldi. Topu kaybediyoruz. Olaytan büyük bir çaba sarf etti bu atakta ama golü bulamadık. Agbadu da ön alanda presini sürdürüyor. O attı, arada o prese katıldı. Kaybetmedi topu Marsilyalı oyuncular. Şimdi sol kanada doğru uzun bir top. Amin Harit için hızlı bir top oluyor. Taca çıkıyor. Top bizde olacak. Yine etkili geldik. Köşe vuruşu için savunma oyuncuları da ileriye çıkmıştı. Çok hızlı bir kontra atak. Bir geçiş hücumu ama sonuçlandıramıyoruz bu hücumu. 15. dakikanın içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Beşiktaş Marsilya mücadelesinde. Salih Özcan şimdi yerden aktardı pasını. Kendi yarı sahamızda kısa paslarla yeni bir atak hazırlayındayız. Sol kanatta İlhan Fakılı. Döndü geriye İlhan Fakılı da. Salih Özcan yeniden. Orta yuvarlakta buluştu topla hemen yanındaki Emanuel Agbadu'ya aktardı. Emanuel Agbadu'dan da Baslav Çerni'ye doğru. Çerni merkezde Olaytan'ı gördü. Olaytan yerden pas. Vlahovic'e ulaşmadı top ve hızlı atak şansı şimdi Marsilya için orta alanda. Faul beklentisi devam kararı geldi. Sol kanatta İlhan Fakılı. Karşılaşma tempo kazandı. İlhan çekti topu. Baktı kaleye. Yerden pas. Olaytan uzak mesafe. Olaytan'ı pası. İlhan karşı karşıya. İlhan Fakılı. Beşiktaş 1-0 önde. Neler yapıyorsun Olaytan? Neler yapıyorsun İlhan? Harika bir gol bu. 15. dakika. Beşiktaş nefis paslaşmalardan sonra golü buluyor. Marsilya karşısında Olaytan bir sihirbaz gibi karşı karşıya bıraktı İlhan Fakılı'yı. 1-0 öndeyiz Marsilya karşısında. Golün adı İlhan Fakılı. Bir sıfır öndeyiz Marsilya karşısında. Olaytan nefis bir pas. İlhan da o koşuyu sürdürdü. Yani öyle bir pozisyon ki sevgili dinleyiciler, İlhan nerede olacağını çok iyi biliyor. Olaytan İlhan'ın nerede olacağını çok iyi biliyor. Harika bir pas, harika bir gol. Beşiktaş Marsilya karşısında 1-0 önde. İlhan Fakılı Erzurumspor karşısında da golü kaydetmişti. Bugün de Marsilya karşısında perdeyi açıyor. Karşılaşmadaki kilidi açan isim oluyor. 15. dakikada İlhan Fakılı'nın attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakalamış durumdayız. Onuncu dakikada Agbadu sarı kart görmüştü. 15. dakikada golümüz geldi. Ön alan baskısına devam ediyoruz. Biz daha iyiyiz. Şu ana kadar zaten görüntü o yöndeydi. Yakaladığımız fırsatlar...

Tempomuz, isteğimiz karşılığını da alıyoruz. 15. dakikada İlhan Fakalı'nın attığı golle. Şimdi orta alanda Salih Özcan. Faul yaptı Öyberk. Orta alandan oyunu hareketlendirecek İlhan Fakalı, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde açılış golünü kaydediyor. Golde Olaytan'ın da çok büyük payı var gerçekten. Harika bir pasla karşı karşıya bırakmıştı İlhan Fakalı'yı. Uzun bir top geldi şimdi kafayla. Arka bölüme Öyberk kontrolü sağladı sağ kanattan. Atak çabası Marsilya'da, o Attara izin vermiyor. Kasum Attara. Daha önce Monaco forması giyiyordu. Marsilya'ya karşı çok kez forma giymiş bir isim. Amin Haric önünü alma çabasında. Yarı sahamızda yerden iyi bir pas. Sağ kanat atak yönü dikkat etmek lazım. İçeriye çevrilen top Akbadu izin vermiyor. Köşe vuruşu kazanıyor. Marsilya sağ kanattan kullanacak. Marsilya artık beraberlik arıyor. Temsilcimiz karşısında Abdallah köşe vuruşunu kullanmak için sağ kanada doğru ilerliyor. 15. dakikada İlhan Fakalı'nın attığı golle 1-0'lık üstünlüğümüz sürüyor. Marsilya karşısında ceza sahası içerisine Mopay'da geldi şimdi. Marsilya'da beraberlik arayışı sürüyor. Tüpraş Stadyumunda Öyberk'te ceza sahası içerisinde gol arayan isimler arasında. Orta geldi içeriye doğru. Kafa Agbadu'dan sol kanada açıldı. Top atak sol kanattan devam edecek. Amin Haric yerden pas geldi. Sol kanada doğru. Abdeli baktı içeriye. Rakibini karşısına aldı. Abdeli dışarıya çıkarttı. Şut açısı. Şut geldi. Neyse ki iyi değil. Top dışarıda out. Angel Gomez'in şutu da dışarıya çıkıyor. 19. dakika içerisindeyiz. Bruno Genesio takımı 1-0 geride. Temsilcimiz Beşiktaş karşısında. Müthiş bir başlangıç yaptık karşılaşmaya ve 15. dakikada Olaytan'ın asistinde müthiş basında İlhan Fakalı ile golü bulmayı başarmıştık. Şimdi 20. dakikadayız ve 1-0'lık üstünlüğümüz sürüyor. Kendi yarı sahamızdan taç atışıyla oyunu hareketlendireceğiz. Amir Murillo taç atışını kullanacak. Murillo taç atışını kullanacak. Karşılaşmanın hakemi Colombo da saymaya başladı. Murillo da hemen kullandı taç atışını Orkun Kökçü'ye doğru. Az önce Angel Gomez kalemize bir şut göndermişti. Ceza sahası dışından çerçeveyi bulamamıştı ama 0-0'ken gerçekten tehlikeli bir şutları vardı kalemize. Alexander Nübel kalesini gole kapatmıştı uzanarak. İlhan Fakalı şimdi yerde kaldı. Faul kararı geldi İtalyan hakemden. Top Alexander Nübel'in ayağında. (0212-273-10) WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yeniden hatırlatmış olalım, hatırlatmasını yapalım. Emmanuel Agbadu şimdi yerden pasını gönderdi Amir Murillo'ya doğru. Murillo'nun pası da orta alanda Vlahovic'e doğru ama Vlahovic topu önüne alamadı. Ve atak Marsilya'dan geliyor. Öyberk hata oluşturan isim, kaleye de baktı Öyberk, yerden pas, ceza alanı o Attara girdi araya, o Attara. Emirhan topçu da uzaklaştırıyor. Kalemizde tehlike büyümeden uzaklaştırmış olduk. Beraberlik arayışı için tabii biraz daha gaza basmış durumda Marsilyalı oyuncular. Devre arasında Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Maç sonunda ise Alper Üstündağ bizimle birlikte olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, İlhan çok iyi çıktı oradan. Yine geliyoruz. Sağ kanatta Çerni top istedi. Olaytan tekte bıraktı. Vlahovic önünü alma çabası. Vlahovic çekti soluna. Ceza alanı Vlahovic çevirdi içeriye. İki oyuncu birden ayak koyuyor. Bu kez tehlikeyi uzaklaştırmayı başardılar. Sağ kanattan şimdi Marsilya atağa gelişiyor. Yine şut şansları var. Uzak mesafeden şut etkisiz. Abdellah'la şutları gelmeye devam ediyor ama Abdallah'ın şutları da çok etkili değil. Şu ana kadar tam olarak istediğimiz gibi gerçekleşiyor karşılaşma. Juventus'tan Ekniemegen karşısında farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. Juventus'tan
Alay Begoviç orada da farkı ikiye çıkarttı. 24. dakikada

Juventus Nijmegen karşısında etkili bir başlangıç UEFA Avrupa Ligi'ne. 22. dakikasında olduğumuz mücadelede ise 1-0'lık üstünlüğümüz sürüyor. Marsilya karşısında şu ana kadar 100 başarılı pas yaptık. 75 başarılı pas da Marsilya'dan geldi ve sağ kanattan Černi ile atak halindeyiz. Černi çekti topu, önünü aldı. Václav Černi Olaytan'a aktardı. Junior Olaytan Vlahovic ile paslaşma çabası. Vlahovic'in pası Olaytan'ın çok uzağında kalıyor. Out'a gidiyor top. ...15. dakikada... ...İlhan Fakılı ile gelmişti golümüz. Selam Göksel'in iyi yayınlar... ...demiş bir dinleyicimiz Mehmet Bey. Tribünler inanılmaz güzel. Ben maalesef Beşiktaş'ın bu maçı... ...kaybedeceğini düşünüyorum. Sence sonuç ne olur demiş. Ama... Şu an okuman biraz haksızlık oldu çünkü mesajlar yeni geldi. 22.06'da atmış. Şu anda ben Beşiktaş kazanır dersem zaten 1-0'dan sonra oyunu gördükten sonra olmuş olurdu. O yüzden yorum yapmam doğru olmaz. Ama kazanacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ı Avrupa'da nerede görüyorsunuz demiş bir dinleyicimiz. Erken. Tanju Bey çok erken. Bunları konuşmak için gerçekten çok erken. Zorlu bir fikstür olduğunu Beşiktaş'ın hala hatırlatmak gerekiyor. Ama iyi bir başlangıç. Hiç fena olmaz tabii ki. Şimdi Amin Harit de geliyorlar. Dikkatli olmamız gerekiyor. Ayak koyduk. Topu almayı başardık. 24. dakikadayız. Vlahovic ters kanada sağ kanada doğru Václav Černi'nin koşu yoluna harika bir pas gönderdi. Černi önünde boş alanı buldu. Černi ceza alanına da girdi. Černi sağına çekti, müdahale geldi. Korner köşe vuruşunu temsilcimiz Beşiktaş kullanacak. Tek gol şu ana kadar 15. dakikada geldi. İlhan Fakılı'dan geldi ve Černi bir sakatlık yaşıyor şu anda. Ama durumu iyi gözüküyor, evet. Václav Černi oyuna devam edebilecek gibi gözüküyor. Ayak koydu. Ve sonrasında arkadaşlarına çok sinirlendi. Ulises Garcia büyük bir boşluk bırakmışlardı çünkü orada. Sağ kanattan Orkun Kökçü köşe vuruşunu kullanacak. Ceza sahası içerisine savunma oyuncularımız da geldi ve sağ kanattan köşe vuruşunu kullanacağız. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Orkun Kökçü topun başında, ceza alanı içi kalabalık. İşaret geldi. Orkun yaptı ortayı. Kafa vuruşu Agbadu'dan, üst dağlarda kaldı top. Emmanuel Agbadu vurdu kafayı. Korner itirazlarımız da var. Out kararı geldi bu arada. Marsilya kalecisi Delange da bir sakatlık yaşıyor. Göksel'in abi konunun dışı. Ama bir şey merak ediyorum. Sabah İrfan abiyi dinledim Radyo Gold'de. İrfan abi bayağı bir yabancı kuralına kafayı takmış. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Bu yabancı kuralı bence çok iyi oldu. Çünkü takımlarımız yabancı çöplüğüne dönüşmüştü. Her bir takımda 20-25 tane yabancı vardı. Haksız mıyım? Bu açıdan doğru, haklısınız. Ya ben futbolun dışındaki olaylarla çok haşır neşir değilim. İrfan abi daha iyi biliyor oraları. O yüzden hani çok yorum yapmam doğru olmaz. Genelde böyle şeylerde hep yönlendiririm. Hatta bana hep yazarlar mesela. PFDK şöyle yaptı, böyle yaptı. Ya ben Tahir Kum değilim abi. Anlamıyorum o işlerden diye, ama burada biraz size katılan taraftayım ben de. Çünkü hatırlayalım, Beşiktaş maçındayız mesela. Beşiktaş'tan örnek verelim. Amarty ya takımdan gitmiyordu. Nurullah Bey hatırlayın. Yani adamı göndersen de gitmiyordu. Zaten sözleşmeler hep futbolcuları korumaya yönelik. Yani futbolcuların öyle bir özgürlüğü oluyor ki dava açtıkları anda kazanıyorlar. Matteo Ferrari de Beşiktaş aynısını yaşamıştı mesela. O yüzden ben sizinle aynı görüşteyim. Yani ya İrfan abi bilmiyorum, onu bağladığımda hatırlatırsanız ona da söylerim bu arada, ama ya arda arda kötü sonuçlar gelirken dış taraflara gitmek de çok doğru bir bakış açısı değil. Yani bu bakış açısıyla gidilirse gelecek sene de aynı şey olur. Sonraki sene de aynı şey olur. Yapıcı olmaktan ziyade bahanelere sığınmak oluyor çünkü bu. Yabancı sayısı, işte hakem kararları, bilmem neler mesela. Ya dün Anthony Taylor çıktı, anlattı. İngiliz, yani yılların hakemi, çıktı anlattı. Onun kararlarını, yani onun yorumlarını da kabul etmeyenler var. Kimin yorumlarını kabul ediyorsunuz mesela? Yani Colina, bu düşüncedeki insanları söylüyorum. Colina, getirin Pierluigi Collina'yı. O yorumlasın, o aynı şeyi söylesin. Onu da kabul etmeyecekler mesela. Yani bir yere varılmaz. O yüzden Anthony Taylor'ın gelmesini de mantıksız buldum ben. Niye var ki? Kabul edilmeyecek yani. Taylor'a da inanılmayacak. Hani Collina gelse ona da inanılmayacak. Çünkü en basit şey bunlarda bahane bulmak.
veya bahanelere sığınmak. Kimse neden başarılı

başarısız olduğunu açıklamak istemez. Herkes şu olmasaydı başarılı olurduk demek ister. Böyle de olacak. Maça dönelim. 27. dakikadayız. 1-0'lık üstünlüğümüz sürüyor. 15. dakikada İlhan Fakalı'nın attığı gol. Beşiktaş 1, Marsilya 0.

Abi bant yayını olduğunu bilmiyordum, ona yazdım ama bant yayını olduğu için ulaşamadı. O yüzden sana yazdım aklında kalmasın diye. Bilmiyorum. Ondan da çok sağlıklı yorum duyamazsınız bence şu aralar. Yani bir kötü gidişat var çünkü orada. Yani hani Fenerbahçe'den bahsediyorum. Ama işte diyorum ya, ben Beşiktaş'ın kötü gidişat döneminde mesela hakemler falan demek ayıp olurdu. Yani 20-30 puan fark olmuş. Hakemler yüzünden 30 puan fark. Hakemler olmasa ne olacaktı? 15 olacaktı. Yani o mu yani? O yüzden bilmiyorum. Yani yabancı kuralıdır işte, dış etkenler falan. Ben o olaylara çok inanan, bel bağlayan tarafta değilim. Ama şuna katılırım, çok geç açıklanmamalı bazı şeyler yani. Takımlar planlama yapacaksa eğer 3 yıl sonra kuralın ne olacağını da bilmeliler mesela. Şimdi Emanuel Agbadu'yla yeni bir atak hazırlığında Beşiktaş. 29. dakikanın içerisindeyiz. Emirhan Topçu geriye doğru döndü, attı pasını Alexander Nübel'e. Nübel'den de Emanuel Agbadu'ya. Agbadu yerden pasını gönderdi Amir Murillo'ya doğru. Yeniden Agbadu'da top, baskı Mopay'dan gelince geriye kadar, kalecisine kadar döndü. Emanuel Agbadu, Nübel'de oyunu yeniden dağıtıyor. Saha içerisinde arkadaşlarını yönlendirmeye devam ediyor Alexander Nübel. Ve top kaybı geldi orta alanda Beşiktaş'tan. Sağda bir boşluk var. Oraya gelmesin top diyecektim ki, ceza sahası karşı karşıya pozisyon ve top ağlarımızda. Abdallah'ın attığı golle Marsilya eşitliği yakalıyor 30. dakikada. Yani sağda büyük bir boşluk vardı. Oraya geldiği an zaten golün habercisiydi. 1-1. 30. dakikada Marsilya'nın beraberlik golü geldi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Orta alanda çok boşluk verdik. Yani topyekün hücumu düşünürken Agbadu'da ofsaytı bozan isim gol geçerli olacak Abdallah. Beraberlik golünü kaydediyor Marsilya adına. Bir birlik eşitlik oluyor. O hatta arada ayak koyma çabasındaydı ama yetişmesi zor bir topta onun içinde ve bir birlik eşitlik. Beşiktaşlı oyuncuların ofsayt beklentisi vardı ama Agbadu net bir şekilde diğer tarafta ofsaytı bozuyordu. Ki konu hakkında bir inceleme de yok, gol hakkında bir inceleme de yok. Ve yeniden oyun hareketleniyor. Skor 1-1, 15. dakika İlhan Fakalı. 30. dakika Abdallah. Bir birlik eşitlik var karşılaşmada. Yeniden hareketlendi. Mücadelede iyi olmadı. Bu gol kesinlikle iyi olmadı. Tam havamızı yakalamışken, ikinci golü de bulabilecek bir durumdayken bir birlik eşitlik. Bakalım kalan bölümde neler göreceğiz ilk yarıda. Son 15 dakika içerisindeyiz. Normal süre içerisinde ilk yarıda. Alexander Nübel ön alan baskısı devam ediyor. Marsilyalı oyuncuların Alexander Nübel yüksek bir top gönderdi. İleriye doğru kafayla karşılandı. Salih de ayağıyla karşılıyor topu. Şimdi Amin Harit, o da yükseltti. Sol kanatta Murillo yerde kaldı. Faul kararı geldi. Murillo'da olacak top. Juventus penaltı kazandı bu arada. Bir başka karşılaşmadan gelişmeyi de verelim. 34. dakikada Nijmegen karşısında farkı 3'e çıkartma fırsatı oluyor Juventus için. ...32. dakikanın içerisindeyiz. Beşiktaş 1, Marsilya 1. 15. dakika İlhan Fakalı. 30. dakika Abdallah. Bir birlik eşitlik var. Şimdi Emanuel Agbadu, o da sarı kartla devam ettiriyor mücadeleyi, hatırlatalım. 10. dakikada sarı kart görmüştü Agbadu ve karşılaşmadaki tek sarı kartlı oyuncu. Şu ana kadar Emanuel Agbadu sol kanattan atağımız gelişiyor. Uzun bir top Vaslav Černý'e doğru, etkili bir top olmuyor. Biraz tempomuz düştü. Yani golden 3-5 dakika önce ataklarımız biraz durulmaya başlamıştı. Sonrasında Marsilya da bu düşüşü değerlendirmeyi başardı. Ve yeni bir atak hazırlığında kısa paslarla kendi yarı alanı

Da Marsilyalı oyuncular Fransa temsilcisi, Fransız temsilci. Ve Juventus'ta Voltemade'nin penaltıdan attığı golle 3-0'a getirdi durumu. Voltemade'yi artık ayrı bir seviyorum bu arada ben. O da çölyak hastasıymış benim gibi. O yüzden bir çölyak klubundan, kulübünden bir arkadaşımmışçasına Voltemade'yi Türkiye'de görmeyi çok isterim. 35. dakikadayız orada da. Beşiktaş Marsilya maçında 33. dakikadayız. Birbirlik eşitlik sürüyor. Vaslav Černý. Topa dokundu, taç bizim olacak. Abi cidden Sergen Yalçın'ın dediği kadar iyi mi? Agbadu, Sergen Yalçın Beşiktaş tarihinin en iyi 3 stoperinden biri dedi, diyor dinleyicimiz. Katılmıyorum. Ben katılmıyorum ya. Beşiktaş tarihinin en iyi 3 stoperinden birisi, yani inanılmaz bir söylem olmuş ya. Bilmiyordum bu söylemi. İnanılmaz olmuş gerçekten. Yani tek nefeste Pepe aklıma gelir mesela. Marcelo gelir. Yakın tarihten gidelim hadi. Geçmişe gitmeyelim. Marcelo, Pepe. Ki geçmişten de çok isimler vardır. Bakın, bakın iki tane saydım bile. Bence Vida daha iyiydi mesela. Vida da daha iyiydi. Üç tane ben saydım zaten yakın tarihten. Daha araştırsak, kurcalasak, düşünsek üzerine. Bakın tek nefeste 3 tane sayabiliyorsam 10 tane sayabiliriz herhalde. İlk ona bile sokamayabiliriz. Ronaldo falan vardı yani o 100. yılda, düzeltiyorum. Thomas Tivok bile yani kendi görüşüm daha iyi bir stoperdi. Kötü stoper diye demiyorum ama hani o isimlerden iyi değildi. Şimdi Marsilya yine bir atak hazırlığında, sağ kanattan gelişiyor atak. Orta geldi içeriye, Agbadu kafayla müdahaleyi yaptı. Öybierk önünü alma çabası. Öybierk yeniden sağ kanat atak yönü. Orta geldi, Amin Harit kontrol. Topu çalmayı başardık. Neyse ki orada fırsat vermedik. Biraz Marsilya gaza basmaya başladı. Özellikle birbiri bulduktan sonra, o motivasyonu yakaladıktan sonra Vlahovic yerde kaldı şimdi. Faul beklentisi var. Oyun devam etti. Taraftarlardan da tepkiler var. Sağ kanattan bir kez daha gelişiyor. Marsilya atağı birebir pozisyonu atarak karşılıyor. Abdellah yaptı ortaya. Emirhan topçu kafayla karşıladı. Ve top bizde olacak. Haydi yeniden öne geçelim. Olaytan orta alanda topla döndü. Orkun Kökçü'yü aktardı. Orkun Kökçü attı çalımını, yerden pas şimdi geldi. İlhan Fakılı birebir daldı rakibini karşısına. İlhan top ayağına dolandı İlhan'ın. İlhan Fakılı kaybediyor topu. Şanssız bir an, talihsiz bir an oluyor. Adeta top ayağına dolandı. O bölgede İlhan Fakılı'nın. Dakikanın içerisindeyiz. Bir birlik eşitlik. 15. dakika, İlhan Fakılı'nın attığı gol. Olayta'nın nefis bir asisti vardı. Onu da atlamayalım. Sonrasında 30. dakikada bir birlik eşitliği Abdellah'la buldu Marsilya ve yeni bir atak hazırlığı var Möpay'la. Möpay aktardı pasını Gomez'e, sol kanada doğru geldi top. Amin Harit sol kanada geçmiş durumda, o da Möpay ileri uçta yer alıyor. Amin Harit birebir de aldı rakibini karşısına, yerden pas, sekti top. Angel Gomez'den önce müdahaleyi yaptık. Atakları sol kanattan devam edecek. Orta geldi içeriye, Ulises'ten kafayla karşılıyor o attara. Ve top köşe gönderine çarptı, kornere çıktı sanıyorum. Karar ne olacak bakalım, korner gibi gözüküyor. Az önce Vlahovic yerde kalmıştı. Faul bekledi. Yoğun itirazlar da vardı. Cornelius'la yaşadığı mücadelede faul kararı gelmedi ve taç mı kullanılacak? Köşe vuruşu mu? Hala belli değil çünkü oraya giden bir oyuncu yok. Kullanmak için Abdellah gidiyor. Şimdi Abdellah gidiyorsa eğer köşe vuruşudur diye düşünüyorum. Evet, köşe vuruşu kullanılacak. Sol kanattan Kelyan Abdellah. Topu ağlarımızla buluşturan isimdi. Beraberlik golünü kaydeden isimdi Abdallah. Karşılaşmadaki 5. köşe vuruşu, orta geldi içeriye, kafayla karşılanan top. Marsilyalı oyuncularda kaldı. İbrahim Toraman nasıldı abi demiş bir dinleyicimiz. Ben İbrahim Toraman'ı da beğeniyordum.
Ya bence çok iyi bir yerli stoperdi. O zamanlar milli takıma neden seçilmiyordu İbrahim Toraman veya az seçiliyordu hiçbir zaman anlayamamıştım. Şimdi ceza alanında yine etkili geldiler. Dikkat etmek lazım. Şut açısı vermeyelim. Sekti top uzak.

uzaktan bir şut savunmamızdan sekti. Sol kanada açıldı. Abdallah'la atakları devam ediyor. Uzaklaştıralım artık şu topu. Amin Harit'ten yapılan orta kafa gelmedi. Neyse ki o Attara yine gerilerden bir şut etkili değil. Top dışarıda, top bizde olacak. Maalesef bütün Türk takımlarında olduğu gibi Beşiktaş'ta da baskıyı uzun süre yapamama, erken yorulma ve oyundan kopmalar oluyor. Galatasaray'ın iç sahadaki iki Liverpool maçı gibi 90 dakika baskılı futbol lazım. Galatasaray dahi bu baskıyı bu sene uygulayamıyor demiş Bülent Bey. Böyle bir analiz yapmış karşılaşmayla ilgili şu ana kadar. Sizlerden de mesajlarınızı bekliyoruz tabii ki. 0-212-273-1010'dan WhatsApp hattımız üzerinden bizlerle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. Şimdi Olaytan orta alanda topu aldı önüne Olaytan'dan. Bir çalım Olaytan açtı önünü. Junior Olaytan. Orkun'dan da sol kanada İlhan Fakalı baktı içeriye. İlhan yaptı ortayı Olaytan'a. Geçmedi top. Kafayla karşılandı. Şimdi Salih Orkun'a. Orkun Kökçü çevre kontrolünü yaptı yerden. Pası yerini bulmuyor. Karşılandı top. Ve sol kanattan yeni bir atak hazırlığındayız. İlhan Fakalı ile 39. dakikanın içerisindeyiz. Emmanuel Agbadu. Atağa destek veriyor. Sağ kanada aktardı pasını yeniden. Emmanuel Agbadu topla buluştu. Orkun Kökçü'ye aktardı. Orkun'dan Agbadu'ya, Agbadu'dan yeniden Orkun'a iyi kapandı. Bu dakikalarda Marsilya. 39. dakikayı bitiriyoruz. 40. dakikadayız. Normal sürede ilk yarıda son 5 dakika içerisine giriyoruz. Angel Gomez baskı geldi. Topu kazandık Salih Özcan'la. Harika bir baskı. Şimdi Orkun Kökçü sağ kanattan. Bir koşu var. Oraya doğru geldi. Pas Amir Mourinho'nun koşu yoluna yatarak müdahale taç. Beşiktaş kullanacak. Temsilcimizde olacak top. 15. dakika İlhan Fakalı. 30. dakika Abdallah. Bir birlik eşitlik sürüyor karşılaşmada. Olaytan içeriye baktı şimdi. Olaytan'ın ortası savunmadan sekti. Marsilyalı oyuncularda kaldı. Çabuk dönmemiz lazım. Dikkat edelim. Solda bir boşluk işte. Oraya kadar geldi topta ve sol kanattan gelişen bir atak Mopay'la. Möpay Agbadu'yu karşısına aldı. Agbadu izin vermiyor. Nübel aktarıyor. Nübel yükseltti. Çerni'ye ulaştırdı topu. Top biraz daha güvenli bir alanda bizim açımızdan. Yerde kalan bir isim var. Olaytan yerde. Oyun devam etti. Vlahovic Çerni ile anlaşamadı. Top Çerni'nin arkasında kaldı. Taç Marsilya kullanacak. Vlahovic ve Çerni arasında bir anlaşmazlık oldu bu dakikada. Marsilya taç atışıyla oyunu hareketlendirecek 41. dakikanın içerisindeyiz. Yerden paslarla iyi çıktılar. Orta alanında geçmeyi başardılar. Şimdi sağ kanatta Abdallah buluştu topla yine. Abdallah kaleye de baktı. Abdallah açıyı buldu. Abdallah vurdu top dışarıda. Çok fazla şut açısı bulmaya başladı Abdallah da. Beraberlik golünü kaydeden isimdi. Keylan Abdallah. Ceza yayı üzerinden attığı şutta çerçeveyi bulamadı Abdallah. Neyse ki. Alexander Nübel oyunu bir kez daha hareketlendirdi. Öbiyer ki orta alanda topun kontrolünü sağladı. Şimdi Salih Özcan top bizde kaldı. Faul beklentileri vardı Marsilyalı oyunculardan. Devam kararı geldi. Karşılaşmanın İtalyan hekemi Andrea Colombo'dan. Ve Orkun Kökçü ile yeni bir atak hazırlığındayız. Orkun da çevre kontrolünü yaptı. Geriye doğru aktardı. Şimdi Emmanuel Agbadu top bekliyor. Emirhan Topçu yerden oynadı. İleriye doğru Orkun Kökçü'den. Olaytan'a Olaytan. Sağ kanatta Vaslav Çerni. Baktı içeriye yaptı ortayı Çerni. Kafayla karşılanan top bir kez daha Çerni'ye kadar geldi. Çerni yerden oynadı. Olaytan'a aktardı. Junior Olaytan'dan kısa bir pas Salih Özcan'a doğru. Salih Özcan Çerni üçgeni kurdu. Beşiktaş orta alanda yeni bir atak hazırlığında 43. dakikaya giriyoruz. Artık ilk yarıda normal sürede son dakikalar içerisine doğru ilerliyoruz. Emmanuel Agbadu ileriye doğru baktı. Sağ kanatta Amir Mourinho'yu gördü. Hazırlık pasları, kontrollü paslar rakip yarı sahada devam ediyor. Temsilcimizden, siyah beyazlılardan. Agbadu yerden oynadı. Emirhan Topçu'ya aktardı. Emirhan Topçu da atak

yönünü değiştirdi. Sol kanatta şimdi Ouattara merkeze taşıyor topu. Ouattara'nın pası Orkun Kökçü'ye. Orkun'dan Çerni'nin koşu yoluna doğru ama hızlı bir top. Vaslav Çerni için top kaleci Delange'da kalıyor. İğne ile oynuyor bugün Orkun Kökçü. Sakatlığından dolayı oynayacak mı oynamayacak mı tartışmaları vardı. Sahada iğne ile oynuyor kaptan Orkun Kökçü. Delange uzun bir top gönderdi ileriye doğru. Şimdi kafayla karşılanan top Alexander Nübel'e kadar geldi. Kalecimiz Alexander Nübel'in kontrolü altında. Karşılıklı gelen goller bir birlik eşitlik. Şu anda Dolmabahçe'de, Beşiktaş'ta, Tüpraş Stadyumunda. Çerni pasını aktardı. Kontrol geldi. Çerni yeniden koştu. Topu almak istedi. Müdahale geliyor. İzin vermiyor ilerlememize. Derek Cornelius ama faul kararı Cornelius'un faul yaptığını işaret etti. Karşılaşmadan hakemi Olaytan'a faulü yapıyor Cornelius. Yeniden pasla hareketlendi oyunda. Emanuel Agbadu rakip yarı sahada kontrolü sağladığı yerden pasını aktardı Vaslav Çerni'ye. Çerni'den Agbadu'ya, Agbadu orta yuvarlığa doğru gönderdi. Emirhan Topçu'ya aktardı. Emirhan Topçu'dan sol kanada doğru Ouattara. Orada da Ouattara koşuyu sürdürdü. Bir müdahale var, faul. Orkun Kökçü yerde kalan isimdi. 45. dakikadayız. Birazdan karşılaşmanın 4. hakemi. Elektronik tabelada karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kaç dakika eklendiğini ilave edilen süreyi gösterecek. Emirhan Topçu yeniden Agbadu'nun önüne doğru. Emanuel Agbadu topla birlikte ilerledi. Sağ kanatta Amir Murillo'nun boşta olduğunu gördü. Murillo içeriye baktı. Bir hayli uzun süredir kaleye şut gönderemedik karşılaşmada ve bir pas hatası daha geliyor. Topu kazanmayı başardı. Marsilyalı oyuncular Öbiyerk yükseltti. Topun yükseldiği yerde ikili mücadele var. Top Emirhan Topçu'da kaldı. Şimdi İlhan Fakılı sol kanatta aldı topu önüne. İlhan Fakılı baktı içeriye doğru. İlhan pasını aktardı. Olaytan onun da pası Orkun'un uzağında kaldı. Özür diliyor. Olaytan da bu pastan dolayı 3 dakika ilk yarının sonuna ilave edilen süre en az 3 dakika daha ilk yarıda heyecan devam edecek. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Vaslav Çerni orta alanda bastı aldı topu. Çerni de çok istekli gözüküyor bugün. Orta yuvarlakta şimdi Orkun Kökçü. Sol kanatta İlhan kendini unutturdu. Olaytan orayı gördü. İlhan Fakılı rakibini karşısına aldı. Pasını attı ama pas geçmiyor. İlhan Fakılı erken bir pas göndermek istedi. Pas geçmedi ama top bizde olacak. Yeni bir atak hazırlığındayız. 45+1'de. Olaytan'dan Salih Özcan'a. Salih Özcan Agbadu'yu gördü. Agbadu sağ kanatta bir boşluk var. Oraya oynamadı Agbadu. Yeniden sol tarafı düşündü. Emirhan Topçu hata destek veriyor. Emirhan Topçu'dan İlhan Fakılı'ya. İlhan Fakılı baktı içeriye. Vlahovic içeride. İlhan Fakılı solunu aldı. Yaptı ortayı yerden. Öbiyerk ayak koyuyor. Marsilya savunmasına yardıma geliyor. Pierre-Emile Højbjerg. Alexander Nübel'e kadar geldi top, yine bunaltmaya başladık. Ama bu bunaltmayı şutlara çevirmemiz gerekiyor. Sol kanatta İlhan Fakılı çekti topu. Baktı içeriye İlhan Fakılı, pas atacak arkadaşını arıyor. Emirhan Topçu'yu gördü, ondan da yine sol kanada pas. Orta Ouattara'dan kafayla karşılanıyor top. Egan Riley kafayla karşılayan isimdi. Şimdi İlhan'la çaldık topu yine. Faul beklentisi, oyun devam etti. Yerden pas Olaytan. Kaleye de baktı. Çerni'ye aktardı. Vaslav Çerni. Murillo'dan koşu var. Çerni şut açısı aradık. Olaytan vurdu ceza yayından. İyi bir şut gelmiyor. Junior Olaytan'dan. Marsilya bu sene transfer yapamamasına rağmen kötü bir performans göstermiyor. Geçen sezon Samsunspor'da öyleydi acaba diyorum ki, dört büyüklerde bir sezon transfer yapmasa mı demiş bir dinleyicimiz. Ve birazdan artık ilk yarının son düdüğü de çalacak.
Geriye doğru pas geldi. Şimdi yeni bir atak hazırlığı. Bakalım son bir şans bulabilecek miyiz? İlk yarıda en geriye geldi top. Alexander Nübel'e doğru Mapay'dan baskı var. Ve bir anlık topu ayağımızdan kaçırdık ama Vlahovic'e ulaştırmayı başardık. Dušan Vlahovic orta alana kadar geldi, mücadeleyi sürdürdü. Sağ kanada doğru nefis bir pas gönderdi Amir Murillo'ya. Murillo içeriği kontrol etti. Amir Murillo yeniden Vlahovic'e. Vlahovic çekti topu, şut şansı arıyor. Vlahovic aradan bıraktı. Karşı karşıya pozisyon. Kaleci kurtarıyor. Delange. Orkun Kökçü. Vlahovic harika bir pozisyonun içerisine soktu Orkun Kökçü'yü ama... Delange bu pozisyonda kalesinde başarılı oluyor. Orkun çok üzgün kaçan pozisyon sonrasında ve ilk yarı sona eriyor. İlk yarıda bir birlik eşitlik var sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 15. dakikada İlhan Fakalı, 30. dakikada Abdallah'ın attığı goller. Bir birlik eşitlik var ilk yarıda.

0: Ve birazdan Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Evet, ben aşırı abartı buldum bu yorumunu demiş dinleyicim. Sergen Yalçın için diyor. Saiz, İbrahim Torama, Marcelo, Pepe, Zago, Tosic demiş, eklemiş dinleyicimiz de. Peki Yaşar Kurt attığımızda. Yaşar, hoş geldin tekrar.
1: Hoş bulduk Gökçen'in.
0: İlk yarıda bir birlik eşitlik var, tempolu bir mücadele. Nasıl değerlendiriyorsun ilk yarıyı? 15. dakika İlhan Fakılı, 30. dakika Abdallah.
1: Tempo yüksek ki, yani maçın başında tempo yükseldikçe Beşiktaş'ın daha avantajlı olabileceğini söylemiştik. Daha önceki maçlara bakıldığında, ama Beşiktaş sezon başından itibaren ilk defa baskıda bu kadar problem yaşadı. Özellikle ya Orkun üzerinde bir problem yaşıyor. Muhtemelen Orkun'un aklı biraz sakatlığında veya sakatlığı oynamasını biraz engelliyor gibi duruyor. Çünkü özellikle 30-40 arasında bunu çok bariz gördük, ama maçın genel ortalamasında da öyleydi. Sürekli bir reaksiyon problemi yaşıyor. Orkun reaksiyon problemi yaşayınca oraya başka birinin kayması gerekiyor ve ön alan presinde ilk 10. dakikadan sonra çok fazla aksama yaşadı Beşiktaş. Yani tipi dediğim gibi Orkun orada aksayınca biraz Salih de rakibine, başka bir rakibe çıkmak zorunda kalıyor derken ön alan presi maalesef bir şekilde işlemedi. Ama ilk 10 dakika önce gayet iyiydi. Topa sahip olması gerektiğine bence gayet iyiydi Beşiktaş ve baskılarda da gayet iyiydi. Nitekim 15. dakikada zaten, hatta 10 golden de birkaç dakika önce çok iyi bir korneden geçiş organizasyonu yaptı. Orada kendi yararlanamadı, ama devamında İlhan olay taşıdığıyla gayet iyi işledi. Devamında bizim biraz Beşiktaş düştü. Yani birkaç değişikliğe ihtiyacı var gibi duruyor Beşiktaş'ın şu an. Muhtemelen İtalyan'ı devre arasında bunları değerlendirecektir.
0: Peki hangi değişiklikler gelir sence? Çünkü Agbadu da sarı kartla devam ettiriyor mücadeleyi.
1: Yani Agbadu sarı kartla devam ettiriyor ve inatla da riskli bir oyun var. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün Orkun'un geriye gelip çok fazla top almamasını muhtemelen istedi İtalyan'ı. Çok fazla mesafe oynamasını istemedi. Emirhan, Agbadu, Salih üçlüsü, hatta zaman zaman gelen Olaytan'la beraber sürekli bir oyun kurma çabasında var, ama ya özellikle Emirhan'ın sol stoperde bugün çok fazla patatası yaptığını gördük. Agbadu'nun dengesizliği. Yani zaten bu iki oyuncu da ayaklarıyla, pas kaliteleriyle, teknik kaliteleriyle çok ön plana çıkan oyuncular değil. Muhtemelen bir Agbadu Calo gelecektir. Altara, ya bilmiyorum bunu düşünür mü İtalyan'ı, ama Altara yerine Ümit Akdağ veya Yasin Özcan oraya bir stoper karakterle önce yatıp belki Murillo'ya daha fazla sağ tarafta özgürlük verebilir. Ki sol tarafa bir stoper karakterle önce koyduğunuz noktada yani İlhan'ı da biraz daha özgür bırakmış oluyorsunuz. Çünkü İlhan Tosar gibi çok fazla geriye gelip çok fazla yardımda bulunabilen bir oyuncu da değil. Sürekli o enerjisini korumak zorunda. Belki bu da olabilir. Yani bir Avutlar'a Yasin, Agbodu Cavo değişikliği olabilir. Ama ben asıl önemli olan değişikliğim bence Orkun ikinci yarıda, yani sadece

0: performansına da bağımsız dediğim gibi mental olarak biraz kafa sakatlıkta gibi duruyor. Oraya bir Miretti hamlesi belki daha iyi olabilir.
1: Olaytan'a nasıl bir parantez açarsın? Golde çok büyük katkısı vardı.
0: %100 yani %100 yani sürekli dikini düşünüyor ve özellikle oyunu sol taraftan ilerletip merkeze Olaytan bağlantısı, Olaytan'ın direkt Çenli'ye verdiği pas, bunu son lig maçlarında da çok fazla kullandı Beşiktaş. Bu maçta da kullanıyor. Sadece artık Olaytan'ın biraz daha bu pasların şiddetini ayarlaması gerekiyor. Çünkü ilk maçın başında o pas şiddetini ayarlayabilse zaten çok daha erken bir süre öne geçecek Çenli'nin yetişemediği top. Ama Olaytan'ın sene başından şu ana kadar geldiği noktayı düşünürsek gayet iyi noktada. Yani o dikine pası, İlhan'ın koşusunu takip etmesi bence birinci sınıfta.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Orkun hiç yok, Agbadu'da dökülüyor.
0: Yani az önce dediğimiz gibi yani Orkun toplu oyunda zaten hem markaj altında hem de dediğim gibi çok mesafeli oynamasını istemiyor muhtemelen hocaya da. Kendisi çok fazla mesafeli oynamaktan çekiniyor. Rakip baskıda da yani ayak parmağında çatlak oluyor tabii Orkun'un ve bu da yani psikolojik olarak da koruma içgüdüsü de olabilir Orkun'da. Bu yani çok doğal, çok doğal. Her oyuncunun yapabildiği bir durum. Muhtemelen toz altında olmadığı noktada biraz zorunluluktan oynuyor gibi. Onun için yani ya Orkun, Miretti olabilir. Yani orta saha üzerinde bakıldığı zaman yani Kartal Kayra'yı diyeceğim ama Kartal Kayra'yı da aldığımız zaman sağlayacağım yanına. Orası biraz özellikle ikinci ve üçüncü bölgede dastır olan Meşehir Beşiktaş. Miretti biraz daha uygun gibi duruyor orada.
1: Peki bir diğer tarafta Marsilya. Marsilya'yı nasıl değerlendiriyorsun? Yani çok fazla açık alan bulduklarını gördük.
0: Yani kesinlikle ve yani zaten geçen seneden de Altara'yı bilen bir takım. Hani referans edildiğini öğrendiği için. Biraz Altara'nın arkasını hedefliyorlar. Yani hem Altara hem Murillo. İki beki de yakından tanıdıkları için. Bu iki bekin de ayağındaki farikalarının biraz da savunmadan ziyade hücum olduğunu biliyorlar ve bek arkasını biraz değerlendirmeye çalışıyorlar gibi duruyor. Yani merkezden geldiklerini çok fazla görmedik ki yani Abdullah'ın golü de zaten ilk geçişten Milo için bir pas hatası üzerine Agbadu'nun offside takibini yapmaması zaten altlar ileride kaldığı için bir anda önünde çok büyük bir boşluk kaldı. Abdullah Mopey bağlantısını çok fazla kullanıyorlar. Gomez'in çok fazla ziyasası koşusu var. Ona keza dediğim gibi yani Murillo ile hareketi çok fazla birebir bırakmaya çalışıyorlar. Bu ilerideki 4 oyuncu üzerinden bir şeyler yaratmaya çalışıyorlar. Sağ kanattan maç başında endişeklerini söylemişti maçı da üzerinden ama endişeniz farklı bir oyuncu üzerinden biraz daha ortaya çıktı. Yani Abdullah'a biraz daha artık orada bir önlem alınması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Yaşar. Değerli yorumların için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şu ana kadar Beşiktaş-Marsilya maçının dışında diğer mücadelelerde neler oluyor diye baktığımızda Real Sociedad 0, Bournemouth 2, San Sebastian'da Bournemouth'un 2 farklı üstünlüğü var. Lidstrom 0, Torense 1, Crystal Palace Lech Poznan karşısında 3-0 önde, Juventus Nijmegen karşısında 3-0 önde, Victoria Plzeň 0, Union Saint-Gilloa 2, Celtic 1, Ferencvaros 2. La Liga'da Malaga 1, Villarreal 0, İngiltere Lig Kupası'nda ise Manchester City 4, Norwich City 0. Karşılaşmalar devam ediyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından mücadelenin ikinci yarısında sizlerle birlikte olacağız.

0: Skor devam edecek. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Vlahović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Vlahović kimdir? Vlahović'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahović futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi.

0: Kendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dušan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Vlahović, Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Vlahović'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takıma yükseldi. Partizan'ın en genç profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Vlahović, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Vlahović, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Vlahović'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşma 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Vlahović, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısını yakaladı. Bu performansın ardından Juventus, Ocak 2022'de Vlahović için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İlk maçında Hellas Verona ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Villarreal'e yalnızca 33 saniyede gol attı. Sakatlıklar ve Juventus'ta yaşanan değişimler Vlahović'in aynı seviyede kalmasını zorlaştırdı. Buna rağmen 2023-24 sezonunda 38 resmi maçta 18 gol ve 3 asist üretti. Serie A'nın en iyi santroforu seçildi ve Atalanta karşısındaki İtalya Kupası finalinde şampiyonluğu getiren gol attı. Juventus formasıyla 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üreten Vlahović, yeni sözleşmenin ekonomik şartlarında anlaşma sağlayamayınca 2026 yazında serbest kaldı. Sırbistan milli takımında ise 41 maçta 16 gol attı. Peki Vlahović nasıl bir oyuncu? 1.90 boyuna rağmen hareketli ve atletik bir santrafor. Güçlü fiziğiyle stoperlere karşı ayakta kalabiliyor, savunma arkasına koşu yapabiliyor ve sırtı dönük aldığı toplarla takımını hücuma taşıyabiliyor. En büyük silahı ise sol ayağı. Ceza sahasında fazla dokunuşa ihtiyaç duymadan vuruşunu yapabiliyor. Uzak mesafeden ve duran toplardan da kaleyi tehdit edebiliyor. Ancak sağ ayağının yeterince etkili olmaması, pas alamadığı karşılaşmada oyundan kopması ve sakatlık geçmişi soru işareti yaratıyor. Geçtiğimiz sezon farklı fiziksel problemler nedeniyle 133 gün sahalardan uzak kaldı ve 25 karşılaşmaya kaçırdı. Beşiktaş açısından en dikkat çekici bölüm ise Vincenzo Italiano bağlantısı. Vlahović İstanbul'da yeniden ritim yakalarsa siyah beyazların en büyük gol silahlarından birine dönüşebilir. Dušan Vlahović, Partizan'da rekorlar kıran, Fiorentina'da yıldızlaşan, Juventus'ta İtalya Kupası'nı kazanan ve şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'a gelen dünya çapında bir santrafor. Peki sizce Dušan Vlahović, Vincenzo Italiano ile yeniden buluştuğu Beşiktaş'ta Fiorentina dönemindeki seviyesine dönebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
4: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
3: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Sunshiners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Bye.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Göksel'in Saraç'la Dakika Skor devam ediyor.
1: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. İkinci yarı başladı. Beşiktaş-Marsilya mücadelesinde birbirlik eşitlik sürüyor. 15. dakika İlhan Fakılı, 30. dakikada ise Abdallah'ın attığı goller, birbirlik eşitlik var karşılaşmada. Maç sonunda da Alper Üstündoğan bizimle birlikte olacağını yeniden hatırlatalım. Ve bir değişiklik de var Beşiktaş'ta. İlk yarıda 10. dakikada sarı kart gören Agbadu oyundan çıkmıştı. Emmanuel Agbadu ilk yarı, yani ikinci yarının hemen başında oyundan çıktı, düzeltiyorum. İlk yarıda tahmin ettiğimiz gibi Çağlo yerine dahil oldu. Ve ikinci yarıda da birbirlik eşitlik sürüyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ön alan baskısıyla başladık. Taç bizim olacak. O kanattan hemen İlhan Fakılı taç atışını kullandı. Emirhan'dan merkeze doğru bir top Orkun Kökçü'yü ilk

Yılının son anlarında özellikle Orkun Kökçü ile net bir fırsat yararlanamadık o fırsattan. Delange kalesini gole kapatmıştı. Ve orta alanda hazırlık pasları şimdi Marsilya'dan. Onların da yakaladığı fırsatlar vardı ilk yarıda. 8'er şut gelmişti iki takımdan. Bir birlikte eşitlik var mücadelede. Timothy Weah merkeze kadar geldi, topu almayı başardı İlhan Fakılı. Baskısını sürdürüyor Timothy Weah'ı ters kanada doğru kovalamaya devam etti ve şimdi top kaleci Delange'da. Bir kez daha Delange'ın gönderdiği uzun top taça gidiyor. Vaslav Černý. İlginç bir an bu arada. Černý ve bir taraftar arasında. Černý'ye topu aktarmak istedi Beşiktaş taraftarı. Černý kafayla topa dokundu. Geri taraftarı aktardı. Çünkü taç atışını Mourinho kullanacaktı. Černý de unutulmayacak bir an bıraktı Beşiktaş taraftarına. Sağ kanattan yeni bir atak hazırlığı var Beşiktaş için. Geriye doğru geldi pas Jalo. Şimdi o da yerden gönderdi. Thiago Jalo'nun pası Emirhan Topçu'ya. Emirhan Topçu'dan İlhan Fakılı topuk pası, ondan da geldi. Taç kararı geliyor. Topu oyun alanı dışında. Vatara'nın kontrol ettiğini işaret etti karşılaşmanın hakemi. Taç Marsilya'nın olacak. Bir birlik eşitlik devam ediyor karşılaşmada. 50. dakikanın içerisindeyiz. 0212-273-10-10'dan sizlerde mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yeniden WhatsApp hattımızın numarasını da hatırlatmış olalım. Öybier kalecisi Delange'a döndü. Delange yerden oynadı. İlk yarıya oranla biraz daha temposuz, kontrollü başladı iki takım da ikinci yarıya. Şimdi yeni bir atak hazırlığındalar. Öybierk topa dokunmayı başardı bir kez daha. Sağ kanada aktardılar topu Abdallah. Rakibini karşısına aldı Abdallah. Soluna çekti Abdallah. İki oyuncu birden karşısında baskı uyguladık. Topu kazanmaya yaklaştık ama hala kazanamadık. Abdallah'tan bir çalım daha indi çizgiye. Abdallah yaptı, ortaya Nübel'de kaldı top. Alexander Nübel tehlikenin büyümesine engel oluyor. Beşiktaş'ın Alman kalecisi. Adı Almanya milli takımıyla da anılıyor. Alexander Nübel'in bakalım Jürgen Klopp bir davet gönderecek mi Alexander Nübel'e? Almanya milli takımının yeni teknik direktörü Dünya Kupası sonrasında Jürgen Klopp olmuştu. Taç atışıyla oyunu hareketlendirecek Marsilya. Bir basit hata geldi. Pas hatası geldi Amir Mourinho'dan. Şimdi taç atışıyla oyun bir kez daha hareketlenecek. Möpay'a geldi top. Möpay'dan Jalo çalma çabasındaydı ama faul yapıyor Thiago Jalo. Karşılaşmanın İtalyan hakemi Andrea Colombo faul düdüğünü çaldı. Orta alandan serbest vuruşla oyunu hareketlendirdi Marsilya. Savunma arkasına doğru bir top denemesi. Alexander Nübel'de kaldı. Etkili bir top gönderemediler. Neyse ki bir kez daha kaleci Alexander Nübel topu oyuna soktu. Thiago Jalo'ya aktardı. İkili mücadele var. Orta alanda bir kez daha faul yapıyoruz. Dušan Vlahović faul yaptı. Şu ana kadarki tek değişiklik Beşiktaş'tan geldi. Agbadu oyundan çıkmıştı. Yerini Thiago Jalo'ya bırakmıştı. Vlahović az önce Riley'e faul yaptı. Serbest vuruşu kendi yarı sahasından Marsilyalı oyuncular kullandı. Möpay yine hatanın içinde. Öybierk tek dokunuş yaptı. Son müdahale Marsilyalı oyunculardan. Out'a gidiyor top. Kale vuruşuyla oyunu hareketlendireceğiz. Marsilya karşısında Vincenzo Montella'da. A milli futbol takımımızın teknik direktörü İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'da yerinden takip ediyor mücadeleyi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Uzun bir top geldi.
karşılıyor. Marsilyalı oyuncular şimdi yeni bir atak

hazırlığındalar. Yerden paslarla, orta alanda kontrollü paslarla topun hakimi olma çabasında ikinci yarıda. Marsilya bunu da başarıyorlar. Göğsüyle indirdi. Şimdi Mapay, Emirhan Topçu karşılıyor. Topu kendi yarı sahamızdan çıkartmakta zorlandığımız dakikalar. İkinci yarının başından beri faul yapıyor Öybierk. Orkun Kökçü yerde kalmıştı. Kendi yarı sahamızdan serbest vuruşu kullanacağız. Jalo'dan uzun bir top geldi. Sol kanada doğru İlhan Fakalı koşuyu göstermişti. Timothy Weah rahat bir şekilde topu önüne almayı başardı. Ve bir kez daha orta alanda Jalo araya girdi. Salih Özcan'a aktardı. Şimdi sağ kanatta Černý kendini gösterdi. Černý offside'de kaldı. Topu hareketlenmedi. Bu yüzden Vaslav Černý kaleci Delange'a kadar geldi. Top ikinci yarıda henüz iki takımın da bulduğu bir fırsat, bir atak olmadı. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, baskımız sonuç verdi. Rakip yarı sahada Junior Olaytan'dan Emirhan Topçu'ya. Emirhan Topçu sol kanatta İlhan Fakalı'yı gördü. İlhan Fakalı baktı içeriye, yerden pas. Orkun'la paslaştı. İlhan kaleye de baktı. İlhan Fakalı aldı sağına, Vaslav Černý'ye sağ kanada aktardı. Černý şut açısı arıyor. Černý buldu açıyı, savunmadan sekti. Dönen top Salih Özcan vurdu. Vlahovic dokundu, top dışarıda. Etkili bir şans olmuyor. Černý vurdu, savunmadan sekti. Salih vurdu. Vlahovic dokundu. Top dışarıda out. İkinci yarıdaki en net fırsattı. Şu ana kadarki temsilcimizden geldi. Beşiktaş'tan geldi. Out'a gidiyor top. Yeniden öne geçmek istiyoruz karşılaşmada. Bir birlik eşitlik var ilk yarıda gelen goller. Şimdi Ottara yerden pasını aktardı. İlhan Fakalı orada kötü bir pas göndermişti Ottara. Arkadaşından özür diliyor bu pastan dolayı ve orta alana yükseltilen top Vlahovic dokundu İlhan'a. İlhan orta alanda Orkun Kökçü'yü buluşturdu topla. Orkun topla birlikte ilerledi. Kaleye de baktı. Orkun Kökçü sağ kanatta Černý'ye. Černý ceza alanında. Černý çekti. Černý vurdu ve gol. Vaslav Černý. Vaslav Černý atıyor. Beşiktaş Marsilya karşısında yeniden öne geçiyor. Orkun Kökçü ve Vaslav Černý'den gol sevinci. Beşiktaş taraftarı için yabancı bir gol sevinci değil bu. Geçtiğimiz dönemlerde Ryan Babel ve Cenk Tosun'un yaptığı bir gol sevinciydi. Černý ve Orkun Kökçü'den geliyor. 56. dakikada Černý ile yeniden öne geçiyoruz Marsilya karşısında. Vaslav Černý Orkun Kökçü'nün asistinde 2-1'e getiriyor durumu. 30. dakika İlhan Fakalı. 30. dakikada 15. dakika İlhan Fakıldı düzeltiyorum. 30. dakika Abdallah ve 56. dakikada Vaslav Černý direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor ceza alanında. Çekti soluna, şutunu attı, uzak direğe çarptı top, ağlarla buluştu Vaslav Černý'nin vuruşunda ve yeniden öndeyiz. Dinleyicilerimizden gelen İbrahim Bey'den mesaj. İbrahim Bey, radyo yayını geriden geliyordur. Ya TRT üzerinden izliyoruz maçı. Hani geriden izleme gibi bir problem olduğunu düşünmüyorum ama radyo yayını geriden geliyordur tabii ki. Ve 2-1 öndeyiz. Güzel bir haber gerçekten. Yeniden oyun hareketlendi. Üçü bulmak, rahatlamak çok iyi olurdu şimdi artık. Bakalım kalan bölümde neler göreceğiz. Gerçekten iyi bir gol bulduk Černý ile. Şimdi arka tarafa doğru açılan top Orkun Kökçü karşıladı, uzaklaştırdı. Topu Gomez ve Garcia oyundan çıktı. Marsilya'da iki değişiklik birden.
Bruno Genesio'da, Paixão ve Emerson oyuna dahil olan isimler. Igor Paixão ve Emerson oyuna dahil oldular. İki değişiklik birden geldi. Bruno Genesio'da topu çalmayı başardık. Şimdi Junior Olaytan'dan sağ kanada doğru Vaslav Černý aldı önüne. Vaslav Černý, içeride Vlahovic var. Černý'nin ortası savunmadan sekti. Korner, köşe vuruşu kazanıyoruz. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanacağız. Orkun Kökçü köşe vuruşunu kullanmak için o bölgeye gidiyor. 56. dakikada Černý'nin attığı gol. Yeniden üstünlüğü yakalamış durumdayız karşılaşmada. İşaret geldi şimdi, Orkun Kökçü yaptı ortayı. Kafa vuruşu, top ağlarda gol. 3 oluyor 3. Amir Mourinho. 59. dakika, 3 dakikada 2 gol Beşiktaş'tan. Amir Mourinho attı, 3-1 oldu. Beşiktaş ikinci yarıda şov yapıyor Marsilya karşısında. 3-1. Amir Mourinho, Orkun Kökçü'den bir asist daha. Mourinho atıyor, 3 oluyor. Farkı 2'ye çıkartıyoruz. Dolmabahçe'de İkinci yarıda Beşiktaş'tan şov var adeta. Amir Mourinho ceza sahası içerisinde yükseldi. Riley'nin yanından kafa vuruşunu yaptı. Direğe de çarptı top. Ağlarla buluştu. Farkı 2'ye çıkartıyoruz. Rahatlıyoruz Marsilya karşısında ama doymadık. Goller istiyoruz. Çünkü UEFA Avrupa Ligi'nde her fark, her gol çok önemli ama şu anda skor anlamında gerçekten rahatladık. Harika bir Beşiktaş var. İkinci yarıda 3 dakikada 2 gol. Mourinho'dan geldi şimdi de gol. Fark 2. Yeniden oyun hareketlendi. Marsilya neye uğradığını şaşırmış durumda. Şu anda haliyle tabii beklemedikleri 3 dakikada 2 gol gördüler kalelerinde. Alexander Nübel oyunu yeniden kuruyor. Beşiktaş taraftarı da coşkuyu iyice yakalamış durumda. Harika bir atmosfer var. Harika bir Beşiktaş var sahada. Paixão oyuna az önce dahil olmuştu, faul yaptı. Taç çizgisi önünde serbest vuruşu kullanacak Beşiktaş. Vincenzo Italiano da şöyle bir 10 saniyeliğine oturduktan sonra yeniden ayağa kalktı. Aynı heyecanla devam ediyor o da tabii ki. Orta alana doğru uzun bir top. Vlahovic göğsüyle indirdi topu. Vlahovic topla ilerliyor. Vlahovic önünü açtı. Ters kanatta Černý'e ulaşmadı top. Paixão'dan müdahale geldi. Marsilyalı oyuncularda kaldı. Sol kanattan yeni bir atak hazırlığında. Marsilya, Černý'den baskı var. Černý baskıyı devam ettirdi. Faul beklentisi var Marsilyalı oyuncuların. Devam kararı top bizde olacak. Thiago Jallo o attı arada, arkadaşlarını alkışlıyor. Harika bir baskı var. Beşiktaş yeniden topu kazanmayı başardı. 62. dakika, 3-1 öndeyiz Marsilya karşısında. Yerden pas geldi şimdi. Emirhan Topçu'ya kadar gelen top, Emirhan Topçu'dan en geriye Alexander Nübel'e. Alexander Nübel de topu savunma bölgesine aktardı. Uzun bir top Vlahovic'e doğru, zor bir top. Vlahovic kovalamaya devam ediyor. Top kaleci Delange'a kadar geldi Marsilya için. Dakika 63. İkinci yarıda 2 gol birden bulduk 3 dakikada. 3-1'lik üstünlük, 2 asist de Orkun Kökçü'den geldi. Önce Černý, sonrasında Amir Mourinho, topu ağlarla buluşturan isimlerdi. Emirhan Topçu yerden oynadı. Paslaşmalar devam ediyor. %59'la topla oynuyoruz şu anda. Marsilya karşısında Alexander Nübel'e kadar geldi. Bir kez daha top. Şimdi
Şimdi Marsilya savunması kontrolü sağladı. Orta alan baskımız da devam ediyor. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Vaslav Çer

Topu aldı önüne Václav Černý. Bir çalım iki oyuncu arasından geçti Václav Černý. Şimdi Orkun Kökçü orta alanda. Yerden pas Orkun'dan. Vlahovic'e ulaşmadı, ayak koyuyor. Son anda Cornelius Černý'nin baskısı. Faul yapıyor Václav Černý. Top Marsilya'da olacak. Kendi yarı sahalarından serbest vuruşlu oyunu hareketlendirecekler.

Alexander Nübel'de gerçekten iyi bir performans gösteriyor bugün. Her zaman olduğu gibi Beşiktaş kariyerine harika bir başlangıç yapmıştı. Alexander Nübel aynı doğrultuda devam ediyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Uzun bir top geldi şimdi. Mapai koşuyu sürdürdü. Top kaleci Nübel'de kaldı bir kez daha.

Emirhan Topçu. İlerideki arkadaşlarına baktı. Emirhan Topçu uzun bir top gönderdi. Faul kararı geldi. Olaytan hava topu mücadelesinde yerde kalmıştı. Bir sakatlık da yaşıyor. Cornelius ve Olaytan ikilisi kafa kafaya bir çarpışma. Sağlık görevlilerini de oyun alanına davet ediyor. İtalyan hakem Colombo. Kafa kafaya çarpışmalarda hemen oyunculara sormadan sağlık görevlileri oyun alanına davet ediliyor. Cornelius ve Olaytan için şu anda sağlık görevlileri tedaviyi yapmak için oyun alanı içerisinde. 3-1'lik üstünlüğümüz. Marsilya karşısında. Beşiktaş taraftarı da şova başladılar. Sahaya sırtlarını dönmüş bir durumda. Alışık olduğumuz o şovunu yapıyor. Beşiktaş taraftarı Cornelius'a bir bandaj tedavisi yapılıyor şu anda. Bandajla oyunu devam ettirecek Cornelius. Kafasında bant olacak. Işıklar, telefon ışıkları açılmış durumda. Beşiktaş taraftarı UEFA Avrupa Ligi'nde şov yapıyor. Cornelius şu anda kafasında bandajla oyunu devam ettirecek. Kafa kafaya çarpışma Olaytan'la Cornelius arasında. Ve bir değişiklik de gerçekleşecek. Cornelius çıkıyor oyundan. Amin Guri oyuna dahil olacak. Marsilya'da pozisyon sonrasında Cornelius çıktı oyundan. Amin Guri oyuna dahil olacak. Mapayta oyundan çıkacak galiba. Bir işaret yapılmadı ama kendisi kenara doğru geldi. Cornelius'un numarası yanmıştı tabelada esasında. Beşiktaş'ta ise Junior Olaytan oyuna devam edebiliyor. Evet, Ager oyuna dahil oluyor. Mapay da oyundan çıkıyor. Cornelius, Guri. Daha doğrusu Mapay yerine Guri girdi oyuna. Cornelius da oyundan çıktı. Yerini Naif Ager'te bıraktı. Yeniden hareketlendi oyun şimdi. Sol kanatta İlhan Fakılı. İçeriye baktı. İlhan çevirdi. Vlahovic'den önce ayak koyuyor. Marsilyalı oyuncular. Yeniden İlhan kontrolünde taç. Beşiktaş kullanacak. Dördüncü golü arıyoruz Marsilya karşısında. Orkun Kökçü kaleye baktı. Orkun vurdu. Top kalecide kalıyor Delange. Herkes orta mı yapacak acaba derken Orkun Kökçü kaleyi düşündü ama kaleci Delange bu top için hazırlıklıydı. Yeniden rakip yarı sahada topu kazanmayı başarıyoruz. Olaytan'dan Orkun Kökçü'ye sol kanatta boşluk. İlhan Fakılı rakibini karşısına aldı. İlhan Fakılı. İlhan vurdu, üst direkten döndü top. Devamında Çerni ceza alanı. Çerni çekti soluna. Çerni çevirmek istedi savunma.

Dördüncü gole yaklaşıyoruz. İlhan Fakılı direğe takıldı. Yine uzun bir top Delange'da kaldı bu kez. Černý bu arada kendini yere bıraktı. Bir sakatlık yaşıyor Václav Černý. Marsilya'da atak hazırlığında Öybiyert'le birlikte rakip yarı sahaya geçtiler. Sol kanattan gelişiyor atakları. Pierre-Emile Öybiyert yerde kalan isimdi. Oyun devam etti.

Değişiklik istiyor Václav Černý, muhtemelen Ernest Pocu birazdan oyuna dahil olacak. Bir sakatlık yaşıyor Černý. İkinci golümüzü kaydetmişti. 69. dakikadayız. 3-1'lik üstünlüğümüz var İlhan Fakılı'yla. 15. dakikada golü bulmuştuk. Az önce de direğe takıldı İlhan Fakılı. 30. dakikada Abdallah'ın attığı gol. 1-1'lik eşitlik vardı. Sonrasında ikinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş. Maçı kopartan bir Beşiktaş vardı. 56. dakikada Černý topu ağlarla buluşturdu. 59. dakikada ise Amir Murillo farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti. Ve Černý şimdi bir sakatlık yaşıyor, oyundan çıkacak. Ernest Pocu oyuna dahil olmak için hazırlık yapıyor Beşiktaş'ın. Bayer Leverkusen'den transfer Ernest Pocu oyuna girecek. Černý yerine oyuna dahil olacak. Son hazırlıklar yapılıyor artık kenarda.

Ve evet, Ernest Poku oyuna giriyor, Çerne çıkıyor. Orkun Kökçü oyundan çıkan bir başka isim. İki asisti var bugün Orkun Kökçü'nün. Wilfred Ndidi oyuna dahil oluyor Orkun Kökçü yerine. Bir sakatlığı da vardı bugün Orkun Kökçü'nün. İğne ile oynadığı harika da bir performans, özellikle ikinci yarıda Orkun Kökçü'den. Oyundan çıkıyor Orkun. Ndidi kalan bölümde görev yapacak. Ve taç atışı kullanılıyor. Bu arada Marsilya taç atışıyla oyunu hareketlendirdi. 71. dakikanın içerisindeyiz. 3-1'lik üstünlüğümüz sürüyor Marsilya karşısında. Maç sonunda Alper Üstündağ bizimle birlikte olacak. Yeniden hatırlatmış olalım. Ve şimdi yerden pas. Amin Guriye geldi. Top sağ kanatta, Abdallah top istiyor. Bir paslaşma daha var. Atak şansı arıyor Veah'la. Marsilya yerde kalan bir isim var. Faul kararı geldi. İtirazlar da var. Bu itirazlar sarı kartı getirecek Amin Harit'e. Bu arada Juventus da dördüncü golü buldu. Dördüncü golü Zeki Çelik attı. Milli oyuncumuz ağları sarstı. Ekniymeken karşısında Zeki Çelik'in attığı golle Juventus dörde çıkarttı farkı. Sarı kartı Amin Harit gördü. 72. dakikadayız. Beşiktaş oyunu hareketlendirecek Emirhan Topçu'yla. 3-1'lik üstünlüğümüz sürüyor. Marsilya karşısında kendi evimizde 3 puanla başlamaya çok yakınız. Ama hala süre var. Kontrolü elden bırakmamak gerekiyor tabii ki. Orta alanda Emirhan'ın baskısı sonuç verdi. Kazandık topu. Dušan Vlahović. Emirhan top istiyor. Dušan Vlahović aktaramadı. Şimdi İlhan Fakılı dokundu topa. Vlahović yeniden topu attı araya. Kazandırmayı başardı. Emirhan Topçu bir kez daha pas atmak istedi ama pas hatası geldi, hatasını telafi ediyor. Emirhan Topçu giriyor araya, topu kazanmayı başarıyor. Ve Alexander Nöbel'de top. Beşiktaş taraftarı da şovuna devam ediyor. Marsilya karşısında 3-1'lik üstünlüğü kutluyor şu anda Beşiktaş taraftarı. Uzun bir top kafayla karşılandı bir kez daha. Abdallah dokundu kafayla rakip yarı sahaya doğru ama top Thiago Giallo'nun kontrolünde. Yerden paslarla yeni bir atak hazırlığı devam ediyor Beşiktaş için. Sizlerden gelen mesajlar da var. İlhan Fakılı milli takım ilk 11'ine hayırlı olsun diyor bir dinleyiciler.

Dinleyicimiz abi Beşiktaşlılar da mutlu, biz Fenerbahçeliler ne zaman mutlu olacağız demiş bir dinleyicimiz. İsmail Kartal Hoca, taraftarımız bizi desteklesin diyor. Takım oynayınca taraftarı durduramazsın. Oyun taraftarı coşturunca durmazlar zaten diyor bir dinleyicimiz. Beşiktaş yine etkili geldi ama Vlahovic kontrolü sağlayamadı bu pozisyonda. Ve sol kanatta İlhan Fakılı. Bir kez daha buluştu topla İlhan Fakılı, sağına aldı topu, yerden pasını aktardı Calo'ya doğru. Thiago Calo, o da orta yuvarlağı aktardı Emirhan Topçu'ya doğru. Emirhan Topçu geriye döndü, kalecisi Alexander Nübel'e. Artık normal sürede son 15 dakika içerisindeyiz. Calo'nun uzun pası yerini bulmadı. Delange oyunu hareketlendiriyor. Sağ kanatta Abdallah rakibini karşısına aldı. Abdallah aldı soluna. Atak hazırlıkları devam ediyor. Marsilya'nın Beşiktaş karşısında. Farkı bire indirme çabası onlarda da tabii ama oyundan iyice düşmüş durumdalar haliyle. Ard arda yenilen goller. 3 dakikada gelen 2 Beşiktaş golü morallerini bir hayli bozmuş durumda. Sağ kanada doğru bir pas gönderdiler. Şimdi de orada hiçbir takım arkadaşı yoktu. Amin Guri'nin. Alexander Nübel yerden pasını aktardı. Şimdi yeni bir atak hazırlığı devam ediyor Beşiktaş için. Savunma arkasına bir top, kafayla karşılandı Junior Olaytan. Aldı önüne Olaytan. Olaytan sağ kanatta koşuyu gördü. Şimdi Beşiktaş için atak fırsatı. Müdahale geliyor. Calo'dan önce Marsilyalı oyuncular müdahaleyi yapıyor. Timothy Weah orta yuvarlakta. Höybjerg'e aktarmayı başardı. Şimdi yerden pas. Sağ kanatta da bir boşluk var. Orayı tercih etmediler. Tabii biz de baskıyı artık kendimizi yormadan ölçülü bir şekilde devam ettiriyoruz. Topla birlikte iyi bir dönüş şimdi. Aradan bir pas. Bu pasın da geçmesine izin vermedik. Umutlanmalarına fırsat tanımıyoruz. Salih Özcan açtı önünü. Salih Özcan yerden pasını aktardı Olaytan'a. Ceza alanı Olaytan. Onun da pası Vlahovic'in arkasında kaldı. Offside bayrağı da havada. Offside bayrağı da havaya kalkıyor.

ilk pozisyon için offside bayrağı havaya kalktı. Olaytan için. (gülüyor) 78. dakikanın içerisindeyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 3-1'lik üstünlüğümüz sürüyor. 3 puana 3 golle yakınız. Bu arada Juventus da işi abarttı gerçekten. Farkı 5'e çıkarttı. Nijmegen karşısında Juventus da gerçekten onlar da şov yapıyor. İtalya'da Kolo Muani topu ağlarla buluşturdu 82. dakikada. Kaleci Delange yerden oynadı. Yeni bir atak hazırlığı var Marsilya için. Amin Guri, Amin Harit'le oynadı. Şimdi sağ kanatta bir boşluk var. Sola doğru pas geldi. Araya giriyoruz. Topu çalmayı başarıyoruz Jalo'yla. Jalo'dan sol kanada uzun bir pas. İlhan Fakılı koşuyu sürdürdü. İlhan kontrolü sağladı. İlhan Fakılı ceza alanına girdi. İlhan'ın pası Vlahovic dokunamadı topa. Dördüncü gole yaklaştık Vlahovic'le. Dokunamıyoruz topa. Baskımız da devam ediyor ama dördüncü gole çok yakındık. Gerçekten dördüncü gole çok yakındık. Şimdi topu çalmayı başardık kendi yarı sahamızda. Dakika 79.

Kısa paslarla atak hazırlığımız sürüyor ama biraz da kontrollü paslar, çok yormayacak paslar yapıyoruz şu anda. Kaleci Alexander Nübel'e kadar geldi top. Beşiktaş taraftarı da her pastan sonra oley tezahüratları yapıyor. Alexander Nübel orta alana doğru yüksek bir top gönderdi. Şimdi kontrol geldi. Top kaybı da geliyor. Wilfred Ndidi'den Timothy Weah merkezde kaleye doğru baktığı yerden pas. Dikkat edelim, ceza alanı yatarak müdahale geldi Thiago Jallo'dan. Olaytan'a doğru pas. Olaytan yerden Vlahovic'e. Dusan Vlahovic. Çevresi kalabalık Dusan Vlahovic'in geriye bıraktı. Wilfred Ndidi'ye. Ndidi de yerden oynadı. Bir kez daha atak hazırlığı, uzaklardan bir şut. Vlahovic bu kez ceza sahası dışından denedi ama Delange iki hamlede topun kontrolünü sağlıyor kaleci Delange. Hızlı atağa çıkmak istedi Marsilyalı. Oyuncular sol kanatta, Amin Harit topla buluştu. Amin Harit yerden pasını gönderdi. İçeriye çevrilen top iki hamlede Alexander Nübel. Top arka bölüme geçmeden Alexander Nübel. Topu kazanmayı başardık bir kez daha. Olaytan faul yapıldı, devam ediyor Olaytan. Vlahovic Olaytan'a, Olaytan'dan pas geldi. Poku yetişti, Ernest Poku. 4 oldu. 4 oldu. Poku attı. Beşiktaş 4-1 yaptı. Neler oluyor neler. Ernest Poku. 81. dakika. Poku da Beşiktaş'ta golle tanışıyor. Ne kadar süratli bir oyuncu olduğunu gerçekten belli etti bu pozisyonda. Ernest Poku'nun attığı gol. Skor 4-1. 81. dakikada 4. gol geliyor Ernest Poku'yla. İnanılmaz bir galibiyet gerçekten. Olaytan, yani aslında faul vardı, avantaja bıraktı karşılaşmanın hakemi. Vlahovic'den Olaytan'a. Olaytan yerden bıraktı. Ernest Poku yetişti. Vurdu topu, ağlarla buluştu. Skor 4-1'e geldi. Fark 3'e çıkıyor. Poku'nun attığı gol. Skor 4-1. Bir kez daha topu ağlarında gördü kaleci Delange. Ve Poku golün sevincini kutladı. Yeniden hareketlenecek oyun.

4-1'lik Beşiktaş üstünlüğü. Harika bir oyun var sahada. Harika bir futbol oynuyor Beşiktaş. Ve taç. Marsilya taç atışıyla oyunu bir kez daha hareketlendirecek. 83. dakika Miretti de oyuna dahil oldu. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Olaytan ve İlhan oyundan çıktılar. Miretti ve Yengüo oyuna dahil olan isimler. Vlahovic sol kanat mı oynayacak yoksa ileride mi? Şu an bakıyorum, Vlahovic sağ kanada yakın duruyor. Evet, merkezde Vlahovic olacak. Sol kanatta Yengüo olacak kalan bölümde. Baskımız sürüyor. Beşinci golü de istiyoruz tabii Marsilya karşısında. Delange'a kadar geldi top. Abdallah Marsilya'nın tek golünü kaydetmişti. O da oyundan çıktı. Madi yerine dahil oldu Abdallah'ın. Şimdi uzun bir top sağ kanada doğru geldi Marsilya. Gol aramaya devam ediyor. Faul beklentisi var. Devam kararı var. Top Beşiktaş'ta olacak. Dakikalar 84'ü gösteriyor artık. 4-1'lik üstünlüğü yakalamış durumdayız. Ernest Boku 4. golü kaydeden isimdi.

Abi ben Beşiktaş'ın Avrupa'da böyle bir kulübe karşı hiç bu kadar farklı kazandığını hatırlamıyorum demiş bir dinleyicimiz de. 0212-273-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri yeniden hatırlatmış olalım. Sol kanat atak yönü bir kez daha şut şansı arıyoruz. Ouattara'ya geldi top. Ouattara biraz daha açımız kapandı. Bu dakikalarda ve yeni bir atak hazırlığındayız. Emirhan Topçu yerden gönderdi. ...86. dakikadayız... ...4-1 Beşiktaş taraftarı inanılmaz bir şov yapıyor şu anda. Gerçekten görülmeye değer şu anlar. Orta alanda kazandı Marsilyalı oyuncular topu ama çok fazla atak yapabilecek enerjileri, durumları yok şu anda. Gerçekten çok yorduk onları.

Orta alanda Pierre-Emile Højbjerg, Marsilya atak hazırlığında bir kez daha sağ kanada doğru pas geldi. Amin Harit iyi kapattık o bölgeyi. Ve şimdi geriye kadar geldi top Marsilyalı oyuncularda. Eşitlik ilk yarı sonunda vardı ama sonrasında ikinci yarıda 3 gol buldu Beşiktaş. 4-1 öndeyiz Marsilya karşısında. Maç sonunda da Alper Üstündağ'ın bizimle birlikte olacağını yeniden hatırlatmış olalım sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Højbjerg topu taşıdı, sol kanada doğru aktardı pasını orta ceza sahasına. Bir şut, top dışarıya çıkıyor. Etkili bir şut gelmiyor, out'a gidiyor.

Bu dakikalarda topu daha fazla kazanmaya başladılar onlar da. Şimdi Yengioh'un önünde kaldı bir pas. Ndidi'ye doğru, İrfet Ndidi'den sol kanada geldi top, Fabio Miretti kontrol yaptı, Miretti ayak dışıyla çevirdi, sekti top, şut şansı, şut geldi, top dışarıda, Ouattara vurdu, top dışarıya çıktı. Miretti ile hazırladı Beşiktaş hata, bu kez top dışarıya çıkıyor. Dakika 89 artık. Birazdan kayıp zaman işaret edilecek. Sonrasında da yavaş yavaş gözler karşılaşmanın İtalyan hakemine, Colombo'ya dönecek.

Naif Agger Marsilya'ya atağa çıkartmak istiyor. 17 şut şu ana kadar Beşiktaş'tan 7 isabet, 4 gol, 8 şut. Marsilya'dan 2 isabet, 1 gol. Ve şimdi sağ kanattan yeni bir atak hazırlığı. Gol pozisyonunda Guri dışarıya gönderiyor topu. Out'u gösteriyor. Karşılaşmanın hakemi de Guri. Yerde kalmıştı, bir penaltı beklentisi de oluştu onda ama out kararı geliyor.

artık bir tabeladan kayıp zamanı göreceğiz ama bir sakatlık da var, evet. Bir sakatlıkta Emirhan Topçu'dan umuyoruz önemli bir şey yoktur. Emirhan Topçu'nun

Alexander Schnöbel oyunu hareketlendirecek. 18 şutumuz var. 9 şutları var.

5 dakika. Karşılaşmanın sonuna ilave edilen süre en az 5 dakika daha. Mücadele devam edecek. Ön alan baskımız da sürüyor. Marsilya karşısında. Dört birlik üstünlüğümüz devam ediyor. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadele. Dört birlik üstünlüğümüz var. Maç sonunda Alper Üstünta bizimle birlikte olacak. Uzaklardan bir şut arayışı. Marsilya'dan bir ver kaç geldi. Şut da geldi kaleci Alexander Nübel. Atak devam ediyor. Sol kanada taşındı atak. Bir şut daha kaleci Nübel'de kalıyor. 90+2'deyiz artık. Son düdüğü bekleyeceğiz birazdan. Kafalardan sekti top, baskı Yengi Oh'tan geldi. Kaleci Delange'a kadar geliyor bir kez daha bu top. Delange kalesinde 4 gol gördü bugün. Bakalım birazdan Alper Üstünta nasıl yorumlayacak karşılaşmayı. Yine Marsilyalı oyuncularda atak çabası var. Paixão'ya yatarak müdahale, faul kararı geliyor. Burada sert bir müdahale yaptık. İstemeden de olsa. Doğrudan kaleye yönlendirmek istedi. Marsilyalı oyuncularda out'a çıktı top. Bir sakatlık da var yine Marsilya'da. Hemen oyunu hareketlendirme çabası vardı. Marsilya'dan sonrasında top dışarıya çıkmıştı ve 90+4'e giriyoruz artık. Beşiktaş tribünleri galibiyeti kutluyorlar. Şu ana kadar sona ermeyen tek karşılaşmada Beşiktaş karşılaşması. Celtic 1, Ferencvaros 3, Victoria Pilsen 0, Union Saint-Gilloise 3, Juventus 5, Neck Nijmegen 0, Crystal Palace 4, Lech Poznan 0, Lillestrøm 1, Torense 2, Real Sociedad 1, Bournemouth 2, Offi 2, Hoffenheim 0, Levski Sofia 0, Salzburg 1. Mücadelelerin sonuçları Beşiktaş

Marşı ile karşısında 4-1'lik üstünlüğünü sürdürüyor. Artık son dakikaya gireceğiz. Birazdan karşılaşmanın hakeminden de son düdük gelecek. 15. dakikada açmıştık perdeyi. Şimdi Marsilya için atak şansı. Uzaklardan bir şut dışarıya çıktı top. Uzaklardan bir şut geldi. Top dışarıya çıkıyor. +5'teyiz artık, son dakika içerisindeyiz. Karşılaşmada kafayla bir müdahale geldi. Taç. Taç atışını kullanacak. Marsilya kendi yarı sahasından. Birazdan yavaş yavaş gözler karşılaşmanın İtalyan hakemine dönecek. Andrea Colombo'ya dönecek.

0: Ve bir sarı kart geliyor. Fabio Miretti sarı kartı gördü. Öyberg'de tartışmaları da devam ediyor. Miretti'nin +90+5'te sarı kartı gördü. Fabio Miretti hemen oyunu hareketlendirme çabası var. Bir kez daha 90+6'ya girdik. Bu arada sağ kanattan gelişen bir atak. Amin Harit yerden oynadı. Paixão da atağa destek veriyor. Topu kovalamaya devam ettiler ama top bizim kontrolümüzde. Ouattara attı pasını taç ama bu taç kullanılmayacak. Karşılaşmanın son düdüğü çalıyor. Karşılaşmayı kazanıyoruz. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlıyor. 4-1'lik galibiyetle başlıyor Marsilya karşısında ve maç sonu programına geçiyoruz. Ben Göksel İnçerli Saraç. Maç sonu programında sizlerle birlikteyim. Beşiktaş 4, Marsilya 1. Karşılaşmanın sonucu 15. dakikada İlhan Fakılı'nın attığı gol. 29. dakika Abdallah cevap verdi. 1-1'lik eşitlik vardı. 56. dakikada Vaslav Černý durumu 2-1'e getirdi. 59'da Amir Murillo 3-1'e getirdi skoru ve son sözü 81. dakikada Ernest Pocu söyledi. Beşiktaş 4-1'lik galibiyetle ayrılıyor. Hemen bağlantımıza gidiyoruz. Alper Üstündağ'a gidiyoruz. Alper Üstündağ ile birlikteyiz. Alper abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Göksel'in. Gerçekten hoş bulduk.
0: Yani işte Jalgiris armasında basketbol topu var. Çorum kim ki, onlar kim ki diye Beşiktaş böyle bir takım haline evrildi. Neler söylersin, müthiş bir galibiyet.
1: Yayın öncesinde biliyorsun, maç öncesinde seninle yayın yaptığımızda şunu söylemiştim. Yani Beşiktaş bugüne kadar kazandı, turları atladı ama en kritik, en ciddi sınav UEFA Avrupa Ligi başlangıcıdır demiştim. Ve bu kadronun isteyen, oynayan, oynatan Beşiktaş'ın Süper Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni domine edeceğinden bahsetmiştim. İşte çıkacaksın, bu maçı kazanacaksın. Hem Türkiye'ye hem de dünyaya Beşiktaş'ın ne olduğunu göstereceksin demiştik. İlk yarıda İlhan Fakıl'ın golünden sonra Agbudu'nun bir sarı kartı var. O sarı kartın etkisinde kaldı sanırım Agbudu. Çıkmayı unutunca offside bozuldu ve Marsilya gol böyle buldu. Yani o pozisyonun dışında da 90 dakika boyunca Marsilya'nın kaleye şutu yok. Yani bir isabetli şut, o da Agbudu'nun hatasına gol olarak geldi. İkinci yarı aslında biraz durgun başladı Beşiktaş. Taraftar da biraz uyudu 10 dakika. Ama Černý'nin golü hem takımı hareketlendirdi hem tribünleri hareketlendirdi. Sonrasında Murillo'nun golüne dikkat etti mi sevgili Göksel'in bilmiyorum ama Beşiktaş bu pozisyonlara belli ki fazlasıyla çalışıyor. Orkun Kökçü ortalıyor, savunmadan biri çıkıyor, pike golü atıyor. Bir önceki maçta biliyorsun ki lig maçında Emirhan aynı golü atmıştı, şimdi de Murillo aynı golü attı ve sonrasında zaten Olayta'nın harika futbolu, nefis asisti, yeni transfer Poku'nun golüne de çok sevindim. Gerçekten siyah beyazlarda İtalyan hoca yine oyuncu değişikliklerini yerinde yaptı. Yine hamlelerini yerinde yaptı. Maçın yıldızı bana göre Salih Özcan'dı, Emirhan'dı. Gerçekten geriden Beşiktaş

0: çok iyi topla çıktı. Çok iyi toplar kestiler. Hakikaten Beşiktaş bir bütün oyun oynuyor. Kolej havasını yakalamış. Rakibini ablukaya alan, oyunu isteyen taraf Beşiktaş'tı ki ve kazanan tarafta o heyecanı sahaya yansıtıp 3 puan alan Beşiktaş oldu. UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayan Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bu 3 puan Beşiktaş'ın belki de sonrasındaki oyunları için de umut ışığı oldu. Bilmiyorum, katılıyor musun?
1: Abi kesinlikle katılıyorum. Yani ya hani bazı Beşiktaş taraftarı şey der ya, ya bu takım böyle oynasın istiyorsa 10 yıl şampiyon olamasın falan diye, öyle bir oyun vardı işte. Ama o söylemlerin sonunda da şampiyonluk gelir. Çünkü gerçekten kusursuz bir futbol ki Trossard'ın yokluğunda parlayan bir İlhan Fakıl'dı. İkinci gole de çok yaklaştı. Direkten döndü topu. Poku'nun alınışından sonra Černý gaza bastı adeta. İnanılmaz bir Černý izlemeye başladık abi. Hem Poku hem Černý çok iyi. Bireysel performansları nasıl değerlendirirsin diyeceğim ama tabii Olaytan'a çok ayrı bir parantez açmak gerekir herhalde.
0: Vallahi kaleci Nübel'den başlayacak olursak, yani Nübel bir kere gerinin kaptanı. Yani inanılmaz bir performans sergiliyor. Topu ayağına aldığı zaman herkes rahat. Savunma kafası sıkıştığında hemen geriye oynuyor. Orada Nübel'in iyi ayaklarının olduğunun farkında savunma. Hı hı. Yani Murillo oynadığı futbola bir de harika bir golle katkıda bulundu. Emirhan Agbudu ikilisi değil. İtalyan hocanın buraya dikkat etmesi lazım. Her zaman orada Emirhan Can'ı oynamalı. Agbudu çünkü bir el bombası. Yediği sarı kartta ben eyvah dedim. Yani 10. dakikada yedi. Yani geri kalan dedim 35 dakikada umarım ikinci sarıdan atılmaz bu Agbudu. Niye İtalyan hoca duruyor? Niye Can'ı almıyor diye de aslında içimi yedi. Neyse ki bir kırmızı olmadı. Ama kafası sarıda kaldığı için çıkışı unuttu. Offside'den Beşiktaş belki de gol iptal olabilirdi ama bu yüzünden gol oldu.
1: Evet.
0: Burada bence İtalyan hoca biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Emirhan Calo ikilisi oraya daha çok yakışıyor. Ouattara'nın oynadığı futbolu anlamıyorum. Yani takımda bir tek sırıtan isim Ouattara, sevgili Göksel'in. Katılır mısın bilmiyorum. Yani ne adam tutmayı biliyor, ne kaçan adamı yakalamayı biliyor, ne topu ayağına aldığı zaman ne yapacağını biliyor. Yani Ouattara'da çok ciddi sıkıntı var ki ben hep şunu söylemiştim. Rıdvan da biraz dedim çelimsiz kalıyor. Beşiktaş'ın iyi bir sol beke ihtiyacı var. Tek aksayan bölgesi orası demiştim son transfer dönemine yakın. Ki orayı görüyoruz yani. O sol bek bölgesinde Beşiktaş aksıyor. Orası çok net. Salih Orkun ikilisi gerçekten Zeki ile Metin gibi, geceyle gündüz gibi, siyahla beyaz gibi, hakikaten inanılmaz bir ikili. İki gurbetçi oyuncu müthiş futbol oynuyorlar. Orkun Kökçü'yü tebrik etmek lazım, sakatlığına rağmen iğneyle sahaya çıktı, 70 dakikada oynadı. Takımın gerçekten tam bir lideri. Onların önünde oynayan Olaytan harika futboluna devam ediyor. Yani geçtiğimiz sene alındığında bireysel yetenekleri olduğunu görüyorduk ama bu kadar oyuna hakimiyetini kuramıyordu. Bu sene müthiş oynuyor. Yani bazen diyorum ki yani biraz abartı gelecek Göksel'in ama acaba Messi falan mı aldı Beşiktaş diyorum. Yani topu ayağına aldığı zaman tutmak çok zor Olaytan'ı. Kanatlarda dediğim gibi katılıyorum. Poku'nun alışından sonra Černý kalitesini ortaya koymaya başladı ama Černý şu 60-65 dakikalık oyunun üzerine biraz koymalı. Yani geçen seneden üzerinde bir baskı mı var bilmiyorum ama 60 olunca Černý bitiyor. Pil bitiyor Černý'de. Sanırım 60 dakikalık bir oyuncu Černý. Ona göre de İtalyan hoca gazı veriyor zaten. Sol kanatta Trossard'ın yokluğunda İlhan Fakıl'ın yetenekli olduğunu, müthiş ayaklara sahip olduğunu ve Beşiktaş'ta Trossard'ı aratmayacağını söylemiştim. İlhan Fakıl'ı gerçekten çok büyük yetenek. En büyük aslında üzüntüsü bence Trossard transferi olmalı. Çünkü Trossard varken İlhan'ın formu giyme şansı biraz düşük oluyor. Poku'nun, Černý'nin bu formu varken Poku'nun oynama şansı düşük oluyor. Olaytan'ın bu formu varken Mirettin'in oynaması zor oluyor. Zaten Vlahovic'e bir söz söylemeye gerek yok herhalde. Yani orta sahada, kanatlarda, ileride her yerde Vlahovic var. Ki 26 yaşında Beşiktaş'ı tercih etmesi İtalyan hoca sayesinde oldu. Biliyorsun hocasına vefa borcunu ödemek için geldi. Bence Beşiktaş için de çok büyük bir şans. Yani Beşiktaş bugün farklı kazandı. Aldığı 3 puanı farklı şekilde alması ve hele hele ki Marsilya gibi bir takım karşısında alması gerçekten alkışların en büyüğünü hak ediyor Beşiktaş.
1: Tabii önümüzde son bir maç var. Beşiktaş açısından Ahmet Spor maçı milli ara öncesinde. Nasıl değerlendiriyorsun abi? Zorlu bir deplasman ama Beşiktaş eğer o maçı da 3 puan koparıp giderse milli araya gerçekten kusursuz bir ilk dönem geçirmiş olacak.
0: Yani maç öncesinde bağlantımda söylemiştik sevgili Göksel'in. Tekrar söylemek istiyorum. Bir kere Beşiktaş'ın Alanyaspor maçını tekrar

0: karşılaması lazım Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Beşiktaş'a 3 puan borcu var Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Yani Adnan Deniz Kayatepe'ye sen 6 maçtır, 6 haftadır eğer maç vermiyorsan demek ki burada bir sıkıntı var. Senin hakem direktörü olarak getirdiğin Anthony Taylor Hoca pozisyonların hepsinde Beşiktaş'ın haklı olduğunu söylüyorsa burada bir oturup düşünmek gerekiyor. Yani Beşiktaş'ın bir kere kaybettiği 3 puan değil, alması gereken bir 3 puanı var orada. Beşiktaş 5'te 4 gibi gözükse de 5'te 5 yaptı ama giden 3 puan var. Sezon sonunda umuyorum Beşiktaş böyle 2 puanla 3 puanla şampiyonluğu kaybetmez de bu puanı sonrasında insanların yüzüne vurmaz. Çünkü biliyorsun hep Beşiktaş yıllardır şerefli ikinciliklerle övünmüştür ama ya böyle bir ikinciliği de Beşiktaş kabul etmeyecektir. O yüzden umarım Beşiktaş'ın bu kaybettiği Alanya'daki 3 puan sezon sonunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına bela olmaz. Bunu tekrar üstünü kalın bir kalemle çizmek istiyorum. Ahmet deplasmanı çok zor. Ahmet çok formda. Gerçekten Güneydoğu'nun incisi. Ama Ahmet Spor maçında da Beşiktaş eğer şampiyon olmak istiyorsa puan kaybetmemeli. 2 kere 2 4. O yüzden Marsilya maçında çok büyük performans sergiledi. Her oyuncusundan faydalandı İtalyan hoca ama milli araya bir adım kala ha gayret Beşiktaş. Ahmet Spor karşısında da alacağı 3 puanla sonrasında biraz dinlenecektir diye umut ediyorum. Ben şahsi olarak Beşiktaş'ın Ahmet deplasmanında kaybetmeyeceğini düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki abi, Çerni'nin 60. dakikada pili bitiyorsa daha %60 hazırdır diyebilir miyiz?
0: Yo, bu Çerni'nin genel huyu. Oynadığı bütün takımlarda 60-65 dakika oynuyor Çerni. Yani bütün performansını herhalde sahaya yansıtıyor, pili bitiriyor. Ondan sonra ya kendini yere atıyor ya da oyundan çıkmak için şeye bakıyor, tabelaya bakıyor yani. 60-65'e geldi, beni ne zaman çıkaracaklar diye. Biz aslında geçen sene Sergen Hoca'ya kızıyorduk. Yani çok morali bozuluyor oyundan çıktığı için diyorduk. Demek ki gücü orada bitiyor. O yüzden bakıyor. Hoca da anlıyor, onu oyundan çıkarıyor. Yani yoksa Çerni 90 dakika oynayabilecek güçte olsa hiçbir hoca bence Çerni'yi çıkartmaz. Çünkü hakikaten çok büyük yetenekleri var. Müthiş ayakları var. Topu ayağına aldığı zaman da çok büyük tehlike yaratıyor yani. Orası kocaman bir gerçek.
1: Peki Alper abi, son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Müthiş bir futbol. 4 golle 3 puanla başladı UEFA Avrupa Ligi'ne Beşiktaş. Zorlu bir fikstür ama bu maç da zorlu maçlardan birisiydi.
0: Vallahi Beşiktaş şimdi 15 Ekim'de Hoffenheim'i ağırlayacak. Hoffenheim deplasmanına konuk olacak. Ondan sonra da bir ay sonra Crystal Palace takımını ağırlayacak. Bence bir kere Beşiktaş'ın en büyük güç taraftarı kendi sahasında Beşiktaş'ın kim gelirse gelsin kolay kolay puan vereceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani 4 maçta 12 puan Beşiktaş'ın cebindedir diye düşünüyorum. Ancak deplasmandaki maçlara Beşiktaş'ın dikkat etmesi gerekiyor. Yani şimdi bu kritik sınava evinde 3 puanla başladı Beşiktaş ama deplasmanda da bu şeyi, ünvanını devam ettirmesi lazım. Yani kazanan ünvanını devam ettirmesi lazım. Hoffenheim karşılaşması da 15 Ekim'de Beşiktaş için çok önemli. Siyah beyazlarda dediğim gibi İtalyan hoca büyük düşünen bir hoca. Hedef ilk 8 ama 24 içinde olmalıyız demişti. Yani belli ki Beşiktaş bugünkü oyunuyla Marsilya gibi güçlü bir Fransa temsilcisi karşısında 4-1'lik galibiyet, ki daha da farklı olabilirdi. Bu çok önemli bir galibiyet Beşiktaş için. Herkese de herhalde ders niteliğinde bir galibiyet oldu sevgili Göksel'in. Yani hani Erzurum neymiş, Çorum neymiş, Beşiktaş'ı göreceğiz. Çok abartılıyor, çok büyütülüyor deniyordu. Ama Fenerbahçe derbisini Beşiktaş'ın kazandığını unutanlar da var. O yüzden Beşiktaş doğru yolda. Beşiktaş istenilen performansa yavaş yavaş yükseliyor. Beşiktaş sadece 11 ile değil, yedek kulübesiyle de parmak ısırtıyor. Bence öyle Ekim'de Kasım'da havlatma modeli artık Beşiktaş'ta bitti. Taraftar kalecisine de güveniyor, orta sahasına da güveniyor, golcüsüne de güveniyor, hocasına çok fazla güveniyor. Yani Beşiktaş mutlu, Beşiktaş da gelecek adına umutlu diyelim.
1: Peki Alper abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Göksel'in. Herkese iyi geceler diliyorum.
1: İyi geceler. Alper Üstündağ bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve şöyle bir maçın istatistiklerine gidelim. Maçın rakamlarına bakalım. %54 ile topla oynadı Beşiktaş, %46 ile topla oynadı Marsilya. 18 şut attı kaleye Beşiktaş, 7 isabetli şut buldu, 4'te gol kaydetti. Marsilya 14 şut attı kaleye, 3 isabet buldu, 1 gol kaydetti. 453 başarılı pas Beşiktaş'tan, 300

0: 83 başarılı pas Marsilya'dan geldi. %87 pas başarı yüzdesiyle oynadı Beşiktaş. %86 pas başarı yüzdesi Marsilya'dan. 7 köşe vuruşu 4'ü Marsilya'dan, 3'ü Beşiktaş'tan geldi. 11 orta girişiminin 3'ü isabetliydi Beşiktaş adına. 11 orta girişimi de Marsilya adına 2 isabet vardı. Toplam 22 kez faul düdüğünü çaldı karşılaşmanın İtalyan hakemi Andrea Colombo. 22 faul geldi bu arada. 0-212-273-10-10 hattımız şu anda açık dinleyicilerimiz, stadyumdan çıkan dinleyicilerimiz, evde takip eden dinleyicilerimiz bizleri arayabilirler. Hattımız dinleyicilerimize de açık halde şu anda. 0-212-273-10-10'dan sizler de bizleri arayabilir, mesaj da gönderebilirsiniz, araya da bilirsiniz. Bunu da eklemiş, belirtmiş, söylemiş olalım. 4-1'lik Beşiktaş galibiyeti dedik. 15. dakika Olaytan'ın asistinde İlhan Fakılı'nın attığı gol. Beşiktaş 1-0 öne geçti Marsilya karşısında. 29. dakika Kelyan Abdallah sahneye çıktı. Farkı düzeltiyorum, skoru eşitledi. 56. dakika Vaslav Černý 2-1'e getirdi. Durumu 59'da Amir Mourinho, Orkun'un 2 asisti 3 dakikada 3-1'e getirdi Mourinho skoru. 81'de Olaytan bir asist daha yaptı. Ernest Poku topu ağlarla buluşturdu ve skoru belirleyen golü kaydetti. 4-1'lik üstünlük karşılaşmada. Flash röportajlar oldukça sizlere aktarmaya da devam edeceğiz. Tabii ki bir yandan da şöyle bir kontrol ediyorum, bir demeç var mı diye. Çok fena gaza gelinmiş yazan dinleyiciler var. Gökhan Bey. Bakın Gökhan Bey, maçın başında da söyledim. Beşiktaş'ın bir sonraki maçı neyse o maçta görürsünüz. O maçta gereğini yaparlar falan şeklinde söylemler var. Ben artık bu mesajları okumayacağım. Çünkü Žalgiris maçından bu yana benzer mesajlar var. O yüzden artık çok ciddiye almak gerekmiyor. İyi bir futbol var. İyi bir futbolu da konuşmak gerekiyor. Övülmesi gereken şeyi övmek gerekiyor diye düşünüyorum ve hemen bir dinleyicimizi hattımıza alalım. Sonu 42 ile biten dinleyicimiz hattımızda. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım.
1: Sağ olun. Ben Hasan. Malatya, İstanbul'dan arıyorum. Malatyalıyım. Beşiktaşlıyım.
0: Yani takım döktürüyor. Güzel bir neler futbol, söylersiniz?
1: Güzel bir futbol sergilediler. Taraftarıyla, camiasıyla, teknik direktörüyle. İsterim ki Türkiye Ligi'nde de her zaman böyle geçsin maçlar. Çünkü hakemler gerçekten Beşiktaş'ı doğramaya başladılar. Ama bu şekilde oynandığı zaman Beşiktaş yapacağını yapıyor.
0: Peki,
1: o yüzden ben
0: şunu sormak
1: büyük
0: istiyorum.
1: Bir mutluluk değilim.
0: Şunu sormak istiyorum, şunu eklemek istiyorum. Yani sezon başından bu yana söylenen bir söz var Beşiktaş için. Hala da söylenmeye devam ediyor. İşte haftaya görürüz, haftaya görürüz şeklinde, ama Beşiktaş bu şekilde şampiyonluğa gidecek gibi. Nasıl değerlendirirsiniz bu durumu?
1: Yani şöyle diyeyim, eğer gerçekten teknik direktörümüz İtalyano mükemmel bir insan. Takımın güzel bir koordinasyon, güzel bir bağ kurdu. Bir aile takımı yaptı. Nasıl ki Beşiktaş zaten bir aile takımı. Bu hale getirdi. Futbolcuların hepsi özveriyle, yani hiçbirini ayırt edemeyiz. Hata olabilir. Hepimiz insanız. Top oynuyoruz. Mücadele ediyoruz. Orada her türlü hata olabilir. Ama şu var. Bir birliktelik var. Bir beraberlik var. Bir sevgi, saygı var. Abi kardeşlik var. Bir aile ortamı var. Bunu sağladığı İtalyan'a çok çok teşekkür ederiz. Beşiktaş'ı gerçekten hak ettiği yere getirdi. Ama şu var, Türkiye'de evet Beşiktaş'ın üzerinde çok büyük oyunlar var. Bak bu bir gerçek. Ama bunu yapmamaları gerekiyor. Yani herkes emek veriyor. Herkes para harcıyor. Kulüpler milyon dolarlar veriyor. Herkes bir emek veriyor ama o emeği çıkıp da iki tane düdük çalıp ondan sonra kenara çekilip 3 ay 5 ay kenara çekilen hakemlerle, yani gerçekten böyle bir şey yok. O emek hırsızlığıdır. Peki. Yani takım ismi vermek istemiyorum.

0: Ama böyle bir emek hırsızlığına da gerçekten Beşiktaş gücüyle inşallah burada da dışarıda da bütün dışarıda bütün takımlarımız, Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Trabzon'u, Beşiktaş'ı, ama içeride de ben Beşiktaş'ım.
1: Peki, teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar herkese.
1: Teşekkürler. Beşiktaş taraftarı bir dinleyicimiz bizimle birlikteydi. Bir diğer dinleyicimize geçeceğiz ama önce hemen mesajları da okuyalım. Gelen mesajlar da var. Koyu bir Galatasaraylı olarak Beşiktaşlılara şunu söylemek istiyorum demiş Enes Bey. Fakılı'da Semih Kılıçsoy'da yapılanı yapmayalım. Bırakalım futbolumuz bu kardeşimizi kaliteli bir şekilde geliştirsin. Hem milli takıma gelsin hem de Avrupa'nın en iyi kulüplerine gitsin de izleyelim. Bu çocuk gelişirken dikkatli olalım. Ayaklarımız yere bassın. Doğru şekilde yapalım bu gelişimi demiş. Ben Fenerbahçeliyim ama Beşiktaş'ın bu futbolunu özlemişim. Tebrikler demiş bir dinleyicimiz ve Kuşadası'ndan Metin Bey bizlere yazmış. Metin Bey de şunları söylüyor. Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum diyor. Ve bir diğer dinleyicimizle devam edelim. Sonu 99'da biten dinleyicimiz sattığımızda hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar Göksel Bey.
1: Teşekkür ediyorum. Nasıl değerlendirirsiniz Beşiktaş'ı karşılaşmayı?
2: Ben öncelikle kendimi tanıtayım. Hakan Atakol, Tekirdağ Çorlu'dan. Valla çok büyük zevk alarak izledim. Ben koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş'ta az önceki yayın alanın sevgili abimizin dediği gibi bir kolej havası. Yani Metin Alip Beyaz'dan zamandaki, Golden Miller'ın zamandaki o havayı Vincenzo Italiano Beşiktaş takımına adeta aşılamış. Yani ilk yarıda 10. dakikada sarı kart gören Akbatu'yu maçın ikinci yarısında oyunu atmadan teknik direktör Vincenzo Italiano gerçekten çok büyük bir hoca. Gerçekten çok büyük bir hoca. Geçen sene adeta ölü toprağı altında kalan Beşiktaş'ı yeniden delirttirdi ve belki de bu sene şampiyonun en büyük adaylarından biri durumuna sokmuş Göksel'in Bey.
1: Size göre maçın yıldızı kimdi peki? MVP seçmek gerekirse kim olduğunu düşünüyorsunuz?
2: 3 tane söyleyeceğim müsaade ederseniz.
1: Tabii ki.
2: Emirhan, Jalo ve Onaydın.
1: Peki, teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Avrupa kupalarında bütün hepsine, Trabzon'a da, Fener'e de, Galatasaray'a da, Beşiktaş'a canı gönülden destek. İnşallah başarılı olurlar. Ülke puanımıza çıkarabilecekleri en yere kadar çıkarırlar. Bana da bu yayın hakkını verdiğin için sana ve tüm Radyo çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Gözlerinizi öpüyorum kardeşim.
1: Biz teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Peki bir başka dinleyicimizle devam edeceğiz. Öncesinde iki mesajımız daha var. Onları da okuyalım. İki mesaj, bir telefon olarak gidelim. Abi Beşiktaş şampiyonluğa yürür diyorsunuz ama unuttuğumuz bir şey var. O da Galatasaray'ın Türkiye'de her yerde bulunan locası demiş dinleyicimiz. Ya bunlar iddia olduğu için, hani iddia da değil yani, bana komplo teorisi geliyor. Yani benim programda çok ele alıp konuşulacak konular değil ama başka programlarda bu konularda konuşan programcı arkadaşlarımız da var. Onları yönlendirmiş olayım sizi. Ben saha içinde kalmayı, yeşil alanda kalmayı tercih ediyorum. Afyon'dan Kadir Bey'de bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş iyi oynayarak kazandı. Tebrikler, Avrupa maçlarında hep birlik olalım diyor. Ve bir başka dinleyicimizle devam edelim. Sonu 12 ile biten dinleyicimiz hattımızda, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Sizi tanıyalım.
3: Adım Sedat, soyadım İşten. Çekmeköy'den ulaşıyorum size, İstanbul Çekmeköy'den. Taksiciyim.
1: Maçı Sedat izledik. Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendirirsiniz karşılaşmayı?
3: Yani karşılaşmanın ilk yarısı aslında biraz sıkıntılıydı. Bence bizim için sıkıntılı olan kısım Agbadu'ydu. Yani tamamen takımı bozdu. Yenilen golde de dikkat ederseniz savunma çizgisini bozan oyuncuydu. Yaptığı müdahale de çok, aslında bizim Türk hakemleri onu es geçmezdi. Kırmızı kart verirlerdi. Ancak Avrupa'da biraz daha bunlar müdahaleye izin verebiliyorlar. Yaptığı hareket de çok sertti. Yediği sarı kartta da biraz daha böyle Italiano'nun ister istemez o bir değişikliğini direktmen elinden aldı yani. Direktmen Jalo'yu sokmak zorunda kaldı. Jalo da girince biraz daha ön tarafa doğru oynayan bir stoper. Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki bu ivmesini, oyunu biraz daha böyle dikine oynamasını ben öncelikle Agbadu'nun çıkıp Jalo'nun girmesine bağlıyorum. Oyun hızlandı bir kere.
1: Peki maçın yıldızı size göre kimdi?
3: Bence kesinlikle Olaytan. Yani gerçekten bu kadar düşük maliyeti alınıp bu kadar maksimum verim alınabilecek herhalde başka bir topçu yoktur. Anadolu kulübünden geldi diye ilk başlarda taraftarlarımız, hani ben en baştan beri Göztepe'de de izlerken beğeniyordum. Hani gerçekten çok dikine oynuyor. Ancak çok yüksek performans gösteriyor. Yani bu sadece Türkiye Ligi'nde de değil, bugünkü maçta da Avrupalı önde gelen kulüplerinden biri olan Marsilya'da da bunu yine yaptı. İkili mücadeleler, araya girmeler, çalımlar. Bugün de çok güzel asistini de yaptı. Bence maçın yıldızı kesinlikle Olaytan.
1: Peki, teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
3: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Bir başka dinleyicimizle devam edelim. Hemen sonu 61 ile biten dinleyicimizi hattımıza alalım. Hoş geldiniz, sizi tanıyalım.
4: Hoş bulduk, isim Halil İbrahim. Şimdi futbolcu olarak bugün Beşiktaş'ta gururluyum. İyi bir Galatasaray taraftarı. Fakat Beşiktaş beni bugün çok heyecanlandırıyor. Avrupa'da hep böyle görmek tüm takımları nasip etsin. Yani bugün hocanın öndeki set baskısı olsun, derin toplar olsun. Özellikle Olaytan'la ilgili ayrı bir pencere açmak gerekiyor. İyi bir mücadele. İnşallah Beşiktaş olsun, Trabzon olsun, Fenerbahçe, Galatasaray olsun hep bizi böyle gururlandırır. Ben bu olaya biraz milli dava olarak bakıyorum ama Beşiktaş'ın oyunu beni acayip gururlandırıyor Avrupa'da. Çünkü set oyununa giren, geriden iyi bir kaleci oyunuyla başlayan bir futbol oynatıyor bize. Hocayı tebrik ediyorum. Başarının devamı diyorum. Bana sorarsanız bugünün yıldızı bence Orkun Köprü, çünkü iğneyle oynamak çok kolay bir iş değildir. Bence Orkun tebrik etmek gerekiyor. İkinci Olaytan yazardım.
1: Peki, teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için.
4: İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sizlerden gelen mesajlara ve telefonlara yer vermeye devam ediyoruz.

0: Afyon'dan Kadir Bey, bir Galatasaraylı olarak tebrik ediyorum demişti, o mesajı okumuştuk. Gökhan Ayhan Bey yazmış. Gökhan Ayhan diyor ki bugün ben Beşiktaş'ı beğenmedim. Kendi oyununu çok oynayamadı Beşiktaş. Skor çok güzel, oyun da güzel ama Beşiktaş'ın kendi oyunu bu değil. Yani anlamadım Gökhan Bey, bugün Beşiktaş'ın oyununu beğenmeyen dünyadaki tek kişi de olabilirsiniz bu arada. Takımın yıldızı her zaman Orkun'dur ama bugün yıldızı Olaytan'dır. Yani ironi yapıyorsunuz herhalde değil mi? Şöyle bir verilen demeçlere de bakıyorum. Flash röportajlara da bir yandan takip ediyorum. Bakalım kimler neler söylemiş, oralara da bir göz gezdirelim tabii ki. Amir Mourinho maç sonunda neler söyledi dinleyelim.
1: Bizim için çok olumlu, çok pozitif bir sonuç oldu. Tüm camiamıza armağan olsun. Çok mutluyuz galibiyetten dolayı.
2: İki takımına karşı ilk maçı ve gol attı. O anda neler hissetti, neler söylemek ister?
3: Sobre este momento de gol.
4: Nada, como lo dije, contento por la victoria y por poder marcar mi segundo gol en Europa League. Y nada, esperemos seguir ganando partido aquí en casa.
1: Daha çok galip geldiğimiz için mutluyum. Avrupa Ligi'nde benim attığım ikinci gol. Evimizde hiç kaybetmeden devam etmek istiyoruz bu şekilde.
2: Ediyoruz. Bundan sonrası için de başarılar diliyoruz.
0: Evet, karşılaşmada. Ve Amir Mourinho'nun sözleri bu şekildeydi. Bir diğer tarafta Salih Özcan neler söyledi dinleyelim.
5: Bu atmosfer gerçekten bizi çok motive etti. İnanılmaz bir performansı, takıma tebrik etmek istiyorum ve böyle inşallah devam ederiz.
2: Özellikle şimdi bugün baktığımızda da en çok sahipsiz top kazanan oyunculardan birisin. Karşılaşmanın bütün defansif istatistiki verilerinde ön plana çıkan isim sensin. Orta sahadaki senin bu defansif oyunun hücum oyuncularına da bir rahatlık kazandırıyor gibi. Neler söylersin?
5: Evet, önemli. Yani kontrol haline getirmek lazım. Hele biz ofensif aksiyonlara girince arkaya da bir göz arkada olması lazım. O yüzden Marseille'de hep onların sağ ve sol kanatlarla bekliyorlardı o kontrasit aksiyonlara girmek için ve öyle takımı ve maçı kontrol

0: Ne getirdik?
1: Çok kısa şunu da sormak istiyorum. Devre arasına girerken tribünler takımı çağırdı, alkışladı. Aynı zamanda maç içinde de sık sık Salih Özcan tezahüratları duyduk. Çok kısa bunu da değerlendirmeni isteyeceğim.
0: Gerçekten yani dediğim gibi atmosfer inanılmazdı. Hali herhalde biraz duymuyorum gibi ama dediğim gibi çok mutluyuz bu atmosferde.
1: Nasıl içinde başarılar diliyorum.
2: Evet, Salih Özcan'ın da sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Vaslav Çerney maç sonunda neler söyledi dinleyelim.
3: Hazırlanıyorduk, bunu yapmaya hazırlanıyorduk. Yapmayı çok istediğimiz şey tam olarak da buydu. Bunu başardık. İyi hazır olduğumuzu ve herkesin bizimle beraber olması gerektiğini de bugün gösterdik.
1: Bugün de harika bir gole imza attın. Şu anda takımın en skorer isimlerinden birisin. Hem atmosferle alakalı şuna da değinmek istiyorum. Tribünlerden özellikle oyundan çıkarken Çerney tezahüratları vardı. Taraftar da çok destek verdi ve çok da güzel bir gole imza attın. Hem bireysel performansını hem de atmosferi değerlendirir misin?
4: Happy to contribute in such a amazing game from all of us. To be absolutely honest, the atmosphere was something incredible. For me, it's the first European night here in the stadium, and I enjoyed it so much. But overall, I think the atmosphere was so good because we gave a good reason for it, and that's what bring us together. So I think for the fans and also for us as a team, as a club, an amazing night and good start to Europa League.
3: Pardon. Katkı verdiğim için çok mutluyum böyle harika bir maçta. Ve dürüst olmak gerekirse de bugün atmosferimiz inanılmazdı. Benim de aynı zamanda Beşiktaş'la ilk lig aşamasındaki ilk Avrupa maçım oldu. Çok keyif aldım. Çok keyif aldığımızı söylemem lazım. Genel olarak atmosferimiz zaten çok iyi. Ama bizler de oyuncular olarak taraftara atmosferin böyle olması için çok iyi sebepler sunuyoruz. Bizi bir arada tutan şey de tam olarak bu. Taraftarı ve camiayı bir arada, bizleri bir arada tutan bir gece oldu bu anlamda. Çok da iyi bir başlangıç yaptık Avrupa Ligi'ne.
1: Çok kısa şunu sormak istiyorum. Siyah beyaz taraftarlar çok merak ediyor. Aldığı bir darbe sonucunda oyundan çıkmak zorunda kaldı. Önemli bir durum var mı?
4: Obviously we have to see tomorrow, but from my personal perspective it was just a cramp and a very deep one, but I just couldn't continue, so I think my body just was running empty, so I think then it's a good choice to go out.
3: Yarın görmemiz lazım durumu ama bence kramptı. Derin bir kramp olduğunu hissettim. O yüzden devam edemedim. Yani vücudum boşa koşuyor gibi oluyordu. Bu yüzden de devam edemedim. Maça devam edememiş bulundum. Değişiklik oldu.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Evet, Vaslav Çerney'nin açıklamaları da bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Göksel'in İlhan Fakılı tam bir Serhat Akın gibi olacak. O dönemdeki Serhat Akın'a benzetiyorum oyun tarzını demiş İzmir'den İltu Bey. Özetlemek gerekirse Vaslav Çerney, harika bir başlangıca imza attık. Zaten buna hazırlanıyorduk. Bugün atmosferimiz inanılmazdı diyor Salih Özcan. İyi başlamak istedik. Bu atmosfer bizi çok motive etti. İnanılmaz bir performanslı takımı tebrik etmek istiyorum diyor Amir Mourinho'da. Hak edilmiş bir galibiyet. Çok mutluyuz evimizde. Hiç kaybetmeden devam etmek istiyoruz dedi. Ve maç sonunda da Dolmabahçe'de Vincenzo Italiano'ya özel şarkı açıldı. La Italiano şarkısı. Hani tabii bu isimle bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir ama La Chanta Mi Cantare diye başlayan şarkıdan bahsediyorum. O şarkıyla Italiano'da onurlandırıldı ve harika bir hava var. Gerçekten Beşiktaş'ta birazdan Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı da sizlerle birlikte olacak. Bugün neler oldu peki Avrupa Ligi'nde, onu da bir özetleyelim, o durumu da özetleyelim. Gerçekten güzel karşılaşmalar vardı bugün geride.

bıraktık bu karşılaşmaları. Levski Sofia Salzburg'a 1-0 kaybetti. 39. dakikada tek gol Tabakovic'den geldi. Ofi Hoffenheim karşısında 2-0 kazandı. 30. dakikada Aitor ve 84. dakikada Kanelopoulos'un attığı gollerle Ofi 2-0 kazanan taraf oldu. Real Sociedad Bournemouth'a San Sebastian'da 2-1 kaybetti. 11. dakikada Justin Kluivert'ın attığı

14. sırada yer alan ve geçtiğimiz sezon Portekiz Kupası'nı kazanarak buralara gelen Torense galibiyeti almayı başardı. Alejandro Alfaro Cascales'in 23. dakikada attığı gol 1-0'lık üstünlük vardı. 49. dakikada Manuel Pozzo sahneye çıktı. Farkı 2'ye çıkarttı. 79. dakikada Thomas Lehne Olsen'in attığı gol farkı 1'e indirdi ama yeterli olmadı. 3 puan Torense'nin oldu. Crystal Palace Lehpoznan karşısında 4-0 kazanan taraf oldu. Rahat bir galibiyet geldi. İngiliz ekibinden 10. dakikada Jeremy Pino, 27. dakika Chris Richards, 34. dakika penaltıdan Larsen ve 89. dakika Nketiah'ın attığı goller 4-0 kazandı Crystal Palace. Lech Poznan'da ise 87. dakikada Murawski ikinci sarı karttan oyundan atıldı kırmızı kartla ve 10 kişi bitirdi karşılaşmayı Lech Poznan. Bu arada Torense'de 10 kişi bitirdi. Torense'nin kırmızı kartı da 85. dakikada Yatta'nın gördüğü kırmızı karttı. Juventus, Nek Nijmegen karşısında 5-0 kazanmayı başardı. 9. dakikada Nicolas Gonzalez, 24. dakika Alay Begovic, 35'te penaltıdan Nick Voltemadi, 75'te Zeki Çelik ve 82. dakikada Kolo Muani'nin atmış olduğu goller 5 farklı galibiyet Juventus'tan geldi. Union Saint-Gilloise, Victoria Pilsen deplasmanından 3-0 galip ayrıldı. 17. dakikada perdeyi Mofokeng açtı. 43. dakikada Biondic'in attığı gol farkı 2'ye çıkarttı. 59. dakikada ise Krichfalushi'nin attığı gol skoru belirledi. Çekya'dan galip ayrılan taraf 3-0'la Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise oldu ve Celtic'te Celtic Park'ta Ferencvaros karşısında 3-1 kaybetti. Temsilcimiz Trabzonspor'u eleyip buralara gelmişti Ferencvaros. 19. dakikada Bamidele Yusuf'un attığı gol 1-0 öne geçti Ferencvaros. 44'te Mika Baur skoru eşitleyen golü kaydetti. 1 dakika sonra Zakaryassen 2-1 öne geçirdi Ferencvaros'u ve son sözü 47. dakikada Daniel Arzani söyledi. Ferencvaros 3-1 sahadan galip ayrılan taraf oldu. La Liga'da Real Betis Etafe karşısında 1-0 kazandı. Ez Abdi'nin 45. dakikada attığı golle Malaga Villarreal mücadelesinde ise Villarreal 1-0 geriye düştüğü mücadelede 3-1 kazandı. 12. dakikada Carlos Gonzalez Malaga'yı 1-0 öne geçirmişti ama 40. dakikada Moleiro skoru eşitledi. Pape Gueye durumu 2-1'e getirdi ve son sözü de 86. dakikada Pape Gueye söyledi. Manchester City ise Norwich'ti karşısında İngiltere Lig Kupası'nda 5-0 kazanmayı başardı. Floyd Samba perdeyi açan isim oldu. Ryan Cherki farkı 2'ye çıkarttı. Elias farkı 3'e çıkarttı. Floyd Samba kendisinin iki takımının 4. golünü 54. dakikada attı ve Mekaydu da 90. dakikada skoru belirledi. 5-0'la kazanan taraf Manchester City oldu. Crystal Palace karşısında. Maç sonunda Beşiktaş'ta Vaslav Černý harika bir başlangıca imza attık. Zaten buna hazırlanıyorduk. Bugün atmosferimiz inanılmazdı dedi. Salih Özcan iyi başlamak istedik. Bu atmosfer bizi çok motive etti. İnanılmaz bir performanstı. Takımı tebrik etmek istiyorum dedi. Amir Mourinho da eski takımına karşı bugün gol attı ve hak edilmiş bir galibiyet. Çok mutluyuz. Evimizde hiç kaybetmeden devam etmek istiyoruz dedi. Maç sonundaki açık açıklamalar bu şekildeydi. Tabii bir diğer yandan da şöyle bakıyorum, başka bir flash röportaj var mı? Vincenzo Italiano'nun basın toplantısından önce birazdan Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano basın toplantısında olacak. Sizlerle an be an paylaşacağız o basın toplantısını da. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şu anda kontrol ettiğimde karşıma çıkan bir flash röportaj göremedim. Eğer düşerse sizlerle paylaşmaya da devam edeceğiz elbette. Gönülden tebrikler Beşiktaş. Maç durmasın diye dua ediyordum. Bitmesin diye dua ediyordum. O kadar güzeldi ki diyor Süleyman Bey. Gerçekten çok görkemli bir galibiyete imza attı Beşiktaş bugün. Marsilya karşısında 4-1'lik galibiyet. 15. dakikada İlhan Fakılı'nın attığı gol. 29'da Abdallah'tan cevap geldi. Sonrasında 56'da Černý, 59'da Mourinho ve 81'de Ernest Pocu'nun kaydetmiş olduğu goller. Beşiktaş 4 gollü galibiyete ulaştı ve İlk hafta sonunda lig aşamasında Beşiktaş 4. sırada yer alıyor. Zirvede Juventus, 2. sırada Crystal Palace, 3. sırada Sparta Prag, 4. sırada Beşiktaş, 5. sırada Union Saint-Gilloise,
6. sıra.

0: Rationnel, mais ce qu'on peut voir, c'est que ce sont sur deux phases arrêtées, parce que le deuxième but, ça part d'une touche quasi au milieu de terrain où on est très vite déséquilibré, donc faute de placement surtout. Après, il y a le talent individuel aussi de Cerny qui fait la différence sur la fin de l'action, mais au début de l'action, on doit faire beaucoup mieux dans notre placement, dans l'agressivité aussi, dans les duels. Et c'est aussi significatif de tout ça. Mais je crois qu'à 2-1, on a avancé beaucoup trop ouvert. Parce qu'on avait de bonnes intentions de vouloir revenir rapidement au score, mais on a oublié de garder un équilibre, on a oublié de garder des sécurités lorsqu'on attaquait pour éviter de se faire prendre en contre aussi, ce qui nous est arrivé notamment sur le quatrième, voire sur d'autres actions où Beşiktaş aurait pu aussi marquer plusieurs buts dans ces situations-là.
1: Aslında birçok cevap verebiliriz buna. Bir maçta çok fazla gol yenilmesiyle alakalı.
2: Ve Beşiktaş'ta da Vincenzo Italiano basın toplantısında dinleyelim.
3: Buraya böyle girdi. İkinci yarı ya başlarken soyunma odasında neler oldu? Çünkü ben tahmin ediyordum Beşiktaş ikinci yarıya çok farklı başlayacak. Ne konuşuldu içeride? Bir de çok kısa. Bugün maçın yıldızı kim diye bana sorsalar, ben bugün maçın yıldızının hakem olduğunu söylerim. Muhteşem bir maç yönetti. Oyunun hiç durmasına izin vermedi. Maalesef Türkiye'de biz hakemleri çok konuşuyoruz. Hakemle ilgili neler söylemek ister? Teşekkür ederim.
4: Sì, l'arbitro bene, non era facile in una partita del genere, per me con questi ritmi, con questa intensità, con il fatto delle regole che sono cambiate, che stanno dando una grande mano ad avere molti più minuti di partite, molta più intensità, molta più velocità, quindi per un arbitro diventa ancora più complicato e oggi è stato bravo. Colombo in Italia è un arbitro di grande valore e gli faccio i complimenti perché è stato veramente bravissimo. La partita bene, siamo partiti bene, abbiamo avuto 10 minuti nel primo tempo dove abbiamo sbagliato un po' troppi palloni e loro ci sono ripartiti. Lì abbiamo un po' sofferto, però nel secondo tempo ci siamo messi a posto, abbiamo fatto un grande secondo tempo, tutti i ragazzi hanno giocato a un livello altissimo e sono contento perché aggiungiamo 3 punti a questa classifica dell'Europa, ce ne vogliono tanti di punti per andare avanti, quindi siamo contenti di essere partiti così e aver regalato a questo pubblico una prestazione e una vittoria molto molto importante.
5: Bence de hakem bugün iyiydi. Çünkü bu tür maçları yönetmek bence kolay değil. Neden? Çünkü ritim ve temposu çok yüksek. Çok koşulan bir maç olduğu için kolay değil tabii ki de hakem için. Ama aynı zamanda bu yeni değişen kurallar var biliyorsunuz. Bunlar bizim gibi takımlara yardımcı oluyor. Çünkü oyun daha hızlı oluyor, daha az duruyor. Ama bu hakemin işini biraz daha zorlaştırıyor. Ama bugün hakem gerçekten iyiydi. Ki zaten Colombo'da İtalya'da önemli bir hakem. Ve onu tebrik etmek istiyorum bu yüzden bugünkü performansından dolayı. Maç hakkında konuşmam gerekirse bence iyi başladık. İlk yarıda bir 10 dakika birazcık afalladığımız bir dönem oldu. Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe kontra şansı verdik. 10 dakikadan dolayı çok mutlu değildim. Sonra ikinci yarıya başladık. İkinci yarıda bence harika başladık ve çok iyi bitirdiğimizi düşünüyorum aynı zamanda ikinci yarıya. Herkes çok yüksek seviyede oynadı. Herkes mükemmel performanslar ortaya koydu ki beni çok mutlu etti. Sonunda 3 puanı aldık. Ama bu 3 puan daha yetmez. Daha çok fazla puan almamız gerekiyor. Eğer gruplardan çıkmak istiyorsak da ailelere gitmek istiyorsak ve taraftarımıza da bugün harikaydı onlar da. Bu galibiyeti hediye ettiğimiz için onlara teşekkür etmek istiyorum.
6: Emre Bey, siz de devam edelim.
7: Emre Tanrıver, GZT Spor. 27 Temmuz'da Beşiktaş henüz tek resmi maç oynamışken Sayın Sportif Direktör Önder Özel'in bir açıklaması vardı. Bu takımın yıldızı oynadığı oyun

0: olacak ve bize zaman verilirse Beşiktaş acımasız bir takım olacak şeklinde. Geldiğimiz noktada sanki siz ve takımınız Önder Özen'i haklı göstermiş gibi gözüküyor. Beşiktaş daha fazla ne yapabilir? Ben bunu merak ediyorum. Teşekkürler.
1: La squadra può ancora crescere, secondo me, può ancora fare un passo importante per cercare di avere anche nei momenti di difficoltà quella capacità di tenere di più la palla, di non rischiare. Però mi piace perché i ragazzi ripropongono quello che facciamo in allenamento. Credono in quello che stiamo proponendo, quello è troppo importante. Questo atteggiamento ai ragazzi piace, questo modo di interpretare le partite ai ragazzi piace e andremo avanti così, cercando di migliorare, di aggiustare, cercando di coinvolgere tutti i ragazzi. Li vedo sorridenti, li vedo contenti. Dobbiamo continuare così. Mi auguro che questo momento non finisca mai perché è un momento bellissimo con la squadra, con l'ambiente. Dobbiamo essere bravi a mantenere queste prestazioni e questo entusiasmo, perché è un entusiasmo che davvero trascina tutti e ci sta facendo fare grandi, grandi, grandi prestazioni.
2: Bence bu takımın önünde hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala daha da gelişebileceğini düşünüyorum. Mesela ne geliştirebiliriz? Zor anlarda daha işlerin iyi gitmediği anlarda daha çok topla tutabilir, sahip olabiliriz. Daha az risk alabiliriz bence. Oyuncularımı gerçekten hepsini çok seviyorum. Çünkü sahada ne yapıyorsak, idmanlarda ne yapıyorsak beni çok iyi dinliyorlar, onu yapıyorlar ve maçları da yansıyor bu. O yüzden gerçekten bu konudan çok mutluyum. Hepsi gerçekten çok karakterli ve aynı zamanda oynadığımız oyunda onlara çok benimsemiş olduğunu düşünüyorum ve beni çok dinlediklerini düşünüyorum. Onlar da bu oyunu seviyor. Bu yüzden de çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Umarım bu güzel periyot, şu ana kadar giden harika periyot uzun süre devam eder ve bitmez. Çünkü bu performans ve bu heyecan, bu istek, arzu bizi çok ileriye doğru taşıyacağını, iyi yerlere götüreceğini düşünüyorum.
3: Beyefendi siz de devam edin.
4: Haber Global Samet Yılmaz. Hocam tebrikler. Güzel bir galibiyetti. Benim sorum şu. İlk yarıda zaman zaman savunmada aksaklıklar yaşandı. Yani bu da muhtemelen Orkun'un sakatlığı ve olay tanrı Salih'in biraz daha pres için öne çıkması oldu. Peki bu ileriki durumlarda, ileriki maçlarda nasıl bir sorun yaratır ve nasıl çözmeyi planlıyorsunuz?
1: No, ci sono partite e partite. Oggi affrontavamo una squadra forte. Ha approfittato di quei 10-15 minuti dove noi abbiamo sbagliato un po' troppi palloni. Ci sono ripartiti forte. Orgun oggi si è sceso in campo. È sceso perché stava bene, perché poteva fare prestazione. Orgun, se non avesse avuto la certezza di scendere in campo, non lo mettevamo in campo. Invece ha fatto quello che doveva fare. Ripeto, tutti hanno fatto una grande partita. A quei 10 minuti, quel quarto d'ora, dobbiamo stare attenti perché abbiamo sbagliato troppi disimpegni, troppi passaggi, abbiamo forzato troppe giocate, abbiamo dato modo loro di ripartire e poi lì poi inizia a fare fatica, a rincorrere, a coprire tutto questo campo. E come ho detto prima, dobbiamo lavorare per cercare di aggiustare, migliorare dove stiamo facendo bene, aggiustare dove c'è qualche lacuna, però nessun problema. In mezzo al campo stiamo facendo bene, Didi quando entra fa bene. Oggi Miretti mi è piaciuto, si è sacrificato sull'esterno. La partita precedente Kartal ha fatto l'assist per il gol. Stiamo tutti davvero coinvolti, mi sta piacendo e dobbiamo lavorare perché è ancora lunga la stagione.
2: Maç maçta değişiklik değişiklikler olabiliyor. Mesela bugün biz gerçekten çok çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bir 10-15 dakikada da problem yaşadık. Rakibe çok fazla kontra şansı verdik. Çünkü çok fazla hata yaptığımızı düşünüyorum topla beraber. Orkun oynadı bugün çünkü kendisini iyi hissediyordu ve bugün gerçekten harika bir performans verdi ve işini çok iyi şekilde yaptı.

0: Ama zaten Orkun oynamak istemese de Orkun'da bir problem olsa Orkun zaten oynamazdı. Ama bugün bence işini harika bir şekilde yaptı. Sadece o değil, herkes, bütün oyuncular işini çok iyi bir şekilde yaptı. Sadece işte 10-15 dakika daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü gereksiz yere top kaybı yaptık. Zorladık bazı yerlerde oyunu. Daha basit opsiyonlar varken zorladık ve karşılığında rakip bize kontralarla geldi. O yüzden ne oldu? Daha çok koşmak zorunda kaldık. Daha fazla geniş alan kapatmak zorunda kaldık. Bu da bizi yoran bir şey. Daha iyi yaptığımız şeyleri daha da iyi yapmamız gerekiyor. İçerideki problemleri de, yani eksik olanları da düzeltmemiz gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Orta sahalardan da ben çok memnunum. Bugün herkes çok iyi oynadı. Endi de iyi girdi. Miretti de aynı şekilde. Kartal da geçen maç asist yaptı. Herkes işin içinde. Yani herkes harika şekilde oynuyor, performans gösteriyor. Ama daha sezon uzun. O yüzden daha da önümüze çok yol var. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.
1: Siz de devam edelim.
2: Hocam hayırlı olsun. HT Spor'dan Ali Genç. Çerni'nin son durumu nedir acaba? Çerni.
3: No, penso crampi, penso stanchezza perché ha corso davvero tantissimo, nulla di particolare. Ed è giusto che quando poi uno non ha più benzina, è giusto dare il cambio con un compagno più fresco, con un compagno che può spingere forte. E sono contento anche per Ernest. Bravo, bravo, ragazzo che si allena forte, che è sempre lì silenzioso ad aspettare il suo momento, e sono contento anche per lui. Quindi è un cambio normale, solo stanchezza, è tutto al momento sotto controllo. Chiaro che giochiamo adesso fra 3 giorni, dobbiamo viaggiare, dobbiamo cercare di riposare, di recuperare le energie, e mi auguro che lui e Miran, qualcuno che è molto stanco riesca a recuperare, perché domenica abbiamo una partita molto importante.
0: Kramp olduğunu düşünüyorum, yorgunluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok koştu gerçekten. Yani çok da bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Tabii ki de bir insanın benzini bittiği zaman değişmesi gerekiyor. Yerine daha fresh birinin girmesi gerekiyor. Ernest de gayet iyi girdi bugün. Onun için çok mutluyum. Bravo demek istiyorum kendisine. Gerçekten iyi bir iş çıkarttı. Zaten idmanlarda da kendisi çok sıkı çalışan biri. Ve hep sessizce zamanının gelmesini bekledi. O yüzden onu da tebrik ediyorum. İyi bir iş çıkarttı. Yani değişik hakkında şunu söyleyeyim, normal bir değişiklikti, hani olması gereken bir değişiklikti. Çünkü zaten 3 gün sonra çok önemli maçımız var. Burada iyi dinlenmemiz gerekiyor, enerjimizi geri toplamamız gerekiyor ve umarım Çerni, Emirhan ve yorgun oyuncular, yani arada daha yorgun oyuncular da var, onlar da iyi bir şekilde dinlenir. Çünkü pazar günü gerçekten çok çok çok önemli bir maçımız var.
1: Buyurun.
4: Milli Skorer. Hocam galibiyetten ötürü tebrik ederim. Hocam maçtan önce hem Beşiktaş'ta hem de Marsilya'da forma giymiş Eduard Sese ile konuştum. Ve oyun felsefenizin tırnak içinde kartal imajına uyduğunu söyledi. Bugün de çok iyi bir Beşiktaş izledik. Taraftarlar da şu an sizi çok seviyor. Acaba şu an Beşiktaş'ın değerleri tarafından başarılı bulunmak sizi nasıl hissettiriyor? Teşekkür ederim.
0: Pardon, en sonunda ne dediniz?
5: Değerleri tarafından başarılı bulunmak.
0: Evet. Ha.
5: Teşekkür ederim. Değerleri.
0: Essere piaciuti dai valori del Beşiktaş, diciamo.
3: Ma noi, allora, quando la società mi ha contattato, mi ha chiamato, mi ha chiesto di riproporre quello che ho sempre cercato di proporre da quando ho iniziato a fare questo mestiere. Mi ha chiesto tutti quei valori, tutti quei principi che state vedendo. E ho accettato anche per quello questa sfida, andare via dall'Italia, paese nuovo, non conoscere la lingua, ambientarsi, prima esperienza lontano dal mio paese, ma l'ho fatto perché la società mi ha chiesto di esprimermi come so fare. Quindi dicendomi che in questo stadio un certo tipo di calcio verrà apprezzato, e ad oggi sta andando per questa strada qua. Ad oggi sono felice dell'entusiasmo che c'è attorno a noi.

0: allo stadio, i risultati che stiamo facendo, e andremo avanti così, cercando di migliorare, come ho detto prima, cercando di fare meno errori possibili. E cercando di vincere, perché alla fine conta quello, attraverso un'identità, un gioco, un'organizzazione, e grazie anche a questi giocatori che in questo momento per me sono straordinari per quello che stanno facendo.
1: Kulüp beni ilk aradığında benden istedikleri şey daha önce yaptığım şeyleri göstermemdi. Yine burada da yapmamdı. Benim bu mesleğe başladığım andan beri ki bence bunlar da şu anda gözüktüğünü düşünüyorum. Bunlar gerçekten gözüküyor ve gözükmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ben de kabul ettim zaten bu yeni bir challenge'dı. Kabul ettim bunu. Ülkemi terk ettim. Benim için zor tabii ki de. İtalya'dan ayrıldım. Dilini bilmediğim bir yere gittim. Ama çünkü ben bu teklife, bana dediklerine inandım. Ve bence şu anda oynadığımız oyun stadyumda hak ettiği değeri görüyor olduğunu düşünüyorum. Ve böyle devam edeceğini düşünüyorum. Umarım

Vincenzo Italiano'nun sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve noktalıyoruz programımızı Dakika Skor programında ve maç sonunda ben Göksel'in çağrısı ara sizlerle birlikteydim. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Skor. Dakika Skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
2: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
1: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Vay.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmakta.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Muzaffer. Nasılsın?
0: Ben iyiyim abi. Yani iyi olabildiğim kadar iyiyim diyeyim.
1: Fenerbahçe iyi olduğu kadar.
0: Aynen, Fenerbahçe.
1: Abi 5. hafta ve 6 puan geriye düştün ya.
0: Acayip bir şey, konuşuruz.
1: Dün mesela, evet, konuşuruz bunu. Galatasaray'ın divan kurulu toplantısında Galatasaray 6 puan geride olsaydı dün muhtemelen 20 tane tabii Galatasaray Divan Kurulu üyesi çıkardı o toplantıda, konuşma yapardı ve hani Dursun Başkan

0: Diken üzerinde gezerdi.
1: Ben sana ya abi siz lider olmanıza rağmen ki divan kuruluyla başlayacağım zaten. Lider olmanıza rağmen divan kurulunda çok insanlar mutlu diyemiyorum yani. Sizde de öyle bir kronik bir mutsuzluk sizde de var yani.
0: Ya Galatasaray'ın geçmişten bugüne gelen ve gerçekten Galatasaray'a yansıyan pozitif bir eleştiri kültürü var.
1: Evet.
0: Ama bu son dönemde artık
1: Biraz abartılıyor mu?
0: Galatasaray genel kurulu üyelerinde abartılıyor. Onun dışında Galatasaray Divan Kurulu üyelerinde abartılıyor. Galatasaray taraftarında da artık bu başarı bir şekilde böyle yavaş yavaş şımarıklığa dönmeye başladı. Yani Okan Hoca'ya ağır eleştiriler, yönetime başkana ağır eleştiriler, Galatasaray'ın evlatları diyebileceğimiz yükünü çeken oyunculara inanılmaz ağır eleştiriler. Yani anlayabilmiş değilim. Galatasaray'da Okan Hoca'nın ya da Dursun Özbek'in daha ne yapması gerekiyor? Dün mesela Dursun Başkan, ki ben burada daha önceki yayınlarında bahsetmiştim. Dün Divan Kurulu toplantısında da bahsetti. Galatasaray'a 28 dönümlük yeni bir ticari arazi kazandırıldı
1: Evet.
0: ve 100 milyon dolar seviyelerinde projelerden bahsediliyor. Bu var ya, hiç konuşulmadı. Neredeyse hiç konuşulmadı. Yönetim transferleri geç yaptı, bu konuşuldu. İşte Florya'daki proje neden hala hayata geçmedi? Kemerburgaz'da neden hala altyapı tesisleri yapılamıyor? İşte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bu sezon ama transferler neden geç yapıldı? Hala eleştiri, hala eleştiri ve bu Galatasaray camiasını bir şekilde diri tutuyor. Dün Divan Kurulu toplantısı da dediğim gibi normal şartlarda mesela Galatasaray'ın başkanı dün Aziz Yıldırım olsaydı mesela, dün sadece
1: Puan
0: böyle
1: tablosunu mu
0: puan
1: açardı?
0: tablosunu açardı abi, 40 dakika boyunca alkışlarlardı ve toplantı sonra böyle iyi dileklerle yapılan konuşmalar sonrasında toplantı sona ererdi. Net söylüyorum sana, Galatasaray bu sezon lige gayet iyi bir başlangıç yaptı. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Lizbon karşısında kötü bir sonuç aldı ama hani Osimhen'in yokluğunda Galatasaray iyi oynayarak kaybetti orada, ki hakem hataları vardı. Bunları da konuşabiliriz. Valla Galatasaray gündemine dair birçok gelişme var. Divan Kurulu'ndan yine böyle değineceğim konular mutlaka olacak. Özellikle Trabzonspor maçı öncesinde Osimhen'in durumu merak ediliyor. Sıcak gelişme var. Bugün antrenmana çıktı mı çıkmadı mı? Trabzon'a götürülecek mi götürülmeyecek mi? Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu nasıl olacak? Onun dışında Galatasaray'ın yeni projeleri var. Bunlardan bir tanesi Cafe Il Gala. Onunla alakalı ilk şubeye dair fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. Detaylar var, onu konuşacağız. Yine bugün kritik bir gün. Şu saatlerde yeni yayıncı kuruluşla alakalı Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği bir toplantı var
1: Evet,
0: ki
1: onu da
0: bütün
1: konuşacağız abi.
0: kulüpleri çok yakından ilgilendiren bir konu. Onu da konuşacağız. Bir taraftan Fenerbahçe'nin performansını konuşacağız. Beşiktaş'ın bugün Marsilya maçı var. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Beşiktaş'ın bence Avrupa ve lig konusunda bir tercih yapması gerekiyor, yoksa onlar da sıkıntı yaşayacak.
1: İkisini götüremez mi diyorsun?
0: Götüremez abi. Götüremez.
1: Kadro derinliği açısından mı söylüyorsun bunu, oynadığı oyun açısından mı
0: Valla
1: söylüyorsun?
0: kadro
1: Değil
0: derinliği.
1: mi?
0: Yani kolay değil. Evet, yeni bir teknik direktörü var. Pozitif futbol var. Fenerbahçe maçını iyi oyunla, dominasyonla kazandılar ama dediğim gibi Avrupa'ya da ligden yana bir tercih yapmaları gerekiyor, yoksa ligde de sıkıntı yaşarlar, ki ilk örneğini bu hafta Ahmet deplasmanında görürüz zaten.
1: Evet, o sert bir maç olacak. Özellikle Avrupa dönüşü sert bir maç olacak. Hepsini tek tek konuşuruz. İzleyenlerimize tekrardan hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayın diye hatırlatalım. Aynı zamanda Yakup abinin kendi kanalı 90 Artı Dijital'e de abone olmanızı rica ederiz diye hatırlatmamızı yapalım. Ve Divan Kurulu'yla başlayalım abi o zaman istersen.
0: Evet.
1: Oradan senin vereceğin detaylar var. Sen de oradaydın, yerinde takip ettin Divan Kurulu'nu. Neler yaşandı, senin dikkatini çeken neler oldu, seni dinliyorum.
0: Ya şöyle, Divan Kurulu öncesinde tabii ki kulağımıza gelen istihbaratlar, bilgiler vardı. Böyle kanlı bıçaklı geçecek. Tabii o seviyede asla olmuyor ama tansiyonu yüksek bir toplantı geçecek diye bekliyorduk ama hiç öyle olmadı. Evet, eleştiriler vardı. Dursun Özbek, yönetim eleştirildi. Özellikle Sedat Doğan, geçmiş dönemde Ünal Aysal döneminde de yöneticilik yapmış birisi kendisi. Onun açıklamaları vardı ve açıklamaların tamamını şunun üzerine kurmuştu Muzaffer. Ya top çizgiyi geçiyor ama geçmişte de hep top çizgiyi geçti. Ama işte kulübün zarar ettiği, kulübün yanlış yaptığı noktalar hep var. Galatasaray'da hep top çizgiyi geçti. Hayır abi.

0: Top çizgiye geçseydi bugün Dursun Özbek o koltukta oturamazdı. Okan Buruk da görevine devam edemezdi. Galatasaray son 4 yılda bir de bir şey söyleyeceğim. Yani sonuçta spor kulübü ve en önemli branşları futbol. Tabii ki topun çizgiyi geçmesi gerekiyor. Bugün son 11-12 yılda Fenerbahçe'de top çizgiyi geçseydi Ali Koç değişir miydi? 11-12 tane teknik direktör değiştirirler miydi?
1: Tabii,
0: tabii ki değiştirmezlerdi. Evet. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın genel anlamda divan kurulu üyeleri özellikle o divan kurulu toplantısına genelde böyle eleştiri yapmak için geliyorlar. Haklı yaptıkları eleştiriler var tabii ki. Dün konuşulan konulardan bir tanesi işte Galatasaraylı bir üyenin, gazeteci üyenin yazısının kaldırılması konusu. Dün Galatasaray divan kurulu toplantısında 3 saat konuşuldu mesela. Hı hı. Şimdi bakıyoruz Fenerbahçe, Beşiktaş her gün Twitter hesabından, sosyal medya hesabından gazetecilere yönelik açıklamalar yapıyorlar mesela. Kişisel hesaplar gibi kullanılmaya başlandı. Ama Galatasaray'da bu konular daha çok böyle divan kurulu toplantılarında konuşuluyor, ediliyor. Dediğim gibi çok tansiyonu yüksek bir konu geçmedi. Mesela hiçbir divan kurulu kalkıp da ya biz bu sezon yine lideriz, 5. şampiyonluğa gidiyoruz,
1: demedim.
0: Fenerbahçe'nin 6 puan, Trabzon'un 6 puan önündeyiz, bunu söylemediler abi. Yani Okan Buruk'u tebrik etmediler orada. Çok enteresan. Bu Galatasaray'da eleştiri kültürü her zaman var ama bence bu dönemde biraz abartılıyor. Dediğim gibi aslında kulüpte yaşanan tabii ki pozitif şeyler var. Onların da bir şekilde dile getirilmesi gerekiyor. Bir de divan kurulundaki sıkıntı şu. Canlı yayınlandığı için bazı divan kurulu üyeleri de özellikle gelip orada konuşma yapıyorlar. Emin ol, canlı yayınlanmasa bu konuşma sayıları %50'lere kadar düşer. Ama Galatasaray'ın da bir kültürü, Galatasaray Lisesi, Tevfik Fikret Salonu, geliyorlar orada rahat bir şekilde görüşlerini, düşüncelerini, bir de başkan da orada 5 saat boyunca yönetim kuruluyla birlikte bekliyor, hepsini dinliyor, sonra kalkıp bunlara cevap veriyor. Dün de o şekilde oldu. Yani tansiyonu çok yüksek olmayan gayet doğal bir toplantı geride bıraktı Galatasaray.
1: Abi neden Okan Buruk yaranamıyor sence divan kuruluna, bazı taraftarlara? Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsun, cidden merak ediyorum bunu.
0: Valla bunu defalarca kez söyledim. Yani bir şımarıklık var artık. Gerçekten o seviyede. Çünkü yani hani şunu söylüyorlar. Şimdi Fenerbahçe'den örnek vereyim abi. Fenerbahçe her sezon teknik direktör değiştiriyor şampiyon olamayınca. Şimdi Beşiktaş'a dönüp bakıyorsun aynı şekilde. Son 5-6 sezonda 12-13 tane teknik direktör değiştirdiler. Ya Okan Buruk buraya gökten inme bir şekilde gelmedi abi. Senle yayın öncesinde de konuştuk.
1: Evet.
0: Okan Buruk Elazığ'da başarılı oldu. Gaziantep'te başarılı oldu. Göztepe'de başarılı oldu. Akhisar'da başarılı oldu. Rize'de başarılı oldu. Ya geçen
1: bir liyakatla geldi yani. Aslında.
0: Evet abi, geçen biri paylaşmış galiba. Akhisar'da oynuyorken mesela Trabzon'u 6-1 yenmiş. Fenerbahçe'ye hiç kaybetmemiş. Yani basamakları teker teker çıkarak geldi Galatasaray kulübüne ve şunu söylüyor insanlar: ilk iki sene Icardi şampiyon yaptı, son iki sene Osimhen şampiyon yaptı. Ya kardeşim, Manchester City'de Haaland var, niye geçen sezon mesela Manchester City şampiyon olamadı? Hocası da Pep Guardiola'ydı, niye Guardiola bıraktı? Başarılı olamadığı için bıraktı. Arteta mesela daha dar kadroyla niye şampiyon oldu? Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Çünkü fark yarattı abi. Yenilikçi bir teknik direktör. Yani teknik direktör takımı olduğunu görebiliyoruz. Bir de geçen sezon mesela şu eleştirilere %100 katılıyorum. Evet, geçen sezon Fenerbahçe'nin daha iyi forvetleri olsaydı. Ondan sonra Fenerbahçe böyle kritik puan kayıpları yaşamasaydı,
1: evet,
0: yani Galatasaray'ın şampiyonluğuna yardım ettiler geçen sezon. Ama Galatasaray bu sezon iyi futbol oynuyor. Şimdi Kocaelispor maçından sonra uzun süredir köşe yazılarını okumuyorum ki çok bilindik böyle kelli felli abilerimiz. İşte Osimhen'in yokluğu, Osimhen'in yokluğu diye bir ezber var. Abi Deniz Gül Kocaelispor maçında, açın sonradan da izleyin, İnanılmaz iyi bir performans ortaya koydu ki Deniz Gül'ün transfer süreciyle alakalı şunu da söyleyeceğim. Trabzonspor da Deniz Gül'ü istedi. Hatta 15-16 milyon euroya yakın teklif de yaptılar ama oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı ve Galatasaray bu oyuncu 10 milyon euroya kadrosuna kattı. Ki bütçesi o kadardı. Trabzonspor'da Galatasaray'ın istediği Franco Lino'yu gitti 18 milyon euroya kadrosuna kattı.
1: Hı hı.
0: Bir de şunu söyleyeceğim. Geçen sezon bazı Galatasaraylı yorumcular şunu söyledi ya. 4 yıl şampiyon olan Okan Buruk mu Tedesco mu diye. Tedesco diyenler vardı. Tedesco taktik deası diye tweetler atıldı ve o tweetler silinmek zorunda kaldı. Bu sezon Bologna'ydı galiba, doğru mu?
1: Evet, 4 maç sonra
0: 4 kovuldu. Maç sonunda abi paket oldu. Kimse kusura bakmasın ya. Abi yabancıya verdiğimiz bu ligde 18 sezondur 19 sezondur yabancı teknik direktörler şampiyon olamıyor. Kolay değil. Heh, Jesus'a bir yıl daha sabretseydin belki şampiyon yapardı.
1: Olabilirdin.
0: Anladın mı? Mourinho'ya bir yıl daha sabretseydin belki seni şampiyon yapardı. Ama sabredemiyorsun. Bizim Galatasaray taraftarı 4 yıl üst üste şampiyon olmuş Okan Buruk'a sabredemiyor. Niye? Niye? Onu da açalım mesela. Bu sezon
1: neden?
0: Okan Buruk'un en çok eleştirildiği konulardan bir tanesi. Ya bizim Sané gibi bir silahımız var ama hoca ısrarla Barış Alper Yılmaz'ı oynatıyor.
1: Sané'nin oynadığı maçlar da ortada şimdi yani.
0: Bak nereye geleceğim. Abi unutuyor herkes. Unutuyor. Okan Hoca'nın ilk sezonunda, birinci sezonunda Kadıköy deplasmanında ben de stattaydım. Icardi yedekteydi. Forvet olarak Barış Alper Yılmaz çıktı. Galatasaray o maçı 3-0 kazandı. Bir de açsınlar istatistiklere baksınlar. Sané evet 12 milyon euro alıyor. Çok önemli bir oyuncu. City'de inanılmaz işler yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde 20 küsür tane golü var. Ama bir düşüş yaşadı abi. Şimdi ben niye kendi ayağımı sıkayım? Sané şu anda formsuz durumda. Evet Barış da çok formda değil ama en azından savunmaya yardım ediyor Barış Alper Yılmaz. Sané ile oynadığın zaman şu anda 10 kişi oynuyorsun. Peki bir şey diyeceğim. Galatasaray'da bir sistem yok. Almanya milli takımında da mı sistem yok? Dünya Kupası'nda da gördük abi. Sané çok iyi performans gösteremedi. 12 milyon euro kazanan bir oyuncudan bahsediyoruz. 12 milyon euro alan oyuncu Türkiye şartlarında 10 gol 10 asist yapması lazım.
1: Tabii.
0: Sané Ocak ayından bu yana bir tane gol atmış abi Galatasaray'da. Şimdi sen Sané'yi nasıl tercih edeceksin abi? İşte Barış'taki ısrarı Sané de yapsın. Ya Okan Hoca bunu bilmiyor mu arkadaşlar? Eleştireceğimiz yönleri yok mu? Tabii ki var. Ekibine mesela ekstra kendisine katkı sağlayabilecek isimler alabilir. Bu konuda eleştirebiliriz Okan Hoca'yı. Oyuncu tercihleri konusunda zaman zaman evet eleştirebiliriz. Galatasaray'ın çok iyi bir sol stopere ihtiyacı vardı. Alabilirdi oraya. Tercihi oradan yana kullanabilirdi. Bunu da eleştirebiliriz. Altyapıdan oyuncu oynatmıyor. Bunu da eleştirebiliriz. Ama Okan Hoca'nın bu dominant performansını, ortaya koyduğu Süper Lig performansını ki geçen sezon kabul edersin ya da etmezsin Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı oldu abi. Ben burada Okan Hoca'nın savunucusu falan değilim. Ben her gün Okan Hoca ile telefonda konuşan bir insan değilim. Ama doğruları da söylemek lazım. Diyorum ya kalkıp da Tedesco taktik deası, Tedesco Okan Buruk'tan iyi diyorsan ben art niyet ararım abi.
1: Peki. Şimdi şeyi de sormak isterim abi, konu oraya gelmişken Leroy Sané meselesine. Eğer performansı bu şekilde devam ederse ki gördüğümüz kadarıyla Okan Hoca da senin de dediğin gibi daha fazla orada Barış Alper'i kullanıyor. Sané'ye de şans verildiğinde doğru değerlendiremiyor şanslarını. Özellikle en sonki Sporting maçında o kaçırdığı pozisyon sonrası çok fazla eleştiri konusu olmuştu. Devre arasına kadar bu performans böyle giderse bir yollar ayrılma ihtimali olabilir mi? Öyle
0: sanmıyorum,
1: bir sonuç doğabilir mi?
0: Devre arasını sanmıyorum.
1: Oyuncu da mutsuz gibi gözüküyor çünkü.
0: Sané'nin Galatasaray'da iyi bir sözleşmesi var. Hatta böyle sezon başında Arabistan'dan bir ilgi de vardı kendisine. Kendisi de gitmek istedi, Galatasaray'da bırakmak istemedi. Sané'yi kazanman gerekiyor. Bunu nasıl kazanacak? Bu Okan Hoca'ya bağlı. Şimdi milli araya giriyoruz. Uzun bir süre doğru izni verecek, doğru şekilde takımı hazırlayacak. Sané seni şampiyonluk yarışında 3 adım öteye götürebilecek bir oyuncu. Bir şekilde ondan faydalanması gerekiyor bence bundan sonraki süreçte. Ama 12 milyon euro maaş alan oyuncu eğer bu sezonun tamamında kötü performansını devam ettirirse önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalma ihtimali çok söz konusu olamaz. Ben öyle düşünüyorum.
1: Bence
0: çünkü dediğim gibi maliyetli bir oyuncu ve ciddi anlamda skor katkısı yapması lazım. Diyorum ya şuna katılmıyorum ya, Galatasaray'da bir oyun düzeni yok. Abi Almanya milli takımı da var. Bir sezon daha devam edecektir. Okan Hoca bence Sané'yi kazanmak için elinden geleni mutlaka yapacaktır ama Sané'nin de ekstra şeyler yapması gerekiyor. performansını yukarıya taşıması gerekiyor. Bu şartlarda Okan Hoca'nın mesela Trabzonspor maçında da Sané'yi tercih edeceğini düşünmüyorum. Bence yine Barış Alper Yılmaz oynayacak. Birazdan o kadroyu da konuşuruz.
1: Derbiyi de konuşuruz.
0: Saat 11'de antrenman vardı.

0: Lemina'nın Osimhen'in durumunu da insanlar çok merak ediyor. Burada yayına bir beğeni çağrısı yapalım. Yayını beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa, bu yayının daha fazla Galatasaraylı tarafından, daha fazla futbol sever tarafından izlenebileceğini söyleyebiliriz.
1: Peki, derbiye geçmeden önce Kocaeli maçıyla alakalı az önce sen de bir giriş yapmıştın. Biraz Deniz Gül'ü konuşalım istiyorum. Kocaeli maçında gerçekten iyi bir performans sergiledi. Orada Trabzonspor'a yani transfer süreciyle alakalı da yaşanan bazı detaylar var. Sen tam olarak nasıl beğendin mi Deniz'i? Yani bu sezon için yeterli ve doğru bir transfer olduğunu düşünüyor musun? Ve o transfer sürecinde neler yaşandı? Senden bir dinleyelim abi.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim. Deniz'in Galatasaray'daki performansı hem Galatasaray'a ciddi katkı verecek hem de A milli takıma ciddi katkı verecek. Ben artık mesela milli takımda Kerem Aktürkoğlu'nu, Barış Alper Yılmaz'ı forvet olarak izlemek istemiyorum abi.
1: Hı.
0: Dünya Kupası'nda bunu gördük, başarısız olduk. Ki Dünya Kupası'nda Deniz'in de performansı iyi değildi. Sonuçta genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama Kocaeli Spor maçıyla beraber Deniz Gül kaliteli bir oyuncu olduğunu, gelişime açık bir oyuncu olduğunu, farklı özelliklerin olduğunu gördük. Sırtı dönük topu tutabiliyor, dönüyor. Ondan sonra adam eksiltebiliyor ve son vuruşları, ki şanssız bir maçtı onun adına, direkten dönen top
1: evet.
0: oldu, gol attığı iptal edilen bir gol oldu. İyi performans gösterdi. Bu performansı Trabzonspor maçında da ben devam ettireceğini düşünüyorum ki Okan Hoca büyük ihtimalle orada 11'de şans verecek. Dediğim gibi aslında Süper Lig'den takımların da ilgi duyduğu oyunculardan bir tanesiydi. Galatasaray taraftarı orada şöyle baktı. Daha böyle beklentisi yüksek oyuncular istiyordu takıma. Çünkü geçen sezon 16 gol atan Icardi'yi gönderdin. Yerine iyi bir santrafor bekliyorlardı. Galatasaray burada tercihini yerli bir oyuncudan yana, Deniz Gül'den yana kullandı ki Galatasaray'dan önce Trabzonspor'da Deniz Gül için yaklaşık 15 milyon euronun üzerinde bir bonservis teklifinde bulunmuştu ama oyuncu Trabzonspor'a gitmeye sıcak bakmadı ve Galatasaray'a gelmek istedi. Galatasaray'a da Porto kapıyı 15 milyon eurodan açmıştı. Pazarlıklarla 10 milyon euroya bitirdiler transferi. Ki Trabzon'un maaş teklifi daha yüksek olmasına rağmen Deniz Gül Galatasaray'ı tercih etti. Bu arada hani Kemerburgaz'da da iyi bir iletişiminin olduğunu, özellikle Torreira'nın oyuncuya ciddi anlamda destek verdiğini söyleyelim. Oynayarak gelişebilecek bir oyuncu ki ben Osimhen döndükten sonra bile, ki bunu hani gelebilecek her oyuncu için söylüyordum. Hatta zaman zaman Osimhen ve Leao'yu forvette bile yan yana izleyeceğiz. Bazı Süper Lig'deki işte daha böyle düşük bütçeli takımlara karşı Deniz Gül ve Osimhen'in de zaman zaman bazı maçlara beraber 11'de başladığını ya da maçın gidişatına göre aynı anda sahada kaldığını görebiliriz. İlk izlenimi çok pozitif. Umarız bunu devam ettirir ki Okan Hoca'nın da Kocaeli Spor maçından sonraki oyuncuyla alakalı düşünceleri de gayet pozitifti.
1: Şimdi bir sen şu Icardi konusunu söyleyince şunu sormak istedim sana. Geçen burada İbrahim Yavuz ve Aydın Cingöz yayın yaparken şöyle bir konu açıldı. Deniz Gül, şimdi Fenerbahçe'de biliyorsun işte her gol atılamadığında Talişka meselesi açılıyor. Özellikle sosyal medyada Talişka'yı göndermeyecektiniz, Talişka'yı göndermeyecektiniz diye. Galatasaray'da sence böyle bir durum yaşanır mı? Atıyorum Deniz Gül doğru performansı sergileyemedi, iyi bir performans sergileyemedi. Taraftarlar Icardi'yi kazanamadınız, Icardi geçen sezon bu kadar gol atmıştı, onun yerini dolduramadınız diye homurdanmaya başlar mı sence?
0: Bir şey diyeceğim, hiç sanmıyorum.
1: Neden?
0: Talisca bambaşkaydı abi. Hatta bir şey diyeceğim, çok güzel bir şey hatırlattım. Bomba bir haber vereyim.
1: Ver abi.
0: Burada konuşmuştuk hatırlarsan. Sen Fenerbahçe'den kimi istersin diye Asensio'yu. Galatasaray bu transfer döneminde Asensio'yu istiyor Fenerbahçe'den.
1: Öyle istemiş mi?
0: Evet
1: ya?
0: Abi, istiyor. Yani. İstiyor. Net bilgi. Ama Fenerbahçe vermiyor.
1: Doğal olarak.
0: Aynı zamanda oynatmıyor. Bir de Talisca'yı, keşke Talisca'yı isteselermiş. Ben isterdim abi. Bu Galatasaray'da Talisca iş yapardı.
1: Bence de yapardı.
0: Yapardı yani. Ben Lemina'dan vazgeçerdim. Salahi'den vazgeçerdim. Talisca'nın bu kadroda olmasını isterdim. Bir de daha böyle Fenerbahçe'ye cephe alıp gelip oynardı Galatasaray'da.
1: Zaten ama giderken de cephe bilgi, aldı.
0: Net bilgi, Galatasaray Asensio'yu istedi abi.
1: Fenerbahçe'de reddetti.
0: Ama Fenerbahçe'de abi vermedi abi. Yani vermeye hiç sıcak dahi yaklaşmadı. Galatasaray'ın böyle bir düşüncesi vardı. Batragov transferinden önce böyle bir girişim sözlü olarak yapıldı. Ama Fenerbahçe Asensio'yu

vermedi. Icardi ile alakalı düşünmüyorum abi. Yani Galatasaray taraftarının gönlünde çok farklı bir yeri var Icardi'nin. Yıllar boyunca hep olacak zaten ama bu ayrılık süreci biraz kötü gerçekleşti. Icardi şöyle düşün, taraftarın istememesine rağmen yönetim Icardi'ye bir teklif yaptı ve Icardi'nin Galatasaray'da devam etmesini istedi yönetim. Ona rağmen Icardi yaklaşık 2 ay boyunca

0: şu anda boşta kaldı. Muhtemelen bir takıma imza atacak çünkü İngiltere ve İtalya'da böyle bir durum söz konusu galiba. Yani boşta kalan o bir oyuncuyla sözleşme
1: Öyle mi?
0: imzalayabiliyorlar diye biliyorum.
1: Olabilir.
0: Hani bu haftadan sonra olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ya Icardi bu konuda yanlış yaptı. Icardi şu an Galatasaray'ın kadrosunda Osimhen'le beraber olabilirdi.
1: Evet.
0: Beklentisi farklıydı. O da şöyle düşündü. Ya ben yıllar hani 4 yıl boyunca Galatasaray'a çok büyük katkılar yaptım. Galatasaray en kötü benimle bir 2 yıllık sözleşme imzalasın düşüncesiyle yaklaştı ama futbolda maalesef Galatasaray geçmişte Hagi'ler, Bülent Korkmaz'lar çok önemli futbolcular ve yıldızlar geldi geçti. Icardi burada bence yanlış yaptı. Talisca konusu bambaşka abi. Şimdi Fenerbahçe taraftarı isyan ediyor. Muzaffer Candemir isyan ediyor.
1: Ben
0: Talisca niye gitti diyor
1: Talisca
0: abi.
1: konusunda çok şey değilim
0: Değil
1: ya.
0: misin?
1: Değilim.
0: Tamam abi.
1: Yani ama isyan eden taraf çok fazla tabii hakikaten. Özellikle Fenerbahçe puan kaybettiğinde o pozisyonu Talisca atardı konuları dönüyor. Ben sadece şeyi merak ettim dedim. Biliyor musun tabii onu bilmiyorum da Asensio'yu istemiş Galatasaray diye. İstediği zaman İsmail Kartal takımın başında mıymış acaba biliyor musun?
0: Valla onu tam yani sürecin tarihin tam ne zaman olduğunu bilmiyorum.
1: Belki İsmail Hoca olsaydı gönderin derdi yani o yüzden diyorum.
0: Bir de İsmail Hoca gitti geldi, istifa etti. Çok enteresan.
1: Yani Fenerbahçe'yi de konuşuruz abi.
0: Evet abi.
1: Buradan şeye geçmek istiyorum. Yakup abi bence önemli bir konu. Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluşla bir toplantısı olacak. Bu toplantıda sen neler bekliyorsun? Sence neler konuşulacak? Bu yayın ihalesiyle alakalı sence yayıncı değişecek mi? Yoksa aynı mı kalacak? Bein Sports'ta mı kalacak? Burayı senden öğrenelim.
0: Valla bu yayıncıdan kimse memnun değil.
1: Kimse değil evet.
0: Bir de artık abi Türk futbolu hani Avrupa'nın 5 büyük liginden bir tanesi söylemi var diye oraya çok yaklaştı. Niye? İki takım Şampiyonlar Ligi'nde. Trabzonspor Salah'ı aldı, Fabinho'yu aldı, Frankulino'yu aldı. Yıldız futbolcular transferi. Beşiktaş'a bakıyorsun Trossard var, Vlahovic var. Unuttuğum var mı? He.
1: Yani.
0: Yani en azından hani Trossard var, Vlahovic var. Fener'e dönüyorsun, Lukaku geldi,
1: Greenwood.
0: Greenwood geldi,
1: Kante.
0: Galatasaray Leao'yu getirdi, Sané vardı, Osimhen
1: Tabii.
0: vardı. Yani ligin değeri yükseldi ama senin federasyondan ve yayıncı kuruluştan kazandığın para gelirlerinin toplam gelirlerinin %10'u bile değil. Bu Avrupa'nın 5 büyük liginde en az %30, %40 seviyesinde.
1: Evet.
0: Bugün şu sıralarda Kulüpler Birliği'nin bir toplantısı var ve yayıncı kuruluş gelirlerinin 400 milyon dolarlara çıkması için şu anda bir araya geldiler. Hatta bir ülkemizdeki önemli telefon şirketlerinden bir tanesi 300 milyon doları gözden çıkarmış durumda. Bir şekilde kulüpler bu pazarlığı kızıştırıp o rakamı 400 milyon dolar seviyelerine çıkarmayı planlıyorlar. Şu sıralarda o toplantı devam ediyor ki gün içinde resmi olarak bir açıklama da yapılmasını ben bekliyorum. Burada kulüpler özellikle yayıncı kuruluş konusunda ciddi anlamda rahatsızlıkları var. Bir kere kalite düşmüş durumda abi. Her
1: Kesinlikle
0: anlamda
1: ya.
0: ya bir şey diyeceğim. Taraftar memnun değil, futbolcu memnun değil, yöneticiler memnun
1: İzleyen
0: değil,
1: mutlu değil.
0: izleyen mutlu değil. Kontratı sonlandırmak istiyorsun. Dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Bir de artık her şey dijital abi. Dijitalde çok geriden geliyor yayınlar. İnsanlar izlemek
1: Evet.
0: istemiyor.
1: Bildirim önce geliyor yani.
0: Abi 5G'ye geçtik. İnternet çağındayız, anladın mı?
1: Tabii.
0: Skor sitelerinden takip ediyor insanlar
1: Tabii
0: oradan
1: tabii.
0: maçı izleyince, anladın mı? Bakıyor ha gol oldu falan diyorlar.
1: Aynen.
0: Kavga ediyorlar hatta. Bakma
1: Niye
0: o
1: söylüyorsun? Bildirimleri
0: niye
1: kapat.
0: niye söylüyorsun falan diye. Yayıncı kuruluş ya değişecek ya da bu yayıncı kuruluş 400 milyon dolar seviyelerine çıkacak. Ben mevcut yayıncı kuruluşun 400 milyon dolarlara çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden yerli bir telefon şirketi hani nasıl olur bilmiyorum. Onların çünkü bir televizyon kanalları yok. Belki
1: Kutu satacaklar herhalde.
0: ya kutu satacaklar ya da mevcut kanallardan birini
1: Biriyle
0: satın
1: abi.
0: alacaklar ya
1: Öyle bir
0: da
1: şey diyorsun.
0: ortaklık yapacaklar.
1: Evet.
0: Çünkü hani farklı mecralarda yayının olması gerekiyor. Dediğim gibi o toplantı şu sıralarda Kulüpler Birliği'nde başkanlık düzeyinde Galatasaray'dan Başkan Dursun Özbek katıldı. İşte Beşiktaş'tan Serdar Adalı, ondan sonra Aziz Yıldırım. Bu seviyede bir toplantı şu anda gerçekleşiyor ve

0: İlerleyen saatlerde dediğim gibi Kulüpler Birliği'nin de yayıncı kuruluşla alakalı bir açıklama yapması bekleniyor.
1: Bu arada bence Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye başkanlığından sonra bu süreç daha da ısındı. Bence kendisini bu konuda tebrik etmek gerekiyor. Geldiği günden beri şirketlerle görüşüp bu yayın ihalesi konusunu sürekli gündeme getiren başkanların başını çekiyor aslında Sayın Aziz Yıldırım.
0: Hep bu konuda zaten Türk futbolundaki herkes Aziz Yıldırım'ın hakkını vermiştir. Geçmişte 500 milyon dolar olduysa
1: evet,
0: bu Aziz Yıldırım'ın girişimleri sayesinde olmuştu. Ama düşünsene 10 sene önce 15 sene önce
1: tabii,
0: 500 milyon dolar olan
1: tabii,
0: paket şu anda 170-180 milyon dolarlara düşmüş durum. Bak bunu şöyle açıklayayım sana. Fenerbahçe'nin bu sezonki gelirlerinin toplamı neredeyse 200-250 milyon dolar. Belki de 300'dür. Hı. Yayıncı kuruluştan aldığı para ne kadar? 10-15 milyon dolar.
1: Tabii. Bir oyuncunun
0: komedi
1: maaşı değil
0: abi,
1: belki.
0: Komedi. Komedi yani. %100 değişmesi gerekiyor. Yani İspanya'daki Getafe kulübü ya da işte Valencia kulübü senden çok daha fazla yayın gelirine sahip.
1: Tabii.
0: Premier Ligi zaten saymıyorum. İtalya'yı zaten saymıyorum. Fransa Ligi'ndeki o işte 15-20 milyon euroluk takımların yayın gelirleri bile senden daha fazla.
1: Peki abi, artık yavaş yavaş bir derbiye geçelim istiyorum. Özellikle merak edilen konu tabii ki Galatasaray bu maça nasıl bir planla, nasıl bir 11 ile çıkacak? Osimhen sakatlığı ne durumda, iyileşti mi, artık sahalara dönecek mi derken bir genel olarak bir derbiyle başlayalım. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bence zorlu bir maç olacaktır. Sonra isimler üzerinden ilerleriz.
0: Bugün saat 11'de Kemerburgaz Florya Metin Oktay tesislerindeki antrenman Lemina ve Osimhen'in sürecini belirleyecekti.
1: Hı hı.
0: Benim şahsi görüşüm, bugünkü antrenmana çıkmadılar, takımdan ayrı çalıştılar. Bu bilgiyi paylaşıyorum. Yani Osimhen ve Lemina bugün de antrenmana çıkmadı.
1: Evet.
0: Şimdi Galatasaray'ın önünde bir milli ara var. Milli ara sonrası zorlu bir fikstür var. Barcelona, Lille, Fenerbahçe derbisi var. Okan Hoca'nın bu maçları düşünerek Osimhen ve Lemina'yı Trabzon'a götürmesini ben beklemiyorum.
1: Hı hı.
0: Ki kadroda büyük ihtimal olmayacaklar. Bir ihtimal Lemina kesin olmayacak ama yarınki antrenman da önemli. Bana şu anda bilgi geldi. Yarın da Galatasaray saat 14.15'te Kemerburgaz'da son antrenmanını yapacak ve saat 17.15'te özel uçakla Trabzon'a gidecekler.
1: Evet.
0: Yarınki antrenmanda eğer Osimhen takımla çalışırsa bir ihtimal kadroda olabilir ki ben olmasını beklemiyorum, risk etmeyecek. Çünkü Deniz Gül'ün performansı Okan Hoca'yı şu anda ikna etmiş durumda. Okan Hoca Osimhen'siz de Deniz Güllü kadroyla Trabzon'u deplasmanda yeneceğini düşünüyor. Ayrıca Osimhen konusunda da riske girmek istemiyorlar. Dediğim gibi yarın Osimhen'in durumu %100 belli olur ama kadroda olması benim için sürpriz olur. Baştan söyleyeyim onu.
1: Hı hı.
0: Trabzon tarafında Thomas Reis göreve geldi. Takımın başında olacak. Ki Samsun Spor döneminde çok iyi işler yapmıştı. Galatasaray'ın Kocaeli Spor maçı kadrosundan Trabzon Spor maçında çok fazla değişiklik yapmasını beklemiyorum. Bu benim tahminim. Kalede yine Uğurcan olur. Savunmada Salahi. Stopperler Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı. Sadece geçen sezona kıyasla, çünkü özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçlarında İsmail Jakobs iç sahada oynamıştı ve Muhammed Salah'a karşı çok iyi performans göstermişti. Hatta adım attırmamıştı Salah. İngiltere'deki maçta Salah iyi oynamıştı.
1: Evet.
0: Rövanşı almıştı Jakobs'tan ama ben Eren Elmalı yerine Okan Hoca'nın sadece sol bekte bir Jakobs değişikliği yapabileceğini düşünüyorum. Onun dışında orta saha da değişmez. Torreira oldukça formda bu
1: çok
0: arada.
1: Çok iyi başladı
0: milli
1: sezonu.
0: Takıma çağrıldı. Diego Forlan Uruguay teknik direktörü oldu ve Torreira'yı milli takıma çağırdı ki bu Torreira için inanılmaz bir motivasyon.
1: Tabii.
0: Umarız sağlıklı bir şekilde
1: İlk
0: döner ki.
1: İlk kez mi gidiyor abi?
0: Sezon yok, daha önce
1: de
0: gidiyordu ama ciddi belli bir dönemde hiç çağrılmamıştı. Çok iyi olmasına rağmen çağrılmamıştı. Ama Galatasaray'da sezona çok iyi başladı ki Torreira'nın Galatasaray'da kaptanlığı da gündeme gelebilir, bunu da söyleyelim. Hani onore etmek için, daha fazla motive etmek için, çünkü Galatasaray yönetiminin planı sezon başında Osimhen'e 9 numarayı verip aynı zamanda kaptanlığı teslim etmekti. Abdülkerim Bardakçı yine birinci kaptan olacaktı ama ikinci kaptan Osimhen olacaktı. Osimhen herhalde Icardi'ye duyduğu saygıdan dolayı çok şeyi kabul etmedi.
1: O işi istemedi. 9 numara

0: formayı
1: Evet.
0: kabul etmedi. Kaptanlık konusuna gelecek olursak da Osimhen sahadaysa zaten kaptan gibi davranıyor.
1: Tabii
0: Yani
1: herkese
0: o
1: talimat
0: pazu
1: verin.
0: bandını
1: Gizli
0: takmasına
1: kaptan.
0: gerek yok abi.
1: Gizli kaptan.
0: Aynen öyle. Yani Torreira'yı onore etmek için Galatasaray yönetimi böyle bir yola başvurabilir. Yine Torreira Galatasaray'ın ikinci kaptanı olabilir. Orta saha kurgusu dediğim gibi Kocaeli Spor maçındaki gibi olacak. Gabriel Sara, Torreira ve Yunus Akgün 10 numarada yine bekliyorum.
1: Hı.
0: Sağ tarafta Barış Alper Yılmaz olur. Leao zaten Kocaeli maçında 11'de başlamıştı ki Okan Hoca özellikle o 11'deki fiziksel gücünü arttırmak adına daha fazla süre vermişti Kocaeli maçında kendisine. Trabzonspor maçında da yine 11'de başlamasını bekliyorum. Forvet'te de Deniz Gül olacak. O da az önce de bahsettik. Kocaeli maçında gayet iyi
1: Evet.
0: performans göstermişti. Galatasaray'ın da ben Trabzon deplasmanında kazanmasını bekliyorum. Evet bir teknik direktör değişimi yaşandı ama bence Trabzonspor bu sezon böyle çok iyi futbol oynayamıyor. İyi kadrosu olmasına rağmen geçen sezona göre bence kadro kalitesi biraz düştü. Özellikle orta sahada ve savunmada ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Çünkü Batagov hala sakat dönemedi. Vivo bence Süper Lig'in en iyi stoperi ki Davinson Sanchez'in, Ake'nin hepsinin önüne
1: Evet.
0: koyuyorum. Acayip bir potansiyel var. Galatasaray'ın ya da Fenerbahçe'nin alma ihtimali yoktu zaten. Vermezlerdi ama eksikleri çok fazla Trabzonspor'un bence ki devre arasında da özellikle orta sahaya transfer yapacaklarını söylemişlerdi. Buna rağmen hani zorlu deplasman olmasına rağmen Trabzonspor taraftarının yeni teknik direktörle daha motive çıkacağı bir maç olacak ama hakem etki etmediği takdirde ben Galatasaray'ın çünkü Galatasaray iyi futboluyla iyi sinyaller verdi. Bu futbolu devam ettirmesi halinde Deniz Gül diyorum. Osimhen'in yokluğunda bile Trabzonspor'u deplasmanda böyle 2-1, 3-2 gibi bir skorla mağlup etmesini
1: Bu arada
0: bekliyorum.
1: maçın hakemi de belli olmuş. Batuhan Kolak. Tanıyor
0: Yani
1: musun?
0: yo tanımıyorum ama şunu söyleyeyim. Son dönemde biliyorsun yabancı var hep görev almaya başladı. Galatasaray Kulübü'nün de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talebi bu uygulamanın devam etmesi yönündeydi.
1: Hı.
0: İlk hafta yabancı varla başlamıştık. İkinci hafta bu yabancı var konusu da federasyon değişikliğe gitmiş. Sonra bu yabancı var konusunu devam ettirmişti. Dediğim gibi hakem hatası olmadığı sürece ben Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum.
1: Ertuğrul Doğan, Sayın Ertuğrul Doğan yeneceğiz mesajını verdi. Doğaldır tabii ki camiasını ayaklandırmak açısından neler söyleyeceksin? Aziz Yıldırım'ın da Sayın Aziz Yıldırım'ın da buna benzer açıklamaları var. Galatasaray'ı yeneceğiz
0: Abi
1: demelerine dair.
0: Beşiktaşlarda da aynı motivasyon var şu anda yani. Biz Fenerbahçe'yi yendik. Sırada Galatasaray var. Fenerbahçe'nin bütün hedefi işte 26'sında deplasmandaki Galatasaray maçı. Çünkü camianı Galatasaray'la motive edebilirsin abi. Şu an zirvede Galatasaray var. Şimdi sen Trabzon'u yenince motive olmuyorsun. Senin taraftarın da olmuyor. Trabzon da aynı şekilde. Bu arada yenebilir Trabzon. Çünkü geçen sezon mağlup etmişlerdi. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir mağlubiyet almıştı Galatasaray
1: Abi
0: Trabzon
1: derbilerde
0: deplasmanında
1: hiç belli
0: ki
1: olmuyor gerçekten
0: iyi
1: yani.
0: futbol oynayarak kazanmıştı ama sonra devamında gidip Alanya'ya takılmıştı.
1: Evet.
0: Şampiyonluk yarışından uzaklaşmıştı. Abi önemli olan istikrar. Galatasaray'da da bu istikrar var. Aziz Yıldırım'ın hedefi Galatasaray, Ertuğrul Doğan'ın hedefi Galatasaray, Beşiktaş'ın hedefi Galatasaray. Gayet doğal bir durum. Son 4 yıl üst üste şampiyon olan takım Fenerbahçe olsaydı ya da Beşiktaş olsaydı benzer açıklamalar o kulüpler için de yapılırdı. O yüzden gayet doğal karşılıyorum. Bir şekilde camialarını motive etmeleri gerekiyor. Sonuçta camiaların liderleri olan isimler bunlar. Ama kolay değil yani. Okan Hoca'nın derbi performansı da çok iyi.
1: Peki, hayırlı uğurlu olsun Galatasaray kafesini açıyor.
0: Kafe Ilgala.
1: Kafe Il Gala eksi bir puan bastı.
0: Eksi bir puan sende.
1: Google'dan kahve söyledim geldi eksi bir puan
0: Bir
1: diye.
0: şey diyeceğim. Ben de tweet atacağım diyeceğim ki Muzaffer eksi bir verdi. Yüklenin Galatasaraylılar.
1: Aman
0: Galatasaray oraya. Ya zaten bir şey diyeceğim. Fenerbahçelerin çok gitmesini beklemiyor
1: tabii
0: zaten
1: yani doğal
0: Galatasaraylılar.
1: olarak.
0: Ya şöyle son dönemde biliyorsun hani kafe kültürü bizim ülkede de bir anda böyle hep
1: Çok
0: var zaten böyle bir çiğ köfte furyası var. Herkes çiğ
1: lokmacı
0: köfteci
1: vardı bir
0: açıyor.
1: ara lokma.
0: Lokmacılardan eser kalmadı.
1: Hepsi battı.
0: Lokmacılar vardı. Bu son dönemde de kafe kültürü var. Ama işletmeyi doğru

0: yapan, kaliteyi belli bir seviyeye oturanlar kalıcı oldu. Ve
1: Evet.
0: ciddi anlamda insanlar kafelere gidip vakit geçiriyorlar. Çünkü hani 200 liraya bir kahve alıyorsun, verilmez diyorsun ama sen o parayı o
1: Veriyorsun.
0: kahveye vermiyorsun abi.
1: Hizmete
0: O
1: veriyorsun,
0: kahveyi
1: şeye
0: oradaki
1: veriyorsun.
0: internete veriyorsun.
1: Tabii.
0: 2 saat, 3 saat oturmaya veriyorsun. O muhabbete veriyorsun. Kahveye gitsen dayı her seferinde önüne çay da yiyecek. Ya da böyle klasik bir kafeye gitsen, abi kahve gelsin. Onda atom gelsin. Anladın mı? Bir Türk kahvesi verelim mi? Bizim oralet inanılmaz iyi.
1: Sürekli bir baskı
0: Ha,
1: değil mi?
0: kivi verelim mi? Kakao verelim mi? Anladın mı? Kafede böyle bir şey yok. Bir de doğru yönetebilirsen gerçekten gelir sağlama ihtimalim var. Kafe
1: Tabii.
0: Ilgala bence güzel bir proje ki bu Galatasaray'da hayata geçiyor. İlk proje de Mecidiyeköy'de 550 metrekarelik bir alanda
1: Alanda.
0: dükkan şu anda tutuldu ve ilk Kafe Ilgala'nın projesi hazırlanıyor. Ya şöyle söyleyeyim sana. Bir kere Mecidiyeköy'de açılması çok doğru bir karar. Galatasaraylıların bir Mecidiyeköy kültürü var.
1: Var, evet.
0: Yani hani Rams Park'ı gidip göremese bile Mecidiyeköy'e giden adam o Ali Sami'nin orada yükselen binaları
1: Evet.
0: Mecidiyeköy'e gitmişken böyle bir gidip göresi geliyor. Şimdi artık bir de kafeler şuna döndü. Sosyal medya inanılmaz gelişti. Sosyal medya paylaşımları yapılıyor. Mesela Galatasaraylısın. Kafe Ilgala'ya gideceksin. Bir tane kahveni içeceksin. Varsa Galatasaray ürünleri satın alacaksın. Çünkü store her yerde bulamayabiliyorsun. Kafeye gittin. Kupanı aldın. Bir tane atkını aldın. Bir tane formanı aldın. Bir de kahveyi içtin. Kulübe ciddi anlamda gelir
1: Maç
0: sağlıyorsun abi.
1: günleri orası
0: Bir
1: dolup
0: de
1: taşar bir de abi.
0: ya %100 öyle. Bir de şu muhtemelen özel köşeleri olacak. Gidip orada fotoğraf çektirme ihtimalin olacak. Bir de imza törenleri düzenliyorsun mesela futbolculara. Geçmişte çok vardı. Artık yok. Bunu mesela Batragova şeyde imza töreni düzenlediğini düşün. Kafe Ilgala'da.
1: Gibi
0: En
1: evet.
0: az Türkler kadar bir de Ruslar gelir abi.
1: Tabii
0: Çok
1: doğru.
0: güzel fikir ama doğru yönetebilirsen, kaliteyi koruyabilirsen. Yani bu kolay bir şey değil. Bizim ülkemizden de çıkan çok güzel böyle kafe zincirleri var. İnanılmaz
1: Var
0: noktalara
1: tabii canım.
0: geldiler. Dünya standartlarında iş yapıyorlar. 300-400 tane şubelere ulaştılar. Galatasaray'ın ilk aşamada hedefi 10 şube. Birinci şube Mecidiyeköy'de açıldı. Üst katının da store şeklinde dönüştürülmesi bekleniyor. Çünkü İstanbul'da Rams Park'taki store dışında en fazla satış yapan şube Cevahir Alışveriş Merkezi'ndeki Galatasaray Store şubesi. Çünkü dediğim gibi
1: Çok
0: Mecidiyeköy'e giden
1: merkezi bir de tabii.
0: Galatasaraylılar genelde oraya gidiyorlar. Buradan da alma ihtimalleri yüksek. İkinci şubenin Beyoğlu'na açılması bekleniyor. İlk aşamada hedef 10 şube, sonra 100 şubeye çıkarmayı düşünüyor Galatasaray. Bunu ki Galatasaray Store'lar da franchising şeklinde de veriliyor. Ben de Beylikdüzü şubesini açmayı planlıyorum.
1: Yayıncılığı bırakıyorsun.
0: Evet abi. Bu arada ben şöyle yapacağım. Ben yayıncılığı kafede yapacağım.
1: Daha mantıklı.
0: Düşünsene bir de
1: Güzel bir
0: Galatasaray
1: kamera sistemi
0: taraftarları
1: kur.
0: gelecek.
1: Of.
0: Anlık maç izleyeceğiz. Şaka tabii bu. Böyle
1: Win-win
0: bir
1: olur. Bence kötü fikir değil.
0: benim böyle bir kafe düşüncem vardı aslında. Bir kafe açıp orada Galatasaray maçlarını izleyeceksin ve aynı zamanda canlı
1: Yayını
0: YouTube
1: yapacak.
0: yayını yapacaksın.
1: Aa, güzel fikir.
0: Güzel fikir. İleride yatırımcı falan bulursam denerim böyle bir şey ama İşin şakası İstanbul'da da ilk aşamada 10 tane şube açmayı planlıyor Galatasaray. Sonra Türkiye genelinde de bu sayıyı 100'e çıkarmayı düşünüyorlar. Muzaffer az önce de yayıncı kuruluştan da konuştuk ya
1: Evet abi.
0: kulüplerin giderleri artık çok fazla.
1: Tabii.
0: Ve gelir üretmek zorundalar. Sadece sponsorluklarla da olmuyor. Uluslararası sponsorlar bulman lazım ya da böyle ek gelir getirecek. Mesela bir ara herkes Galatasaray'a diyordu ki ya inşaat şirketi mi Galatasaray Kulübü? Baba bak bugün Trabzonspor İstanbul'da inşaat yapmaya başlıyor.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe Maltepe projesi inşaat yapmaya başlıyor. Beşiktaş inşaat yapmaya başlıyor. Yeni proje kurmaya çalışıyor. Niye?
1: Mecbursun abi.
0: Döndüremiyorsun
1: Tabii,
0: artık abi.
1: mecbursun.
0: Döndüremiyorsun. Milyon eurolardan bahsediyoruz. Galatasaray'ın maaş bütçesi 100 milyon euro. Fenerbahçe'nin 100 milyon euro. Beşiktaş'ın 60-70 milyon eurolarda.
1: Tabii.
0: Bunları döndüremezsin. Böyle projeler hayata geçirmek zorundasın ki güzel bir proje. Umarız başarılı olur. Dediğim gibi çok sağlam temelleri oturtman lazım. yoksa bir anda zarar da edebilirsin.
1: Peki abi, son olarak birazcık da Fenerbahçe'yi de konuşalım istiyorum. Fenerbahçe'de yaşanan bu gelişmeler, İsmail Hoca'nın Roma maçından sonra

0: istifa etmesi, sonrasında geri gelmesi, Aziz Yıldırım'ın ilk önce ben burada olduğum sürece İsmail Kartal burada kalacak demesi, ama dün sanıyorum Feridun abiye yaptığı açıklamalarda da hani benimle devam edecek ama kendisi gidiyorum diyene kadar, yani gitmek isterse de artık arkasında yani duramam gibi bir açıklama yaptı Aziz Yıldırım. Genel olarak Fenerbahçe'nin hem lig gidişatı hem de yaşanan bu süreçlerle alakalı neler söylemek istersin?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Bir, geçen sezona göre baktığın zaman sanki evet Fenerbahçe'nin forveti yoktu ama kadrosu biraz daha zayıflamış gibi bir hava oluşmaya başladı Fenerbahçe. Nitekim bunu saha sonuçlarında da görmeye başladık. Şimdi Gaziantep maçından sonra İsmail Kartal'ın basın toplantısı inanılmaz kötüydü. Yani kulübün, az önce söyledim ya, sosyal medya hesapları sanki kişisel hesaplar gibi yönetiliyor. Abi hocanın iletişim süreci zaten çok kötü. Geçmişte de kötüydü. Hoca açıklama yapamıyor. Hoca konuşamıyor abi. Sıkıntı yaşıyor yani. Bunu sınırlandırman lazım. Belli konu başlıkları üzerinden götürmen lazım. Koskoca Fenerbahçe kulübünden bahsediyoruz. Bu işe en azından 2-3 kişinin hazırlık yaparak şey yap. Şimdi Gaziantep maçından sonra çıkıyor, 8 puan fark diyor. Aslında 8 puan
0: Orada yanlış anladı ama.
1: kaybı diyecekti
0: Evet.
1: aslında orada ama abi hakem hatalarını anlatıyor ama böyle hiç kimseye inandırıcı gelmiyor, anladın mı? Çünkü pozisyonları o bile hatırlamıyor. Valla Fenerbahçe için zorlu bir süreç. Ben şöyle düşünüyorum. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında ne kadar uzun süre kalırsa Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali o kadar artar. Çünkü evet, Şampiyonlar Ligi önemli bir başarı. İsmail Kartal'ın götürmesi. Çünkü ciddi bir gelir de geldi oradan ama buradan Beşiktaş'a da değineceğim. Abi hem Şampiyonlar Ligi'ni hem Süper Ligi aynı anda götürme şansın çok kolay değil. Bunun sıkıntısını Galatasaray geçen sezon deplasman maçlarında yaşadı. Siyahla beyaz kadar böyle belirgindi. İçeride Juventus'u 5-2 yendi. Deplasmandaki maçı ben Torino tribünlerinde titreyerek izledim. Kolay değil çünkü. Geniş bir kadronun, oturmuş bir kadronun olması gerekiyor. E baba, Fenerbahçe kadroyu neredeyse baştan aşağı değiştirdi. Önemli değişiklikler yaptı. E Beşiktaş'a dönüyorsun. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden daha zor neredeyse. Bak bugün Beşiktaş mesela Marsilya'yı yenebilir, inanıyorum. Ki Marsilya bence o kadar kötü kadro değil. Transfer yapmadılar, etmediler ama iyi bir kadroları var. Beşiktaş bugün yenebilir ama Beşiktaş öyle bir efor sarf edecek ki Ahmet maçında sıkıntı yaşayacak. Yani Ahmet maçında Beşiktaş'ın puan kaybı yaşama ihtimali çok yüksek. Burada bir tercih yapman lazım.
0: Ahmet de çok formda
1: Bak,
0: bir de.
1: seçsin demiyorum ama bazı oyuncuları dinle. Şimdi bugün mesela A-Spor'da gördüm galiba. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini gördüm. Trossard dışında bildiğin orada İlhan Fakılı
0: İlhan
1: mıydı?
0: Fakılı,
1: İlhan
0: evet.
1: Fakılı oynayacak galiba onun yerine, ki
0: İyi
1: iyi
0: de bir,
1: transfer,
0: bence
1: güzel de
0: de
1: performans
0: kesinlikle.
1: gösteriyor ama onun dışındaki kadro birebir Beşiktaş'ın ideal 11'i. Şimdi sen bu 11'le Marsilya'yı yenebilirsin. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar da gidebilirsin. Ama sezonu tamamlayamazsan Serdar Adalı, ki seçime gidecek ya, sezon sonunda o koltukta kolay kolay oturamaz
0: Tabii.
1: abi.
0: Bu sene bile yani çok tartışılan bir isimdi sezon başında Serdal Adalı düşündüğünde yani.
1: O yüzden bir tercih yapmaları gerekiyor. Fenerbahçe'nin de işi çok kolay değil. Şampiyonlar Ligi'ndeki grup çok zor değil ama lig çok daha önemli. Orada bir tercih yapılması
0: Ya
1: gerekiyor.
0: abi bence şu anda zaten düşündüğünde hani Fenerbahçe üzerinde söylüyorum. Fenerbahçe'nin devre arasına kadar minimum puan kaybıyla gitmesi lazım ki Sayın Aziz Yıldırım da buna vurgu yapıyor zaten. Hani diyor ki bizim devre arasına kadar minimum puan kaybıyla gidip puan farkını açtırmayıp devre arasında gerekli takviyeleri yapmamız gerekiyor diyor. E şimdi şampiyonla şimdi bak galiba 27 günde kaç 3 günde bir maç oynamaya başlayacaksın işte artık milli aradan sonra. Yani acayip bir tempoya girecek takımlar. Oradan nasıl sağlıklı bir şekilde çıkacaksın? Sorun
1: İşte
0: tabii.
1: takımların yaş ortalaması burada çok önemli. Mesela Galatasaray biraz daha gençleşti,
0: Genç, evet.
1: anladın mı bu anlamda?
0: Fenerbahçe'de yaş ortalaması daha yüksek.
1: Fenerbahçe sıkıntı yaşayabilir bu süreçte. O
0: Vallahi
1: yüzden ben
0: zorlu.
1: İsmail Kartal'ın da sezonu tamamlayabileceğini düşünmüyorum. Şu milli ara sonrasında sosyal medyada konuşuluyor ama ben 3-5 gün önce de bahsetmiştim. Montella'nın da koltuğu çok sağlam değil milli takımda. Ve UEFA Uluslar Ligi'nde

0: Fransa, İtalya, Belçika ile karşılaşacaklar. Orada bir sıfır çekerse direkt yollar ayrılır. Fenerbahçe'de de İsmail Kartal'la yolların ayrılması halinde bir
1: Montella mı
0: Montella
1: diyorsun?
0: Fenerbahçe beraberliği ben bekliyorum. Bu arada
1: Olabilir.
0: ki milli takımda bence başarılı oldu belli bir dönemde. Artık Süper Lig'de atıyorum ki Galatasaray'da bile Okan Buruk ola ki sürpriz ayrıldı. Montella'yı Galatasaray tarafı da düşünür. Beşiktaş tarafı da düşünür. Fenerbahçe tarafının da gayet düşünmesi gayet doğal bir durum. İsmail Kartal'ın sezonu çok tamamlayabileceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Kolay değil yani.
1: Valla ben geldiği günden beri bu düşüncedeyim. Yani çünkü birazcık şey gibi geliyor bana Fenerbahçe'deki bu durum. Yani hani geçmişteki örneklere bakıp bugünü çözmesini bekliyorsun ama şimdi geçmişe baktığında da çözülemeyen birçok şey var. Birazcık bile bile lades demek gibi geliyor bana. Hayırlısı olsun ama ben de aynı fikirdeyim seninle yani. Çünkü zaten bu saatten sonra o şeyi yani inanılmaz bir performans yakalaması lazım İsmail Hoca'nın. Yani 10'da 10 falan yapması lazım peş peşe ki bu tartışmalar kapansın. O da bu ligde zor gibi abi.
0: Ya bir de şu anda puan farkı 6 yanlış
1: 6.
0: bilmiyorsam.
1: 6 evet.
0: Yani bir 3 puan daha kaybetsen geçmiş olsun.
1: Tabii. Yani şu anda bile geçmiş olsun diyen, umutsuzluğa
0: Yok,
1: kapılan çok fazla insan
0: daha
1: var.
0: erken abi, erken.
1: Bence de
0: Ya 3
1: erken bu
0: puanlık
1: arada.
0: sistem de çok erken abi.
1: Tabii.
0: Çok erken. Daha atıyorum İsmail Kartal Galatasaray'ı içeride dışarıda yendi.
1: Tabii.
0: Geçmiş olsun, anladın mı? İş değişebilir. Ama bu ışığı görebiliyor musun? Ben görmüyorum.
1: O, yani Fenerbahçe çok yavaş oynuyor abi bir kere. Oyunu hızlı değil yani.
0: Ve bir de Galatasaray iyi oynuyor. Bak, bütün maçları yerinde takip eden biri olarak söylüyorum. Galatasaray iyi mücadele ediyor ve aynı zamanda iyi futbol oynuyor şu anda. Galatasaray taraftarının beğenmediği Sara öyle ya da böyle 2 gol 2 asist oynadı. Daha bak devreye ofansif anlamda Leao, Sané, Barış Alper Yılmaz girmedi. Osimhen sakatlandı. Bunların hepsinin milli aradan sonra böyle sağlıklı bir şekilde döndüğünü düşün.
1: Tabii.
0: Önünde kimse duramaz abi.
1: Bakalım
0: Sana
1: ne?
0: ne diyorum? Mesela Barcelona şu anda gümbür gümbür gidiyor, anladın mı?
1: Acayipler var ya.
0: Abi istediği kadar acayip olsun bak. Herkesle oynamış olabilirsin ama Ramsport'ta bir de Galatasaray'la oynamak var, anladın mı?
1: Bak alırlar bu kısmı ben sana söyleyeyim.
0: Efendim?
1: Alırlar bu kısmı bak
0: Ya abi
1: maçtan
0: istedikleri kadar alsınlar. Ben
1: sonra.
0: sana söyleyeyim yani öyle
1: Hansi Flick
0: tamam
1: şey demiş.
0: kıyaslanmaz ama Juventus kötü takım mıydı abi? Galatasaray İyi gününde 5 tane
1: Tabii
0: attı.
1: ama
0: Liverpool'u
1: sonra
0: burada 2 kere yendi. Şampiyonlar Ligi kolay değil abi.
1: Hansi Flick demiş ki oyuncuların bana söz verdi Şampiyonlar Ligi'nde bir takıma 10 tane gol atacaklar. Futbol abi bu.
0: Ya futbol tabii ki abi. Benim beklentim yok zaten. Yani
1: Tabii.
0: Barcelona maçından puan alma. Lisbon, Barcelona, Paris Saint-Germain. En baştan söyledim. Puan almasını
1: Evet.
0: beklemiyorum. Diğer maçlardan da toplam Galatasaray'ın 13 puan alarak Şampiyonlar Ligi'nden çıkacağını düşünüyorum dedim. Hala bunun arkasındayım ama yani Barcelona da öyle gelip Galatasaray'ın stadında gümbür gümbür öyle 4-5 atamaz abi, ben sana söyleyeyim.
1: Bakalım.
0: Ben Real Madrid'leri gördüm. Bayern Münih'leri gördüm. Galatasaray kök söktürdü abi.
1: Bakalım. O maçı merakla. Bu arada
0: Bekliyoruz, konuşuruz burada.
1: çok güzel maç olur ama yani
0: Ya
1: bu arada. Hakikaten
0: kesinlikle.
1: temposuyla şeyiyle müthiş maç olur. Şampiyonlar Ligi'ni seviyorum abi ya. Çok keyifli yani.
0: İnanılmaz.
1: Barcelona.
0: Fenerbahçe'nin de olması muhteşem bir
1: Tabii bu
0: şey.
1: sene daha da güzel bir renk oldu yani.
0: Evet abi ama bu Fenerbahçe adına hani avantajlı gibi gözükse de motivasyon anlamında bence dezavantajlı bir durum.
1: Peki. Abi çok teşekkür ederim. Ağzına
0: Ben
1: sağlık. Var mı
0: teşekkür
1: eklemek
0: ederim.
1: istediğin?
0: Yo, teşekkür ederim. Trabzon deplasmanında olacağım. Maç günü gideceğim Trabzon'a.
1: Ha, deplasmana
0: Galatasaray.
1: gidiyorsun.
0: Evet. Son 2 yıldır gidiyorum. Bu sezonda gideceğim. Maçtan sonraki hafta da burada gelişmeleri konuşuruz zaten. Bizi izledikleri için, yayına katkı verdikleri için bütün izleyicilerimize teşekkür ederiz. Yayının tekrarını izleyeceklerden de ricamız. Yayını beğenirlerse aynı zamanda skor tahmini yapsınlar. Bakalım
1: Evet.
0: Trabzonspor Galatasaray maçının skorunu kim doğru tahmin edecek? Önümüzdeki hafta okuruz o skor tahminlerini doğru bilen kişileri. Ben de skor tahmini yaptım. 2-1 ya da 3-2 Galatasaray'ın
1: 2-1 ya
0: kazanacağını
1: da 3-2.
0: düşünüyorum.
1: Ben de 2-2 diyorum.
0: 2-2 hemen puan kaybettim.
1: Ya da temennim öyle diyeyim ben.
0: Evet abi.
1: Peki.
0: Teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi? Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün

0: Alper Üstünca ile birlikteyiz. Alper abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Göksel'in. Gerçekten hoş bulduk.
0: Yani işte Jalgiris armasında basketbol topu var. Çorum kim ki, onlar kim ki diye Beşiktaş böyle bir takım haline evrildi. Neler söylersin? Müthiş bir galibiyet.
1: Yayın öncesinde biliyorsun, maç öncesinde seninle yayın yaptığımızda şunu söylemiştim. Yani Beşiktaş bugüne kadar kazandı, turları atladı ama en kritik, en ciddi sınav UEFA Avrupa Ligi başlangıcıdır demiştim. Ve bu kadronun isteyen, oynayan, oynatan Beşiktaş'ın Süper Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni domine edeceğinden bahsetmiştim. İşte çıkacaksın, bu maçı kazanacaksın. Hem Türkiye'ye hem de dünyaya Beşiktaş'ın ne olduğunu göstereceksin demiştik. İlk yarıda İlhan Fakıl'ın golünden sonra Agbudu'nun bir sarı kartı var. O sarı kartın etkisinde kaldı sanırım Agbudu. Çıkmayı unutunca offside bozuldu ve Marsilya gol böyle buldu. Yani o pozisyonun dışında da 90 dakika boyunca Marsilya'nın kaleye şutu yok. Yani bir isabetli şut, o da Agbudu'nun hatasına gol olarak geldi. İkinci yarı aslında biraz durgun başladı Beşiktaş. Taraftar da biraz uyudu 10 dakika. Ama Černi'nin golü hem takımı hareketlendirdi hem tribünleri hareketlendirdi. Sonrasında Murillo'nun golüne dikkat ettin mi sevgili Göksel'in bilmiyorum ama Beşiktaş bu pozisyonlara belli ki fazlasıyla çalışıyor. Orkun Kökçü ortalıyor, savunmadan biri çıkıyor, pike golü atıyor. Bir önceki maçta biliyorsun ki lig maçında Emirhan aynı golü atmıştı. Şimdi de Murillo aynı golü attı ve sonrasında zaten Olayta'nın harika futbolu, nefis asisti, yeni transfer Poku'nun golüne de çok sevindim. Gerçekten siyah beyazlarda İtalyan hoca yine oyuncu değişikliklerini yerinde yaptı. Yine hamlelerini yerinde yaptı. Maçın yıldızı bana göre Salih Özcan'dı, Emirhan'dı. Gerçekten geriden Beşiktaş çok iyi topla çıktı, çok iyi toplar kestiler. Hakikaten Beşiktaş bir bütün oyun oynuyor. Kolej havasını yakalamış, rakibini ablukaya alan, oyunu isteyen taraf Beşiktaş'tı ki ve kazanan tarafta o heyecanı sahaya yansıtıp 3 puan alan Beşiktaş oldu. UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayan Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bu 3 puan Beşiktaş'ın belki de sonrasındaki oyunları için de umut ışığı oldu. Bilmiyorum, katılıyor musun?
0: Abi kesinlikle katılıyorum. Yani ya hani bazı Beşiktaş taraftarı şey der ya, ya bu takım böyle oynasın istiyorsa 10 yıl şampiyon olamasın falan diye, öyle bir oyun vardı işte ama evet. O söylemlerin sonunda da şampiyonluk gelir çünkü gerçekten kusursuz bir futbol ki Trossard'ın yokluğunda parlayan bir İlhan Fakıl'dı. İkinci gole de çok yaklaştı. Direkten döndü topu. Poku'nun alınışından sonra Černi gaza bastı adeta. İnanılmaz bir Černi izlemeye başladık abi. Hem Poku hem Černi çok iyi. Bireysel performansları nasıl değerlendirirsin diyeceğim ama tabii Olaytan'a çok ayrı bir parantez açmak gerekir herhalde.
1: Vallahi kaleci Nübel'den başlayacak olursak, yani Nübel bir kere gerilin kaptanı. Yani inanılmaz bir performans sergiliyor. Topu ayağına aldığı zaman herkes rahat. Savunma kafası sıkıştığında hemen geriye oynuyor. Orada Nübel'in iyi ayaklarının olduğunun farkında savunma. Yani Murillo oynadığı futbola bir de harika bir golle katkıda bulundu. Emirhan Agbudu ikilisi değil. İtalyan hocanın buraya dikkat etmesi lazım. Her zaman orada Emirhan Can'ı oynamalı. Agbudu çünkü bir el bombası. Yediği sarı kartta ben eyvah dedim. Yani 10. dakikada yedi. Yani geri kalan dedim 35 dakikada umarım ikinci sarıdan atılmaz bu Agbudu. Niye İtalyan hoca duruyor? Niye Can'ı almıyor diye de aslında içimi yedi. Neyse ki bir kırmızı olmadı ama kafası sarıda kaldığı için çıkışı unuttu. Offside'den Beşiktaş belki de gol iptal olabilirdi ama bu yüzünden gol oldu.
0: Evet.
1: Burada bence İtalyan hoca biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Emirhan Can o ikilisi oraya daha çok yakışıyor. Ouattara'nın oynadığı futbolu anlamıyorum. Yani takımda bir tek sırıtan isim Ouattara sevgili Göksel'in. Katılmışsın bilmiyorum. Yani ne adam tutmayı biliyor, ne kaçan adamı yakalamayı biliyor, ne topu ayağına aldığı zaman ne yapacağını biliyor. Yani Ouattara'da çok ciddi sıkıntı var ki ben hep şunu söylemiştim. Rıdvan da biraz dedim çelimsiz kalıyor. Beşiktaş'ın iyi bir sol beke ihtiyacı var. Tek aksayan bölgesi orası demiştim son transfer dönemine yakın. Ki orayı görüyoruz yani sol bek bölgesinde Beşiktaş aksıyor. Orası çok net. Salih Orkun ikilisi gerçekten Zeki ile Metin gibi, geceyle gündüz gibi, siyahla beyaz gibi. Hakikaten inanılmaz bir ikili. İki gurbetçi oyuncu müthiş futbol oynuyorlar. Orkun Kökçü'yü tebrik etmek lazım. Sakatlığına rağmen iğneyle sahaya çıktı. 70 dakikada oynadı. Takımın gerçekten tam bir lideri. Onların önünde oynayan Olaytan harika futboluna devam ediyor. Yani geçtiğimiz sene alındığında bireysel yetenekler olduğunu görüyorduk ama bu kadar oyunu hakimiyetini kuramıyordu. Bu sene müthiş oynuyor. Yani bazen diyorum ki yani biraz abartı gelecek Göksel'inde mi acaba? Messi falan mı aldı Beşiktaş diyorum yani. Topu ayağına aldığı zaman tutmak çok zor Olaytan'ı. Kanatlarda dediğim gibi katılıyorum. Pokun alışından sonra Çenli kalitesini ortaya koymaya başladı ama Çenli şu 60-65 dakikalık oyunun üzerine biraz koymalı. Yani geçen seneden üzerinde bir baskı mı var bilmiyorum ama 60 olunca Çenli bitiyor. Pil bitiyor Çenli'de. Sanırım 60 dakikalık bir oyuncu Çenli. Ona göre de İtalyan hoca gazı veriyor zaten. Sol kanatta Trossard'ın yokluğunda İlhan Fakıl'ın yetenekli olduğunu, müthiş ayaklara sahip olduğunu ve Beşiktaş'ta Trossard'ı aratmayacağını söylemiştim. İlhan Fakıl gerçekten çok büyük yetenek. En büyük aslında üzüntüsü bence Trossard transferi olmalı. Çünkü Trossard varken İlhan'ın forma giyme şansı biraz düşük oluyor. Poku'nun, Çenli'nin bu formu varken Poku'nun oynama şansı düşük oluyor. Olaytan'ın bu formu varken Mirettin'in oynaması zor oluyor. Zaten Vlahovic'e bir söz söylemeye gerek yok herhalde. Yani orta sahada, kanatlarda, ileride her yerde Vlahovic var. Ki 26 yaşında Beşiktaş'ı tercih etmesi İtalyan hoca sayesinde oldu. Biliyorsun hocasına vefa borcunu ödemek için geldi. Bence Beşiktaş için de çok büyük bir şans. Yani Beşiktaş bugün farklı kazandı. Aldığı 3 puanı farklı şekilde alması ve hele hele ki Marsilya gibi bir takım karşısında alması gerçekten alkışların en büyüğünü hak ediyor Beşiktaş.
0: Tabii önümüzde son bir maç var. Beşiktaş açısından Ahmet Spor maçı milli ara öncesinde. Nasıl değerlendiriyorsun abi? Zorlu bir deplasman ama Beşiktaş eğer o maçı da 3 puan koparıp giderse milli araya gerçekten kusursuz bir ilk dönem geçirmiş olacak.
1: Yani maç öncesinde bağlantımda söylemiştik sevgili Göksel'in, tekrar söylemek istiyorum. Bir kere Beşiktaş'ın Alanya Spor maçını tekrarlaması lazım Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Beşiktaş'a 3 puan borcu var Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Yani Adnan Deniz Kayatepe'ye sen 6 maçtır, 6 haftadır eğer maç vermiyorsan demek ki burada bir sıkıntı var. Senin hakem direktör olarak getirdiğin Anthony Taylor Hoca pozisyonların hepsinde Beşiktaş'ın haklı olduğunu söylüyorsa burada bir oturup düşünmek gerekiyor. Yani Beşiktaş'ın bir kere kaybettiği 3 puan değil, alması gereken bir 3 puanı var orada. Beşiktaş 5'te 4 gibi gözükse de 5'te 5 yaptı ama giden 3 puan var. Sezon sonunda umuyorum Beşiktaş böyle 2 puanla 3 puanla şampiyonluğu kaybetmez de bu puanı sonrasında insanların yüzüne vurmaz. Çünkü biliyorsun hep Beşiktaş yıllardır şerefli ikinciliklerle övünmüştür ama ya böyle bir ikinciliği de Beşiktaş kabul etmeyecektir. O yüzden umarım Beşiktaş'ın bu kaybettiği Alanya'daki 3 puan sezon sonunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına bela olmaz. Bunu tekrar üstünü kalın bir kalemle çizmek istiyorum. Ahmet deplasmanı çok zor. Ahmet çok formda. Gerçekten Güneydoğu'nun incisi. Ama Ahmet Spor maçında da Beşiktaş eğer şampiyon olmak istiyorsa puan kaybetmemeli. 2 kere 2 4. O yüzden Marsilya maçında çok büyük performans sergiledi. Her oyuncusundan faydalandı İtalyan hoca ama milli araya bir adım kala ha gayret Beşiktaş. Ahmet Spor karşısında da alacağı 3 puanla sonrasında biraz dinlenecektir diye umut ediyorum. Ben şahsi olarak Beşiktaş'ın Ahmet deplasmanında kaybetmeyeceğini düşünüyorum.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki abi, Çerni'nin 60. dakikada pili bitiyorsa daha %60 hazırdır diyebilir miyiz?
1: Yo, bu Çerni'nin genel huyu. Oynadığı bütün takımlarda 60-65 dakika oynuyor Çerni. Yani bütün performansını herhalde sahaya yansıtıyor, pili bitiriyor. Ondan sonra ya kendini yere atıyor ya da oyundan çıkmak için şeye bakıyor, tabelaya bakıyor yani. 60-65'e geldi, beni ne zaman çıkaracaklar diye. Biz aslında geçen sene Sergen Hoca'ya kızıyorduk. Yani çok morali bozuluyor oyundan çıktığı için diyorduk. Demek ki gücü orada bitiyor. O yüzden bakıyor. Hoca da anlıyor, onu oyundan çıkarıyor. Yani yoksa kendi 90 dakika oynayabilecek güçte olsa hiçbir hoca bence Çerni'yi çıkartmaz. Çünkü hakikaten çok büyük yetenekleri var. Müthiş ayakları var. Topu ayağına aldığı zaman da çok büyük tehlike yaratıyor yani. Orası kocaman bir gerçek.
0: Peki Alper abi, son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Müthiş bir futbol. 4 golle 3 puanla başladı UEFA Avrupa Ligi'ne Beşiktaş. Zorlu bir fikstür ama bu maç da zorlu maçlardan birisiydi.
1: Valla Beşiktaş'ın 15 Ekim'de Hoffenheim'i ağırlayacak. Hoffenheim deplasmanına konuk olacak. Ondan sonra da bir ay

0: sonra Crystal Palace takımını ağırlayacak. Bence bir kere Beşiktaş'ın en büyük güç taraftarı kendi sahasında Beşiktaş'ın kim gelirse gelsin kolay kolay puan vereceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani 4 maçta 12 puan Beşiktaş'ın cebindedir diye düşünüyorum. Ancak deplasmandaki maçlara Beşiktaş'ın dikkat etmesi gerekiyor. Yani şimdi bu kritik sınava evinde 3 puanla başladı Beşiktaş ama deplasmanda da bu şeyi unvanını devam ettirmesi lazım. Yani kazanan unvanını devam ettirmesi lazım. Hoffenheim karşılaşması 15 Ekim'de Beşiktaş'ın çok önemli. Tabii siyah beyazlarda dediğim gibi İtalyan hoca büyük düşünen bir hoca. Hedef ilk 8 ama 24 içinde olmalıyız demişti. Yani belli ki Beşiktaş bugünkü oyunuyla Marsilya gibi güçlü bir Fransız temsilcisi karşısında 4-1'lik galibiyet ki daha da farklı olabilirdi. Bu çok önemli bir galibiyet Beşiktaş için. Herkese de herhalde ders niteliğinde bir galibiyet oldu sevgili Göksel'in. Yani Erzurum neymiş, Çorum neymiş Beşiktaş'ı göreceğiz. Çok abartılıyor, çok büyütülüyor deniyordu. Ama Fenerbahçe derbisini Beşiktaş'ın kazandığını unutanlar da var. O yüzden Beşiktaş doğru yolda. Beşiktaş istenilen performansa yavaş yavaş yükseliyor. Beşiktaş sadece 11 ile değil yedek kulübesiyle de parmak ısırtıyor. Bence öyle Ekim'de Kasım'da havlatma modeli artık Beşiktaş'ta bitti. Taraftar kalecisine de güveniyor, orta sahasına da güveniyor, golcüsüne de güveniyor, hocasına çok fazla güveniyor. Yani Beşiktaş mutlu, Beşiktaş da gelecek adına umutlu diyelim.
1: Peki Alper abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Göksel'in. Herkese iyi geceler diliyorum.
1: İyi geceler. Alper Üstündağ bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve şöyle bir maçın istatistiklerine gidelim. Maçın rakamlarına bakalım. %54 ile topla oynadı Beşiktaş, %46 ile topla oynadı Marsilya. 18 şut attı kaleye Beşiktaş, 7 isabetli şut buldu, 4'te gol kaydetti. Marsilya 14 şut attı kaleye, 3 isabet buldu, 1 gol kaydetti. 453 başarılı pas Beşiktaş'tan, 383 başarılı pas Marsilya'dan geldi. %87 pas başarı yüzdesiyle oynadı Beşiktaş, %86 pas başarı yüzdesi Marsilya'dan. 7 köşe vuruşu 4 Marsilya'dan, 3'ü Beşiktaş'tan geldi. 11 orta girişiminin 3'ü isabetliydi Beşiktaş adına. 11 orta girişimi de Marsilya adına 2 isabet vardı. Toplam 22 kez faul düdüğünü çaldı karşılaşmanın İtalyan hakemi Andrea Colombo. 22 faul geldi. Bu arada 0-212-273-10-10 hattımız şu anda açık. Dinleyicilerimiz, stadyumdan çıkan dinleyicilerimiz, evde takip eden dinleyicilerimiz bizleri arayabilirler. Hattımız dinleyicilerimize de açık halde şu anda. 0-212-273-10-10'dan sizler de bizleri arayabilir, mesaj da gönderebilirsiniz, araya da bilirsiniz. Bunu da eklemiş, belirtmiş, söylemiş olalım. 4-1'lik Beşiktaş galibiyeti dedik. 15. dakika Olaytan'ın asistinde İlhan Fakılı'nın attığı gol. Beşiktaş 1-0 öne geçti Marsilya karşısında. 29. dakika Kelyan Abdallah sahneye çıktı. Farkı düzeltiyorum, skoru eşitledi. 56. dakika Vaslav Černý 2-1'e getirdi. Durumu 59'da Amir Mourinho, Orkun'un 2 asisti 3 dakikada 3-1'e getirdi Mourinho skoru. 81'de Olaytan bir asist daha yaptı. Ernest Pocu topu ağlarla buluşturdu ve skoru belirleyen golü kaydetti. 4-1'lik üstünlük karşılaşmada. Flash röportajlar oldukça sizlere aktarmaya da devam edeceğiz. Tabii ki bir yandan da şöyle bir kontrol ediyorum, bir demeç var mı diye. Ya çok fena gaza gelinmiş yazan dinleyiciler var Gökhan Bey. Ya bakın Gökhan Bey, maçın başında da söyledim. Beşiktaş'ın bir sonraki maçı neyse o maçta görürsünüz, o maçta gereğini yaparlar falan şeklinde söylemler var. Ben artık bu mesajları okumayacağım çünkü Žalgiris maçından bu yana benzer mesajlar var. O yüzden artık çok ciddiye almak gerekmiyor. İyi bir futbol var, iyi bir futbolda konuşmak gerekiyor, övülmesi gereken şeyi övmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ve hemen bir dinleyicimizi hattımıza alalım. Sonu 42 ile biten dinleyicimiz hattımızda, sizi tanıyalım, hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım.
2: Sağ olun. Ben Hasan, Malatya, İstanbul'dan arıyorum. Malatyalıyım, Beşiktaşlıyım.
1: Yani takım döktürüyor. Neler söylersiniz?

0: güzel bir futbol sergilediler. Taraftarıyla, camiasıyla, teknik direktörüyle. İsterim ki Türkiye Ligi'nde de her zaman böyle geçsin maçlar. Çünkü hakemler gerçekten Beşiktaş'ı doğramaya başladılar. Ama bu şekilde oynandığı zaman Beşiktaş yapacağını yapıyor.
1: Peki
0: o yüzden ben
1: şunu sormak
0: büyük
1: istiyorum. Şunu sormak istiyorum, şunu eklemek istiyorum. Ya sezon başından bu yana söylenen bir söz var Beşiktaş için. Hala da söylenmeye devam ediyor. İşte haftaya görürüz, haftaya görürüz şeklinde. Ama Beşiktaş bu şekilde şampiyonluğa gidecek gibi. Nasıl değerlendirirsiniz bu durumu?
0: Ya şöyle diyeyim. Eğer gerçekten teknik direktörümüz İtalyano mükemmel bir insan. Takımı güzel bir koordinasyon, güzel bir bağ kurdu. Bir aile takımı yaptı. Nasıl ki Beşiktaş zaten bir aile takımı. Bu hale getirdi. Futbolcuların hepsi özveriyle, yani hiçbirini ayırt edemeyiz. Hata olabilir. Hepimiz insanız. Top oynuyoruz. Mücadele ediyoruz. Orada her türlü hata olabilir. Ama şu var. Bir birliktelik var. Bir beraberlik var. Bir sevgi, saygı var. Abi kardeşlik var. Bir aile ortamı var. Bunu sağladığı İtalyan'a çok çok teşekkür ederiz. Beşiktaş'ı gerçekten hak ettiği yere getirdi. Ama şu var. Türkiye'de evet Beşiktaş'ın üzerinde çok büyük oyunlar var. Bak bu bir gerçek. Ama bunu yapmamaları gerekiyor. Yani herkes emek veriyor. Herkes para harcıyor. Kulüpler milyon dolarlar veriyor. Herkes bir emek veriyor ama o emeği çıkıp da iki tane düdük çalıp ondan sonra kenara çekilip 3 ay 5 ay kenara çekilen hakemlerle, yani gerçekten böyle bir şey yok. O emek hırsızlığıdır.
1: Peki.
0: Yani takım ismi vermek istemiyorum ama böyle bir emek hırsızlığına da gerçekten Beşiktaş gücüyle inşallah burada da dışarıda da Bütün takımlarımız, Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Trabzon'u, Beşiktaş'ı, ama içeride de ben Beşiktaş'ıyım.
1: Peki, teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar herkese.
1: Teşekkürler. Beşiktaş taraftarı bir dinleyicimiz bizimle birlikteydi. Bir diğer dinleyicimize geçeceğiz ama önce hemen mesajları da okuyalım. Gelen mesajlar da var. Koyu bir Galatasaraylı olarak Beşiktaşlılara şunu söylemek istiyorum demiş Enes Bey. Fakılı da Semih Kılıçsoy'da yapılanı yapmayalım. Bırakalım futbolumuz bu kardeşimizi kaliteli bir şekilde geliştirsin. Hem milli takıma gelsin hem de Avrupa'nın en iyi kulüplerine gitsin de izleyelim. Bu çocuk gelişirken dikkatli olalım. Ayaklarımız yere bassın. Doğru şekilde yapalım bu gelişimi demiş. Ben Fenerbahçeliyim ama Beşiktaş'ın bu futbolunu özlemişim. Tebrikler demiş bir dinleyicimiz ve Kuşadası'ndan Metin Bey bizlere yazmış. Metin Bey de şunları söylüyor. Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum diyor. Ve bir diğer dinleyicimizle devam edelim. Sonu 99'da biten dinleyicimiz sattığımızda hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar Göksel Bey.
1: Teşekkür ediyorum. Nasıl değerlendirirsiniz Beşiktaş'ı karşılaşmayı?
2: Ben önce kendimi tanıtayım. Hakan Atakol, Tekirdağ Çorlu'dan. Valla çok büyük zevk alarak izledim. Ben koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş'ta az önceki yayın olan sevgili abimizin dediği gibi bir kolej havası. Yani Metin Ali Beyaz'dan zamandaki, Golden Miller'ın zamandaki o havayı Vincenzo Italiano Beşiktaş takımına adeta aşılamış. Yani İlk yarıda 10. dakikada sarı kart gören Akbatu'yu maçın ikinci yarısında oyunu atmadan teknik direktör Vincenzo Italiano gerçekten çok büyük bir hoca. Gerçekten çok büyük bir hoca. Geçen sene adeta ölü toprağı altında kalan Beşiktaş'ı yeniden delirttirdi. Ve belki de bu sene şampiyonun en büyük adaylarından biri durumuna sokmuş Göksel'in Bey.
1: Size göre maçın yıldızı kimdi peki? MVP seçmek gerekirse kim olduğunu düşünüyorsunuz?
2: 3 tane söyleyeceğim müsaade ederseniz.
1: Tabii ki.
2: Emirhan, Jalo ve Onaydın.
1: Peki, teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Avrupa kupalarında bütün hepsine, Trabzon'a da, Fener'e de, Galatasaray'a da, Beşiktaş'a can gönülden destek. İnşallah başarılı olurlar. Ülke puanımıza çıkarabilecekleri en iyi yere kadar çıkarırlar. Bana da bu yayın hakkını verdiğin için sana ve tüm Radyo Kulübü çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Gözlerinizi öpüyorum kardeşim.
1: Biz teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Peki bir başka dinleyicimizle devam edeceğiz. Öncesinde iki mesajımız daha var. Onları da okuyalım. İki mesaj, bir telefon olarak gidelim. Abi Beşiktaş şampiyonluğa yürür diyorsunuz ama unuttuğumuz bir şey var. O da Galatasaray'ın Türkiye'de her yerde bulunan locası demiş dinleyicimiz. Ya bunlar iddia olduğu için, hani iddia da değil yani, bana komplo teorisi geliyor. Yani benim programda çok ele alıp konuşulacak konular değil ama başka programlarda bu konularda konuşan programcı arkadaşlarımız da var. Onları yönlendirmiş olayım sizi. Ben saha içinde kalmayı, yeşil alanda kalmayı tercih ediyorum. Afyon'dan Kadir Bey de, bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş iyi oynayarak kazandı. Tebrikler, Avrupa maçlarında hep birlik olalım diyor. Ve bir başka dinleyicimizle devam edelim. Sonu 12 ile biten dinleyicimiz hattımızda. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum, sizi tanıyalım.
3: Adım Sedat, soyadım İşten. Çekmeköy'den ulaşıyorum size, İstanbul Çekmeköy'den. Taksiciyim.
1: Maçı izledik. Sedat Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendirirsiniz karşılaşmayı?
3: Yani karşılaşmanın ilk yarısı aslında biraz sıkıntılıydı. Bence bizim için sıkıntılı olan kısım Agba'ydı. Yani tamamen takımı bozdu. Yenilen golde de dikkat ederseniz savunma çizgisini bozan oyuncuydu. Yaptığı müdahale de çok, aslında bizim Türk hakemleri onu es geçmezdi. Kırmızı kart verirlerdi, ancak Avrupa'da biraz daha bunlar müdahaleye izin verebiliyorlar. Yaptığı hareket de çok sertti. Yediği sarı kartta da biraz daha böyle İtalyano'nun ister istemez o bir değişikliğini direktmen elinden aldı yani. Direktmen Jalo'yu sokmak zorunda kaldı. Jalo da girince biraz daha ön tarafa doğru oynayan bir stoper. Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki bu ivmesini, oyunu biraz daha böyle dikine oynamasını ben öncelikle Agbadu'nun çıkıp Canan'ın girmesine bağlıyorum. Oyun hızlandı bir kere.
1: Peki maçın yıldızı size göre kimdi?
3: Bence kesinlikle Olaytan. Yani gerçekten bu kadar düşük maliyeti alınıp bu kadar maksimum verim alınabilecek herhalde başka bir topçu yoktur. Anadolu kulübünden geldi diye ilk başlarda taraftarlarımız, yani ben en baştan beri Göztepe'de de izlerken beğeniyordum. Hani gerçekten çok dikine oynuyor. Ancak çok yüksek performans gösteriyor. Yani bu sadece Türkiye Ligi'nde de değil, bugünkü maçta da Avrupalı önde gelen kulüplerinden biri olan Marsilya'da da bunu yine yaptı. İkili mücadeleler, araya girmeler, çalımlar. Bugün de çok güzel asistini de yaptı. Bence maçın yıldızı kesinlikle Olaytan.
1: Peki, teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
3: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Bir başka dinleyicimizle devam edelim. Hemen sonu 61 ile biten dinleyicimizi hattımıza alalım. Hoş geldiniz, sizi tanıyalım.
4: Hoş bulduk, isim Halil Yıldız. Şimdi futbolcu olarak bugün Beşiktaş'la gururluyum. İyi bir Galatasaray taraftarıyım. Fakat Beşiktaş beni bugün çok heyecanlandırıyor. Avrupa'da hep böyle görmek tüm takımları nasip etsin. Yani bugün hocanın öndeki tek baskısı olsun, derin toplar olsun. Özellikle Olaytan'la ilgili ayrı panç açmak gerekiyor. İyi bir mücadele. İnşallah Beşiktaş olsun, Trabzon olsun, Fenerbahçe, Galatasaray olsun, bizi böyle gururlandırır. Ben bu olaya biraz milli dava olarak bakıyorum ama Beşiktaş'ın önüme beni acayip gururlandırıyor Avrupa'da. Çünkü set oyununa giren, geriden iyi bir kaleci oyunuyla başlayan bir futbol oynatıyor bize. Hocayı tehdit ediyorum. Başarının devamı diyorum. Bana sorarsanız bugünün yıldızı bence Orkun Köprü, çünkü iğneyle oynamak çok kolay bir iş değildir. Bence Orkun tebrikmek gerekiyor. İkinci Olaytan yazardım.
1: Peki, teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için.
4: İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sizlerden gelen mesajlara ve telefonlara yer vermeye devam ediyoruz.

Afyon'dan Kadir Bey, bir Galatasaraylı olarak tebrik ediyorum demişti, o mesajı okumuştuk. Gökhan Ayhan Bey yazmış. Gökhan Ayhan diyor ki bugün ben Beşiktaş'ı beğenmedim. Kendi oyununu çok oynayamadı Beşiktaş.

0: Beşiktaş skor çok güzel, oyun da güzel ama Beşiktaş'ın kendi oyunu bu değil. Yani anlamadım Gökhan Bey, bugün Beşiktaş'ın oyununu beğenmeyen dünyadaki tek kişi de olabilirsiniz bu arada. Takımın yıldızı her zaman Orkun'dur ama bugün yıldızı Olaytan'dır. Yani ironi yapıyorsunuz herhalde değil mi? Şöyle bir verilen demeçlere de bakıyorum. Flash röportajlara da bir yandan takip ediyorum. Bakalım kimler neler söylemiş, oralara da bir göz gezdirelim tabii ki. Amir Mourinho maç sonunda neler söyledi dinleyelim.
1: Bizim için çok olumlu, çok pozitif bir sonuç oldu. Tüm camiamıza armağan olsun. Çok mutluyuz galibiyetten dolayı. Bir takımına karşı ilk maçı ve gol attı. O anda neler hissetti, neler söylemek ister?
2: Sobre este momento de gol.
3: Nada, como lo dije, contento por la victoria y por poder marcar mi segundo gol en Europa League. Y nada, esperemos seguir ganando partido aquí en casa.
1: Çok galip geldiğimiz için mutluyum. Avrupa Ligi'nde benim attığım ikinci gol. Evimizde hiç kaybetmeden devam etmek istiyoruz bu şekilde.
4: Ediyoruz. Bundan sonrası için de başarılar diliyoruz.
0: Evet, karşılaşmadan. Ve Amir Mourinho'nun sözleri bu şekildeydi. Bir diğer tarafta Salih Özcan neler söyledi dinleyelim.
5: Bu atmosfer gerçekten bizi çok motive etti. İnanılmaz bir performansı. Takıma tebrik etmek istiyorum ve böyle inşallah devam ederiz.
6: Özellikle şimdi bugün baktığımızda da en çok sahipsiz top kazanan oyunculardan birisin. Karşılaşmanın bütün defansif istatistiki verilerinde ön plana çıkan isim sensin. Orta sahadaki senin bu defansif oyunun hücum oyuncularına da bir rahatlık kazandırıyor gibi. Neler söylersin?
5: Evet, önemli. Yani kontrol haline getirmek lazım. Hele biz ofensif aksiyonlara girince arkaya da bir göz arkada olması lazım. O yüzden Marseille'de hep onların sağ ve sol kanatlarla bekliyorlardı o kontrasit aksiyonlara girmek için ve öyle takımı ve maçı kontrol haline getirdik.
6: Çok kısa şunu da sormak istiyorum. Devre arasına girerken tribünler takımı çağırdı, alkışladı. Aynı zamanda maç içinde de sık sık Salih Özcan tezahüratları duyduk. Çok kısa bunu da değerlendirmeni isteyeceğim.
5: Gerçekten yani dediğim gibi atmosfer inanılmazdı. Hali herhalde biraz duymuyorum gibi ama dediğim gibi çok mutluyuz bu atmosferde.
6: Nasılsa içinde başarılar diliyorum.
0: Evet, Salih Özcan'ın da sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Vaslav Černý maç sonunda neler söyledi deneyelim.
7: Hazırlanıyorduk, bunu yapmaya hazırlanıyorduk. Yapmayı çok istediğimiz şey tam olarak da buydu. Bunu başardık. İyi hazır olduğumuzu ve herkesin bizimle beraber olması gerektiğini de bugün gösterdik.
6: Bugün de harika bir gole imza attın. Şu anda takımın en skorer isimlerinden birisin. Hem atmosferle alakalı şuna da değinmek istiyorum. Tribünlerden özellikle oyundan çıkarken Černý tezahüratları vardı. Taraftar da çok destek verdi ve çok da güzel bir gole imza attın. Hem bireysel performansını hem de atmosferi değerlendirir misin?
8: Happy to contribute in such an amazing game from all of us. To be absolutely honest, the atmosphere was something incredible. For me, it's the first European night here in the stadium, and I enjoyed it so much. But overall, I think the atmosphere was so good because we gave a good reason for it, and that's what brings us together. So I think for the fans and also for us as a team, as a club, an amazing night and good start to Europa League.
9: Pardon.
5: Katkı verdiğim için çok mutluyum böyle harika bir maçta. Ve dürüst olmak gerekirse de bugün atmosferimiz inanılmazdı. Benim de aynı zamanda Beşiktaş'la ilk lig aşamasındaki ilk Avrupa maçım oldu. Çok keyif aldım. Çok keyif aldığımızı söylemem lazım. Genel olarak atmosferimiz zaten çok iyi. Ama bizler de oyuncular olarak taraftara atmosferin böyle olması için çok iyi sebepler sunuyoruz. Bizi bir arada tutan şey de tam olarak bu taraftarı ve camiayı bir arada, bizleri bir arada tutan bir gece oldu bu anlamda.

0: Ve iyi bir başlangıç yaptık Avrupa Ligi'ne.
1: Ve çok kısa şunu da sormak istiyorum. Siyah beyaz taraftarlar çok merak ediyor. Aldığı bir darbe sonucunda oyundan çıkmak zorunda kaldı. Önemli bir durum var mı?
2: Obviously we have to see tomorrow, but from my personal perspective, it was just a cramp and a very deep one, but yeah, I just couldn't continue, so

0: Önce kramptı. Derin bir kramp olduğunu hissettim. O yüzden devam edemedim. Yani vücudum boşa koşuyor gibi oluyordu. Bu yüzden de devam edemedim. Maça devam edememiş bulundum. Değişiklik oldu.
1: Teşekkür ederiz.
2: Evet, Vaslav Çerne'nin açıklamaları da bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Göksel'in İlhan Fakılı tam bir Serhat Akın gibi olacak. O dönemdeki Serhat Akın'a benzetiyorum oyun tarzını demiş İzmir'den İltuğ Bey. Özetlemek gerekirse Vaslav Çerni, harika bir başlangıca imza attık. Zaten buna hazırlanıyorduk. Bugün atmosferimiz inanılmazdı diyor Salih Özcan. İyi başlamak istedik. Bu atmosfer bizi çok motive etti. İnanılmaz bir performanslı takımı tebrik etmek istiyorum diyor Amir Murillo'da. Hak edilmiş bir galibiyet. Çok mutluyuz evimizde. Hiç kaybetmeden devam etmek istiyoruz dedi. Ve maç sonunda da Dolmabahçe'de Vincenzo Italiano'ya özel şarkı açıldı. La Italiano şarkısı. Hani tabii bu isimle bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir ama La Gente Mi Cantare diye başlayan şarkıdan bahsediyorum. O şarkıyla Italiano'da onurlandırıldı ve harika bir hava var. Gerçekten Beşiktaş'ta birazdan Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı da sizlerle birlikte olacak. Bugün neler oldu peki Avrupa Ligi'nde, onu da bir özetleyelim, o durumu da özetleyelim. Gerçekten güzel karşılaşmalar vardı bugün, geride bıraktık bu karşılaşmaları. Levski Sofia Salzburg'a 1-0 kaybetti. 39. dakikada tek gol Tabakovic'den geldi. Ofi Hoffenheim karşısında 2-0 kazandı. 30. dakikada Aitor ve 84. dakikada Kanelopoulos'un attığı gollerle Ofi 2-0 kazanan taraf oldu. Real Sociedad Bournemouth'a San Sebastian'da 2-1 kaybetti. 11. dakikada Justin Kluivert'ın attığı gol. 20. dakikada Ryan farkı 2'ye çıkarttı. 58'de Sergio Gomez farkı 1'e indiren golü attı ama yetmedi, yeterli olmadı. Lindstrom Torrense mücadelesinde şu anda Portekiz 2. ligde 14. sırada yer alan ve geçtiğimiz sezon Portekiz kupasını kazanarak buralara gelen Torrense galibiyeti almayı başardı. Alejandro Alfaro Cascales'in 23. dakikada attığı gol. 1-0'lık üstünlük vardı. 49. dakikada Manuel Pozzo sahneye çıktı. Farkı 2'ye çıkarttı. 79. dakikada Thomas Lehne Olsen'in attığı gol. Farkı 1'e indirdi ama yeterli olmadı. 3 puan Torrense'nin oldu. Crystal Palace Lech Poznan karşısında 4-0 kazanan taraf oldu. Rahat bir galibiyet geldi İngiliz ekibinden. 10. dakikada Jeremy Pino, 27. dakika Chris Richards, 34. dakika penaltıdan Larsen ve 89. dakika Nketiah'ın attığı goller 4-0 kazandı Crystal Palace. Lech Poznan'da ise 87. dakikada Murawski 2. sarı karttan oyundan atıldı kırmızı kartla ve 10 kişi bitirdi karşılaşmayı Lech Poznan. Bu arada Torrense'de 10 kişi bitirdi. Torrense'nin kırmızı kartı da 85. dakikada Yatta'nın gördüğü kırmızı karttı. Juventus, Nijmegen karşısında 5-0 kazanmayı başardı. 9. dakikada Nicolas Gonzalez, 24. dakika Alay Begovic, 35'te penaltıdan Nick Voltemadi, 75'te Zeki Çelik ve 82. dakikada Kolo Muani'nin atmış olduğu goller 5 farklı galibiyet Juventus'tan geldi. Union Sanchiloa, Victoria Pilsen deplasmanından 3-0 galip ayrıldı. 17. dakikada perdeyi Mofokeng açtı. 43. dakikada Biondic'in attığı gol farkı 2'ye çıkarttı. 59. dakikada ise Krich Falushi'nin attığı gol skoru belirledi. Çekya'dan galip ayrılan taraf 3-0'la Belçika temsilcisi Union Sanchiloa oldu ve Celtic'te Celtic Park'ta Ferencvaros karşısında 3-1 kaybetti. Temsilcimiz Trabzonspor'u eleyip buralara gelmişti Ferencvaros. 19. dakikada Bamidele Yusuf'un attığı gol. 1-0 öne geçti Ferencvaros. 44'te Mika Baur skoru eşitleyen golü kaydetti. 1 dakika sonra Zakaryassen 2-1 öne geçirdi Ferencvaros'u ve son sözü 47. dakikada Daniel Arzani söyledi. Ferencvaros 3-1 sahadan galip ayrılan taraf oldu. La Liga'da Real Betis Etafe karşısında 1-0 kazandı. Ez Abdi'nin 45. dakikada attığı golle. Malaga Villarreal mücadelesinde ise Villarreal 1-0 geriye düştüğü mücadelede 3-1 kazandı. 12. dakikada Carlos Gonzalez Malaga'yı 1-0 öne geçirmişti ama 40. dakikada Moleiro skoru eşitledi. Pape Gueye durumu 2-1'e getirdi ve son sözü de 80.

0: tout ça et pas aux joueurs. C'est moi qui les dirige, c'est moi qui donne les consignes, c'est moi qui fais mes choix. Donc eux, ils essayent de faire le maximum. Pour l'instant, c'est pas suffisant.
1: Agresiflik eksik olduğunu düşünüyor musunuz? Kornerde özellikle yenilen gole bakıldığında sistemde mi hata var? Oyuncular mı yetersiz? Oyuncuların mı değişmesi lazım? Ne gibi bir değişiklik lazım acaba bu durumda? Hocanın cevabı ise ben de ekibimle beraber aslında düşünüyorum. Sistem anlamında herhangi bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Hani istediğimiz sonuçları alamasak da sistemimde kalmaya ben devam edeceğim. Sadece mental bir çöküşün içerisindeyiz. Kendimize gelmemiz lazım. Bu çöküş bazen agresifliği de enerjiyi de azaltabiliyor. İstekli yapılan bir şey de değil aslında bu. Konsantrasyonumuz da düşük diyebilirim. Hep aynı düşünce oluyor oyuncuların kafasında. Aslında 55 dakika iyi bir oyun oynandıktan sonra düşüşe geçiyorlar kendileri. Biz de yine acaba tekrardan düşüşe mi geçeceğiz? Yine maçın sonunu getiremeyecek miyiz? Düşüncesi mental olarak gerçekten çok yıpratıyor. Duran toplardan gol yiyoruz. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Çözüm bulacak olan kişi burada kesinlikle benim. Takımın hocası benim. Seçimleri ben yapıyorum ve burada bazı şeyleri düzeltmesi gerekiyorsa benim düzeltmem gerekiyor tabii ki.
2: Aytin Çek, TVNet. Bu maça kadar 6 maç 4 maçta 6 gol atmıştınız, 6 gol yemiştiniz. Çok dengeli bir takım görüyorduk Marsilya açısından. Ama bu maçta 4 gol yediniz. Bunu 90 dakikaya yayabilmeniz açısından, iyi oyun açısından sizi fiziksel olarak mı hazırlamanız gerekiyor takımı, yoksa az önce belirttiğiniz gibi tamamen mental mi sorun?
1: Alors quand on regarde en fait l'Olympique de Marseille, c'est pas une équipe qui se fait encaisser beaucoup de buts, mais ce soir-là l'équipe de Marseille s'est fait encaisser 4 buts. Ça, c'est un problème au niveau physique, à vrai dire, ou est-ce qu'on peut parler d'un problème mental?
0: Il y a toujours plusieurs explications à un match où on encaisse beaucoup de buts. À chaud, c'est toujours difficile de trouver des explications rationnelles, mais ce qu'on peut voir, c'est que ce sont sur deux phases arrêtées, parce que le deuxième but, ça part d'une touche quasi au milieu de terrain où on est très vite déséquilibré, donc faute de placement surtout. Après, il y a le talent individuel aussi de Cerny qui fait la différence sur la fin de l'action, mais au début de l'action, on doit faire beaucoup mieux dans notre placement, dans l'agressivité aussi, dans les duels. Et puis le troisième, coup de pied arrêté, c'est aussi significatif de tout ça. Mais je crois qu'à 2-1, on a avancé beaucoup trop ouvert. On a, parce qu'on avait de bonnes intentions de vouloir revenir rapidement au score, mais on a oublié de garder un équilibre, on a oublié de garder des sécurités lorsqu'on attaquait pour éviter de se faire prendre en contre aussi, ce qui nous est arrivé notamment sur le quatrième, voire sur d'autres actions où Beşiktaş aurait pu aussi marquer plusieurs buts dans ces situations-là.
1: Aslında birçok cevap verebiliriz buna. Bir maçta çok fazla gol yenilmesiyle alakalı.
3: Ve Beşiktaş'ta da Vincenzo Italiano basın toplantısında dinleyelim.
4: Buraya böyle girdi. İkinci yarı ya başlarken soyunma odasında neler oldu? Çünkü ben tahmin ediyordum Beşiktaş ikinci yarıya çok farklı başlayacak. Ne konuşuldu içeride? Bir de çok kısa. Bugün maçın yıldızı kim diye bana sorsalar, ben bugün maçın yıldızının hakem olduğunu söylerim. Muhteşem bir maç yönetti. Oyunun hiç durmasına izin vermedi. Maalesef Türkiye'de biz hakemleri çok konuşuyoruz. Hakemle ilgili neler söylemek ister? Teşekkür ederim.
5: L'arbitro bene. Non era facile in una partita del genere. Per me con questi ritmi, con questa intensità, con il fatto delle regole che sono cambiate, che stanno dando una grande mano ad avere molti più minuti di partite, molta più intensità, molta più velocità, quindi per un arbitro diventa ancora più complicato e oggi è stato bravo. Colombo in Italia è un arbitro di grande valore, e gli faccio i complimenti perché è stato veramente bravissimo. La partita bene, siamo partiti bene, abbiamo avuto 10 minuti nel primo tempo dove abbiamo sbagliato un po' troppi palloni e loro ci sono ripartiti, e lì abbiamo un po' sofferto, però nel secondo tempo ci siamo messi a posto, abbiamo fatto un grande secondo tempo, tutti i ragazzi hanno giocato a un livello alto, a un livello altissimo, e sono contento perché aggiungiamo 3 punti a questa classifica dell'Europa, ce ne vogliono tanti di punti per andare avanti, quindi siamo contenti di essere partiti così e aver regalato a questo pubblico una prestazione e una vittoria molto molto importante.
6: Bence de hakem bugün iyiydi. Çünkü bu tür maçları yönetmek bence kolay değil. Neden? Çünkü ritim ve temposu çok yüksek. Çok koşulan bir maç olduğu için kolay değil tabii ki de hakem için. Ama aynı zamanda bu yeni değişen kurallar var biliyorsunuz. Bunlar bizim gibi takımlara yardımcı oluyor. Çünkü oyun daha hızlı oluyor, daha az duruyor. Ama bu hakemin işini biraz daha zorlaştırıyor. Ama bugün hakem gerçekten iyiydi. Ki zaten Colombo'da İtalya'da önemli bir hakem. Ve onu tebrik etmek istiyorum bu yüzden bugünkü performansından dolayı. Maç hakkında konuşmam gerekirse bence iyi başladık. İlk yarıda bir 10 dakika birazcık afalladığımız bir dönem oldu. Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe kontra şansı verdik. 10 dakikadan dolayı çok mutlu değildim. Sonra ikinci yarıya başladık. İkinci yarıda bence harika başladık ve çok iyi bitirdiğimizi düşünüyorum aynı zamanda ikinci yarıya. Herkes çok yüksek seviyede oynadı. Herkes mükemmel performanslar ortaya koydu ki beni çok mutlu etti. Sonunda 3 puan aldık. Ama bu 3 puan daha yetmez. Daha çok fazla puan almamız gerekiyor. Eğer gruplardan çıkmak istiyorsak da ailelere gitmek istiyorsak ve taraftarımıza da bugün harikaydı onlar da. Bu galibiyeti hediye ettiğimiz için onlara teşekkür etmek istiyorum.
7: Emre Bey, siz de devam edin.
8: Emre Tanrıver, GZT Spor. 27 Temmuz'da Beşiktaş henüz tek resmi maç oynamışken Sayın Sportif Direktör Önder Özel'in bir açıklaması vardı. Bu takımın yıldızı oynadığı oyun olacak ve bize zaman verilirse Beşiktaş acımasız bir takım olacak şeklinde. Geldiğimiz noktada sanki siz ve takımınız Önder Özel'in haklı göstermiş gibi gözüküyor. Beşiktaş daha fazla ne yapabilir? Ben bunu merak ediyorum. Teşekkürler.
5: No, la squadra può ancora crescere, secondo me, può ancora fare un passo importante per cercare di avere anche nei momenti di difficoltà quella capacità di tenere di più la palla, di non rischiare, però mi piace perché i ragazzi ripropongono quello che facciamo in allenamento, credono in quello che stiamo proponendo, quello è troppo importante. Questo atteggiamento ai ragazzi piace, questo modo di interpretare le partite ai ragazzi piace, e andremo avanti così, cercando di migliorare, di aggiustare, cercando di coinvolgere tutti i ragazzi. Li vedo sorridenti, li vedo contenti, dobbiamo continuare così. Mi auguro che questo momento non finisca mai, perché è un momento bellissimo con la squadra, con l'ambiente. Dobbiamo essere bravi a mantenere queste prestazioni e questo entusiasmo, perché è un entusiasmo che davvero trascina tutti e ci sta facendo fare grandi, grandi, grandi prestazioni.
6: Bence bu takımın önünde hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala daha da gelişebileceğini düşünüyorum. Mesela ne geliştirebiliriz? Zor anlarda, daha işlerin iyi gitmediği anlarda daha çok topla tutabiliriz, sahip olabiliriz. Daha az risk alabiliriz bence. Oyuncularımı gerçekten hepsini çok seviyorum. Çünkü sahada ne yapıyorsak, idmanlarda ne yapıyorsak beni çok iyi dinliyorlar, onu yapıyorlar ve maçlara da yansıyor bu. O yüzden gerçekten bu konudan çok mutluyum. Hepsi gerçekten çok karakterli ve aynı zamanda oynadığımız oyunda onlara çok benimsemiş olduğunu düşünüyorum ve beni çok dinlediklerini düşünüyorum. Onlar da bu oyunu seviyor. Bu yüzden de çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Umarım bu güzel periyot, şu ana kadar giden harika periyot uzun süre devam eder ve bitmez. Çünkü bu performans ve bu heyecan, bu istek, arzu bizi çok ileriye doğru taşıyacağını, iyi yerlere götüreceğini düşünüyorum.
7: Beyefendi, size devam edelim.
9: Haber Global, Samet Yılmaz. Hocam, Tebrikler. Güzel bir galibiyetti. Benim sorum şu. İlk yarıda zaman zaman savunmada aksaklıklar yaşandı.

0: Yani bu da muhtemelen Orkun'un sakatlığı ve olay tanrısı halin biraz daha pres için öne çıkması oldu. Peki bu ileriki durumlarda, ileriki maçlarda nasıl bir sorun yaratır ve nasıl çözmeyi planlıyorsunuz?
1: No, ci sono partite e partite. Oggi affrontavamo una squadra forte. Ha approfittato di quei 10-15 minuti dove noi abbiamo sbagliato un po' troppi palloni, ci sono ripartiti forte. Orgun oggi si è sceso in campo, è sceso perché stava bene, perché poteva fare prestazione. Orgun, se non avesse avuto la certezza di scendere in campo, non lo mettevamo in campo. Invece ha fatto quello che doveva fare. Ripeto, tutti hanno fatto una grande partita, quei 10 minuti, quel quarto d'ora dobbiamo stare attenti, perché abbiamo sbagliato troppi disimpegni, troppi passaggi, abbiamo forzato troppe giocate, abbiamo dato modo loro di ripartire e poi lì poi inizia a fare fatica, a rincorrere, a coprire tutto questo campo. E come ho detto prima, dobbiamo lavorare per cercare di aggiustare, migliorare dove stiamo facendo bene, aggiustare dove c'è qualche lacuna, però nessun problema. In mezzo al campo stiamo facendo bene, Didi quando entra fa bene, oggi Miretti mi è piaciuto, si è sacrificato sull'esterno, la partita precedente Carta l'ha fatto l'assist per il gol. Stiamo tutti davvero coinvolti, mi sta piacendo e dobbiamo lavorare perché è ancora lunga la stagione.
2: Maç maçta değişiklik değişiklikler olabiliyor. Mesela bugün biz gerçekten çok çok iyi bir takımın karşı oynadık. Bir 10-15 dakikada da problem yaşadık. Rakibe çok fazla kontra şansı verdik. Çünkü çok fazla hata yaptığımızı düşünüyorum topla beraber. Orkun oynadı bugün çünkü kendisini iyi hissediyordu ve bugün gerçekten harika bir performans verdi ve işini çok iyi şekilde yaptı. Ama zaten Orkun oynamak istemese de, Orkun'da bir problem olsa Orkun zaten oynamazdı. Ama bugün bence işini harika bir şekilde yaptı. Sadece o değil, herkes, bütün oyuncular işini çok iyi bir şekilde yaptı. Sadece işte 10-15 dakika daha dikkat etmemiz gerekiyor çünkü gereksiz yere top kaybı yaptık. Zorladık bazı yerlerde oyunu. Daha basit opsiyonlar varken zorladık ve karşılığında rakip bize kontralarla geldi. O yüzden ne oldu? Daha çok koşmak zorunda kaldık. Daha fazla geniş alan kapatmak zorunda kaldık. Bu da bizi yoran bir şey. Daha iyi yaptığımız şeyleri daha da iyi yapmamız gerekiyor. İçerideki problemleri de, yani eksik olanları da düzeltmemiz gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Orta sahalardan da ben çok memnunum. Bugün herkes çok iyi oynadı. Endi de iyi girdi. Miretti de aynı şekilde. Kartal da geçen maç asist yaptı. Herkes işin içinde. Yani herkes harika şekilde oynuyor, performans gösteriyor. Ama daha sezon uzun. O yüzden daha da önümüze çok yol var. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.
3: Siz de devam edelim.
4: Hocam hayırlı olsun. HT Spor'dan Ali Genç. Çerni'nin son durumu nedir acaba? Çerni.
1: No, penso crampi, penso stanchezza, perché ha corso davvero tantissimo, nulla di particolare, ed è giusto che quando poi uno non ha più benzina, è giusto dare il cambio con un compagno più fresco, con un compagno che può spingere forte, e sono contento anche per Ernest, bravo, ragazzo che si allena forte, che è sempre lì silenzioso ad aspettare il suo momento, e sono contento anche per lui, quindi è un cambio normale, solo stanchezza, è tutto al momento sotto controllo. Chiaro che giochiamo adesso fra 3 giorni, dobbiamo viaggiare, dobbiamo cercare di riposare, di recuperare le energie, e mi auguro che lui e Miran, qualcuno che è molto stanco, riesca a recuperare, perché domenica abbiamo una partita molto importante.
2: Kaan kramp olduğunu düşünüyorum, yorgunluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok koştu gerçekten. Yani çok da bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Tabii ki de bir insanın benzini bittiği zaman değişmesi gerekiyor. Yerine daha fresh birinin girmesi gerekiyor. Ernest de gayet iyi girdi bugün. Onun için çok mutluyum.